0: Ben de Allah'tan yani hastayla haberleşmiştim ve gebeyle ve arabada yaptırdım. En uzun doğum da benim hatırladığım 38 saat.
1: Neden uzuyor bu kadar? Var mı bir, yani biyolojik ya da fizyolojik?
0: Yani fizyolojik sebepleri de var tabii ama birazcık da psikolojik şey de fazla. Ben hatta diyorum ki bazen anne adayları gerçekten bebekle vedalaşmak istemiyorlar. Hamileliği çok seviyorlar. Diyorum ki artık vedalaş, artık zamanı geldi. Kucağına al artık. Psikolojik yönü de çok fazla.
1: Yeni bir süreç tabii, anne için de bebek için de. Düşünsenize, sıvı dolu bir ortamdan hiç bilmediğiniz kıyafetlere sarılacağınız, kesinlikle, nefes almanız gereken bir yere geleceksiniz.
0: Kesinlikle. Ben
1: ama bazen gelmek istemiyor galiba.
0: Gelmek istemiyor. Ben bazen yani doğumda, şimdi ben genelde yaptırırken şu artık ışıkları kapattırıyorum, masa doğumuysa eğer. Bir de tabii suda doğumda var. Işıkları kapattırıyorum, herkese sessiz olun diyorum. Bebeğe de saygı göstermek lazım. Çünkü o onun ilk günü ve ben gerçekten bebekler ağlıyorlar. Bazen şey düşünüyorum, Hülya'm, korktukları için ağlıyorlar.
1: Yani sadece ilk nefes için
0: evet, sadece ilk nefes için değil, korktukları için ağlıyorlar. Çünkü hiç tanımadığı biri, herkes işte bağırıyor, çağırıyor. İşte sevinç çığlıkları, ondan sonra ışıklar bir yandan. Ya farklı bir ortamda, ben kendim düşünüyorum, ben öyle bir ortama girsem ben de o tepkiyi gösteririm. Bebekler de korktukları için ağlıyorlar diyorum. Bunun için mesela suda doğum bir seçenek olabilir.
1: Bu da mı acaba kolaylaştırabilir? Yani ben çok suda kolaylaştırıyor.
0: Çok kolaylaştırıyor. Suyun etkisi inanılmaz. Hem doğumu kolaylaştırıyor, ağrıları azaltıyor, daha çabuk açılmayı sağlıyor. Onlarca bebeklerin o korkusunu da azaltıyor. Çünkü tanıdığı bir ortamdan tanıdığı bir ortama geçiş yapıyor.
1: Suya.
0: Evet, evet, evet. Aynı sıcaklıkta o suya geçiyor.
1: O sürekli kontrol ediliyor galiba, değil mi? O suyun sıcaklığı.
0: Tabii tabii. Şey var. Zaten havuzun örtüsü her kişiye kendine özel açılıyor. Bir de derece koyuyoruz içine. O 37 derece sıcaklıkta sabit olaraktan kalıyor. Evet.
1: Çok güzel bir duygu. Annenin kucağına bebeğini alması ve siz ona bu süreçte yardımcı olması.
0: Ben hala her doğumda ağlıyorum. Yani normal doğumlarda gerçekten ağlıyorum. Gözlerim doluyor.
1: Zannediyorum anneler de ağlıyorlar.
0: Tabii.
1: Peki son sorum çok kritik bir soru. Evet. Çok zor bir soru.
0: Evet.
1: Sizce babaların doğuma girmesi doğumu kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı?
0: Benim zaman içinde bu konuda fikrim değişti. Bence kolaylaştırıyor. Evet. Bence kolaylaştırıyor.
1: Doktor hayır sen gelme. Evet. Ben anne adayıyla ilgilenmiştim. Evet. Sen şimdi bayılırsın, ayılırsın. Evet. Dayanamazsın.
0: Yok, bence babaların da bu duyguyu yaşaması.
1: Dirayetliler.
0: Evet, dirayetliler. Özellikle eğitim almalarını bu yüzden de istiyoruz. Beraber eşle girsinler diye. Kesinlikle babanın doğuma katılması gerekiyor bence. Yani hem eşinle yaşadığını görmesi açısından da katılması gerekiyor. Hem de sonuçta o çocuk onun da çocuğu.
1: Sonra
0: niye
1: psikolojik
0: biz...
1: bir travma olacağını iddia edenler de var baba için. Hatta aile hayatlarının eskisi gibi olmayacağını iddia eden psikologlar bile var.
0: Hayır, ben buna katılmıyorum. Çünkü o süreç sonuçta birlikte, o güne kadar birlikte geldi. O günden sonra da birlikte gelecek. Biz baba adayını bu doğumun dışına tutmamamız gerekiyor.
1: Zaten zannediyorum doğumdan sonra öyle bir psikolojide yaşıyor babalar. Yani anne mecburen çok yakın bir ilişkisi var. Baba böyle biraz daha uzakta ve soğuk kalıyor gibi. Aslında bu sürece baştan dahil olması
0: kesinlikle,
1: sonrasında da ilişkiyi
0: kesinlikle kendileri. Zaten baba doğum sahasında olmuyor. Yani şeyde anne ile birlikte oluyor. Annenin elini tutuyor, ona destek oluyor. Benim bazı doğumlarımda mesela ben çıktıktan sonra doğumdan babanın işte sırtını sıvazlayıp inanılmaz bir doğum koşuluğu yaptın, tebrik ederim diye söyledim, çok oluyor gerçekten.
1: Onların da duygusunu daha iyi anlıyorlar.
0: Tabii onların doğuma katılması kendileri için de iyi, eş için de iyi, bence bebek için de iyi. Bebek de bunu hissediyor, babanın orada olduğunu hissediyor.
1: İlk anda bir üçlü.
0: Evet, evet, evet, kesinlikle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun canım.
1: Evet, programı yavaş yavaş sonuna geldik. Hava sıcak, anne adayları dikkat edin. Yeni doğan bebeğinizi sık emzirmeyi unutmayın. Bebeğiniz büyükse eğer, siz de lütfen çocuğunuzun yeterince su içtiğinden emin olun. Özellikle dışarıda vakit geçirdiğinizde yanınızda mutlaka bebeğinizin içebileceği suyu taşımayı ihmal etmeyin. Dışarıda istediğiniz sıcaklıkta, istediğiniz kalitede su bulamayabilirsiniz. Efendim, biz bugün için izninizi istiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
2: Mutluyum.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
8: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi meşhur bir söz var, slogan gibi böyle. Siz de çok kullanıyorsunuz. İşte büyüklerimiz, işte valimlere de yazmışlar. Seven sevdiğine itaat eder. Söz bu. Şimdi itaat etmek deyince, yani hayatta olan birisine emret, işte tak diye emret, çak diye yapayım dersin. Yani böyle bir itaat söz konusu olabilir. Ama bizim sevdiğimiz hayatta olmayabilir de. Dolayısıyla hani böyle bir şey söz konusu değil. Ondan emir almamız söz konusu değil. İtaatimizi nasıl gösterebiliriz? Yani ne bileyim işte onu sürekli hatırlamak mıdır? Onun söylediklerini yaşatmak mıdır, devam ettirmek midir, onun yolunda gitmeye devam etmek midir, ne bileyim onun akrabalarını, sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek midir, bu tabiyeti bize anlatabilir misiniz?
1: Şimdi Mustafa abi, kitaplarda geçiyor, seven sevdiğine itaat eder, ahlak kitaplarına sık geçer.
0: Evet.
1: Mesela bunu alıntı yapıyor, İslam ahlak kitabı var, orada başlangıçta o ahlak ilmi anlatılıyor, Muhammed Hadim Hazretleri'nin kitabından, Berika'dan alınmış, İmam-ı Gazali'nin İhya kitabından alınmış. Seven sevdiğine itaattir, bu cibillidir diyor. Yani yaratılışında var bu.
0: Elinde olmaz insan.
1: Elinde olmadan. Kim evet. olursa olsun. Adam mesela diyelim ki bir kafiri de sever, bir komünisti sever, masonu sever, Müslümanı sever, peygamberi sever, Allah-u Teala'yı sever. Yani men edebilir. Sevdiğine de itaat eder, elinde değildir. Bunun için de ehl-i sünnet alimleri onu ikiye ayırmışlar. Herhangi bir kimse birini seviyorum deyince sevdiğine karşı mecazi muhabbeti olduğu anlaşılır buyuruluyor. Cahil, bidat sahibi, salih ve sadık her Müslüman Resulullah Efendimiz böyle sevmektedir. Mecazen seviyoruz tabii ya falan filan.
0: Herkes bunu söylüyor.
1: Müslüman olmak için bu kadar sevgi de kafi görülmüştür buyuruluyor kitaplarda. Feyiz getiren, yani sevdiği mübarek bir kimse ise onun kalbindeki o nurun kendi kalbine akabilmesi için, yani Peygamber Efendimiz'in mübarek kalbinden gelen nuru alabilmek için hakiki sevgiye kavuşmak lazımdır. Peki hakiki sevginin hasıl olması için de Resulullah Efendimiz sözlerini, işlerini, hallerini, ahlakını öğrenmek ve bunları sevmek lazımdır. Sevilene itaat edilir. Her şeyde ona tabi olunur. Bir kimsede bu hakiki sevgi çoğalırsa o kimse sevdiğinden başka her şeyi unutur. Fakat sebebimle kolay bir şey değildir. Nefsin sevdiklerini kalbin sevdiği hakiki güzellikler sanarak aldananlar çok olmuş, felakete sürüklenmişlerdir. Felakete. Şimdi yani yeri geldiği için Leyla ile Mecnun hikayesini bizi izleyen dinleyenler de bilir. Dağlara kaçın Leyla Leyla diye falan, zamanın hükümdarı bu Leyla nasıl bir şeymiş getiriliyor bakıyor. Yani sıska, kara kuru birisi. Sonra Mecnun'u getiriyor falan. Diyor ki, ya diyor hani dağlara düştün, çöllere düştün de diyor yani diyor.
0: Salak mısın diyor yani tabir yerindeyse.
1: Tabir caizse.
0: Bunun için mi düştün?
1: Sen diyor benim gözümle baksan. Şimdi hatta Leyla'yı getirmişler, dönüp bakmamış bu sefer ona. Hala Leyla diyor ama. Ha onda aşık olabilme kabiliyeti varmış. Leyla'nın sahibi. Leyla'nın sahibi. Yani Allah-u Teala'yı. Allah-u Teala'yı. Şimdi bu hadise şeyde de anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam'a Hazreti Züleyha aşık olmuştu.
0: Evet.
1: Yani ona sahip olmak için elinden geleni yapıyordu falan. Eziyet etti. Hapse bile attırtırdı yani o. İtaat etmedi diye. Sonra Allah-u Teala onun bedelini ödedi. 30 sene falan böyle yaşlandı. Gözleri görmez oldu. Ondan sonra Allah Teala buyurdu ki sor ona, melek gönderdi, sor ona ne talep ederse dua edeceksin, Allah Teala yaratacak dedi, vahiy meleği, gözlerim açılmasını istiyorum dedi, dua etti gözler açıldı. Ondan sonra da Allah Teala onunla evlen dedi, hatta evliydi, hanımı vardı, hanımı dedi ki güldü ya dedi, Allah Teala böyle emrederse benim bir itirazım yok dedi. Ama dedi bu çok yaşlı dedi. Yani evlilikle bir alakası yani, yok onun.
0: Evlensen ne olur? Kendi bile istemiyordur yani manasında.
1: Dedi, emir böyle. Dedi, bir şey diyemem dedi. Emir öyleyse. Ondan sonra dua etti. Allah-u Teala gençliğini verdi. Gençliğini verdi. Sonra Hazreti Züleyha inzivaya çekildi. Yusuf Aleyhisselam kapısına geldiği halde, yani dedi müsait değil dedi, kabul etmedi.
0: İçeri almadı.
1: Günlerce. Hatta nedimeler var. Nedimesi dedi ki, efendim dedi hanımım dedi, sen dedi Yusuf Aleyhisselam aynı şekilde aşık değil miydin? Ne aşıkı dedi, ben ona tapıyordum dedi. Şimdi almıyorsun içeri. Ben dedi Yusuf'un güzelliğini kendinden zannediyordum dedi. Ben dedi Yusuf'a o güzelliği vereni tanıdım. Utanıyorum şimdi. Ya. Utanıyorum şimdi. Dolayısıyla mesela seven sevdiğine şimdi ya böyle o mecazi olan kalbin meyli var. Kalbin meyli var. O şekilde. Ama bizim gibilerini seviyoruz falan. Mesela, ama öbürüsü öyle değil. Öbürüsü öyle değil. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz içerisinde bir deri bir kemik kalan olmuş. Bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir rahatsızlığın var. Hayır diyor. Niçin bu haldesin? Diyor ki ya Resulallah, Allah-u Teala lütfetti, ihsan etti. Dünyada bir seni görüyoruz. Ahirette mahrum kalırsam.
0: Bunu düşünerek.
1: Bir deri bir kemik kalıyor. Seven sevdiğiyle beraber olur buyuruyor. Seven sevdiğiyle beraber olur. El mer'u me'amal ahabbe. O zaman buyurmuşlardı diye kitaplarda aynı şekilde naklediliyor bu. Dolayısıyla mesela Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimizin hayatları okununca dikkat ettiğimiz bir şey var. Mesela çok sevdiğimi gördüm. Onlar o ifade kullanıyor. Ya anam babam sana feda olsun veya çok sevdiğimi gördüm. Bir gün buyurdu ki bir gün şöyle yapmıştı. Abdest alınışına bakıyor. Resulullah Efendimiz'i gördüm diyor. Çok sevdiğimi gördüm. İşte abdest alırken böyle yapıyordu. Namaz kılarken böyle yapıyordu. Yani her bakımdan seviyor. O avamın sevdiği sevginin dışında hakiki sevgiye kavuşmuşlar. İbadet yapış şekilleri, ondan sonra yeme içme, işte çok sevdiğimi gördüm. Bir gün sağ eliyle, üç parmağıyla şöyle tutarak yedi. Tarif ediyorlar bunu. Ve kendileri de öyle yapıyor. Kendileri de aynı şekilde öyle yapıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam o hallerin hepsini taklit ediyorlar. Sevdiğim böyle yapıyor diye. Sevdiğim böyle yapıyor diye. Sevgi böyle olur. Allah-u Teala sevgili kulu da Allah-u Teala dilediği, yani razı olduğu, beğendiği hale getirir. O şekilde olur. Rabbim böyle emretmiştir. Zaten Peygamberimiz de oraya gider. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah-u Teala Aleyhisselam beni sever buyuruyorlar. Ve Allah-u Teala da Peygamber Efendimiz'e hitaben Kur'an-ı Kerim'de bana uyarsanız Allah-u Teala sizi sever buyuruyor. Allah-u Teala sizi sever. Hatta din büyükleri mesela anlatırlardı. Efendim ben seviyorum falan. Sevgi yukarıdan gelir buyuruyor din büyükleri. Aşağıdan yukarı gitmez. Yukarıdan gelir. Çünkü Allah-u Teala kulunu severse kul da Allah-u Teala'yı sever. Başka türlü olmaz. Hatta Şah-ı Nakşibend diye biliniyor Muhammed Bahattin Buhari Hazretleri. Talebesi aynı zamanda damadı. Alaaddin Attar Hazretleri var. Bir gün diyor ki beni seviyor musun? Evet diyor. Sen mi seviyorsun diye soruyor talebesine. Efendim diyor yani sizin diyor bütün bu hani ilminiz bize öğrettiklerinizin karşısında bizim de sizi sevmemiz icap eder diye bir ifade kullanıyor. Öyle mi buyuruyor? Şimdi hocasını sevdiğini ortaya koyuyor falan. Cenab-ı Hak o yetkiyi vermiş, çekiveriyor. Şimdi nasıl buz gibi. Kimden geliyormuş diye. Yukarıdan geliyor. O akıyor. Sen o yaratan bildirilen sebeplere uyarsan, artık o silsile-i meratip halinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in kalbine gönderdiği o nur, o sevdiğin zat vasıtasıyla da aynı şekilde sevdiğin alimler vasıtasıyla da senin kalbine akmaya başlar. Ama seversen. İslam alimlerden Muhammed Parisi Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı kalbin kararması, hasta olması. Yani dünya sevgisinin kalbe yerleşmesidir. Bu sevgi kötü arkadaşlardan lüzumsuz şeyler seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşmak bunları kalpten çıkarmalıdır. Faydası kitap, roman, gazete okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak dünya sevgisini arttırır. Ve insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allah-u Teala'yı unutmasıdır. Allah-u Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, nefsi kuvvetlendiren, azdıran her şeyden sakınması lazımdır. Dolayısıyla yani anlatırlarken buyuruyorlar ki insan ya Allah-u Teala'yı sever ya nefsini sever. Yani kendini sever. Onun için bakıyorsun televizyonda şeyde falan koşuyor. Ben diye başladıysa salla.
0: Kendine aşık demek.
1: Kendine aşık tabii. Dolayısıyla seven sevdiğini çok hatırlar. Onu hiç unutmaz. Ona itaat eder. Seven sevdiğini sevdiklerini de bunu siz de ifade ediyordunuz. Sevdiklerini de çok sever ve düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Ali Hafız Efendi sohbetlerinde sık sık buyurulmuş ki, muhabbet edene muhabbet edilir. Seven sevilir, unutmayan da unutulmaz.
0: Çok güzel.
1: Büyük selam değil mi? Seven sevilir, unutmayan da unutulmaz. Yani reçete belli. Yani bunlardan beğen istediğini aynı şekilde alabilirsin serbest.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dünya ve ahiret hayırlarına kavuşmak için Allahü Teala'yı ananlarla beraber ol. Her fırsatta Allahü Teala'yı an. Allah için sev ve Allah için buğz et. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden biri de kıyamete kadar korunmasıdır. Allahü Teala Hicr suresi 9. ayetinde mealen, doğrusu kitabı, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucusu elbette biziz buyurdu. Kur'an-ı Kerim tahrif edilmeden ve değiştirilmeden gelmiştir. Nice mülhitler ve zındıklar ve bilhassa Kara Mıta fırkası onu değiştirmek için uğraşmışlardır. Bir kelimesini ve bir harfini dahi değiştirememişlerdir. Kıyamete kadar da değiştirilemeyecektir. Kur'an-ı Kerim'in icaz yönlerinden biri de pek çok muarız olmasına rağmen asırlarca değiştirilmekten korunması beşer takatinin dışında olmasıdır. Mugayyebattan haber vermesi, münafıkların ve ehli kitabın gizlediği şeylere haber vermesi de Kur'an-ı Kerim'in icazındandır. Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden biri de şudur. Onu okuyanları ve dinleyenleri bir heybet ve ürperti kaplar. Nakledilmiştir ki bir gün Utbe bin Rebiya Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ya Muhammed aleyhisselam, senin getirdiğin din kavminin dinine muhaliftir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Fussilet suresinden Ad ve Semud kavminin helak edilişlerini bildiren ayet-i kerimeleri sonuna kadar okudu. Utbe bin Rebiya heybete kapılıp elini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına doğru uzatıp yemin vererek okumayı bırak dedi. Şöyle de rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fussilet suresini okurken Utbe kafası elleri arasında olduğu halde dinliyordu. Secde ayeti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde yaptı. Utbe ne yaptığını anlamadı ve oradan ayrılıp evine gitti. Halbuki müşrikler Utbe'yi dinlemek üzere bekliyorlardı. Gelmeyince evine gidip kapısına toplandılar. Utbe onlardan özür dileyip, vallahi Muhammed aleyhisselam benimle öyle bir kelamla söyleşti ki, bana öyle bir şey okudu ki, asla öyle bir kelam işitmedim. Cevap vermekten aciz kaldım, ne diyeceğimi bilemedim, dedi. Bülegadan, edebiyatta meşhur olan pek çok kimse, muaraza için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelmişti. Kendilerini bir heybet ve korku kaplamış ve muarazadan, karşı gelmekten vazgeçmişlerdir. O zamanın belilerinden, meşhur edebiyatçılarından olan İbn-i Mukni, Kur'an-ı Kerim'e muaraza için bir söz tertip etmek istedi. Bu işe başladığı sırada bir oğlan çocuğuna rastladı. O çocuk, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 44. ayetinde mealen, yere suyunu çek, göğe ey gök sen de tut denildi buyrulan ayet-i kerimeyi okuyordu. İbn-i Mukni bu ayet-i kerimeyi işitince ayet-i kerimedeki belagat karşısında hayrete düştü. Hemen gidip Kur'an-ı Kerim'e karşı yazdığı sözleri yırtıp attı. Kesinlikle anladım ki Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir dedi. Nakledilir ki Endülüs'ün meşhur edebiyatçılarından Yahya bin Gazale İhlas Suresi'nin benzerini yazmak istedi. Kendisini öyle bir heybet ve rikkat kapladı ki hemen tövbe edip bu işten vazgeçti.

0: Gusl abdesti. Namazın doğru olması için abdestin ve guslün doğru olması lazımdır. İbn-i Abidin Dürrül Muhtar şerhinde buyuruyor ki, cünüp olan her kadının ve erkeğin ve hayızdan ve nifastan kurtulan kadınların namaz vaktinin sonuna o namazı kılacak kadar zaman kalınca gusül abdesti alması farzdır. Farzları yapanlara çok sevap vardır. Yapmayanlara da büyük günah vardır. Gunyetü't Talibin kitabının bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye üzerindeki kıl adedince, yani pek çok demektir, sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü Teala meleklere, bu kuluma bakınız. Gece üşenmeden kalkıp, benim emrimi düşünerek, cenabetten guslediyor. Şahit olunuz ki, bu kulumun günahlarını af ve mağfiret eyledim, buyurur. Zevacir ve Risale-i Ünsiye kitaplarındaki hadis-i şerifte, resim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve, rahmet melekleri girmez, buyuruldu. Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüp geçirirse, çok acı azap göreceği zevacirde yazılıdır. Öğle ezanından sonra cünüp olan, öğle namazını kılmamış ise, ikindi vaktine kadar, kılmış ise, akşam namazına kadar gusletmelidir. Haram işlemekte ısrar. Günah işlemeyi kastetmek, az işlese dahi ısrar etmek olur. Kastetmek, niyet etmekle, irade etmekle ve karar vermekle olur. Karar verip bir kere yaparsa ısrar olur. Hiç yapmazsa devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Devamlı yapmaya karar verip ve işleyip de pişman olur, terk ederse ısrar olmaz. Tekrar yapıp yine tövbe ederse ısrar olmaz. Günde çok kere yapıp her birinden sonra tövbe etmek ısrar olmaz. Tövbe ederken günah işlediğine pişman olup üzülmek ve günahtan hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek şarttır. Bu üç şartı yapmadan yalnız dil ile tövbe etmek yalancılık olur. Küçük günahlara ısrar etmek büyük günah olur. Bir büyük günahı bir kere yapmaktan daha büyük olur. Tövbe edince büyük günah da affolur. Küçük günahı küçük görmek büyük günahtır. Küçük günah işlediğini söyleyerek övünmek büyük günah olur. Küçük günah işleyeni alim ve salih sanmak da büyük günah olur. Küçük günah işleyince de Allahü Teala'dan ve azabından korkmak lazımdır. Allahü Teala'dan utanmazsa ve azap yapılacağını düşünmezse büyük günah olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz Gelibolu'nun yine tarihi camii Ulu Cami, yani Gazi Süleyman Paşa Camii'ni anlatmaya çalışacağız. Bundan önceki programımızda bu caminin dışındaki yerleri, tesisleri tanıtmaya gayret ettik. Kıble tarafındaki haziresini, bugün de burada kapıdayız. Şimdi kapısı bizim cami sisteminde fazla alışık olmadığımız ama Abdülhamit Han döneminde restorasyonlara uğrayan, restorasyon geçiren, elden geçirilen camilerin girişine son cemaat yeri öncesinde bir de bugün maalesef giriş diyoruz ama sanat tarihçilerimiz buna antre diyorlar. Herkes de antre, antre, antre. Antre Fransızca giriş demek veya emir kipinde giriniz demektir. Ama ne yapalım ki gelmiş dilimizin ortasına böyle lök gibi oturmuş. hepimiz de kullanmak durumundayız. Tabii bu yapılan antre alüminyum doğramalarla desteklenmiş. Böyle tarihi bir yapıda, efendim aman şey itmeyelim, üstü zaten örtülü, normal, orijinal. Yanlardan soğuk gelecekmiş, gelecek üstü ıslar basın, kardır, tipidir, olabilir. Burası böyle çok hava akımının değişken olduğu bir yerdir. Ama böyle bir alüminyum la kapatılması ki üç girişi de bu şekilde, aman üşünmesin diye. Şurada namaz kılacak insanlar cami kapalıyken belki bu kadar istifade edebiliyorlardır. Yani tarihi dokuyu değiştiriyor. Şurada iki tane sütun var, mermer sütun. Bunlar ve bu antre daha sonraki onarımlarda Abdülhamit Han zamanında, o da 1891'lerde yapılmış. Şurada kitabesi var. Kitabe 1307 diyor. 1307 1891 senesine denk geliyor veya 92, işte ay farkıyla bu 91-92 senesi denebilir. Buraya da o onarım kitabesi konmuş. Diğer iki girişler, şimdi benim arkam tamamıyla kıble istikameti. Diğerleri de sağ ve solda olmak üzere. Yani şimdi bazı sanat tarihçiler doğu ve batıda diyorlar. Halbuki caminin sağı solu olur. Doğusu batısı olmaz. Çünkü cami güneye dönük değil. Kıbleye dönük. Yani güneydoğuya, coğrafi konumuna göre İstanbul gibi 28-29 derece doğuya döner. Bura gibi 30-32 derece doğuya döner gibi. Böyle bir şekilde konmuş. Üzerindeki örtüsü enteresandır. Orijinal deri örtüye benziyor. Bunun artık yapanı pek kalmadı. Bursa'da bir sanatkarın yaptığını işittim. Telefonla konuştum ama yüz yüze o adamcağızla da görüşemedim. Birçok tarihi camimizin görevlileri de bendenize sorarlar ki ya bu, biz camiye böyle bir deri örtü yaptırmak istiyoruz ama nereden yaptıralım? Niye? Isı kaybı şimdi daha mühim oldu. Doğalgaza çuvalla para veriyor insanlar. Isı kaybını da önlemesi lazım. Eskiden aman kaldır şunu ya, bu çok ağır oluyor, camiye girerken sıkıntı oluyor derken, şimdi onu ister hale geldik. Buradan daha fazla kalmadan caminin içerisine girmek istiyorum. Caminin içi çok güzel bir yer. Orada hem Abdülhamit Han'ın hayatıyla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Hem bu camiyi oğlu Süleyman Paşa için başlatan, yaptıran, daha sonra da efendim küçük oğlu Murad-ı Hüdavendigar Hazretleri'nde buna katkısının olduğunu, içeride hem caminin özelliklerini, minberini, mihrabını, içine bir başkalıklar var efendim. Güzel bir ferahlık var yani. Girdiğiniz zaman insanı böyle sıkmayacak hoş bir hal var. Camilerimizin hemen hepsi öyle zaten ama burada bir ayrıcalık yapılmış efendim. Çünkü kubbeli bir düzen değil, eskiden kubbeliymiş. Kubbeli düzen şimdi getirilmiş. Ortada yukarıya doğru bir çıkıntılı alan kazanılmış. Onu göstereceğiz. Geçelim içeriye. Ulu Cami'nin artık iç kısmına, harimine girdik. Gördüğünüz gibi ferah bir harim var. Harimde efendim 10 tane sütun direk arası bir yapı var. Bütün ana yapının yükünü de bunlar taşıyorlar. Yere onlar intikal ettiriyorlar. Malum binalardaki yük yere intikal etmez de havada bırakılırsa o artık ne yapar bilinmez. Mutlaka yere muhtacız. Biz de muhtacız yürürken efendim, yer çekimi var. İsterseniz havada uçmaya çalışın. Mutlaka bir uçak havada kalamıyor. Bir havalanına muhtaçtır, iniyor. Onun için yük böyle taşınmış. Ancak öyle ustalıkla konmuş ki bu sütunlar, cemaati bölmemiş kolay kolay. Mimar Sinan da rahmetli buna çok dikkat ederdi. Koca Süleymaniye'yi 4 tane pil payaya taşıtmış. Safların büyük bir kısmı hiç bölünmezdi. Bölünmüyordu, halen de öyle. Şimdi bir arka mahfil var. Hem yerde, aşağıda, hem de üstte. Buna şimdi üstteki mahfillere kadınlar mahfili diyorlar. Kadınlar mahfili değil ki bu efendim. Osmanlı'da yapılırken Mimar Sinan 8 tane mahfil koymuş Süleymaniye'ye. Efendim 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. Şimdi bu mahfiller kadınlar mahfili olarak mı yapıldı? Hayır. Cami ibadet yeridir. Doğru. Ama ibadet zamanının dışında da cami Müslümanların eğitim yeridir. Bu camide şu anda bu haliyle 4 tane ilim adamı 4 ayrı konuda cemaatini çok rahat bir şekilde eğitebilir. Yani kahvelerde oturanlara bir şey diyemiyoruz da ya şimdi camilerde mi gündüz dolduracağız falan demeyelim efendim. Kahvede zaman öldürenlere yazık, günah değil mi? Peki bunlar buraya gelseler de güzel şeyler öğrenseler, çoluk çocuk hakkını öğrenseler, hanım hakkını öğrenseler, böyle aile efradına saldıran insanlara rastlar mıyız efendim? Hiçbir tembihat yok. Efendim çeşitli dizilerle de insanları başka şekilde yönlendiriyorsunuz. Ondan sonra da vah vah vah vah kıyım oldu, soykırım oldu, şu oldu, bu oldu. Elbette olacak. Ecdat bunu, burayı, camiyi böyle işler için, eğitim için kullanmış. Bir, ikincisi Yunan işgali sırasındaki bütün Batı Anadolu'daki camilerimiz, Trakya'daki camilerimiz Müslümanların toplanıp kurtuluşu planladıkları, bir manada nasıl Çanakkale'de, Gelibolu'da mevzileri geziyoruz ya efendim, düşmana karşı kurulan mevzileri, buralarda memleketi kurtarmanın konuşulduğu mevziler idi. Camide siyaset konuşulmaz, camide ticaret konuşulmaz, ama vatanın kurtarılması dini mesele olduğu için, Müslümanın hür olmasının şart olduğunu Allah-u Teala emrettiği için, burada dini meseledir bu, dünyevi mesele değildir, dünya meselesi değildir. Maalesef biz bu kültürü şimdi unutmuşuz. Aman ezana kaç dakika var, ne yapalım falan filan, ya yetişir biz yetişir, neyse sünnetini hele kılsınlar da ben farza yetişirim deyip gelip farzını ayarlayıp hadal asmadık. Kahvedeki hani kuluçkaya yatmış tavuk yumurta soğuması diye koşar koşar gider oturuyor efendim. Oradaki sıcaklığı kaybettirmeden gidip oturuyoruz. Şimdi bu gördüğümüz sütunların ortası, merkezi ahşap. Sağlam bir ahşaptan yapılmış. Bütün yükü de bunlar taşıyor. Ancak inceliği sebebiyle bu kalınlıkta değil ahşaplar. Etrafını tuğla ile çepeçevre örerek çıkmışlar. Ve yukarıda işte sütun başı dediğimiz bölümünde bu tuğlada bir miktar yük taşıyor. Ama ne kadar taşıyor bilemiyorum. Yani inşa tekniğinde keşke o direğe bıraksalardı bu işi, o direk yine baba yiğitçe taşırdı. Sonra da bunların üzerine de bir sıva yapmışlar. Ondan sonra bir yağlı boya altı astarı yapmışlar. Sonra da yağlı boyayla veya işte plastik badana boyasıyla boyamak suretiyle bu hale getirmişler. Güzel duruyor. Bunlar yıkılsın da ya kaldırın edelim. Böyle bir teklif zaten mantıklı da olmaz. Şimdi burada bir vaaz kürsüsü var. Bu vaaz kürsü eski bir kürsüye benziyor. Yani kanaatimce 200 sene falan olabilir bu görüntüsüyle. Rastladığım örneklerinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Buraya konmuş, burada insan vaaz eder. Bir kürsü de burada var. Tamam, orada da başka birisi bir şey anlatır efendim. Vay, ben konuşurken sen benim dinleyicilerimi rahatsız ediyorsun diye din adamının böyle bir arasında bir şey çelişkisi olmaz ki. Olmamış, görülmemiş zaten efendim. Hep beraber bir arada, birisi bir konuyu anlatır, birisi bir konuyu anlatır. İcabında fizik anlatır, kimya anlatır, astronomi anlatır. Şimdi minbere geçeceğim de minbere geçmeden buranın tavanı ile ilgili bir husus söyleyeceğim. Eskiden kubbeli olduğu rivayet ediliyor. Kubbeli midir? Kubbeli olma ihtimali var. Hele bir de bunun yapılmasında Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri'nin emeği varsa mutlaka kubbeli olabilir. Hatta Hüdavendigâr Hazretleri'nin Bursa Çekirge'de yaptırdığı Hüdavendigâr Camii'nin üst katı medrese olmuştur. Bunun da üst katı, yani kubbe çok, duvarları yüksek bunun. 10-12 metre civarında, yani yerden yüksekliği duvarların, kale duvarı gibi İstanbul surlarında bu kadar yüksek efendim. Onun üstüne getirmiş Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri ilim bizim baş tacımız diye bir medreseyi koymuş. Başka dinlerin ibadethanelerinde, ibadethanenin tepesinde ilim yuvası, mektep, medrese göremezsiniz. Hüdavendigâr Hazretleri orada bunun bayrağını dikmiş. Tabii zaman içerisinde o kubbe göçünce, zelzele bölgesi burası efendim. Çanakkale Boğazı zaten bir çöküntüyle oluştuğu söyleniyor. Ama kaç bin yıl önce bilemem. Bir fay hattının hemen hemen çok yakınından geçtiği bir bölgedir. Dolayısıyla Ondan sonraki yıllarda tamiratlar yapılmış. Son Abdülhamit Han'ın 1891'de yaptırdığı tamiratla beraber bu düz bir zeminin ortada tekrar yükseltilmesiyle şöyle 2-2,5 metre yükseltilmiş ve düz bir tavan yapılmış. Bu tavan göbekleri de o dönemin orijinal tavan göbekleridir. Bunların ekserisi şifrelidir. Böyle yapıları restore ederken bugün vakıfların ekipleri o göbekleri sökmeye biraz cesaret edemiyorlar. İyi ki edemiyorlar. Ederlerse oturtturamazlar. Lego oyuncağı gibi sökerken sökersin, kırarsın, edersin ama takarken onu o sırayı bulamadığın zaman o göbek biter. Orta göbeği bilhassa çok zarif, çok güzel yapılmış. Avizeyi de taşıyor, bu yükü de taşıyor. Zamanımızı da fazla zorlamayalım. Şurada minber. Minber ahşaptan çok zarif. O da Abdülhamit Han zamanının neredeyse yani 150-160 senelik bir minber olarak gayet güzel duruyor. Boyamışlar tabii. Artık o boyanana da biz bir şey diyemiyoruz. Mihrabı mermerden görünüyor. Sonraki zamanlarda da mermere bazı şeyler ilave edildiğini görüyoruz. Efendim üstündeki yazı dahi mermere kabartmadır. Efendim bu 5 sıralı mukarnaslı bir mihraptır. Dışa da çok hafif çıkıktır. Ama Osmanlı'nın takip ettiği bir usulü burada Abdülhamit Han takip ettirmiş. Şöyle ki 3 sıra 4 sıra cemaatten sonra zemini biraz daha indirmiş. Bu Osmanlı tarihi camilerinde neredeyse 1 metre kadar var. Bursa Yeşil Camii'nde 1 metre yüksekte. Sebep İmam Efendi'nin boyu kurtarmayabilir. Burada okuduğu arkadaki o 8-10 saf cemaatin arasında sesi kaybolur gider. Ama İmam Efendi'ni tek başına yükselseniz bu caiz değil. Çünkü kiliselerde papazlar mutlaka kendilerini tek, ayrı bir odada ve yüksekte seçim nutku verir gibi ayin yönetiyorlar. O İslamiyet'te yok. İslamiyet buna müsaade etmiyor. Dolayısıyla bura hafif bir yükseltilmiş. Böylece arkadaki cemaat herhangi bir operlere ihtiyaç olmadan pekala cemaate sesini duyurabiliyor. Ama şimdi buna tam riayet edebiliyor muyuz? Bu cami için söylemiyorum. Maalesef bunun onda biri büyüklüğündeki bir mahalle mescidinde dahi hoparlör kulağınızın dibinde Hoca Efendi'ye mi uyuyorsunuz? Hoparlöre mi uyuyorsunuz? Hangisine iktida ettiğiniz belli olmadan efendime söyleyeyim aman ya şu ses bir kesilse de ben bir rahatlasam diyorsunuz. Halbuki camiler sükunet yeridir efendim. Buraya ses yetmez mi? Ben şimdi konuşuyorum burada. Nihayet bir mikrofona konuşuyorum. Benim sesim pekala caminin her tarafından şu anda duyuluyor. Bunda bir beis yok ki. Yani mikrofondan konuşunca, hoparlörden sesi çıkınca insan kendi sesine aşık mı oluyor? Ne oluyor yani? Efendim, bu güzelliği sizlerle paylaştık. İnşallah başka Gelibolu programlarımızda sizlerle buluşmak üzere. Artık veda zamanı geldi. Sizi bu güzelliklerle, bu zenginliklerle baş başa bırakıyorum efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

Üç arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebi'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır. Ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu göze bakabilseler ne var? Amr bin As. Cahiliye devri Mekke'sinde mensubiyet denen zinciri kırmak kolay değildir. Bazı asiller sırf kabilesi öyle istediği için müşrikler arasında bulunur, bir başlarına kaldıklarında Muhammed Aleyhisselam'ı ve Müslümanları takdirle anarlar. İnanmadıkları bir yerde durmak ve manasız bir kavganın içinde olmak. İşte bu insanı çok yıpratır, hem de çok yorar. Ama küfrün şeritleri salyalı nutuklar atıp kılıçlarını kınlarından çıkardılar mı, eyyamcılar ayaklarına verir, kalabalıklar malum cana hakar. Herkes sürürken kenarda durmak zordur. Adamı korkaklıkla, ihanetle, döneklikle itham eder, kadınlar ve çocuklar bile alaya alırlar. Bedir, Uhud derken Hendek. Mekkeliler bu muharebede de istediklerini alamaz. Muazzam ordularına ve işbirlikçi Yahudilere rağmen perperişan dönmek zorunda kalırlar. Kureyşlilerin Resulullah Efendimiz'i öldürmek, İslamiyet'i bitirmek için kara kara çare düşündüğü günlerde aralarından aykırı bir ses çıkar. Amr bin As ayağa kalkar ve "Artık bazı şeyleri görmenin vakti gelmedi mi?" diye sorar. Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetleniyorlar. Bu sene olmazsa seneyi Mekke'ye alacaklar. Ben şahsen o gün burada olmak istemem. Fikrimi sorarsanız gidelim Habeş hükümdarı Necaşi'ye sığınalım. Zamanında Müslümanların nasıl koruduğunu biliyoruz. Umarım bizi de kollar. Amr bin As gibi bir dehanın gözüyle bakarsanız mağlubiyet kaçınılmazdır. Doğrusu bir an önce başlarının çaresine baksalar iyi yaparlar. İşte müşriklerin mücadele azmi o gün biter. Adamlar iplik iplik dağılırlar. Doğrusu Amr bin As onların morallerini bozarak büyük bir iş yapar. Amr bin As kendisi gibi düşünenleri peşine takar. Albenili hediyeler hazırlayıp Necaşi'nin huzuruna varırlar. Hoş, Amr Habeşistan'ın yabancısı değildir. İmparator Necaşi ile ta gençlik yıllarına uzanan bir dostluğu vardır. Yörede hayli ticaret yapar. Necaşi'nin nelerden hoşlandığını iyi bilir. Onun bayıldığı parçaları tek tek çıkarıp önüne koyar. Hayret, imparator bu kez hediyelere bakmaz. Amr'ı kolundan tutup kenara çeker ve acıyarak yüzüne bakar. "Ey Amr, sana yazıklar olsun." der. Server-i alemle aynı şehirde doğdunuz. Aynı sokaklarda dolaştınız. Aynı meclislerde oturdunuz. Onun yalan söylemediğini çok iyi biliyorsunuz ve defalarca mucizelere şahit oldunuz. Gel beni dinle ve hakikati gör. Vakit varken son peygambere tabi ol. O vallahi hak üzredir. Allah Resul'e yardım edecektir. Nasıl Musa aleyhisselam sayısız askeri olan Firavun'a galip geldiyse o da inkarcıları yenecektir. Bence de öyle. Şimdi söyle bana, dünyada mağlup, ahirette pişman olanların yanında mı bulunmak istersin, yoksa dünyada galip, ahirette mesut olanların yanında mı? Eninde sonunda Müslüman olacağım ama, melekül mevt ani gelir ama niyetin buysa hiç durma. İmanıma şahit olur musun? Elbette ve seve seve. Amr bin As nasıl rahatlar anlatılamaz. Adeta kuş olup uçar. O hızla limana koşar. İlk kalkan gemiye Şuaybe'ye Arabistan'da bir liman varır. Hemen bir deve satın alır. Medine yolunu adımlamaya başlar. Merruz Zahran'ı henüz geçmiştir ki Halid bin Velid ve Osman bin Talha ile karşılaşır ve merakla sorar. Nereye ya Ebu Süleyman? Halid bin Velid kendinden emin bir şekilde "Ey Amr" der. "Bir gün oturup nefsimi hesaba çektim. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Maksadın ne?" diye sordum. Cevap alamadım. Azıcık tefekkür edince sisler dağıldı. Ortalık aydınlandı. Batılla geçen günlerime yandım. Bugüne kadar çok hata yaptık. Çok fırsat kaçırdık. Şimdi kesinlikle inanıyorum ki Muhammed
Allah'ın Resulüdür. Artık yeter. Ben gidip Müslüman olacağım. Amr bin As elini Halid bin Velid'in omuzuna koyar ve tek kelimeyle "Ben de" diye fısıldar. Üç güzide sahabi sarmaş dolaş olur ve hem güler hem ağlaşırlar. O güzel Resulü görmeden emre hak vaki olur diye çok korkar, nefes nefese Münevver beldeye koşarlar. Harre mevkiinde kısa bir mola verir, develerini bağlarlar. Bayram çocukları gibi yıkanır, paklanır, temiz libaslar kuşanırlar. Kardan ak sarıklar sarar ve en seçme kokularla ıtırlanırlar. Medine'ye girdiklerinde ikindi vaktidir. Hazreti Bilal elini kulağına atar. Yanık bir sesle ezan-ı Muhammed'i okumaya başlar. Sağda solda tanıdık simalar vardır. Karşılıklı gülümsemeler, cesaret veren bakışlar. Müslümanlar üçlünün tavrından, edasından niyetlerini anlar. Daha dün Uhud'u dar eden silahşörleri beklediklerinden sıcak karşılarlar. Üç arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebi'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu göze bakabilseler ne var? Halid bin Velid öne çıkar ve Resulullah Efendimiz'e biat eder. Sonra Osman bin Talha aynı şeyi yapar. Amr bin As çok mahcuptur ama Resul-i Ekrem'in sıcak tebessümüyle karşılaşınca gamı kederi dağılır. Anlatılmayacak kadar ferahlar. Efendimiz biat etmesi için sağ ellerini uzatırlar. Fakat Hazreti Amr santimler kala elini havada tutar. Resulullah sorar, "Sana ne oldu ya Amr?" "Bir şartım var." "Nedir?" "Ya Resulallah, ben geçmişte çok günah işledim. Bağışlanmak isterim." "Ey Amr, biat et. Hiç şüphesiz ki Müslüman olmakla İslamiyet'ten önce yapılanların hesabı sorulmaz. Halbuki bu şartı gelecek günahlarım içinde" diye koşsa bu aklına sonra gelir ve kaçırdığı fırsata çok yanar. Meliklerin, emirlerin peşinde koştuğu Hifa Hatun, alemlerin efendisini sallallahu aleyhi ve sellem dinler ve o sabah mescide ilk girecek olan sahabeyle evlenmeyi kabul eder. Hifa Hatun radiyallahu anha. Medine'nin kadınları hem güler yüzlü hem de güzeldirler. Ancak Hifa Hatun başka güzeldir ve bambaşka gülümser. Öylesine sıcakkanlı ve öylesine samimidir ki kadınlar onu canları gibi severler. Oğlu, abisi, erkek kardeşi olanlar akraba olmak için yarışır, hatta bazıları kendi beylerine ister. Onu ciddi ciddi sıkıştırır, araya hatırlarını koyup izdivaç teklif ederler. Hifa Hatun'un methi hızla yayılır ve çok uzaklara gider. Bırakın hekimleri, tüccarları, vezirler, sultanlar sıraya girer. Fakat o Necaşi gibi bir imparatoru bile reddeder. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını diler. Ama taliplerin ardı arkası kesilmez. Kimi ayaklarına halılar serer, kimi eşiğine cevahirler döker. Yüzlerce kızıl tüylü deveyi getirip kapısına bağlayanları mı sorarsınız, yoksa saray anahtarlarını önüne atanları mı? Hifa Hatun bütün bunlara dönüp bakmaz bile. Efendimizin huzuruna çıkıp, "Ey Allah'ın Resulü," der, "bana cennete götürecek bir şeyler öğretsene." Doğrusu o, Peygamber Efendimizin gündüzleri oruç tut ya da geceleri namaz kıl gibi bir tavsiyede bulunacağını sanır ama Server-i Kainat, "Önce evlenmen lazım," buyururlar. Zira bununla dininin yarısını emniyete alırsın. Hifa radıyallahu anha büyük bir teslimiyetle boynunu büker ve "Siz kimi münasip görürseniz ben ona razıyım," der. Malum o sıradan bir hanım değildir ve onu nikahına alacak erkeğin de özel olması gerekir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kimseye ümit verir ne de kimsenin ümidini kırar. Her zamanki gibi basit, pratik ve adil bir çare bulur. "Yarın sabah mescide ilk gelenle evlen," buyururlar.
Bu teklif herkesin hoşuna gider. Talipler erken kalkmak için tedbirler düşünür, kendilerince hazırlık yaparlar. Bu haberi elbette Hazreti Suheyb de duyar ama dikkate almaz. Zira o fakir ve kimsesiz biridir. Evi yurdu yoktur ve karnını bile doyuramaz. Kah ağaç altlarına uzanır, kah mescit gölgelerine kıvrılıp yatar. Uzun boyuna rağmen o kadar zayıftır ki rüzgar sert esse ayakları yerden kalkayazar.

0: Allahu an ellerini çaresizlikle iki yana açar. İyi ama diye mırıldanır. Benim ne bir dirhem gümüşüm ne de sığınacak evim var. Hifa hatun kocasının boynunu büktürmez. Ona içinde 10.000 dirhem gümüş olan süslü bir heybe gönderir ve filanca yerdeki köşkümü sana hediye ettim diye haber yollar. Alemlerin efendisi çok hislenir. Onlara hayır dualarda bulunurlar. Süheyb radıyallahu an o gün Medine sokaklarında dolanır durur. Akşama doğru utana sıkıla konağa sokulur. Kapıyı açar. Kendisi için hazırlanan muhteşem sofradan ya bir ya iki hurma alır ve ya Hifa der. Biliyorum sen benim için bulunmaz bir nimetsin. Bense senin için sadece mihnetim. Ben şükretsem gerek, sen sabretsen gerek. İster misin şu geceyi taat ve ibadetle geçirelim. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette yüksek bir çardak vardır buyurdular. Orada yalnız şükredenlerle sabredenler otururlar. Ve öyle de yaparlar. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatır, kalplerini zikirle aydınlatırlar. Cebrail aleyhisselam olup biteni Resulullah Efendimiz'e duyurur ve Allahu Teala'nın onları cenneti ve cemaliyle müjdelediğini anlatırlar. Ertesi sabah namazdan sonra Efendimiz Süheyb'i yanlarına oturtur ve "Ey Süheyb," buyururlar. "Geceki halini sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım?" Süheyb gözlerini kucağına indirir. Zor duyulan bir sesle "Allah'ın Resulü en iyisini bilir," diye fısıldar. Efendimiz onlara "Ne mutlu size" gibilerinden bakar. "İkiniz de cennetliksiniz" buyururlar ve "Allahu Teala'yı göreceksiniz." Süheyb derhal secdeye kapanır ve "Ya Rabbi" diye yalvarır. "O ki beni mağfiret ettin, günahlara bulaşmadan canımı al." Allahu Teala bu yanık duayı kabul eder. Süheyb radıyallahu an o secdeden kalkamaz. Mescitte bulunanlar ağlamakta olurlar. Resulullah Efendimiz, "Size daha şaşılacak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Hifa Hatun'dan ruhunu Hakk'a teslim etti," buyururlar. Cenaze namazlarını yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı o yüce server kıldırır. İkisini yan yana toprağa bırakırlar. Baş uçlarına küçük bir tahta çakar. Birine "Şükredenlerden Süheyb," öbürüne "Sabredenlerden Hifa" yazarlar. Şimdi bir Fatiha okunsa yeridir. İki güzel insanın temiz ruhuna.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: 제게르트 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, komşunun miras gibi hakkı vardır. O da komşuluk hakkıdır. Eğer Müslümansa, sende iki hakkı vardır. Biri komşu hakkı, biri de Müslüman hakkı.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz dini emirlerde mantık, hikmet aramak. Değerli dinleyenler, dinimizde bir şey haramsa, hikmetini, fayda veya zararını bilmesek de onun haram olduğuna inanmak gerekir. Dinimizin bildirdiği şeylere akla uygun olduğu yahut tecrübeyle anlaşıldığı için inanmak iman olmaz. Çünkü bu aklı, tecrübeyi tasdik etmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır. Bugün tıp her ne kadar hastalık bulaştıran etin domuz eti olduğunu tespit etmişse de, domuz etinde bulunan büyüme hormonunun kansere sebebiyet verdiği açığa çıkmışsa da, domuz etiyle trişinoz hastalığı geçiyorsa da, domuz şeridi mide ve bağırsak yoluyla kana geçerek göz, beyin gibi önemli organlarda ağır hastalıklara sebebiyet veriyorsa da, domuz eti yiyenlerde kıskançlık hislerinin dumura uğradığı, namusunu kıskanmadığı ve daha başka zararları tespit edilmişse de, yine de mutlaka şu sebepten dolayı domuz haram edilmiştir denilemez. Fakat hiç zararı tespit edilmese de dinimiz yasak ettiği için domuz etini yemek haramdır. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. Demek ki maksat dinin emrine uymaktır. Bir yudum şarabın, bir bardak biranın vücuda zararı olmayabilir. Bir damla idrarın da zararı olmayabilir. Ama dinimiz bunların damlasını da yasak etmiştir. Gusül ve abdest mutlaka maddi kirlerin temizlenmesi için değildir. Öyle olsaydı su olmayınca toprakla yıkanmak, yani teyemmüm emredilmezdi. Halbuki toprağa bulaştırmak temizlemediği gibi üstelik elimizi de kirletir. Demek ki gusül ve abdest maddi temizlikten çok manevi temizlik içindir. Hatta manevi temizlik içinde değil, sırf emre uymak içindir. Evet, guslün ve abdestin maddi temizliğe de faydası vardır. Ama asıl gaye maddi temizlik değildir. Modern jimnastik yapılsa namaz kılınmış sayılmaz. İyi olur diye 3 rekatlık bir namazı 4 kılsak namaz sahih olmaz. Demek ki maksat daha iyi hareket yapmak, daha çok namaz kılmak değil, dinin emrine uymaktır. Mesela kadınların kapanmasında erkeklerin tahrik olma şartı yoktur. Hiç kimse olmasa da dinimiz namaz kılarken kapan diyor. Hiç kimse olmasa da evde açık dolaşma diyor. Bunların erkekleri tahrikle bir ilgisi yok. Tahrik için olsaydı cariye denilen kadınların başları, kolları, bacaklarının açık gezmesine, o kıyafette namaz kılmasına dinimiz izin vermezdi. Gaye tahrik olsaydı bir erkek ana, bacı, kardeş çocuğu, süt kardeş, hala ve teyzenin saç, kol ve bacakları açık yanlarında oturamazdı. Oturmasına izin verildiğine göre demek kapanma emrinin mutlaka tahrikle ilgisi yoktur. Tahrik belki birçok sebepten birisi olabilir. Esas gaye söz dinlemektir. Saçı açmanın insanlara bir zararı yok, saçı kapatmanın mantığı söz dinlemektir. Bir erkek kız kardeşiyle evlense çocukları mutlaka sakat olur diye bir şey yok. Yabancı ile evlilikte de aynı hastalıklar olabiliyor. Hazreti Adem zamanında kız kardeşle evlenmek Allahü Teala'nın emriydi. Eğer mutlaka çocuklar sakat olsaydı, o zaman Allahü Teala bunu emretmezdi. Eğer maksat çocukların sakatlığı olsaydı, 20 yaşındaki bir gencin artık doğurmaları mümkün değil diyerek menopoz dönemine giren halasıyla, teyzesiyle evlenmesinde sakınca görülmez, süt kardeşle evlenmesi yasaklanmazdı. Bununla beraber dinimizin emrinde mutlaka faydalar, yasaklamasında da zararlar vardır. Bir emirde hiç fayda, bir yasakta hiçbir zarar görülmese de bunlara riayet etmek gerekir. Dinimizde bir şey haramsa, hikmetini bilmesek de onun haram olduğuna inanmak gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak bildirdiği şeylere akla uygun olduğu yahut tecrübeyle anlaşıldığı için inanmak iman olmaz. Çünkü bu aklı tasdik etmek demektir.
Resulullah'a inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır. Mesela besmelesiz kesilen kuzu etini yemek haramdır. Kuzu eti besmelesiz kesildi diye niye yenmez demeye hiç kimsenin yetkisi yoktur. Allah'a inanan kimse onun emrine uymak zorundadır. Dinde hüküm koyma yetkisi Allahü Teala'nındır. Allah'ın koyduğu hükme karşı gelinmez. Bu, Allah'ın koyduğu hükmü beğenmemek olur. Allah'ın koyduğu hükümleri beğenmeyen kimse ise Müslüman olamaz. Dinimiz sayısız varlıkların yaratılış hikmetini açıkça bildirmemiştir. Allahü Teala'nın yarattıklarındaki hikmetlere bakıp gerekli ibreti almayı emrettiği için insanoğlu gücü nispetinde ibret almaya gayret etmelidir. Her varlığın yaratılışında, her emir ve yasakta nice hikmetler vardır. Ölçüsüz konuşan bazı kimseler bunun hikmeti şudur diyerek kestirip atıyorlar. Halbuki sayısız hikmetinden birisi de şu olabilir dense belki daha az hata edilmiş olur. Yine bunlardan biri domuz etinin yasaklanmasındaki hikmet içinde tirişin isimli kurtların bulunmasıdır demişti. Münkirlerse haram olmasındaki sebep tirişinse öldürülmesi mümkün diyerek kafasına göre haramlığını kaldırıyordu. Eğer domuz etinin haram edilişindeki hikmetlerden birisi de tirişin denseydi, münkirin itirazına da sebep olmazdı. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. İnsanoğlu emir ve yasaklardaki hikmetlerden kaçını anlayabilir. O halde insan, akıllara hayret ve durgunluk veren sayısız hikmetlere bakıp acizliğini idrak etmelidir. Allah'a iman eden, onun emir ve yasaklarına riayet ederse huzura kavuşur. Yeşile, maviye, denize bakmak göz sıhhati için faydalıdır. Gökteki yıldızların, gezegenlerin hepsinin hikmetleri vardır. Bu gezegenler yollarından azıcık saparsa birbirlerine çarpıp paramparça olurlar. Yerin içinde maden hazinesi saklıdır. Çeşitli madenler, kömür, petrol, soğuk ve sıcak sular, maden suları, kaplıca suları. Yerin içinde daha neler gizlidir? Yeryüzündekilerin hangi birisini sayabiliriz? İnsanoğlunun istifadesine verilen çeşitli bitkiler, sebzeler, meyveler, hayvanlar bulunur. Bütün bunları yerli yerince dilediği gibi yaratan eşsiz hikmet sahibi Allahü Teala'ya hamdolsun. Bunlar onun varlığının apaçık delilleridir. Bilmediğimiz birçok hikmetlerin yanında bildiğimiz hikmetler çok azdır. Güneş ışığında çeşitli ışınlar vardır. Işık olmasaydı gözlerden istifade mümkün olabilir miydi? Renkler nasıl ayırt edilebilirdi? Güneş olmasaydı geceyle gündüz olmaz, her yer karanlık olurdu. Güneş şimdiki yerinden dünyaya çok yakın olsaydı fazla sıcaktan dünyada hiçbir canlı yaşayamazdı. Güneş dünyaya uzak olsaydı soğuktan yine dünyada hayat olmazdı. Güneşi böyle dünyaya en uygun uzaklıkta yaratan Allahü Teala'nın şanı ne yücedir. Ayın hikmetlerinden birisi kameri takvimin hesap edilmesine yaramasıdır. Bazı geceler ay ışığından da istifade edilir. Medcezir hadisesi ayın çekim kuvvetinden ileri gelir. Eğer ay dünyaya çok yakın olsaydı, med olayı olunca denizlerdeki sular kabarıp dünyayı su altında bırakırdı. Ayı zararsız ama faydalı bir uzaklıkta yaratan Rabbimizin şanı çok yücedir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kâfirlerin cevabı. İtikadı bozuksa bir kimsenin maazallah Rabbin kim sualine diyemez Rabbim Allah. Melekler bu kimseye çok şiddetli vururlar. O anda o kimsenin kabrine ateş dolar. Çok kimse de vardır ki diyemez dinim İslam. Bunun da itikadı değildir çünkü sağlam. Melekler buna dahi vururlar şiddet ile. Onun da kabri dolar cehennem ateşiyle. Bazısı da imamım Kur'an'dır diyemezler. Çünkü Kur'an yolunda gitmezdi o kimseler. Kimi de peygamberim Hazreti Muhammed'dir demek istese bile olamaz buna kadir. Çünkü dünyadayken yapmıyordu sünneti, tam tatbik etmiyordu dini İslamiyeti. Kimi kıblem Kâbe'dir diye söyleyemezler. Çünkü az yönelmişti kıbleye o kimseler. Ve yine kâfirlere kabirde münker nekir, sual ettiklerinde Rabbin kim, dinin nedir? Onlar buna la edri, yani ben bilmem derler. O zaman kamçı ile vurur ona melekler. Ve yine her kâfire sorar ki münker nekir, Muhammed Resulullah hakkında fikrin nedir? Derler, ben bilmem ama çoğundan duyar idim. Bir şeyler söylerlerdi, ben de onu söylerdim. Melekler ona der ki, olmazsan ona tabi, onun kim olduğunu bilemezsin tabi. Toprağa sıkış diye emrolunur o zaman ve mezar sıkıştırır onu iki yanından. Öyle feci sıkar ki mezarı o kâfiri, birbirine geçer hep kaburga kemikleri. Onlar yattığı yerde kıyamete kadar hep çeşitli azaplarla olurlar, hep muazzep. Sonra çirkin suratlı, pis, kirli elbiseli ve gayet fena kokan biri girer içeri. Bu geleni görünce iğrenir, nefret eder. Sen de nereden çıktın? Yanımdan çekil git, der. O da der ki, ben senin kötü amellerinim. Ta kıyamete kadar seninle beraberim. Bazısının ameli bir köpek şekli alır. Ta kıyamete kadar devam üzere ısırır. Kimisinin ameli olup büyük bir yılan, kıyamet gününe dek sokar onu durmadan. Kiminin ameli de girer hınzır şekline. Ta kıyamete kadar ısırır onu yine. Kimisinin ameli olur koca bir akrep, devamlı o kâfiri ısırır kabrinde hep. Sevdiğin kullarının hürmetine ya Rabbi, bizi mezarımızda eyleme bunlar gibi.

Yunus bin Ubeyd Hazretleri buyuruyorlar ki, uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
4: Sağlıklı Türkiye.
7: Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün diz ağrılarını konuşacağız. Stüdyomuzda değerli uzman hekimimiz Operatör Doktor Tarık Şener var. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Konu tabii ki çok kapsamlı bir konu. Evet. Diz ağrılarını, diz protezlerini, menisküs yırtıklarını, enjeksiyonları ve ameliyatları, daha birçok tedavi yöntemlerini de burada konuşacağız. Hocam isterseniz öncelikle diz ağrılarının nedenlerinden bahsedelim. Çünkü diz vücudun galiba en büyük eklemlerinden ve karmaşık eklemlerinden bir tanesi. Bütün yük de dizlerin üzerinde, çok fazla hareketli de bir mekanizma. Dolayısıyla deforme olma olasılığı da oldukça yüksek, öyle değil mi? Diz ağrılarının nedenleri nedir?
8: Şimdi bahsettiğiniz gibi bizim ortopedi polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık 1/3 diz ağrısı da başvurur. Yani dizle ilgili problemlerle başvurur. Diz eklemi bizim düz ayakta dururken kullandığımız bir eklem olduğu gibi günlük hayatta çalışırken çok yaptığımız işte eğilip çömelip kalkma, merdiven inip çıkma, artı hemen hemen bütün sportif faaliyetlerde çok yoğun ve zorlayıcı olarak kullandığımız bir eklem. Yani bizim ayakta duruşumuz, merdiven iniş çıkışımızda direkt yük biniyor. Diz ağrısının tabii çok değişik sebepleri var. Ama temelde onun için isterseniz biraz önce dizin yapısından bahsedelim.
7: Tabii, buyurun.
8: Anlamamız kolay olur. Şimdi dizin temel olarak yapısında 3 ayrı kemik var. Bizim femur dediğimiz üst bacak kemiği, tibia dediğimiz alt bacak kemiği, hı hı, ve bunların önünde patella denen kapak kemiği veya eskilerin ayna kemiği dediği kemiğimiz var. Bu 3 kemik birbirlerine özel bağlarla, ligaman dediğimiz özel bağlarla tutunmuş durumda. Bu kemiklerin arasında menisküs dediğimiz, aynı ben eski musluk çontaları vardır, onlara benzetiyorum. Evet. O şekilde hareketli contacıklar var. 2 tane. Hı hı. Birisi iç tarafta, birisi dış tarafta. İç menisküs ve dış menisküs diyoruz. Bu menisküsler oldukça önemli görevleri var. Dizin içerisindeki hareketi azaltıp yumuşatıyorlar. Kapak kemiklerinin üzerinde ise kıkırdak dediğimiz bir yapı var. Aynı porselen bir sır gibi. Hı hı. Biz o kıkırdak üzerinde yürüyoruz. Şimdi genellikle tabii bu yapılardaki sorunlar ağrıyla karşımıza çıkıyor. Yani ya bu kıkırdakla ilgili sorunlar, normalde kıkırdak doku ağrıyı iletmez. Yani kıkırdakta ağrı duyusu yoktur. Ağrı oluşturmayan bir porselen sır gibi canlı bir doku olarak düşünün. Ondaki hasarlar, onun daha dökülüp kemiğe kadar inmesi veya zedelenmesi ağrı yapıyor. Ayrıca dizin işte içerisindeki o menisküslerin çapraz bağların, diğer yapıların yaralanmaları, zedelenmeleri de ağrı yapıyor. Hı hı. Genel olarak ağrı sebebi bunlar.
7: Peki ağrıya eşlik eden başka belirtiler de var mıdır?
8: Var. Mesela genç birisi düştüğü zaman bize diz ağrısıyla beraber aynı zamanda kilitlenmeyle de gelir. Yani dizini açıp düzeltemez. Menisküs araya girer, yırtılır, onunla beraber gelir. Belli yaştan sonraki diz ağrılarında genellikle dizde bir şişlik de olur. Deformite olur. Yani bir baktığınız zaman bacakta bir eğrilik görürsünüz. Hasta bazen dizinde bir boşluk hisseder, emniyetsizlik hisseder. Bu tarzda eşlik eden şikayetler de var ama temelde özellikle hareket esnasında artan bir ağrı söz konusudur. Hı hı. Yani dizin üstüne yaşlılarda işte kireçlenme dediğimiz yapı bozulmalarında hasta üstüne bastıkça merdiven inip çıktıkta zorluk olur. Bundan dolayı hasta zamanla şikayetleri artar ve yürüme zorluğu da gelir hasta bize. İşte yürüyemiyorum evladım, evet, basamıyorum gibi şikayetlerle gelir.
7: Peki şimdi biz biraz da ihmalkar bir toplumuz. Dolayısıyla hani çok bıçak kemiğe dayanmadan doktora gitmeyiz. Hangi durumlarda özellikle hasta doktora müracaat etmeli?
8: Şimdi işin aslına bakarsanız ben biraz diş ağrısına da benzetiyorum. O tabii daha standart bilindiği için. Yani dişinizde bir ağrı varsa bir sorun var demektir. Hı hı. Yani ağrı vücudun size gönderdiği bir sinyaldir. Yani organınızda, Allah'ın bir nimetidir, organınızda bir yerde bir problem var, bunu halledin manasına gelir. Yani dizdeki ağrı da diğer vücudun diğer bölgelerindeki bir ağrı hissediyorsanız, herhangi bir ağrı, mutlaka hekime başvurmak lazım. Bu çünkü zaman içerisinde geri dönüşümü olmayan sıkıntılara yol açabilir. Başlangıçta basit bir egzersizle tedavi edebileceğimiz, sadece egzersiz yönetip bazı hareketleri kısıtlayın diyebileceğimiz durum, tedbir alınmazsa daha büyük sıkıntılar işte ameliyatlara kadar gidebilir. Dolayısıyla temelde ağrı. Hı hı. Bazen de işte spor yaralanması sonrasında bir boşluk hissi, dizinde dönme gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bu durumlarda hekime başvurmak lazım.
7: Hı hı. Şimdi tabii ki diz ağrılarının çok çeşitli nedenleri var dediniz. Hı hı. İncinmelerden, yaralanmalardan bahsettik ama bunların dışında bir takım başka rahatsızlıklar da diz ağrılarına neden olabilir mi? Çünkü bunları da çok fazla duyuyoruz. Bir de çok hareketsiz bir toplum olduğumuz gerçeğini de yadsıyamayız maalesef. Kilo kontrolü konusunda da çok fazla şu anda obeziteyle mücadele falan var ama çok da dikkate alındığı söylenemez. Bunların hepsi tabii bacaklar için çok büyük bir handikap.
8: Kesinlikle. Şimdi diz ekleminde bir birikim söz konusu oluyor ister istemez. Yani binen yükün birikimi söz konusu, hı hı, oluyor. Yani kilo ne kadar çoksa dizimize binen yük o kadar çok oluyor. Özellikle dizin öndeki bu kapak kemiğinin, düşünün, bir çömelip kalkma esnasında bütün yük şu kadarcık bir alana biniyor. Bir 4-5 santimetre karelik bir alana biniyor. Buna bir 60 kilonun yükünün binmesi var. Hı hı. 120 kilonun yükünün binmesi var.
7: Peki hocam, yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Çünkü 60 kiloluk bir insan, hı hı, dizine kaç kiloluk bir basınç yapar ya da yük bindirir?
8: Yani çok, o birim kare olarak baktığınızda, hı hı, 4-5 katına kadar ağırlığının yük biner. Yani o 4-5 santimetre karelik alana vücut ağırlığının 4-5 katına kadar
7: 240 yük biner. Kilo, 240 bazen kilo bazen 300 gibi kiloya, evet, yakın yük biner.
8: Aynı şeyi fazla kilolu birisinde düşünürseniz onun ne kadar büyük yükler olduğunu görüyorsunuz. Sonra bu kıkırdak ister istemez zaman içerisinde, ben biraz şeye de benzetiyorum, iki tane porseleni birbirine çok kuvvetli sürterseniz, hı hı, bu zamanla çizilir, dökülür. Onun gibi canlı bir doku olmasına rağmen kıkırdak da o kadar fazla yük binmeye başlayınca zamanla yapısı bozuluyor, yumuşuyor, çiziliyor, dökülüyor. Sert bir porselen gibi olan kıkırdağı ilk dönemde biz ameliyatlarda böyle yumuşak olarak görüyoruz. Sonra dökülüyor ve alttan o porselen sır dökülüp de nasıl tabağın o kötü tarafı çıkar, onun gibi kemik ortaya çıkmaya başlıyor. Hı hı. Ve ondan sonra da işte artık olay geri dönüşümsüz hale gelmiş oluyor. Çünkü o kıkırdağ maalesef çoğu zaman geniş olan bozulmaları tekrardan o kıkırdak yüzeyle orayı kaplamak mümkün olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla birçok tedavi, birçok yapılan şeyler var ama dolayısıyla artık ondan sonrasında biz diyoruz ki dizin bütün kıkırdağı dökülmüş, yapacak bir şey yok, ancak protez ameliyatı yapmak lazım diyoruz. Yani o aşamaya gelmeden söylediğiniz gibi başlangıçtaki ağrı durumunda başvurun hastaları ise bir takım kıkırdak destekleyici tedaviler, hı hı, yapıyoruz. İşte enjeksiyonlar yapıyoruz, egzersizler veriyoruz. Onlarla beraber hasta çoğu zaman dizini çok daha uzun, daha düzenli kullanabiliyor.
7: Peki isterseniz biraz tedavi yöntemlerine gelelim. Aşama aşama isterseniz geçelim. Evet. Çünkü galiba en son aşama artık ameliyat ve protez takılması, öyle değil mi? Onun doğru. Öncesinde bir takım enjeksiyonlardan bahsediliyor ya da takviye. İşte son tedavi yöntemi, hem cilt gençleştirmede işte saç dökülmesinde de kullanılan PRP yöntemi var. Artık en son aşamada ameliyatlar. İsterseniz enjeksiyonlardan başlayalım. Tabii. Bunlar ne kadar etkili? Ömürleri ne kadar? Sadece enjeksiyonlarla bu rahatsızlık giderilebilir mi, yoksa geçici tedavi yöntemi midir?
8: Aslında bakarsanız tabii o kıkırdak tamamen döküldükten sonra bütün tedaviler geçici. Yani protez ameliyatı haricinde bütün tedaviler geçici. Basamak tedavisini ben de çok seviyorum. Hastayla da konuşuyorum aslında. Genellikle yaptığımız şey ilk başta yine basamak tedavisinde ilk başta hastaya mutlaka egzersizler öneriyoruz. Hani enjeksiyondan da önce. Egzersizlerde, çünkü yaratılışta öyle bir şey var ki, bu kıkırdağın, bahsettiğimiz şu porselen gibi diyorum ya, şu eklem kıkırdağının, canlı dokunun beslenmesinde eklem sıvısından difüzyonla besleniyor. Yani eklem sıvısının içerisindeki maddeler, bunun üzerinde kan damarı yok kıkırdakta. Eklem sıvısındaki sıvıdan difüzyonla besleniyor. Basit bizim gösterdiğimiz hareketler, bilinen egzersizler, hareket bu kıkırdağın içerisine sıvı pompalanmasına ve kıkırdağın beslenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla egzersizlerle, basit kaldırıp indirme, işte yük vermeden yapılan egzersizlerle kıkırdağın beslenmesini arttırıyoruz. Aynı zamanda etraf kaslar güçleniyor ve dizden çok daha fazla verim alabiliyoruz. Birinci basamak mutlaka egzersiz. İkincisi, egzersizle beraber genellikle soğuk uygulamalar veriyoruz. Hastanın ağrılı dönemlerinde buz uygulamaları, işte bir 10'ar dakikalık günde birkaç kere yapılan buz uygulamaları faydalı oluyor. Daha sonrasındaki basamakta veya hasta biraz ağrılı olarak gelmişse, bahsettiğiniz eklem içi enjeksiyonları, eklem içi ilaç vermelere geçiyoruz. Burada iki türlü eklem içi ilaç var. Bir tanesi çok bizim artık iyice vazgeçtiğimiz bir dizde, yani çok bozulmuş olan dizlerde ağrılı dönemi azaltmak için, hastayı biraz olsun 3-5 ay kazandırabilmek için kortizon enjeksiyonlarımız var. Onlar erken dönemde kesinlikle yapmıyoruz ama kıkırdak bozulduktan sonra bazen hastaya birkaç aylık bir rahatlama zamanı sağlıyor.
7: Hangi açıdan oluyor bu sürtünmeyi?
8: Sürtünmeyi azaltanlar şeyler, yani o diğer enjeksiyon tipleri. Kortizonda oradaki ödemi çözerek, hastanın oluşmuş olan reaksiyonu baskılayarak hastayı rahat ettiriyorsunuz. Ama geçici, tekrar yük binince tekrar problem oluşuyor. Diğer eklem içi uygulamalarda dizin içerisinde var olan bir sıvı vardır. Yani dizi yağlayan ince bir sıvı olduğunu düşünün. Ona benzer şekilde üretilmiş sıvılar var. Yani hyaluronik asit denen maddeye değişik molekül ağırlıklarında üretiliyor. Çeşitli alternatifleri var piyasada. O enjeksiyonlarla dizin içerisine girerek zaman o bölümde bir nevi kaba tabirle dizi bir yağlamış oluyoruz. Yani o sıvıdan vermiş oluyoruz. O sıvı tabii birkaç gün içerisinde vücut onu eritiyor. Bir hafta sonra tekrar, bir hafta sonra tekrar vererek 3 adet enjeksiyon yaparak belli bir dönem bu kıkırdak üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturmaya çalışıyoruz.
7: Geçici midir peki etkisi?
8: Tabii ki geçici, çünkü birkaç ay sonra dediğim gibi vücut onu dağıtıyor ama bu bazı hastalarda bir yıla kadar varan bir rahatlama sağlayabiliyor. İşte erken dönemlerde. Hani dizi iyice bozulmamışsa, yani kıkırdak henüz biraz var ama biraz hasar görmüşse, üzerindeki bu koruyucu tabaka egzersizler sayesinde bir belli bir tempoya girebiliyor. Diz hastanın dizinden verim alınabiliyor.
7: Peki bu tedaviyi uygularken yaş faktörünü göz önünde bulunduruyor musunuz? Mesela şu yaşa kadar hastalarda önce bu tedaviyi yapalım, sonrasında belki ameliyat yoluna gidebiliriz dediğiniz durumlar
8: nelerdir? Dizin yaşı önemli. Bazı hasta geliyor 45 yaşında, dizi çok bozulmuş. Bazen de 80 yaşında hasta geliyor, dizi 40 yaşında. Yani dizin deformasyonu çok önemli. Orada bir yaş sınırı yok. Yani dediğim gibi dizin değerlendirme, gerek muayene gerek röntgen, bazen MR'la yapılan değerlendirmeler önemli. Bu tedavilere karar verirken tabii bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Sadece muayeneyle değil, bir düz röntgen çekiyoruz. Arada ne kadar kıkırdak kalmış, işte diğer bağlarda, kıkırdaklarda ne gibi dökülmeler var, MR çekiyoruz bazen. Onların değerlendirmesine eşliğinde karar veriyoruz. Ama dediğim gibi bunlara bak, hastanın kendi yaşı değil de dizinin yaşı bizim için önemli. Yani dizdeki bozulmanın derecesi önemli. Dizde hafif problem varsa, dediğim gibi egzersizler, biraz daha bozulsa işte enjeksiyonlar. Ama diz tamamen bitmişse, iyice dökülmüş, bazen hasta bize geliyor, artık dediğiniz gibi biraz gecikmiş olarak geliyor. iyice kıkırdaklar dökülmüş, kemik kemiğin içerisine oturmuş. Hasta ayağa kalktığı zaman dizini kilitleyemiyor, düzeltemiyor, böyle eğrilmiş dizi. O zaman artık yani bu tür tedavilerle oyalanmanın da çok fazla manası kalmıyor. Hasta yürüyemiyor. O zaman diyoruz ki mutlaka ameliyat lazım. O zaman da diz protezi ameliyatı yapıyoruz.
7: Peki bu enjeksiyonların yan etkileri var mı?
8: Şimdi enjeksiyonlar için hazırlanan maddeler bir kısmı sentetik maddeler. Bir kısmı ilk çıktığı zaman hani horoz ibiğinden yapılıyor filan denir. Gerçekten de o tarzda organik maddelerden yapılan enjeksiyonlar var. Bazılarında çok nadiren alerjik reaksiyon olabiliyor tavukla yapılanlarda filan ama onları da pek fazla görmüyoruz açıkçası pratik uygulamada. Genelde bir yan etki görülmüyor. Yani tabii biz enjeksiyonları steril şartlarda yapıyoruz. Yani oraya bir içeriye neticede ilaç verirken beraberinde eklemin içerisinde yapılıyor enjeksiyon çünkü. Yani bir kas içine yapılan iğnede bile dikkat etmek lazım temiz ama eklemin içerisinde daha hassas oluyoruz. Oraya bir işte soğutma uyguladıktan sonra batikonla antiseptik solüsyonla sildikten sonra dizin içerisinde şu boşluk kısmına ilacı veriyoruz. O orada en büyük risk tabii enfeksiyon olması ama pratikte dikkat edilirse bunlara bir enfeksiyon da olmuyor. Yani hastanın birazcık canı yanıyor.
7: Hemen akabinde hasta normal hayatına dönebiliyor mu?
8: Enjeksiyonlar tabii. Çok birkaç ilk gün biraz çok zorlamamasını öneriyoruz. Zaten 2-3 santimetre küp kadar sıvı onlar. Diz boyu içerisinde hemencik yayılıyor ve hastaya çok fazla etkilemiyor. Çok aşırı ağrı yapmıyor.
7: Yani. Peki sonrasında dikkat etmesi gereken bir takım durumlar?
8: Enjeksiyonlarda yok. Özel bir şey yok tabii ama genel olarak hani biz beraberinde hastaya sadece enjeksiyon yapıp gönderdiğiniz zaman netice almanız pek mümkün değil. Beraberinde hastanın neler yapmasını söylüyoruz. Mesela diyoruz ki bir müddet dizini çok aşırı zorlama. Yani diz ne zaman zorlanır? Merdiven inip çıkarken zorlanır, çömelip kalkarken zorlanır. İşte beraberinde mutlaka bir egzersiz programı veriyoruz. Soğuk uygulama veriyoruz. Bu bir kombinasyon tedavisi oluyor. Yani enjeksiyon tek başına yapıp gönderdiğiniz zaman netice almanız zor. Ama bir tedavinin içerisinde böyle bir komponent de var. Yani bir enjeksiyon tedavisi de eklenebiliyor. Sadece ilaçlar değil, demin bahsettiğiniz PRP tedavisi de şu anda gündemde. Ama onu daha çok biz kas yaralanmalarında kullanıyoruz. Spor yaralanmalarında, tendinit dediğimiz o kasların kemiğe birleştiği yerlerdeki hasarlarda kullanıyoruz. Eklem içerisinde omuzda mesela omuz bölgesinde çok faydalı sonuçları çıkıyor. Aşil bölgesinde faydalı sonuçları var. Diz eklemiyle ilgili biraz daha erken hastalarda, genç hastalarda bölgesel bir kıkırdak problemi falan varsa onu iyileştirmede deneme şeklinde kullanılıyor. Çok standart tedavi haline gelmiş değil diz kireçlenme.
7: Evet, PRP yöntemi çok fazla konuşuluyor. Aslında son birkaç senedir duyduğumuz bir yöntem bu. Evet. Daha ziyade de kozmetik alanda çok fazla dillendiriliyor. Az önce konuşmanın başında da söylemiştik işte saç dökülmelerinde büyüme faktörüyle birlikte uygulanan bir yöntem. Aynı zamanda gençleştirmede de kullanılıyor. PRP nedir esasında? Yani aslında kandan alınan özel bir sıvı, öyle sıvı, değil mi?
8: Evet, yani kanın içerisinden normal kan verir gibi hasta kan veriyor. O alınan kanın içerisinde malum komponentler var. Yani belli bileşenleri, işte kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, pıhtılaşma denen trombosit hücreleri. O beyaz ve kırmızı kan hücreleri, eritrosit ve lökositler, büyük moleküllü hücreler. Onlar özel bir santrifüje benzer bir şekilde cihazdan geçiyor, onlar ayrılıyor. Trombosit dediğimiz çok küçük olan pıhtılaşma hücreleri ve bir miktarda plazması kalıyor kanın. Şimdi burada esasen o da işte hastalıklı bölge yapılıyor. PRP tedavisinde esas hastanın kendi iyileştirme mekanizmaları vardır. Mesela bir yerimiz kesildiği zaman, hatta kemiğimiz kırıldığı zaman orada bir tamir mekanizması devreye girer. Bu tamir mekanizması tabii çok enteresan bir mekanizmadır. Mesela biz onu kırık kaynaması bile henüz %100 tam olarak anlaşılmış bir mekanizma değildir. Yani düşünün ki kemik ayrı parça haline geliyor. Sonra karşılıklı orada çok ciddi bir faaliyet oluyoruz. Onlar birbirine zaman içerisinde yapışıyorlar. Tekrar kemik modelleniyor. Bu aslında muhteşem bir şeydir. Bunu sağlayan, buna sebep olan faktör esas olarak orada oluşan kanamadır. Yani bir yer kemik kırıldığı zaman orada bir kanama oluşur. O kanla beraber işte bahsettiğimiz kanın içerisindeki bazı proteinler, iyileştirici maddeler oraya giderek bir uyarı sağlarlar. Ve oradaki bütün vücudun o bölgedeki hücreleri, yapıları değişir ve iyileştirici hale gelir. Oradaki tamir edici hücrelerin sayısı çok artar ve ciddi bir tamirat oluşur. Bu zaman içerisinde kemikte orada bir tamirat başlar. Aynı şekilde başka bir yerimiz yaralandığı zaman işte bu tamir mekanizması bir şekilde tedavide kullanılabilir mi mantığıyla çıkmış bir şey PRP. Dolayısıyla kanın içerisindeki bütün kanı da verebilirsiniz ama bütün kanı verdiğiniz zaman işte o hücreler biraz rahatsız edici oluyor, eritrositler şeyler. Dolayısıyla kanın içerisindeki bu rahatsız edici, morluk yapıcı filan bölümü ayırıp tedavi edici bölümünü biz işte hastalıklı bölgeye gönderirsek o onların yaptığı stimulusla, uyarıyla orada bir tamirat oluşur. Hı hı. Mantığıyla yapılmış. Oradaki aktivasyonu arttırıyor. Yani
7: peki enjeksiyonlarla birlikte, kusura bakmayın sözünüzü böldüm. Enjeksiyonlarla birlikte mi yapılıyor yoksa bu da ayrı bir tedavi yöntemi
8: bu
7: mi?
8: Ayrı bir tedavi
7: İyileşme
8: yöntemi.
7: Süreci daha mı uzun daha mı kısa?
8: Şimdi PRP tedavisinde iyileşme süreci bazen bir ya da birkaç enjeksiyon gerektirebiliyor. Yani bölgeye birkaç enjeksiyon yapılabiliyor. Bölgeye göre değişiyor tabii. Mesela bir aşil tendinitinde yine bir aylık süre gerekebiliyor. Hı hı. Yani aslında o diğer eklem içi enjeksiyonlardan oldukça farklı bir mekanizması var. Yani dolayısıyla biz dediğim gibi bunu daha çok kasların, tendonların olduğu bölümlerde, mesela sporcularda, adale yaralanmalarında kullanılıyor. Şimdi yine çok üst düzey sporcuların, mesela bir tenisçilerin, futbolcuların adalelerindeki bir yırtık, onun mesela 3 hafta oynayamaması, işte 2 hafta oynayamaması, 1,5 ay oynayamaması çok önemli. Ama diyelim ki bunu 3 haftada hallederseniz çok ciddi önemli. Dolayısıyla bu iyileştirmeyi hızlandırdığı için özellikle sporcularda, kas yaralanmalarında veya bağların zorlanmasına bağlı yaralanmalarda şu anda gayet iyi neticeler alınıyor.
7: Hı hı. Şimdi programımızın ikinci bölümünde protezlere geçelim istiyorum. Ha. Onun öncesinde tabii birçok rahatsızlık eşlik ediyor, diz ağrılarına neden oluyor. Bunlardan bir tanesi de menisküs yırtıkları. Daha ziyade biz bunları aslında sporcu hastalıkları olarak biliyoruz ama hepimizin başına sıklıkla gelebilir mi diye sorayım.
8: Gelebilir. Öncelikle. Şöyle, şimdi menisküsler demin bahsettiğim gibi diz içerisinde sertçe kıkırdaktan yapılmış, elastiki, aynı zamanda elastiki kıkırdaktan yapılmış yapılar. Hı hı. Bunların yırtılması için aslında bir 20-30 yaşında bir sporcuda ciddi bir burkulma gerekiyor. Ciddi bir dönmeyle, burkulmayla, araya sıkışarak, sert bir sıkışmayla yırtılabiliyor. Ama belli yaştan sonra, 45-50 yaşından sonra birçok insanda bu menisküslerin yapısı biraz bozuluyor, yumuşuyor. Dolayısıyla yani bir teyze geliyor mesela 60 yaşında, menisküsün yırtılmış deyince işte ben futbolcu muyum diyor. Yani, tamam. Ama onlarda basit bir çömelme sonrasında veya basit bir dönme sonrasında bu menisküsler yırtılıyor. Çünkü artık fragil, yani kolay yırtılabilmiş bir hal, yırtılabilecek hale geliyor.
7: Hassaslaşıyor,
8: yumuşuyor ve kolay hareketli yırtılıyor. Zaten bizim de tedavide sporculara ve belli yaşın üzerindeki insanlara yaklaşımımız farklı. Sporcularda biraz daha menisküsü korumaya çalışıyoruz. Yani menisküs oldukça önemli görevleri var. Çünkü eklem yüzeyini, kıkırdakları koruyor. Hı hı. Hareketli olduğu için o yüzeyi geliştiriyor. O yüzden yırtıldığı zaman menisküs bir sporcuda dikilebilir bölümdeyse. Yani menisküsün hepsini dikemiyoruz maalesef. Çünkü onun da sadece belli bir bölümünde kan damarı, iyileşme potansiyeli var. İyileşme potansiyeli 4'te 1'i, 5'te 1'i gibi menisküs yırtılımının söz konusu. O zaman menisküsü biz dikiyoruz. Hı. Yani artroskopik yöntemle kapalı olarak özel dikiş materyallerimiz var. Onlarla menisküsü dikip iyileşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir sporcuda menisküsü mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Ama belli yaştan sonra menisküsü yırtıldığı zaman zaten dikmek mümkün değil. Ve bir kireçlenmenin komponenti olarak varsa, iyice diz bozulmuş menisküs yırtığı da varsa, zaten o menisküs yırtığına çok dokunmuyoruz bile. Anlatabildim mi? Yani onu almanın çok fazla hastaya bazen faydası olmuyor. Dolayısıyla kilolu, işte dizi bozulmuş bir hastaya artroskopik yapıp da sadece orada yırtığı temizlemek hastaya çok faydalı olmuyor. Çünkü kıkırdaklarında çok aşınmalar var. Ve hastanın ağrısının temel sebebi kıkırdak dökülmesi. Hı. Ama bir sporcuda kıkırdaklar sağlam ise, ki çoğu zaman sağlam oluyor, temel şikayet menisküsten olunca, siz hedefe yönelik tedavi yaptığınız zaman, menisküsün yırtığını onardığınız zaman hastanın hem o andaki şikayeti geçiyor hem de ileriye yönelik olarak o menisküsün koruyucu etkisini kullanmaya devam etmiş oluyorsunuz.
7: Peki bunların sonrasında takviye tedavi yöntemleri var mı? Mesela fizik tedavi mi öneriyorsunuz yoksa biraz daha hareketli bir yaşam mı öneriyorsunuz? Hastanın dikkat etmesi gereken noktalar neler?
8: Şimdi biz hemen zaten fonksiyonel tedavi artık kabul edilmiş durumda. Hemen hemen bütün ameliyatlarımızdan sonra hemen hareket veriyoruz. Diz egzersizlerini hemen başlıyoruz. Yani biz bir menisküs ameliyatı yaptığımız, zaten menisküs ameliyatları temelde basit ameliyatlar. Yani 20 dakika, yarım saat filan süren İşte dizin içerisinde sadece bir boruyla girdiğimiz, ekrana bağlı, ekranda görerek yaptığımız kapalı ameliyatlar.
7: Dolayısıyla lokal anesteziyle mi yapılıyor?
8: Spinal anesteziyle, yani belden aşağısı uyuşturularak veya genel anesteziyle. Lokalle biraz sıkıntılı olur. Çok kullanmıyoruz ama spinal anesteziyle veya genel anesteziyle yapıyoruz. Çünkü kansız bir ortamda yapmak daha iyi oluyor. Bir bacak turnikesi sarıyoruz. Ve ekranda görerek oradaki hedef dokuya ulaşıyoruz. İkinci bir delikten de girerek oradaki yırtık kısmı müdahale ediyoruz. Sonra işimiz bittiği zaman, yani o ameliyat sonrası, zaten ameliyatları biz bazen hasta spinal anestezide ekranda seyrediyor. Seyretmese bile biz onu CD'ye kaydedip hastaya veriyoruz. Çünkü dizin içerisinin de ne olup bittiğini hasta bir süre sonra lazım olabiliyor. Hı hı. Başka bir doktora, başka bir problemle gittiğinde veya dizi tekrar sıkıntı olduğunda hastanın elinde dizini gösteren bir ameliyat CD'si faydalı oluyor. Biz de başka daha önce ameliyat olmuş hastanın CD'sine bazen bakıyoruz. Hı hı. Onu değerlendirmek için. Dolayısıyla hastanın bu tedavisi bittikten sonra biz hemen harekete başlıyoruz. Kendi egzersizlerimiz var. Bazen CPM dediğimiz pasif olarak hastaya dizini büküp açtıran hareketleri başlatıyoruz. Çoğu zaman da hasta kendi egzersizlerini kendi kendisi yapmaya başlıyor. Kıkırdağı durumuna göre hemen yük veriyoruz veya bir hafta kadar dinlendirip tekrar hareket başlıyoruz. Yani biz olabildiği kadar hareket tutuyoruz. Fizik tedavi ancak böyle bazen çapraz bağ yaralanması gibi, yan bağ yaralanması gibi bağı ilgilendiren problem olduğunda fizik tedavi de gerekebiliyor arkasından. Hı hı. Bir de tabii hasta üst düzey sporcuysa o adele grubunun tekrar normal spor yapabilir hale gelmesi, üst düzey spor yapar hale gelmesi için onlar için ayrı bir fizik tedavi egzersiz programımız oluyor. Ama çok yani üst düzey olmayan sporcu olmayanlar için çok fazla özel fizik tedavi gerekmiyor.
7: Bunlar menisküsle ilgiliydi. Bir de ön çapraz bağ yırtıkları siz de az önce bahsettiniz. Evet. Bir kere bunun belirtileri nelerdir? Hastanın yaşam kalitesinden ne gibi nasıl diyeyim?
8: Neye sebep olur?
7: Şimdi
8: ön çapraz bağ yırtıkları sporcular için çok önemli. Hı-hı. Duyuyorsunuzdur işte, hep haberini okuyorsunuzdur. İşte 6 ay sahalardan uzak kalacak falan diye bir futbolcu için. Genelde o ön çapraz bağ kopuğudur. Ön çapraz bağ dediğimiz yapı, deminden beri bahsettiğimiz o dizin içerisinde, hı hı, şu üst ve alt kemikleri birbirine bağlayan iki tane çapraz bağ vardır. Şu öne, dizin öne kaymasına engel olan bir çapraz bağ. Bir de arka çapraz bağ vardır. Temelde spor yaralanmalarında ön çapraz bağ kopar. Hı. Yani sporcu koşarken bir anda dizi döner. Dizi dönme hissiyle beraber genellikle kendi kendine oluşan yaralanmalarda olur. Çapraz bağ kopar. Çapraz bağ koptuğu zaman tabii o anlık şikayetler olur. Diz şişer, ağrılı olur filan. Ama sonrasında o şişlikler geçtikten sonrasında da hastanın dizinde bir boşluk kalır. Yani dizini tam olarak kilitleyemez, dönme hareketlerini yapamaz. Çünkü bu ortadaki pivot merkez bir destek noktasıdır. Dolayısıyla günlük hayatta bile hastalar zorlanırlar ki spor yapmaları ön çapraz bağ kopukken pek mümkün değildir. Dolayısıyla bunlarda hemen biz ameliyat kararı veririz. Yani birkaç hafta içerisinde ameliyat alırız sporcuları. Hatta gençlerin, yani belli yaşın altındaki, hatta 40-45 yaşın altındaki herkesi de, çapraz bağ kopan herkesi de ameliyat tavsiye ediyoruz. Çünkü sonuçları iyi bir ameliyat. Diz hemen hemen normale dönüyor. Buradaki çapraz bağdaki problem şu. Kemikten ayrılarak koptuğu için bağı tekrar yerine dikmeniz mümkün değil. O zaman ameliyatta yeni bir bağ oluşturuyorsunuz. Yani onun için ne yapıyoruz? İşte aynı şekilde hastaya anestezi falan verdikten sonra dizin iç tarafından bu şekilde kas parçası alıyoruz. İki adet kas parçasını, tendon diyoruz onlara. O tendonları kapalı olarak, yani dizin içerisine girmeden dizi kapalı olarak ekranda görerek diz içerisinde bu kemikte, iki karşılıklı kemikte tüneller açıyoruz. Hı hı. O tünelleri aldığımız tendon parçasını özel yöntemlerle monte ediyoruz. Dolayısıyla hastaya yeni bir çapraz bağ oluşturmuş oluyoruz. Tabii çapraz bağ yaralanmasıyla beraber hasta menisküs yırtığı olabiliyor. Hı hı. Onu da aynı zamanda onarıyoruz. Çapraz bağ yaralanmasının iyileşmesi tabii menisküsten biraz daha farklı. Hasta bir 3-4 hafta kadar baston kullanıyor. 3-4 hafta sonra bastırıyoruz. Egzersizler programı biraz daha ayrı. Rehabilitasyonu ayrı. Mesela 3 ay kadar koşturmuyoruz o hastaları. Çünkü, hı hı, o koyduğumuz bağın kemiğe kaynaması lazım. 3 hafta sonrasında hareketlere başlıyor. 3 ay sonrasında koşuya başlıyor. yaklaşık 5 ay 6 ay civarında tekrar spora döndürüyoruz.
7: Peki şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Kireçlenmeleri konuşacağız. Hı-hı. Diz ağrılarının diğer nedenlerini ve tabii ki çok merak edilen protez ameliyatlarını Hı-hı. konuşacağız. Hı-hı. Sevgili izleyiciler şimdi kısa bir ara. Aranın ardından tekrar buradayız. Sağlıklı Türkiye devam ediyor sevgili izleyiciler. Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Tarık Şener'le birlikteyiz. Diz hastalıklarını, ağrılarını konuşuyoruz. Kireçlenmelere geldik hocam. Kireçlenmeleri ve çok merak edilen bir konu protezleri konuşacağız. Çünkü protezler konusunda genelde hastalar pek bu tür ameliyatlara yanaşmıyorlar. Acaba sakat mı kalırım? Bunlar gerçekten riskli ve hani bu tür sorunlara neden olabilecek ameliyatlar mı? Bunları konuşalım. Şimdi isterseniz kireçlenmelere gelelim. Kireçlenmeler ne sıklıkla görünüyor, bir de nedenleri nedir?
8: Şimdi aslında kireçlenme tabiri hasta biraz anlamakta zorlanıyor. Çünkü orada bir ters şey oluşmuş, bir kelime farklı hı hı. oluşmuş. Hani kireçlenme deyince sanki bir hareketsizlik sonrası oluşmuş gibi bir algı var. Aslında tabir olarak kelime öyle yerleşmiş ama esasen kireçlenme değil, bir yıpranma söz konusu. Yani hasta diyor ki ya ben hep hareket ediyorum, o kadar hareketliyim, nasıl kireçlenme olur? Hı hı. Buradaki kireçlenme tabiri aslında doğru bir tabir değil. Tıbbi olarak gonartrozdur. Yani artrozdur ve yani eklemin bozulmasıdır.
7: Şimdi, bu hani bize makinalarda gösterirler ya kireçlenmiş evet. işte şey, öyle bir görüntü mü oluyor dizde
8: şimdi
7: de?
8: Şimdi esasen röntgende öyle bir görüntü oluyor. Onun sebebi şu, hı hı. demin bahsettiğim kıkırdak doku, yani yüzey parlak olan kıkırdak aşınmayla beraber dökülünce alttan kemik doku çıkıyor ve kemik kendini korumaya çalışınca sertleşiyor. Hmm. Beyazlaşıyor, kalınlaşıyor. Dolayısıyla o kıkırdak altında bir vücut tepki gösteriyor. O tepki
7: deride belki derinin nasırlaşarak gösterdiği gibi, tepkiyi aynen, mi bravo. Gösteriyor?
8: Evet, öyle. O tepkiyi biz röntgene baktığımız zaman böyle kemik çıkıntıları, beyaz çıkıntıları falan olarak görüyoruz. Hani o kaldon kireçlenmesi evet. diyelim. Orada kireçlenmelerle ilgili şeyimiz o tabir kullanılıyor. Aslında esas olan eklemdeki deformasyondur. Yani eklemdeki yıpranmadır. O yıpranma halk yani kireçlenme deniyor ama dediğim gibi bir kelime yanlış ironisi var diyelim. Dolayısıyla esas olan esasen çok kullanmaya bağlı veya aşırı yük binmesine bağlı kıkırdağın dökülmesi ve alttan koruyucu kıkırdak bozulunca alttan kemiğin ortaya çıkması, kemiğin kemiğe temas etmesi. Dolayısıyla hastanın ağrı duyması, hareketlerin azalması, yürümede zorlanmasıdır. Hı
7: hı. Hasta hangi hareketleri yapamaz kireçlenme durumunda?
8: Şimdi hasta hareketi öncelikle ağrılı olarak yapmaya başlar. Yani hı hı. önce her hareketinde özellikle merdiven inip çıkarken yani dize aşırı yükler bindiği zamanlarda ağrıyla başlar. Yani durduk yerde ağrımaz veya düz yolda ağrımaz da merdivende ağrır. Diz üstü çökmede zorluk olur. Dizlerini bükerek oturamamaya başlar. Sonrasında yavaş yavaş düz yolda da zorlanmaya başlar ve bir süre sonra artık yürüyüşü de iyice zorlanır ve hani belli çok da gecikmiş vakalarda hasta birkaç adım atmakta bile zorlanıyor, ancak bastonla destekle yürüyebiliyor. Zaman içerisinde dizlerde şekil bozukluğu da oluşuyor. Eskiden tedavi olmadığı veya protez ameliyatların olmadığı dönemlerde o artık bir şekilde yatak bağımlılığına kadar gidiyordu. Hı hı. Yani hasta ilk kalkışında yürümesinde zorlanmaya başlıyor. Gittikçe o hastanın hareketlilik kapasitesini azaltıyor.
7: Peki burada tedavi yöntemi nedir?
8: Şimdi artık iyice bozulmuş. Yani dizin artroz olduğu, gonartroz olduğu veya kireçlenmenin işte çok ileri dediğimiz devrelerde artık yüzeyi değiştirmekten başka çare kalmıyor. Hı hı. Çünkü o eklemin yüzeyi artık deforme olmuş ve bozulmuş. Oradan sağlıklı ve ağrısız bir hareket elde etmeniz mümkün değil. Hı hı. Yani dolayısıyla o yüzeylerin temasındaki ağrıyı kesmek ve oradaki daha düzgün bir yüzey oluşturmanız gerekiyor. Onun için de o zaman protez ameliyatları devreye giriyor. Hı hı. Protez ameliyatının mantığı ne? Bozulmuş olan iki karşılıklı kemik yüzeyi özel dizi açıyoruz. Dizi açtıktan sonra bu şekilde çıkarıp özel bozulmuş olan bölümü bizim özel kalıplarımız var. Hı hı. O kalıplara uygun olarak keserek yeni bir yüzey oluşturuyoruz. Sonra oraya bir metal yüzey koyuyoruz. Bir metal bölüm var. O metal bölümü çimentoyla bu bölüme çakıyoruz. Aynı işlemi bu aradaki bağları, menisküsleri çıkararak alt yüzeye de yapıyoruz. Yani orada bir kesi oluşturup yine bir metal yüzey koyuyoruz. Sonra araya da conta vazifesi görecek polietilen işte veya plastik benzeri bir maddeye ile bir conta koyuyoruz ve bunu tekrar kapatıyoruz. Dolayısıyla burada iki metal arasında bir plastik yüzeyle beraber yeni bir diz eklemi oluşmuş oluyor. Ve hasta duyduğu ağrı kayboluyor. Yani o, çünkü ağrı yapan şey o bozuk yüzeylerin birbirine olan teması. Siz o teması kesip yüzeyleri metal ve plastikten oluşturduğunuz zaman oradaki ağrı kayboluyor. Yani esas mantığı bu.
7: Peki nasıl ameliyatlardır? Uzun mu sürer? Şimdi anestezi konusunu ben özellikle size soruyorum. Çünkü çok büyük çekinceler de oluyor genel anestezide özellikle. Hasta şimdi, biraz daha onu herhalde görerek ya da duyarak yaşamak istiyor. Dolayısıyla bu soru da çok fazla geliyor.
8: Şöyle söyleyeyim. Tabii bu hastalar genç hastalar değil. Çoğunluğu 60-70 yaş civarında, daha ileri yaşlarda.
7: Siz mi öyle tercih ediyorsunuz? Daha ileri yaşlarda mı protezlerin kullanmasını öneriyorsunuz?
8: Şimdi tabii zaten esas olan protez ameliyatına karar vermeden önce hastanın kendi dizinin rezervinin bittiğine inanmamız lazım. Yani artık burada yüzey kalmamış, dizde hiçbir rezerv kalmamış olması lazım. Eğer dizin kendi biraz daha kullanabilecek potansiyeli varsa biz onu hastaya olabildiğince kullandırmaya çalışıyoruz. Yani olabildiğince kendi dizini kullansın ta ki artık kullanamaz hale gelip eklem iyice bittikten sonra bu ameliyata karar verebilir. Bu da zaten genellikle belli yaştan sonra oluyor. 60 yaşına kadar, 55-60 yaşına kadar direnmeye çalışıyoruz. Eğer çok çok bozuk değilse. Ve çoğu zaman tabii zaten hasta ileri yaşta geliyor. Yani 60 yaş üzerinde geliyor bize. Ve belli bir kiloyla geliyor. Dolayısıyla bu yaşlı hastalarda, yani diyelim 70 yaşında işte kısmi obez bir teyzemiz geldi. Bunun zaten başka dahili problemleri de oluyor. Mesela şeker hastalığı oluyor.
7: Yine araya gireceğim. Bir de bir sorumuz daha var. Onu da yöneltmek istiyorum size ama. Mesela obez hastalardan bahsettiniz. Bu tür ameliyatlarda genelde hekimler kilo verip gelin der. Şimdi artık hani gelişen teknolojiyle birlikte kilolu hastaları da yapıyor musunuz?
8: Tabii ki. Yani şimdi tabii öyle bir hastaya kilo ver demek birazcık şey oluyor. Yani çok zor o hastanın kilo vermesi. Yani çünkü temelde kilo vermek için bir şekilde hareket etmeniz, yani kalori harcamanız lazım. İyice dizleri bozmuş bir hastaya, yürüyüş bile yapamayan bir hastaya nasıl egzersiz yaptıracaksınız? Yani tabii ki kilosuz bir, daha az kilolu bir hastaya ameliyat etmek bizim için daha az risktir. Yani kilo arttıkça bazı riskler artar ama böyle bir hasta da o zaman mağdur oluyor gerçekten. Kilo ver denen hasta, bakıyorsunuz bir sene sonra 5 kilo daha almış, 10 kilo daha almış geliyor. Çünkü hareketiniz yok. Dolayısıyla kiloyu çok sınırlayıcı faktör olarak kullanmıyoruz.
7: Peki bu, yani, bu protezler dirençli mi?
8: Yani kiloya dirençli. Kiloyla alakalı bir sıkıntısı yok. Yani hasta 70 kilo da olsa, 150 kilo da olsa o protezlerle ilgili, kiloyla ilgili bir sıkıntı olmaz.
7: Hiçbir sıkıntı.
8: Yani hani bu ağırlığa karşı burada daha fazla reaksiyon olur diye bir şey olmaz. Kilonun ameliyat tekniğinden ziyade hastanın genel durumuyla alakalı bir takım riskleri içerdiği için, arkasından hastanın mobilizasyonunda zorluklar oluşturduğu için, mesela çok kilolu hastalarda iki dizi birden bozulsa bile tek tek yapmaya çalışıyoruz.
7: Evet.
8: Genel tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Demin bahsettiğim gibi böyle problemli hastaların, yani bu tür hastaların birçoğunda zaten işte hipertansiyonu, şeker hastalığı olmazsa olmazları neredeyse. Yani genel

0: tedbirler alıyoruz. Yani bizim protez ameliyatlarının esnasında normal ameliyatlara göre çok daha fazla sterilizasyona dikkat ediliyor. Kılık kıyafete dikkat ediliyor, temizliğe dikkat ediliyor. Dolayısıyla o enfeksiyon riskinde olabildiği kadar minimumda tutmaya çalışıyoruz ve antibiyotik profilaksi başlıyoruz hemen hastaya. Daha ameliyat esnasında antibiyotik vermeye başlıyoruz. Birkaç gün boyunca antibiyotik veriyoruz. Bir de hastanın mekanik olarak kemiğiyle protezi arasında bir uyumsuzluk olabilir. Yani bu yerleştirmesinin esnasındaki teknik problemden olabilir. Hastanın kemiğiyle alakalı problemlerden olabilir. Yoksa hani vücudun durduk yerde bir ret reaksiyonu, erken ret reaksiyonu yok.
1: Peki Elif Hanım'ın sorusuna gelelim isterseniz. Demiş ki 28 yaşındayım. Oturduğumda kalkarken de dizimde kütürdeme oluyor. Kireçlenmeden midir bu diyor. İşlerden dolayı çok fazla spor da yapamıyorum. Doktor bey kireçlenme yıpranmadır dedi. Ben tekrar hani bu konuyu size sormak istiyorum. Hareket mi önerir ya da ne yapmam gerekiyor?
0: Elif Hanım'ın problemi hiç değinmediğimiz bir problem. Dizin bahsettiğimiz gibi 3 tane kemiği var. Üst, alt ve öndeki kapak kemiğimiz.
1: Evet.
0: Bu özellikle genç bir hasta bize bu şekilde diz ağrısı, işte oturup kalkmada zorluk veya ses hikayesiyle geliyorsa o zaman biz patella dediğimiz bu öndeki kapak kemiği problemini düşünürüz.
1: Evet.
0: Kapak kemiğimiz düz durduğumuz zaman bu şekilde boştadır. Yani bir teması söz konusu değildir. Evet. Ama dizi büktüğümüz zaman, çömelip kalkma yaptığımız zaman bütün vücudun ağırlığı bu kapağa biner. Bu kapak da aynı şekilde şu alt bölümler gibi kıkırdakla kaplıdır. O kıkırdak yüzeydeki yüzeyin karşı tarafla bir oluk eklem ilişkisi var. Bu yüzey bazı insanlarda, bazı yapılarda bu temas biraz daha hassas. Yani tam bir yuva oluk ilişkisi olmuyor ve biraz hafif kapak kemiği şöyle yandırıyor. Dolayısıyla belli hareketlerde biraz çömelip kalkmalarda bilhassa yüzey belli taraftan temas ettiği için o temas eden bölümde daha kolay yumuşama ve aşınmalar oluyor. Bu işte diz ağrısı. Oturduğunuz yerde böyle sandalyede falan oturunca veya arabada oturunca eskiler sinema arazi der. Bacağı uzatma ihtiyacı olur. Yani şu teması hasta çok fazla tolere edemez. Bu ağrı yapar ve bacağını uzatma ihtiyacı olur. Ses tek başına aslında, yani sadece ses varsa, ağrı yoksa çok fazla önemsediğimiz bir şey değil. Çünkü eklem içerisindeki sıvının hareketi. Ama beraberinde ağrı veya işte bacak uzatma ihtiyacı varsa o zaman bu kapak problemi demektir genellikle. O zaman egzersiz öneriyoruz. Özellikle nasıl egzersizler? Bacağı düz vaziyette kullandığımız egzersizler. Yani bacağı düz vaziyette havaya kaldırıp 4-5 saniye tutup indirme gibi, tekrar diğerini kaldırma gibi bu türlü egzersizlerle bacak kasını kasarak buradaki yine demin bahsettiğim difüzyonu arttırarak kapak kemiğini beslenmesini, kıkırdağın beslenmesini arttırmak ve bacak adresini güçlendirmek.
1: Peki bir soru daha var. Tabii. Sonra benim bir sorum daha olacak. Son 3 dakikamız. Samet Boğa göndermiş. Diyor ki benim 2 ay önce futbol oynarken dizimde sakatlık oldu. Ön çapraz bağlarda kopukluk var. Geç ameliyat olmanın bir sakıncası var mı diyor. Menisküs yırtığında da 2-3 derece demiş.
0: Menisküs yırtığı çok önemli değil gibi. Şöyle, çapraz bağ yırtık hastanın hemen ameliyat olacak diye bir şey yok, sporcu değilse. Ama bu esnada birkaç ay da olsa, 6 ay da olsa koruması gerekiyor. Mesela bir üniversite öğrencisi geliyor bize, işte yırtılmış ama şey sonunu bekliyoruz onda. Yani o devreyi kaybetmesin çocuk diye bekliyoruz ama bu esnada sporu yasaklıyoruz. Sadece belli egzersizler yapıyoruz. Çünkü çapraz bağ olmadığı zaman dizde dönme riski vardır. Basit bir müsabakada koştu. Dolayısıyla diz bir daha dönerse bu kez sağlam olan menisküsleri, dizin diğer yapılarını zarar verebilir. Orada yırtıklar oluşturabilir. Dolayısıyla ameliyata kadar sadece kuvvetlendirme egzersizleri ile takip olması lazım. Sonrasında yani spor yapmaması lazım. Çapraz bağ ameliyatından sonra ancak spor yapması lazım. Çünkü dediğim gibi o dönmeler, dizdeki boşalmalar tekrar dizin o sağlam, şu anda iyi görünen işte menisküslerini, diğer kıkırdaklarını bozabilir.
1: Peki şimdi protez ameliyatlarından bahsettik. Hasta herhalde artık normal hayatına dönüyor ve kaliteli bir yaşam sürdürüyor bu ameliyatlardan sonra ama her türlü hareketi yapabilir mi? Özellikle yine izleyicilerimizden gelen bir soru. Rahatlıkla mesela namaz kılabilir miyim? Çünkü hani bu ameliyatlardan sonra biraz daha hani dizi çok rahat, artık eskisi gibi rahatça katlayamayacağını düşünüyor.
0: Doğru.
1: Hastalar.
0: Şimdi tabii dizin zaten bize gelen hastaların çoğu artık diz üst oturamayan hastalar. Yani diz kuran bir hasta, diz üstü oturan bir hasta protez yaptığımız çok nadirdir. Dolayısıyla hastanın hareketi zaten azalmış olur. Yani koyduğumuz protezler esasen mekanik olarak dizi çok bükmeye

0: Hani olmasa bile yaptığınız oradaki bağ kesileri, diğer şeyler dizin katlanmasını, tamamen katlanmasını engel oluyor çoğu zaman. Hı hı. Dizde bizim ameliyatlardan sonra beklediğimiz bükülme asgari 90-100 derece, 110 derecedir. Yani şu şekilde, bu da hastanın günlük hayatında işte sandalye oturmasında, kalkmasında, merdivende her türlü işini görür. Ama diz üstü oturma bizde işte namaz kılmakta, bir de Japonlarda onların da oturma konuları için çok önemli. Onlar da biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Hı hı. Bu konuda çalışmalar var. Yani bazı protezlerde ama sadece protezin tekniği değil, hastanın kas yapısı. Çünkü yıllardır o şekilde dizini bükmemiş bir hastanın kasını uzatıp dizini büyüttürmek mümkün değil. Hı hı. Daha hareketli hale getirmek için çalışmalar var. Ama biz hiçbir hastaya sen tekrar namaz oturabilirsin, diz kurabilirsin demiyoruz. Hasta zaten bacağını uzatarak işte oturduğu yerde bacaklarını uzatarak veya karşıya bir sehpanın üzerine koyarak bacaklarını o şekilde namaz kılmayı tarif ediyor. Zaten çoğu hastalarda onu öğrenmiş oluyor. Hı hı. Dolayısıyla biz yani diz protezi hastasına diyemiyoruz maalesef. Ama onun haricinde o tür diğer hareketler, ağrısız yürüme, işte oturup kalkma, merdiven çıkma, onları rahatlıkla yapabiliyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür yayınımıza ederim. Katıldığınız için, değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden Operatör Doktor Tarık Şener bugünkü konuğumuzdu. Şimdi hoşçakalın.
2: Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 22, Sure, Sebe Suresi 32-54. Ayetler, Fatır Suresi 1-18. Ayetler, Sayfa 431-435.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise sirruh. Niçin konuşmuyorsun? Abdülkadir Geylani bir mahalden geçerken gördü iki kimseyi münakaşa ederken. Birisi Hristiyan, Müslümandı öteki. Sordu, münakaşaya sebep olan şey ne ki? Müslüman arz eyledi. Bu diyor ki kininden, bizim peygamberimiz üstündür sizinkinden. Ben ise şiddet ile itiraz ediyorum. Bizim peygamberimiz daha üstün diyorum. Abdülkadir Geylani dinleyip Müslümanı, ispata davet etti Hristiyan olanı. Buyurdu ki, ey kişi, madem ki böyle dersin, peki sen bu fikrini nasıl ispat edersin? Hristiyan dedi ki, bizim peygamberimiz ölüyü diriltiyor. O üstündür şüphesiz. Buyurdu ki, ey kişi, ben peygamber değilim. Sadece o Resulün ümmetinden biriyim. Eğer ben diriltirsem bir ölüyü ansızın, Hazreti Muhammed'e sen de inanır mısın? İnanırım deyince buyurdu, öyleyse çok eski, harap olmuş bir kabir göster bize. Gösterdi Hristiyan ona eski bir kabir. Gitti kabir yanına, Es-Seyyid Abdülkadir. Buyurdu, burada yatan bir kadındır ve hatta şarkıcılık yaparmış hem de hali hayatta. İster şarkı söylerken onu ben dirilteyim, yahut nasıl istersen söyle, öyle edeyim. Hristiyan buna hiç ihtimal vermeyerek, dedi, madem dirilsin o şarkı söyleyerek. Buyurdu ki, ey kişi, şunu da söyle peki. Ölüyü diriltirken ne derdi İsa Nebi? Dedi, bizim peygamber der idi ki, ey filan, Allah'ın izniyle diril kalk mezarından. Abdülkadir Geylani dönüp Hristiyan'a buyurdu, öyleyse dikkat eyle bu yana. Gösterdiği mezara dikkatlice bakarak buyurdu ki, Allah'ın izniyle diril kalk. O anda boydan boya yarıldı kabir birden. Dirilip kalktı kadın, hem de şarkı söylerken. Bir müddet öyle kalıp, sonra da birdenbire, yine ölü olarak giriverdi kabire. Bu büyük kerameti görüp, o Hristiyan, şehadeti söyleyip, hemen oldu Müslüman. Sonra Gavsül Azam'ın sarılıp ellerine, o andan itibaren girdi tam hizmetine.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Allahü Teala yumuşaklığı sever. İnsan davranışlarında sertlik, iticilik ve korkuyu, yumuşaklıksa sıcaklığı, şefkati, merhameti ve sevgiyi doğurur. Korkutarak elde edilen başarı yıkılmaya, sevgiyle elde edilen muvaffakiyetse artmaya, büyümeye mahkumdur. Bunun için Resulullah Efendimiz Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsan eder, başkalarına vermez buyurmuşlardır. Enes bin Malik Hazretleri, Resulullah Efendimiz'e 10 sene hizmet ettim, bu zaman içinde bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in bu güzel hali, Ali İmran suresinin 159. ayetinde mealen, yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlılıkla muamele etmen, Allahü Teala'nın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü ahlaklı olup sert davransaydın, etrafındakiler dağılırlardı buyurularak övülmektedir. Çelebi Cemalettin Efendi hiç kızmaz, dostuna düşmanına aynı muamelede bulunurdu. Onun bu geniş, müsamahakar halini anlayamayanlar, bu kadar yumuşaklığın, insanlara karşı bu kadar tahammül ve sabır göstermenin manası nedir diye sual ettiklerinde, yumuşaklık, yıkıcı, demir kılıçtan, hatta 100 zafere sebep olan kılıçtan daha keskindir diye cevap vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi, insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. Allahü Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır hadisi şerifi, bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz. Sert davranmak yakışmaz. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin bir gün çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını gördüler. Adamcağız abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için böyle abdest sahih olmaz demeye de sıkıldılar. Yanına giderek, efendim biz iki kardeş birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz fakat buna bir karar veremiyoruz. Biz bir abdest alalım, siz de hangimizin haklı olduğunu bize bildirin, olur mu dediler. Adamcağız teklifi kabul edince önce Hazreti Hasan sonra da Hazreti Hüseyin güzel bir abdest aldılar. İhtiyar bunlara dikkatle baktı ve sonunda evlatlarım abdest almasını şimdi ben sizden öğrendim. Meğer yanlış alan benmişim der. İbrahim aleyhisselam bir gün 200 mecusiye ziyafet vermişti. Ziyafetten memnun kalan mecusi topluluğu İbrahim aleyhisselama bize ne emredersen yapalım dediler. İbrahim aleyhisselam da sizden bir dileğim var buyurdu. Nedir dediklerinde benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Kendi aralarında konuştular ve bu ihtiyarın ihsanları, ziyafetleri çoktur, meşhurdur. Bunu kırmayalım, bunun Rabbine bir kere secde eder, sonra gidip yine kendi tanrılarımıza tapınırız, bir zararı olmaz diye karar verdiler ve secdeye gittiler. Onlar secdedeyken İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi, gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak benim elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara Müslümanlık nasip eyle diye dua etti ve duası kabul olup hepsi Müslüman oldu. İnsanlara karşı sert veya yumuşak davranılması konusunda şöyle bir hikaye anlatılır. Rüzgarla güneş hangisinin daha güçlü, kudretli olduğu üzerinde konuşurlar. Rüzgar gücüne güvenip ben senden kuvvetliyim. Güneş de her zaman kaba kuvvet işe yaramaz der. Sonunda tecrübe etmeye karar verirler. Rüzgar güneşe senden daha kudretli olduğumu şimdi göstereceğim. Bak şu ihtiyarın paltosunu sırtından nasıl çıkartacağım der. Rüzgar kuvvetle esmeye başlar. İhtiyar açılan paltosunun iki yakasını hemen elleriyle sıkıca tutar. Rüzgar paltoyu sırtından bu haliyle atamayacağını anlayınca fırtınaya dönüşür ama ihtiyar paltosuna daha çok sarılır. İşi sağlama almak için de düğmelerini iyice ilikler.
Bunun üzerine güneş, sen beceremedin. Bak şimdi ben güzellikle, tatlılıkla ihtiyarın paltosunu nasıl çıkarttıracağım der. Saklandığı bulutun arkasından çıkan güneş bir gülümsemeyle, tatlı bir sıcaklıkla ortalığı ısıtır. İhtiyar terlemeye başlar, sonunda kendiliğinden paltosunu çıkarır. Neşe içinde yoluna devam eder. Güneş rüzgara dönerek, gördün mü? Tebessüm, sıcak ilgi, nezaket ve dostluk sertlikten daha kudretlidir. Gerçekte kuvvetli olmak, insanlara bir işi zorla yaptırmak değil, kendiliğinden yapacak hale getirmektir der. İsa aleyhisselam bir gün havarileriyle beraber Yahudilerin yanından geçiyordu. Oradakiler kendisine çok kötü şeyler söylediler. Bu sözlere rağmen onlara tatlı cevaplar verdi. Yanındakiler, onlar sana kötülük yapıyor, sense onlara iyi şeyler söylüyorsun dediklerinde buyurdu ki, herkes başkasına yanında bulunandan verir.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Başkasının evine girdik. Ben Güven Kirişti. İstanbul'da hep birbirine benzeyen apartman bloklarıyla dolu bir sitede yaşıyorum. Şu apartmanların her biri sanki bir köy. Bu bloklarda bazen o kadar komik olaylar yaşanıyor ki şaşar kalırsınız. Geçenlerde kız kardeşimle enişten bize misafirliğe geleceklerdi. Neticede geldiler de. Fakat başlarına gelenler öylesine gülünç ve ibret vericiydi ki sizlere anlatmadan edemedim. Bir blok düşünün. 10 katlı ve her katta 4 daire var. Bu apartmanın 2 de asansörü var. Biz de apartmanın 3. katında oturuyoruz. Kız kardeşimle eniştem sabahleyin telefon ederek öğleye doğru bizde olacaklarını söylediler. Biz de beklemeye başladık. Derken aşağıdan zili çaldılar. Hemen diyafondan seslendik. Buyurun sizi bekliyoruz. Sonra da kapıyı açıp asansörün katımızda durmasını beklemeye başladık. Gerçi bizimkiler daha önce de birkaç defa gelmişlerdi. Fakat bizim dairenin kaçıncı katta olduğunu asansöre binince şaşırmışlar.
2: Hanım, abinler ikinci katta mı yoksa üçüncü katta mı oturuyorlar?
3: Galiba ikinci katta oturuyorlardı.
2: Öyleyse bas düğmeye.
3: Aa, kimse yok.
2: Yoksa bir üst katta mı oturuyorlardı?
3: Dinlesene, yukarıdan birileri sesleniyor.
4: Enişte, bir kat daha çıkacaksınız.
2: Duydun mu? Bu Güven'in sesiydi. İki kat daha çıkacakmışız.
3: Gel öyleyse tekrar asansöre binelim.
5: Anne, yetişim geldi, çabuk olun.
3: Sabret kızım, biraz sık dişini.

0: Hanım gelen giden yok.
1: Yoksa onlar eniştenler değil miydi?
0: Herhalde. Baksana asansör bizim katı geçti. 4. katta durdu.
1: Ama enişten bizim katı bilmiyor muydu?
0: Bildiği için şaştım bu işe zaten. Galiba bu gelenler bizim beklediğimiz misafirler değil.
1: Tüh, öyleyse yok yere elin adamlarına bağırdık.
0: Öyleyse biz eve girelim. Bizimkiler gelince çıkar karşılarız. Hanımla ben bizimkileri başkası zannederek dairemize girmiştik ve kapıyı kapatıp misafirlerimizi beklemeye başladık. Bu arada kız kardeşimle eniştem üst katta asansörden inmişler. Bizim ev olarak hatırladıkları kapıyı çalmaya başlamışlar. Zile kimse cevap vermeyince meraklanmışlar. Fakat bu arada enteresan bir şey olmuş.
2: Hay Allah, evde kimsecikler yok.
1: Hayırdır. Aa, baksana kapı aralık.
2: Herhalde biz geleceğiz diye açık bırakmışlar.
3: Öyleyse girelim. Belki zilin sesini duymamışlardır.
4: Anne, tuvalete gidelim.
3: Hadi gel kızım.
2: Ben de salona geçip biraz dinleneyim. Ya hanım, nerede bunlar? Yoksa bize şaka mı yapıyorlar?
3: Ne bileyim ben çocukla meşgulüm.
2: Ben içeri odalara bir bakayım.
3: Tamam bak.
5: Güven! Kayınço! Neredesiniz be? Hanım, bunlar evde yoklar.
3: Aa, ne yapacağız şimdi? Ne bu iş böyle?
2: Bilmiyorum ki.
3: Ama bu ev onların evi değil mi?
2: Şey, doğrusu bu koltuklar onlarınkine pek benzemiyor.
3: Yoksa başkasının evine mi girdik?
2: Ama nasıl olur? Kapı açık duruyordu. Bu kadar da tesadüf olur mu?
3: Onu bunu bilmem. Herhalde biz yanlış eve girdik.
2: Eyvah. Hadi rezil olmadan çıkalım elin evinden. Nedir bu başımıza gelen?
3: Hadi hadi hadi.
0: Kız kardeşimle eniştem hemen üst kattaki evden dışarı çıkıp bir de alt kata bakalım derken ben kapıyı açtım. Hemen buyur etti. Enişte, nerelerde kaldınız?
2: Ya siz 3. katta mı oturuyordunuz?
0: Evet.
2: Biz de yanlışlıkla bir üst kata çıkmışız ve yabancı birinin evine girmişiz.
0: Peki içeri nasıl girdiniz?
3: Ne bilelim abi, kapı açıktı biz de girdik.
0: Neyse, içeri gelin de durumu anlarız. Meğerse üst kattaki komşu kadın çarşıya alışverişe çıkarken kapıyı çekmeyi unutmuş. Bizimkiler de bizim ev zannederek içeri girmişler. Daha sonra benim hanım komşuya gidip durumu olduğu gibi anlattı. Kadıncağız da çok şaşırdı. Düşünün bir, komşu kadın evine gelip de kız kardeşimle eniştemi görseydi herhalde düşüp bayılırdı. Neyse, böylesi komik ve vahim bir olayı kazasız belasız atlattık. Aman ha, evden çıkarken kapıyı kapamayı sakın unutmayın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki Şafii mezhebinde diyor kurban keserken işte boğazın o belirtilen yerin biraz üstünden olması lazım. Hanefi'de ise diyor biraz farklı diyor, altından kesiliyor diyor. Böyle bir şey var mı?
1: Onu bilmiyorum. Şafii mezhebindeki hükmünü bilmiyorum. Yani Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında kesilen bıçak vurulan yerin arasındaki farkı, o detayı bilmiyorum. Eğer Şafii mezhebinde öyle bir hüküm varsa ona göre hareket ettirir.
0: Ama burada öncelik herhalde şey, hayvana eziyet etmemek ve
1: dördünde de öyle.
0: Dördünde de.
1: Hı hı. Eziyet etmemektir.
0: Şimdi dinleyicimiz bunu asıl şu sebepten dolayı soruyor. Hanefi mezhebindeki arkadaşlarıyla, kendisi Şafii'de ortak bir kurbana girmişler de diyor ki hani bu kesilme farkından dolayı diyor
1: bir şey olmaz.
0: Bir şey olur mu diyor.
1: Olmaz. Çünkü ibadetlerde yapılan bir iş bir müştehit imamın içtihadına uygunsa mesele bitiyor.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz ayaklarında problem varmış, dizlerinde. Namazı oturarak kılıyormuş zaten. Kur'an-ı Kerim'i okurken de diyor ayaklarımı diyor uzatarak okusam bir şeyi var mı? Toparlayamıyorum diyor.
1: Ha, yerde oturarak.
0: Oturamıyorsa
1: olur. Ama sandalyede oturuyorsa Kur'an-ı Kerim'i masa üzerinde sandalyede oturarak okuyabilir.
0: Evet.
1: Yani ayaklarını sarkıtmasına uzatmasına gerek kalmaz o zaman.
0: Yani sandalyede otursa, masaya koysa Mustafa. Bu şekilde. Bir başka soru daha var. O da şu. Diyor ki dinleyicimiz daha önce diyor hani sizde hocam da anlattı. Kur'an-ı Kerim'in her harfi şifadır diye.
1: Evet, Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin sözü o.
0: Bunu biraz anlatabilir misiniz diyor. Ben diyor mesela herhangi bir Kur'an-ı Kerim'i açsam rastgele yani. Herhangi bir yeri diyor şifa niyetini okusam, üzerime üflesem ağrıyan yerimi olur mu diyor.
1: Tereddüt etmeyecek. Bir kere önce o söze inanacak. Bu sözü söyleyen dört mezhepte mütehassıs Evlad-ı Rasul, Mürşid-i Kamil, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'dir. Önce buna itikad edecek, iman edecek. Hala bu şekildeki sorması bunda tereddüt olduğunun alamettir. Yapsam olur mu demek istiyor yani. Bu böyledir. Yani her harfi şifa olduğuna göre bunda yapsam olur mu? Yapsam demek tereddüdüm var. Acaba olacak mı demektir bu? Eğer sen bu zatın Allah-u Teala'nın bir sevgili kulu olduğuna, bir İslam alimi olduğuna, bir mürşid-i kamil Allah-u Teala'nın evliyası olduğuna itikadın varsa, o söz, o zatın sözü hüccettir, senettir. Ona tam ittiba edince, itikad edince, inanınca o şekilde yapın. Elbette ki Cenab-ı Hak ama tereddüt değil mi? Sorulmasına gerek yok. Elbette verir. Ama bir yapayım bakayım olur mu? Bu tereddüt alametidir.
0: Biz bunu bu hataya düşüyoruz ama yani çok sıklıkla
1: i̇şte
0: düşüyoruz.
1: Için düşüyor,
0: sadece
1: düşüyoruz.
0: İşte atıyorum işte bir İslam alimi hakkında değil de dualar hakkında mesela kitaplar, muteber kitaplar bildirilen şeyler var. Yaptım ama olmadı, istediğim olmadı falan gibi bir şey var. Yani, sanki denemek için yapıyormuşuz gibi.
1: Evet, denemek için yapılıyor. Orada bir tereddüt var. Mesela şeyde mesela riya anlatılırken, hatta İslam ve Toplum programında bir seferinde naklettik. Yani riyanın sebebi ne? İmanda tereddütün alamettir riya buyuruyor. Yani Allah-u Teala varlığına, birliğine, ondan sonra onu her an gördüğüne, her an işittiğine imanda bir zafiyet var demektir. Yoksa Allah-u Teala'nın her an bildiğine, gördüğüne inanan bir kimse başkası görsün diye ibadet eder mi buyuruyor? Bir tereddüdü var bunun. Yani inanmıyor aslında. Ya tamam canım, Allah-u Teala görür, bilir, işitir falan da ya şimdi insanlara karşı ben daha kendimi böyle şey göstereyim, dinler göstereyim diye başlıyor. Ya sen ne diyorsun ya? Sen bu yaptığın kalbinden geçen aynı şekilde yaratan görüyor, biliyor, işitiyor. Eğer sen bunu bir şey yapmış olsan katiyen hatırına gelmez. Böyle bir şey yapmak, başkasına göstermek. Ve hani zaman zaman yine İslam ve Toplum'da naklettiğimiz Seyyid Abdülhakim Arvasız'ın talebesi Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh ve buyuruyor ki bize sihir, nazar, büyü tesir etmez kardeşim buyuruyorlar. Sebep? Buyuruyor ki biz her sabah üç defa Bismillahillezî lâ yedrûmâ asmihî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ ve semî'un alim. Bunu okuyoruz buyuruyorlar. Akşam da okuyoruz buyuruyorlar. Bunu okuyana sihir, nazar, büyü tesir etmez. Peki bunu kim söylüyor kardeşim buyuruyorlar? İslam alimleri buyuruyorlar. Arkasına bir ifade var. İnanmak lazım buyuruyorlar. Ben bir yapayım bakayım, olacak mı olmayacak mı? Olmaz o. Mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinden Akşemseddin Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin başka talebeleri de var. Akşemseddin Hazretleri geliyor. Tabi medreseli, yani altyapısı var. Orada kalbini temizleyecek. Nefsinin itminanı için Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin vermiş olduğu derslere ittiba ediyor. Tam inanıyor. 3 sene içerisinde kemale geliyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de buna görevlendiriyor. İcazet veriyor yani. İcazet dille yazılı vermesi şart değil. Vazife veriyor, bitiyor o iş. Orada bazı talebeler efendim diyorlar. Mübarek köseymiş Akşemseddin Hazretleri. Yani sakalı fazla yok. Demişler 20 senedir biz bu dergâhtayız demişler. Köse geldi 100 senede alıp götürüyor. Buyurmuşlar ki biz ne buyurursak köse olduğu gibi kabul ediyordu. İtiraz etmiyordu. Ama siz bizden duyduklarınızı gidiyorsunuz araştırıyorsunuz. Ha, hocamız doğru söylemiş. Yani tereddüdüm var hala üstadında. Tereddüdüm var. Olmaz o zaman. Mesela tam ilmi hasadeti ebediye kitabında yazıyor. Efendim ben bir yapayım bakayım acaba olacak mı? Demek ki tam ilmihal kitabı, evet, Saadet Ebediye kitabında yazılanlara itimadı yok senin. Güvenmiyorsun. O kitabı hazırlayana da, o kitapta ismi geçenlere de itimat etmiyorsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e soru buyurmuş. Efendim bir yapayım bakayım olacak mı lan? O zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri güvenmiyorsun. İtimat etmiyorsun demektir.
0: O söz çok önemli o zaman. Yani imanda tereddüt şey.
1: Evet, imanda tereddüdüm var. Acaba mı diyorsun hala? Hani zaman zaman Huzura Doğru programında da anlatıyor. İslam ve Toplum programında da anlattığınız bir hadise var. Bir hoca efendi bir gün coşmuş. Besmele-i Şerif'in faziletini anlatırken coşmuş böyle. Anlattıkları doğru ama. Yani o anda halet-i ruhiyesi de ona uygun demiş. Besmele'yi çek demiş. Suyun üstünden yürüyerek geç git. Kasabanın da ortasından bir dere geçiyormuş. Yazık adamcağız hep köprüden geçiyormuş. Ana demiş ya böyle demiş. Besmele'yi çekip de demiş oradan geçince. Tamam demiş hocayı kolaylaştıracak. Camiden çıktıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Geçiyor suyun üstünden düz deminden yoldan gider gibi gidiyor. Ondan sonra yolu kısalmış tabii. Çabucak gidiyor.
0: Sürekli geliyor. Oradan geçiyor artık.
1: Hanımına demiş ki ya demiş hoca efendi bizim yolu kısalttı. Bir demiş yemeğe çağırsak. Olur demiş falan. Geliyor hocam demiş akşam çorbayı biz de etsek. Müsaitiz demiş gelelim. Akşam namazını camide kılıyorlar. Tabii o vatandaşın evi derenin öbür tarafında olduğu için çıkmışlar. Adamcağız dereye doğru gidiyor. Hoca köprüye. Demiş hocam buyur. Nereden buyur? Demiş buradan buyur. Suda. Demiş orası dere. Ama siz dediniz ki besmeleyi çekip üstünden geçiyor. Ben öyle geçeceğim falan. Demiş benim senin kadar yakinim yok. Ben demiş köprüden sen oradan geç. Yok. Yani acaba mı? Acaba yok. Acaba yok. Ben bir işte bu büyükler buyuruyor bir basayım bakayım bir acaba falan. Acaba dedim bitti o iş.
0: Batarsın. Yani hoca efendi batardı yani.
1: Batardı. O haliyle batardı. O bir yakın hası olması. Hiç tereddüt olmaması lazım. Şimdi anlatılıyor kitaplar bunlarda şaka yok. Mustafa Bey bir gün Şahın Hakimet Bahattin Buhari Hazretleri işte Ceyhun Nehri mi Seyhun Nehri mi o meşhur ya o nehirlerde böyle hani baharlarda çok coşkun bir şekilde akarmış falan. Bir gün işte o nehrin kenarını pikniğe götürüyor talebelerini falan. Orada biz densiz gelmiş her asırda bulunuyor. İşte demiş hani eskiden demiş gelen büyüklerde kerametler görülüyor. Şimdiki Şahın Akşemet Hazretleri'ni iğneliyor yani. Keramet meramet falan hani görülmüyor falan gibi bir şeyler mırıldanıyor söyleniyor falan. Mübarek bir celalleniyor. Bu büyükler öyle büyük ki buyurmuşlar. Bu nehre deseler ki tersine ak. O anda zın diye durmuş nehir tersine akıyor. Yokuş yukarı. Tabii herkes görüyor, o da görüyor. Tabii herkes o tarafa bakınca maksadımız misal vermekti buyuruyorlar. Tekrar normale dönüyor nehir. Ya bunların şakası mı olur? Şahın Hakimet Hazretleri Allah adamıysa bitti yani. Onu yaratan Allah-u Teala artık onun ağzından çıkan, kalbinden çıkan, onunla nefsinden çıkmıyor ki. Gösteriş yapmak için yapmıyor onu. Yani bu büyükler öyle büyük ki. Ya niye büyük? Çünkü bunların kalbi Allah-u Teala'nın sevgisiyle dolu olduğu için büyük. Yoksa kendileri aynı şekilde yine mahluktur, halik değildir, yaratıcı değildir, yaratan değildir. Yaratanın aynı şekilde gücünün, kuvvetinin tezahür ettiği bir varlık durumundalar. Onu öyle bilir, öyle tanır, öyle inanırsan mesele hallolur. Sen ya Rabbi dersin, seninkine icabet etmezler. Ama o bir ya Rabbi der, icabet olur. Allah-u Teala lebbeyk kulum der onlarınkine.
0: Şimdi burada ters bir şey söyleyeceğim. Şöyle diyenler de oluyor çünkü böyle inanmak lazım. Evet, Böyle inanmak lazım. Böyle inanınca da ya siz niçin Allah'ın kullarından birini efendim böyle ilahlaştırıyorsunuz?
1: Diyorlar.
0: Ona tapınıyorsunuz. O kadar yüceltiyorsunuz falan diyenler de olabiliyor. Ne eksik de böyle söylüyorlar onlar da.
1: Şimdi böyle söyleyenler farkında olmadan kendilerini tanrılaştırıyorlar. Putlaştırıyorlar. Ben varken niye başkasına gidiyorsunuz diyor. Aslında ben diyor. Ben. Yani Ebu Cehil fıtratlı bunlar. Mesela bakıyordu da Peygamber Efendimiz'e

0: gökten yağmur yağdırdığı gibi Cenab-ı Hak bu sevgili kullar vasıtasıyla da aynı şekilde iman, hidayet, rüşt dağıtıyor. Hadise bunlar ibaret. Yaratan Allah-u Teala. Bunların aslında yani o zatla değil Allah-u Teala ile dertleri var. Allah-u Teala imanlarında tereddütleri var. Orada şüpheleri var. Çünkü Allah-u Teala'nın kitabını da kendi kafalarına göre değiştiriyorlar bunlar. Allah böyle demiş ama diyor. Allah-u Teala da değil, saygıları da yok. Edepsizdirler de bunlar.
1: Mesela Vehhabiler ölülerine bile tahammül edemiyor.
0: Tahammül edemiyorlar. Leş gibi aynı şekilde gömüp gidiyorlar. Mesela onlar diyor ki işte biz Kur'an'ın dediğini yapıyoruz. Kur'an dediğini yapıyorsun da Muhammed bin Abdülvehhab adına aynı şekilde üniversiteler yapıyorsun, isimlerini her tarafa şey yapıyorsun falan. Niye yapıyorsun onu o zaman? Niye yapıyorsun onu? Öldü gittiyse leş gibi kapat gitsin ondan sonra. Niye isminden bahsediyorsun o zaman? Yok, onu tanrılaştırıyorsun, onu putlaştırıyorsun. Kendini putlaştırıyorsun. Yani aslında bunlar içindekini söylüyor. Hani meşhur bir şey ya, iki ama sarma yiyormuş da birisi diğerine demiş ki niye iki iki yiyorsun? Ya demiş sen de benim gibi abansın demiş ya. Ben iki yesem bile nereden bileceksin sen onu? Ya demiş ben iki iki yiyorum da demiş tamam. Bunlar kendi içlerindeki putu başkalarına aynı şekilde yamamaya çalışıyor. Kendilerine aynı şekilde nefislerine tapıyor. Nefislerini put haline getirmişler. Kibir zirve bunların. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet dikkatindeki Müslümanlar hiçbir zaman peygamberler dahil, peygamberlerin aleyhissalatü vesselam varisleri dahil, İslam alimlerinde evliya-i kiramı da put ilah tanrı yapmamış. Ve o gözle de bakmamış. O gözle de aynı şekilde anlatmamış. Ya bunlar Allah-u Teala'nın aynı şekilde seçip gönderdiği kullarına hidayeti, imanı öğreten Allah-u Teala sevgili kulları nazarıyla bakmış. Cenab-ı Hak bunların hatırı ve hürmeti, bunların yaptığı duaları sevgili olmaları sebebiyle kabul eder diye onlara hüsnüzanda bulunmuştur. Hadise bunlar ibarettir.
1: Hazreti Ali Efendimiz de dahil buna.
0: Tabi Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri de dahil mi? Hepsi dahil. Hepsi dahil. Dolayısıyla bu Vehhabiler, mezhepsizler İslamiyet'e saldırmak, bu Evliya'ya saldırmak için onları put yapıyor falan.
1: Şiiler de öyle.
0: Ha. Şiiler de öyle. Ha, başkasına saldırıyor ama kendi ahuntlarını, kendi aynı şekilde ayetullah diyorlar, bilmem ne diyorlar falan filan aynı şekilde göklere çıkartıyorlar. Bu ne periz, bu ne lanar tutsun demezler mi? Adamayı ederler tabii ki. Sen de kendi Türkiye'deki mezhepsiz tayfasından adam ilahiyatı bitirdiyse, ilahiyatta da öğretim üyesiyse, bir de akademik kariyer aldıysa adam burnundan kıl aldırmıyor. Bana göre deyip duruyor. Senin etrafında kim toplanacak? Seni kim sevecek? Sen kendinle barış değilsin ki. Ama evliya-i kiram öyle değil ki. Hatta işte İstanbul'da metfun olan Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri bir gün kapısı çalınmış. Evde çocuklara aynı şekilde giydirecek de bir şeycik yok. Geleni dağıtıyor, gideni dağıtıyor. Geleni veriyor, gelene veriyor. Dergah için harcıyor falan. Ondan sonra demiş hani de bizim 3-5 kuruş olsa da şöyle çoluğa çocuğa falan. Ondan sonra neyse kapıya geleni çıkmış Aziz Mahmud Yahya Hazretleri. Sultan hediye göndermiş. İçinde işte 1000 altın bulunan bir kese göndermiş falan. Hanım demiş ki gene kim demiş ki ona sual soracak soru soranlar mı falan. Yok hatun demiş istediğin dünyalığı sultan göndermiş. Ama Saliha bir hanım olduğu için yazık üzülmüş demiş dilini tutsaydın da dilimi tutuverseydim ne olurdu falan diye. Onlar niye koşuyordu Aziz Mahmud Yahya Hazretleri? Şimdi bile koşuyor kabirlerine gidiyor. Niye aynı şekilde böyle zındıkların veyahut da mezhepsizlerin kabirlerine koşmuyor insanlar? Niye koşmuyor? Ya bırak Mustafa Bey. Yani Osmanlı sultanların hepsi Ehl-i Sünnet dikkatle 5 vakit namazını kılan insanlar. İslamiyet'in bekçiliğini yapmış. Bir Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, bir Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin, bir Ebu'l Vefa Hazretleri'nin, bir aynı şekilde karşı taraftaki Abdülfettah Akri Hazretleri'nin, ya her şeyden önce Ebu Ayben Ensar Radiyallahu Anh Hazretleri'nin kabrine girildiği kadar ne Fatih Sultan Mahmet Han Hazretleri'nin, ne Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin, çünkü mübarek sultanlar bunlar. Yavuz Sultan Selim Han'ın
1: o kadar da hizmetleri var.
0: Hizmetleri de aynı şekilde çok büyük. O kadar ziyaretçi olmuyor. Niye? Sebebini merak ederdim. Netice itibariyle dünyaya bulaşıklar. Sultandırlar. Öbürlerinin öyle bir derdi yok ki.
1: Bir çulu bile yok. Öbürlerinin ülkesi var, devleti var.
0: Hatta mesela Osmanlı sultanlarının hangisiydi? İşte evliyadan birisini ziyarete gidiyor. Böyle yaz günüymüş. O bölgede böyle sivrisinek çok. Mübarek kendi kulübesinde işte sultan gelince sinekler de içeriye doluyor falan. Böyle o kadar çok ki birbirinin yüzünü göremiyor. O zat demiş ki efendim siz sultansınız. Emir verin de şunlar çeksin gitsin de birbirimizi görelim. Rahat bir konuşalım. Demiş efendim beni dinlemez bunlar demiş. Allah Allah demiş. Hem sultan olacaksın hem de sinekler senin emrini dinlemeyecek. Sineklere diyor ki bizi diyor yalnız bırakın da diyor sultanla görüşelim. Sinek de çekip gidiyor. şimdi bunlar kitap

0: Para yazılır. Bunlar yalan değil, bir şey değil. Yani neyin sultanısın diyor. Ders veriyor aslında. Emir Maruf'ta bulunuyor. Onun için biz Ehl-i Sünnet itikadında olan Müslümanlar evliya-i kiramı tanrılaştırmıyoruz, putlaştırmıyoruz. Onlar Allah-u Teala'nın sevgili kullarıdır. Onlar vasıtasıyla Cenab-ı Hak dinini yayıyor, kendisini tanıttırıyor. Biz o gözle bakıyoruz. Onlar onun için seviyoruz, hürmet ediyoruz, vesile ediyoruz. Hadise bundan ibaret.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, zaman zaman insanın huzurlu olduğu, zaman zaman da huzursuz olduğu olabiliyor. Şimdi izleyicilerimiz şunu soruyorlar. Devamlı huzurlu olmayı tabii insan ister. Bunun için ne yapabiliriz? Devamlı huzurlu olabilmek için bir şey yapılıyor mu?
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken deniyor ki Allah-u Teala dünyada bütün insanlara acıyor, merhamet ediyor. Hepsine ama istisnasız. Faydalı, lüzumlu şeyleri de herkese gönderiyor.
1: Evet.
2: Falana, falan millete, falan kabileye değil, herkese gönderiyor. İşte zararlardan korunmak, saadete kavuşmak, yani huzura kavuşmak için de yol gösteriyor. Kiminle? Peygamberleriyle gösteriyor bunu. Ve İslam alimleri bu konuyu işlerken saadet, huzur. Saadet Arapçası. Huzur kelimesi gerçi Arapça bir kelime ama biz Türkçeleştirmişiz. İkisini de kullanıyoruz. Huzura kavuşabilmek, yani saadete kavuşabilmek için buyuruyorlar ki iman etmek şart. Peki niçin yani imansız olan bir kimse huzursuz mu olur?
1: Olur.
2: Peki bugün iman olmadığı, ateist olduğu halde kendisini huzurlu hisseden öyle zannediyor. Huzurdan maksat kalbin rahat etmesi demektir. Kalbin mutmain olması demektir. Kalp rahatsa, kalp mutmainse, itminana kavuşsa, sükunete kavuşmuşsa orada dalgalanma olmaz. Dolayısıyla bir şey söyleyecektiniz.
1: Vur patlasın, çal oynasın ya da çok neşeli olmak huzur demek değil.
2: Değil.
1: O manaya yani.
2: Değil. Mesela imandan mahrum olan insanlar maddeten yani çok yükselmişler, refah seviyesi çok yükselmişler ama huzurlu değiller. Evet. Bilhassa yaşlandığı zaman, sıkıldığı zaman. Mesela parası çoktur ama mevki makam sahibidir. İnsanlar mevki makam sahibi olduğu için, hatta parası olduğu için etrafında el pençe dururlar. Ağzının içerisine bakarlar ne söyleyecek diye. Ama o para, o imkan elinden gittiği zaman yapayalnız kalır. Nitekim çok böyle meşhur olmuş, kitleleri peşinden sürükleyen insanlar hep yalnız başına ölmüşlerdir. Evet. Zaman zaman gazetelerde görüyoruz.
1: Bir kısmı intihar ederek görmüş.
2: İntihar ederek görmüş. Köprü altında kalanlar olmuş. Elde avuçta hiçbir şey kalmamış. Ve bunların akıbetleri çok feci olmaktadır. Peki bunların o gülen yüzleri işte o anda kalbindeki o rahatsızlığı, daha doğrusu mutmain olmamış hali maddi şeylerle, neyi? Alkolle, ondan sonra ne bileyim,
1: uyuşturucuyla
2: falan tatmin etmeye kalkmıştır. Ama o da belli bir noktaya kadardır. Ondan sonra da sizin demin ifade ettiğiniz gibi bakıyor ki mesela güzellik gidiyor veyahut da para gidiyor, mevki makam gidiyor. Gidince artık her şey bitmiştir onun için. Dolayısıyla böyle bir kimse de huzur olmadığı gibi etrafına huzur da vermez. Ha, şaklabanlık yapabilir, insanları güldürebilir ama kendisi gülemez. Kendisi mütebessim değildir. Güldürmek ayrı bir şeydir. Bazı şaklabanlıklar yaparsın, gülebilirsin. Ama iç huzuru ise farklıdır. İç huzurun, kalbin rahatlayabilmesi için o kalbe iman nurunun girmesi gerekir. İman nuru girerse ne olur? Yani bu kimse hiçbir zaman böyle ne bileyim rahatsız olmaz mı? Başına bela, musibet gelmez mi? Hep böyle neşeli mi olur? Hep rahat mı olur? Hiç değişmez mi? Şimdi Mustafa Bey o konuyu anlatırlarken buyuruyorlar ki kalbe iman girince, kalp mutmain olunca Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirine itiraz kalkar insanda.
1: Evet.
2: O takdire itiraz kalkınca kalpte sükunet meydana gelir. Hadiselerin değişmesi bu kimseyi değiştirmez.
1: Tatminsizlik ortadan kalkar.
2: Evet. Ve Cenab-ı Hakk'ın ezeldeki takdirini çok iyi bildiği için ve buna da itikad ettiği, inandığı için, iman ettiği için hadiselerin gelişi veya değişmesi bunda değişme meydana getirmez. herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığı zaman Allah-u Teala belki bunu benim için hayır olarak takdir etmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sizin şer gibi gördüğünüz şeyler sizin için hayırdır mealinde ayet-i kerimeler var. Hal böyle olunca buna itikad eden ve inanan bir kimse telaşa düşmez. Sinir krizlerine girmez, depresyona girmez, intihara teşebbüs etmez. Rahat mı olur? Elbette. Peki ne yapar öyle durumlarda? Sıkıntılı dert ve bela anında ve hastalık anında sebeplerini yapıştıktan sonra sabırla karşılar. Peki nimet gelirse şükürle karşılar. Onun için kitaplarda buyuruyor ki dinin yarısı sabır, yarısı da şükürdür. Bu kimse kiminle aynı şekilde görüşürse görüşsün, sıkıntılı zamanında bile birisiyle aynı şekilde görüşmüş olsun, o kimseye bile pozitif enerji yer. Negatif değildir, olumsuz değildir. Ama kalbinde huzur olmayan bir kimse negatiftir. Kendi menfaatleri tersine döndüğü zaman etrafında kimseyi görmez. Hatta hani bir tabir kullanırlar ya, önündekini ısırır, arkasındakini tekmeler diye, aynen öyle yapar.
1: Kendine faydası yok ki başkasının,
2: evet,
1: olsun.
2: Çünkü kalbine nefsi hakimdir. Nefsin istek ve arzuları hakimdir. Bu kimse sükunet bulamaz, rahat edemez, huzurlu olamaz. Bu mümkün değil. Bunun için de mesut ve bahtiyar olan kimse, mesut ve bahtiyar olan kimse şu iki şeye kavuşan kimsedir. Daha doğrusu saadetin, huzurun da temini için iki şey lazımdır buyuruyor. Mesut ve bahtiyar olan kimse de bu iki şeye kavuşmuş olan kimsedir diye tarifi ve tanımı yapılmış. Nedir o iki şey? Bu iki şeyden bir tanesi doğru bir ilim ve iman sahibi olmak buyuruyor. Ki bu da işte din, İslamiyet'in bildirmiş olduğu hem akli hem de nakli ilimlerde kendisine lazım olanlarını öğrenmek, Muhammed Aleyhisselam hayatını, ahlakını öğrenmekle ele geçer. İkincisi ise iyi huylu, iyi hareketli insan olmak. Bakın, iyi huylu her konuda mı? Evet, her konuda. Kibirli değildir, asabi değildir, öfkeli değildir, öfkesine hakimdir. Sağını solunu kırıp dökmez. Ve bütün hareketlerinde de Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde hareket eder. Dolayısıyla bu kimse hep olumlu mudur? Evet, hep olumludur. Bunun elde edilmesi için de buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri, fıkıh, yani bugün ilmihal kitaplar var işte, fıkıh bilgileri o ilmihal kitaplarındadır. Fıkıh bilgilerine, ilmihal bilgilerine, ahlak ilimlerine tabi olması, önce tabi tabi olabilmesi için bunları öğrenmesi ve buna uygun olarak hareket etmesi gerekir. Ki buna sahip olan, iman ettiği, Peygamber Efendimiz'in hayatını okudu, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam çektiği sıkıntıları gördü, okuyarak gördü tabii ki, bunları gördükten sonra Allah-u Teala bir peygamberine bile böyle sıkıntı gönderdiği zaman nasıl sabredeceğini Peygamber Efendimiz yaşayışıyla gösteriyor. Okuyup öğrenince, aa diyoruz, biz de böyle yapmamız lazım. Kendimize lazım olan ilimleri öğrenince, o zaman kendimize tabi değiliz, nefsimize tabi değiliz. Neye tabiyiz? Allah-u Teala'nın gönderdiği kurallara, kanunlara tabiyiz. Yememizde, içmemizde, alışverişimizde, insanlarla muamelemizde ve her konuda. O zaman ne olur? Gönlün rahat olur. Dersin ki Rabbim böyle emretti, ben de böyle yaptım, bitti. Öbürsü, ben böyle yaptıydım, bana göre böyleydi falan. Sana göre bir tost yiyorsun, işin içinden çıkamıyorsun. Sana göre başka bir şey çıkmıyor onun sana. Halbuki Rabbimin emri böyledir, ben buna uydum ve netice itibariyle bir kimse rahat mıdır? Rahattır. Ve abdestinden şüphesi olmaz. Onun için böyle kimse huzurludur. Ve böyle kimse, yani iman edip de Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerinden sakınan kimse rahattır, huzurludur. Çünkü böyle bir kimse yalan söylemez, gıybet etmez, dedikodu yapmaz, haset etmez, riyakarlık yapmaz, kibirlenmez, mütevazıdır, gönül ehlidir. Kimsenin tavuğuna kış dememiştir. Kimsenin malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözü yoktur. Dolayısıyla bu kimseyi herkes sever. Ve herkes böyle bir kimseyle görüşmek için can atar. Yani misal olarak belki bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. İyi efendim, hani anlattığınızda bize bir misal verseniz, bir örnek verseniz. İşte Yunus Emre Hazretleri, işte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, işte Emir Sultan Hazretleri, işte Aziz Mahmud Diye Hazretleri, işte Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, işte Ahmet Yesevi Hazretleri. Bu zatların hepsi huzurlu muydu? Evet. Etrafına ne dağıtıyordu? Huzur dağıtıyordu. Mustafa Bey, bunlar vefat etmiş, asırlar geçmiş, hala kabirlerine gidildiği zaman bile, kabirlerine gidenlere bile hala huzur vermeye devam ediyorlar. Sükunet vermeye devam ediyorlar. Kitaplarını ve hayatlarını okuduğun zaman da aynı şekilde insana huzur veriyor. Ve çıkmaz, içinden çıkamadığını zannettiğin bela, musibet, sıkıntı, dert ne varsa, bunların hayatları ve kitapları okunduğu zaman diyorsun ki pozitif enerji yayıyorlar hala. Ve diyorsun ki hakikaten bu böyle. Ne güzel söylemiş diyorsun. Ne güzel söylemiş. Ondan sonra diyorsun ki ben ileri gitmişim, ben yanlış yapmışım. Ondan sonra tövbe ediyorsun. Nereye dönüyorsun? Yüzünü ahirete çeviriyorsun. Yani Allah-u Teala'ya çeviriyorsun. Evet. Netice olarak yani bir kimsenin huzurlu olabilmesi demek, huzurlu olabilmesi demek nefsinin peşinde değil Rabbinin peşinde olmasıdır. Nefsine kul değil Allah-u Teala'ya kul olması lazım. Allah-u Teala'ya kul olan kimse her zaman huzurlu mudur? Evet, her zaman huzurludur. Ama nefsine kul olan bir kimse şimdi kendi menfaatlerine, daha doğrusu nefsinin istek ve arzuları peşinde koştuğu için bu kimse her zaman huzursuzdur. Çünkü nefsi diyor ki sen ondan daha zengin olman lazım. Zengin olabilmesi için de çalıp çırpması lazım. Hırsız olması lazım. Sahtekar olması lazım. Dolandırıcı olması lazım. Bunun için oturduğu koltukta bile diken üstünde durur. Beni de bir dolandıran çıkarsa, bana da bir hırsızlık yapan olursa. Halbuki Allah-u Teala'ya inanan, Allah-u Teala'nın emrine göre hareket eden, ne düşünür? Benim malımı çalsa bile ben helal ettim der o din büyüklerin hayatlarında. Hesabını o versin. Hani Behlüdana Hazretleri'nin evine hırsız girmiş de sabahleyin kalkmışlar, bakmışlar ki mezarlığın kapısının önünde bekliyor. Demişler hayırdır? Birisi mi öldü? Yok demiş, birisi falan ölmedi, vefat etmedi. E ne arıyorsun burada? Ben diyor gece eve hırsız girmiş diyor. Allah Allah diyorlar. Niye karakola gitmedin? E diyor buraya gelmeyecek mi? Bak asırlar öncesinde bu zatın bu şekildeki söylemesi yine aynı şekilde bizi tebessüm ettiriyor. Doğru söylemiş diyorsun. Ölmeyecek mi? Ölecek. Hesap vermeyecek mi? Verecek. Dolayısıyla iman eden Müslüman bir kimse yarın dünyada yaptıklarını mahşer günü hesabını vereceği için temkinli hareket eder, Allah-u Teala rızasına uygun hareket eder. Onun için kendisi huzurlu olduğu gibi etrafına da huzur dağıtır efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresi 6. ayetinde mealen, ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu İnsanlarla taşlardır buyuruldu. Ay.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Arif-i Ri ve Geri Hazretleri, Silsile-i Aliye büyüklerinin 10.'sü olan Arif-i Ri ve Geri Hazretleri, Buhara'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Rivger köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi 1167, Hicri 560 olarak rivayet edilmekte ise de kesin bilinmemektedir. 1315, Hicri 715 tarihinde vefat etti. Arif-i Ri ve Geri, Abdülhalik-i Gonç Divani Hazretlerinin hayatlarında yüksek hizmet ve huzuruna devam ile meşhur olup, pek çok feyz ve bereketlere kavuştu. Yüksek üstadının vefatından sonra, onun yerine Peygamber Efendimizin ve eshabının yolunu insanlara öğretme işine memur oldu. Himmet, inayet ve gayretlerini Allahü Teala'yı arayanlara sarf eyledi. Pek çoğunun hidayete ve evliyalık makamlarında yüksek derecelere kavuşmalarına vesile oldu. Arif-i Ri ve Geri Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki: "Bu alem, yani her şey yok idi. Allahü Teala bunları yoktan var etti. Bu alemin kıyamete kadar insanlarla mamur olmasını istedi. Adem aleyhisselamı topraktan yaratıp onun çocukları ile alemi süsledi. İnsanlara dünyada ve ahirette rahat yaşamak, saadete kavuşmak için lazım olan şeyleri bildirmek için içlerinden bazılarını peygamber yaparak şereflendirdi. Bunlara yüksek mertebe vererek başka insanlardan ayırdı. Peygamberlerin birincisi Adem, son geleni Muhammed Mustafa Efendimiz'dir. Bu ikisinin arasında çok peygamber gelip geçmiştir. Bunların adedini ancak Allahü Teala bilir. İki cihanın seyyidi, insanların ve cinnin hepsinin peygamberi Muhammed Efendimiz, bütün alemlere peygamber olarak gönderildi ve şeriatı ki dini İslam'dır, bütün dinleri neshetti. Bu dinin hükmü kıyamete kadar süreceğinden, dünyanın hiçbir yerinde onun dininden başka bir dinde bulunmak caiz olmadı. Ondan sonra hiç peygamber gelmeyecektir. Mü'min ve Müslim ve Müslüman demek, Allahü Teala tarafından Muhammed aleyhisselam vasıtasıyla insanlara bildirilmiş ve İslam memleketlerine yayılmış din bilgilerine inanan, kabul eden kimse demektir. Bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de ve binlerce hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bu bilgileri eshab-ı kiram peygamberimizden işitmiş, selef-i salihin de, yani eshab-ı kiramdan sonra 2. ve 3. asırlarda, yüzyıllarda gelen İslam alimleri de eshab-ı kiramdan işiterek veya bu işitenlerden işiterek kitaplarına yazmışlardır. Sonra gelen İslam alimleri selef-i salihinin kitaplarındaki bilgileri başka başka açıklamışlar, birbirlerinden ayrılmışlar, manaları açık bildirilmemiş, inanılması lazım bilgilerde 73 ayrı fırka meydana gelmiştir. Bunlardan yalnız bir fırkası bu açıklamaları yaparken kendi düşüncelerini, görüşlerini karıştırmamış, bir değişiklik ve ekleme yapmamışlardır. Bu doğru imanlı fırkaya Ehl-i Sünnet veya Sünni denir. Şüpheli ayetleri ve hadisleri yanlış tevil ederek itikadı bozulan 72 fırkaya bid'at veya dalalet fırkaları yahut mezhepsiz denir. Bunlar da Müslümandır fakat sapık yoldadırlar. Müslüman olmak için inanılması lazım gelen bilgiler yalnız inanılacak 6 şey değildir. Meşhur olan farzların yapılmasının lazım olduğuna ve haramları yapmamak, bunlardan sakınmak lazım olduğuna inanmak da Müslüman olmak için lazımdır. Farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın birinci vazife olduğunu kabul etmeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Kabul edip de nefsine ve fena arkadaşlara uyarak farzlardan bir veya birkaçını yapmayan yahut bir veya birkaç haram işleyen kimse Müslümandır fakat kusurlu, kabahatli Müslümandır. Böyle Müslümana fasık denir. İbadet yapmaya çalışan ve ibadette kusuru olunca hemen tövbe eden Müslümana salih denir. İman edilecek 6 şeyi ve meşhur olan farzları ve haramları bilmemek özür değildir. Öğrenmemek büyük günahtır. Kısa olarak öğrenmek ve çocuklarına öğretmek lazımdır. Önem vermediği için öğrenmezse kafir olur. Yalnız eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen ve manasını bilip inanan bir kafir, o anda Müslüman olur ise de, sonra yavaş yavaş iman edilecek 6 şeyi ve her Müslüman için farz ve haram olan meşhur bilgileri öğrenmesi ve bilenlerin yani Müslümanların buna öğretmeleri lazımdır. Öğrenmezse Müslümanlıktan çıkar, mürtet olur. Bunları Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı doğru ilmihal kitaplarından öğrenmesi lazımdır. Arif-i Ri ve Geri Hazretleri hocasının derslerini büyük bir dikkatle takip eder, onun her söylediğini ezberlerdi. Böylece zahiri ilimlerde büyük bir alim, batini ilimlerde ise çok üstün bir veli oldu. Hocası Abdülhalik-i Gonç Divani'nin hayatları boyunca hizmetiyle şereflendi. Onun pek çok feyz ve bereketlerine kavuştu. Hocasının vefatından sonra yerine geçip talebelere ders vermeye başladı. Pek çok talebenin hidayete ve evliyalık makamlarında yüksek derecelere kavuşmalarına vesile oldu. Zamanının bir tanesiydi. Herkese çok iyi ve yumuşak davranır, kimsenin kalbini kırmazdı. Nefsinin istediklerini yapmaz, istemediklerini yapıp ruhunu yükseltmek için çok çalışırdı. Çok celalli olduğu, bir bakışıyla bazı hayvanların öldüğü rivayet edilir. Haramlardan şiddetle kaçar, hatta harama düşmek korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Gecelerini, vaktini hep ibadetle, gündüzleri talebe okutmakla geçirir, sünnet olduğu için gündüz öğleden önce bir miktar kaylule yaparak uyurdu. Arif-i Ri ve Geri Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, Cenab-ı Hak, bizleri, hepimizi, dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği olan Resulullah Efendimiz'e tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır. Ebu Bekr Şibli Hazretleri buyurdu ki, 400 hocadan ders okudum. Bunlardan 4000 hadisi şerif öğrendim. Bütün bu hadislerden bir tanesini seçip kendimi ona uydurdum. Kurtuluşu ve ebedi saadete kavuşmayı bunda buldum. Ve bütün nasihatları hep bunun içinde gördüm. Seçtiğim hadis-i şerif şudur. Peygamberimiz bir sahabiye buyuruyor ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Dünyadaki sermayenize çok dikkat edin ve bilin ki ahiretteki sermayeniz de bu olacaktır. Zühd, kalbi mal yerine onu yaratanına döndürmektir. Kim Allahü Teala'yı bilirse gam ve keder içinde olmaz. Eshab-ı kirama hürmet etmeyen kimse Muhammed aleyhisselama iman etmiş olmaz. Şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Allahü Teala Davud aleyhisselama vahiy gönderdi ve ey Davud, zikrim zikredenlerin, cennetim ibadet edenlerin, kâfi olmaklığım tevekkül edenlerin, nimetimin çoğalması şükredenlerin, rahmetim iyi işler yapanların, ünsiyetim müştakların ve ben muhiplerime mahsusum buyurdu. Afiyet dinin bid'atten, amelin afetten, nefsin şehvetten, kalbin kuruntudan kurtulması demektir. Muhabbet davasında bulunup da başkası ile meşgul olan dost ile alay etmiş olur. Muhabbet makamında iş oraya varır ki kendinden bile haberi az olur ve hak ile bekaya kavuşur. Zira ondan başkasının muhabbeti kalpte olursa tevhid ve muhabbet sırrı gönül tahtasına yazılmaz. Cehennemlik olmanın alameti Allahü Teala'nın rızası için bir fakire bir parça ekmek vermemek. Fakat nefsin isteklerini tatmin etmek için bir ziyafete 100 altın harcamaktır. Cennetlik olmanın alameti ise bunun tam tersidir. Tasavvuf tam olarak 5 duyu organını günahlardan korumak, her nefes veriş ve alışında günah işlememeye dikkat etmektir. Ebu Cafer bin Sinan buyurdu ki, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına itaat eden kimsenin bu itaati sebebiyle asi, günahkar olanlara karşı tekebbür etmesi, asilerin isyanından daha kötü, onun bu hali asilerin halinden daha zararlıdır. Bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür. Kişinin güzelliği, sözlerinin güzelliğinden, kişinin kemali de işlerinin doğruluğundandır. Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çeviren kimsenin bu halinde doğru olmasının alameti dünya ve başka şeylerin kendisini hiç meşgul etmemesidir. Bir kimsenin kalbine Hak Teala'nın azameti yerleşirse kulluk yoluyla Allahü Teala'ya intisabı olan herkese saygı duyar. Bildiği bir şeyi nefsinden bilip onu beğenen kimse Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi sevmiş olur. Israr ile devam edilen küçük bir günah pişman olunmuş, tövbe edilmiş olan büyük bir günahtan daha büyüktür. İhlas ile yapılan az bir iyilik de gösteriş için kendini beğenerek kibirle yapılan çok iyilikten daha çoktur. Kendisinden gördüğün bir ayıptan dolayı Müslüman kardeşini kötüleme. Olur ki aynı hataya sen de düşersin ve ondan da kötü olursun. O halde onda bir kusur bulunduğunu anladığın zaman onun için Allahü Teala'ya dua et ve Allahü Teala'dan ona rahmet etmesini iste. Onda bulunan kusurun sende de bulunmasından kork. Onda olan musibetin sana da gelmediği için Allahü Teala'ya şükret. Şükür, nimete hakkıyla şükretmekten aciz olduğunu bilmektir. Güzel ahlak, Allahü Teala'nın takdirine razı olmaktır. Veranın, şüpheli şeylerden sakınmanın faydası, ahirette hesabın kolay olmasıdır. Mahlukatı ibret almak için, kendi nefsini nasihat almak için, Kur'an-ı Kerim'i onun hakikatine ermek için düşün. Zühd, harama düşmek korkusuyla mübahların fazlasını terk etmek, sonra da dünyalıklar kimin eline geçerse geçsin aldırmamaktır. Şüphesiz ki Allahü Teala dünyaya düşkün olmayan zahide istediğinden fazla, dünyaya rağbet edene, düşkün olana istediğinden az verir. İstikamet sahibine ise istediği kadar verir. Nefsini reca ve ümit ile meşgul eden tembelleşir, amelsiz kalır. Kendini havf, korku ile meşgul eden ümitsizliğe düşer. Bu sebeple insan hem reca hem havf ile meşgul olmalıdır. Avam yiyecek ve giyecek şeyler nev'inden nimetlere şükreder. Havas seçilmişler ise kalplerine gelen feyze şükrederler. Sabır Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirirken sebatlı olmak. Ondan gelen musibetleri sükûnet içinde ve gönül hoşluğu ile karşılamaktır. Ebu Said bin Arabi buyurdu ki, eğer Arife, devamlı dünyada kalacaksın denilseydi, üzüntüsünden ölürdü. Cennet ehli içinde, sizler cennetten çıkacaksınız denilseydi, onlar da üzüntülerinden ölürlerdi. Bütün vakitler Allahü Teala'nındır. En iyi vakit Allahü Teala'nın razı olduğu vakittir. Hüsranda kalanların en kötü durumda olanı, yaptığı iyi amelleri halka gösteren ve şah damarından daha yakın olan Allahü Teala'nın huzuruna kötü amellerle çıkandır. Nefsin ile meşgul olman seni Allahü Teala'ya ibadetten alıkoyar. Dünyaya olan merakın ise seni ahiret merakından uzaklaştırır. Fakirliğin ahlakı, bir şeyi olduğu zaman onunla sevinmek, bir şeyi olmadığı zaman da ona sabretmektir. Allahü Teala nimeti marifet için sebep kıldı. İhsanı da ibadet için sebep kıldı. Rahmetini de tövbeye sebep kıldı. Tövbeyi de günahların affolmasına sebep kıldı. Vefatı. Arif-i Rive Geri Hazretleri Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesini çok iyi bilir. Onun unutulmaması için nasihatlerinde üzerinde durur, tarif ederdi. Sünnet-i şeriflerin yaşanması için çok gayret gösterirdi. Her sohbetinde Cenab-ı Hak bizleri, hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Resulullah Efendimize tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır. Arif-i Rive Geri Hazretlerinin bu gayretlerine karşılık Cenab-ı Hak büyük makamlar ihsan etti. Uzun bir ömür yaşadı. 1315 Hicri 715 senesinde Rivger'de vefat etti. Kabri oradadır. Ziyaret edenler onun feyz ve bereketlerine kavuşmaktadır. Onu vesile ederek Allahü Teala'ya yapılan dualar kabul olmaktadır.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ailesine ve akrabasına ihsan etmekten büyük derece ne olabilir? Bugünkü konumuz Müslümanlığın temeli. Değerli dinleyenler, Müslümanlığın temeli Allahü Teala'nın birliğine ve Allah'ın peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği belli olan ahkamın, yani emirlerin ve yasakların hepsini Allah tarafından getirmiş olduğuna inanmaktır. Yani emirleri yapmak ve yasak edilenleri yapmamak imanın şartı değilse de yapmak ve yapmamak lazım olduğuna inanmak imanın şartıdır. Böyle imanı olmayan, yani Müslüman olmayan kimseye kafir denir. Kafirler ne kadar iyi iş ve insanlara faydalı buluşlar yapsa da ahirette azaptan kurtulamaz. İbadetler ve bütün iyi işler kıymetliyse de bunları yapmak bunlara imanın yanında ikinci derecede kalır. İman temeldir. İyi işleri yapmak füruattır, yani ikinci derecededir. İmanın ve imanla birlikte olan işlerin dünyada da ahirette de faydaları vardır. İnsanı saadete ulaştırırlar. İmansız olan iyi işler insanı dünyada saadete kavuşturabilir. Ama ahirette faydası olmaz. Dinde reformcular ahirete inanmadıkları için olacak ki yalnız iyi işleri yapmayı düşünüyorlar. Yalnız dünya huzurunu, saadetini düşündükleri için ameli, yani iyi işleri yapmayı itikadın üstünde görüyorlar. İmanı olmayan kimse dünyanın her iyiliğini yapsa faydası olmaz. Nur suresi 39. ayetinde mealen, kafirlerin dünyada yaptıkları iyi işleri, insanlara faydalı keşifleri, çölün ilerisinde görünen seraba benzer. Susuz kalan adam onu uzaktan su sanır. Fakat yanına varınca umduğunu bulamaz. Kafirler de kıyamet günü dünyada yaptıkları iyilikleri serap gibi yapan, yani yok eden Allah'ı bulur ve hesabını ona verir. Ve İbrahim suresi 18. ayetinde mealen, Allah'a iman etmeyenlerin yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küller gibidir. Ahirette o işlerin hiçbir faydasını bulamazlar. Ve Furkan suresi 23. ayetinde mealen, kıyamet günü onların iyi işlerini bizim için yapmadıklarından kimler için yaptılarsa onlara doğru saçılan ince toz haline getiririz. Ve Kehf suresi 103. ve sonraki ayeti kerimelerde mealen, emekleri en ziyade boşa gidenleri haber verelim mi? Onlar dünyada güzel iş yaptıklarını sanır. Halbuki boşuna uğraşan kimselerdir. Onlar Rablerinin ayetlerine ve kıyamette onun huzuruna çıkacaklarına inanmadılar. Biz de onların iyiliklerini yok ederiz. İyilikleriyle kötülüklerini ölçmeyiz buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimeler ehli sünnet itikadının doğru olduğunu göstermektedir. Değerli dinleyenler, kafirlerin dünyada yaptıkları iyiliklerin yok olacağını bildiren ayet-i kerimeler, bu iyiliklerin onlara sevap ve fayda vermeyeceğini gösteriyorsa da, bazı alimlerimize göre Bekara suresindeki 86. ve İmran suresindeki onların azabı hafifletilmeyecektir mealinde olan 88. ayet-i kerime gösterilince, zaman bakımından hafifletilmeyecek, sonsuz azap göreceklerdir demişlerdir. Bu alimler Enbiya suresinde 47. ayeti kerime olan kıyamet günü adalet ölçüsünü ortaya koyarız, kimseye bir zulüm yapılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur mealindeki ve zerre miktarı iyilik yapan onun karşılığını bulur mealindeki ayeti kerimelere dayanmaktadırlar. Bundan başka çok cömert olan Hatem-i Tayi'nin ve peygamberimizin dünyaya geldiğini müjdeleyen cariyesi Süveybe'yi sevincinden azat eden Ebu Leheb'in azaplarının hafifleyeceğini bildiren hadis-i şerifler vardır. Fahri alemi sallallahu aleyhi ve sellem çok seven Ebu Talib'in azabının hafifleyeceğini bildiren hadis-i şerifse pek meşhurdu. Kafirlere ahirette sevap ve mükafat olmayacağı için azaplarının azalacağı düşünülür. Bundan başka imana gelen bir kimse imana gelmeden önce yaptığı iyiliklerin karşılığına kavuşur. Buhari'de ve Müslim'de bildirildiğine göre Hakim bin Hazam imana gelince evvelce yapmış olduğu iyilikleri sormuştu. Buna karşılık olan hadis-i şerifte evvelce yapmış olduğun hayırlı ve faydalı işlerin makbul olmak üzere Müslüman oldun buyurulmuştur. İmana gelen kimsenin evvelce yaptığı bütün günahları affolur. Çünkü bir Müslüman Allah korusun imandan çıkar, mürtet olursa yapmış olduğu bütün iyilikleri yok olacağı gibi yeni imana gelen bir kimsenin evvelki günahları affolur. Değerli dinleyenler, Müslüman olmak için kelime-i tevhidi söylemek, manasını kısaca bilmek ve inanmak lazımdır. Kelime-i tevhid, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demektir. Kelime-i tevhidin kısaca manasıysa şudur. Allahü Teala vardır, birdir, ortağı benzeri yoktur ve Muhammed aleyhisselam onun kulu ve peygamberidir. Kelime-i tevhidin manasını Kur'an-ı Kerim bildirmekte, Resulullah Efendimiz de bu bildirilenleri açıklamaktadır. Eshab-ı kiramın hepsi bu açıklamaları öğrendi ve kendilerinden sonra gelenlere bildirdiler. Eshab-ı kiramın bildirdiklerini hiç değiştirmeden, olduğu gibi kitaplara geçirerek bizlere ulaştıran yüksek din alimlerine ehl-i sünnet alimi denir. Herkesin ehl-i sünnet itikadını öğrenmesi, bu inançla birleşmeleri lazımdır. Saadetin tohumu bu itikattır ve bu itikatta birleşmektir. Kelime-i tevhidi anlamıyla bilmek, inanmak ve her zaman söylemek lazımdır. Zira Resulullah Efendimiz, mahşer günü bir kişi gelecek, 99 defteri olup her bir defterin sathı göz gördüğü kadar geniştir. Hiçbirinde iyiliği olmayıp yalnız bir parmak kadar o kimsenin dünyada söylediği kelime-i tevhid bulunur. O 99 defter terazinin bir kefesine ve bir kelime-i tevhid diğer kefesine konulur. Kelime-i tevhid tarafı ağır gelir buyurmuş.

Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyorlar ki, din bilgileri dünya ve ahirette huzuru ve saadeti kazandıran bilgilerdir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Biz ölüme hedefiz. Ömer bin Abdülaziz takva ehli bir zattı. Düşündüğü sadece ahiret ve hesaptı. Kulların hukukuna edemezsem riayet, halim ne olur diye endişedeydi gayet. Bir kimse anlatır ki, Ömer bin Abdülaziz, halifelikten önce etliydi ve gürbüz. Sonra çok zayıfletti onu bu halifelik. Öyle ki bu korkuyla kaldı bir deri kemik. İşte bu mübarek zat namaz kıldı bir gece. Bayıldı bir ayeti kıraat eyleyince. Namazda okuduğu ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu zira meal olarak: boyunlarına bağlı demirden bukağılar ile sürüklenerek ateşe atılırlar. Hatta sabaha kadar bunu tekrar ederek ağladı, hüngür hüngür gözyaşları dökerek. Bir gün mektup yazmıştı ahbabından birine. Buyurdu ki, aldanma nefsinin isteğine. Çıkarma hatırından bir an ölüm halini. Dünyadan ahirete çeviriver kalbini. Bir günde buyurdu ki, biz insanlar hepimiz ölüm için bir namzet yahut hedef gibiyiz. Ölüm istediğini seçiyor, götürüyor. Bu dünyaya gelenler mutlak bir gün ölüyor. Dün geçti, o iyi bir şahittir hakkımızda. Ölüm de uzak değil, bekler yakınımızda. Bugün büyük bir fırsat, mühim bir emanettir. Onu en iyi yerde değerlendirmelidir. Bir günde hutbesinde buyurdu, ey insanlar! Rabbimiz dışa değil, niyete, kalbe bakar. Yani siz kalbinizi eğer düzeltirseniz, düzelir ona göre dışınız, zahiriniz. İnsanın azaları kalbine bağlıdırlar. Kalp iyi ise, onlar da hep iyilik yaparlar. Başka bir mektubunda buyurdu ki, evladım, her gün yaklaşıyoruz ölüme adım adım. Tavsiye ederim ki, kork Allah'tan her zaman. Bu fırsat eldeyken ahirete hazırlan. Ölüp de ahirete gitmiş farz et kendini. Allah'ı görür gibi ifa et amelini. Gün geçtikçe ömrümüz daha noksanlaşıyor. Ecel de o nispette bizlere yaklaşıyor. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Gönül vermez dünyaya, düşünür ölümünü. Mahşerin şiddetini hatırlayarak her an o güne hazırlanır, gece gündüz durmadan.

Bilal bin Saad Hazretleri buyuruyorlar ki, günahlar gizli olarak işlenirse bunun zararı günahı işleyenleredir. Lakin açıktan işleniyor ve buna mani olunmuyorsa bunun zararı herkese.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Son olarak Ekonomi Gazetesi de programda seçici revizyon hazırlığıyla manşetine çıkmış. Birazdan tüm bunların detaylarına bakacağız. Hangi manşet ne anlatmak istiyordu? Biz haberlerimizde size ne anlatmak istiyoruz? Tabii sadece bizim değil, sizin ne anlatmak istediğiniz de önemli. Onun için de etiketimiz var efendim. Çünkü hep beraber konuşarak, anlaşarak anca bir yere varabiliriz. O yüzden de bugün etiketimiz hep beraber efendim. X'ten yani Twitter'dan bu etikete mesajlarınızı bekliyorum. Sizin düşünceleriniz benim için çok çok önemli. Hepimiz için yazın. Hem alt bantta yayınlayalım hem de ben de burada sesli bir şekilde dile getireceğim. O zaman hiç hız kesmeden haftanın ilk gününde dolu dolu enerjik bir şekilde günaydın Türkiye başlıyor.
4: İkinci el otomobil piyasasında fırsatçılık yapanlar Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Sıfır otomobilden daha pahalı satış ilanına bakanlık 434 bin lira para cezası uyguladı. Az sonra. Uzman çavuşlar hak arayışı için yola düştü. 16 günlük yürüyüş Ankara'da tamamlandı. Yüzlerce kişi özlük haklarında iyileştirme talebiyle Ulus Meydanı'nda toplandı. Az sonra.
3: Efendim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, bunu konuşuyoruz uzun bir süredir ve Suriye'de tam da bu yeni döneme dair çok kritik bir açıklama vardı. Terör örgütü YPG-SDG'nin Kobani sorumlusu örgütün feshedileceğini, silahların gömüldüğünü ve tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde Suriye'ye entegre olacaklarını söyledi. Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgin'in haberini de izleyelim.
5: Silahlarımızı gömdük, YPG-SDG'yi feshediyoruz. Bu açıklama Suriye'nin Ayn el-Arab, diğer adıyla Kobani bölgesinde terör örgütü YPG-SDG sorumlusu Mahmut Berhudan'dan geldi. Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen bölgeye gitti.
6: 2012'den bu yana bu bölgeye, bu ilçeye, Kobani'ye giren ilk Türk gazeteci, ilk televizyon, yayın ve medya kuruluşu olma özelliği taşıyoruz İhlas Medya olarak.
5: Terör örgütü sorumlusu Berhudan Yılmaz Bilgen'e konuştu. Birkaç gün içinde örgütün fesini duyuracaklarını, özerk yönetim yapısının da sona ereceğini söyledi. Silahlarımızı gömdük diyen Berhudan, Suriye ordusuna entegrasyon konusunda sorunların %99 oranında aşıldığını söyledi. Berhudan, tek ordu, tek devlet, tek bayrak, ortak vatan çerçevesinde yeni Suriye'yi inşa edeceğiz dedi. YPG'nin 2012'deki kuruluşunda rol alan Berhudan, bu aşamadan geri dönüş olmadığını ve Suriye'nin asli unsur olarak birlik içinde varlıklarını sürdüreceklerini söyledi. Şam yönetimindense Kürtler, Türkmenler, Araplar ve diğer toplulukların haklarını güvence altına alan kapsayıcı ve adil bir anayasa talep etti.
3: Ve Yılmaz Bilgen'i de bu haberinden dolayı kesinlikle tebrik etmek gerekiyor. O bölgeye giren ilk yayıncı, ilk muhabir, ilk gazeteci oldu. Tabii hem kendisinin hem de İhlas Yayın Holding'in bu büyük başarısını atlamamak gerek efendim. Yine Yılmaz Bilgen'in bir özel haberi Türkiye Gazetesi'nde, İsrail'e karşı savaşırız. YPG asıl düşmanı gördü. Çünkü Suriye için de çok büyük bir tehlike İsrail, özellikle o bölgede Davut Koridoru açıp Golan Tepeleri üzerinden Suriye'yi ele geçirme planı da vardı. İsrail'in İran ve Suriye'de Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığı YPG, bölge için en büyük tehlikenin Siyonistler olduğunu anladı. PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'nin kurucularından Mahmut Berhudan, İsrail'in bölgedeki hedefleriyle ilgili net ifadeler kullandı. Fırat-Nil arasını vaat edilmiş topraklar olarak ilan eden İsrail'in bu sınırı Nil'den İsfahan'a kadar genişlettiğini belirten Berhudan, İsrail'in dini ve askeri hedefleri Kürtler açısından da çok ciddi bir tehdit diye konuştu. Bu birinci başlık. Aynı zamanda DAEŞ küresel bir operasyondu da diyor. Suriye'ye yönelik işgalini sürdüğüne dikkat çeken YPG'nin Kobani sorumlusu, ordu görev verirse seve seve gideriz, savaş olursa da vatanımız için çarpışırız dedi. DAEŞ'e karşı yaklaşık 10 bin kayıp

0: verdiklerini söyleyen Berhudan, İran ve İsrail'de eylem yapmayan örgütün Suriye'ye sokulması küresel operasyonun parçasıydı ifadelerini kullandı ki bu ifadeler oldukça önemli. Çünkü o bölgede İsrail'in planları Berhudan'ın da anlattığı gibi oldukça ciddi, hem Suriye'yi hem de Türkiye'yi çok net bir şekilde tehdit ediyor ki o da artık Suriye ordusuna entegre olduğu için vatanımız için savaşırız açıklamasını yapmış efendim. Şimdi dönelim Türkiye'ye. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak, dün Ahmetspor Erzurumspor maçını izlemek için Diyarbakır'daydı. Bakanlar AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili verdiği mesajında, tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak ifadelerini kullandı. Çiftçi, Alihan Kurucu Suç Örgütü operasyonu hakkında da konuştu, izleyelim.
1: Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacak. Bunu temin etmek için, buna şahitlik etmek üzere bugün sizlerle beraberiz.
2: Ahmetspor'la Erzurumspor arasında Süper Lig'i müsabakası var.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak, Süper Lig'e çıkan Ahmetspor Erzurumspor maçını izlemek için Diyarbakır'a gitti. İki bakan maç öncesi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı binasında kameraların karşısına geçti.
1: Ülkemiz artık terörsüz Türkiye sürecine girdi. Artık yeni bir aşamadayız.
3: Bakan Çiftçi, karşılaşmanın terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.
1: İnanıyorum ki bu süreci iyi yönetebilirsek, bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse terörsüz Türkiye sürecine mutlaka olumlu yönde biz katkı sunacağına inanıyoruz.
3: Çiftçi, Türkiye'nin tarihi bir dönemece girdiğini de ifade etti.
1: Tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız. Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak, bir eşiği daha atlamış olacak.
3: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Ahmetspor'la Erzurumspor arasındaki karşılaşmaya değinerek sporun toplumu bir araya getiren ve iyileştiren gücüne dikkat çekti.
2: Biz spor birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz.
3: Bakan Bak, tribünlerdeki coşkunun birlik ve beraberliğe hizmet etmesi gerektiğini söyledi.
2: Sporun bu birleştirici gücünü hep birlikte yaşamamız lazım. Önemli olan bu, ülkemizin birlik beraberliğine hizmet etmesi.
3: Öte yandan Bakan Mustafa Çiftçi konuşmasında Alihan Kureş suç örgütüne yapılan operasyona da yer verdi.
1: Burada şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada üst örgüt, üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üst kademeli, üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
0: Dün Ahmetspor maçı öncesi hem Erzurumspor yöneticileri çok güzel ağırlandı Diyarbakır'da, hem maç sırasında da gayet futbolla alakalı güzel bir ortam vardı. Ahmetspor maçı çok net bir şekilde de kazandı. Bir iptal olan gollerle alakalı Erzurumspor'un paylaşımı da vardı ama futbol blokunda konuşacağız onu. Biraz onunla da ilgili konuşmam lazım. Çünkü lig başladı, hakemler de biraz başladı. Anlatacağım. Ama o goller bence temiz değildi yani. Zaten iptali doğruydu ama bununla ilgili biraz ortamın gerilmemesi lazım. Anlatacağım efendim. AK Parti çeyrek asrı geride bırakırken gözler ikinci 25 yılın hedeflerine çevrildi. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sivil anayasa, terörsüz Türkiye ve dijitalleşme vurgusu yaptı. İzleyelim.
4: Gelecek 25 yılı da planladık. 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl.
3: AK Parti siyasi hayatında çeyrek asrı devirdi, yeni vizyon ve yeni hedefleri belirledi.
5: Yeni dönemde ikinci 25 yılda en büyük vaatlerimizden bir tanesi de yeni bir anayasa yapmaktır. Türkiye'deki mevcut anayasa bir darbe anayasasıdır. Toplumumuz ve milletimiz yeni bir anayasa talep etmektedir.
4: 25 yıl sonra işte buradayız.
3: Yayman terörsüz Türkiye'ye de ayrı parantez açtı.
5: 467 milletvekilimizin bu yasayı kabul etmesi siyasette yeni bir dönemin başladığının ve yeni bir sürecin kapısında olduğumuzun da ispatıdır. Hep söylüyoruz, tarihin doğru tarafındayız, tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz.
4: Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek, bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek.
3: AK Parti iktidara geldiğinde 3500 dolar olan kişi başına düşen milli gelir bugün 18 bin dolara yükseldi.
4: Kimse bizden yorulma beklemesin.
3: Yeni dönemin en büyük vizyonlarından biri de dijitalleşme.
5: İkinci 25 yıldaki başlıklarımızdan bir tanesi dijitalleşmedir. Çünkü belli ki artık mitingleri millet bahçesinde değil, sosyal ağlardan yapacağız.
0: Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülke Gazze Barış Planı'nı bozan İsrail'i sert bir dille kınadı. İşte ortak bildirdi öne çıkanlar.
3: Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Türkiye'nin öncülüğünde İsrail'e karşı tavır aldı. Ortak kınama açıklaması yaptı.
6: Gazze Barış Planı uygulanmasına yönelik çalışmalarımız biliyorsunuz devam etmekte. Arabulucu sıfatımızla yapmamız gereken ve imkansız gibi gözüken birçok konuyu yaptık.
3: Türkiye ve 7 ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ihtilafını sona erdirmeye yönelik kapsamlı barış planının uygulanması için çizilen yol haritasını ve Filistin devletini tanımayı açıkça reddeden İsrail'i sert bir şekilde kınadı. İsrail'in bu tutumunun kapsamlı planın doğrudan reddi anlamına geldiği, uygulanmasının tehlikeye atıldığı ve adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltaladığı açıklaması yapıldı.
6: Barış planı uygulanmasına yönelik atılan adımlar, ihlaller ve buna yönelik uluslararası toplum ne yapabilir? Bunun çok detaylı bir şekilde görüşülmesi gerekiyor.
3: Ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğunun teyit edildiğine de dikkat çekildi. 8 ülke yol haritasının Gazze'nin yeniden inşasıyla eş zamanlı olarak silahların bırakılması için hayati bir dönüm noktası teşkil ettiği ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin öneminin bir kez daha altını çizdi.
4: Ne Filistin davasını terk edebiliriz, ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz.
3: Ülkeler Barış Kurulu'nun görevinin önemini vurgulayıp tüm tarafları yol haritasının uygulanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı barış planının ikinci aşamasının ilerletilmesine yönelik çabalarını desteklemeye çağırdı.
0: İsrail'in zaten bölgede barış istemediği artık neredeyse kesin de ülkelerde yine elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yeter ki Gazze'de artık zulüm olmasın, tek bir insan bile İsrail bombalarıyla ölmesin diye, ama kolay kolay durdurulacak gibi de durmuyorlar efendim. Orta Doğu'nun şımarık çocuğu artık Orta Doğu'nun terörist çocuğu oldu. Yıllardır da böyle ve kimse de bunu engellemiyor. Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim sözleri sonrası ABD-İran hattında gerilim tırmandı. İran ordusu alarm durumuna geçerken Beyaz Saray ve Pentagon koridorlarında hareketlilik arttı.
3: Trump'ın sözleri bu kez savaş çıkartabilir.
7: İran'ı yenilgiye uğratma işini bitirdikten sonra, ki şu anda çok ağır bir yenilgi alıyor, çok yakında Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri toprağı olduğunu ilan edeceğim.
3: Bu sözlerin ardından ABD-İran cephesinde gerilim hızla yükseldi. Beyaz Saray şaka deyip toparlamaya çalışsa da İran'da hareketlilik başladı. İran Meclisi doğrudan Trump'ı tehdit etti. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi, Trump bitmek bilmeyen blöfler yerine kendi güvenliğinden endişe etsin dedi. Azizi, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesine gönderme yaptı. Yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz'ün sosyal medya paylaşımıyla uçak gemisiyle veya emirle ele geçirilemeyeceğini söyledi. İlginç bir açıklamada İran ordusu genel komutanı Habibullah Hatemi'den geldi. Hatemi bir ABD askeri öldüren veya yakalayan her İranlıya 30 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Hatemi ABD askeri öldüren İranlı kadınlara ise bunun iki katının verileceğini duyurdu. İran ordu cephesinde ise tansiyon yüksek. İran Devrim Muhafızları Donanması'nın maksimum alarm durumuna geçtiği öne sürüldü. Ardından İran'ın güney kıyılarından 3 gemi savar seyir füzesinin ateşlendiği ve Hürmüz'de patlama sesleri duyulduğu açıklandı. ABD tarafında da hareketlilik dikkat çekti. Trump beklenmedik şekilde Camp David'e giderken Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD Merkez Komutanlığı karargahına gitti. Körfez ülkeleri ile ilgili ise İran basını kritik bir iddia ortaya attı. Buna göre Körfez'de Washington yönetimine öfke büyüyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in Trump yönetimine güvenini büyük ölçüde kaybettiği ve artık topraklarında ABD üssü istemediklerine ilişkin yeni adımları değerlendirdikleri öne sürüldü. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes ve mutabakatın süresi 17 Ağustos tarihi itibarıyla sona eriyor.
0: Hani artık daha çok müzakere konuşulacaktı, hani İran'la daha da anlaşmaya gidiyordu. Ne oldu da acaba Trump yeniden Hürmüz'ü alacağım noktasına geldi? Daha geçen hafta konuşmuştuk. Programı sürekli izleyenler hatırlayacaktır. Ne zaman yeniden güç toplamaya başlarsa Amerika Birleşik Devletleri aynı noktaya her zaman gelir efendim. Hiçbir zaman girmek istediği yeri buyurun burası sizin olsun diye altın tepsi de karşısındakine sunmaz. Hürmüz Boğazı kimin olacak? Türkiye Gazetesi'ndeki haberle devam edelim. Dünya ekonomisini sarsan Hürmüz krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Tahran yönetimi Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim çıkışını blöf olarak yorumladı. İran, ABD Başkanı Hürmüz'ü bırakıp kendi güvenliğinden endişelenmeli diyerek res çekti. Yani karşılıklı yapılıyor şu anda blöfler. Herkes kartlarını kapalı oynuyor. Körfez ülkeleri ABD üssü istemiyor. Trump'a karşı güven azaldı. Birçok ülke topraklarındaki ABD üslerinin taşınmasından yana. Tabii biliyorsunuz o üslere çünkü İran'dan da şu anda saldırılar da oluyor. Tabii ülkeler de tedirgin oluyor bundan dolayı. Washington'la ilişkilerini sorguluyor Körfez ülkeleri. Savaşı Trump başlattı, faturayı biz ödüyoruz diyorlar haliyle. Az önce söylediğim gibi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması da yeni güvenlik arayışı olarak değerlendiriliyor. Birçok ülkede ABD üslerini kapatmayı tartışıyor. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Bu ülkeler Amerikan üslerini kapatabilirler mi? Kendi bel bağladıkları Amerika Birleşik Devletleri'ne o bağlı olan ipi kesebilirler mi? Tabii o da zor çünkü hemen arkasından yaptırımlar gelir, farklı uygulamalar olur. Belki yarın öbür gün sıra onlara da gelebilir. O yüzden bunu yapmak da çok kolay olmayacak Körfez ülkeleri için. Yemen'de gerilim yeniden tırmandı efendim. İran destekli Husiler, Marib ve Muha kentlerine füze ve İHA'larla saldırdı. Sivil yerleşimlerin de hedef alındığı saldırılarda yaralananlar ve büyük çapta hasar var.
3: Yemen'de bir kez daha siren sesleri yükseldi. İran destekli Husiler, Marib ve Muha kentlerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Taiz vilayetindeki Muha'ya düzenlenen saldırıda balistik füze ve İHA'lar kullanıldı. Füzelerden biri Kehreba Caddesi'ne düştü ve çevrede hasara neden oldu. Asıl ağır saldırılardan biri ise Marib'de yaşandı. Yerel yönetimin açıklamasına göre kentteki sivil mahallelere 6 balistik füze ve 4 İHA'da saldırı düzenlendi. Evler ve araçlar hasar gördü, siviller yaralandı. Hedefler arasında bir fırının da bulunduğu bildirildi. Husilerin bombardımanında özellikle savaş nedeniyle yerinden edilen insanların yoğun yaşadığı bölgelerde zarar gördü. Yerel yetkililer uluslararası topluma saldırıları kınama çağrısı yaptı. İnsan hakları ve yardım kuruluşlarından da saldırıları belgelemeleri istendi. Marib ve Muha, Yemen'de Husilerin daha önce de birçok kez hedef aldığı kentler arasında bulunuyor.
0: (Gülüyor) Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Ahlihan Kuruş ile birlikte 32 şüpheli tutuklandı. Firari kardeşinin evinde kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. MASAK raporu ise şüpheli para hareketlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkardı.
8: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
3: Alihan Kuriş suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in evinden servet çıktı. Polis aramada 200 kilo külçe altına ulaştı. Değeri ise tam 1 milyar 340 milyon lira. MASAK raporu da en az bu kadar şaşırttı. 66 milyar liraya aşan bankacılık işlemi, tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar liradan fazla para çıkışı. Alihan Kuruş dosyasında MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.
9: Alihan Kuruş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuruş merkezinde müthiş bir para trafiği var.
10: Örgütün para trafiği 168 sayfalık MASAK raporuyla deşifre edildi.
9: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlarından dolayı bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
10: Örgüte bağlı tek bir şirkette 66 milyar liralık banka işlem hacmi tespit edildi. Bunun 26 milyar lirası ise nakit olarak giriş yapıldı.
3: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde şirketten çıkan para 8 milyar liraya aştı. Dubai'den gelen milyonlarca dolar ertesi gün hem de nakit olarak çekildi. İsrail'den ABD'ye çok sayıda ülkeye para transferleri yapıldığı belirlendi.
8: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
3: 1 milyar 358 milyon lira sermayeli şirketin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Vakıf hesaplarındaki işlem hacmi ise 567 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Rapora göre 2020 sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alış satış tutarlarında ciddi artış yaşandı. Şirketler ödeme kuruluşlarından para aldı. Yüksek nakit sirkülasyonu ve ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri saptandı. Üstelik bu paralar kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarıldı. MASAK kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize olabileceği yönünde şüphe oluştu dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir de sıcak gelişme yaşandı. Örgüt lideri olarak tanımlanan Alihan Kuruş ile birlikte gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in sevk yazısına ulaşıldı. Yazıda dikkat çeken detaylar var, izleyelim.
3: Tuncay Soner'in ortaya çıkan sevk yazısında Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'la kamu gücünün araç olarak kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı kurdukları anlatıldı.
11: Bakın, bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
3: 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra canice katledildiği ortaya çıkmıştı. Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan yaşasaydı 27 yaşında olacaktı. Örtbas edilen dosyada yeni gelişmeler ardarda yaşandı. Çok sayıda gözaltı oldu. 28 şüpheli de tutuklandı. Tutuklananlar arasında oğlu ve eşinin yanı sıra eski Tunceli valisi Tuncay Sonel de vardı. Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sevk yazısında olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucu doğmuştur ifadeleri yer aldı. Tuncay Soner'in koordinesindeki yapının normal kamu hiyerarşisinin dışında hareket ettiği, kamu gücü ve devlet içerisindeki imkanların olayın üzerine kapatmak veya süreci yönlendirmek amacıyla kullanılmış olabileceği, Soner'in aralarında karanlık bir ilişki ağı bulunan Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'la birlikte hareket ettiği, olayın örgütlü ve organize şekilde gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği anlatıldı.
12: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi annesini öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Korkunç olayın nedeninin açığa çıkartılması için de soruşturma başlatıldı.
3: Annesine kurşun yağdırdı. Sonra namluyu kendisine çevirip tetiğe bastı. Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. 50 yaşındaki Volkan Sütçü birlikte yaşadığı 74 yaşındaki annesi Fatma Sütçü'yü hayattan koparttı. Silah sesinin ardından mahalleli Sütçü ailesinin evine yönelmişti ki ikinci kez silah sesi duyuldu. 50 yaşındaki adam annesini öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından olayın nedeninin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.
0: Kim bilir altından ne çıkacak? Akıl alır iş değil. Eskişehir'de telefon dolandırıcılarının hedefi olan 64 yaşındaki Suna Sakarya, ev almak için yıllarca biriktirdiği yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Şüpheliler vurgundan sonra 3 milyon lira değerindeki evini 2,5 milyona satması için de baskı yaptı.
13: Bir şey söylüyordu. Ondan sonra beni ara diyor. Hiç kapattırmadı ki.
3: Bir telefonla başladı ve saatler süren korku dolu bir kabusa dönüştü.
13: Benim de böyle bir şey geleceği hiç aklımın ucuna bile gelmedi.
3: Olayın adresi Eskişehir. 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Sakarya'nın adına sahte kimlikle kuyumcu dolandırıcılığı yapıldığını söylediler.
13: WhatsApp'a baktım. Benim nüfus kağıdımın üzerinde başka bir resim var. Dediler ki bunlar senin adından internetten alışveriş yapmışlar. Bütün suçlar senin üzerine yıkılacak dedi.
3: Dolandırıcılar sözde operasyon bahanesiyle Sakarya'nın telefonunu kapattırmadı. Kimseyle konuşmasına izin vermedi. Hatta evdeki altınların fotoğrafını çekip kendilerine göndermesini istedi. Sabaha karşı kapıya genç bir şüpheli geldi. Sakarya yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını teslim etti.
13: 35 tane Cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, 4 tane gram vardı. 2 tane yüzük, kolye ucu, 2 tane küpe.
3: Ancak dolandırıcıların gözü doymadı. Bu kez hedefte Sakarya'nın evi vardı. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki evini 2,5 milyon liraya satması için baskı yaptılar.
13: Sonradan başladılar bu sefer evi sattırmaya.
3: Sakarya satışa yanaşmayınca tehditlerin dozu arttı. Savcıya ve polise karşı gelmekle suçlandı. Oğlu ve kendisi hapse atılmakla tehdit edildi. İşte o anda gerçeği anladı.
13: Oğlunu hapse attırır, seni hapse attırırım. Ondan sonra sen suçlu duruma düşeceksin falan deyince tamam dedim.
3: Şimdi polis ekipleri yaklaşık 2,5 milyon liralık altınla kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyor.
0: En az 100 kere haberini ekranlara getirmişizdir. Belki de bir 100 bin kere daha getireceğiz. Anlatıyoruz, konuşuyoruz ama hala daha aynı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Efendim hiç kimse sizi ben polisim, ben savcıyım, ben bilmem kimim diyerek paranı şuraya getir, yok şu dosyaya adın karıştı, yok burada hırsızlık yapmışsın diye aramaz. Vermeyin paranızı. Hatta tanımadığınız numaraları olabildiğince açmamaya çalışın. Kimseyi dinlemeyin. Bankadan arıyoruz diyenlere hemen bütün bilgilerinizi vermeyin, paranızı vermeyin. Milyon kere söyledik. Hala daha yaşanıyor. Lütfen dikkat edin. MasterChef Türkiye 2021 birincisi Eren Kaşıkçı 37 yaşında hayatını kaybetmişti. Kaşıkçı'nın hazırlanan ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi.
14: Buraya geldiğimde dedim ki Maya'ya söz verdim. Düştük kalktık yine, yani çok uzun bir yol oldu ve o yolda çok viraj oldu ama Hasan da ben de şampiyonuz şu an.
3: Aniden hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğmuştu. Ödüllü şefin ölüm nedeni belli oldu.
14: Mücadeleden düştüm ama hiçbir zaman vazgeçmedim.
3: MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı 29 Temmuz günü İstanbul Sarıyer'de tek başına yaşadığı Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulunmuştu. Yapılan kontrollerde 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.
14: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum.
3: Kızıl sakallı lakaplı Eren Kaşıkçı memleketi Tokat'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. ünlü şefin adli tıp kurumuna kaldırılan cansız bedeninden alınan örnekler üzerindeki ilk incelemeler tamamlandı. Kronik bir rahatsızlığı ya da hayati tehlikeye neden olabilecek bir hastalığının olmadığı bilinen Eren Kaşıkçı'nın hazırlanan ön otopsi raporuna göre ölüm nedeninin geçirdiği kalp krizi olduğu aktarıldı.
14: Son yıllarda açık ateş çalışmayı çok seviyorum. Ondan dolayı kuzu pişirmek istedim. Bir de bence bu coğrafyanın olayı kuzu olduğu için kuzu, mesela adada balık da pişiriyorum.
3: Kaşıkçı'nın ölümüne yönelik başlatılan soruşturma nihai adli tıp kurumu raporunun dosyaya girmesiyle kısa süre içerisinde tamamlanacak.
0: Kızıl Elma'dan sonra ikinci insansız yerli savaş uçağı Anka 3 artık kanatlarının altında iki süper şimşek taşıyacak. Komuta ettiği süper şimşeklerle hem hedefleri vuracak hem de hava savunmalarını yanıltacak. Gökvatan'da tarih yazacak.
3: İnsansız savaş uçağı konseptinde Türkiye küresel liderler arasına adını yazdırdı. Hem de bir değil iki uçakla. Önce Baykar'ın Kızıl Elması, ardından TUSAŞ'ın Anka 3'ü Gökvatan'ı kanatlandı. Anka 3'e yeni yetenek geldi. Kanatları altındaki harici istasyonlara iki süper şimşek eklendi. TUSAŞ o anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşıma gizli güç notunu düştü.
15: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
3: Anka 3 bir değil iki süper şimşeği birden komuta edecek. Bu yeni nesil hava harekat konseptlerini değiştirecek. 3, 2, 1, 5. Hayalet uçak olarak anılan avcı ve bombardıman uçağı Anka 3 düşman bölgesine yönelik saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünecek. Böylece düşman radarlarını yanıltacak. Savunma sistemleri ateş açarak yerini belli ettiğinde Anka 3 dahili istasyonlarında taşıdığı mühimmatlarla vurulabilecek.
16: Hiçbir ülkenin Türkiye'ye karşı en ufak bir saldırı düşüncesini aklının ucundan dahi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine ulaşacağız.
3: Süper şimşek, elektronik harp, aldatma ve taarruz görevleri için geliştirildi. Yüksek hıza sahip, menzili 900 kilometreyi aşabiliyor, otonom hareket edebiliyor, sadece düşmanı yanıltmıyor, mühimmat eklenirse kamikaze İHA'ya dönüşebiliyor.
17: TGRT FM.
18: Şimdi reklamlar.
19: Lütfen dikkat.
20: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
21: Kerem abi.
22: Hayrola çocuklar?
21: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
23: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
22: Turkcell çözüm gücü.
21: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
22: Turkcell çözüm gücü.
21: Vallahi bravo Turkcell'e.
22: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
24: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
25: Turkcell'le bağlan hayata.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
27: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
18: Reklamları dinlediniz.
17: TGRT FM.
18: TGRT FM Haber.
3: geliyor. Ancak dalgıçların asıl amacı yalnızca görüntülemek değil, olası yeni bir afete karşı da hazırlık yapıyorlar.
1: Ders almamız gereken, üzüldüğümüz ama her zaman farkında olmamız gereken gerçek görüntüler su altında tüm çıplaklığıyla duruyor.
0: O günü unutmak hiç de kolay değil. O günü yaşayanlar zaten hayatının sonuna kadar unutamayacaktır. Hele bir de sonrasında 6 Şubat'ı da yaşadık ki deprem her birimiz için, Türkiye'de yaşayan her vatandaş için çok travmatik ve zor bir süreç. Tabii bunu bu hale getiren de biziz. Geçmişte yaptığımız o yapılarla birlikte, deniz kumundan, içinden deniz kabuklarının çıktığı o binalar var ya, onlar yüzünden tabii bu hale geldik. Artık yeni yapılan binaların hepsi gayet sağlam. Bununla ilgili zaten sürekli denetimler yapılıyor. Tabi kentleşme olarak bakarsak orada çok doğru işler yapılmıyor olabilir. Ama binalar sağlam. En azından bu da bir şey, oldukça önemli. İstanbul'un şu an birçok noktasında zaten sürekli yapılaşma, yeni yapılaşmalar devam ediyor. Bunu tüm Türkiye'ye yayıp artık depremin bizim hayatımızdan bir korku olmasından çıkması gerekiyor efendim. 175 bine çıktı arama kurtarma ordusu. Yeni Şafak gazetesi bugün 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 99'daki Marmara depreminin 27. yıl dönümü. 17 Ağustos afet yönetimi ve arama kurtarma konusunda milattı. 6 Şubat depremleri ise eksiklikler görüldü, kapasite güçlendirildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin bugün 175 bin kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerine sahip olduğunu söyledi ve alt başlıklar da var, onlardan da bahsetmek istiyorum. Önce dayanıklı şehirler demiş, az önce bahsettiğim konu. Önce şehirleri dayanıklı hale getireceğiz. Bunu yaparsak sonrası çok daha kolay. Çünkü sadece İstanbul'da yok. Gördük, Hatay'da gördük, Malatya'da gördük, Elazığ'da, Van'da, birçok yerde. Son zamanlarda yaşanan depremler bunlar. O depremlerde Adıyaman'da neler olduğunu gördük. Bir daha gelmesin başımıza. En büyük istasyon ağı bizde denilmiş. 1204'e çıkarılmış izleme istasyonu sayısı, toplanma alanı sayısı da 33.200'e ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda lojistik depo yapıyoruz demiş yine AFAD Başkanı Pehlivan ve tedirginliğimiz azalacak. 1 milyon 600 bin üzerinde gönüllü kaydımız var. Bugüne kadar 657 ekibi biz akredite ettik. Depreme daha hazırlıklı ve dirençli hale geleceğiz demiş. Ve tabii aynı zamanda şu da önemli. Sadece Türkiye'de değil, biliyorsunuz dünyanın neresinde bir deprem, herhangi bir afet olsa Türkiye hemen yardıma koşuyor. Bu yüzden Kolombiya'da da aynı şekilde gördük. Yine başka ülkelerde de, Venezuela'da da yaşanan afetlerde Türklere korkusuz Türkler, yorulmayan Türkler diye lakaplar takıldığını gördük. Çünkü hem antrenmanlıyız, ne yazık ki antrenmanlıyız, hem de daha da geliştirdik kendimizi bu konuda efendim. Allah bir daha göstermesin. Deprem, yangın, herhangi bir afeti bir daha görmeyelim. Görsek bile dediğimiz gibi bu kabiliyetimizle hemen başa çıkabilelim efendim. Dönelim futbola. Süper Lig başladı sonunda. Süper Lig başladı, tabii tartışmalar da başladı. Hemen arkasına acaba o karar mı doğruydu, burada niye bu oldu, onlar da başladı. Önce bir sonuçlara bakalım efendim, neler yaşandı. Akıl alır iş değil ama Galatasaray ilk hafta Çorum Futbol Kulübü ile kendi evinde berabere kaldı efendim. Son 4 yılın şampiyonu. Hala daha transfer dönemi bitmesine rağmen Uguçuklu dışında bir transfer yapmayan, yedekten son dakikalarda gol için Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan'ı oyuna almak zorunda kalan Galatasaray Çorum'la berabere kaldı efendim. 2-2 ve lige beraberlikle başladı. Kasımpaşa Trabzonspor maçı 1-1 bitti. Salah ilk maçta pek de bekleneni veremedi. İlk golü atan Trabzonspor oldu ilk yarıda ama sonrasında Kasımpaşa beraberliği buldu. İki takımın da açık oynadığı, pozisyonların olduğu bir maçtı ama yenişemediler. Konyaspor evinde Rizespor'a 1-0 yenildi. Gaziantepspor Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Haftanın sürpriz maçı Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Oldukça dağınık, konsantrasyonu bozuk bir Fenerbahçe vardı sahada. Pozisyonlar vardı ama set hücumları oldukça düşüktü. Gençlerbirliği bulduğu iki golle rakibini geçti ve Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmış oldu. Fenerbahçe'nin de hafta içi Olimpik Lyon'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçları var. Ona bakarak biraz da İsmail Kartal rotasyona gitti de, daha ilk haftadan ne rotasyonu hocam, daha bir maç oynandı. Bir maçta mı yoruldu bu oyuncular? Tabi kadro yapılanmasını 30 yaş üzerinde yaparsanız bu sorunları daha sezon boyu çok çekersiniz. Başakşehir evinde Kocaelispor'u 2-0'la geçti. Ahmetspor 3-0 yendi. Erzurumspor'u. Bunu birazdan konuşacağız. Beşiktaş 1-0 kazandı. Gelelim Ahmetspor'a efendim. Dün inanılmaz oynadı Diyarbakır ekibi kendi evinde. Erzurumspor'u çok net bir skorla yendi. Maçın henüz başında bir pozisyon oldu. Daha ikinci dakikada Erzurumspor gole attı. Ama hakem elle oynamadan dolayı iptal etti. Sonrasında Erzurumspor, daha lig başlayalı Erzurumspor için 2 dakika olmuş. Bakın bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Gelsin şimdi o ekranlara. Bakın Erzurumspor için lig başlayalı 2 dakika olmuş. Konum doğal, niyetiniz yapay. Bir kere konumun doğal olması hücum oyuncusunun topa elle dokunabileceği anlamına gelmiyor. Eğer hücum yapan oyuncu topa elle dokunuyorsa oyun kesinlikle durdurulur ve top rakibe verilir. Savunma yapan oyuncunun kolu doğal konumdaysa o zaman oyun durdurulmaz ve devam eder. Bu ikisi arasındaki farkı zaten Erzurumspor da çok iyi biliyor da hakem bunu kaçırmadı, golü iptal etti. Hemen arkasından böyle bir paylaşım. Daha durun, yeni başladık. Ortamı germenin hiçbir manası yok. Sezon boyunca bunlardan zaten milyon tane yapılacak, bu açıklamalardan, benzerinden. Hep bütün takımlar yapacak. Kocaeli Spor'u da yapacak, Başakşehir'i de yapacak. Hepsi yapacak. Ama daha durun. Hele ki böyle bir maçta. Şurası önemli. Ahmetspor rakip takım oyuncularını, taraftarlarını, taraftar gruplarını birbirlerini çok güzel ağırladı. Dostluk içinde müthiş bir maç oldu. Ahmetspor'un deplasmanlarının da aynı şekilde geçmesi gerekiyor. En azından Diyarbakır'da maçların böyle geçeceğinin bir teminatıydı bence bu maç. Bakanlar da oradaydı. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Deplasmanların da o kadar rahat ve temiz olması gerekiyor. Bu çok önemli ama Ahmetspor gerçekten çakı gibi takım olmuş. Gazetemiz de gelsin. Fotomaç gazetesine bakalım ilk sayfasında neler var. Kartallar yüksekten uçar. Kazana kazana gidiyor Beşiktaş. Bu kez de Eyüpspor'u 1-0 yendi ve sezona 3 puanla başladı. Siyah beyazlar biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ve yine bu hafta playoff mücadelesi var. Fırtınada Nunez heyecanı. Trabzonspor Darwin Nunez'i kadrosuna katmak üzere, böyle bir oyuncuya çok ihtiyacı var Trabzonspor'un. Bunu dün çok net gördük. Ve Çalhanoğlu Kadıköy'e doğru yazıyor. Hakan Çalhanoğlu biliyorsunuz 2 sezondur Galatasaray'a transferi söz konusuydu. Bir yılan hikayesine dönmüştü ama daha bu yıl Haziran ayında Fenerbahçe ile zaten anlaşmıştı. Sonrasında işler biraz değişti. Fenerbahçe'nin orta sahadaki bolluğu da bu transferin önüne geçmişti ama fotomaça göre hala daha böyle bir ihtimal olabilir. Halbuki Fenerbahçe ile yöneticiler transferi kapattıklarını da söylemişlerdi ama yine de Fotomaç gazetesi böyle bir haber yapmış. Ve yine Fotomaç gazetesinde en başta da Aslan ona yakın. Batrakov efendim, genç oyuncu 21 yaşında, sarı kırmızılı formayı giymek üzere. 28 milyon avro bonservis bedeli var artı 5 milyon avro bonuslarla birlikte. Kendisi de yılda 4 milyon avro kazanacak ve Rusya'dan Türkiye'ye artık gelmesi an meselesi. Bugün bile açıklanabilir bu transfer. Batrakov artık Galatasaray forması giyebilir efendim. Bunu da takip ediyor olacağız. Transferleri göreceğiz bu hafta. Transfer süreci Galatasaray için oldukça hareketli olacak efendim. Şimdi artık yavaş yavaş ilk saat dilimimizi noktalamak üzereyiz. Ama öncesinde bir haberimiz daha var. Onu da ekranlara getirelim. Süper Lig'den bahsediyorduk ya. Küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasına bile tahammül edemedi. Bir zorba, bir holigan formayı çıkarttırdı küçücük çocuğa. Tabii herkes tepki gösterdi ve o kişi de gözaltına alındı. İzleyelim.
2: Bu kültürümüzde nezaket, edep, terbiye, merhamet, vicdan, saygınlık, bunlar en önemli kriterler.
3: Edepten bahsetti, bizzat kendisi edepsizlik etti. Minik taraftarın Fenerbahçe formasına tahammül göstermedi. Parmak salladığı ortamı gerdi. Sonunda polis çocuğu kucağına aldı, uzaklaştırdı. Minik taraftarın şaşkınlığı ve korkusu yüzüne yansıdı. Sonunda dediğini yaptırdı. Küçük Fenerbahçe'nin formasını çıkarttırdı.
2: Bizi Gençler Birliği'ni kıymetli kılan şey, bizi başka tribünlerden ve başka takımlardan çoğunlukla ayıran en önemli şey kültürümüz.
3: Daha dün farklı izliyordu. Diğer tribünlerden kültürleriyle ayrıştıklarını söylüyordu. Yok aslında diğer holiganlardan farkı dedirtti. Gençler Birliği de o zorbaya tepki gösterdi.
4: Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Yaşanan bu hadise ne futbolun değerleriyle ne de Gençler Birliği'nin tribün kültürüyle bağdaşır. Bu münferit olayı kınıyoruz.
3: Kırmızı siyahlı kulüp o minik Fenerbahçeli taraftara bizim de çocuğumuz diyerek sahip çıktı. Bununla da kalmadı. Sarı lacivertli formasıyla birlikte kulübe davet etti. Fenerbahçe'de olayı şiddetle kınadı. Minik Göktuğ ve babası Selami Alımcı'yla temasa geçti. Aileyi Kadıköy'deki Olimpik Lyon maçında konuk edecek.
4: Çocukların tribünlerde korkmadan özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabildiği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Şenel Akdemir isimli tribün eşkıyası hakkında gözaltı kararı çıktı. O zorbaya ev hapsi cezası verildi.
0: Küçücük çocuk, ayıp, günah. İnşallah ömür boyu da maça giremez, böyle bir cezada olur. Etiketimiz, hep beraber bunun üzerine daha konuşmaya devam edeceğiz. Süremiz bitti. Reklam, ardından buradayız.
5: TGRT FM.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği, temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
2: Feci olay Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşandı. Uzman çavuş Kasım Yurt, Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın son katında oturuyordu. Evine geldi ama anahtarının yanında olmadığını fark etti. Çözüm için 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri adrese geldi. Amaç balkondan eve girebilmesini sağlamaktı. Yurt balkona ulaşmak için itfaiyenin merdiven sepetine bindi. Ancak merdiven balkona yetişmedi. Yurt geri inmeye çalıştığı sırada itfaiye aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kaydı. Uzman çavuş Kasım Yurt duvarla merdiven sepeti arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Yurt'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Kasım Yurt'un ölümü yakınlarını ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Burası Çin'in Zhejiang eyaleti. Gökyüzünde süzülen uçakların görüntüsü ise oldukça sıra dışı. Pilotlar oturmuyor, platformun üzerinde ayakta duruyor. Yaklaşık 3,5 metre çapındaki çiçek şeklindeki platformda 4 pervane bulunuyor. Araç saatte 36 kilometre hızla yerden yaklaşık 5 metre yüksekte uçabiliyor. Gösterilerde uçaklar formasyon halinde ve ard arda manevralar yapıyor. Üretici firma güvenlik için çift yedekli uçuş kontrol sistemi kullandığını belirtiyor. Platformda ayrıca hava yastığı ve acil durum paraşütü gibi güvenlik sistemleri de bulunuyor. Sahiplendiği köpeğiyle evinin bahçesinde vakit geçiriyordu. Annesi arabayla bahçeden çıkmak isteyince kapıyı açtı. Köpek bir anda yola fırladı. Vicdansız bir sürücü köpeğe çarparak telef etti. Sonrasında ise arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Ordu'nun Korgan ilçesinde köpeğine arabanın çarptığını gören 10 yaşındaki çocuk baygınlık geçirdi. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. Telef olan köpeğin başında dakikalarca çığlık atan çocuğun yanına annesi koştu. Çevredekiler geldi. Ancak yola bir anda fırlayan köpeğe hızla çarparak ölümüne neden olan sürücü gaza basmaya devam etti. Aile soluğu jandarmada aldı. Başlatılan soruşturmayla birlikte jandarma köpeği telef eden sürücüyü aramaya başladı. Kavşakta ortalık bir anda karıştı. Kaza Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde Bursa-Yalova Karayolu İznik kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Abdullah D'nin kullandığı otomobil Bursa'dan Yalova yönüne ilerliyordu. Kavşağa geldiğinde ise kırmızı ışıkta geçti. Tam o sırada kavşaktan geçmek isteyen iki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri savruldu ve takla atarak ters döndü. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen otomobilin sürücüsü Abdullah D ile diğer araçların sürücüleri Doğan D ve Muhammed H yaralandı. Ters dönen araçta bulunan iki yolcu da kazada yaralandı. Toplam 5 kişi ambulanslarla Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekvador'da polis 370 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Ancak uyuşturucunun paketlenme şekli dikkat çekti. Uyuşturucu bir kamyonetin özel olarak hazırlanmış gizli bölmesinde bulundu. Paketlerin üzerinde ise dünya ünlü futbolcu Erling Haaland'ın fotoğrafı vardı. Operasyonda Kolombiya ve Ekvador vatandaşı bir kadın gözaltına alındı. Futbol yıldızının fotoğrafının neden kullanıldığı ise henüz bilinmiyor. Brüksel'in tarihi meydanı Grand Place adeta dev bir çiçek tablosuna dönüştü. Tam 500 bin dahliye taşların üzerine tek tek yerleştirildi. 15 farklı tür ve 10 renkteki çiçeklerle oluşturulan dev eser, Japon sanatçı Hokusai'nin ünlü Büyük Dalga tablosundan ilham aldı. Bu yıl çiçek seçiminde ise sıcak hava etkili oldu. Çünkü dahliyalar yüksek sıcaklıklara oldukça dayanıklı. 35 dereceye ulaşan sıcaklığa rağmen turistler ortaya çıkan renkli manzarayı görüntülemek için meydana akın etti. Çiçek halısı Belçika ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 160. yılını da simgeliyor. Adeta çöplüğe çevirdi. Mahalleyi kötü koku sarınca ekipler harekete geçti. İhbar üstüne ihbar geldi. Siirt Belediyesi ekipleri adrese gittiklerinde şoke oldular. İki katlı ev çöplüğe dönmüştü. Ekipler kolları sıvadı. Evden yaklaşık iki kamyon çöp çıkarıldı. Ev temizlendi, ilaçlandı. Kötü koku ortadan kaldırıldı.
3: Evet, evet.
2: Zıpkınla balık avlamak için daldı. Sonrasında bir daha karaya çıkamadı. Ekipler 46 yaşındaki Uğur Savaş için seferber oldu. 46 yaşındaki dalgıç 4 gün önce Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dalış yaptı. Amacı zıpkınla balık avlamaktı. Arkadaşıyla birlikte sabaha karşı yaptığı dalışta öğlene doğru arkadaşı karaya çıktı. Ama Uğur çıkmadı. Hal böyle olunca durum 112'ye bildirildi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibiyle sahil güvenlik sevk edildi. Uçaklarla, helikopterlerle havadan da aranan dalgıç için deniz dibinde de ekipler yoğun mesai harcıyor. Ancak 4 gün önce denizde kaybolan dalgıçtan henüz bir haber yok.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. İkinci saat dilimimize girdik. Hemen bakalım başlıklarımıza. Bu kez neler konuşacağız? Gazetelerimizi de okuyacağız. Gelsin önce başlıklar efendim. Suriye'de terör bitti. Suriye'de yeni döneme dair kritik açıklama terör örgütü YPG-SDG'nin Kobani sorumlusu. Örgütün feshedileceğini, silahların gömüldüğünü ve tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde Suriye'ye entegre olacaklarını söyledi efendim. Getireceğiz bu haberi ekranlarınıza. İkinci başlıkta gelsin. Yeşil sahada kardeşlik mesajı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Ahmet Spor Erzurum Spor maçını izlemek için Diyarbakır'daydı. Bakanlar AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Mustafa Çiftçi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verdi. Getireceğiz efendim ekranlarınıza. Bir sonraki başlığımız da gelsin, onu da okuyalım. Katar-İran arasında pilot krizi. Orta Doğu'da kriz bitmiyor ki. Katar ile İran arasında savaş uçakları üzerinden yeni bir gerilim yaşanıyor. İran, Katar'ın düşen iki savaş uçağındaki 3 pilotu alıkoyduğunu öne sürdü. Doha yönetiminden ise sert yanıt geldi. İddiaları kesin bir dille reddediyoruz denildi efendim. Konuşacağız. Gelsin bir sonraki başlık. Gizli kasadan servet çıktı. Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Alihan Kuruş ile birlikte 32 şüpheli tutuklandı. Firari kardeşinin evinde kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. Ve MASAK raporu da şüpheli para hareketlerine ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Ayrıca İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de açıklamaları var bu konuyla alakalı. Onu da getireceğiz ekranlarınıza efendim. Gelsin bir sonraki başlığımız. Haftanın en çok kazandıranı borsa. Bunu duymayalı uzun zaman olmuş. Piyasaların dengesi değişti. Kimi yatırımcı bu hafta artışlara sevindi. Kimi de kaybettiklerini hesapladı. Hafta sonuyla birlikte piyasalar kapandı ve yatırımcıyı en çok borsa sevindirdi. BIST 100 endeksi haftayı %2,65 artışla 14.172 puanda tamamladı. Bakalım yeni haftada neler olacak efendim. Etiketimizi tekrar bir verelim hep beraber. Hep beraber etiketine mesajlarınızı bekliyoruz Twitter'dan, yani X'ten. Yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Fiziki altında sahteciliğin önüne geçmek için kıymetli maden takip sistemi devreye alındı. Artık vatandaş altın satın alırken cep telefonuyla kare kod okutarak ürünün doğruluğunu kontrol edebilecek. Az sonra. İstanbul Arnavutköy'de sahile vuran cisim paniğe neden oldu. İlk değerlendirmeye göre cismin Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Az sonra.
2: TGRT efendim.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ahmet Spor Erzurum Spor maçını izlemek için Diyarbakır'daydı. Bakanlar AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Mustafa Çiftçi terörsüz

0: süreci iyi yönetebilirsek, bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse terörsüz Türkiye sürecine mutlaka olumlu yönde biz katkı sunacağına inanıyoruz.
1: Çiftçi, Türkiye'nin tarihi bir dönemece girdiğini de ifade etti.
0: Tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız. Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak. Bir eşiği daha atlamış olacak.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Ahmet Spor'la Erzurum Spor arasındaki karşılaşmaya değinerek sporun toplumu bir araya getiren ve iyileştiren gücüne dikkat çekti.
2: Biz spor birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz.
1: Bakan Bak, tribünlerdeki coşkunun birlik ve beraberliğe hizmet etmesi gerektiğini söyledi.
2: Sporun bu birleştirici gücünü hep birlikte yaşamamız lazım. Önemli olan bu. Ülkemizin birlik beraberliğine hizmet etmesi.
1: Öte yandan Bakan Mustafa Çiftçi konuşmasında Alihan Kureş suç örgütüne yapılan operasyona da yer verdi.
0: Burada şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada üst örgüt, üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üst kademeli, üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
3: Macaristan'da binlerce kişiyi bir araya getiren büyük Hun Türk kurultayında tarih ve gelecek aynı sahnede buluştu. Bugaş'taki kurultayda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihi bağlara dikkat çekti. Zorlu, tarihte Hunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz dedi.
1: Macaristan'ın Bugaz kasabası Türk dünyasının renkli ve görkemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Tarihi kıyafetler içindeki katılımcılar, atlı geçitler ve geleneksel gösterilerle adeta geçmişi yeniden canlandırıyor. Kurultayın resmi açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, büyük bir ailenin yeniden kavuşmasına tanıklık ediyoruz ifadelerini kullandı.
4: Burası sıradan bir toprak ve coğrafya değildir. Burası Asya'nın bozkırlarından kopup gelen Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'da bir çığır açan Büyük Hun Devleti'nin ve ortak atamız Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır. Asırlarca birbirinden coğrafi olarak uzak düşmüş, ancak ruhu, kanı, dili ve hafızası birbirinden hiç kopmamış büyük bir ailenin yeniden buluşmasına tanıklık ediyoruz.
1: Zorlu, Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihi bağında altını çizdi.
4: Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
1: Türk dünyasının geleceğine de dikkat çeken Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın emin adımlarla yoluna devam ettiğini ve Ankara'da 29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek zirvenin çok önem taşıdığına dikkat çekti.
4: Değerli kardeşlerim, bugün dünya önemli bir süreçten geçiyor. Tarihi bir sınavla karşı karşıyayız. Dünya barış ve huzuruna katkı sağlamak için bir araya gelmiş olan Türk Devletler Teşkilatımız geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. İnşallah bu tarihi birlikteliğin tarihi dönüm noktalarından biri 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'de, başkentimiz Ankara'da gerçekleşecektir.
1: Kurultayda Türkiye'nin yanı sıra Türk dünyasının farklı bölgelerinden katılımcılar da yer aldı. Atlı geçişler, geleneksel kıyafetler ve hatıra fotoğraflarıyla renklenen buluşma, ortak tarihin ve kültürel bağların öne çıktığı görüntülere sahne oldu. Büyük Hun Türk Kurultayı, Türk ve Hun kökenli toplulukları bir araya getiren etkinliklerle iki gün sürüyor.

0: İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki verilerini ve yeni projelerini anlattı. Memişoğlu, Ebola konusunda Türkiye'de herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Bakan, yerli aşı ve sağlık teknolojilerinde yeni üretim hedeflerini de açıkladı.
1: Bugün 3 milyon üzerinde insan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyor. Daha da gelişiyor.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'daydı. Sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan konuşmasında Türkiye'nin sağlık karnesine ilişkin dikkat çeken rakamları paylaştı. 2002'de 72 yıl olan ortalama yaşam süresinin geçen yıl 78,1 olduğunu hatırlatan Memişoğlu, bu artışın sağlık sisteminin başarısının göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
1: Türkiye'de TÜİK'in geçen ay yayınladığı bültende yaş ortalamamız doğumda 78,5 olmuş, yani artmış. Neydi bu? 72 idi 2002 senesinde. Geçen sene bu 78,1'di. Esasında yaşı ortalaması çok daha fazla yaşayan bir toplum haline geldik. Bu esasında sağlık sisteminin dünyada başarı parametrelerinden bir tanesi.
2: Ardından gündem Ebola'ydı.
1: Bununla ilgili bütün halk sağlığı arkadaşlarımız önlemleri alıyorlar, takip ediyoruz. Anormal bir durum olmadığını net söyleyeyim bizim açımızdan. Yoksa Ebola maalesef Afrika'da var. Bu konuda bizim bütün planlarımızı, koruyucu tedbirlerimizi almış durumda, bir sıkıntı yok bizim açımızdan. Şu anda Türkiye'de de öyle bir sorun yok.
2: Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de yerli sağlık teknolojileri oldu. Türkiye'nin kendi aşısını, cihazını ve ilacını üretmesi için çalışmalarını sürdüğünü belirten Memişoğlu, 8 yerli aşının üretimi için planlama yapıldığını açıkladı.
1: 8 tane yerli aşıyı üretimi için planlamalarımızı yaptık. Çağrısını yaptı, çağrı dediğim ya, anlaşmak üzereyiz. İnşallah en az 6 tanesiyle birkaç hafta içinde sözleşme yapıp yerli aşıyı üretimini Türkiye'de kendimiz yapacağız. Hatta sadece dolum değil, master cell dediğimiz esas hücreyi de alarak yapacağız.
2: Yerli üretim hedefi aşıyla sınırlı değil. Ultrason cihazları, kalp akciğer pompaları, mobil röntgen cihazları ve kapsül endoskopi gibi teknolojiler de Türkiye'de geliştiriliyor. Bakan Memişoğlu, sağlıkta üretim kapasitesinin güçlendirilerek Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geleceğini söyledi.
0: Ve Yeni Şafak gazetesinin haberiyle devam edelim. Yine Bakan Memişoğlu'nun sözleri. Ölümlerin yarısının nedeni sigara. Sağlığa zararlı efendim. İçmeyin. Dünya üzerinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor şu meret. Ülkede geçen yıl 8 milyar paket satıldığını ve sigara tüketiminde Türkiye'nin dünyada ikinci sırada olduğunu açıkladı Bakan Memişoğlu. Ölüm sebeplerimizin %50'sinin üzerindeki hastalıkların esas sebebi sigara, hareketsizlik ve kilo. Ve zaten şu anda Türkiye vatandaşının ortalama bir yaşam standardı efendim. Ne yazık ki çok sağlıksız olan, insanı ölüme götüren sigara, hareketsizlik ve kilo. Şu anda dışarı baktığımızda her iki kişiden birinin elinde ne yazık ki bu içilmemesi gereken şeyden var. Herkes kilolu ve hareket oranımız da düştü. Elimizde telefonla oynuyoruz. Lütfen yapmayın. Hareket edin, kilo almayın ve sağlıksız olan, zararlı olan her şeyden kaçının efendim. Dünya o kadar güzel bir yer, ne olursa olsun. Hayat kısa, o kısa hayatı da böyle şeylerle heba etmeyelim. Geçelim dış gündeme. Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim sözleri sonrası ABD-İran hattında gerilim tırmandı. İran ordusu alarm durumuna geçerken Beyaz Saray ve Pentagon koridorlarında hareketlilik arttı.
2: Trump'ın sözleri bu kez savaş çıkartabilir.
3: İran'ı yenilgiye uğratma işini bitirdikten sonra, ki şu anda çok ağır bir yenilgi alıyor, çok yakında Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri toprağı olduğunu ilan edeceğim.
2: Bu sözlerin ardından ABD-İran cephesinde gerilim hızla yükseldi. Beyaz Saray şaka deyip toparlamaya çalışsa da İran'da hareketlilik başladı. İran Meclisi doğrudan Trump'ı tehdit etti. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi, Trump bitmek bilmeyen blöfler yerine kendi güvenliğinden endişe etsin dedi.
4: Müzik
2: Azizi, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesine gönderme yaptı. Yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz'ün sosyal medya paylaşımıyla uçak gemisiyle veya emirle ele geçirilemeyeceğini söyledi. İlginç bir açıklamada İran ordusu genel komutanı Habibullah Hatemi'den geldi. Hatemi, bir ABD askeri öldüren veya yakalayan her İranlıya $30,000 ödül verileceğini açıkladı. Hatemi, ABD askeri öldüren İranlı kadınlara ise bunun iki katının verileceğini duyurdu. İran ordu cephesinde ise tansiyon yüksek. İran Devrim Muhafızları Donanması'nın maksimum alarm durumuna geçtiği öne sürüldü. Ardından İran'ın güney kıyılarından 3 gemi savar seyir füzesinin ateşlendiği ve Hürmüz'de patlama sesleri duyulduğu açıklandı. ABD tarafında da hareketlilik dikkat çekti. Trump beklenmedik şekilde Camp David'e giderken Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD Merkez Komutanlığı karargahına gitti. Körfez ülkeleri ile ilgili ise İran basını kritik bir iddia ortaya attı. Buna göre Körfez'de Washington yönetimine öfke büyüyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in Trump yönetimine güvenini büyük ölçüde kaybettiği ve artık topraklarında ABD üssü istemediklerine ilişkin yeni adımları değerlendirdikleri öne sürüldü. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes ve mutabakatın süresi 17 Ağustos tarihi itibarıyla sona eriyor.
0: Bakalım yarından sonra ne olacak? Trump çıkıp Hürmüz benimdir artık, buradan geçen her gemi bana verecek vergisini, İran'ın hiçbir söz hakkı yoktur deyip gerilimi daha da mı tırmandıracak? Yeni bir ateşkes imzalanacak mı? İmzalanırsa ne olur? Eğer imzalanmazsa piyasalar ne hale gelir? Bunların her biri bir soru işareti. O yüzden yarın sabah da efendim yine buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Günaydın Türkiye'ye. Bunların hepsini konuşacağız. Katar'la İran arasında savaş uçakları üzerinden yeni bir gerilim yaşanıyor. İran, Katar'ın düşen iki savaş uçağındaki 3 pilotu alıkoyduğunu öne sürdü. Doha yönetimindense sert yanıt geldi, iddialar reddedildi.
2: Tahran'la Doha arasında yüksek gerilim yaşanıyor. İran'ın Katar'a yönelik pilotları alıkoydu suçlamasına Doha'dan sert yanıt geldi.
4: Selamünaleyküm.
2: Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, İran Genelkurmay Başkanlığı'nın iddiasını kesin bir dille reddetti. Ensari, ABD ve İsrail'de yaşanan çatışmalar sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından alıkonulduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Katar tarafına göre savaş uçakları Katar hava sahasını ihlal etti. Pilotlarla iletişim kuruldu, uçuş güzergahı teyit edildi. Ancak daha sonra iletişimin kesilmesi üzerine Katar'ın uluslararası hukuk ve angajman kuralları çerçevesinde gerekli önlemleri aldığı belirtildi. Doha, pilotların alıkonulmadığını, arama kurtarma ekiplerinin ise naaş kalıntılarını bulmak için çalışma yürüttüğünü açıkladı. Katar ayrıca bulunan pilotlardan birinin naaşının teslimi için İran'la koordinasyon sağlandığını bildirdi. Öte yandan Doha yönetimi geçtiğimiz Nisan ayında İran'a arama kurtarma çalışmalarını incelemek üzere ekip gönderme çağrısı yaptığını, ancak Tahran'ın bu davete henüz yanıt vermediğini duyurdu. Katar, bölgede gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalar sürerken bu tür açıklamaların yapılmasını ise şaşkınlık verici olarak nitelendirdi. Tahran'dansa cevap gecikmedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Muhammed Bakırzade, Katar'ın açıklamasına tepki gösterdi. Bakırzade yaptığı yazılı açıklamada, İran Hava Kuvvetleri'nden uzman bir ekibin söz konusu pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş izni beklediğini, ancak Katarlı yetkililerin buna izin vermediğini öne sürdü. Peki ne olmuştu? İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ve İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağında bulunan 4 İranlı pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını açıklamıştı. Katar ise 2 Mart'ta yaptığı açıklamada İran tarafından gönderilen ve Katar hava sahasını ihlal eden 2 Su-24 tipi savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti.
0: Akşam gazetesinin haberiyle devam edelim efendim. Körfez Mekke gibi alternatif arıyor. Çünkü Körfez ülkelerinin başına ne geleceği belli değil. Amerikan Washington Post gazetesi. ABD'den memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkelerinin Mekke savunma anlaşması gibi alternatif seçenekleri değerlendirdiğini yazdı efendim. Çünkü Körfez ülkeleri Washington'la ilişkilerinde hayal kırıklığına uğruyor ve bölge ülkelerinin alternatifleri değerlendirdiği savunuldu Washington Post gazetesinde. Bu üç güçlü Müslüman ülkenin savunma ortaklıklarını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor diyor Avrupalı bir yetkili de. Körfez ülkeleri neden şu anda rahatsız? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede o ülkelerde bulunan üslerde birçok zayiat var. Ve şöyle düşünüyor artık Körfez ülkeleri. Trump kendi gidiyor, İran'da artistliğini yapıyor, cezasını biz çekiyoruz. Bizim ülkelerimizdeki üsler bombalanıyor ve savunmaya dair de aynı zamanda o bölgelerin yeniden inşası ya da kaybedilen turizm değeriyle alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nden de herhangi bir geri dönüş alamıyoruz diye bakıyorlar ve bu yüzden de Mekke İttifakı onlar için güzel bir alternatif gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gücünü daha da mı kaybediyor? Bu soru işaretleri büyük ihtimalle yarından sonra daha netleşecek. Çünkü İran'la olan müzakereler yeniden başlayacak mı? Yoksa ateşkes yarın bittikten sonra yenilenmeyecek mi? Buradan sonrasını daha net görebileceğiz. Önümüzdeki hafta Orta Doğu'da oldukça kritik. İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'yı fiili ilhak adımı geldi. Tel Aviv sivil işgalci yerleşimlere karşı kolluk yetkisini ordudan alıp Filistin düşmanı bakan Ben Gvir'e bağlı polis birimine devretmeye hazırlanıyor.
2: İsrail, Batı Şeria'da sivil işgalci yerleşimcilerin elini güçlendirecek bir plan için düğmeye bastı. Yahudi yerleşimcilere karşı kolluk yetkisi ordudan alınarak polise devredilecek. Talimat İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın. Böylece yetki polis biriminden sorumlu Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'e geçecek. Plana göre genel güvenlik yetkisi İsrail ordusunda kalacak ancak yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde kamu düzeninin sağlanması ve kanunların uygulanmasından İsrail polisi sorumlu olacak. Bu değişiklik İsrail'in Batı Şeria'daki etkisini genişleterek bölgenin fiilen ilhak edilmesine yeni bir zemin hazırlayabilir. Ben-Gvir'e bağlı polisin Filistinlilere yönelik zulmü biliniyor. Yetkinin polise geçmesinin yerleşimci şiddetine karşı müdahaleleri daha da zayıflatması bekleniyor.
0: Bunun ne kadar tehlikeli bir iş olduğunu biliyor musunuz? Bakın, Yeni Şafak gazetesindeki haberle birlikte daha iyi anlayacağız. Şu Ben-Gvir'in söyledikleri. Gazze'de kimsenin yaşamaması gerekiyor. Acaba senin yaşaman gerekiyor mu? Bu soruyu sordun mu kendine? Terörist bakan konuşu diye yazılmış Yeni Şafak gazetesinde. Ben-Gvir Gazze'ye yönelik saldırıların her gece sürdürülmesi ve 30, 40 ya da 50 Filistinlinin katledilmesini istedi. Terörist bakan orada insan olmayan insanlar var. Yaşamamaları gerekiyor. Onlara insan diyerek bile cömert davranıyorum ifadelerini kullandı. Acaba sana kim insan diyecek? Söyleyecek çok şey var ama bazen sadece derin nefes alıp susmak gerekiyor. Devam edelim. Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremin ikinci gününde bilanço ağırlaştı. Flores adasında can kaybı 51'e yükselirken binlerce kişi evlerine giremiyor. Arama kurtarma ekipleri zamanla yarışırken heyelanlar yolları kapattı. Artçı sarsıntılar da sürüyor.
2: Endonezya'yı sarsan 7,7'lik depremde bilanço büyüyor. Flores Adası açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı her saat artıyor. Arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor. Depremde 900'den fazla ev yıkıldı, yüzlerce ev hasar gördü. En az 5000 kişi geçici barınma alanlarına yerleştirildi. Bazı yerleşimlere ise hala ulaşmakta güçlük çekiliyor. Heyelanlar Flores adasını birbirine bağlayan Trans-Flores karayolunun bazı bölümlerini kapattı. Bu yüzden kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması zorlaşıyor. Depremin ardından artçı sarsıntıların sayısı da arttı. Son bilgilere göre 341 artçı kaydedildi. Bunların en büyüğü 6,2 olarak ölçüldü. İlk saatlerde tsunami uyarısı da yapılmış, kıyı bölgelerinde panik yaşanmıştı. Ancak uyarı daha sonra kaldırıldı. Deprem nedeniyle elektrik ve iletişim hatlarında da kesintiler yaşanıyor. Bazı bölgelerde akaryakıt istasyonları elektrik kesintileri nedeniyle hizmet veremiyor. Depremden kaçan binlerce kişi spor salonlarında ve kurulan çadırlarda kalıyor. Bazı bölgelerde ise artçı sarsıntı korkusu nedeniyle evlerine dönmeyenler geceyi dışarıda geçirdi. Endonezya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Ülkede 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami 220 binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Teslim, mutluluk.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Derbi 2 yangın söndürme uçağı gönderildi. Ancak alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı bölgelerde tahliye kararı alındı. Surp Road ve Bütgenbah çevresindeki vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. Belçika'daki yangın Avrupa'nın karşı karşıya olduğu büyük yangın tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Son haftalarda Fransa, İspanya, Almanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'nın farklı bölgelerinde de binlerce hektarlık alan yangınlarda yok oldu. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar yangınların hızla büyümesine zemin hazırlıyor.
6: Efendim, Fransa yangınlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatile çıktı. Yangın mağdurlarının yaraları sarılmamışken Macron'un jet ski yaparken çekilmiş görüntüleri tabii haliyle Fransızları kızdırdı.
5: Fransa tarihinin en büyük orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken Cumhurbaşkanı tatile çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un jet ski üzerinde verdiği pozlar Paris merkezli Maç dergisinin kapağında yayımlandı. Görüntüler ülkede orman yangınları ve aşırı sıcaklarla mücadele edilirken tepki çekti. Muhalefet binlerce kişinin tahliye edildiği bir dönemde Macron'un tatil görüntülerini uygunsuz ve halktan kopuk olarak nitelendirdi. Macron'un ekibi ise fotoğrafların izinsiz çekildiğini ve Cumhurbaşkanı'nın tatildeyken de çalışmalarını sürdürdüğünü savundu. Fransa'da yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor. 1 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.
6: Efendim tabii sadece alevler değil, sıcaklar da Fransa'yı bir hayli zora sokuyor. Tabii Macron da hala da jet ski'de ama Nancy kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Termometreler yükselirken halk serinlemek için gölge alanları ve fıskiyelere akın etti.
5: Fransa'da sıcak hava dalgası etkisini giderek artırıyor. Nancy kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Termometrelerin yükselmesiyle kent sakinleri soluğu parklarda aldı. Kimi gölgede serinlemeye çalıştı, kimi ise çareyi süs havuzlarında ve fıskiyelerin altında buldu. Ancak sıcak hava sadece bunaltmakla kalmıyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus verilerine göre Fransa'nın geniş bölümünde ciddi kuraklık yaşanıyor. Ülkenin yaklaşık %85'i için kuraklık uyarısı yapılmış durumda. Yetkililer aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması çağrısını yineleyerek tarihin en sıcak yaz mevsimini yaşayan ülkede bu durumun bir süre daha devam edeceğini belirtti.
6: Altın sahteciliğinin önüne geçmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı kare kod projesi geliştirdi. Müşteri bundan sonra satın almak istediği altının üzerindeki kare kodu okutarak ürünle ilgili tüm bilgilere ulaşabilecek.
5: Fiziki altında sahteciliğin önüne geçmek için kıymetli maden takip sistemi devreye alındı. Artık vatandaş altın satın alırken cep telefonuyla kare kod okutarak ürünün doğruluğunu kontrol edebilecek.
7: Bunu ağırlığından anlamak kolay değil. Çünkü evet. Bunu yapanlar maalesef ağırlığını da aynı yapabiliyorlar.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan projeyle altınların üzerine kare kod yerleştirilecek ve bu kare kod ürünle ilgili detaylı bilgiler içerecek.
8: Bir altın sahte mi gerçek mi? Ben anlarım der misiniz?
9: Evet, ben anlarım.
8: Anlayamam herhalde sahte olup olmadığını.
10: Gramajına bakmak lazım.
5: Darphane tarafından geliştirilecek olan bu kare kodlar kopyalanamayacak ve sahtesi üretilemeyecek. Altın alışverişi yapan vatandaşlar aldıkları ürün üzerindeki kodu bakanlığın uygulamasında okutarak ürünün sahte olmadığına dair teyit alabilecek. Uygulamayla hedeflenen yatırımcının altın alırken güvenli alışveriş yapabilmesi.
6: Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği harç ücretleri belli oldu. Birinci öğretimde yine harç yok, masrafları devlet karşılıyor. Tıp, diş hekimliği ve mühendislik gibi bölümlerin tarifeleri ise güncellendi. Şehit yakınları gaziler, engelliler ve Gazze'li öğrenciler bu ödemelerden muaf tutulacak.
11: Bir üniversiteye girerken mesleği ön planda tutarak tercih yapmalılar.
5: 2026-2027 üniversite harç ücretleri belirlendi. Devlet üniversitelerinin birinci öğretim ve açık öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler harç ödemeyecek. Öğrencilerin katkı payını devlet karşılamaya devam edecek.
12: Her şey yapay zeka üzerinden yürüyecek. Ben bu bakış açısına katılmıyorum.
5: Harçlar tıp fakültesinde 4386, diş hekimliği ve eczacılık fakültesinde 3669, mühendislik ve mimarlık fakülteleriyle sivil havacılık meslek yüksekokulunda 2876, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda 1414 lira olarak uygulanacak.
13: Pilot olmayı istiyorum. Çocukluktan beri hayalim.
5: Devletin öğrenciler adına üniversitelere ödeyeceği katkı payı tutarları %40 zamda olacak. Kayıt ve yenileme sırasında açık öğretim materyal ücretleri dışında hiçbir ek ücret talep edilemeyecek.
14: Bence liseden başlayıp okuduğumuz bölüme ilgili bir işe girersek daha erken meslek sahibi olabiliriz yani.
5: Şehit yakınları ve gazilerden ücret alınmayacak. Engelli öğrenciler içinse ücretli öğrenim göreceklere engellilik oranı kadar indirim uygulanacak. Sonradan belge sunulduğu takdirde bu ücret iade edilecek. Gazeli öğrenciler için de harç muafiyeti kararı alındı.
6: Türkiye enerjide tarihi bir dönem yaşıyor. Yılın ilk 6 ayında 23 milyon varil petrol ve 1,6 milyar metreküp doğalgaz üretildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar üretimin bu yıl 2 katına çıkacağını müjdeledi.
15: Terörsüz Gabar'da hayata geçirdiğimiz bu projeyle terörsüz Türkiye'nin ne kadar eşsiz fırsatları beraberinde getirdiğini de bir örneğini de aziz milletimize gösterdiğimize inanıyorum.
5: Dev sondaj gemileri Mavi Vatan'a açıldı. Yetmediği okyanus ötesinde göreve başladı. Gabar'daki petrol üretimi enerjide dışa bağımlılığı azalttı. 2026 yılının ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23 milyon varili, doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü geride bıraktı.
16: Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların özellikle ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir.
5: Petrol üretiminde aslan payı yine Gabar'ın oldu. Toplam üretimin %60'ı Gabar'da yapıldı. 21 milyon varili aşan üretimle ekonomiye dev bir katkı sağladı.
17: Türkiye'nin enerji dışına bağımlılığı bitirmesi için birkaç koldan bir çalışma yapıyor.
5: Doğalgaz tarafındaysa Karadeniz'in bereketi rakamlara yansıdı. Gazın %92'si kritik bir üst konumundaki Sakarya gaz sahasında üretildi.
18: Bu üretim cari açığın azalmasında da yıllık yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağlamaktadır.
5: Bakan Bayraktar yeni hedefleri de duyurdu. Gabar'da yeni kuyuların açılacağını ve Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin bu yıl tam 2 katına çıkacağını müjdeledi.
18: Somali özellikle son yıllarda kaydettiği gelişmelerle Türkiye'nin çok önemli stratejik ortağı konumundadır.
5: Türkiye artık sadece sınırları içinde değil, küresel ölçekte de oyun kurucu bir aktör. Somali, Libya ve Irak, Kerkük'te atılan dev adımlarla enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonu uluslararası arenaya taşınıyor.
18: Önümüzdeki yıllarda bu yaptığımız çalışmalarla 1 milyon varil günde üretim kapasitesine şirketimizi, ülkemizi ulaştırmayı hedefliyoruz.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan bu yana yürütülen orman yangınları soruşturmalarında 11 kişinin tutuklandığını açıkladı.
9: Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi bugün biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından.
5: Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarının hesabı soruluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 11 kişinin tutuklandığını açıkladı.
10: 1 Haziran 2026'dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir.
5: Gürlek suçluların adalet önünde hesap verilmiştir. Vurguladı.
10: Milletimiz müsterih olsun. Ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.
6: Yeşil vatana çıkarma, mavi vatandan yeşil vatana çıkarma başlığı Akşam Gazetesi'nde manşetteydi bu haber. Marmaris'teki orman yangınında karadan ulaşımın imkansız olduğu sarp arazilerdeki alevlere deniz kuvvetlerinin çıkarma gemileriyle taşınan arazözlerle müdahale edildi efendim. Artık şartlar ne olursa olsun, nerede, denizin yakınında mı, daha yükseklerde mi, bir yamaçta mı, dağlık alanda mı, nerede olursa olsun Türkiye karadan, denizden, havadan bir şekilde oraya müdahale edebiliyor ve bunun haberi de Akşam Gazetesi'nde işte bu şekilde yer aldı. Ama yine ne yapıyoruz? Önce tedbiri elden bırakmıyoruz. İlk önce. Sonrasında yine müdahale edilir. Ama önce tedbir. Yazlık yerlerde, ormanlık alanlarda, yazın özellikle piknik yapmamaya, ateş yakmamaya dikkat ediyoruz. Ormanlık alanlara yere çöp atmıyoruz. Çöpü atsak ne olacak? Çöple yangının ne alakası var demeyin. Bir plastiğin küçücük bir otu tutuşturması bile güneşin etkisiyle, çünkü büyüteç etkisi yapıyor. Güneşten plastiğe değdi mi güneş ışığı. O büyüteç etkisiyle en ufak bir otu tutuştursa sizin attığınız bir tane su şişesi koca ormanı yakabilir. O yüzden lütfen kurallara uyun efendim. Giresun Keşap'ta taşandere otomobili yuttu. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken akıntıya kapılan öğretmen Mehmet Akkaya ve yeğeninden günlerdir haber yok.
5: Taşandere'nin yuttuğu otomobilden bir kişi kurtuldu, amca ve yeğen sel sularında kayboldu. Felaketin 3. gününde 9 kilometrelik hatta zamana karşı amansız ve umutlu bir yarış sürüyor. Giresun'un Keşap ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Karabulduk Deresi 3 kişinin bulunduğu bir otomobili yuttu. Karadere köyü mevkiinde sel sularına kapılan araç gözden kayboldu. Sürücü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken araçtaki öğretmen 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sel sularına kapılarak kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin 9 kilometrelik hatta başlattığı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor. Valilik otomobilin 3 kilometre uzakta bulunduğunu ancak kayıp amca ve yeğene henüz ulaşılamadığını açıkladı. Çalışmalar 5 sektörde sürüyor. Bölgede 38 araç ve 169 personelde süren aramalarda deniz yüzeyi ve su altı da taranıyor. Ailelerin endişeli bekleyişi ise sürüyor.
6: İtalyan profesörün cansız bedeni İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde bulundu. Emlakçı tarafından bulunan cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı. İtalyan profesörün neden öldüğü de otopsi sonrası netlik kazanacak.
5: İstanbul Beyoğlu'nda yıllarca İtalyan liselerinde öğretmenlik yapan Profesör Ruggero D'Angerio evinde ölü bulundu. Geçtiğimiz çarşamba günü İtalyan profesörden haber alamayan emlakçı, kiracı adayıyla eve gitti. Acı gerçek o an ortaya çıktı.
19: Kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 2 yıldır İtalya'da kanser tedavisi gördü. Yazın İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu.
5: Tancerio, İstanbul'daki evini kiraya vermesi için 45 yaşındaki emlakçıyla anlaştı. Emlakçı gün içerisinde birkaç kez aramasına rağmen Tancerio'ya ulaşamayınca kendisine verilen yedek anahtarla eve girdi. Profesörü yatağında yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İtalyan profesörün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ise profesörün vücudunda darp izine rastlanmadı. Tancerio'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
6: Sivas'ta Kene tutunan Bekir Selvi hayatını kaybetti. Selvi'nin amcasının oğlunun da 6 yıl önce yine kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
5: Sivas'ta 63 yaşındaki Bekir Selvi Kızılca köyünde yaşıyordu. Emekli ve nakliyat işleriyle uğraşıyordu. 6 çocuklu Selvi'ye arazide kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının durumu fark etmesiyle hemen Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak yapılan müdahaleler yeterli olmadı. Bekir Selvi hayatını kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından teslim alınan Selvi'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Kızılca köyüne götürüldü. Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de 2020 yılında yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
6: Tam 104 yaşında Kore Savaşı'na katılan ilk Türk askerlerinden Kore Gazisi Abdülhadi Yeşilkaya hasta yatağında unutulmalı. Güney Kore Büyükelçiliği yetkilileri Büyükçekmece'deki evinde Yeşilkaya'yı ziyaret etti. Asırlık Gazi'ye teşekkür plaketi takdim edildi. O buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.
5: O Kore Savaşı'na katılan ilk Türk askerlerinden biri. Takvimler 1950'yi gösteriyordu. Genç bir asker olarak Kore'ye giden Abdülhadi Yeşilkaya bugün 104 yaşında. İstanbul Büyükçekmece'de çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşıyor. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilkaya bu kez önemli bir ziyarette karşılaştı.
20: Ankara'dan geliyor Hacı dedem senin için. Ha? Ankara'dan geliyor sırf senin için.
21: Ankara'dan geliyor. Evet.
5: Güney Kore Büyükelçiliği yetkilileri 104 yaşındaki Kore Gazisi Abdülhadi Yeşilkaya'yı evinde hasta yatağında ziyaret etti. Büyükelçilik görevlileri Kore Savaşı'nda görev yapan Yeşilkaya'ya teşekkürlerini iletti. Ardından Gazi'ye bir de plaket takdim edildi.
21: Burada sizin fotoğrafı çekebilirsiniz. Koyabilirsiniz. Onu çekip beraber foto buraya koyun.
5: Yıllar önce savaş meydanında Türkiye adına görev yapan Yeşilkaya bu kez Güney Kore'nin vefa ziyaretiyle onurlandırıldı. 104 yıllık hayatın ve Kore Savaşı'nın tanıklarından olan Abdülhadi Yeşilkaya'ya ziyaret sırasında iyi dileklerde bulunuldu. O anlamlı buluşma iki ülke arasındaki dostluğun da bir kez daha hatırlanmasını sağladı.
6: ...18 yıllık TürkSat 3 A uydusu emekliye ayrıldı efendim. 573 televizyon ve 215 radyo kanalı tek bir kesinti yaşanmadan yeni nesil uydulara taşındı. Sıradaki hedef ise yerli ve milli uydu TürkSat 7 A.
5: ...18 yıldır Türkiye'nin yayıncılık yükünü omuzladı. Teknolojik ömrünü tamamladı. TürkSat 3 A emekliye ayrıldı. Uydu üzerindeki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayını bir gecede yeni nesil TürkSat uydularına taşındı.
22: Uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu da ona yükselmiş oluyor. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekranlarda hiçbir kesinti olmadan kusursuz bir geçiş yapıldığını vurguladı. Uzayda bine yakın frekans saniyeler içinde yeni adresleriyle işlendi.
0: Aşağı yukarı 5,5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de TürkSat 6A'dan hizmet satıyoruz.
5: Yeni uydular TürkSat 3A ile aynı yörüngede yer alıyor. Bu yüzden çanak anten veya yön ayarlarında değişiklik gerekmiyor.
1: Kamuda bulunan kapasiteyi tek çatı altında toplayacağız. Küresel rekabet gücüne sahip milli uydu şirketimizi oluşturacağız.
5: Televizyon ve uydu alıcılarında TürkSat'ın otomatik güncelleme sistemi olan kullanıcıların kanal listesi kendiliğinden yenilendi.
2: Şimdi 7 ay için kollarımızı sıvadık.
6: Bursa'da 19 yaşındaki Azra Aruser. Erkeklerin yoğunlukta olduğu oto tamir sektöründe ustaları şaşırtıyor. Çocukluğundan beri otomobillere meraklı olan genç kız motor tamirinden araç bakımına kadar birçok işi başarıyla yapıyor. Hedefinde ise otomobillerin mekanik bilgisini yazılımla birleştirmek var.
5: 19 yaşında genç bir kız ama yaşıtlarından farklı. O hayallerinin peşinden gitti. Motor ustası olmak için işine sarıldı. 19 yaşındaki Azra Aruser, çocukluğundan beri otomobillere meraklı olan genç kız, şimdi tamirhanede erkek ustalarla omuz omuza çalışıyor.
23: Araba çok severim ben. Hani küçükken Barbie ile değil, arabayla oynardım zaten. Sonunda da kendimi burada buldum.
5: İşi sadece izleyerek öğrenmedi. Erini taşın altına koydu. Motor tamirinden bakıma kadar birçok işi yapmaya başladı. Üstelik fiziksel güç isteyen işlerde de geri adım atmadı.
23: Boks yapıyorum, dövüş sporlarıyla ilgileniyorum. Yani ağır spor ne varsa onu yapıyorum. Küçüklüğümde basketbol oynuyordum. Futbol da oynadım daha önce. Lisanslı bir şekilde. Hani bütün sporlar var. Atış da yapıyorum, ok da atıyorum.
5: Ama Azra'nın işe başladığı ilk günlerde onu izleyen herkes bu kadar başarılı olacağını düşünmüyordu. İşletme sahibi Sinan Dönmez de başlangıçta ön yargılıydı.
24: Önce karşı çıktım çünkü bu bir erkeklerin güç kuvvet isteyen bir erkek mesleği.
5: Ancak Azra'nın ilk günkü performansı tüm bu düşünceleri değiştirdi.
24: Azra'yı getirdi, tanıştık. Daha ilk günden birçok çırağın, birçok kalfanın yapamayacağı işleri beceriyle, isteyerek, candan, gönülden yapınca bizim de çok hoşumuza gitti.
5: Şimdi ise Azra için çırak demiyorlar. Çünkü o artık ekibin bir parçası.
24: Artık ona ben çırak da demiyorum. O bizim bir çalışanımız oldu.
6: Helal olsun genç kızımıza, yolu açık olsun. Araya gideceğiz, etiketimizi unutmayalım. Hep beraber etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Kısa bir ara sonra birlikteyiz.
25: TGRT FM. Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
26: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
25: TGRT FM.
27: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah. Sana sundum elim. Senden artık yoktur umum. Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana salağa verilir. El namazıma derilir, Allah sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi sen cevap vergil, Allah sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah sana sundum elim.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: evde, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
1: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
9: Aklınızda bulunsun.
8: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın. Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen başlıklarımıza bakalım. Üçüncü saat dilimimize girdik. Bu kez neler konuşacağız? Gelsin ekranlar efendim. Dünden bize ne kaldı? Bugün bizi ne bekliyor? Geldi. Suriye'de terör bitti. Suriye'de yeni döneme dair kritik açıklama terör örgütü YPG-SDG'nin Kobani sorumlusu. Örgütün feshedileceğini, silahların gömüldüğünü ve tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde Suriye'ye entegre olacaklarını söyledi Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen efendim. Getireceğiz ekranlarınıza. Gelsin ikinci başlığımızda. O da yeşil sahada kardeşlik mesajı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Ahmet Spor Erzurum Spor maçını izlemek için Diyarbakır'daydı. Bakanlar AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili verdiği mesajında tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak ifadelerini kullandı efendim. Üçüncü başlığımıza gelsin, dış gündemle alakalı. ABD-İran cephesinde tehlikeli hareketlilik. Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim sözleri sonrası ABD-İran hattında gerilim tırmandı. İran ordusu alarm durumuna geçerken Beyaz Saray ve Pentagon koridorlarında hareketlilik de arttı. Gelsin dördüncü başlığımız. Gizli kasadan servet çıktı. Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş ile birlikte 32 şüpheli tutuklandı. Firari kardeşinin evinde kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. MASAK raporunda da şüpheli para hareketleri vardı. Onun da ayrıntılarına bakacağız efendim. Bir sonraki başlığımıza gelsin. O da son başlığımız. Tribün zorbası hakkında gözaltı kararı. Küçücük bir çocuğun üzerindeki formaya, Fenerbahçe formasına tahammül edemedi şu şahıs. Taraftarlık bu mu dedirtti. Herkes tepki gösterdi. Polis kendisini gözaltına aldı ve ev hapsi verildi. Bunun da detayını konuşacağız efendim. Neler yaşandı Ankara'da Gençler Birliği Fenerbahçe maçında. Etiketimiz hep beraber. Mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: Kızılelma'dan sonra ikinci insansız yerli savaş uçağı Anka 3 artık kanatlarının altında iki süper şimşek taşıyacak. Komuta ettiği süper şimşeklerle hem hedefleri vuracak hem de hava savunmalarını yanıltacak. Az sonra. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergide bilgilendirme dönemini başlattı. Motorlu taşıtlar vergisi için 10 milyon mesaj atıldı. Zamanında ödeme oranı %26 arttı. Az sonra.
0: Türkiye 17 Ağustos 1999'da tarihinin en büyük acılarından birini yaşadı. 45 saniye süren depremde 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 505 kişi de sakat kaldı. O felaketin üzerinden tam 27 yıl geçti.
2: Işığı görüyor musun ışığı? Açın yollar!
3: Deprem Marmara bölgesini gece saat 3.02'de vurdu. O gece sadece 45 saniye sallandı Türkiye. Ama 45 saat kadar uzun geldi o süre. Binlerce insan öldü, on binlercesi yaralandı. Milyonlarca insan da dehşeti yaşadı. Ağustos 1999'daki depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesiydi. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin önce 7,4 olarak ölçtüğü, sonra 7,8 olarak revize ettiği 45 saniyelik sarsıntı 66 bin binayı yıktı. Çocuk, kadın, yaşlı, on binlerce kişi kağıt gibi yıkılan binaların altında kaldı.
2: Bağırma.
3: Üstlerinde tonlarca ağırlıktaki betonlarla zifiri bir karanlığın içinde çaresiz kaldılar. Dışarıda ne yaşandığını bilmeden seslerini duyurmaya çalıştılar. O geceden sonra tüm Türkiye sustu. Kulaklar beton ve moloz yığınlarından gelebilecek seslere odaklandı.
2: Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan bir yere vur!
3: Kimisine ilk dakikalarda yardım eli uzandı. Kimisi ise saatler, hatta günler sonra gün yüzüne çıkarıldı.
4: Herkes sakin olsun, sakin olsun. Bir telefon, herhangi bir hasar kayıp var mı? Tespit etmeyelim.
3: Resmi rakamlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti, 48.901 kişi yaralandı. 505 kişi de hayatının geri kalan bölümüne engelli olarak devam etti. 35.180 ev yerle bir oldu, 285.211 ev ve 42.902 iş yeri hasar gördü. Çöken binaların müteahhitlerine 2100 dava açıldı. 1800'ü hukuki boşluklardan dolayı cezasız sonuçlandı. 300 davanın 110'undan ceza çıktı. Kalanlar da ya ertelendi ya da zaman aşımına uğradı. Deprem İstanbul'u da etkiledi. 1880 kişi yaralandı. 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu. 18.162 konut oturulamaz hale geldi. O günden sonra uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul'da 30 yıl içinde büyük bir deprem yaşanacağı söylendi.

0: Ama bugün 3 yılda 455 bin konut yapıldı. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te yaşanan o depremden sonra. 3 yılda 455 bin konut. İnanılmaz bir sayı gerçekten. Emeği geçen herkese helal olsun. Suriye'de yeni döneme dair kritik açıklama geldi. Terör örgütü YPG-SDG'nin Kobani sorumlusu örgütün feshedileceğini, silahların gömüldüğünü ve tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde Suriye'ye entegre olacaklarını söyledi. Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilge'nin özel haberini izleyelim.
1: Silahlarımızı gömdük, YPG-SDG'yi feshediyoruz. Bu açıklama Suriye'nin Ayn el-Arab, diğer adıyla Kobani bölgesinde terör örgütü YPG-SDG sorumlusu Mahmut Berhudan'dan geldi. Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen bölgeye gitti.
2: 2012'den bu yana bu bölgeye, bu ilçeye, Kobani'ye giren ilk Türk gazeteci, ilk televizyon, yayın ve medya kuruluşu olma özelliği taşıyoruz İhlas Medya olarak.
1: Terör örgütü sorumlusu Berhudan Yılmaz Bilgen'e konuştu. Birkaç gün içinde örgütün fesini duyuracaklarını, özel yönetim yapısının da sona ereceğini söyledi. Silahlarımızı gömdük diyen Berhudan, Suriye ordusuna entegrasyon konusunda sorunların %99 oranında aşıldığını söyledi. Berhudan, tek ordu, tek devlet, tek bayrak, ortak vatan çerçevesinde yeni Suriye'yi inşa edeceğiz dedi. YPG'nin 2012'deki kuruluşunda rol alan Berhudan, bu aşamadan geri dönüş olmadığını ve Suriye'nin asli unsuru olarak birlik içinde varlıklarını sürdüreceklerini söyledi. Şam yönetimindense Kürtler, Türkmenler, Araplar ve diğer toplulukların haklarını güvence altına alan kapsayıcı ve adil bir anayasa talep etti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Ahmet Spor Erzurum spor maçını izlemek için Diyarbakır'daydı. Bakanlar AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda da açıklamalarda bulundu. Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili verdiği mesajında tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız dedi. İzleyelim.
3: Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacak. Bunu temin etmek için, buna şahitlik etmek üzere bugün sizlerle beraberiz.
4: Ahmet Spor'la Erzurum Spor arasında Süper Lig'i müsabakası var.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Süper Lig'e çıkan Ahmet Spor Erzurum Spor maçını izlemek için Diyarbakır'a gitti. İki bakan maç öncesi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı binasında kameraların karşısına geçti.
3: Ülkemiz artık terörsüz Türkiye sürecine girdi. Artık yeni bir aşamadayız.
1: Bakan Çiftçi, karşılaşmanın terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.
5: TGRT FM Haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Lastik Papuçlar 6. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz.

0: Emlak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen, bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Gary'nin bodrum katında yapılan kazıda, kıza ait elbiselerin bulunması, kızın kaçırıldığı gün ve saatte tutarsız konuşması şüpheleri üzerinde toplamıştır. Hayatı bir anda altüst olan genç adamın hanımı evi terk etmiş, en yakın aile dostu, yakını bildiği kimseler kendisinden yüz çevirmiştir. Küçük kızın katili olduğuna inanan şehir halkından korunmak için karakolda yatıp kalkmaya başlamıştır. Çaresiz kalan Gary, suçsuz olduğunu ispatlamak için yalan makinesine bağlanmayı ister ve polis de bunu kabul eder.
1: Ne biçim şeymiş bu yalan makinesi? Tam 4 saat oldu, hala bir haber bile yok.
2: Sakin olun savcı bey. Deney bitince sonuçlar açıklanacak.
3: Kalıbımı basarım ki makine Malone'u suçlu çıkartacaktır.
4: Malone'un suçlu olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun çavuş?
3: Daha nasıl mı kaldı Sam? Kızın her şeyi onun bodrumunda gömülü bulundu. Katil o değilse onca şey ne arıyor orada, söyler misin?
4: Onları oraya başka birinin bırakmadığı ne malum?
2: Sam, bakıyorum da ilk defa bir suçludan yana yer alıyorsun.
1: Bill Craft doğru söylüyor Sam. Sen her zaman polise destek verirdin. Şimdi ne oldu da bunun tersini yapıyorsun?
4: Adam suçlu olsa neden Diana'nın elbiselerini kendi bodrumuna saklasın? Ayrıca suçlu olsa yalan makinesine bağlanmayı kabul eder miydi?
2: Peki. Ya olay günü söylediği yerde olmayışı? Buna ne diyeceksin?
4: Yanılmış olamaz mı? Bırakın 3 ay öncesini, 20 gün önce ne yaptığınızı, saatini söyleyebilir misiniz? He? Hadi. İşte bu kadar. Eğer elinizde geçerli bir delil olmazsa stajyer bir avukat bile bu soruyu hakime sorarak geriyi temize çıkartır.
3: Acele etme bakalım sen. Daha her şey bitmedi. Rugan çiftliği adım adım aranıyor. Kızın cesedini bulursa...
4: Bulursanız ne olacak? Gerinin öldürdüğünü ve oraya gömdüğünü nasıl ispatlayacaksınız?
2: Alo. Sen misin Frank? Ne oldu? Çiftlikte bir şey bulamadınız mı? Pekala. Toparlanıp gelin buraya. Arayan Frank'tı. Rugan çiftliğinde bir şey bulamamışlar.
5: Evet beyler, deney sona erdi.
1: Neredeyse 5 saati bulacak.
2: Sonuç ne sonuç?
5: Bakın, araç olarak yalan makinesi bir mekanik harikasıdır. Ama aracın bulduklarını anlam kazandırmak için mutlaka bir insan beyni, yani benimki gibi bir beyin gereklidir.
1: Peki netice?
5: Şu kadarını söyleyebilirim ki Bay Malone'un geçtiği denemede didiklenmedik bir nokta kalmadı. Doğrusu bu genç adam bize iyi davrandı. Bir saniye, bir an bile kafası karışmadı. Bu haliyle vardığım sonuçlar belki hoşunuza gitmez. Bundan daha fazla sizleri aydınlatamadığım için özür dilerim.
2: Neyse, kısa keselim müfettiş. Elle tutulacak ne buldunuz?
5: Kaybolan kızla ilgili elbiselerinden ve vücut yapısından söz eden sorular sordum kendisine. Verdiği cevaplar hep olumsuzdu. Gary, genç kızı bugüne kadar hiç görmemiş.
2: Peki bodrumda bulunanlardan bahsettiniz mi?
5: Elbette. Bu sorular Malone'u biraz telaşlandırdı. Ama bu telaş ille de suçlu olduğu anlamına gelmez. Bu durumda masum bir kişi bile sakin duramayabilir. Ama Rugan çiftliği ile çevresinden söz eden sorularım cevapsız kaldı.
1: Bu ne anlama geliyor müfettiş?
5: Geri suçlu bile olsa tepede yapılan araştırmalar onu hiç ürkütmüyor. Bana kalırsa orada bir şey bulamayacaksınız.
2: Bulamadık zaten.
5: Yalnız Betty Summer'ın tanıklığıyla ilgili soruya çok kızdı. Bunu iki yönden yorumlayabilir ve olağan sayabiliriz. 1. Suçlunun duyduğu korku. İkincisi ise suçsuz birinin en iyi arkadaşının karısının sözleri karşısında duyduğu kızgınlık.
1: Peki olay günüyle ilgili verdiği yanlış ifadeye ne diyor?
5: Hepsinden çok o an telaşlandı ve bunu gizlemeye çalıştı. Bu mesele belli ki kafasını durmadan kurcalıyor. Size pek yardımın dokunmadığını anlıyorum beyler. Belki profesör daha farklı şeyler söyleyebilir size.
2: Profesör Thompson, söyleyin, Malone bir cinsi sapık mı yoksa değil mi?
6: Bay Malone gerek vücut gerekse kafa yapısı yönünden sağlam bir kişi. Onun için ne psikopat ne de nevropat diyebiliriz. Şimdiye kadar rastlama fırsatı bulduğum bütün sapıkların tam tersi.
2: Yani sizce 14 yaşındaki bir kızı öldürmüş olabilir mi? İşin asıl önemli ve kafa kurcalayan yanı bu.
6: Sorunuza kesin cevap vermek biraz güç. Bunu yapamayacağımı size söylemeye eğilimindeyim. Yine de onu böyle davranmaya itebilecek gizli bir yanı var.
1: Yani?
6: Yani Bay Malone'la karısının mahrem ilişkileri son derece bozuk. Kendisi sağlık dolu, hayat dolu bir insan. Ama karısının soğuk ve isteksiz davranışları cinsel yaşamında berbat bir durum ortaya çıkarmış.
2: Özür dilerim profesör ama siz yanılıyorsunuz. Herhalde bayan Malone'u, yani Ellen'ı hiç görmediniz.
6: Hayır, görmedim.
2: Çok güzel bir kadındır. Güzel olmaktan başka güzelliğini herkes fark etsin diye olmadık işlere girişir. Soğuk bir kadın deyince...
6: Güzellik bir insanın soğuk olmasını engellemez. Güzel kadınlar çoğunlukla küstah, kendini beğenmiş ve kendine dönük kişilerdir. Bunlar vücutlarının bozulmasından korktukları için kocalarıyla karı koca hayatı yaşamaktan da kaçınırlar. Sanırım bayan Malone da bu sınıftan bir kadın.
1: Karısının soğuk olduğunu Malone kendine mi söyledi?
6: Sözleriyle değil tabii. Yanımızda not alan genç kızın adı neydi?
2: Jane Bester.
6: Ha evet, bayan Bester'ın varlığı onu başta çok rahatsız etti. Sonraları yorulunca ondan bütün istediklerimi öğrenebildim. Kısacası baylar, Bay Malone'un özel aile hayatı tek kelimeyle berbat.
2: Ben hiç sanmıyorum. Geri gibi sağlıklı birisi buna asla dayanamaz.
6: Dayanabilir. Çünkü karısına karşı bir suçluluk kompleksi içinde.
1: Neymiş bu duyduğu suçluluk kompleksi?
6: Evliliklerinin ilk yılında Gary Malone ısrarla bir çocuk sahibi olmak istemiş. İstemediği halde hamile kalan Ellen sinir krizleri geçirmeye başlamış. Bunun üzerine hekim müdahalesiyle çocuğu aldırmak zorunda kalmışlar. Ancak bu ameliyat sırasında beklenmedik arızalar baş göstermiş ve sonuçta bayan Ellen bir daha hamile kalma şansını yitirmiş. Bay Malone da bu durumdan kendini sorumlu hissetmiş.
2: Ve bu yüzden de karısı...
6: Evet. Bayan Malone da kocasının kendisine duyduğu suçluluk hissinin farkına vardığı için kendisine yaklaşmasına izin vermemiş.
2: Bir de nevropat olmadığını söylüyorsunuz Malone'un.
6: Nevropat sinir hastası demek sayın polis şefi. Malone'da herkeste görülen sinirin dışında bir sinirlilik yok. Yani adam sinir hastası değil.
1: Neyse, şu sinir işini bir geçelim. Ben diyorum ki Malone'un karısından beklediği yakınlığı bulamaması onun cinselliğe aç biri olduğunu göstermez. Bu da Diana'yı kaçırıp tecavüz edip sonra da öldürmesi için yeterli bir sebep olamaz mı?
6: Olamaz. Cinselliğe aç biri parayla ya da parasız herhangi bir kadını bulup bu ihtiyacını giderebilir. Bu olay öyle bir şey değil ki. Kurban 14 yaşında bir kız çocuğu ve öldürülmüş.
1: Yani kısaca Gary Malone cinsi sapık değil mi?
6: Asla. Kendisinde en ufak bir cinsel sapıklık söz konusu bile değil.
2: Pekala baylar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bizi yeterince aydınlattınız.
7: Söyle bakalım Milcraft. Artık benim suçsuz olduğuma inandın mı?
2: Yalan makinesine göre değilsin. Ama elimizdeki delillere bakacak olursak gözümüzde hala şüphelisin.
7: Eğer kafayı bana takıp da gerçek katili aramazsanız sonsuza kadar da öyle kalacağım. Gururu ve inatçılığı bırak Bill. Yalan makinesinden daha zeki olduğunu iddia edemezsin.
2: Haklısın. Doğrusu o makine sayesinde seninle ilgili çok şey öğrendim.
7: Hiçbir şeyi gizlememekte ve polisle işbirliği yapmakta, üstelik bu pisliklerden kurtulmakta öylesine kararlıydım ki en gizli noktalara varıncaya kadar sordukları bütün pis sorulara cevap verdim. Ama şimdi pişman olduğumu anlıyorum. Özel hayatımı keşke saklasaymışım.
2: Hangi özel hayat? Bugünkü gazeteleri okumadın galiba. Artık özel hayatın falan kalmadı dostum. Sana başlıkları göstereyim mi? Hangisini istersin? Canavar mı? Kahraman mı? Cinayetle suçlanan Kore Savaşı kahramanının özel hayatıyla ilgili bütün bilgiler.
7: Şu benim meşhur aile dostum Luke Summer'ı sorguladın mı? 13 Mayıs günü neredeymiş?
2: Sorguladım. Onun garip inançları olduğunu bilir miydin?
7: Biraz. Yok tuz dökmek, kara kediye rastlamak, bunun gibi palavralar.
2: Bu arada cuma günlerinden de ödü kopuyor. 13 Mayıs cuma günü öğleden sonra yazıhanesini kapayıp evinde oturmuş, biliyor musun?
7: Karısı Betty'yle
2: mi? Hayır, karısı San Francisco'daymış ve ertesi pazar dönmüş.
7: Peki ya hizmetçileri? Yaşlı bir karı koca çalışır onlarda.
2: Evde yalnız olduğu için onlara birkaç gün izin vermiş. Yani kısacası kimse Luke'un 13 Mayıs günü saat 2 ile ertesi gün öğleye kadar ne yaptığını bilmiyor. Ve bu da beni kuşkulandırıyor.
7: Saçma. Suçlu da olsa neden Luke Summer bile bile bu cinayeti benim sırtıma yüklemeye çalışsın? Aramızda bugüne kadar en ufak bir tartışma olmadı. Birbirimizi tanıdığımızdan bu yana kardeş gibiyiz.
2: Sabah geldiğinde ona isterse seninle görüşebileceğini söyledim ama oralı bile olmadı. Üstelik telefon edip sana yardım etmeye de niyetlenmedi.
7: Adamın Betty gibi bir karısı olursa.
2: Ama gerçek bir dost. Çağrılmadan gelen, insanın güç anlarında yardımına koşan, elinden geldiğince güç durumdaki dostuna destek olmaya çalışan kişidir, değil mi?
7: Doğru, haklısın ama...
2: Belki de Luke Summer seninle tanıştığından beri seni hiç çekemedi. İçinden hep kıskandı. İkinizden hanginiz daha iyi golf oynuyor mesela?
7: Ben ondan daha iyi oynarım. 7-8 sayı geçerim hep.
2: Peki ava gittiğinizde kim daha çok vuruyor? Kim daha iyi nişan alıyor?
7: Doğrusunu istersen her zaman vurduklarımın birkaçını ona veririm. Çantası boş durmasın diye.
2: Anlıyorum. Peki ya balığa çıktığınızda?
7: Zavallı Luke. Elinden geleni yapar ama...
2: Pekala, pekala. Ya sen?
7: Benim durumum başka canım. Ben elimde oltayla büyüdüm.
2: Bir de karılarınızı karşılaştır bakalım. Söyle bakalım şimdi. Luke Summer'ın senden nefret etmesi için sebep var mı yok mu?
7: Saçmalama Bill. Sen ne dediğini bilmiyorsun.
2: Ne dediğimi o kadar iyi biliyorum ki. Düşündükçe Luke Summer'ı buraya çağırıp şöyle sıkıca bir sorguya çekmek geliyor içimden.
7: Luke'u boş ver. Başka şeyden söz edelim. Özellikle bizim bodrumda su tesisatını onaran adamdan.
2: Tesisatçı Franklin'de bir gariplik yok. Kazanını değiştirdiği Bergstorm'u gördüm. Hani şu inşaatçı olan. Dosyalarına baktı ve 13 Mayıs günü öğleden sonra su kazanının konduğunu söyledi.
7: Peki ya bakkal çırağı Jerry Smith?
2: Mayıs ortalarında arabayla gezdiği arkadaşını bulup getirdi. Jerry'nin arabasıyla dolaşmışlar. Gününü kesin olarak bilmiyor ama Jerry'nin yalan söylediğini sanmıyorum doğrusu.
7: Ben de bu işin başından beri yalan söylemiyorum ama sen bana inanmıyorsun. Bu da senin herkese eşit davranmadığını gösteriyor.
2: Sonuna kadar her şeyi kurcalayacağız. Araştırmalarımızı sürdüreceğiz. O yaşlı bir çocuğun bir kızın ırzına geçip sonra onu öldürmesi çok az rastlanan bir olaydır. Ama bu alandaki soruşturmayı da yürüteceğiz, meraklanma.
7: 2 yıl önce San Francisco'da buna benzer bir olay yaşanmıştı.
2: Soruşturmayı sonuna kadar sürdüreceğimizi söyledim ya sana.
7: Peki ya bizim garajda oy veren 8 kişi?
2: O işe çavuş Hank baktı. O gün hiç kimse 8:30'dan önce oy vermeye gelmemiş.
7: Bu işin saatle ilgisi ne?
2: Franklin'in söylediklerini unutuyorsun galiba. Adam seçim günü sizin evinize 8:30'da geldiğini ve bodrumun toprağının kazıldığını söylemişti ya. Oy kullanma işlemi o gün saat 10'dan sonra başlamıştı. Bu da seçmenlerin temize çıktığını ispatlıyor.
7: Anlaşıldı. Bu durumda hala zanlı benim, öyle değil mi?
2: Evet. Hala 1 numaralı zanlı sensin Malone.
7: Bunu biliyorum. Ben senin ne düşündüğünü sordum.
2: Eğer için rahat edecekse... Bugün senin suçluluğuna dünkü kadar inanmadığımı açıklamak zorundayım. Bu yalan makinesi önemli bir şey. Üstelik ne müfettiş ne de psikiyatr acemi çaylak değiller. Bu işi büyük bir başarıyla atlattığını kabul etmem gerekiyor.
7: Teşekkür ederim Bill. Az da olsa yardıma ihtiyacım vardı.
2: Dur biraz. Sana yardım etmeye hazır olduğumu söylemedim. Ama bir yandan da bu işi senin yapmamış olmanı diliyorum.
3: Polis merkezi. Ben çavuş Hank. Bir dakika. Malone, karın seni arıyor.
7: Ellen mi? Geliyorum. Sağ ol çavuş. Ellen, sağ olup olmadığını haber vereceğini anım. Merakla bekliyordum doğrusu.
8: Yok canım. Sen beni arayamaz mıydın?
7: Nerede olduğunu bildirdin mi ki bana? Arayayım.
8: Tabii ki Redwood indi. Herkes biliyor bunu. Özellikle de gazeteciler. Bütün otel onlarla dolu. Güçlükle bir oda bulabildim.
7: Dostlarından birine gideceğini sanmıştım.
8: Artık bu şehirde dostumuz kaldığını mı sanıyorsun Gary? Kime telefon ettiysem sanki veba varmışçasına kaçtılar benden. Bir bilsen atlatmak için uydurdukları yalanları.
7: Peki ya Betty? Belki beni tehlikeli bir canavar sanıyor. Ama senin alıp veremediği bir şey yok. Onunla konuşmak istemedin mi?
8: O yaratık için yaptıklarımı, çirkinliği biraz kaybolsun diye 1000 güçlükle seçtiğim elbiseleri, götürdüğüm davetleri ve bütün yaptıklarımı düşündükçe çıldıracağım. Ya Luke, eski dostun Luke, sokakta rastladığımda katil benmişim gibi baktı bana. Oysa bu işte benim ne suçum var ki?
7: Yok tabii, suçlu benim değil mi?
8: Bunu demek istemedim. Neyse, yani beni kabaca atlattı. Oysa onu görünce ne kadar sevinmiştim. Kızdığımı görünce bir dakika durmak zahmetine katlığını verdi. O sırada bana ne dedi biliyor musun?
7: Hayır, yanında değildim.
8: Birbirimizi tanıdığımızı unutmak zorundaymışız. Senin suçlu olduğunu biliyormuş. Bizimle bu kadar yakın dost olduğumuzu hatırladıkça utançtan ölecek gibilermiş. Zaten bizim ortak yaşayışımızda da bir gariplik varmış. En iyisi dostluğumuzu hepten unutmamız olurmuş. Geri dinliyor musun beni?
7: Evet, dinliyorum Ellen. Dinledikçe de insanları daha iyi tanımaya başladığımı anlıyorum.
8: Bir şey daha var.
7: Nedir o?
8: Paraya ihtiyacım var. Bankadaki hesap senin adın olduğu için bana para vermiyorlar.
7: Evet, anlıyorum. Buraya gel de sana çek yazayım.
8: Karakollara gelip de kendimi rezil edemem. Sen neden gelmiyorsun? Nasıl olsa tutuklu değilsin.
7: Tamam Ellen. Polis şefiyle konuşur gelmeye gayret ederim.
8: Tamam, hoşça kal.
2: Ne var Malone? Canın sıkılmış gibi. Karın seni üzdü mü yoksa?
7: Bu gece onu görmem gerekiyor Bill. O buraya gelmek istemiyor. Açık konuşayım, benim de biraz hava almaya ihtiyacım var. Başıma bir iş gelmeden dışarı çıkabilir miyim dersin?
2: Belki hava karardıktan sonra. Her şeye rağmen şehirde fazla görünmesen iyi edersin. Kafalar hala karışık. Kızgınlık az da olsa var. Aslında önemli sayılabilecek bir değişiklik oldu sayılır.
7: Ne gibi bir değişiklik?
2: Halkın aşırı infialinde birinci derecede tutarsız konuşman etkileyici oldu. Ama evin kazılmasında, tepedeki çiftliğin polis köpekleriyle en hassas bir şekilde aranmasında bir suç unsuruna rastlanmaması halkta şüphe uyandırdı. Ama herkesin düşüncesindeki önemli değişikliği yapan yalan makinesi oldu. Makine senin suçlu olmadığını ortaya çıkarınca halk kendi kendilerine bir takım sorular sormaya başladı. Ama soruşturmanın başından bu yana ilk olarak kafalara bir şüphe kırıntısı sızdı.
7: Tıpkı senin kafana sızdığı gibi diyeyim.
2: Doğru. Artık seni linç etmeleri tehlikesinin devam ettiğini sanmıyorum. Yine de biraz küfür, hatta belki ufak çapta bir dayak yiyebilirsin. Şu deniz kenarındaki şehirden 15-20 mil uzakta olan Mavi Kuş lokantasını biliyor musun?
7: Evet, birkaç kere gittim oraya.
2: Özellikle hafta sonları, bir de turist mevsiminde iş yapan bir yerdir. Salı gecesi pek gelen olmaz. Saat 8 olmadan çıkma. Karını otelden al ve oraya yemeğe götür. Hatta bizimkilerden biri seni arabayla götürsün. Ne olur ne olmaz, değil mi?
7: Şu işe bak Bill. Şimdi de beni korumak gereğini duyuyorsun demek.
2: Senin o güzel gözlerin için mi peşine adam takmak istediğimi sanıyorsun? Eğer başına bir şey gelirse hem yerimden olurum hem de yığınla bela çıkar karşıma. Sen alayı bırak da teklifimi nasıl bulduğunu söyle hadi.
7: Mükemmel. Doğrusu çok hoşuma gitti.
2: Pekala. Gereken emirleri vereceğim. Sonra da eve giderim. 2 gündür 5 saatten fazla uyku uyamadım. Hadi eyvallah.
7: Sağ ol Bill Craft.
9: Geri.
7: Ha Jane. Ne o? Gidiyor musun?
9: Evet, mesaim bitti. Yalan makinesinden temiz çıktığına çok sevindim.
7: Sağ ol Jane. Umarım artık herkes benim katil olmadığıma inanmıştır.
9: Umarım. Benden yapmamı istediğin bir şey var mı?
7: Hayır, çok teşekkür ederim. Evinde beni misafir ederek yeteri kadar yardım ettin bana. Teşekkür ederim.
9: İyi akşamlar Geri.
7: İyi akşamlar Jane. Şu Jane Master ne iyi yürekli bir insan. Fazla güzel değil ama yürekli ve sevimli bir kız.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni haftada birlikteyiz. Güzel bir hafta sonu geride kaldı. Hafif esintili, bazı yerlerde yağmur vardı. Bakacağız detaylara. Yavaş yavaş yazı tamamlamaya başlıyoruz. Yarısını bitirdik. Bugün itibariyle diğer yarısına geçtik. Bu diğer yarısı bizim için geleneksel olarak büyüklerin söylediğine göre daha serin yarısı. Eylül, Ekim, Kasım yine sıcak günler olacak ama artık yavaş yavaş yazı uğurlamaya başlıyoruz. Bu 15 gün de geçecek. Sonraki 15 gün artık okulların açılma telaşı, öğrencilerin eve dönüş telaşı, göçebeler geri gelecekler. Şehir kalabalıklaşacak. Her şehir için geçerli. Sadece tatil yöreleri hariç. Orada ise yavaş yavaş bir tenhalık başlayacak. İnsanlar evlerine dönecekler. Turizm şirketleri yavaş yavaş kendi içine çekilecek, tadilatlarını yapacak, düzenlemelerini yapacak ve yeni sezona hazırlanacak. Bu döngü hiç bitmeyecek. Yaşadığımız müddetçe her yılı, her mevsimi, her günü kendi kurallarıyla karşılayacağız ve yaşamaya çalışacağız. Üzerimize düşen neyse, ne yazıldıysa bize, nasibimizde ne varsa, elimizde avucumuzda ne biriktirdiysek, bunu sadece para olarak düşünmeyin. Bazen işimizi kolaylaştıran dostlar, bazen biriktirdiğimiz ve doğru yerde söylediğimiz kelimeler, bazen evimizin kenarında köşesinde birikmiş bir eşya, öyle olmadık zaman da öyle çok işe yarar ki almaya kalksanız bulamazsınız. Ama aradığınızda da bulamazsınız. Öyle enteresan eşyalar vardır insanın elinde. Böyle bir yerde temizlik yaparken ortaya çıkar ve dersiniz ki aa, bu buradaymış, bunu unutmayayım. Sonra ilk fırsatta unutacağınız şey yine o olur. İhtiyacınız olduğunda bulabilmekse biraz şansa kalır galiba. Ama ana kumanda masamızda Selim'le birlikteyiz. Biz bugün masamız Selim'e emanet. Ben Hülya. Güzel bir hafta diliyoruz herkese.

Önce bir İstanbul trafiğine bakalım. %38'lik bir yoğunluk var şu sabah saatlerinde. İki ayrı araç arızası var E5'te. Şöyle bir bakalım tam noktalarına. Bir tanesi Küçükçekmece'den Florya yönüne doğru, diğeri ise Hacı Şerif'ten Avcılar yönüne doğru. Büyükçekmece istikametinde Beylikdüzü rahat görünüyor. Büyükçekmece'de küçük bir yoğunluk var. Küçükçekmece ise Avcılar Küçükçekmece Florya Sapı arası yoğun. Temde Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Hastal trafiği var. Serantepe'ye doğru trafik yavaşlamış, rahatlamış. Sahil yolu rahat. Tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız katılımı. Ama E5 de rahat, bunun alternatifi. Dediğim gibi Hastal Serantepe trafiği Hastal'la sınırlı. Alternatifi Cevizli Bağ Ok Meydanı trafiği. Ok Meydanı'nda biraz yavaşlama var ama sonrasında köprü istikametinde de rahat. %38 zaten bu yoğunluğu büyük bir kısmı da bu araç arızalarının olduğu nokta ve Anadolu yakasında. Özellikle Kartal'ı geçtikten sonra Maltepe-Bostancı arası, Tem'de de Sancaktepe-Ataşehir arası yoğun. Ümraniye'de bir trafik var. E5 istikametinde de böyle. Köprüyü kullanacak olanlar için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Çamcı-Altunizade trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar içinse Ümraniye'den itibaren başlayan bir trafik var. Avrupa yakasına kadar devam ediyor. Zaten belki de İstanbul'un şu anda en yoğun iki güzergahı burası. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş noktaları. %36'ya geriledi İstanbul'da şu anda hava durumu, yol durumu. Hava durumuna bakalım. İstanbul'da 24 derece sıcaklık, 29 dereceye kadar çıkacak bugün. Bu haftayı böyle 29-30 derecelerde geçireceğiz. Tahminler böyle öyle 35-36 dereceler biraz geride kaldı. Çok şükür biraz daha serin bir hafta. Dünden itibaren de galiba bu serinliği hissettik. Önceki iki günde rüzgar vardı, onun serinliği vardı. Biraz serinledik. Çok sıcaktı, çok yüksek bir nem vardı. Bugün itibariyle bu hafta biraz daha en azından rahat geçecek, öyle söyleyelim. 17 Ağustos bugün, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Ona da döneceğiz, bakacağız. O deprem, oradaki acılar, sonrasında bugüne kalanlar, Türkiye'nin deprem gerçeği, bunları da bu programın içinde konuşmaya çalışacağız. İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde yağış beklenmediğini hatırlatayım tekrar. 29-30 derecelerde bir gün 30 dereceye çıkacak çarşamba. Onun dışında hep 29 derece olarak tahmin edilmiş. Başkente geçelim. Ankara'da 23 derece sıcaklık, 28 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki 5 gün yağış yok ama yarından itibaren Ankara ısınacak, 30 derecenin üzerine çıkacak ve hafta sonuna 33 dereceyle ulaşacak. Nem %55 civarında. İzmir'e bakalım. İzmir çok sıcak bir ayı geride bıraktı. Bugün acaba durum nedir? Şu anda 26 derece. Hissedilen biraz daha üzerinde, gün içinde de 33 dereceye kadar çıkacak. Perşembe 34 dereceyi, 35 dereceyi görecek. Perşembe gününe dikkat. Onun dışında yine ara ara bulutlanan, biraz rüzgarlı, biraz böyle rahatlatacak bir hava var geçmiş bir aya göre. Ama bugün itibariyle bakarsak eğer, bu hafta yine perşembeye dikkat diyeceğiz. Haritamızı açalım. Bugün Türkiye genelinde Bolu Kastamonu'dan başlamak üzere doğuya doğru yağış var. İç Anadolu bölgesinin doğusu, yine Ege bölgesinin içleri, Muğla'dan başlamak üzere biraz daha içeriye, göller bölgesine, Burdur, Isparta, yukarıda Afyon, bugün gök gürültülü sağanak yağış alacak. Karaman'da yağış var, Niğde yağış alacak, Konya'da yağış var. Yine Akdeniz'in doğusunda Hatay'dan başlayan ve yukarıda Osmaniye'ye, oradan Kahramanmaraş'a çıkan, ardından yine baraj gölleri üzerinden Malatya'dan yukarıda Gümüşhane'ye kadar ulaşan, ki bugün Gümüşhane Bayburt arasında yağış kuvvetli. Karadeniz kıyılarında yine Trabzon'dan Artvin'e kadar da yağış kuvvetli. Bu yağış Erzurum ve Kars'ta da etkili olacak ama Güneydoğu Anadolu bölgesi yeniden termometrenin kırmızıya döndüğü bir alan haline dönmüş. 42-43 dereceler biraz geride kaldı. Daha serin bir hafta sonu geçirildi. Bugün de 37 derece mesela Batman, 37 derece Diyarbakır, 35 derece Urfa. Bölge yine sıcak ama o geride bıraktığımız haftalarla karşılaştırıldığında biraz daha serin diyebiliriz. Yarın yağış Karadeniz'in doğusuna çekilecek. İç Anadolu bölgesine yine
İç Anadolu bölgesi, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi sınırına çekilecek ama bu arada Sivas'ta yarın yağış almaya devam edecek. Yine Burdur, Isparta yarın yağış alacak. Güneydoğu Anadolu bölgesi 1-2 derece serinleyecek. Ama çarşambadan itibaren Akdeniz'in doğusuyla birlikte bölge yeniden ısınacak. Çarşamba Trakya'ya ve Marmara'nın doğusuna yağış gelebilir. Yine Karadeniz'in doğu ucunda yağış bekleniyor. Perşembe günü Karadeniz sınırları içinde Samsun'dan Artvin'e kadar yağış var. Güneydoğu ise yeniden ısınmaya başlayacak. 37-38, Cuma 39 derece. Ege'nin içleri yine Perşembe'den itibaren ısınacak. Yani Perşembe'ye kadar hava nispeten yağışlı, serin. Perşembe'den itibaren ise yeniden ısınacak.

Efendim bugün 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü, o acı günü, o hani hem hava olarak da inanılmaz bir gündü, hatırlıyor mu bilmiyorum, yaş olarak şu anda bizi dinleyen yayın yaşı o günü hatırlamaya yetiyor mu, ama gerçekten çok sıcak bir dönemden geçiyorduk. İnsanların parklarda, bahçelerde uyuduğu, evlere giremediği kadar sıcak bir gündü. 27 yıl geçmiş üzerinden 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin. Hayatını kaybedenler, Gölcük depremi, Marmara depremi, her iki isimle de anılıyor. Bu hayatını kaybedenler elbette ki rahmetle anıldı. Arkasından biz coğrafya olarak başka depremler de yaşadık ve 6 Şubat'ta bir çifte depremimiz var maalesef. Kahramanmaraş merkezli bu depremde herhalde hemen herkesin hala zihninde. Arkasından yapılan konutlar, bölgenin yeniden kalkındırılması, insanların yeniden düzenlerine, evlerine dönmesi, o bölgede hep böyle insanların bir umutsuzluğu vardı, buralar böyle yıkık kalacak, yeniden bu bölge işte ne bileyim, yeniden Hatay, yeniden Kilis, yeniden Antep, Gaziantep, yeniden bu bölgenin Kahramanmaraş, yeniden kalkınması çok zor olacak demişti. İnsanlar öyle konuşuyordu ama gördünüz, yeniden evlerine kavuştular, iş yerlerine kavuştular, hayvancılık yapanlar yeniden ahıllarına kavuştu, yeniden turizm canlandı, yeniden ticaret canlandı, orada üretip de evinde ürettiklerini internet üzerinden satanlar yeniden hareketlendiler, bizler de pozitif ayırdık onları kalkınmaları için, elimizden geleni yaptık, elimizi ellerinin yanına koyduk ve beraber yükseldik. Onların, bildik ki onların yükselmesi, onların normalleşmesi bizim normalleşmemiz. Devlet çok büyük emek harcadı, çok da büyük kaynak aktardı bölgeye ve yeniden o bölge, Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığınızda Türkiye'nin tarım açısından çok zengin, çok verimli alanı, orada o tarım alanlarının birkaç yıl ekilmemesinin bile Türkiye ekonomisine çok ciddi zararları var. Çok şükür ki böyle bir şey yaşanmadı. İnsanlar yeniden toprağında. Gidenler, o dönemde deprem sebebiyle evleri yıkılan, o travmayla evlerini terk edenler bölgeye yeniden döndüler. Yeniden yapılan evlerinde depreme dayanıklı, güvende olduklarını hissederek işlerine, okullarına, ailelerine sarıldılar. Çok büyük acılar bunlar. Hani böyle konuşurken birkaç cümlenin içine sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ama yaşananlara baktığınızda hani Allah tekrarını göstermesin, Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın, bir yandan depremi, bir yandan depremden sonra bu durumdan istifade etmeye çalışan çıkarcıları gördük. Hala tartışılan konular kamuoyunda. İşte bu noktada aslında bize bir süreç de bir şey öğretti. Burada yine güvenmemiz gereken en güçlü kurum devlet ve onun kuruluşları. Denetlenen, yaptığını ortaya koyabilen, sorulduğunda cevap verebilen, kendi başına herhangi bir şey yapamayan devlet kuruluşları. O, bakın şu anda mesela TOKİ'den bahsediyoruz. Bir devlet kuruluşu, APAT'a yapılan yardımlar ve onların vatandaşa nasıl yansıdığı. Ben o bölgede uzun süre çadırlarda insanlara yemek dağıtan, insanların acılarını dindirmeye çalışan, çocuklara okul gibi olmasa da en azından eğitim öğretim noktasında bir kopukluk yaşamaması için destek vermeye çalışan gönüllü insanlarla görüştüm, tanıştım. Orada anlattıkları, onların acılarını silebilmek için gösterdikleri cansiperane emek hakikaten takdire değer. Elimizden geleni kim ne yapabiliyorsa, ben aşçıyım, orada gittim yemek yaptım. Diğeri öğretmen, o öğretmenlik yaptı. Bir diğerinin küçük bir karavanı vardı, gitti duş karavanına çevirdi karavanını ve insanların o bölgede bir parçacık bir duş alıp, bir temizlenip, bir kıyafetlerini değiştirip birkaç gün en azından temiz olmalarına yardımcı oldu. Devletin kurduğu onlarca karavan, hem sıcak yemek, hem giysi, hem bazen de iş imkanı dağıttı. Yani devlet orada kurumları çalıştırırken de bölgedeki insanlardan istifade etti. Bütün bunlar bize aslında birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu da gösteriyor. Birlikte altından kalkamayacağımız dert yok. Rabbim vermesin, hep güzel gün göstersin. Artık bundan sonra madem ki ayağımızı yere vurduk ve yukarı doğru çıkıyoruz, çıkabileceğimiz en yüksek yere çıkmak bizden sonraki nesiller, çocuklarımız, torunlarımız için görevimizdir. Bu isteğe bağlı bir durum değildir. Şu anda bir Türk'ün
Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan kim olursa olsun, bir vatandaşın görevi kendinden sonrakiler için çalışmaktır. Ya ben yaparım, benim param var, ya ne olacak, ben de çalışmayayım gibi bir lüksümüz yok bizim. Biz çalışmak ve yakaladığımız bu ivmeyi gelecek nesiller geri dönüp bize ya ne yaptınız ki demesin diye çalışmak zorundayız. Bu ivmeyi kaybetmemek zorundayız. Bu isterseniz enflasyonu düşürmek deyin, isterseniz ürettiği malı iyi üretmek deyin, isterseniz şu anda radyoda yayın yaparken kendisine ayrılan süreyi doğru kullanmak deyin, isterseniz ana kumanda masasında Selim'in işini doğru yapması deyin, yazdığınız haberin kaynağının doğru olması deyin, bir masa tamir ediyorsanız herhangi bir yerinde bir çapak kalmadan temizlenmesi, düzeltilmesi deyin, bir ayakkabı tamir ediyorsanız ayakkabının olabilecek en iyi şekilde tamir edilmesi deyin, bir güler yüz göstermekse eğer başında durduğunuz tezgahta gelen müşteriye, o zaman o deyin, adını siz koyun yaptığınız işe göre. Ama hepimizin görevi, borcu yaptığı işi en iyi şekilde yapmaktır.

Bu en son yaşadığımız 6 Şubat depremi, arka arkaya iki çok büyük deprem, hani bir tanesi bile yeterince yıkıcıyken üzerine bir ikincisi benzer şiddette. Onun altından kalkmak gerçekten çok kolay değil. 17 Ağustos 1999 sabaha karşı 3'ü 2 geçe meydana geldi deprem ve 7.6 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. Sonra 7.4'e düzeltildi ama her ikisinde çok büyük olduğunu söyleyelim. Hayatını kaybeden 17.480 kişiden bahsediyoruz. Hayatını kaybedenler, evlerini kaybedenler, iş yerlerini kaybedenler. O zamanın şartlarında bu enkazın kaldırılması, bölgenin yeniden yapılması, o dönemde televizyonda işte İstanbul'da yıkılan yerler, hatırlarsınız Avcılar, İstanbul yıkıldı diye önce anons edilmişti deprem. Tabii ki iletişim imkanları şimdiki gibi değil, insanlar birbirine ulaşmakta zorluk çekiyor. Yaptığınız yardımın bile bir yere ulaşması çok kolay değil o günün şartlarında. Şimdi geldiğimiz noktada ise artık yaptığınız yardımın nerede kullanıldığını görebilecek durumdasınız. Yaptığınız yardım nerede kullanılmış? Devlet bu verdiğiniz yardımı nerede kullanmış? Bunu bile artık geriye dönük sorgulayabiliyorsunuz. Allah depremler göstermesin, afetlerinden korusun. Biz alacağımız dersi alalım. Türkiye bir deprem ülkesi. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bu şartlara göre yaşayacağız. Evimizi bu şartlara göre yapacağız. İş yerlerimiz, okullarımız depreme dayanıklı olacak. Şu anda mesela gündüz herkes bir yerde. Kimi evinde, kimi işinde, kimi sokakta, kimi kursta, kimi tatilde. İçinde bulunduğumuz bu mevsimde. Kışın okullar açık. Kimi okulda, kimi iş yerinde, kimi sokakta, kimi alışverişte, kimi dışarıda gezmekte, nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi bir insanın nerede olduğunu yine cep telefonundan çok rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi öyle bir yoğunluk, öyle bir karmaşa yaşanıyor ki o durumda, biz düşünün deprem bölgesinde olmadığımız halde oraya yardım edebilmek için bile organize olmamız çok kolay olmadı. İşte bir yerlerden bir şeyler bulup bölgeye götürmek zannettiğiniz kadar kolay değil. Üreticileri aradık. Oradan bir şeyler bulmaya çalıştık. Tırlar bulundu. Onların içine yüklendi. Dağıtımından emin olmak istedik. Aradık devletin kurumlarını, valiliği karşıladı. Ürünlerin depoda muhafaza edilmesini ve insanlara peyderpey sırayla dağıtılmasını sağladı. Çünkü o zamanın şartlarında, yani şu anda 6 Şubat depreminden bile bahsediyor olsak, deprem şartlarında insanların aldığı fazladan bir ekmeği bile saklayabilmeleri çok mümkün değil. Herkes şöyle düşündü, biz de öyle düşündük. İşte tırlar dolusu yardım var. Neden bu dağıtılmıyor? Bunun hepsinin bir anda dağıtılmasının hiç kimseye faydası yok. Bunun doğru sağlıklı şekilde depolanması ve ihtiyaca binaen, ihtiyaç olan yerlere dağıtılması lazım. İşte burada kurumların organizasyonuna ihtiyaç duyuyoruz ve bu ihtiyacı da devlet kurumları, ben kendi tecrübemi aktarıyorum, devlet kurumları fazlasıyla sağladı. Çok şükür ki elimizden gelenleri yapabilmek için bizi destekleyenler vardı. Yoksa insanın aklından çok şey geçiyor yapmak için ama elinizi uzattığınız yerde eğer elinizi tutanlar yoksa tek başınıza yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ne güzel ki iyi dostlar biriktirmişiz. Hiç tanımadığımız yerlerden insanlar bu yardımların bölgeye ulaştırılması ve doğru yerlerde depolanabilmesi için bize yardım etti. Burada kurumumuzun adının çok çok çok kıymetli olduğunu söyleyelim. Kurumumuzun adını duyan, bizim yaptığımız yardıma ve onun samimiyetine güvendi. Elinden gelen yardımı yaptı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah dediğim gibi böyle afetler göstermesin bize. Artık bundan sonra hepimiz bu kentsel dönüşüm, şu anda yaşadığımız işte depreme dayanıklı evlere dönüşüm dememiz lazım ona aslında. Biz bu kentsel dönüşümü var olan küçük evi yıkıp yerine daha büyük bir ev yapmak gibi algılıyoruz. Halbuki kentsel dönüşümün şu anda tek bir mantığı var. Var olan depreme dayanıksız evi yıkıp yerine depreme dayanıklı bir ev yapmak. İşte buraya bir müteahhit giriyorsa tabii ki o da bir ev almak istiyor. Siz 100 metrekare evinizin kaç tane çocuğunuz varsa o kadar çocuğunuz kadar evi olsun istiyorsunuz. Benim evim 100 metrekare ev. Şimdi benim iki çocuk var, ellerinizden öper. Bize iki tane ev lazım.
Ama senin bir tane evin var. O zaman ben izin vermiyorum. Biz şimdi hepimiz bu evde sığışıyoruz. Sen bana hem 80 metrekare vereceksin hem bir tane vereceksin. Benim öbür çocuk ne yapacak? Şimdi depreme dayanıklı ev yapmanın altında böyle bir mantık yok. Tabii ki herkes çoluğunun çocuğunun güvende olmasını ister. Ama biz eğer müteahhitle bu pazarlıkları ahlaki sınırların dışına çıkartmaya çalışırsak o zaman süreç ilerlemez. İşte o zaman sonra diyoruz ki evler küçülüyor. Sen iki tane mi ev istiyorsun? Sana o zaman 50 metrekareden iki tane ev vereyim, üstüne de şu kadar para vere dönüyor iş. 50 metrekare evin içine sıkışmaya çalışıyorsunuz. Sonra ah ah diyorsunuz, yayla gibi evim vardı, vardı ama o yayla gibi evin depreme dayanıklılığı yoktu. 50 yıl 60 yıl geçmiş, İstanbul için konuşalım, bu şartlarda bu kadar nemin içinde ara ara sarsıntılarla güç kaybeden bir binanın bir 50 yıl daha yaşamasını beklemek hayal. Ne yapacağız ya, arada güçlendireceğiz ev kendimizin, o zaman kendi evimize yatırım yapabiliriz. Ama herkesin bir evi var ve eviniz 6 katlı, 6 ailenin bir araya gelip depreme dayanıklı bir şeyler yapabilmesi, dayanıklılık için bir şeyler yapabilmesi her zaman mümkün değil. O yüzden biz burada devlet kurumlarına güvenelim lütfen. Devletin şu anda kentsel dönüşüm için eğer bir uygunluk raporunuz varsa, deprem için size bir uygunluk raporu, evet eviniz güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması için uygundur raporu verildiyse, bundan sonra artık kentsel dönüşümle ilgili noktalara giderek size bir yol haritası çıkartılmasını isteyebilirsiniz. Devlet bazen olduğu yerde var olan evinizin yıkılıp yerine sadece onun kadar bir ev yapılmasına izin verebilir. Bazen bir pafta olarak sizi birleştirip işte duvarlarıyla, yeşil alanıyla, otopark ile, altında dükkanlarıyla daha büyük bir alan, daha büyük bir site yapılmasına izin verebilir. Bütün bunlar aslında işte o kentsel dönüşüm danışma noktalarında size söylenecek. Belki orada niyetinizi ortaya koymak size başka kapılar açacak. Dolayısıyla burada da yine yapılabilecek en iyi şey kentsel dönüşüm noktalarına gidip oradan bir fikir almak olacak.

Takım yaprağımız da bugün Gölcük depreminden rakamlardan bahsetmiş. 17 Ağustos 1999 Marmara bölgesinde Gölcük'te meydana gelen depremin izlerini, bugüne kalan izlerini bizimle paylaşmış. Takım yaprağımız artık ikinci yarıya geçtiğimizi de hatırlatıyor, Ağustos'un ikinci yarısına, ve bir öneride bulunuyor: yayla çorbası, patates oturtma, salata. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet, bal, şeker, şifa olsun. Ben dün ilk defa pazı dolması yaptım, pazardan pazı aldım. Burada arkadaşlarla konuşmuştuk, hiç yapmamıştım daha önce. Ama gerçekten incecik yapraklar, bu ortasındaki damarları bazılarını çıkarttım, bazılarını ezdim. İncecik oldu, çok güzel. Bakalım akşam yiyeceğiz inşallah sağlıkla. Hazırlayalım, kenarda beklesin. Eve gittiğimizde yemek hazırlamak, o telaş olmadan sofraya oturalım, hanım hanımcık bir yemek yiyelim diye düşündük. Bakalım ne olacak efendim, beğenecek mi evdekiler de? İnşallah. Ben bir tane yedim, gayet güzel görünüyordu. Bir tane de Aybars'a verdim, o da gayet beğendi. Çok ince olmuş, çok, sanki herhangi bir yaprak yokmuş gibi dedi. Değişik bir yorum ilk defa yiyen birisi için. İnşallah tadı tuzu herkes tarafından beğenilir.

bölüm için izninizi isteyelim. Sağlık konuşmak üzere ikinci bölümde birlikte olacağız. Bugün biraz bölgesel zayıflamadan konuşacağız. Bölgesel zayıflama konusunda özellikle şimdi yaz tatil diyetini uzaktan takip etmeye çalışanlar nasıl devam ettirebilirler bunu? Yazın diyetler sekteye mi uğrar? Bunu konuşacağız. Bununla ilgili notlar paylaşacağız sizinle. Yine dediğim gibi sağlık bizim için önemli bir konu. Elimizden geldiğince hem anne çocuk sağlığına hem genel anlamda hepimizin sağlığına dokunacak bilgiler vermeye çalışıyoruz. Dokunacak derken sağlığımıza zarar verecek değil, tam tersi. Nokta atışı yapıp bilmemiz gerekenleri konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden burada olacağız. Şöyle bir Türkiye Dünya gündemine bakalım.

0: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: meyveler sergilendi, türküler söylendi, eğlence tavan yaptı. Erzincan Tatlı Su Köyü'nde düzenlenen Çilek ve Böğürtlen Festivali eğlenceli görüntülere sahne oldu. Yöresel ürünler tanıtıldı. Geç saatlere kadar müzik dinmedi, halaylar çekildi, şarkılar söylendi. Sanatçı Cevdet Bağca dinleyenlerine keyifli anlar yaşattı. Hızlıydı, sollama yapmak istedi ancak yolda olmaması gereken bir şey vardı. Az kalsın canından olacaktı. Eskişehir'de motosiklet sürücüsü aracı sollarken çöp konteynerine çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu.
1: Yok yok, dur azıcık hemen kalkma.
0: O anlar sürücünün kas kamerasına yansıdı.
2: Doktora git.
3: Üzgün konuş.
4: İstediğim gibi konuşurum.
2: Neden yapıyorsun? Polise neden yazıyorsun?
0: Polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca kolonyaya sarıldı. Ekiplere hakaret eden ehliyetsiz kadına rekor ceza yağdı.
4: Ya bunun başka bir tatlı sürücü ya.
0: Görüntüler Eskişehir'den. Atatürk Caddesi'nde Yunus timlerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Israrlı takip tepe başında son buldu. Kaçan sürücü otopark girişinde yakalanırken asıl tiyatro araçtan indikten sonra başladı. Aracı kullanmadıklarını iddia eden sürücü polisin önünde kolonya içmeye çalıştı. Arkadaşı bile kolonya içilir mi diyerek tepki gösterdi.
4: Kolonya niye içiyorsun burada?
0: Teste 1,58 promil alkolü çıkan ve aracının bağlanacağını öğrenen sürücü çılgına dönerek polise gerizekalı dedi. Muhabirin polise neden hakaret ettiğini sorusuna arkadaşı sen sor diye yanıtını verdi.
2: Doktora git. Üzgün konuş.
4: İstediğim gibi konuşurum.
2: Neden yapıyorsun? Polise neden yazıyorsun?
5: Sen sor diye.
0: Üçüncü kez alkollü yakalanan ehliyetsiz sürücüye 552.719 lira ceza kesildi. Ehliyetine 2034'e kadar el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi. Zıpkınla balık avlamak için daldı. Sonrasında bir daha karaya çıkamadı. Ekipler 46 yaşındaki Uğur Savaş için seferber oldu. 46 yaşındaki dalgıç 4 gün önce Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dalış yaptı. Amacı zıpkınla balık avlamaktı. Arkadaşıyla birlikte sabaha karşı yaptığı dalışta öğlene doğru arkadaşı karaya çıktı ama Uğur çıkmadı. Hal böyle olunca durum 112'ye bildirildi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibiyle sahil güvenlik sevk edildi. Uçaklarla, helikopterlerle havadan da aranan dalgıç için deniz dibinde de ekipler yoğun mesai harcıyor. Ancak 4 gün önce denizde kaybolan dalgıçtan henüz bir haber yok. Bir anda oldu. Bebek arabası içinde çocukla birlikte tramvay yoluna doğru devrildi. Adres İstanbul Fatih Hoca Paşa Mahallesi Hüdavendigâr Caddesi. Bebek arabasının tekerlekleri kaldırıma takıldı. Araba bir anda dengesini kaybetti ve tramvay yoluna doğru devrildi. Eşyalar ve bir çanta da yola savruldu. O sırada tramvay ilerliyordu. Çanta rayların üzerinde kaldı. Tramvay çantaya çarparken çevredeki bir kadın hızla bebek arabasının yanına koştu. Çocuğu hemen kucağına aldı. Çevredekiler de yardıma koştu. Devrilen bebek arabası yolun kenarına alındı. Neyse ki korkutan olayda çocuğun zarar görmediği görüldü. Faciaya ramak kala yaşanan o anlarsa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
6: Komander baş yetişmeye çalışıyor.
0: Ulupamir'de kadim gelenek şahlandı. Kökbörü Ligi yarı finalinde heyecan kasırgası koptu. Kırgız asıllı Türklerin yurdunda atların nalları yeri göğü inletti.
5: İşaret bekliyorum. Hakem sayıyı verdi. El Ahmet.
0: Van'ın Erciş ilçesinde tarihin ve kültürün kalbinin attığı Ulupamir Mahallesi, bugün kelimenin tam anlamıyla nefes kesen bir spor şölenine ev sahipliği yaptı. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Kökbörü Ligi yarı final müsabakalarında adeta bir görsel şölen yaşandı. Kırgız asıllı Türk vatandaşlarımızın yaşadığı bu kadim topraklarda atların nalları adeta yeri göğü inletti. Erciş, Ulupamir, Kahramanmaraş ve Konya'yı geride bırakarak tozu dumana kattı ve adını gururla finale yazdırdı.
5: Nefretimin tak yeri görüyorum postun üstünde.
0: Herkesin hayranlıkla izlediği bu görsel şölenin ardından gözler şimdi Bitlis'e çevrildi. Büyük şampiyon 24 Ağustos'ta Ahlat'taki tarihi 1071 etkinliklerinde belli olacak.
6: Kaç senedir yapıyorum, böyle bir şeye denk gelmedi.
0: Fransız bilim insanlarının takip cihazı taktığı Dave Orkinos, Denizlili iş insanı Halil Alptuğ Önal'ın oltasına takıldı.
6: Şu an daha önceden takip cihazı takılmış bir balık yakaladık. Balık akademik araştırmalar için takip edildiğinden dolayı zaten yasal sınırın çok az üstünde. İstesek de zaten biz bunu vicdani olarak alamazdık.
0: Avrupa'da devam eden denizdeki canlı yaşamına ilişkin akademik araştırmada ilginç bir an yaşandı. 2 yıldır Fransızlar tarafından an bir an takip edilen bir orkinos, Ege Denizi'nde balık avlayan iş insanı Halil Alptuğ Önal'ın oltasına takıldı.
6: Şu an tekneyle seyir yapıp balığı salmadan önce tekrardan nefes almasını sağlıyoruz. Bakın şu balığın sırtında gördüğünüz turuncu parça takip cihazı.
0: Orkinos'u bir süre sonra oltadan çıkartan Alptuğ, Fransızların akademik araştırmasının devam etmesini sağladı.
7: Yaklaşık 15 dakikada biz balığımızı yüzdürüp geri salmaya hazırlık sağladık. Sonrasında sağlıklı bir şekilde Ege sularına buluşturduk.
0: Ne çocukların ağlamasını ne de sokak ortasında oluşlarını düşündüler. Saç baş birbirine girip yerlerde süründüler. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sakin başlayan akşam bir anda kavgaya dönüştü. Mahalledeki kamelyada oturan iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü, iki kadın birbirine saldırdı. Saç başa giren kadınlar yerde yuvarlandı. Çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ancak öfkeli kadınları ayırmak kolay olmadı. Kavganın ortasında kalan çocuklar ağladı. Ancak kadınlar kavgayı...

0: Ege vilayetindeki Otfani bölgesinde günlerdir devam eden yangın yayılıyor. Alevler 2700 hektardan fazla alanı etkiledi. Bu rakam yangını Belçika tarihinin kayıtlara geçen en büyük orman yangını haline getirdi. Yangına mücadele hem karadan hem havadan sürüyor. İtfaiye ekiplerine askerler, polisler ve bölgedeki çiftçiler de destek veriyor. Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması da devreye sokuldu. Bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderildi. Ancak alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı bölgelerde tahliye kararı alındı. Surp Road ve Bütgenbah çevresindeki vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. Belçika'daki yangın Avrupa'nın karşı karşıya olduğu büyük yangın tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Son haftalarda Fransa, İspanya, Almanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'nın farklı bölgelerinde de binlerce hektarlık alan yangınlarda yok oldu. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar yangınların hızla büyümesine zemin hazırlıyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir, Antalya ve Adana 33, Samsun 29, Trabzon ve Kayseri 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 ve Diyarbakır 37 derece.

0: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometreleri arasında Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometre arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko showroom'una gel, Omoda 7'yi

0: Yakından keşfet. Omoda. Gelecek yeniden şekillendi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi.
4: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
3: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış ve hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şakir Volkan Erdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Volkan Bey.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok mersi. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün 40 yaş üstü kadın sağlığını konuşacağız. Aslında böyle kadın sağlığı deyince hep üreme çağı konuşuluyor. Hep böyle sanki tek konuşulacak kadın sağlığıyla ilgili başlık oymuş gibi.
1: Aynen öyle. Genelde 25-45 arası bizim için kadın, sonrasında biraz böyle emekliye ayrılma, istirahate çekilme dönemi gibi geliyor ama aslında hayat orada ikinci tekrar başlıyor.
0: Yani siz istirahate çekilseniz de sağlıkla ilgili beklentiniz, durumunuz ya da hastalığınız ve tedavisi durmuyor.
1: Aynen öyle. Aksine daha büyük sıkıntılar o yaşlarda başlıyor. En basitinden tecrübe ettiğiniz sıcak basmalarından tutun, çok konuşulmasa da İdrar kaçırmalar başlıyor.
0: Evet, evet.
1: Normalize ettiğimiz birçok şey aslında o yaş grubunda hastalık olarak karşımıza geliyor.
0: Tabii bu yaş grubunu konuşurken tabii bu yaşa nasıl geldiğine de bakmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Kadının herhalde. Bizim sürekli yayınlarda önerdiğimiz işte belli yaş dönemlerinde düzenli olarak jinekolojik sağlığın kontrol altında tutulması, bununla ilgili testlerin yapılması. Hep şunu söylüyorum, hangi branşla ilgili olursa olsun doktora gittiğinizde size bir takım sorular soruyor. Siz ona eğer bilimsel cevaplar veriyorsanız, yani bir sene önce yaptırdığınız bir check-up'ınız, yaptırdığınız bir tahliliniz, bir görüntülemeniz varsa doktor zaten size çok fazla soru da sormuyor.
1: Aynen öyle, çünkü biz buna hastanın öyküsü diyoruz aslında.
0: Hı hı.
1: Hikayesinden birçok şey yola çıkarak kendimize bir yol haritası belirleyip daha net sorularla her şeyi öngörüp bir şeyler söyleyebiliyoruz aslında. Öykü bizim için çok önemli.
0: Hı hı.
1: Ne yaptı, bu zamana kadar neler yaptı, hı hı, nelere gitti, neler yaptırdı, neler yapmadı.
0: Hı hı.
1: Bunlar bizim ileriki tedavimiz için direkt köşe taşı oluşturuyor.
0: Bunu yaparken de tabii özellikle bu sorulara cevap verirken işte bazı şeyleri unutabiliyoruz, bazı şeyleri önemsemiyoruz. Ama o hastanın hikayesi dediğimiz kısım, orada hakikaten doktor görmesi gereken her şeyi görüyor.
1: Aynen
0: mesela
1: öyle.
0: Bir yıl önce yapılan bir smear varsa,
1: hı hı,
0: ona bakarak bey şu andaki durumu değerlendirebiliyorsunuz. Ya da bu nereden çıkmış dediğinizde bir yıl önce var mıydı yok muydu'nun cevabını görebiliyorsunuz.
1: Ya da şu anki durumu bir yıl önceye bakarak doğru bir durum mu? Ya bu acaba bir yerde bir problem mi var?
0: Hı hı.
1: Bu şimdi her şeye güvenmek diye bir şey de var. Yaptığımız her şeye her zaman güvenebilmek için hikayenin tutarlı olması gerekiyor.
0: Hmm.
1: Bir yıl önceki simirde çok atipik bir şey görüp bu seneki simirde hiçbir şey görmemiş olmak çok anlamlı değil aslında gibi.
0: Ne oldu bu diyorsunuz yani,
1: evet,
0: değil mi? Nereye
1: evet,
0: gitti
1: yani
0: bu?
1: Hikaye bize gerçek yol haritasını gösteriyor. Nereye gidiyor, ne yapacak diye.
0: Şimdi biz bugün biraz böyle bölerek konuşalım. Bir jinekolojik sağlık tarafını, aslında 40 yaşla birlikte kadının bedeninde ne değişiyor ve bu 40 yaşa nasıl girmek gerektiğini konuşalım. İkincisi bu yaşla beraber hayatımızdaki değişiklikleri, işte menopozu, premenopozu, belki yaşa göre siz buna artık premenopoz mu demek lazım?
1: Premenopoz, 40 yaş aslında şöyle, menopoz dediğiniz şey bir kapı değil. Kapıdan çıktım pat diye ben menopoza
0: keskin
1: girdim.
0: Keskin bir değişim değil,
1: değişim
0: yani.
1: Değil. Aslında bir Stroh'un eğrisine göre 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 40'ta bir koridora giriyorsunuz. Her kadın bir şekilde koridora giriyor. Türkiye yaş ortalaması menopoz için 50 olarak kabul edelim. Siz bir 10 yıl boyunca koridorda yürüyorsunuz. Kimisi bu koridordan ilk kapıdan çıkıyor. 41'de menopoz oluyor. Normalin erken varyantı oluyor. Kimisi 55'te çıkıyor bu koridordan. Normalin geç varyantı oluyor. Ama bu koridorun uzunluğu tamamen kişinin kendi özelliklerine bağlı.
0: Peki bunun uzun veya kısa olması bir belirti midir? Yani kadın sağlığı açısından olumsuz bir şey midir, yoksa tamamen kişisel bir normal midir?
1: Kişisel bir normal. Normalin varyantı zaten. 40 yaş üstü bizim için menopoz.
0: Her an olabilir.
1: Evet, aynen öyle. Her an olabilir diyoruz ama aslında tanıya baktığınızda kitabi olarak menopoz şu demek. Geriye yönelik bir yıl boyunca hiç adet görmemiş kadına biz menopoz diyoruz. Yani bana hastalar geliyor.
0: Buradaki düzensizliği menopoz gibi addetmemek lazım.
1: Evet, evet. Aslında koridorda yürüdüğünü belli ediyor bu. Yani şunu düşünün. Bir hikaye var ya, çocuk ilk olarak 4 ayak başlıyor, sonra 2 ayak gidiyor, yaşlanınca 3 ayak, sonra 4 ayak gidiyor diye. Aynen öyle. Menopozun eğrisi de öyle. Yani daha doğrusu kadın sağlığının hormonal dengesi de öyle. İlk adete başladığında dengesizlik yaşıyor. İşte ilk 2 yıl az oldum, çok oldum. Günün şaştı, şöyle oldu, böyle oldu. Aynısını menopoza uyarlayın. Kapanış da aynı. giriş de aynı, evet, kapanış da aynı.
0: Aslında bir eğriden bahsediyoruz aynen dediğiniz öyle gibi. Bir taraftan bunu normal kabul etmek lazım ama tabii hormonal değişim, duygusal değişimi de beraberinde getiriyor.
1: Kesinlikle.
0: Sanki tek göreviniz üretken, yani kadın olarak tek göreviniz çocuk dünyaya getirmekmiş, evet, ve artık bunu yapamayacakmışsınız gibi hissediyorsunuz.
1: Eksik hissediyorsunuz dediğiniz şey çok doğru.
0: Halbuki o yaşta sorsanız kaç kadın çocuk sahibi olmak ister?
1: Asla. Yani çok çok az. Ben üremin endokrinolojisiyle uğraşıyorum. Tüp bebek uzmanıyım aynı zamanda. Hani benim deneyip de başarılı olmamış hastaları bırakırsak, ilk defa 40'ından sonra, ya ben daha doğrusu ilk defa deyip devamını istiyorum. İşte iki çocuk var evde, bir daha istiyorum. 40'tan sonra gelen hastam yok gibi bir şey. Evet, ilk çocuk için gelen çok ama devamında yani üreme fonksiyonlarını tamamlamış demek çok uygun olmasa da, tamamlamış herhangi bir hastam gelip de bana 40'tan sonra 4. çocuğu istiyorum, 3. çocuğu istiyorum demiyor.
0: E tabii aile bütünlüğünü oluşturduysa, evet, insan 40 yaşından sonra ona yeni bir çocuk istemek çok ekstrem sebeplerle olabilir belki. Ama yine de böyle baktığınızda işte o premenopoz, özellikle de kapınızı erken çaldıysa, duygusal bir değişime de yol açıyor. Aynı zamanda bu hormonal değişim bazı hastalıkları da tetikliyor.
1: Hastalık değil, durumları, kondisyonları tetikliyor aslında. Aslında var olan genlerde gizli olan saklı kodlar var. Son kullanma tarihi var genlerin, öyle düşünün. Best before, bir yerden sonra o genler kullanılmaz oluyor ve fonksiyon kaybediyor. Ve yaş geçtikçe, yaş aldıkça, atıyorum kolajen oksidoz oluyor. Kadının pelvik taban dediğimiz desteklerinde bozulmalar başlıyor. İşte idrar kaçırmayı destekleyen, tabii ki de bunlardan kaynaklanıyor. Yani kadının benzin aslında hormonlar. Hem benzin bitiyor, hem genlerdeki son kullanma tarihi yaklaşılıyor. Bunların üst üste binmesiyle beraber duygu durum bozuklukları da eklenince, hadi geçmiş olsun.
0: Hadi bakalım. Bu yola giriyoruz ama yolu böyle anlatmak çok kolay değil.
1: Kesinlikle. Bu yolu kocalardan dinlemek lazım aslında.
0: Bilmiyorum. Çok mu sinirli oluyor kadınlar?
1: Kesinlikle. Ya ben kendi annemden örnek vereyim. 13-14 yaşındaydım galiba. Annem benim sigara falan asla kullanan birisi değil. Gece 3.30-4 bir duman altı oldu. Anlamadık böyle ne olduğunu. Babama da arkadaşları bir yerden böyle tütün mamulleri getirmişler. Allah Allah ne oldu? Babana sinirlendim dedi, bir sigara yaktım.
0: Sanki böyle hep içiyormuş.
1: Nasıl ya anne, hani sen öyle oğlum dedi yani. Bu böyle bir şey. Hani 30 yıldır tanıyorsun, yapacak bir şey yok.
0: Bir değişim yaşatıyor insana, kabul etmek lazım. Peki şimdi bizim dediğim gibi aslında ikiye ayırarak gidelim. Bazı belirtiler, bazı durumlar var ki menopoz ya da 40 yaşında olsanız da olmasanız da olabiliyor. Ama biz 40 yaşla birlikte kadında nelerin değiştiğini ve daha çok nelerin ortaya çıktığını konuşalım bugün. Özellikle işte biraz önce söylediğiniz o idrar kaçırma, bunu mutlaka konuşmak lazım. Çünkü kadınlar bu konuyu çok da rahat konuşmuyorlar.
1: Yapılan çalışmalar, muayeneye gelen 40 yaş üstü kadınların sadece %20'sinin sorun yaşayanlardan bahsediyorum. Sadece %20'sinin bu sorunu sorun olarak atfedip anlattığını söylüyor.
0: Peki diğer türlü sordukça mı ortaya çıkıyor?
1: Aynen öyle. Yavaş yavaş soruyorsunuz. Benim standart muayene sorularım arasında idrar kaçırma en sonda yer alır. Çünkü önce bir güvenini sağlamam lazım. Bir rahatlasın hanımefendi. Bir gevşesin. Ondan sonra sorayım da bana net cevap versin diye.
0: Doğru cevap.
1: İlk başta sorduğum zaman genelde şöyle oluyor. Tabii ya, normal. Kadınlık da var. Daha çok böyle yuvarlakça, yani bu normalize ediliyor.
0: Peki normal bir şey mi kadının idrar kaçırması?
1: Asla değil. En basitinden şunu sorun. Ben hastalara anlattıkken şunu söylüyorum. Çevrenizde hiç yaşlı olup düşüp kalçasını kıran var mı diye soruyorum. Herkesin var. Hikayeyi dinlediniz mi diyorum ya. Neden kırdı? Genelde hep hikaye %99 lavaboya giderken oluyor. Neden? Kaçırmak istemediği için hanımefendi.
0: Acele ediyor.
1: Acele ediyor. Body body yürüyor. Yağlıya takılıyor. Ya yerdeki bir şeyi görmüyor ya da ayakları dolaşıyor.
0: Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
1: Kesinlikle. Biz de geriatrik hasta popülasyonu dediğimiz, yaşlı hasta popülasyonu inceleyen bir dahiliye bilim dalı var, geriatri diye. Dahiliyenin yan dalı. O stajımdayken benim çok dikkatimi çekmişti bu olay. Yani ciddi anlamda yaşlı popülasyon dediğiniz anda hayatı onlara göre modifiye etmeniz gerekiyor.
0: Siz hayatı, hastanın evi, her şeyi,
1: konforunu, idrarını, gecenin bir yarısı tuvalete kalkma ihtiyacını modifiye edemezseniz, bunu normalize ederseniz, bu başımıza orayı burayı kırmakla geliyor.
0: Evet, Allah korusun. Tabii şimdi sanki normalmiş gibi olmasının sebebi belki de kadınların doğum yapması ve orada oluşan o gevşekliğin ömür boyu devam edeceğini düşünmesi. Ama kolay bir yöntemle aslında bu problemden aslında kurtulabiliriz.
1: Çok genç yaştan itibaren kegel egzersizi yapmak lazım. Yani biz ne diyoruz? Spor sağlıktır. Pelvik tabanın sporu da kegel egzersizi. Evet. En başından beri biz kegel egzersizi yapsak doğumlarda bizi etkilemez.
0: Yani rahimi
1: pelvik bölgenin kasılması.
0: Oturduğumuz yerde bile çok rahatlıkla
1: kesinlikle
0: yapabiliriz.
1: Şu an ben konuşurken bile yapabiliyorum. Ne konuşmamı engelliyor ne sizle muhabbetim. Yani hiçbir şekilde dışarıdan anlaşılan ya da benim sosyal hayatımı etkileyebilecek bir spor da değil aslında. Çok güzel bir spor. Ve direkt pelvik kasları etkiliyor. Ben bunu bir tek kadına değil erkeklere öneriyorum. Herkesin yapması gereken bir şey.
0: Peki hasta bu şikayette geldi ya da siz dinlerken öğrendiniz. 40 yaş üstü bir hasta, potansiyel olarak da idrar kaçırma problemi olabilir. Teşhis koydunuz. Nasıl bir tedavi
1: önce
0: var?
1: Önce şunu anlamaya çalışıyorum. İdrar kaçırma ikiye ayrılıyor. Biri stres inkontinans dediğimiz bir provokatif bir şey var. İşte ağır kaldırma, öksürme, kahkaha, hapşurmayla istemsiz bir şekilde ıslanma. Diğeri ise aciliyet tipi, urgency dediğimiz idrar kaçırma.
0: Sıkışık olduğunda.
1: Sıkışık, bir sıkışık olma değil aslında. Şu an sohbet ediyoruz, bir anda kadının tuvalete gitme ihtiyacı geliyor. Acil, urgent bir durum oluşuyor. Ve bu urgency idrar kaçırmada işte sorguluyoruz. Ne kadar sıklıkla gidiyorsun? Gece kalkıyor musun? Gibi birkaç trik soruları var. Onlara baktıktan sonra, tipini anladıktan sonra ve muayene ettikten sonra tedavi yöntemimize bakıyoruz. Eğer stres faktörü varsa, yani bir öksürük, işte hapşurma, gülme gibi bir şey varsa, bunun tedavisi ekseriyetle ameliyat oluyor. Ama sıkışma tipi, daha sık gördüğümüz, yaşta da özellikle artan bir tip, onlar da basit ilaçlarla, medikal tedavilerle, ama kronik bir süreç tabii. Hasta zaten o süreçte bir sürü ilaç kullanıyor. Şeker oluyor, tansiyon oluyor ya da başka nörolojik hastalıklar oluyor. Bir de siz üstüne bir ilaç daha ekliyorsunuz. Hastayı kuru tutmaya çalışıyorsunuz. Frekansı azaltıyorsunuz. Yani şunu duymak çok acı. Hastalar hep şöyle anlatır. Hocam ben bir pazara gittiğimde de bir alışveriş merkezine gittiğimde ilk baktığım şey tuvaletin yeri oluyor. Ya da misafirliğe gittiğimde oturduğum odadan tuvaletin mesafesine bakıyorum diyor. Düşünsenize sizin aklınıza hiç geldi mi acaba? Benim hiç aklıma gelmedi nerede diye. Tabelalara bakarım. Alt katta mı üst katta mı? Çünkü yetiştirebilme gücüm var. Ama bu hastalarda yok. Ve sosyal bir ortamdasınız. Agorafobi oluşuyor bir müddet sonra. Toplum dışarı çık, yani hasta dışarı gitmekten korkuyor.
0: Su içmiyor.
1: Aynen öyle. Su içmiyor, direkt dahili hastalıklara davetiye çıkarıyor.
0: Tabii. Su içmediği için tuvalete gitmeyeyim, ihtiyaç olmasın diye su içmiyor, ama dediğiniz gibi pek çok dahili hastalığına.
1: Biz basit bir şey diyoruz. Yani idrar kaçım çok basit diyorsunuz ama
0: Ama çözümü de aslında korktukları basit. Kadar hiç değil. Daha erken söylemiş olsalar o kadar uzun süre bu problemi çekmeyecekler.
1: Kesinlikle. İşeme günlüğü dediğimiz bir sistem var. Bir kağıt. Hastaya diyorum ki ya beni yanında düşün. Sürekli. İşte bir bardak su içtim, bir bardak kahve içtim, çay içtim, tuvalete şu kadar çıktım, şu kadar çıkmadım. Ya da ne lazım, hissettiğin ne? İşte, hocam ben iki bardak çay içtim, üç defa tuvalete çıktım gibi işeme günlükleri yapmalarını istiyoruz. Yani hayatlarını modifiye ederek başlıyoruz. Hasta diyor ki hocam ben bir demlik çay içiyorum. Yani siz sağlıklı olsanız da bir demlik çaydan sonra zaten
0: tuvaletten çıkamazsınız. Zaten divritik.
1: Yani bunu ayırmak lazım. Yani bu gerçekten sağlık problemi olan bir durum mu, yoksa hastanın alışkanlıklarıyla alakalı bir durum mu? Hastanın kalp hastalığına bağlı olarak kullandığı bir diüretik var mı? Ya da bilinmeyen bir şeker hastalığı var mı? Benim öyle çok tanı koyduğum hasta var.
0: Aslında? Hasta
1: idrar kaçırıyorum diye geliyor. Fakat tahlillerini bir istiyorsun ki hastanın şekeri tavan yapmış. Aslında şeker hastası, o yüzden sürekli tuvalete gidiyor. Şeker regüle ediyorsun. Hocam Allah razı olsun diyor. Ben bir şey yapmadım ki, sadece sen bir kadın olarak kadın doğumcuya geldin diyorum.
0: Evet, tabii şikayet itibariyle size geldi ama aslında gitmesi gereken uzmanlık başka birisi.
1: Aynen öyle, çünkü anlamıyor.
0: Bir de galiba ameliyattan korkuyor kadınlar bu noktada.
1: Ameliyattan kim korkmaz? Yani 15 yıllık doktorum, bana ameliyat deseniz ben de korkarım. Burada ameliyattan korkmaktan ziyade yapılmaması gerektiğinde başına gelebilecekleri kar zarar dengesiyle anlatmak lazım. Yani empati yapmak lazım. Evet, bir bıçak. Ameliyat dediğiniz şey kontrollü bir bıçak. birinin vücuduna kontrollü bir şekilde kesi yapıyorsunuz. Evet, bunun sonunda şifa var. Ama en nihayetinde bilinçaltı bunu bıçak olarak algılıyor. Önce neden korkuyor? Ne kazanacak? Ya da ne kaybedecek? Bu dengeyi iyi kurup anlattıktan sonra hastalara hiçbiri korkmuyor. Çünkü onların aslında Türkiye'de hastanın en büyük derdi dinlenmek. Dinlenmek istiyor. Toplumda dinlenmiyor. Evde dinlenmiyor. Bari diyor muayene odasında dinleneyim. Ben de genelde
0: biraz uzun mu tutuyorsunuz muayenelerinizi?
1: Bayağı uzun tutuyorum. Her hastam hocam içeridekinin ne derdi vardı diye çıkıyor. Sonra çıkarken güzel bir tebessümle şimdi anladım diyor. Evet. Çünkü ben önce dinliyorum.
0: Evet.
1: Çünkü benim ilk sorum şudur. Buyurun, geçmiş olsun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bir karşınıza geldiği zaman bir insan sizden önce bunu duymak istiyor. Tabii. Dinlenmek. Problemin ne dediğin zaman kilitleniyor.
0: Tabii bir direkt problemi anlatmaya başlamak çok kolay bir şey değil. Çünkü günlük hayatımız böyle değil.
1: Aynen öyle. Yani size kimse bankaya gidince buyur hayırdır
0: ne istiyorsun demiyor. Evet. Oradaki o süreç tabii hastanın kendini rahat hissetmesi ve belki de kendi gözünden kaçanları bile daha net anlatmasına aracı oluyor, yardımcı oluyor. Şimdi ve ne kadar sürüyor ameliyatları? Nasıl bir operasyonu var idrar kaçırma?
1: İdrar kaçırmanın ameliyatları genelde alttan yapılıyor. 2-3 santimlik kesiyle teknolojik aletlerle ciltten 5 milimlik 2 tane delik açıyoruz. Alttan girip üstten bir yama tarzı bir şey söyleyeyim ama destek koyduğumuzu düşünün sadece. İdrar borusuna destek yapıyoruz alttan. Köprü gibi. Köprünün ayaklarına bir tane daha destek biz koyuyoruz gibi düşünün. Ameliyat aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika sürüyor. Çok uzun süreli bir ameliyat değil. Genelde hastalar, ben özellikle ayık olmalarını tercih ediyorum. Çünkü ameliyattan sonra mutlaka mesanelerini şişirip ablacığım lütfen öksürür müsün? Genelde yaşları benden büyük olduğu için ablacığım teyzeciğim bir öksürür müsün? Kaçıyor mu deyip onu gözümle pozitif olarak görmeye çalışıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Hasta genel anestezi olduğunda bu olmuyor. Mümkün değil. Uyuyor. O nedenle de kontrolü sağladıktan sonra kestiğimiz o 2-3 santimlik yere 2 tane dikiş atıp yukarıdakilere birer tane dikiş atıp toplamda 4-5 tane dikişle bu ameliyatı bitiriyoruz. Bir gece yatırıyorum standartta. Ertesi günde rahat rahat çişini yapabiliyorsa
0: evine gönderiyorum.
1: Evine gönderiyorum.
0: Herhangi bir ağrı sızı sonrasında idrar yapmada vesaire bir sorun yaşıyorlar mı?
1: Çok şükür başıma gelmedi. Ama tabii literatürde ağrılı idrar, kasık ağrısı, ciddi ağrılarda başımıza gelebileceğine dair bilgiler var. Ben bunu önlemek için mutlaka hastayı taburcu olmadan önce lütfen diyorum ev konforunda, ben dışarıda bekliyorum seni, bir tuvaletini yap. Mümkünse ölçülü bir kaba yap. İçeride ne kadar idrar kalmış, kaba ne kadar yapmış diye bakıyorum. Ameliyatın ilk günden sonra sonuçta orada bir ödem oluyor, bir kanlanma bozukluğu oluyor. Orada bir dokunun normal fonksiyonu biz iatrojenik olarak bozmuş oluyoruz. İlk günden sonra bile rahat idrar yapıyorsa, çok pardon, ilk günden sonra daha rahat bir idrar yapıyorsa sonraki günlerde bu rahat rahat idrar yapacağı anlamına geliyor.
0: Evet.
1: Ameliyatın başarısını zaten o sırada direkt gözlemlediğim için
0: Rahat rahat
1: taburcu edebiliyorum.
0: Peki. Yine ameliyatlardan söz açılmışken bu yaş grubunda sık rastladığınız ameliyat gerektiren başka problemler varmış. Ben gene böyle yakın çevremden işte miyomları, kistleri, çikolata kistlerini vesaire çok konuşuyorlar.
1: Aynen öyle. Özellikle adım adım gidelim. Şimdi yumurtalıklarla başlayalım. Bu yaş grubunda biz kist görmeye çok fazla beklemiyoruz. Gördüğümüz zaman aklımıza daha farklı şeyler geliyor. Çünkü yavaş yavaş kist dediğiniz aslında üreme fonksiyonlarının bize bir göstergesi. Yani her üreme çağındaki fonksiyonları tam olan bir kadın adet döngüsünün ortalarında bir tane folikülü büyütür. Biz ona dominant folikül deriz. 25-30 milime geldiğinde çatlatır. Eğer çocuk sahibi olacaksa olur, olmayacaksa kendi kendine içine çöküp kaybolur. Fakat 40'lı yaşlarda yavaş yavaş üreme fonksiyonları kendini geride bıraktığı için bu kistler genelde altından başka şeyler çıkartabiliyor.
0: Korkuyorsunuz yani biraz.
1: Aynen öyle.
0: Tedirgin oluyorsunuz.
1: İşte 40'lar kuralı var mesela çikolata kistinde. 4 santimin üstünde, 40 yaşının üstünde, işte kandaki CA125 dediğimiz değerin 40'ın üstünde olması biz acaba bunun altında bir kötü huylu hastalık mı var gibi sorular getiriyor. Yani 40 yaşından sonra özellikle yumurtalıklarda kaynaklanan kistlere o kadar masum bakmamak lazım. Miyomlar da sık karşılaştığımız bir durum. Hatta miyomlar o kadar sık ki bir yayında ölen hastalara otopsi yapılmış. Otopsi yapılan 10 kadının 8'inde miyom saptanmış. Miyom dediğiniz şey rahim duvarının hücresinin kontrolsüz bölünmesi. Aslında illa böyle kötü olacak diye bir şey yok. Hatta ortalama 300 kadın miyomunun bir tanesi kötü huylu çıkıyor. Fakat yeri, büyüklüğü, şekli bunların hepsi kadında farklı semptomlara neden oluyor.
0: Bunların hepsi kanamayla mı kendini ifade ediyor? Yani size neyle geliyor hastalardan?
1: Şunu düşünün. Kendi kafanız bir rahim olarak düşünün. Kulağınızda bir miyom olarak düşünün. Bu size çok kanama yapmaz. Bu ne yapar sizde? Sık idrar çıkma, kabızlık ya da ağrı yapar. Çünkü dışarıda. Ama aynı şekilde ağzınızın içinde dilinizi miyom olarak düşünün ve siz kanıyorsunuz. Miyom da tam o rahimin kendini kasıp kanamayı durdurduğu noktada bulunduğunu düşünün. Ve o zaman da kasamayacağı için kanamayla karşımıza gelecek. Artı bir de 40 yaş üstü adet düzensizlikleri de gelince yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta durumu, miyomdan mı kanadı, hormondan mı kanadı, kimden kanadı çok belli olmuyor mu? Ekseriyette miyomdan kaynaklanıyor bu durumlar. Tabii yerleşim yerine bağlı olarak. Tabii yine yaşla ilintili olarak 40 yaşından sonra büyüme eğiliminde olan miyomlara çok masum bakmamak lazım.
0: Özellikle sık kontrolden bahsediyorsun.
1: Sık kontrol. Özellikle 3 ayda bir, 6 ayda bir baktık. Bir anda 150'den fazla bir büyüme var. Acaba bu bir kanser olan miyom tipi mi demek lazım? Yani kadınları da korkutmamak lazım. Her miyom kanserdir değil. Miyom kanserleşmez. En başından beri
0: öyledir.
1: Fıtratı kötüdür. Ya kanserdir ya da değildir. Bunu anlamanın tek yöntemi patolojidir zaten.
0: Parçalacaklar ve onun sonucuna
1: ameliyat,
0: göre
1: direkt ameliyat. Miyomda parça alma diye maalesef bir şey söz konusu değil. Miyomu global olarak çıkartıp
0: her erkekte çıkartıyorsunuz.
1: Her tamam erkekte tamamını çıkartıyoruz. Yani yarısını çıkartmıyoruz, tamamını çıkartıyoruz ama bizim için bir şikayetin olması gerekli. Hastanın 10 santimlik bir miyomu var. Tabii 10 santim biraz abartı oldu ama 4 santimlik bir miyom olsun. Şikayet yapmıyor. Menopoza kadar bekleyelim diyorum. Küçülecek çünkü yüksek ihtimalle iyi huyluysa.
0: Evet,
1: hormonlar gidince, azalacak. Benzin bitince araba duracak. O nedenle takip etmeye daha çok meyilli oluyorum menopoza yakın dönemde küçük boyutlarda.
0: Yani yine 40 yaş civarını konuştuğumuz için bugün aslında o yaş
1: biraz daha dikkat etmek gerekiyor.
0: Şimdi o yaş için aslında programın başında o yaşa hazırlıklı gelmekten bahsederken bir takım testlerden, bir takım kontrollerden de bahsettik. Siz bu öncesi kontrolleri, yani hiçbir şikayetiniz yokken doktora gitmeyi ve bir hani tırnak içinde sağlık kontrolü diyelim, check-up diyelim, bunları yaptırmayı, bunu düzenli hale getirmeyi öneriyorsunuz.
1: Kesinlikle. Dünya Sağlık Örgütü, bizim Sağlık Bakanlığımız en basitinden 30 yaşını geçmiş her kadına rahim ağzı kanseri açısından tarama öneriyor. 5 yılda bir HPV ile tarayın diyor. 40 yaşından sonra mutlaka 2 yılda bir meme USG ya da...
0: Bunlarla ilgili bakanlıktan da sürekli randevu için yönlendirmeler kısa mesajla geliyor kadınlara.
1: Kesinlikle, kesinlikle. HPV açısından aile sağlık merkezlerinde, ketemlerde kadınlar çok rahatlıkla gidip... Ya ben yaptırmadım, 5 yıl içerisinde HPV'm yok. Lütfen bakar mısınız demeleri yeterli. Eğer sonuç kötü çıktığında da mutlaka kadın doğuma gözükmeleri gerekiyor. Pozitifliği. Ben en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Hocam simir yaptırdım, niye HPV yaptırıyorum sorusu mesela. Ben şunu şuna
0: benzetiyorum. Simir daha çok biliniyor ama.
1: Çünkü daha eski. Yani uzun yıllardır rahim ağzı kanserini biz simirle tanıyoruz. İşte önceden yıllıktı, 3 yıllık oldu, değişti. Yani herkes bir şekilde eskiden kalma bilgiyle ben diyor yıllık simirimi yaptıracağım diyor. Fakat HPV artık bir üst düzey. Yani şöyle düşünün. Rahim ağzını bir duvar olarak düşünün. Simir rahim ağzının röntgenini çekiyor. Acaba daha önce biri oraya yumruk attı mı? Orası bir kırıldı mı? Bir şey oldu mu diye. Olay olduktan sonra kontrol
0: durum
1: ediyor.
0: Durum tespiti yapıyor.
1: Durum tespiti yapıyor. Aynen öyle. Fakat HPV ise bir güvenlik kamerası düşünün. Duvarı sürekli gözlemliyor. Biri duvara zarar vereceğini anladığı anda, yani HPV virüsü rahim ağzını kanserleştirmeye yönelik işlem yapacak dediği anda güvenlik kamerası devreye giriyor. Bu hastada HPV var. Ya ileri tetkik et ya da yıllık HPV ile takip et diyor. O nedenle bir üst tarama, daha güvenli bir tarama yöntemi olarak tüm dünyada simir ve HPV birlikte yapılıp HPV'nin güvenilirliği daha üst düzeyde olmuş oluyor.
0: Zaten artık tanımalarda bakanlığın da sadece Türkiye için söylemeyelim, dünyada da hücresel değişimi yakalama hedefi var.
1: Aynen öyle. Çünkü artık biz şunu biliyoruz. Kanser öldürmüyor. geç tanı öldürüyor. Siz ne kadar geç tanırsanız hastayı, bu hastalığın evresini ilerletmiş oluyor. Ve bu maalesef hastayı
0: zor duruma
1: sokuyor.
0: Evet. Hani bugün hiç kanserleri konuşmadık ama 40 yaş üstü, işte böyle yavaş yavaş artık menopoz konuşmaya başlamış kadının korkulu rüyalarından biri, evet, de genital bölgedeki kanserler. Belki bir gün ayrıca onu konuşuruz. Ama burada bilmemiz gereken şey aslında 30 yaşlardan itibaren düzenli kontrollerimizi yaptırmak. Kesinlikle. Ve 40'lı yaşlar elimize bir takım verilerle girmek.
1: Aynen öyle. Mesela hasta geliyor 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda hiçbir takibi yok. Herhangi bir takviyesi yok. Hocam ben kemik erimem var mı, baktıracağım. Menopoza girdim, kemik erimesi baktırmak istiyorum. Aslında zaten çoktan geç kalmış oluyoruz. Yani yapım yıkım dengesi, yıkım yönünde ön plana çıkmış. Biz yerine ne kadar koyarsak koyalım asla o yapımı yapılamayacağız. 30'lu yaşlardan itibaren 35'te kemik yapımı artık sonlanıyor. Mutlaka takviyeler 30'lu yaşlarda başlamalı. Yani bireysel emeklilik gibi yatırımı, menopoza yatırımı aslında erken yapmak lazım.
0: Tabii artık kadınlar bazı şeyleri biliyorlar. Ben şimdi yayınlardan da hem kendi takip ettiğim yayınlardan hem kendi yaptığım yayınlardan şunu gözlüyorum. Kadınlar bu konuda tamamen, yani bir 10 sene öncesine göre, hani o zaman çok daha zordu harekete geçmeleri. Şimdi, ya da 20 sene öncesine göre, şimdi artık çok daha farkındalığı, evet, yüksek hareket, evet, ediyorlar. Kendi bedenlerine yatırım yapmanın yaşlanmak değil, yaş almak getireceğini biliyorlar. Kesinlikle. İkisinden çok büyük fark var.
1: Kesinlikle. Ben fakülte yıllarımı hatırlıyorum. Fakülte 2006, fakülte girişliyim. Hastalar şunu derdi. Hocam sen ne dersen okey. Sen söyle. Ne yapalım? Ama şimdi şöyle geliyor. Hocam bu da varmış. Şu da varmış. Bunu da yapalım mı diye geliyor.
0: Ya da bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bana uygun mu diyor.
1: Aynen öyle. Bilinçli bir şekilde geliyor. Sadece maalesef bilgi ulaşmak kolay olduğu kadar da kirlenmesi de çok kolay oldu. Kaynaklarını sorgulamıyoruz. Her duyduğumuza inanıyoruz. Mutlaka işte bir komşuya faydalı olan şey size faydalı gelecekmiş gibi geliyor. Yani doğru bilgiye ulaştığınız zaman, evet, bu devirde hem hekimlik yapmak hem de hasta olmak kolay ama o doğru bilgiye ulaşmak
0: nerede,
1: çok zor.
0: Nereden kaynaklanan, nereden beslendiğiniz önemli. Şimdi o zaman ben programın sonunda size kritik bir soru sorarak bu bölümü tamamlamak istiyorum. Bu yaş grubu kadın için böyle nokta nokta nokta söyleyeceğimiz, işte beslenmende şuna dikkat et, şöyle hareket et, şunu görürsen mutlaka doktora git gibi, böyle bir paragraf oluşturabilir miyiz aklımızda kalması gereken?
1: Tabii ki de. Özellikle Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz. Kadın yaş aldıkça sadece menopoz değil, kardiyolojik olarak problemler de baş gösteriyor. Yani bizim kültürümüz biraz karbonhidrat.
0: Hormonla da alakalı değil mi?
1: Kesinlikle, benzin bitiyor. O nedenle bizim kültürümüz biraz karbonhidrat, daha böyle et ağırlıklı bir diyetten yavaş yavaş Ege'ye doğru, Akdeniz'e doğru biraz ot ağırlıklı diyete geçmek lazım. Mutlaka 40 yaşından sonra meme kontrolü ve rahim ağzı, yumurtalık, rahim açısından taramalar yapılması gerekiyor. En ufak bir adet rötarından sonra, 6 aylık bir rötar, 40 yaş üstü 6 aylık bir rötardan sonra kanama oluyorsa, bu normal ya, 6 aydır görmüyorum deyip üstünü kapatmamak gerekiyor. Mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Mutlaka kegel egzersizi yapmak gerekiyor. Kiloya çok dikkat etmek gerekiyor. Benzin bittikçe araç atıllaşıyor. İster istemez kilo alımı başlıyor. Porsiyonlar biraz daha küçülüp biraz daha kilo kontrolü olması gerekiyor. Onun haricinde rahim ağzı kanseri açısından mutlaka ve mutlaka taranmak gerekiyor. 50 yaşından sonra kadın erkek fark etmeksizin mutlaka 5 yıllık bir kolonoskopi yapılması gerekiyor. Gastrointestinal sistem, bağırsakların değerlendirilmesi gerekiyor. Aslında kadını bir bütün olarak görüp 40 yaşından sonra tüm sistemi ayrı ayrı yıllarına göre değerlendirmek gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Tekrar görüşmek üzere Olkan Bey. Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Esra Mutlu'yla bugün hem biraz kilo vermeyi hem de kilo vermeyi kolaylaştıracak, keyifli hale getirecek, motivasyonumuzu arttıracak bir takım yenilikleri konuşacağız.
1: Merhabalar.
0: Merhaba. Biz bugün sizin her zaman röportaj yaptığımız odanızda değiliz.
1: Evet, bu sefer farklı bir bölgesel zayıflama ile ilgili olan bir odamızdayız.
0: Biraz anlatalım mı? Bölgesel zayıflama nedir? Bölgesel zayıflamayı kolaylaştırmak için piyasada satılan, önerilen ya da reklamı yapılan çok sistem var. Biz bugün sizin denediğiniz, hastalarınız üzerinde, danışanlarınız üzerinde uyguladığınız ve sonuç aldığınız bir cihazdan da bahsedeceğiz. Doğru. Nedir adı tam olarak?
1: Şöyle, bu cihazımız aslında şu anda Wonder cihazı. Şimdi cihazla ilgili bir takım bilgiler vereyim ama öncelikle bunlara evet neden ihtiyaç duyuyoruz? Şöyle evet, tabii ki ne yaparsanız yapın beslenme öncelikle, düzenli bir beslenme, mutlaka sağlıklı beslenme yapmak zorundayız. Çünkü sadece istediğim kadar yiyeyim içeyim ama cihaza gireyim çıkayım, çok sonuçları kalıcı da olmaz. O yüzden mutlaka bir diyet tedavisiniz devam ediyor. Ama bunun yanı sıra tabii ki bu noktada hem motivasyonu arttırmak hem gözle görülür o incelmeleri görmek de bu süre zarfında gerçekten insan motivasyonunu çok ciddi arttırıyor. Ben özellikle kendimden de pay biçerek bu konuya böyle çok önem de veriyorum. Bununla ilgili o kadar çok cihaz denemem oldu ki benim. Şimdi ben bunu anlattığımda kişi, danışanım beni bildiği için diyor ki hocam sen ne diyorsan en iyisin. Çünkü ben çok denemeler yaptım.
0: Siz tecrübelisiniz.
1: Tabii yani inanılmaz, ben buraya kendi girmeyeceğim hiçbir cihazı zaten. Hem önce kendim deniyorum. Cihazların birçoğunu, en az biz buraya 6-7 tane firmayla deneme cihazları getirdik, demolar. Ama çok, yani ben buna girdiğimde 3. saniyesinde evet işte bu dedim. Yani hakikaten çok farklı, onu size anlatacağım. Ama onun dışında bunlara gerek var mı? Evet, ama tabii ki yaparken, tercih ederken piyasada o kadar çok cihazlar var ki. Öncelikle benim kesinlikle önerim, lokal olarak bölgesel yapılan cihazları çok fazla önermiyoruz. Çünkü bunlar sonrasında gerçekten çok deforme edebiliyor cildi. Mesela bir süre sonra işte yağlar da orada bir bloke olarak kalmalar, işte çok yani görüntüde gerçekten çok hoş olmuyor. Her duyduğumuz, her önerilen ama aman işte şu kadar santim inceldi, bu kadar söyledik, her şeye de inanmamak gerekiyor. Burada aslında işin özü, bizim en çok sevdiğimiz ve istediğimiz gerçekten vücuda spor yapan etkiyi sağlayacak cihaz. Şimdi buradaki cihazda şu etki var. Biz cihazda 6 bölgeyi aynı anda 25 dakikada 52 bin kasılma sağlayarak yaklaşık 3,5 saatlik spor yapacağınız etkiyi 25 dakikada sağlayan bir şey. Güzelliği şu, kasa direkt elektrik vererek sizi, canınızı da acıtarak yapmıyor. En güzel şey bunun kas stimülasyonu olması.
0: Nasıl çalışıyor?
1: Şimdi bu ne demek? Yani mesela bir hareket yaparken, şu an mesela elimi ben kaldırıyorum. Bunu yaparken beynimin bu hareketi kasıma emrettiği noktayı o nöronlara aslında bu cihaz sağlıyor. Yani o kadar konforlu, rahat ve yaparken rahatlatan bir şey. Yani sizin spor yaparken ki kasta oluşacak etkiyi aslında cihaz yatarken sağlıyor
0: size. Biz sanki kolumuzu kaldırıyormuş gibicesine,
1: o kaslarınızın her, yani kasın kasılmasını hissediyorsunuz siz. Yani ister buna bir masaj gibi dediğin rahatlama değil, ama o kas kasılmaları özellikle dolaşımın hızlanması ve yani biz onu tartılarda kas artışını da görüyoruz. Bu artması otomatik yağ yakımını sağlıyor zaten. Şimdi burada mesela biz öncelikle kol, ön bacak, arka bacak, işte kalça, karın ve yan sırt bölgeler, yan karın hepsine aynı anda etki ettiği için de bütünsel bir zayıflama görüyorsunuz. Çünkü kol çok zordur. Yani birçok bölgeselde tek yapılırken belki karın bölgesi, basen yapılır. Bunda hepsi dahil.
0: O yüzden görünüm harika, açısından da
1: harika sonuçlar olur. Yani ben mest oluyorum. Zaten ben bunu anlatırken hasta gözümden anlayıp o heyecanımla diyor ki hocam ne diyorsan onu yapalım. Gerçekten çok etkili. Çünkü biz ölçümleri aldığımız için kısa sürede, yani biz öncelikle bir 8 seans uyguluyoruz. Sonrasında bir 2-3 tur bu devam ettirilebilen de bir sistem. Ama biz 4. 5. seansı çok merakımızdan deniyoruz. İnanılmaz santim incelmeleri bizi çok mutlu ediyor.
0: Tam olarak bir kürün tamamlanması için ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor? Ne kadar sıklıkla gelmemiz?
1: Haftada 2 gün yapmak lazım. Bunu aynı spor gibi düşünün. Haftada 2 kere. Hani bir etkiler mi? Evet, ama sporu nasıl haftada bir giderseniz faydası görülüyorsa aynı. O yüzden en sağlıklısı haftada 2. Üst üste yapmayı çok önermiyoruz. O bir gün kaslar dinlenmesi gerekiyor. 25 dakika sürüyor zaten etkisi. Haftada 2 gün düzenli. Toplamda bir 8 seansa da öncelikle bir ay bir uygulama yapmış oluyoruz.
0: Şu ana kadar yaptığınız çalışmalardan elde ettiğiniz sonuçları da bizimle paylaşır mısınız?
1: Şöyle paylaşırım tabii, heyecan. Mesela en son 6. seansta ölçüm aldığımda mesela hani bacaktan özellikle 5-6 santimi, kollardan 3'er 4'er santimi çok rahatlıkla görüyoruz. Yani o bir aylık süre gerçekten kısa bir süre. Ki ben inanıyorum o yaz dönemi çok daha böyle hızlanacaktı, evet. O tatil öncesi hani dönemlerde. Tabii tabii, o bir ayda bir beden çok ciddi anlamda. Hatta geçen hafta bir stilist hastam vardı ve ölçtük, inanamadık, iki beden incelmişim ben diyor 8 seansta.
0: Şimdi ben bir hastayı da ya da danışan gibi sorayım. Mesela ben geldim, hizmet almak istiyorum ama sadece belli günlerde gelip Wonder'dan istifade ediyorum. Bu yeterli sonuç almamı sağlar mı?
1: Yani bu da olabilir. Yani hani şunu tabii çok önermiyoruz biz. Yani hani beslenmeme dikkat etmiyorum ama cihaza giriyorum. Hani ne kadar? Sonuçta şey gibi düşün. İşte spor mu yapıyorum ama yiyorum. Yine de bedeninizde mutlaka bir fark. Çünkü kas çalışıyor. Fark hissedersiniz. Mutlaka fayda görürsünüz.
0: Aslında hedefimiz sadece kilo vermek değil yani. Hı-hı. Beden olarak incelmek demek. Bazen kilonuz değişmez ama vücudunuzun postürünüz ya da silüetiniz değişir.
1: Aynen öyle. Bir de çünkü zaten bu program, yani bu cihazın içindeki programlarda da özellikle duruş pozisyon bozukluğu olanlarda, idrar kaçırma olanlarda ya da zayıfsınızdır ama gerçekten kas oranınız düşüktür, çok çabuk yoruluyorsunuzdur. Onları da bu cihazı ayrıca alabiliyoruz. Yani sadece kilo olayım ve kilo vereyim diye de düşünmemek de gerekiyor. Çünkü dolaşım hızlanıyor, kas artıyor. Sağlık anlamında düşündüğünüzde zaten kas artışı demek. Belirli bir aslında sırttaki ağrılar, boyun ağrıları, onlara bile iyi geliyor diyebilirim.
0: Kaslar vücudun fabrikası gibi aslında. Aynen, değil mi? Onların oranı arttığında vücudumuzda bir kere daha sağlıklı oluyoruz, dolaşımımız tabii hızlanıyor, postürümüz düzeliyor, silüetimiz düzeliyor, kendimizi mutlu hissediyoruz ayna karşısında.
1: Kesinlikle, bazen hani spor salonundan çıktığınızda bir enerjik, bir mutlu olursunuz, işte aynı etkiyi görüyoruz diyebilirim. Tabii tabii, yani onun da tüm hayatınıza yansıması da çok fark ediyor. He tabii, nedir? Yapılabiliyorsa tabii ki spor ayrı yapılmalı ama gerçekten hayat koşullarında şu an 3 saatimizi oraya vermek çok mümkün değil. Biz bu 25 dakikada 3-3,5 saatlik bu etkiyi görmek, sonuçları görmek de bizi de çok mutlu ediyor.
0: Ya da bazen gençlerde şöyle bir şey oluyor. Vermesi gereken çok kilo var. Hı-hı. O haliyle spor salonuna gidemiyor.
1: Evet.
0: Önce bir düzeleyim de diyor biraz. Hani şöyle bir hale yola geleyim de spor salonuna sonra gideyim. Aslında bu da onun düzenli spor yapmasına başlangıç oluşturması açısından çok kıymetli.
1: Tabii o açıdan da çok da faydası da oluyor gerçekten. Biz de hani en azından çok başta hemen spor salonuna gidemeyebiliyor, önermiyoruz. Düzenli bir sadece yürüyüş yapalım falan diyoruz. Ama bununla her aşamada başlayabilir.
0: Bir grubu var mı? Yani yaş grubu, kadın, erkek, bir hastalık grubu, şunları alırız, bunları alamayız gibi bir sınırlaması?
1: Şimdi tabii hastalık önemli. Hastamız bize başvurduğunda ön bir anemnezini mutlaka bir formunu dolduruyoruz. Genelde işte kalp hastalarında, kalp pili olanlarda, işte kemoterapi tedavisi görenler, hamilelerde biz tabii bu cihazı uygun bulmuyoruz. Ama onun dışında 15 ila 65-70 yaş arası herkes, sağlıklı olan tüm bireyler cihaza girebiliyorlar.
0: Bunu bir diyetle bütünleştirmekten bahsettiniz ki biz sizinle bugüne kadar hep aslında sağlıklı beslenmeleri, beslenme alışkanlıklarını konuştuk. Bu cihaza eklenmesi gereken önerebildiğiniz bir diyet var mı, yoksa onu da kişisel mi planlıyorsunuz?
1: Şöyle, aslında kişisel tabii ama belirli noktalarda tabii ki bu cihaza girerken de işte ne diyoruz, su içmek inanılmaz önemli. Kaslar için özellikle magnezyum, potasyumdan zengin beslenmek inanılmaz önemli. Buna girilen gün ayrıca takviye olarak magnezyum da önerebiliyoruz.
0: Mesela spora gidenler daha çok
1: protein tüketiyor. Artı dediğim gibi hep kastan bahsettik ya, kas artışı için kesinlikle mesela bir spor günleri protein al dediğimiz gibi, buna girilen günlerde de bunlara dikkat edip beslenmeye göre programlıyoruz.
0: Düzenliyorsunuz.
1: Tabii mutlaka.
0: Peki dediniz ki işte 8 seans 2 beden. Evet, ulaştım ben hedefime. Artık ondan sonra ne yapacağım? Bence bu makine, yani bu Wonder da bir şekilde bağımlılık yapar gibi geliyor bana.
1: Yani şöyle, spor bağımlılığı gibi bir şey. O sonucu hep görmek istiyor tabii ki insan. Hani süresinde tekrar girilmesinde bir sıkıntı tabii ki yok ama şöyle, biz bu beslenmede de diyoruz ya, mesela kilo veriyor ya da hayat. Sonra diyor ki ben şimdi hayat boyu ne yapacağım, o zaman hep size mi geleceğim? Ama hayır. Şimdi bunu bir hayat düzeni haline getirmek lazım. Yani sürdürülebilir bir şekilde beslenme değişimi oldu. İstediğiniz görüntüyü sağladınız. Ama siz buna yine sağlıklı beslenip yürüyüşte devam edersiniz. Arada bir rahatsızlık hissettiniz, bir ay tekrar bir gideyim gireyim diyebilirsiniz. Aynen, yaz yaklaşıyor, tekrar yapayım diyebilirsiniz. Ama kendinize bir 3-4 ay verip önce bir forma girip, forma girdikten sonra da tabii bir koruma kriterleri önemli. Onları da hep yapmak lazım.
0: Şimdi bu röportajı yapmadan önce siz makineyi bana tanıtırken onda selülit kısmını gördüm.
1: Evet, doğru.
0: O korkulu rüya portakal kabuğu tabii. Görüntüsü. Onun için de bir çare var galiba.
1: Var var. Onun için de ayrıca bir programı var. Yine selülit programı da uyguluyoruz. Yine o da dolaşımı hızlandırarak. Çünkü bu kasları çalıştırırken ki uyguladığı frekans ve noktaları farklı. Selülit programı daha farklı bir kas grubunu çalıştırıyor. O yüzden o kısımda da gerçekten çok etkili. Dediğim gibi mesela her şey tamam, çok zayıfladım ama spor anlamda devam etmek istiyorum derseniz de farklı programları var. Zayıfım ama yine kasım artsın dediğimiz de ayrı programları var. Belirli bir yaş grubu üstünün kasını uygulanacak hızı ayarlayan farklı bir programı var. O yüzden tabii her grup için farklı bir program seçeneğimiz mümkün.
0: Peki nasıl ulaşacaklarsa Türkiye Hastanesi'nden randevu almak yeterli mi?
1: Tabii ki yeterli. Türk Hastanesi'ni aradıklarında beslenme bilim ya da cihaz için dediklerinde zaten direkt bizimle irtibat kuruyorlar. Hı hı. Onunla ilgili randevu bilgi alabilirler. Her şekilde başlanabilir.
0: Gelir gelmez önce bir muayene, bir sohbet mi, yoksa aynı gün hizmet alabiliyor?
1: Aynı gün müsaitlik durumunda başlanabilir ama tabii ki öncesinde mutlaka bir ölçümünü, özellikle biz bir yağ kas ölçümünü yapıyoruz ki başında sonrasındaki bir değişim nasıl olmuş. Hasta hani bir beslenme konusunda bize de en azından bilgi danışabiliyor. Beslenme kısmında ön bir bilgilendirmeyle hani bir nasıl toparlıyoruz. Çünkü normalde diyet danışan hastalarımız da buna daha çok geliyor ama sadece cihaza geleyim diyenlerde de mutlaka ön bir görüşme yapılıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Rica ederim. İyi günler herkese.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: meyveler sergilendi, türküler söylendi, eğlence tavan yaptı. Erzincan Tatlı Su Köyü'nde düzenlenen Çilek ve Böğürtlen Festivali eğlenceli görüntülere sahne oldu. Yöresel ürünler tanıtıldı. Geç saatlere kadar müzik dinmedi, halaylar çekildi, şarkılar söylendi. Sanatçı Cevdet Bağca dinleyenlerine keyifli anlar yaşattı. Hızlıydı, sollama yapmak istedi ancak yolda olmaması gereken bir şey vardı. Az kalsın canından olacaktı. Eskişehir'de motosiklet sürücüsü aracı sollarken çöp konteynerine çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu.
1: Dur, azıcık hemen kalk.
0: O anlar sürücünün kas kamerasına yansıdı.
2: Doktora git. Üzgün konuş.
3: İstediğim gibi konuşurum.
2: Neden polise neden yazıyorsun?
0: Polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca kolonyaya sarıldı. Ekiplere hakaret eden ehliyetsiz kadına rekor ceza yağdı.
3: Ya bunun başka bir tatlı sürücü ya.
0: Görüntüler Eskişehir'den. Atatürk Caddesi'nde Yunus timlerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Israrlı takip tepe başında son buldu. Kaçan sürücü otopark girişinde yakalanırken asıl tiyatro araçtan indikten sonra başladı.
3: Ne yapıyorsun? Kolonya niye içiyorsun?
0: Aracı kullanmadıklarını iddia eden sürücü polisin önünde kolonya içmeye çalıştı. Arkadaşı bile kolonya içilir mi diyerek tepki gösterdi.
3: Ne yapıyorsun? Kolonya niye içiyorsun? Kolonya niye içiyorsun? Salak, kolonya niye içiyorsun burada?
0: Teste 1,58 promil alkolü çıkan ve aracının bağlanacağını öğrenen sürücü çılgına dönerek polise gerizekalı dedi. Muhabirin polise neden hakaret ettiğini sorusuna arkadaşı sen sor diye yanıtını verdi.
2: Doktora git. Üzgün konuş.
3: İstediğim gibi konuşurum.
2: Neden yapıyorsun? Polise neden yazıyorsun?
3: Sen sor diye.
0: Üçüncü kez alkollü yakalanan ehliyetsiz sürücüye 552.719 lira ceza kesildi. Ehliyetine 2034'e kadar el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi. Zıpkınla balık avlamak için daldı. Sonrasında bir daha karaya çıkamadı. Ekipler 46 yaşındaki Uğur Savaş için seferber oldu. 46 yaşındaki dalgıç 4 gün önce Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dalış yaptı. Amacı zıpkınla balık avlamaktı. Arkadaşıyla birlikte sabaha karşı yaptığı dalışta öğlene doğru arkadaşı karaya çıktı ama Uğur çıkmadı. Hal böyle olunca durum 112'ye bildirildi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibiyle sahil güvenlik sevk edildi. Uçaklarla, helikopterlerle havadan da aranan dalgıç için deniz dibinde de ekipler yoğun mesai harcıyor. Ancak 4 gün önce denizde kaybolan dalgıçtan henüz bir haber yok. Bir anda oldu. Bebek arabası içinde çocukla birlikte tramvay yoluna doğru devrildi. Adres İstanbul Fatih Hoca Paşa Mahallesi Hüdavendigâr Caddesi. Bebek arabasının tekerlekleri kaldırıma takıldı. Araba bir anda dengesini kaybetti ve tramvay yoluna doğru devrildi. Eşyalar ve bir çanta da yola savruldu. O sırada tramvay ilerliyordu. Çanta rayların üzerinde kaldı. Tramvay çantaya çarparken çevredeki bir kadın hızla bebek arabasının yanına koştu. Çocuğu hemen kucağına aldı. Çevredekiler de yardıma koştu. Devrilen bebek arabası yolun kenarına alındı. Neyse ki korkutan olayda çocuğun zarar görmediği görüldü. Faciaya Ramakkale yaşanan o anlarsa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Komander baş yetişmeye çalışıyor.
0: Ulupamir'de kadim gelenek şahlandı. Kökbörü Ligi yarı finalinde heyecan kasırgası koptu. Kırgız asıllı Türklerin yurdunda atların nalları yeri göğü inletti.
4: İşaret bekliyorum. Hakem sayıyı verdi. El Ahmet'e.
0: Van'ın Erciş ilçesinde tarihin ve kültürün kalbinin attığı Ulupamir Mahallesi, bugün kelimenin tam anlamıyla nefes kesen bir spor şölenine ev sahipliği yaptı. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Kökbörü Ligi yarı final müsabakalarında adeta bir görsel şölen yaşandı. Kırgız asıllı Türk vatandaşlarımızın yaşadığı bu kadim topraklarda atların nalları adeta yeri göğü inletti. Erciş, Ulupamir, Kahramanmaraş ve Konya'yı geride bırakarak tozu dumana kattı ve adını gururla finale yazdırdı.
4: Nefretimin tak yeri görüyorum postun üstünde.
0: Herkesin hayranlıkla izlediği bu görsel şölenin ardından gözler şimdi Bitlis'e çevrildi. Büyük şampiyon 24 Ağustos'ta Ahlat'taki tarihi 1071 etkinliklerinde belli olacak.
5: Kaç senedir yapıyorum, böyle bir şeye denk gelmedi.
0: Fransız bilim insanlarının takip cihazı taktığı Dave Orkinos, Denizlili iş insanı Halil Alptuğ Önal'ın oltasına takıldı.
5: Şu an daha önceden takip cihazı takılmış bir balık yakaladık. Balık akademik araştırmalar için takip edildiğinden dolayı zaten yasal sınırın çok az üstünde. İstesek de zaten biz bunu vicdani olarak alamazdık.
0: Avrupa'da devam eden denizdeki canlı yaşamına ilişkin akademik araştırmada ilginç bir an yaşandı. 2 yıldır Fransızlar tarafından an be an takip edilen bir orkinos, Ege Denizi'nde balık avlayan iş insanı Halil Alptuğ Önal'ın oltasına takıldı.
5: Şu an tekneyle seyir yapıp balığı salmadan önce tekrardan nefes almasını sağlıyoruz. Bakın şu balığın sırtında gördüğünüz turuncu parça takip cihazı.
0: Orkinos'u bir süre sonra oltadan çıkartan Alptuğ, Fransızların akademik araştırmasının devam etmesini sağladı.
6: Yaklaşık 15 dakika.

0: Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sona erdi. Macaristan'ın Bugatz kasabası bu kez tarih ve kültürle renklendi. Büyük Hun Türk Kurultayı'nda 27'den fazla Türk topluluğu buluştu. Atlı geçişler, dört nala koşular ve okçuluk gösterileri büyük ilgi gördü. Kurultay ok yağmurunda okçular hünerlerini sergilerken atlı savaşçılar da tarihi kıyafetleriyle geçit yaptı. Hun çadırları, el sanatları, göçebe düğünü ve geleneksel pazarlarda ziyaretçileri geçmişe götürdü. Binlerce kişinin katıldığı kurultayda müzik ve konserlerle eğlence de hız kesmedi. Belçika'da orman yangını kontrol altına alınamıyor. Liege vilayetindeki Otfani bölgesinde günlerdir devam eden yangın yayılıyor. Alevler 2700 hektardan fazla alanı etkiledi. Bu rakam yangını Belçika tarihinin kayıtlara geçen en büyük orman yangını haline getirdi. Yangına mücadele hem karadan hem havadan sürüyor. İtfaiye ekiplerine askerler, polisler ve bölgedeki çiftçiler de destek veriyor. Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması da devreye sokuldu. Bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderildi. Ancak alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı bölgelerde tahliye kararı alındı. Surprot ve Bütgenbach çevresindeki vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. Belçika'daki yangın Avrupa'nın karşı karşıya olduğu büyük yangın tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Son haftalarda Fransa, İspanya, Almanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'nın farklı bölgelerinde de binlerce hektarlık alan yangınlarda yok oldu. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar yangınların hızla büyümesine zemin hazırlıyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir, Antalya ve Adana 33, Samsun 29, Trabzon ve Kayseri 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 ve Diyarbakır 37 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometreleri arasında Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometre arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa Zümrana da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Gül sen fındık ezmesi, kahvaltının neşesi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212-454-5646 0212-454-5646.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Adalet ve İhsan. Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir veliydi. Nasihati herkese pek çok faydalıydı. Derdi, kulun aynıysa dışı gibi içi de, Rabbimiz buyurur ki, gerçek kul budur işte. İnsanlara hizmeti vazife biliyordu. Dünyada en karlı iş işte budur diyordu. Kimseyi gıybet etmez, dinlemezdi de hatta. Derdi ki, bu korkunç bir hastalıktır adeta. Son derece sabırlı, tevekkül ehliydi pek. Her dert ve musibete katlanırdı severek. Genç yaşta iki oğlu vefat ettiği zaman bu kederli halini gizledi insanlardan. Derdi ki, iki türlü kula gelir hidayet. Kimine ihsan olur, kimine de adalet. Bir kimse dua edip dese ki, ya ilahi, iman ve hidayete kavuştur beni dahi. Onun hüsnü niyetle yaptığı bu duayla o kulu hidayete erdirir Hak Teâlâ. İnsan bütün ömrünce istese bunu bir an, ölmeden o kimseye nasip olur bu iman. İşte dua edip de hidayete kavuşmak, adalet-i ilahi sayesindedir ancak. Bazı kimseler dahi vardır ki bu dünyada, imana gelmek için bulunmaz bir duada. Haberi bile yoktur imandan, hidayetten. Lakin seçip kurtarır Allah onu o halden. Yani tanıtır ona sevdiği bir kulunu, onun vasıtasıyla kendine çeker onu. Bu da Hak Teâlâ'nın ihsanıdır ki elbet, dünyada bundan büyük yoktur daha bir nimet. Bir Allah adamını tanımadan bir kimse, 100 sene hiç durmadan ibadet, hizmet etse, yine de kayabilir ayağı o kişinin. Çünkü tasarrufunda değildir bir mürşidin. Mürşidi olmayanın imanı bu devirde, yüzen tahta parçası gibidir bir nehirde. Dalgalar tesiriyle bir batar sonra çıkar. Her an bir tehlikeye olabilir o düçar. Rehberi olanların imanına gelince, kaya gibi muhkem ve sağlam olur bir nice. Yani hakiki rehber olmadan bir şey olmaz. İnsanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Peygamber olmayınca nasıl ki din olmazsa, onun varisleri de öyledirler hülasa. Lakin mürşit geçinen sahte şeyhler dahi var. Bu gibiler din değil, dünya adamıdırlar. Onların olmaması olmasından iyidir. Çünkü onlar yol kesen eşkıyalar gibidir. Eşkıya insanların alır yalnız malını. Bunlar ise çalarlar dinini, imanını.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala kimin kalbini kendi sevgisiyle doldurursa, onun kalbi başka bir şeyle meşgul olmaz. Çünkü o, görünüşte halkla, insanlarla, iç haliyle de Allah-u Teala iledir buyuruyor İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler, günaydın, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederiz, buyurun.
3: Hocam, öncelikle ailem için dua istiyorum. Annem, babam, kardeşlerim için.
2: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerden muhafaza eylesin, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin hocam, ağzınıza sağlık. Şimdi benim 3 sorum olacak. 17 yaşında küçük kardeşimiz var. Anneme çok zulmediyor, artık dayanamıyor. Bu imtihan mı diyor, 7-8 senedir böyle. Diğer sorum da 30 yaşında erkek kardeşim var. Kız arkadaşıyla nikahsız beraber yaşıyor. Annem diyor ki ben bütün dini eğitimlerini, her şeyini verdim, bunun günahı benim olur mu diyor. Bir de şöyle, biz sizi dinleyerek büyüdük, her şeyi de hepsini de biliyoruz, fakat şu an yapmıyoruz. Ben de 32 yaşındayım, yani ibadetlerimi yapamıyorum ama doğrusunu, her şeyi biliyorum. Bunun da yine anneme günahı var mı hocam? Bunu da öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Peki efendim.
0: İyi günler.
4: İptal etmek için.
0: İyi günler.
5: İyi günler. Şey soracaktım. Mesela hani bir kimse işte hani duası, ha mesela günah, işte kötülerin, mesela günahkarların duasını Allah-u Teala daha çabuk kabul edermiş. Yani sevdiklerinin duasını geciktirirmiş diye duydum. Hani bu doğru mu acaba? İkinci sorum da hani bir dua ederken bir zatı vesile edeceğiz demişti hocamız. Yani hani mesela bazen işte silsileyi alayabildiklerimizi falan da vesile ederek de dua ediyoruz. Hani arada böyle yapmamız yanlış mı oluyor? İkinci sorum da bu. Bir sorum da işte Kur'an-ı Kerim'in her harfi şifa. Hani buna inanıyoruz da nasıl yapacağız onu pek anlayamadım. Yani işte şöyle deniyor, işte okuyup üzerine üflemek var. Bir de işte okuyup yazıp kağıda yazıp suda eritip içmek. Hani bunların ikisi de oluyor mu? Bir de mesela hani mesela işte gözün şifası için, hani mesela örneğin yani şu sure okunur diye bir şey var mı? Bir de bunu soracağım.
2: Belki efendim.
0: İyi günler.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Hayırlı günler. Hocamdan ben bir dua bekliyorum. Dünyadaki ne kadar mazlum, anladın mı? Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e dua istiyorum hocam.
2: Allah-u Teala öncelikle hidayet versin Müslümanlara. Doğru yola eriştirsin.
6: Amin.
2: Yüzlerini ahirete çevirsin ve zaten böyle olunca istihbara devam ederse Allah-u Teala yardımı otomatik olarak devreye girer.
6: İnşallah.
2: Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin inşallah.
6: İnşallah. Temennimiz o hocam. Şu mazlumlara bekleyin. Çok anlamına duygulanıyoruz. Ben 79 yaşında,
2: maşallah,
6: aşağı yukarı 9 senedir de anladığım yatağa bağlı bir hastayım. Aort damarım yırtıldı. Aort damarım yırtıldı ama belden aşağı tarafım tutmaz. Yalnız 3 ay evvel falan ya, şeyden motorum var, bisikletim var, elektrikli, ondan düştüm. Sol halçamı kırınca şimdi biz lavaboya da gidemiyorum yani, abdest alın diye. Ben temin abdesti alıyorum. Bu uygun mu uygun değil mi onu bir sorayım dedim hocam.
2: Peki efendim.
6: Bir de anladın mı? Kaza namazlarında hani derler ki hani sonda dahili ya bende. Sonda dahili. Bir de anladın mı, her şeyde vakitte abdest alacağım diye şey derler. Bilmiyorum, siz de söylemişsinizdir. Ben yani çoktan belli dinlerim. Kıssadan hisse kaparım ben.
2: Şimdi tamam çok efendim. Tamam.
6: Eğer bu şimdi kaza namazlarında her vakide bir şey abdest almak gerekir mi diye, ben temim abdesti, onu öğrenmek istedim hocam.
2: Peki efendim.
6: Kolay gelsin.
2: Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Hocam dinleyicilerin soruna geçmeden önce bir soru var. Dinliyoruz. Onu sorayım da. Şimdi bir yerden İstanbul'a gelmek istiyor. Bir kandil günü bir otobüs kadın toplanmış gelmek istiyor. Ama erkeksiz gelmenin caiz olmadığını bey söylüyor. Bu kurtarır bir tarafı var mı bunun diye soruyorlar.
2: Ya zaten bu asırda bu zamanda erkeği de kadını da hepsi de kendinde şahitsin. Yani dinin buradaki emri nasıl diye sormuyor. Ben bunu yapacağım. Bir çıkışı var mı?
0: Evet. Kandil'de İstanbul'a ziyarete geleceklermiş Mevlid Kandili'nde. Hepsi kadın. Bir otobüs dolusu.
2: Zaruret mi?
0: Zaruret değil.
2: Ha burada diyelim ki bir büyük vardır, davet ediyordur. Yani ona katılma mecburiyeti vardır. Böyle durumlarda yani bey doğru söylemiş. Kitaplar böyle yazıyor. Biz de öyle anlatıyoruz. Çünkü din bu. Diyelim ki böyle bir zaruriye anlarda tam İbn-i Saadet-i Ebediye kitabında yolculukta namaz bahsinde onun sonunda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh orada bir nakil yapıyor. Buyuruyor ki zaruret halinde bindiği otobüste, bindiği uçakta, bindiği trende Müslüman bir erkek, dinini bilen birisi varsa zaruri zamanlarda bu kullanılabilir. Zaruri zamanlarda bu kullanılabilir. Onun sebebine hatta Bahattin Bey mesela bir kadının amcası, dayısı, abisi mürtet olsa, kitapsı kafir olsa.
0: Evet.
2: Abisi, öbürsü amcası, öbürsü dayısı. Bunların ebedi mahremi değil mi?
0: Evet.
2: Ama mürtet, kitapsı kafir. Bunlarla yolculuk yapmaz buyuruyor. Salih yabancı bir erkek yanında yapabilir ama bunların yanında yapamaz.
0: Yapamaz.
2: Niye? Çünkü kitapsız kafir. Bunda din, iman, namus, ırz şey yok. Yani başkasını bırak Allah-u Teala korusun. Sen de şahitsin. Zaman zaman aynı şekilde şeylere de
0: televizyonlarda
2: da şey yapıyor. Amcası dayısı tecavüz ediyor mesela. Değil mi?
0: Evet.
2: Adam bir korkusuyor ki. Peki Allah-u Teala Müslüman bir hanımı yani kendisine iman eden kadını korumak için yanında mahremiyle gidecek. Mesela 11-12 yaşına gelmiş bir erkek çocuğu varsa münafık deniyor buna. Bununla seyahat edebilir. Çünkü o kadına orada bir laf eden veyahut da bir saldıran olursa onu koruyacak birisi lazım.
0: Evet.
2: Salih Müslüman bir erkek varsa müdahale eder. Ne yapıyorsunuz siz diye. Tamam mı?
0: Evet.
2: Müdahale eder. Yani onu koruyabilir. O da zaruret zamanında. Hatta geç onu Saadet-i Ebedi kitabında. Mesela İstanbul gibi. Böyle metropol şehirlerde. Orada açıkça yazılı. İşte 35 kilometrenin dışında. Şehir içerisinde ya. Şehir içerisinde. Yalnız gitmesi bir kadın, Müslüman bir kadının. O bile aynı şekilde caiz olmadığı bildiriliyor. Biz şimdi metropolde yaşadığımız için bunu yakinen bizzat görüyoruz. Hatırlar mısın bilemiyorum. Böyle şeyler benim zihnimde kalıyor. Bu E5'ten giderken o Bakırköy kavşağında sağ tarafta hani Fatih'e giderken sağ tarafta bir ormanlık alan falan var. Evet. Orada bir üst geçit vardı.
0: Evet.
2: Daha TGRT eski binasındaydı. Bir kadın gece tek başına yanında mahremi yok. O geçitten tek başına geçiyor. İşte akşam saat 9-10 civarı. Kötü niyetli bir tanesi kadını aynı şekilde yakalıyor. Oradaki ormanlık alanındaki tecavüz iddiatı öldürüyor. Tamam. Şimdi bakın. Bu kadın o saatte yanında mahremi olmuş olsaydı o kötü niyetli kimse buna saldırabilir miydi?
0: Saldıramazdı.
2: Efendim hürriyet var. Hangi hürriyetten bahsediyorsun sen ya? Demokrasi var. Hangi demokrasi? Amerika'nın başında gelip geldi şey yaptı ya demokrasi falan değil, yıllardır biz demokrasi demedik. Ne demokrasiydi? Görlen bana lazım dedi. Venezuela'nın petrolü bana lazım dedi. Kanada'da aynı şekilde benim eyaletim olacak dedi. Hadi demokrasi buyur. Demokrasi demokrasi falan yok. Tamam.
0: Evet.
2: Yok öyle bir şey. Allah-u Teala'nın emirlerini doğru olarak öğrenmek, doğru olarak tatbik etmek gerekir. Hani burada diyelim ki bir otobüs dolusu. Orada başlarında salih bir erkek varsa yani onları korur, kollar.
0: Evet.
2: Ama o zaruret halinde kullanılır. Gerçekten gelmeler lazım mı? Mesela Ramazan-ı Şerif'te camileri gezmeye. Ya öyle bir şey yok dinde.
0: Evet.
2: Ama işte birisi dedi biz gittik çok hoşumuza gitti falan. Bir kendileri aradı ballandırır bir anlattılar ki.
4: Evet.
2: Oo görmeniz lazımdı. Oo falan filan. Sanki zannediyorsun ki gelmiş burada evliya olmuş gitmiş falan öyle anlatıyorlar falan. E bir tarafa çıkmayalım mı? Çık. Çık be bacım çık be ablam. Yani çıkma demiyor. Ama seni koruyacak kollayacak birisiyle beraber çık. Birçok hadiseler her gün vuku buluyor. Aynı şekilde görüyoruz. Ya bugün baktım geldim gene açtım. Kayseri'de. Geçen hafta mesela biz Kayseri'de. Gayrimeşru bir kere tamam mı? Kadın bir otel odasında. Orada kavga etmişler. Beşinci kattan kadını atmış. Kadın ölmüş. E şimdi zina için gittiyse. Güneş derken şey yaptı. Allah Teala muhafaza buyursun. Amin. İman. İşte şiirli menkıbelerde anlatılıyordu. İman nerede? İman yok. Efendim zulüm değil mi? İyi de sen Allah-u Teala'nın emrini çiğnerken, Allah-u Teala'ya karşı gelirken kendine zulmetmiyor musun? Zulmediyorsun. Ne altın var aynı şekilde yabancı bir erkekle otel odasında? Allah-u Teala'nın emrine karşı geliyorsun. Değil mi?
4: Evet.
2: Efendim işte bizim kız falan bir erkek arkadaşı. Anlamadım neyle aynı yerde kalıyorlar. Efendim beraber yaşıyorlar falan. Nasıl? Nikahsız. Yani zina ediyorlar. E sonra da efendim işte anlaşmazlık çıkmış da falan. E ne olacak canım aynı şekilde zina ediyor. Hevesini aldıktan sonra başka erkeğe kuyruk sallamaya başlar.
4: Ya da erkek başka bir kızı bulur.
2: Veyahut da o başka birisi. Dolayısıyla ikisinden birisi mezara birisi aynı şekilde hapse gidiyor. Yani oturup doğru karar vermeli. Eğer sen Allah-u Teala'nın emrine uyarsan. Ha, İslamiyet bunu yasak etmiş. Burada bir zaruri bir durum var mı? Yok. Mesela anası ölmüştür, babası ölmüştür. Ne bileyim acil bir durum söz konusudur. Ne bileyim anası babası ikisi birden felç olmuştur. Acilen yetişmesi lazımdır. Tabii bunlar diyelim bilmiş olduğu zaruret sınıfına girer. Ama camileri gezmek için. Yok Kandil'de aynı şekilde İstanbul'u gezmek için. Bu bir zaruret değil.
4: Veya birisini ziyaret etmek için.
2: Ha, bir büyük vardır aynı şekilde çağırmıştır, davet etmiştir. Yani başında salih bir erkek olarak gelinebilir mi? Orada izin verilmiştir. Yani ona göre mi hareket etmeli, ona göre hareket etmeli. Bitti herhalde değil mi?
4: Evet.
2: Efendim ilk dinleyicimiz 17 yaşında dedi, kardeşim var. Anladığım kadarıyla erkek, söylemedi erkek olduğunu ama kardeşim var anneme zulmediyor dedi. Yani 30 yaşında bir erkek kardeşimiz de var nikahsız yaşıyor dedi. Ben de 32 yaşındayım dedi ama amel edemiyorum dedi. Tabii bütün bunlardan dedi, bütün bunlardan hani dinleyicimiz bir sonuç annem de diyor ki biz dedi küçüklüğümüzden itibaren mesela bu programı dinleyerek büyüdük dedi. Yani biliyoruz bu şeyleri dedi ama bir türlü yapamıyoruz. Acaba dedi yani dedi annem ben bunları öğrettiğim halde ben bunların bu şeylerinden günahlarına da mı aynı şekilde ortak oluyorum? Hayır değil. Şimdi çocukken çocuğa Kur'an-ı Kerim öğrettiyse, namaz kılmasını öğrettiyse, namaz surelerini öğrettiyse, imanı itikadı öğrettiyse tamam kısmen mesuliyetten kurtulur da işte biz ısrarla diyoruz ki mesela Ketkiler'in yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabını hani bazen soruyorlar ya İşte çocuğumuz dünyaya gelecek çocuk terbiyesiyle alakalı hangi kitabı tavsiye edersiniz? Bacım önce sen aynı şekilde kendin bir terbiye olman lazım.
4: Evet.
2: Yemen, içmen, oturman, kalkman. Kadınsan kocanla aynı şekilde diyaloğun evin içerisinde. Erkeksen hanımınla diyaloğun. Birisi bağırıyor, öbürsü öfkeleniyor. Çocuk dünyaya gelmiş, çocuk öyle bakıyor, bir böyle bakıyor falan. Baba bir başka bir yolda, ana bir başka bir yolda. Din iman yok. Ondan sonra çocuğu terbiye edeceğim. Nasıl terbiye edeceksin ya? Efendim işte yakışıklıydı. Çok zengindi. Arabası da vardı. İleride işte hidayete erer dediler. İşte onunla evlendiydim. Ben tercihimi öyle yaptıydım. Şimdi sarhoş geliyor eve. Çocuklar büyüdü. Ben namaz diyorum. Babam aynı şekilde içki içiyor. Namaz kılmıyor. Biz niye kılalım? Başında yanlış yaptın. Tercihi yanlış oldu.
4: Evet.
2: Dünyalık oldu. Ve ondan sonra da bekliyorsun. Efendim işte bize böyle anlattılar. İyi de arkadaşım sana her anlatılana sen kanıyor musun? Ben sana dedim işte bizim orada pazar yeri var. Oraya gelen şeylerin hepsi organiktir. Görsen var ya hepsi yeni falan. Ben de sipariş vereyim. Ya gitme oraya kadar bir. Niye araştırmıyorsun değil mi?
4: Evet.
2: Niye araştırmıyorsun? Şey de öyle. Dini konu da öyle. dini konularda öyle. Yıllardır mesela biz burada naklediyoruz. Diyoruz ki yani ehl-i sünnet itikadında, ehl-i sünnet itikadına kalabilmek için ehl-i sünnet alimleri kitaplarını okumak lazım. Efendim dışarıda işte bir sürü dini anlatan dini cemaatler var falan filan. Hepsi aynı şekilde vurgunu vurup gidiyorlar. Vurgunu vurup gidiyorlar. Bakıyorsun bunların hepsi. Bunların hepsi tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabına düşmanlar. Niye? Çünkü o okunduğu zaman bu adamların foyası meydana çıkıyor. Ve bir de şiirlerle menkübeler de Abdülhatif Bey onu tabii naklediyor. Kendi fikir ve düşüncesi değil. Kitaplarda öyle yazıyor. O da şiir şeklinde terennüm etmiş. Allah-u Teala razı olsun kendisine. Şimdi orada anlatılırken hakiki bir rehber. Ya İmam Rabbani Hazretleri gibi. Efendim biz diyor Kadiriyiz. Kadiriyesinde Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolunu bilen var mı? Değil mi?
4: Evet.
2: Ama efendim İmam Rabbani Hazretleri bildirdiği yol kitabı var işte. Ve o yolda gelenler aynı şekilde anlatmışlar. Hayatı da var. Emir abiler bir sürü kendini ansiklopedisi servisindeydi. Ciltler dolusu rehber ansiklopedisi, evliya ansiklopedisi, sağlık ansiklopedisi, onsana peygamberler tarihi ansiklopedisi, yani birçok ansiklopedi hazırladı. Bir arkadaş bunları niye okumuyorsun? Bunlar hayatın niye okumuyorsun? Senin önüne kondu. Oku, senin önünde şeyh diye aynı şekilde bilmem aynı şekilde mürşit diye geçinenlerin hepsinin sahtekar olduğunu görürdün. Sahtekar olduğunu görürdün. Ama efendim işte başlangıçta da aynı şekilde bakarsın yoldan çıkmış adam. Yoldan çıkmış onu kullanıyor. O ismi kullanıyor. Nakşi ismini kullanan var. Mevlevi ismini kullanan var. Kadiri ismini kullananlar var. Çoğun altıncının şey yapıyorsun. Hatta bir seferinde eski binadaydı. İşte kaza namazlarını anlatıyorduk. Biz açtı dedi kaza namazları falan dedi. Ben dedi Kadiriyim. Dedim bir dakika dur. Kadiriyim diyorsun ama Abdülkadir Geylani Hazretleri'den haberi yok. Yani dedim, kaza namazları konusunda Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabında Abdülkadir Geylani Hazretleri kendi ceddlerinden ta Hazreti Ali'den naklen bir hadis-i şerif naklediyor. O hadis-i şerifte tabi İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında da aynı şekilde kitabın ismi de sayfası da bildirilmiş. Ve o kitapta anlatılırken buyuruyor ki hadis-i şerifte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin kıldığı nafilelerin hiçbirisi kabul olmaz. Hatta haramdır, günahtır anende. Sen diyorsun ki ben kadiriyim diyorsun buna karşı çıkıyorsun. Evet. Nasıl kadiriysin dedim ya. Nasıl Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolundayım diyorsun. O zat böyle naklediyor. Sen diyorsun ki olmaz bu. Yapma ya. Ondan sonra da adım Kadiri. İmam-ı Rabbani Hazretleri bidatları anlatmış uzun uzun. Ben diyor Nakşi'yim falan. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin yoluyla alakası yok adamın anlattığı. Kendi kafasına göre uydurmuş anlatmış. Bir de aynı şekilde mezhepsiz tayfası var. Mezhepleri inkar ediyor. Sadece diyor Kur'an tercümesi oku yeter. Kendi şeyi işte Allah bir din bir peygamber bir. Bu mezhepler nereden çıktı? Ve alçak adam. Yüzlerce Kur'an tercümesi var. Her Kur'an tercümesini yapan adam diyor ki benimki gibisi yok. Kur'an-ı Kerim tek. Niye yüzlerce tercüme farklı? Ha?
4: Evet.
2: Niye farklı? Daha önce mezheplere karşı çıkıyordun. Yani 4 tane hak mezhep var. Karşımıza aynı şekilde 4000 tane mezhepsiz çıkıyor. Benim dediğim doğru diye. Yani 4'ü bırakacağız, 4000'in peşinde mi koşacağız? O zaman ben de aynı şekilde uydururum öyle bir şey. Dolayısıyla ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okumadan son nefeste imanı kurtarmak da mümkün değil. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın.
4: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı "Sonra yaparım" diyenler. Dünya fanidir. İnsan bu dünyada sefil olsa üzülmeye değmez. Aksine köşklerde yaşasa, bir eli yağda bir eli balda olsa sevinmeye değmez. Muazzam köşkler yaptıran çok kimse vardır ki köşkleri durur fakat kendileri yoktur, vefat etmişlerdir. İmam-ı Ebu Yusuf, Halife Harun Reşid'e tavsiyesinde buyuruyor ki, bugünün işini yarına bırakma, aksi halde işleri zayi etmiş olursun. Ecel geldikten sonra artık iş ve ibadet yapılamaz. İki işten ahiret için olanı tercih et. Çünkü ahiret sonsuz, dünya geçicidir. Dünya da, içindekiler de yok olacaktır. Ahiretse devamlı kalınacak yerdir. Yarın Allah'ın huzuruna asi olarak çıkma. Şunu iyi bil ki Allahü Teala kullarını makam ve mevkilerine göre değil, amellerine göre hesaba çekecektir. Allahü Teala ikaz ediyor, o halde dikkatli ol. Çünkü sen boş yere yaratılmadın. Bu sebeple de başıboş bırakılmayacaksın. Şüphesiz yaptıklarından hesaba çekileceksin. Peygamber Efendimiz, kıyamette herkes şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. Ömrünü nerede nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcadı? Bedenini nerede yordu, hırpaladı? Buyuruyor. Bu soruların cevabını hazırla. İnsan öldüğü zaman dünyalık olarak elde ettiklerinin hepsi dünyada kalacaktır. Ağır bir hastalığa yakalandığı zaman bile mal, mülk, evlat demeyip sadece benim akıbetim ne olacak diye kendini düşünür. Madem ki ölüm mutlaktır, niye akıbetimizi düşünmeyi sona bırakıyoruz? Son nefeste imanla gitmek istiyoruz. Son nefesimizi de ne zaman vereceğimizi bilmiyoruz. Her an olabilir. O zaman neyi bekliyoruz? Şimdiden Allah demeye, her şeyi Allah için yapmaya başlayalım. Peygamber Efendimiz, helekel müsevvifun, yani sonra yaparım diyenler helak oldu buyuruyor. Bu, dinin emir ve yasaklarını sonraya bırakanlar helak oldu demektir. Allahü Teala'yı unutturan mal, mülk, makam ve mevkiler hep dünyalık olur. Fakat onun rızasına uygun şekilde kazanılıp kullanılanlar dünyalık olmaz. Dünyalık şeylerin ne kıymeti vardır? Maalesef şimdi insanlar dünyalık işleri birinci plana alıyor, ahiret işlerini ise arka plana atıyor. Halbuki her şeyin başı, birinci derecede önemli olan Allahü Teala'nın sevgisini, rızasını kazanmak ve onun emir ve yasaklarına uymaktır. Kıyamet günü öyle dehşetlidir ki hamile kadınlar korkudan çocuklarını düşürecektir. O gün gökler parçalanacak, yıldızlar dağılacak, yeryüzü ve dağlar parça parça olacak ve yok olacaktır. Bir insan o güne nasıl hazırlanmaz? Önümüzde 5 büyük imtihan vardır. 1. Son nefes. Nice alimler son nefeste imansız gittiler. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, 3 hocası imansız gittiği için üzüntüden genç yaşta kamburlaşmıştı. Peygamber Efendimiz son sözü "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" olan cennete girer buyuruyor. Bunu söylemeyip para derse, yani para için dinini terk etmişse veya "aman doktor kurtar" derse, yani şifayı doktordan bilirse cehenneme gider. Şefaatlerin, müjdelerin hepsi son nefeste imanla ölenler içindir. 2. Kabir suali ve azabı. Sual meleklere cevap olarak kabir suallerini ve cevaplarını öğrenmelidir. Hadis-i şerifte kabir cennet bahçesi veya cehennem çukurudur buyuruldu. Kabir azabı ruha ve cesede birlikte olacaktır. 3. Mahşer azabı. Mahşer günü güneş bir mızrak boyu alçalır. Dümdüz bir çölde herkes günahı nispetinde sıkıntı çekerek hesabının görülmesini bekler. O sıkıntılı günde bir grup insan uçarak gelip arşın altında gölgelenir. Bunlar ümmeti Muhammed'den olup dünyadayken sırf Allah için birbirlerini seven Müslümanlardır. Mahşerin süresi 50 bin ahiret senesidir. Ahiretin tek bir günü dünyanın 1000 senesidir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu yolun büyüklerini tanıyıp onların yolunda gidenler için mahşerin süresi arşın gölgesi altında serin suların başında 2 rekat namaz kılacak kadar olacaktır buyuruyor. Bu müjdeye kavuşmak için büyükleri Allah için çok sevip bu yolda gücümüz nispetinde çok hizmet etmeliyiz. 4. Terazi. Sevaplar ve günahların tartıldığı terazide oraya kul hakkıyla gelenlerin iflas edecekleri, sevaplarının hak sahiplerine verileceği, onlar da yetmezse hak sahiplerinin günahlarının onlara yükletileceği ve cehenneme atılacakları hadis-i şerifle bildirilmiştir. 5. Sırat Köprüsü. Resulullah Efendimiz ahirette Sırat Köprüsü'nde her Müslümana iman, namaz, oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulur. Bunlara cevap veren cennete gider buyuruyor. Cevap veremeyenlerin hali felakettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen siz hemen kolayca cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruluyor.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, 1. bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz 3 tane soru vardı. Biz genel olarak cevap vermiştik. Fakat şimdi dinleyicimiz dedi ki annem üzülüyor falan dedi. Şu anda annenin yapacağı şey, o din bilgilerini vermiş. Daha sonra bu düetten sonra yaydan okun fırladığı gibi fırladı gittiyse.
1: Evet, arkadaşlardan. Annem o mesul değil. Anne, çevreden.
2: Peki ne yapacak anne şimdi? İstiğfar ve duaya devam etsin. Hem yani 3 çocuğuna da aynı şekilde dua etmeye devam etsin. Önemli olan ölmeden önce makas değiştirerek yani imanlı gidebilmesi için.
1: Evet.
2: Ona devam etsin. Allah-u Teala yer ve yardımcılar olsun.
1: Amin.
2: Efendim, gelelim 2. dinleyicimiz. Kötülerin duası çabuk kabul olmuş. Allah-u Teala'nın sevdiklerinin daha ince duaları geç kabul olmuş. Onu anlatan kimse yani bu şekilde böyle anlattığın zaman başka bir anlam taşır. Kitaplarda var bu. Ama Allah-u Teala bazı sevdiği kullarının işte dert bela verir. O dert bela hani çok yalvarır, çok şey yapar. Melekler bile derlermiş hani ya Rabbi bunu kabul et, onun duasını kabul ettim ama o yalvarma hoşuma gidiyor. Onun için karşılığını daha yaratmadım buyuruyor. E şimdi bunu anlatırken diyor ki sevdiklerin duasını kaç kabul et. Olur mu öyle şey ya? Evliyanın aynı şekilde elini açtığı zaman anında yaratıyor Cenab-ı Hak.
1: Evet.
2: Değil mi? Niceleri öyle kurtulmuştur. Onu o şekilde şablon gibi sen önüne koyarsan o yanlış. Bunlar istisna olanlardır. Peki kötülerin duası kabul olur mu? Adamın imanı yoksa, adamın aynı şekilde ne bileyim bidat ehliyse bundan duası zaten kabul olmaz. E peki 3-5 kişiye böyle tesir eder, o da istirahat olur. Dua kabul değil. Allah-u Teala sapıtmayı murat ettiklerine olağanüstü haller verir. Adam oturmuştur, bidat sahibidir, kelime-i tevhid çekiyor, durur kelime-i tevhidin hatırına bazı şeyler açılır. Ama istiraçtır, onu cehenneme götürür.
1: Evet.
2: Allah-u Teala muhafaza buyursun.
1: Amin.
2: Efendim gelelim, işte daha önce dediniz hani bir şey yapar, bir büyükten. Onu iyi anlamak gerekir. Yani o konuda bayağı aynı şekilde sualler geldi. Yani bunlardan birisine bağlı olursun. Sana dinini öğreten kim? Tanı dinleyen Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri veya Seyyid Fihim Arba Hazretleri yahut Abdülkadir Geylani Hazretleri oradan öğreniyorsun. Oradan imdat istesin. Peki biz mesela Sesili Aliye Büyüklerini okuyup da dua edemez miyiz? Ederiz. Niye? Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitabını almış. Buyuruyor ki kitaplarda mesela bir büyüğün tavsiye etmiş olduğu bir dua var. Hani dua izinle yapılması gerekiyor buyuruluyor. Ama kitaplara geçtiği zaman, o kitabı yazdığı zaman, o kitabı okuyana otomatik olarak izin verilmiş demektir.
1: Evet.
2: Ve Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, bir ihtiyacınız veya sıkıntınız olduğu zaman, bir Fatiha, 3 İhlas, 3 Salavat okuyup, ondan sonra da Sesili Aliye Büyük anlatan o şiiri oku, okuduklarını ya Rabbi burada ismi geçenler ruhlarına hediye eyledim. Bunların hatır ve hürmetine ya Rabbi benim böyle bir sıkıntım var. Bu sıkıntımı aynı şekilde üzerinden al ya Rabbi diye dua edilir. Bildirilmiş o, böyle dua edilir. Öbürüsü Bahattin Apa'ya sordum öyle dedi. Osmanlı'ya sordum böyle oldu. Mustafa Topuz'a sordum böyle. Bu dağınıklık olur. Olmaz o.
1: Evet.
2: Olmaz o. Tek kere. Efendim gelelim Kur'an'ın her harfi şifadır deniyor. İşte ama dedi bazı yerlerde mesela işte suya üflemek, okuyup suya üflemek veya aynı yazmak, suyunu içmek
1: veya üzerine üflemek.
2: Şimdi kitap okunmuş olsaydı, bu konularla alakalı Saadet-i Ebediye kitabı okunmuş olsaydı, dinleyicimizin zihninde bu şekilde soru işaretleri ve istifhamlar minimum noktaya inerdi. Sonra da yok olurdu.
1: Evet.
2: Yerlerine otururdu. Yerlerine oturamamış. Yerlerine oturamamış. Karışmış yani. Ben ne yapacağım şimdi? Yani Allah-u Teala'nın kelamı bir harfi bile olsa şifa. Bir harfi bile olsa. Mesela okuduğun zaman Allah-u Teala oradan bir şifa gönderir. İnanarak bunu okuduğun zaman. Peki bunun dışında mesela kitaplarda anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de şifa için bildirilen ayet-i kerimeler var.
1: Evet.
2: İslam Ahlak kitabında hangi sure, hangi ayet-i kerime olduğu da yazılı. Şifa ayetleri diye pehrisinden bakarsan bulursun. Bunları bir tabağa yazıp, mürekkeple yazıp, ondan sonra su döküp eritip, bunu içerse hastaya şifa olur. Bunu böyle yapmak lazım. Çünkü dinin bildirmiş olduğu hüküm bu. Bazılar mesela işte cinle alakalı veya büyüyle alakalı işte suya da aynı şekilde okumalı, üflemeli, bununla banyo yapmalı. Cin bahsinde anlatılıyor, büyü bahsinde anlatılıyor Saadet Ebediye'nin. Dolayısıyla onu da öyle yapmalı. Yani nasıl bildirilmişse öyle yapmalı. Evet, evet. Ama onun dışında seni bağlayıcı bir şey yoksa Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman her kelimesinden, her ayetinden, her hatta her harfinden, çünkü Allah-u Teala'nın kelamı, senin ruhun beslenir, kalbin ferahlar, onların hepsi şifa mıdır? Şifadır. Şifa zannedersem şöyle anlaşılıyor. Başım ağrıyor, işte şifa için bir şey var mı? İyi de arkadaş, senin kalbin hastaysasın.
1: Evet.
2: Değil mi? Önce oranın tedavisi. Bu da Allah-u Teala'nın ismini çok zikretmek, onun kelamını çok okumak, istiğfara devam etmek, kelime-i tevhide devam etmek, la havle'ye devam etmek suretiyle tedavi olabilir buyuruluyor. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. 79 yaşındayım dedi. Ve dedi aort damarım yırtıldı. Ve sonra da dedi tekerlek sandalyeyle şey yapıyordum. Bu sefer de dedi düştüm, kalça kemiğim kırıldı. Şu anda yatalağım dedi.
1: Evet.
2: Ben dedi kaza namazı da kılıyorum dedi. Ben dedi kaza kılarken her kaza kıldığım şeye teyemmüm alıyorum. Teyemmüm alabilir miyim? Tabii bu durum teyemmüm alabilir. Peki her kaza için almam lazım mı? Her kaza için almam lazım mı? Şimdi Saadet-i Ebediyet'te İslam ahlakında da bir ifade geçiyor. Mezhab-ı Erba'dan alınarak bir ifade geçiyor. Ve oradan anlaşılıyor ki ayrı ayrı bunlara da teyemmüm bahsinde teyemmüm yapılması bildirilen bir kabil var. Ama bir de genel kabil var. Hepsinin bildirmiş olduğu.
1: Evet.
2: Bildirmiş olduğu. Mesela bu dinleyicimiz yatalak ya. Diyelim ki necaset konusunda sakınmasın, Maliki mezhebini taklit ediyor değil mi?
1: Evet. Çünkü sonda var dedi.
2: Sonda var. Dolayısıyla o sonda sebebiyle bunun abdesti bozulmaz. Suyla alamıyorum dedi yatalağım. Teyemmüm yapıyorum. O zaman sadece vakit girince teyemmüm yapacak. O teyemmümle öyle vakti girince teyemmüm alıyor. İkindi çıkana kadar. Yani ikindi girene kadar.
1: Evet.
2: Onunla istediği kadar Kur'an-ı Kerim okur, vaktin namazını kılar, kaza kılar. No problem. İkindi vakti girince tekrar teyemmüm yapacak akşam vaktine kadar. Hı. Akşam girince tekrar teyemmüm yapacak yatsı vaktine kadar. Yatsı vaktinde aldı, hiç uyumadı. Sabah vaktine kadar veya imsak vaktine kadar. O şekilde bildiriliyor kitapta. Öyle mi? Aynı şekilde de şey yapacak. Şimdi o sondaya takıldı. Sonda var dedi. Her vakitte dedi abdest almam gerekir mi bunun için? Zaten teyemmüm yapıyorsun, tamam mı? İmam Malik Hazretleri'nin taklit etmesi şarttı. İmam Malik Hazretleri'nin iştihadına göre şu anda idrar yolunu kontrol edemiyor.
1: Evet.
2: Çünkü mesela diğer üç mezhep imamında öyle bir durum yok. Zaruret kelimesini hepsini kullanıyor. Fakat İmam Malik Hazretleri'nin zarureti iki şekilde kullanıyor. Bir, dinin bildirmiş olduğu zaruret. İki, semavi özür ifadesini kullanıyor. Yani burundan çıkan ifrazatı sen kontrol edemiyorsun ya.
1: Evet.
2: Mesela gayta yollarında bir rahatsızlık var. Yellenme zuhur ediyor. İdrar yollarında burada olduğu gibi bir rahatsızlık var. Müdahale edilmiş. Sen sıkamıyorsun yani idrarın geldiği zaman. Senin iradenin dışında çıkıyor bu.
1: Evet.
2: Hatta ben görmüştüm mesela. Gayta bağırsaklarda da falan şey yaptığı için bir sağında torba, bir solunda torba. Bir tarafta idrar, öbür tarafta daha incekte gayta geliyor.
1: Evet.
2: Maliki mezhebini taklit edince, bir, necaset namazı olmadığı, namaza mani olmadığı için o halin namaz kılabilir. İki, bu hal abdestini bozmaz. Zaten teyemmüm alıyorsun. Teyemmüm aldığın için bak kirinci alırsın. Vakti sonuna kadar istediğin kadar kılabilirsin. Peki efendim sonda takılı olduğu için o sırada idrar geliyor ve tekrar abdest teyemmüm yapacak mı? Yapmayacak.
1: Evet.
2: Dinleyicimiz onu soruyordu. Yani çünkü Maliki mezhebinde o hal abdesti bozmuyor buyuruyor. Abdesti bozmadığı için de tekrarlamayacak.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne ve yeni haftaya yansıyan başlıkların detaylarına geçmeden evvel kısa bir öne çıkan başlıklarımıza göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Alihan Kuris suç örgütüne yönelik önemli açıklamalar geldi. Birazdan Ankara'dan muhabirimiz Sait Kahraman aktaracak detayları. Dini duyguları istismar ettikleri yönünde önemli değerlendirmeleri oldu Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in. Evet, 27 yıldır dinmeyen acı sevgili izleyiciler. 17 Ağustos depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Ne yazık ki acılar hala taze ama çok önemli bir gerçeğimiz var. Her türlü gündem başlığının üzerinde bir deprem gerçeği. Tabii böylesi büyük afetlerin ardından depreme ne kadar hazırız? Kentsel dönüşüm noktasında neredeyiz? Binaların yeniden yapılandırılması ve yeniden dönüşülmesi noktasında neredeyiz? Birazdan hem 99 depreminden sonra yaşananları hem de deprem gerçeğimize ilişkin önemli değerlendirmelerle kıymetli bir konuğumuz olacak gün ortasında. Evet, haklarını kesinlikle ödeyemeyeceğimiz şehit ve gazilerimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tam 51 farklı alanda önemli destek paketleri olacak. Ailelerine yönelik, aynı zamanda gazilerimize yönelik birazdan o gelişmenin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi son derece önemli bir anlaşma sevgili izleyiciler. Mekke Anlaşması imzalanmıştı. Bir ittifak, artık adı Mekke İttifakı olarak geçiyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında. İşte ABD Başkanı Donald Trump'tan Mekke İttifakı'na ilişkin çok önemli değerlendirmeler var. Birazdan o açıklamalara da bakıyor olacağız. İstanbul Havalimanı malum yaz ayları özellikle uçuş trafiği son derece yoğun. Bu noktada İstanbul Havalimanı tarihi bir rekora daha imza attı. Birazdan ona da bakıyor olacağız. Evet, başlıklarımız böyleydi. Detaylarla gün ortasına başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuris suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamalara ilişkin tüm detayları muhabirimiz Sait Kahraman bizlerle paylaşacak. Sait, merhabalar. Detaylar için söz sende.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleri ve çetelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakılmaksızın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürecektir dedi. Bakan Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar eden, suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılıyor. Alihan Kuris suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin en büyük örneklerinden biridir dedi. Bakan Gürlek bu tarz yapılarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi. Burada temel ölçüt herhangi bir inanç, dini yapı ve topluluğun kimliği değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılardır dedi. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek devletin hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığın sürdürüleceğini belirtti. Dediğimiz gibi Bakan Gürlek, aslında Alihan Kuris suç örgütüyle ilgili açıklamasıydı bu. Alihan Kuris suç örgütüyle ilgili dini faaliyetleri ön plana koyup kisve altında faaliyet göstermelerini değerlendirdi ve hiçbir şekilde böyle konulara taviz verilmeyeceğinin altını çizdi diyelim. Sözü Ankara'dan size bırakalım.
0: Peki, Sait Kahraman'a teşekkür ediyoruz. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in önemli açıklamalarının detaylarını bizlerle paylaştı. AK Parti çeyrek asrı geride bırakırken gözler şimdi ikinci 25 yılın hedeflerine çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sivil anayasa, terörsüz Türkiye ve dijitalleşme vurgusu yaptı.
2: Gelecek 25 yılı da planladık. 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl.
3: AK Parti siyasi hayatında çeyrek asrı devirdi, yeni vizyon ve yeni hedefleri belirledi.
4: Yeni dönemde ikinci 25 yılda en büyük vaatlerimizden bir tanesi de yeni bir anayasa yapmaktır. Türkiye'deki mevcut anayasa bir darbe anayasasıdır. Toplumumuz ve milletimiz yeni bir anayasa talep etmektedir.
2: 25 yıl sonra işte buradayız.
3: Yayman terörsüz Türkiye'ye de ayrı parantez açtı.
4: 467 milletvekilimizin bu yasayı kabul etmesi siyasette yeni bir dönemin başladığının ve yeni bir sürecin kapısında olduğumuzun da ispatıdır. Hep söylüyoruz, tarihin doğru tarafındayız, tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz.
2: Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek, bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek.
3: AK Parti iktidara geldiğinde 3500 dolar olan kişi başına düşen milli gelir bugün 18 bin dolara yükseldi.
2: Kimse bizden yorulma beklemesin.
3: Yeni dönemin en büyük vizyonlarından biri de dijitalleşme.
4: İkinci 25 yıldaki başlıklarımızdan bir tanesi dijitalleşmedir. Çünkü belli ki artık mitingleri millet bahçesinde değil, sosyal ağlardan yapacağız.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı vergide bilgilendirme dönemini başlattı. Denetim öncesi vergiye gönüllü uyumu teşvik için mükelleflere hatırlatma mesajı gönderiliyor. Motorlu taşıtlar vergisi için 10 milyon mesaj atıldı ve zamanında ödeme oranı %26 oranında arttı.
5: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
3: Vergi borcunda haberim yoktu dönemi sona erdi. Denetim öncesi mükelleflere bilgilendirme yapılıyor, gönüllü uyum için teşvik sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülüklerin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mükelleflere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı.
4: Gönüllü uyumu güçlendirerek kamu maliyesinde önemli bir dönüşüm sağlıyoruz. Dijital uygulamalarla mükelleflerimizi önceden yükümlülükleri konusunda bilgilendiriyor ve denetim öncesinde düzeltme imkanı sunuyoruz. Gönüllü uyum için süreçleri kolaylaştırıyoruz.
3: Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nca mükelleflere SMS, dijital rehberler, videolar ve infografikler aracılığıyla hak ve yükümlülükler hatırlatılıyor. Bakanlık motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemeleri için 10 milyondan fazla hatırlatma mesajı gönderdi. Bu sayede 12 milyon mükellef ödemelerini zamanında yaptı. SMS'le hatırlatma yapılan MTV mükelleflerinin zamanında ödeme oranı %26 daha yüksek oldu.
0: Ülkemiz enerjide tarihi bir dönem yaşıyor. Yılın ilk 6 ayında 23 milyon varil petrol ve 1,6 milyar metreküp doğalgaz üretildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar üretimin bu yıl 2 katına çıkacağı müjdesini verdi.
6: Terörsüz Gabar'da hayata geçirdiğimiz bu projeyle terörsüz Türkiye'nin ne kadar eşsiz fırsatları beraberinde getirdiğini de bir örneğini de aziz milletimize gösterdiğimize inanıyorum.
3: Dev sondaj gemileri Mavi Vatan'a açıldı. Yetmediği okyanus ötesinde göreve başladı. Gabar'daki petrol üretimi enerjide dışa bağımlılığı azalttı. 2026 yılının ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23 milyon varili, doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü geride bıraktı.
7: Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların özellikle ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir.
3: Petrol üretiminde aslan payı yine Gabar'ın oldu. Toplam üretimin %60'ı Gabar'da yapıldı. 21 milyon varili aşan üretimle ekonomiye dev bir katkı sağladı.
8: Türkiye'nin enerji dışına bağımlılığı bitirmesi için birkaç koldan bir çalışma yapıyor.
3: Doğalgaz tarafındaysa Karadeniz'in bereketi rakamlara yansıdı. Gazın %92'si kritik bir üst konumundaki Sakarya gaz sahasında üretildi.
9: Bu üretim cari açığın azalmasında da yıllık yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağlamaktadır.
3: Bakan Bayraktar yeni hedefleri de duyurdu. Gabar'da yeni kuyuların açılacağını ve Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin bu yıl tam 2 katına çıkacağını müjdeledi.
9: Somali özellikle son yıllarda kaydettiği gelişmelerle Türkiye'nin çok önemli stratejik ortağı konumundadır.
3: Türkiye artık sadece sınırları içinde değil, küresel ölçekte de oyun kurucu bir aktör. Somali, Libya ve Irak, Kerkük'te atılan dev adımlarla enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonu uluslararası arenaya taşınıyor.
9: Önümüzdeki yıllarda bu yaptığımız çalışmalarla 1 milyon varil günde üretim kapasitesine şirketimizi, ülkemizi ulaştırmayı hedefliyoruz.
0: İkinci el otomobil piyasasında fırsatçılık yapanlar Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Sıfır otomobilden daha pahalı satış ilanına bakanlık 434 bin lira para cezası uyguladı.
7: Sizlerden özellikle son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum.
3: Güncel fiyatından alıyor, ikinci el piyasasında sıfırdan da pahalıya satıyorlardı. Ticaret Bakanlığı'nın radarına bu kez otomobil fırsatçıları takıldı. Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanına 434 bin lira ceza kesildi.
10: Sıfır araç

0: değerindeki altınlarını kaptırdı. Şüpheliler vurgundan sonra 3 milyon lira değerindeki evini 2,5 milyona satması için de baskı yaptı.
1: Ya beni bir şey söylüyordu. Ondan sonra beni ara diyor. Hiç kapatırmadı ki.
2: Bir telefonla başladı ve saatler süren korku dolu bir kabusa dönüştü.
1: Benim de böyle bir şey geleceği hiç aklımın ucuna bile gelmedi.
2: Olayın adresi Eskişehir. 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Sakarya'nın adına sahte kimlikle kuyumcu dolandırıcılığı yapıldığını söylediler.
1: WhatsApp'a baktım. Benim nüfus kağıdımın üzerinde başka bir resim var. Dediler ki bunlar senin adından internetten alışveriş yapmışlar. Bütün suçlar senin üzerine yıkılacak dedi.
2: Dolandırıcılar sözde operasyon bahanesiyle Sakarya'nın telefonunu kapattırmadı. Kimseyle konuşmasına izin vermedi. Hatta evdeki altınların fotoğrafını çekip kendilerine göndermesini istedi. Sabaha karşı kapıya genç bir şüpheli geldi. Sakarya yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını teslim etti.
1: 35 tane Cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, 4 tane gram vardı. 2 tane yüzük, kolye ucu, 2 tane küpe.
2: Ancak dolandırıcıların gözü doymadı. Bu kez hedefte Sakarya'nın evi vardı. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki evini 2,5 milyon liraya satması için baskı yaptılar.
1: Sonradan başladılar bu sefer evi sattırmaya.
2: Sakarya satışa yanaşmayınca tehditlerin dozu arttı. Savcıya ve polise karşı gelmekle suçlandı. Oğlu ve kendisi hapse atılmakla tehdit edildi. İşte o anda gerçeği anladı.
1: Oğlunu hapse attırır, seni hapse attırırım. Ondan sonra sen suçlu duruma düşeceksin falan deyince tamam dedim.
2: Şimdi polis ekipleri yaklaşık 2,5 milyon liralık altınla kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyor.
3: TGRT FM Haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Burası TGRT FM.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Ahmet Hilmi Kaya ile birlikteyiz bugün efendim. O ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve stüdyoda konuğum emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu. Efendim hoş geldiniz, iyi günler diliyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Bir ara verdik, yaz tatili arası. Enerjiyi topladık diyorsunuz.
1: Evet,
0: peki.
1: Evet, efendim, gerçekten
0: şimdi,
1: öyle.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Siz yokken tabii muhteşem bir NATO toplantısı yaptık.
1: Evet.
0: Dünyanın dilinde misafirperverliğimizi de gösterdik. Evet. Birçok şeyi de konuştuk. Aynen orada öyle. Tabii. Hemen akabinde Mekke Anlaşması. Tabii ondan sonra terörsüz Türkiye.
1: Evet.
0: Ya bunlar çok önemli şeyler. Bunların hepsi hakikaten bir geride bıraktık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki en kısa sürede Suriye'ye de gideceğim. Sayın Cumhurbaşkanı da Suriye'ye gidecek. Bütün bunları konuşalım. Eski bir asker olarak NATO toplantısını nasıl karşıladınız? Evet. Onu bir konuşalım, sonra Mekke Anlaşması'na girelim.
1: Evet. Yani bu son bir aydır bu gelişen olaylar, NATO toplantısı, Mekke olayları, terörsüz Türkiye'nin 12 maddelik

0: kanunu kabul edilmesi, 15 Temmuz ve diğer olaylar gerçekten yani her senede olacak olaylar sanki bir ay içerisinde
1: hepsi oldu.
0: Hepsi oldu.
1: Yani yıllarca çok önemli olaylar. Beklediğimiz ya da yapmamız gereken şeyler tesbih taneleri
0: aynen.
1: gibi tak tak.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi evet. 15 Temmuz dediniz, onu geride bıraktık ama muhteşem aynen. dizi var şimdi.
0: Evet.
1: 15 onları, Temmuz'u evet. anlatan refiklerimiz ya da dostlarımız bu olayı ne kadar unutturmak istese de istesinler, öbür tarafta devlet unutmuyor.
0: Evet.
1: O dizi çok muhteşem
0: evet.
1: hakikaten.
0: Evet. Aynen. Şimdi zaman. Bunların içinde tabii asker kökenli de olmamız dolayısıyla NATO toplantısı üzerinde biraz bir hatırlama yapalım dedik.
1: Tabii.
0: Siz de bunu
1: eski
0: arzu
1: NATO
0: ettiniz.
1: Eski NATO toplantıları yeni NATO toplantısı.
0: Evet. Şimdi NATO toplantısı yapılan bu iki senede bir yapılıyor. İlk defa Türkiye'de yani böyle
1: uzun süredir.
0: Uzun süredir ilk defa böyle gösterişli ve prestij sağlayan bir toplantı oldu.
1: Doğru.
0: Yani bu toplantı NATO toplantısı hem gelişen olaylar dolayısıyla hem de Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın efendim liderliği özellikle Amerikan Başkanı Trump'la olan ilişkileri dolayısıyla bütün dünyanın dikkatini üzerine çekti.
1: Evet.
0: Dikkat edin, NATO toplantısı bütün dünya böyle
1: evet,
0: bir
1: konuştular.
0: De Avrupa daha ne yaptı? Endişe etmeye başlamıştı. Acaba Amerika NATO'dan çıkacak, Avrupa'yı yalnız başına mı bırakacak? Bu endişesi vardı.
1: Bu toplantıda değil mi? Bunlar
0: evet,
1: görüşülecek
0: bunlar,
1: mi?
0: Evet, bunlar
1: mı olacak
0: mi?
1: Diye.
0: Sonra
1: bravo.
0: Ne oldu? Avrupa liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulundular. Ya Trump'ın katılmasını sağladığı için ve ona işte durumu...
1: Ama kendisi de söyledi zaten.
0: Evet.
1: Sayın Erdoğan istiyor,
0: evet.
1: gideceğim dedi yani. Onu kıramam dedi. Yoksa katılmazdım
0: evet.
1: dedi.
0: Şimdi bu tabii hem Erdoğan için hem Türkiye için büyük bir... prestij sağladı.
1: Evet.
0: Yani Avrupa ülkelerine göre yani bu NATO toplantısının böyle bir özelliği var. Ya biliyorsunuz, hatırlarsınız, NATO'nun efendim beyin ölümü gerçekleşti diye
1: bu cümleler vardı değil mi?
0: Fransız Başkanı Macron bunu ifade etmişti.
1: Evet.
0: Hatırlayın.
1: Tabii.
0: NATO'ya böyle bakmaya başlamışlardı. Amerika restini çekince ben artık daha fazla bütün maddi yükünüzü çekmeyeceğim.
1: Heh.
0: Siz bakın başınızın çaresine. Savunmanızı kendiniz yapın. Masraflarınızı da kendiniz yapın deyince Avrupa birden uyandı.
1: Boşluğa düştü. Evet.
0: Ve kendilerinin silahlı kuvvetler ordularının durumu belli. Efendim, Amerika böyle çekilirse ne olur? İşte bu endişeyle bu toplantı yapıldı. Onun için Avrupalı liderler özellikle Erdoğan'dan ricada bulundular. Ya bu konuyu
1: bir halledin efendim.
0: Halledin efendim, Trump'la görüşün vesaire diye. Bunlar tabii basına da intikal etti.
1: İntikal etti
0: yani. Yani bu önemli
1: Hayır,
0: bir konu.
1: Trump kendisi suallere cevap verirken, soruları cevaplandırırken Erdoğan istediği için gidiyorum dedi.
0: Evet.
1: Evet.
0: O da çok önemli. Şimdi tabii bu toplantıyı da Türkiye, bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu uluslararası toplantıları çok güzel, çok böyle bütün dünyaya örnek olacak şekilde tertipliyor.
1: Evet.
0: Bunun da bir örneği bu.
1: İyi bir halkla ilişkiler
0: evet,
1: sunuyorlar.
0: NATO toplantısı.
1: Bir de Mehter Marşı ile karşıladık. Mehter Marşı ile gönderdik evet.
0: Yani her,
1: bu nedir diyenler
0: her
1: çıkış
0: devlet
1: olabilir.
0: Başkanı Mehter'le karşılandı. Şaşırıp kaldılar yani. Hani hatta gazetelere düştü. Nedir? Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in o külhanvari yürüyüşü vesaire.
1: Mitsotakis böbürlendi falan. Evet.
0: Yani sonra İrlanda Başbakanı şaşırıp kaldı külliyeyi görünce. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı külliyesini, yani bu toplantı iç içe de bir mesaj oldu.
1: Tabii.
0: Anlaşıldı ki hani bu külliye yapıldığı zaman yok efendim klozetleri altındanmış, gümüşlenmiş birçok şey, halbuki devletin temsili söz konusu.
1: Çok önemli bir misafir.
0: Evet, aynen öyle. Dünyanın bütün ülkelerinde böyle başkanlık sarayları var.
1: Var.
0: Başkanlık şeyleri var. İşte Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bunu ortaya koydu. Bunu en güzel de NATO efendim toplantısında bütün dünya ve Türkiye gördü. Evet. Artık muhalefet de artık bu konuda laf edemez hale geldi.
1: Hala diyorlar Danimarkalı başbakan genç kızcağız şaşırdı kaldı diyorlar.
0: Evet, evet.
1: Ya onun ofisi de böyle sıradan bir şeymiş. Danimarka'nın nüfusu bizim Erzincan kadar. Burası 86 öyle. Milyonluk bir ülke. Aynı zamanda imparatorluk bakiyesi. Büyük bir devlet
0: aynen.
1: Ya.
0: Aynen
1: burası
0: öyle.
1: Danimarka değil ki.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Şimdi ne yaptı? Bir de ayrılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet ve hükümet başkanlarına birer tabanca hediye etti.
1: Evet.
0: Bu çok anlamlı.
1: Çok hem anlamlı. Böyle bazıları müzeye.
0: Evet, yerli ve milli bir tabancayı
1: yani
0: etti.
1: Silahlarımızı yani, yaptık mı demek istiyor. İhtiyaçlarımızı yani, karşılıyoruz mu demek istiyor.
0: Ayrıca o toplantı esnasında ayrı bir bölüm halinde başka davetliler de vardı.
1: Evet.
0: O üç gün devam eden NATO toplantısında NATO savunma sanayinin ürünleri de teşhir edildi. Yani heyetlerle beraber bine yakın resmi efendim asker, sivil ziyaretçiler geldi. Bütün bunları yerinde gördüler. Ayrı bir sergi halinde teşhir ettiler. Bu da çok önemli bir konuydu.
1: Evet.
0: Yani bu NATO toplantısının böyle bir etkileri oldu.
1: Tabii.
0: Sonra ne oldu? Bu NATO toplantısıyla yani Türkiye'nin artık Osmanlı'nın devamı olduğu, Osmanlı'nın ruhunu devam ettirdiğini bütün
1: tarih,
0: dünyaya...
1: Tarih bir bütün ya.
0: Aynen
1: hani Selçuklu,
0: öyle.
1: Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan genç cumhuriyete, Türkiye Cumhuriyeti'ne.
0: Aynen
1: tabii.
0: Öyle. Bu, şimdi, bu yani toplantının böyle bir özellikleri oldu.
1: Peki evet.
0: Şimdi...
1: şimdi
0: Bey,
1: gelelim
0: bakın,
1: bir Mekke bir anlaşmasına.
0: Bir iki husus daha var,
1: efendim,
0: onu da
1: lütfen
0: arz edeyim. Bakın şimdi eskiden Türkiye NATO'nun içerisindeydi ama NATO'nun içerisinde pek dikkate alınmıyordu. Adeta ikinci ligde gibi oynuyordu. Mesela NATO'nun bir de Milli Savunma Bakanları toplantısı olur Ata Bey. Bu toplantıya Milli Savunma Bakanları, yanlarında da Genelkurmay Başkanları olur.
1: Giderdi.
0: Bu en büyük toplantıdır işte, başkanlar toplantısından sonra. İşte Türkiye, daha önceki Türkiye'de bu toplantıya Milli Savunma Bakanı katılıyor ama Genelkurmay Başkanı katılmıyordu.
1: Eski Türkiye'de.
0: Neden? Eski Türkiye'de. Neden? Bunu belirtmekte yarar var.
1: Tabii.
0: Bunu anlayalım, hatırlayalım diye. Biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı doğrudan Başbakan'a bağlıydı. Milli Savunma Bakanı'na bağlı olmadığı için dolayısıyla toplantıya girmiyordu veya giremiyordu. Ama toplantı esnasında bütün üye devletlerin
1: Genelkurmay
0: başkanları var, Milli Savunma Bakanları var yerlerinde. Bizimki nedir? Onun yerine NATO'daki temsilci bir görevli var. Ama toplantılarda, böyle diplomatik şeylerde, eğer muhatabınız yoksa sizi hiç kimse toplantıya almıyor.
1: Anladım.
0: Ve dolayısıyla bu konularda, bu tip toplantılarda hem ordunun hem ülkenin menfaatlerini temsil edememiş oluyorduk.
1: Evet.
0: Böyle bir durumu var. Tabii şimdi bakın Bir diğer konu var. Bu çok ses getirince bu NATO toplantısı kimi rahatsız etti başta? İsrail'i rahatsız etti. O arzu etmiyordu. Hatta Trump'ın katılmasını bile arzu etmiyordu. Katılmaması için bir sürü olaylar çıkarttılar. En sonunda da ne yaptı? Hatırlayın. Belki şimdi millet hatırlamıyor ama ben hatırlatayım. Bakın, Trump'ın toplantıya gelişini herkes seyretti televizyonlardan. Resmi karşılamayı, efendim, kırmızı halıyı da yürümesi, efendim,
1: mavi halı şimdi, mavi,
0: evet, efendim, ve uçakların refakat etmesi vesairesi. Ancak toplantı sonunda Trump'ın nasıl ayrıldığı hiç gözükmedi.
1: Farklı bir uçakla ayrıldı.
0: Evet.
1: İsrail demiş sizi omuzdan fırlatılan silahla vuracaklar efendim.
0: Evet. Şimdi bu
1: cihada tamamen, demiş ki olmaz, bizim istihbaratçılar da olmaz demiş. Ama böyle bir şey mi olur demiş.
0: Evet. Ama mecburen efendim askeri bir jetle hatta yemek arabasına bindirip oradan askeri jetle ayrılmış. Bunu tabii basın daha sonra yazdı. Evet. Kim yazdı? Amerikan basını yazdı esas bunu. Tabii. Yani burada İsrail adeta
1: Amerika'yı parmağında oynatmış Çok yani ayıp ya.
0: Trump'tan intikam alıyor. Yani benim
1: sen oraya gittin mi ben de seni böyle oyuncak gibi yaparım.
0: Yani bu NATO toplantısının böyle en önemli hususlarından bir tanesi de budur Ata Bey.
1: Evet efendim.
0: Şimdi bu NATO toplantısını böylelikle bir hatırlamış olduk.
1: Tabii. Evet. Oradan hemen Mekke anlaşmasına gidelim.
0: Evet.
1: Nereden çıktı bu şimdi, Mekke anlaşması şimdi? NATO toplantısı yapıldı. Hemen akabinde işte Mekke anlaşması, İran efendim Amerikan efendim üstlerini vuruyor. Suudi Arabistan'da, Riyad'da, şurada burada. Amerika sanki orada bir tedbir almıyor ya da cevabını vermiyor. Araplar orada kendilerini yalnız hissetti sanki, öyle değil mi? Size şimdi, öyle gelmiyor mu?
0: Şimdi Ata Bey bakın. Önce Türkiye açısından bir incelersek, tabii, hatırlarsak, biz senelerdir, yani bir asırdan beri efendim, özellikle Tanzimat'tan sonra böyle batıya olan
1: hayranlığımız var.
0: Hayranlığımızla batılılaşma uğruna birçok değerlerimizi kaybettik. Günümüze kadar. Bu çok önemli. Yani bizim tarihimizi, kültürümüzü vesairemizi batılılaşma uğruna
1: mirasımızı
0: adeta
1: reddettik.
0: Miras ettik adeta. Evet, şimdi bakın, yani bu Tanzimat'la beraber başladı. Günümüze kadar geldi. Yani bu iki asır süren bu modernleşme, batılılaşma süreci sonunda efendim bizim tarih yapma, oyun kurma, tarihten gelen meziyetlerimiz efendim bunu ve bu geleneklerimizi kaybetmiştik. Medeniyet unsurlarımızı kaybetmiştik. İşte bu efendim Mekke anlaşmasıyla Türkiye'de, Orta Doğu'da, bölgede yeni bir oyun kurucu olduğu ortaya çıktı. Bunu hem Türkiye'de herkes gördü, hem Orta Doğu bölgesinde, hem bütün dünyada gördü. Bakın, yani bu başka modernleşme, batılılaşma vesaire deyince Fransızların bir sözü vardır Ata Bey. Yani başkasını, başka toplumlarını taklit etmek, intihar etmek demektir.
1: Ya Fransızlar inadına Fransızca'dan başka bir şey konuşmuyorlar.
0: Konuşturmadılar.
1: Bildikleri halde.
0: Aynen öyle. Hiç
1: o kadar inat ediyorlar yani.
0: Geçmişlerinden, tarihinden hiç taviz vermezler tabii yani. Yani bunu bizzat ben yaşadığım için söylüyorum, ifade ediyorum. O bakımdan biz bu Tanzimat'tan günümüze kadar gelen bu batılılaşma işte vesaire şeyleri şimdi yeniden bir toparlanma sürecine girdik. Özellikle
1: akraba milletlerle bu, bir araya gelmek.
0: Evet.
1: Evet,
0: ticaret, savunma sanayindeki gelişmeyle sonra nedir bu? Tabii iç cephemiz de çöktü. Tabii batılılaşma olunca kendi kültür ve geleneklerimize ters düşünce iç cephemizde de sıkıntılar oluştu. Tabii. İşte bu Mekke Anlaşması ilk defa Türkiye içerisinde bu efendim dış cephedeki efendim gücümüzün kuvvetli olduğunu ortaya çıkardı. Yani Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin bir arada gelip bu Mekke Anlaşması'nı, ki bu anlaşma bir anda olmadı, 2,5 senedir üzerinde çalıştıkları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bunu açıkça ifade etti.
1: Bu aynı yani, zamanda şu anlama geliyor mu? Türkiye'nin efendim savunması Suudi Arabistan'dan başlar, Katar'dan başlar, Mısır'dan başlar ya da Pakistan'dan başlar. Aynen. Ben bu ülkelerin yani, de biz, Pakistan ve Katar'ın da en kısa zamanda katılacağını umarak söylüyorum.
0: Efendim. Aynen öyle. Yani buralar bir asır önce bizim kendi ülkemizdi. Hepsi bizim sınırlarımız içinde.
1: Akrabalarımız canım işte. Bugün hepsi, Avrupa Birliği gibi Amerika Birleşik Devletleri.
0: Daha da ileride.
1: Tabii.
0: Daha da ileride. Tek devlet olarak Osmanlı'ya bağlı birer eyaletti. Evet. Birer vilayet idi.
1: Tabii.
0: Yani Mekke Anlaşması şimdi bunu ortaya çıkardı. Bir diğer konu, şimdi Osmanlı bölgeden çekilince efendim Orta Doğu'da ne oldu? İstikrarsızlıklar başladı. O gün bugün işte Orta Doğu'da bu son İsrail-İran-Amerikan savaşından sonra efendim özellikle Amerikan-İran savaşından sonra efendim Orta Doğu'daki Körfez ülkeleri başta olmak üzere kendilerinin emniyette olmadığını, başta Suudi Arabistan'da bunu,
1: mesela bu İran saldırılarında ortaya çıktı zaten. Evet.
0: Bu çıkınca işte o zaman ne oldu? Efendim onlar da kendi güvenliklerini sağlamak için
1: işbirliğine
0: başladılar. Evet. İşte 2,5 yıldır yapılan çalışmalar sonunda bu 3 büyük devlet, işte ne var? Pakistan'ın özelliği nedir? Nükleer silahı var.
1: Evet.
0: Suudi Arabistan'ın
1: enerjisi var.
0: Enerji ve var. Finansal gücü var.
1: Tabii.
0: Nihayet Türkiye'nin de son 10 yıldır kat ettiği bir yerli milli savunma sanayi var.
1: Tabii.
0: Ordusunun ve bugün NATO'da Amerika'dan sonra gelen ikinci büyük ordu var. Yani bu bölgenin, Orta Doğu bölgesinin savunulması yine bölge ülkeleri tarafından yapılması gerektiğini bu bölge ülkeleri anlamaya başladılar. Bunun da ilk etapta bu Mekke Anlaşması. Herhalde bunun arkasından sizin ifade ettiğiniz gibi Mısır da belki buna tabii dahil olacak. Ondan evet sonra diğer
1: özellikle Katar belkiler, vesaire
0: falan. Evet, Katar ve diğerler de katılacak. Bakın şimdi bu olaylar böyle oldukça Hatta Bey birçok şeyler ortaya çıkıyor. Bakın Amerika'nın büyükelçisi var. Aynı zamanda Trump'ın özel temsilcisi Barack. Barack. Tom Barack.
1: Ne Suriye dedi? Özel temsilcisi.
0: Bakın ne dedi o? Geçenlerde çok yakında şöyle bir beyanat verdi. Bu Birinci Dünya Harbi'nden sonra hani geçmiş programlarda çok bahsettik. Evet. Sykes-Picot-Sazonov anlaşması. Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nu İngiltere, Fransa, Rusya kendi arasında 1916 yılında paylaştırdılar. İşte harpten sonraki durum bu anlaşmayla meydana geldi. İşte bunu dile getirerek bu Tom Barack diyor ki efendim bu anlaşmanın bölgeye barış değil emperyal güçlerin efendim uğruna bölgeyi böldüğünü, parçalara ayırdığını, bu bir tarihi hata olduğunu, evet, ve Batı'nın artık müdahale döneminin bu bölgede sona erdiğini ifade etti.
1: Evet, bu çok yani önemli onun bir için, ama evet, yani burada bazı stratejistler de diyorlar ki gerçekten Amerika bölgeden çekilecek mi yani? Ya da çekilmek zorunda kalacak mı? Bütün evet, bu anlaşmalar falan olgunlaştığında. Amerika'nın da bu anlaşmadan haberi vardır mutlaka.
0: Muhakkak. Evet. Ve nitekim ilk önce ne yaptı Amerika? Suriye'den çekildi. Evet. Irak'tan çekildi. Rusya'da yani çekildi, bu tabii. Evet, bu onun işaretiydi önceden efendim. Yani bu Amerika'nın böyle orta doğrudan çekilmesi, bu İran, İsrail, Amerikan çatışmaları, başta Körfez ülkeleri olmak üzere, Suudi Arabistan olmak üzere bölge ülkeleri güvensiz olduklarını anladılar.
1: Evet.
0: Onun için şimdi en yakın tarihi bağlarımız dolayısıyla Türkiye'ye yaklaşmaya başladılar.
1: Şimdi size bir şey söyleyeyim. Suriye'de evet, geçenlerde bir olay yaşandı. Bir kutlama sırasında YPG'lileri bir kıskaçta kaldı. YPG, bildiğimiz YPG yani.
0: Evet.
1: Efendim, orada devrimci hareket diye bir grup bunları ateş altına aldı ve 17 kişi yaralandı. Ölümlerden ve mutlak bir katliamdan kim kurtardı biliyor musun bunları? Suriye Milli Ordusu kurtardı.
0: Evet.
1: Çok ilginç. Yani adamlar güvende değil yani.
0: Evet, bakın, aynen
1: öyle. Onlar bile güvende değil evet, artık evet, bu saatten sonra.
0: Nitekim evet, Suriye'de de artık YPG'liler de Suriye ordusuna katılıp artık Suriye devleti içerisinde yer almanın gerektiğini inandılar.
1: Hayır, komutanları ve diyor ki ben diyor İsrail'e evet, karşı savaşırım. Anladı evet, çünkü İsrail'in evet, kıskaca aldığını evet, daha önce kullandıklarını evet, büyük evet, İsrail hedefinde kullandıklarını, ama bu olmayınca şimdi onların hedefinde
0: çünkü olduğunu. Çünkü evet, Ata Bey biliyorsunuz yani İsrail'le İran bu Orta Doğu bölgesinde adeta bir çıban başı. Yani o bölgeyi karıştırmak istiyor. Malum İran'ın hedefi başta Suriye olmak üzere, Irak, Yemen olmak üzere, Lübnan olmak üzere, bu Hizbullah vesaireyle vekalet savaşlarıyla etkili olmaya çalışıyordu.
1: Ve her üç Şii yerler, Hilal'in peşinde. Evet, evet, o çok belli oluyor.
0: İsrail'de bu büyük İsrail evet, şeysinden dolayı.
1: Nil'den Fırat'a.
0: Ha, her ikisinin de hedefi neydi? Orta Doğu'da istikrarsızlaştırmak, kendi hegemonyasını sağlamak. Tabii. Bunun için istiyorlar hep karışıklık olsun Orta Doğu. Şimdi
1: biz de tam tersine işte barış istiyoruz, sulh istiyoruz, evet, kardeşlik yani, istiyoruz. Evet.
0: Yani bu anlaşmadan sonra, Mekke anlaşmasından sonra artık Orta Doğu'da istikrarsızlık bitecek. Bu onu gösteriyor.
1: İnşallah.
0: Bu onun ilk işaretleri.
1: Adımıdır.
0: Evet. Yani Rusya, Mısır'da, diğer devletlerde katıldıktan sonra olur. Bakın bu konu bizi de doğrudan ilgilendiriyor. Niye? Bu terörsüz Türkiye hedefimizin önemli aşamalarından biriydi. Yani evet, 467 oyla efendim bunun kabul edilmesi çok büyük bir önemli. Tabii. Yani bu anlaşmanın hemen akabinde oldu.
1: Evet.
0: Bu efendim yani 40 küsur efendim yıldır devam eden bir terörün böyle büyük ekseriyetle, çoğunlukla 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi, bu Mekke anlaşmasının da etkisi olduğunu
1: tabii,
0: evet
1: tabii,
0: anlıyoruz yani.
1: Evet.
0: Şimdi tabii bakın bu arada Amerika biliyorsunuz Suriye'deki YPG'lilere silahlar gönderiyordu, binlerce tırlık silahlar falan. Hı hı. Şimdi artık bunun böyle olmadığını Amerika'da anladı. Onun için Suriye'den çekildi ve Türkiye ile beraber hareket etmeye başladı. Dikkat edin.
1: Yani
0: bunda,
1: artık terör örgütleriyle partneriyle, yani NATO'daki partnerleriyle hareket edebilir.
0: Amerikan Başkanı Trump'ın bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ilişkisinden de büyük bir rolü var.
1: Evet.
0: Yani tabii burada Amerika Başkanı kendi Amerika'nın menfaatlerini düşünerekten bunu sağlıyor. Yani Amerika'nın menfaatleri de bunu gerektiriyor.
1: Evet.
0: Türkiye ile olan ilişkilerinin devam etmesine.
1: Tabii.
0: Çünkü eskiden bu yana Ata Bey, bakın İkinci Dünya Harbi'nden bu yana Amerika devamlı Türkiye ile ilgilenmiştir.
1: Tabii.
0: Onun çıkarlarına uygun geliyor. Ne bakımdan? İşte hani kısaca şöyle hatırlarsan, Rusya'ya karşı, Çin'e karşı, Orta Doğu'da, hem Kavkaslar'da hem Balkanlar'da, Orta Doğu'da böyle stratejik önemi olan bir ülkeyi kendi yanında görmek istiyor.
1: Evet, doğru.
0: Yani bunu da niye görmek istiyor? Kime karşı? Başta Rusya'ya karşı olmak üzere. Dolayısıyla şimdi bu Mekke Anlaşması'nın bir özelliği de, bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu Hürmüz Boğazı biliyorsunuz bütün dünyanın enerji sıkıntısını gündeme getirdi. Şimdi bu
1: bazen düşünüyorum ama Trump biliyorsunuz çok önemli demeçler veriyor. Diyor ki Hürmüz'de diyor, Hürmüz bizimdir diyor. En kısa zamanda Amerikan topraklarına katılacak diyor. Benzin düştüğü için, motorin düştüğü için tabii. Fakat bir müddet sonra bir bakıyorsunuz ki farklı bir şey, bir şey düşmediği için, yani çok düştüğü için yükseltiyor borsayı. Yani, efendim ondan sonra ben diyor İran'ı yok edeceğim diyor. Sonra böyle bir beyanat veriyor. İnsanların dikkatini çekiyor diyor, borsayı yükseltiyor, özellikle petrol borsasını, düşerse böyle diyor, çıkarsa böyle diyor diyor. Ona göre beyanat veriyor Amerikan Başkanı. Siz ne dersiniz efendim
0: yani,
1: böyle bu
0: şimdi
1: yetkililer?
0: Yani bu şekilde konuşmalar şunu gösterdi ki Hürmüz Boğazı öyle kısa zamanda açılacak bir durumu yok. Yani şu anda anlaşma yapılsa diyorlar ki bir seneden önce oradaki gemiler
1: bu trafik ancak
0: hedefli yani
1: olur,
0: her iş yerine
1: doğru
0: dönse, normale dönse dahi en az 9 ay 12 ay 1 sene lazım diyorlar. Şimdi bu en iyimser bir tahmin. Şimdi aksini de düşünmek lazım. Onun için bizim bakın bu Mekke Anlaşması'yla Hicaz Demiryolu gündeme geldi. Şimdi belki bu kısa zamanda faaliyete geçecek Hicaz Demiryolu. Sonra kalkınma yolu, orta yol dedikleri, yani Hürmüz Boğazı'nın yerini alacak batıya enerji, doğal gaz, petrol sevkiyatını sağlayacak efendim yeni yollar açılacak yani.
1: Irak'la da öyle bir anlaşma yaptık.
0: Evet. Yani buna işte orta yol diyorlar, orta koridor diyorlar. Sonra Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, o tarihi Hicaz Demiryolu hem askeri bakımdan, hem sosyal bakımdan, hem dini bakımdan, hem enerji bakımından büyük hizmet görecek. Bunu gördüler ve belki kısa zamanda bunu açacaklar. Bu Mekke Anlaşması'nda bu da gündeme geldi. Bu da çok önemli bir konu yani.
1: Evet.
0: Şimdi netice olarak Ata Bey, Mekke Anlaşması'ndan sonra artık bu İsrail tehdidini görenler, ki işte Suriye'ye, Lübnan'a, Ürdün'e vesaireye, Orta Doğu'daki körfez ülkeleri, Suudi Arabistan vesaire, kendi güvenliklerini sağlamak için artık sadece Amerika'ya güvenmekle bu işin olmadığını anlamış oldular.
1: bölge ülkeleri biz kendimiz için ne yapabiliriz? Gücümüzü nasıl yan yana getirebiliriz diye. Bu proje o proje, evet.
0: Yani artık şöyle bir özetlersek, Mekke anlaşmasının sonunda devletler artık geriye döndü. Kendi güvenliklerini kendilerini sağlama yolunda büyük bir adım attılar yani.
1: Bir de bugün 17 Temmuz biliyorsunuz. 17 Temmuz'da 27 yıl geçti tabii üzerinde. Bu Marmara depreminden bahsediyorum.
0: Evet.
1: Her taraf yerle bir oldu ama devlet büyüklerimiz çok sonradan geldiler efendim. Ya, hatta bir dönemim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek belediye otobüsleriyle efendim ekmek gönderiyor. Millet aç, susuz, perişan. Bülent Bey Başbakan kızıyor. Sen belediye başkanısın. Ne münasebet diyor. Bu görevi yapıyorsun. İşine bak falan diye bir de fırçalıyor tabii. Şimdi o günlerden bugünlere geliyor. Değil mi? Yani 3 sene içerisinde, 2,5 3 sene içerisinde 11 vilayette 500 bin konutu köy evleriyle beraber yapıyorsun, teslim ediyorsun.
0: Ya Ata Bey yaşadık.
1: Ki o Marmara depreminde biliyorsunuz orası da yarım kalmıştı, yine bu hükümet yaptı. Ama hakkını teslim etmek lazım. Evet.
0: Şimdi bakın 3 gün deprem oldu.
1: Evet.
0: 3 gün devlet yok ortada.
1: Evet ya.
0: O bölgede insanlar yalnız kaldılar ya.
1: Tabii.
0: Hiçbir kimseye o zaman devlet adeta mani oldu ya. Bilhassa askeri birlikler vesaireler değişik şeylerle.
1: Zaten asker vardı.
0: Evet.
1: Kimse bir şey yapamadı maalesef.
0: Hizmeti yani sivil toplum kuruluşlarının müdahalesine yani yardımını bile engellediler yani bunu.
1: Evet.
0: Ve 3 gün böyle kaldı yani, düşünebiliyor musunuz?
1: Tabii,
0: halbuki bu 6 Ekim şeysinde, Kasım zelzelesinde, depreminde anında devlet yerinde aldı.
1: Bir ve de bir burada değildi dediler devlet. Arada yarım saat geçti, bir saat geçti. Nerede yani, bir saatten yarım saatten bahsediyoruz. Evet. Onu bile mevzu yaptılar bazı yörelerde.
0: Yani
1: fakat burada 3 gün kimse yoktu. Evet.
0: Yani bunu hatırlamak için ben dedim bu.
1: Tabii çok
0: üç günü, 3 gün devlet yok, ortada yoktu.
1: Organize yani, de değildi o zaman. Evet. Yani orada tabii bir sürü kurum, devletin kurmuş olduğu kurumların hepsi müdahale ettiler.
0: Evet.
1: Halkımızla, vatandaşımızla inşallah bu acıları yaşamayız bir daha.
0: Gerçekten,
1: ve hazırlıklı oluruz. Evet, şimdi daha çok hazırlıklıyız.
0: 17 Temmuz, 17 Ağustos. Evet, kaç sene geçti aradan. Evet.
1: Tabii tabii. Bunu, 27 yıl geçmiş.
0: Evet, 27 yıl. Yani bunu hatırlamakta
1: kulaklarımıza küpe olsun.
0: Evet. Ya yani millet de bunun bu son yani 450 bin konutun nasıl yapıldığını daha iyi anladı.
1: Ya. Bir şey var, anladı. Bir de şimdi bir ciddi bir kampanya var. Türkiye'nin her yerinde yarısı bizden kampanyası var. Yani şehirler dönüşecek. Evet. Tabii yapılacak yarısı bizden kampanyası var şimdi. Hmm. Türkiye'nin her tarafı dönüşülecek.
0: Ya İstanbul'da bile şimdi görüyoruz her yerde inşaatlar var, hep yıkımlar var.
1: Bizim bu bahçeli evlerde doğru.
0: Evet, bahçeli evler başta olmak üzere yolumuzun üzerinde görüyoruz.
1: Tabii.
0: Hepsi efendim o eski binaların
1: yıkılıp
0: yenileri yapılıyor. Yani bu bu hükümetin en büyük hizmetlerinden birisi de bu olacak yani.
1: Bu yarısı çünkü, bizden projesi de Türkiye'de tutar yani, evet.
0: Yani bakın ben bunu ilk önce Fransa'da yaşadım. Fransızlar Paris şehrinin içinde Ata Bey.
1: Evet.
0: Hiçbir mal sahibi, mülk sahibi Paris'in içerisinde izinsiz tek çivi çakamıyor.
1: Bizde öyle mi ya?
0: Bakın. Ve eğer tadilat fazla bir yük getiriyor, fazla bir masraf getirirse o zaman devlet devreye giriyor ve şimdi Türkiye'nin uyguladığı %50 oranında devlet karşılıyor.
1: Ya.
0: Bakın bunu ben yaşadım, gördüm orada. Hatta orada bize göstermişler de Le Monde gazetesinin binasını bu şekilde yeniden restore ediyorlardı. İşte 250 yıldır Paris neyse bugün de aynı Paris. Onun için işte bütün bu yapılara, özellikle tarihi yapılara, dolayısıyla Paris'teki efendim şehrin, o caddelerin, bulvarların geniş geniş zamanında açılması, bundan iki asır, iki buçuk asır önce bugün görüyorsunuz efendim, bu şekilde muhafaza etmişler. Ve onun için bakın, dünyada en çok turistin geldiği ülke, pek kimse bilmez, Fransa'dır. En çok turistin geldiği şehir Paris'tir. Bir reklam yapmalarına bir gerek yok. Neden? Tarihi bir özelliği var. Tabii. Bakın işte bu şekilde sahip çıktıkları için. Tabii. O caddeler, o bulvarlar efendim 200 sene önce neyse şimdi de aynı. O binalar aynen muhafaza edilmiş. Yani bizim
1: tarihi dokuyu korumuşlar.
0: Evet. Şimdi Atan Bey, Cumhuriyet döneminde ilk başlangıcında Türkiye'de de İstanbul'da da böyle bir imar planlaması yapılıyor. Avrupa'dan mimarlar geliyor.
1: Tamam.
0: Fransız ve Alman mimarları.
1: Hani sahada göremiyoruz efendim.
0: Evet, şimdi arz edeceğim. Bir Alman mimar diyor ki, siz diyor İstanbul'a hiç dokunmayın. Sur içine olduğu gibi böyle bırakın diyor. Bakın bunu yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında efendim, ilk tek parti döneminde bu tarihi yapıları, binaları, caddeleri olduğu gibi İstanbul surlarının içine hiç dokunmayın. Bunu böyle muhafaza edin. Yeni şehre surların dışına götürün, oraya yapın. Yani şimdi Kanal İstanbul yapılıyor
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii.
0: O şekilde. O böller, işte o bölgeyi
1: işaret ediyor.
0: Ama maalesef o dönemdeki İstanbul yöneticileri bir Fransız mimar, Prost isimli, daha önce Türkiye'de gelmiş, Bizans üzerine çalışma yapmış bir mimarı, İstanbul'un efendim düzenlemesini, mimari çalışmasını ona havale ediyorlar. İşte o da İstanbul'da en önce ne yapıyor? Bizans'tan kalan tarihi eserleri yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Onların yerine başka şeyler. Mesela ben yaşadım, gördüm. Dolmabahçe Camisi var. Onu Deniz Müzesi yapıyor. Benim talebeliğimde ben deniz...
1: Bilmez miyim ya?
0: Sultanahmet Camisi var. Onu efendim heykel müzesi yapalım diyor. Teklif ediyor. Bakın
1: amacının hani dışında
0: senelerdir,
1: bir şey.
0: Senelerdir çok gündemde geldi ya, Taksim'de cami yapıldı, şimdi yapıldı. Onun temeli nereden geliyor? Taksim'de Topçu Kışlası vardı. Evet. O Topçu Kışlası'nın içinde de büyük bir cami vardı. O aynı şeydeki Yıldız Sarayı'nın camisi gibi arkasında. Onu yıktırdı.
1: Camiyi yıkmış.
0: Evet, işte o camiyle beraber Taksim Kışlası dedikleri Topçu Kışlası'nda o tarihi kışlayı resimleri var. Yani Fransız mimarın teklifiyle o kışla ve içindeki cami, o tarihi eser yıkıldı, bir park haline getirildi. Maksat Taksim gibi bir yerde caminin olmaması,
1: Türk tarihi olmasın değil mi efendim, olmaması. Kışlası olmasın, buna camisi benzer... olmasın, doğru. Çok enteresan.
0: Yani buna benzer İstanbul'un merkezinde, Bayezid'de, Fatih'te hep böyle, mesela Fevzi Paşa Caddesi'ni açarken böyle o Şehzade başındaki
1: Fatih'teki değil mi, evet, Fevzi Paşa'yı?
0: Evet. Hı. Şehzade başındaki Bizans'tan kalan taşları ortaya çıkardılar. Fevzi Paşa Caddesi'ni Fatih'ten Şehzade başından Edirne Kapı'ya kadar yolu genişletmek bahanesiyle Fatih Camisi'nin temellerine inmişler. Sonra bunlar ortaya çıktı. Yani ileride zamanda Fatih Camii'nin de
1: efendim, çöksün gitsin
0: çöksün
1: bitsin
0: diye. O çukurda kalmıştır Fevzi Paşa Caddesi.
1: Evet.
0: Ve caminin yanındaki medreselerin temelleri görülüyor zaten.
1: Tabii, doğru,
0: geçerken.
1: Doğru.
0: İşte bakın İstanbul'un böyle bir macerası
1: Allah
0: da oldu.
1: Allah.
0: Yani o Alman mimar çok ileri görüşlü. Siz dokunmayın surun içine, aynen kalın diyor. Eğer öyle kalsaydık, tabii, şimdi İstanbul o tarihi yapıyla nasıl şimdi turistler nereye geliyor?
1: Tabii, sur içine.
0: Topu, sur içine. Topkapı, efendim, Beylerbeyi Sarayı, tarihi eserlere, camilere, yerlere. Mesela eski konakları göreceklerdi. Eski sokaklar aynen kalacaktı. Belki aynı Fransa gibi, Paris gibi Türkiye'de ama dünyanın en çok
1: Alman,
0: turistini çeken
1: Alman
0: bir yer
1: mimarı
0: olacaktı.
1: Dinleyen kim efendim? Dinleyin. Fransız mimarını dinlemişiz.
0: Evet
1: sevgili aynen dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu'na bugün için çok teşekkür ederiz. Ben Ataullah Harvas. Allah'a ısmarladık.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Irak Kürt bölgesel yönetiminde tansiyon yükseldi. İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisi patlayıcı yüklü İHA'larla hedef alındı. Saldırının İran'dan gerçekleştirildiği bildirildi.
2: Irak'ın Erbil kentinde sabah saatlerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi İran tarafından fırlatıldığını açıkladı. İki Hadid 110 tipi patlayıcı yüklü İHA'nın Pirmam ilçesindeki hedeflere yöneldiğini duyurdu. İHA'lardan biri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisine isabet etti. İkinci İHA ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Teşkilatı'ndaki üst düzey bir yöneticinin ikametgahını hedef aldı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi saldırıyı sert biçimde kınarken saldırının arkasındaki tarafların sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacağı mesajını verdi. Saldırı Erbil'de güvenlik endişelerini yeniden artırdı.
1: Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner kritik bir dönemde Mısır'a gitti. Kushner başkent Kahire'de bir Hamas heyetiyle yüz yüze görüştü. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de bir araya gelirken görüşmelerde bir Türk yetkilinde olduğu ifade edildi.
2: Gazze Barış Planı ve Mekke İttifakı gündemdeki sıcaklığını korurken Mısır'ın başkenti Kahire'de ilginç bir diplomasi trafiği yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu özel temsilcisi Jared Kushner, Mısır'ın başkenti Kahire'de peş peşe kritik görüşmeler yaptı. Kushner, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Gazze'deki ateşkes çabalarını görüştü. Ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğindeki heyetle doğrudan görüştü. Buluşmanın çok verimli geçtiği açıklandı. Üst düzey bir Türk yetkilinin de görüşmede yer aldığı ifade edildi. Masada Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'de yönetimin devredilmesi ve İsrail'in çekilmesi başlıkları vardı. Görüşmede Gazze'ye uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması da ele alındı. Kushner'ın temaslarının ardından İsrail'e geçmesi ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Trump'ın Gazze planı askeri operasyonların derhal durdurulmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve işgalci İsrail askerlerinin çekilmesini öngörüyor. Ancak Netanyahu planı kabul edilemez olarak nitelendiriyor.
1: Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir her gece onlarca Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini söyledi. Sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Ben-Gvir, Gazze'nin tamamında İsrail yerleşimleri kurulmasını ve Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını istedi.
2: İsrailli bakandan kan donduran sözler, soykırımcı Tel Aviv hükümetinin aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir Gazze için korkunç bir çağrı yaptı. Bir podcast programına katılan Ben-Gvir, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıları azaltma politikasını eleştirdi. Ben-Gvir'in önerisi ise insanlık dışıydı. Gazze'de her gece 30 ila 40 kişinin hedef alınarak öldürülmesini istedi. Üstelik yalnızca o anda tehdit oluşturan kişilerin değil, daha geniş bir grubun hedef alınmasını savundu. Ben-Gvir, Filistinlere yönelik insanlık dışı ifadeler de kullandı. Ardından Gazze'nin geleceğine ilişkin planını açıkladı. Aşırı sağcı bakan, Gazze'nin tamamında İsrail yerleşimleri kurulmasını ve Filistinlerin bölgeden ayrılmasının teşvik edilmesini istedi. Ben-Gvir'in Gazze'de Yahudi yerleşimleri çağrısı yeni değil. Temmuz ayında da İsrailli bakan ve milletvekilleri Gazze sınırına yürüyerek bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını talep etmişti. Şimdi gözler İsrail hükümetinin her gün bombalarla soykırıma devam ettiği Gazze'de atacağı yeni vahşi adımlara çevrildi.
1: Tarihi Mekke savunma anlaşmasına dair o beklenen kritik açıklama geldi. ABD Başkanı Trump tarafları tebrik ederek ittifakı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi.
2: Mekke ortak savunma anlaşmasına dair en kritik destek mesajlarından biri geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında varılan Mekke ittifakını tebrik etti. Trump tebrik mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın zamanda ve nihayet Mekke ortak savunma anlaşmasını imzaladığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha güçlü bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Söz edilen 3 ülkenin büyük liderliğini tebrik ediyorum. Bu, büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. Vay canına.
2: Trump'ın mesajında nihayet ifadesini kullanması ittifaka dair desteğini gösteren bir unsur olarak yorumlandı. Trump mesajında 3 ülkenin liderliğinin Orta Doğu ülkelerinin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini gösterdiğini söyledi. İttifakı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak niteleyen Trump 3 ülkenin liderlerini tebrik etti. ABD Başkanı bu Orta Doğu'nun bir araya geldiğini gösteriyor ifadelerini kullanırken ittifakın bölge ülkelerinin kendilerini daha anlamlı şekilde savunabilmelerini sağlayacağını söyledi. Mekke Ortak Savunma İttifakı 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzalarıyla hayata geçirildi.
1: Provokasyoncu İsrail Başbakanı Netanyahu yine iş başında, yaklaşan seçimlerde kaybetmemek için her yola başvuran Netanyahu bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı.
2: İsrail'de seçimler yaklaştıkça Netanyahu'nun tansiyonu yükseliyor. Anketlerde kaybettiği görülen İsrail Başbakanı son çare olarak manipülatif bir seçim kampanyasına başvurdu. Netanyahu'nun partisi Likud, Tel Aviv'deki dev reklam panosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan bir seçim afişi kullandı. Siyah zeminli afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İran dini lideri Müçteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yer aldı. Afişte onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin ifadeleri kullanıldı. Alt bölümde ise Likud Partisi'nin logosuna yer verildi. Reklama sosyal medyada tepki yağdı. Netanyahu'nun kendini kurtarmak için provokasyon peşinde koştuğu ifade edildi. İsrail'de son yapılan anketler Netanyahu'nun partisi Likud'un büyük oy kaybı yaşadığını gösteriyor.
0: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir, Antalya ve Adana 33, Samsun 29, Trabzon ve Kayseri 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 ve Diyarbakır 37 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometreleri arasında Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometre arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Mobilin bankası Akbank.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.

0: Tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.

0: Tüm TGS FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi ve hem haftanın ilk gününe hem de yeni sezonun ilk yayınına tekrardan hoş geldiniz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Recep Tayyip Mutlu sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz Ömer Faruk Bey.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. 2026-27 futbol sezonu bütün futbol severlere böyle fair play çerçevesinde, centilmenlik çerçevesinde kazasız belasız bir sezon olsun eklerimizle. Yeni sezona merhaba diyelim.
0: Peki, umarız dilediğiniz şekilde yeni bir sezon geçiririz. İlk açılış maçı Galatasaray'dandı. Hep dört büyükleri değerlendiriyoruz ve onlarla maç oynayanları. Dört büyükler şaşırtıcı başladılar yeni sezona. Sadece aralarından bir tanesi 3 puanı alabildi ilk hafta maçında. Açılış maçıyla başlayalım. Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Sarı Kırmızılar 90. dakikada Osimhen'in golüyle 1 puanı kurtardı. Maç değerlendirmenizi alırım. Genel olarak bir oyun anlamında değerlendirelim. Sonra pozisyonlara da değineceğiz.
1: Evet, şimdi lig oldukça sürprizlere gebe bir lig gibi olacağı benziyor. Yani ilk haftadan son derece sürpriz sonuçlar aldık. Şimdi şöyle... Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. Yani istikrarlı bir kadro. Diyelim ki başkanı belli, teknik direktörü belli. Ve hemen hemen ideal bir 11 ile sahaya çıktı. Fakat Galatasaray şu anda transfere en fazla ihtiyaç duyan takım. Çünkü önünde bir Şampiyonlar Ligi süreci olacak. Ve takımdan ayrılan oyuncular var. Ve henüz şu ana kadar böyle kayda değer bir transfer yapmış değil. Şimdi bu transferi özellikle taraftarda bir tepkisi var. Yani Okan Buruk bu maçta şöyle yedek kulübesine baktığı zaman hamle oyuncusu yoktu. Okan Buruk'un böyle oyuna süreceği. Oldukça zor bir süreçten geçiyor Galatasaray. Şimdi transferin bitmesine 17 gün kaldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına hemen hemen 3 hafta var. Henüz Galatasaray'dan o beklenen transferler, yani bu geçmiş sezonlarda hep Galatasaray işte Osimhen diyelim veya Torreira'ydı, Mertens'ti. Yani çok önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Şimdi şu ana kadar işte geçen sene daha henüz transfer mevsimi başlamadan Sané'yi almıştı. Hı hı. Yine hakeza Sara öylesine. Yani şimdi Galatasaray'da bu sezon bal kıpırdamıyor. Bir taraftarın bir öfkesi var. Yani nitekim bu tedirginlik de haklı bir taraftar. Şimdi fakat her ne olursa olsun Galatasaray Çorum karşısında mutlak favoriydi. Yani kadro kalitesi bakımından, iç sahada olması bakımından, Çorum Spor'un yeni bir takım, henüz bu bir aylık bir süreçte toplanmış bir takım, yani maçın baştan önceki mutlak favorisi tartışması Galatasaray'dı. Fakat futbol bu işte. Çorum hem 10 kişi kaldı hem 2 tane çok estetik güzel gol buldu, öne geçti. Yani kimse beklemezdi Galatasaray'ın karşısında Çorum'un öne geçeceğini ve Galatasaray son dakikada bu golle maçtan bir puanı kurtarabildi. Şimdi

0: Galatasaray bu hafta Erzurum'a gidiyor. Belki bir Rus futbolcunun Erzurum maçı öncesi kabız olması bekleniyor yeni transfer olarak. Ama bir panik var. Bu panik dileriz Galatasaray'a hatalı bir transfer yaptırmaz. Çünkü bu panik transferleri genelde hep böyle olumsuzlukla sonuçlanıyor. Veyahut da istenilen bir tercih isabet kaydedemiyorsunuz. O yüzden Galatasaray'ın şimdi panik yapmadan soğukkanlı bir şekilde bu transferi gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi şu da var. Şimdi siz geçen sezon Osimhen'e 80 milyon verince bu sene de bir transfere gittiğiniz zaman 5 liralık ürün size 7 lira 8 liradan kapıyı açıyorlar. Niye? Ya bu takım bir sezon önce 80 milyon euroyu koymuş. Yani bu transferde büyük bedeller ödemenin de daha sonra da faturası biraz daha ağırlaşıyor. Tıpkı şimdi Salah'ın da mesela Trabzonspor'a gelmesi, onu da konuşuruz. Trabzonspor'daki oyuncuların maaşlarının artması veya bundan sonraki transferlerde biraz daha üst perdeden fiyatların açılmasına sebep oluyor. Çünkü diyorlar ki bu takım işte Salah'a 17 milyon garanti para verebilen, maaş verebilen bir kulüp. O yüzden bu transferi sadece o oyuncu üzerinde, o sezon üzerinde değil, sizin bundan sonraki sezonlarınızda veya takım içinde dengeleri de bozuyorsunuz. Yani bu sefer diyorlar ki ya o futbolcu işte bu kadar oynuyor. Artık şimdi bir de bu sene moda oldu. Formadan pay isteyenler var. Bu korkarım bundan sonra tribünden pay isteyenler de çıkabilir. Yani bu süreçte öyle yani. İşte Salah'ın transferinde var. Yurt dışı formalar benim diyor. İşte Türkiye'de satılan formaların %100'den kaçı. Veyahut da işte yarın öbür gün tribünlerden diyecek ki ya tribün gelirinin %10'u benim. Yani bu çok da iyi bir şey değil. Bu yüksek harcamalar. Şimdi Galatasaray biraz da bunun sıkıntısı çekiyor. Yani şampiyon olmuş bir takım. Ciddi bir geliri var. Yani loca geliri sadece 70 milyon euro. 140 tane locasını sattı 5'er 100 bin eurodan. 70 milyon euro loca geliri var. Tribün geliri var. Şampiyonlar Ligi geliri var. Ama Galatasaray'ın tabii ciddi bir mali yükümlülükleri var. Yani geçen sezon Singo, Uğurcan, Osman, yani bu paket nereden bakarsanız bir bakarsanız 150 milyon euro demek. Galatasaray'ın normal ödemeleri gereken paralar var. Bu kulüpler bankalar birbirinden çıktılar ama şimdi de böyle günlük para bulma derdindeler. Günlük bu borcu, bu çarkı döndürmek istiyorlar. Bunun da bir takım sıkıntılar var. Galatasaray'ın belki de bu transferde bu işi bu kadar geciktirmesi sebebinden biri de yani ekonomik olarak sıcak paraya ulaşmak öyle kolay değil. Hı-hı. O yüzden şimdi Galatasaray'ın oyununa gelecek olursak Osimhen hazır. Yani iki tane gol attı. Hakikaten kendi becerisiyle, kendi arzusuyla, isteğiyle, aidiyet duygusuyla takımda ayakta duran bir oyuncuydu. Hani çok yetersiz kaldı. Yunus o 10 numarayı dolduramıyor. Galatasaray'da bir Mertens'in yeri hara gittiğinden böyle bir 10 numara Galatasaray bulabilmiş değil. Barış Alper'de bir form düşüklüğü söz konusu. Torreira eski Torreira değil. Sara işte vasatı belki biraz zorluyor. Sanchez çok bariz bir bireysel hata yaptı. Abdülkerim işte vasatın biraz üstü diyelim. Şalay aynı Şalay. Solda Jakobs, daha sonra Eren'in girmesiyle orada da pek bir aksaklık olmasa da yani Galatasaray genel olarak biraz vasatın altında kaldı. Oyunu böyle istediği şekilde domine edemedi. Biraz da belki tribünlerdeki yönetim istifa sloganları biraz da yani bu da takımda konsantrasyonu bozuyor olabilir. Yani yoksa Galatasaray'ın bu çıkan 11'in böyle ikinci fiteste yani Rolanti'de Çorum'u çok rahat geçmesi lazımdı ama Galatasaray'da yani bu takım tabii Dünya Kupası'ndan gelenler oldu ama diğer takımlar gibi ön eleme oynamadı. Biraz belki maç eksikleri var ama Galatasaray yani oynadığı hazırlık maçlarında da hazırlık görüntü vermemişti. Bunu da biz Çorum maçında daha da belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi Galatasaray tek tezemesi şu oldu yani Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi. Hı-hı. Belki Galatasaray her biz kötü başladık ama işte bizim rakibimiz olabilecek gruplarda, takımlarda puan kaybettiler. Böyle bir teselli olabilir ama yine bu hafta Erzurum'a gidiyor. Erzurum'da zorlu bir deplasmandır. Her ne kadar dün 3-0 kaybetmiş olsalar da deplasmandır. Galatasaray'ı zorlayacaktır. O yüzden bu transfer işini Galatasaray eğer yönetemezse yani Okan Buruk ve başkan yani bu süreçte biraz protestolara
1: maruz kalacaklar.
0: Bu da Galatasaray'ın yani o 4 yıllık o çok böyle coşku dolu günlerinden biraz uzaklaşacaklar gibi bir görüntü var şu an itibariyle.
1: Peki 70. dakikada Çorum 10 kişi kaldı orta sahadaki top kapma mücadelesinde. Kızıdris Yunus Akgün'ü faulle durdurdu ve Yunus'un ayağına arkadan yaptığı müdahalede hakem Batuhan Kolak Yunan oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Karar doğru mu ve genel anlamda hakemin yönetimini nasıl buldunuz?
0: Şimdi kırmızı kartın hiçbir tartışacak bir tarafı yok. Net bir kırmızı kart. Hakem bunu VAR'a da bırakmadı. Böyle bir ufak bir tereddüt yaşadı. Ancak burada vücut dilinden, futbolcunun vücut dilinden de baktı ki bu hakikaten bir kırmızı kart. Çünkü oyuncu hiç itiraz etmiyor sarı karta bile. Oyuncunun yani bir kabullenmişlik var, hemen de kırmızı kartını kullandı. Başta belki tartışan bir iki pozisyon var, işte penaltı değildi veya kart olur mu olmaz. Ben o Soraya'nın pozisyonunda da çok bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Batuhan Kolak maça, yani ben geçen sezonda çok beğendiğim maçlarından bir tanesiydi. Bu maçta da açılış maçıydı ligin. Oyunun kontrolü hiçbir zaman elinden kaçırmadı. Maçı iyi yönetti. Böyle skora da test edecek bir hatası olmadı. Başka bir iki faul konusunda hatası olmuş olsa da bir hakemin sahada gösterebileceği en üst seviyede bir performansı rahat gösterdi diyebiliriz. Ben hakemlik açısından bu maçta birçok böyle bariz bir hata olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu sezon bir de şeyle konuşmak lazım. Cuma günü bu maç oynandı. Cuma günü öğle saatlerinde VAR hakem açıklandı ki Fedai San. Bir yabancı hakem açıklandı. Yabancı VAR. Bu çok büyük bir sürpriz. Bizim Futbol Federasyonu Başkanımız bundan 45 gün önce vermiş olduğu bir röportajda dedi ki asla yabancı VAR olmayacak dedi. Aradan ne geçti, ne değişti? Biz bir yabancı VAR'la karşı karşıya kaldık. Şimdi anlaşılan o ki dört büyüklerin takımlarında yabancı VAR'lar görev yapıyor. Diğer 14 takımda Türk VAR'lar. Demek ki Futbol Federasyonu'nun nazarında 18 kulüp eşit değil. 4 kulüp ve diğerleri var. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Bu bir kere sizin dünyanızda görev yapan hakeme, VAR'a, temsilciliğe, hatta disiplin kurulu, tahkim kurulu, merkez hakem kurulu, temsilciler kurulu, bütün bu kurullarınıza bir mesajdır. Yani burada durumdan vazife çıkaracak tipler de olabilir. Demek ki 4 kulüp bir başka, diğer 14 kulüp bir başka. Bu çok tehlikeli, çok ciddi bir problem. Şimdi biz birinci haftadan yabancı VAR'la başladık. İşte biri İskoçya'dan geldi, biri İsviçre'den geldi. İskoçya'daki çıta nerede? İsviçre'deki VAR çıtası nerede? Veya bundan sonra gelebilecek ülkelerden VAR'lardaki VAR hakemlerinin çıtası nerede? Onun için biz bir standart da bulamayacağız ve çok tartışmalı ve tartışılacak bir sezon bizi bekliyor. Yani VAR'ın bu yıl 9. sezonu ama biz henüz ve 2 yılda da aynı Futbol Federasyonu, aynı Merkez Hakem Kurulu var. Şu an olmuş, bizim önümüze bir VAR kadrosu çıkaramadılar. Yani 2 yılda demek ki bu ne demektir? Biz 2 yılda bir sizin elinize hazır bir VAR kadrosu üretemedik. Tabii Futbol Federasyonu şunu gördük, kredisi yok. Yani Futbol Federasyonu bundan 3 ay önce kredisi vardı. Niye? Milli takım Dünya Kupası'na gidiyordu. Dünya Kupası'nda herkes yarı final bekliyordu, final bekliyordu. Hatta başkan kupayı bekliyordu. Biz Dünya Kupası'nda büyük bir hezimetle dönünce burada da tabii olağan genel kurula da hemen hemen bir seneden az bir süre kaldı. Futbol Federasyonu'nun elinde bir kredi yok. O bundan birkaç ay önceki toplum desteği veya kamuoyu desteği yok. İyisi mi? Biz bu dört takımda çok ciddi transfer yaptılar, çok ciddi yatırımlar yaptılar. İyisi mi? Biz yabancı VAR getirelim, bu tartışmadan biraz olsun kendimizi uzakta tutalım diye düşündü. Ve sürpriz bir şekilde, bence bir planlama da yoktu. Böyle son anda alınmış bir karar ama bu işin de ben çok sağlıklı yürütüldüğünü düşünmüyorum.
1: Peki, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Hiçbirimiz şu anki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz ifadelerini kullandı. Ve eklendi, Galatasaray'ın 1-11'i daha olması gerekiyor dedi. Katılıyor musunuz? Ne söylersiniz?
0: Çok doğru. Yani çok doğru. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray 8 maç oynayacak. Yani o 8 maç bizim ligdeki 15 maça bedel. Yani takımlar ciddi şekilde Şampiyonlar Ligi çok sarsıyor, yani yıpratıyor, yoruyor. Orada sakat gelme durumu var, cezalı duruma düşen futbolcunuz olabilir. Yani veya fiziken çok düşen oyuncularınız olacaktır. Yani Galatasaray o 8 maçın, yani Şampiyonlar Ligi tempo, Şampiyonlar Ligi'ndeki sarf eden efor çok başka. Şimdi Galatasaray'ın bence en az 4-5 tane hamle oyuncusunun olması gerekirdi. Şu anda zannedersem Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takımdan iki tanesi transferisi yapmamış. Biri Villarreal, biri de Galatasaray. Yani diğer 30 tanesi ciddi transfer yapmışlar. Şimdi Galatasaray bir de yani beklentileri yukarı koydu. Yani işte Osimhen'i getiriyorsunuz, Uğurcan var. 30 milyon euroya geri geri stoper alıyorsunuz. Şimdi geçen sezondan Icardi gitmiş, Şaşaboya gitmiş. O Lang vardı, kiralık olan gitti. Yani şimdi Galatasaray yerlerine hiçbir oyuncu koyamadı. Mevcut oyuncularda yıpranmışlık var. Fiziksel olarak güçlü var. Yaşı ilerlemiş oyuncular var. Yani Galatasaray iki sezonda bir 10 numara. Burayı böyle Yunus'la tölere edemez. Yani Okan Buruk son derece haklı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde işte Fenerbahçe'yi görüyoruz. Yani hakikaten şimdi kadro derinliği itibariyle fersah fersah Galatasaray'ın önünde. Yani her mevkide 3 tane 4 tane Fenerbahçe'nin oyuncusu var. Şimdi Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi oynayacak hem bu ligde yarışta ilk 5'in şampiyonluğu hesap edecek. Ben şunu merak ediyorum. Yani Galatasaray içeride bir huzursuzluk mu var? Başkan ve diğer yöneticiler veya Okan Buruk arasında bir görüş ayrılığı mı var? Yoksa parası mı yok? Yani bu ikisi de çok tehlikeli. Parası yoksa o da iyi bir şey değil. Ama içeride bir görüş ayrılığı var. Dolayısıyla bir orta nokta bulunamıyor. Transfer yapılamıyor. İşte diyelim ki Abdullah Kavukçu'ya karşı bir öfke var. Yani Galatasaray taraftarı alışmıştı yani böyle Erden Timur'la daha önceki yöneticilerin olduğu dönemde falan böyle hemen seri bir şekilde oyuncuları getirebiliyorlardı. Şimdi Galatasaray bugün olmuş bir oyuncu transfer edememiş. Yani Galatasaray'ın taraftarına hiç alışkın olmadığı bir şey. Okan Buruk şimdilik bence idare ediyor işi, susuyor. Ama bence kısa bir süre içinde bu iş ortaya çıkacaktır. Ya yönetimde bir takım istifalar olabilir ya da Okan Buruk burada artık patlayabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Peki Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe bir psikolojik üstünlüğü daha kaçırdı. Sezonun ilk haftasında, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maç değerlendirmenizi soracağım. Sizce kötü mü oynadı? Büyük bir rotasyon vardı. Buna değineceğiz. İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla birlikte. Ve bir de iki penaltı tartışması yaşandı. Maçın ardından özellikle görüntüler sanal medyada yayılmaya başladı. Sizce Fenerbahçe'nin penaltıları gözden mi kaçtı? Ne söylersiniz?
0: Şimdi son sorunuzdan başlayalım. Fenerbahçe'nin kemiksiz net iki tane penaltısını hakem veya VAR atladı. Yani bu iki penaltının atlanması Fenerbahçe'de puan kaybedilmesinde tabii bir sebeptir. Ama Gençler Birliği bu ligde transfer tahtası kapalıydı. Ligin başlaması iki gün kala transfer tahtası açıldı. Çok şey bir takım yani. Zayıf bir takım. Geçen seneden bazı oyuncular var. Bir takım takviyeler var. Önemli oyuncuları kaybetti. Hı hı. Şimdi dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin elemelerde oynadığı dört maçta bir şablon ortaya koydu. İsmail Kartal'ın bir netliği veya öyle bir insanların bir çırpıda sayabileceği bir 11'i koydu. Yani bir kadro istikrarı sağladı. İsmail Kartal ne yaptı derseniz bence burada bir kadro istikrarı sağlanmıştı. Şimdi tabii Gençler Birliği deplasmanına giderken de normal ciddi bir rotasyon yaptı. Bunu da maçtan önce herkes makul karşıladı. Niye? Sen salı günü Şampiyonlar Ligi'nin playoff'unda Lyon'la oynayacaksın. Salı günü oynayacaksın. Dolayısıyla Gençler Birliği karşısında mümkün olduğu kadar bir rotasyonlu bir kadroyla çıkmak maçtan önce herkesin doğru bulduğu bir şeydi. Yani buraya ne yaptı? Gittiği şekilde bir dinlendirme sağladı. Yani işte diyelim ki İsmail oynattı orada. Sadek'te yine Mert Müldür'ü kullandı. Kaleci mecbur kaldı. Tarık Kaleci'ydi. Yani bir rotasyon en az 4-5 oyuncunun Kerem Aktürkoğlu yoktu. İşte Oğuz'u kullandı. İrfan Can'ı kullandı. Bu rotasyon fakat skora baktığımız zaman çok büyük bir öfkeye sebep oldu. Yani neden ne oldu? Dediler ki ya kardeşim işte bu rotasyon olmayacaktı. Niye? Senin hedefin lig şampiyonu. Burada kaybediler 3 puan. Önemli bir 3 puan. Tabii biz sonuçlara göre konuşuyoruz. Yani bu rotasyonu yapmasaydı yine böyle puan kaybedilseydi ya bu takımı niye yorgun? İşte yorgundu takım. Elinde bir, geniş bir kadro vardı. Niye onları kullanmadın diyeceklerdi. İsmail Kartal birinci haftadan ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Bu Fenerbahçe için çok iyi bir işaret değil gelecek hafta var açısından. Şimdi Lyon maçı da önemli. Eğer Lyon geçilebilirse Fenerbahçe şampiyonu yine kalırsa 18 yıl aradan sonra belki bu tolere edilebilir. Yani bu gençler bile mağlubiyeti bunun telafisi mümkün. Ama ligde böyle puan kayıpları devam ederse, Lens'e elenirseniz İsmail Kartal'ın ömrü çok uzun olmaz. Her ne kadar Aziz Yıldırım böyle teknik direktör konusunda bundan önceki dönemlerinde yani sezonu tamamlattırıyordu teknik direktörü, ama şimdi kendisi bir yıla geldiğini, bir yıllık başkan olduğunu ısrarla dikkat her seferinde söylüyor, dile getiriyor. Şimdi yani İsmail Kartal büyük bir riskti. Çünkü dördüncü defa takım başına geliyor ve şampiyon yapamadan geliyor. Dördüncü gelişi. Aziz Yıldırım bu riski üstlendi, aldı. Önemli takviyeler de yapıldı. Yani Fenerbahçe diyemez ki ya benim kadromda eksiklerim var, şu var, bu var diyemez. Böyle bir mazeret de üretemez. Ama Fenerbahçe'nin gençler bir karşısında hem maça başlayan 11 hem de daha sonra ideal 11'e dönmesi de bir fayda sağlamadı. Her ne kadar gençler bir kalesi İrfan Can Eribayat çok formda olsa da Fenerbahçe gol atamıyor. Yani Talisca bence büyük bir problem. Niye problem? Oynadığı zaman bir tane golü var ama ideal santraforumuz değil. Oynatmazsanız problem. Oynarsa gol atacağı veya atamayacağını kestirmek çok kolay değil. Fenerbahçe'nin ideal bir santraforu olması lazım. Yani Talisca, Asensio, böyle bunların ikisi beraber oynadığı zaman, arkalarında Gendouzi, Kante olduğu zaman Fenerbahçe üretkenlikte sıkıntı çekiyor. Yani kanatlarda böyle çok etkili oyuncuların olması lazım. Ve iyi bir santraforunuz olması lazım. Yani şampiyon olan takımların hep santraforun akılda kalmıştır. Hangi takım şampiyon olduysa o takımın santraforu işte 25 gol üzerinde atmıştır ve iz bırakmıştır. İşte Fenerbahçe'nin şu anda o izi bırakacak bir santraforu Lukaku'yu bekliyoruz. Bakalım ne zaman oynayacak. Onunla ilgili de hem yaşından dolayı hem sakatlığıyla ilgili bazı soru işaretleri de var. Ama ciddi bir yatırım, ciddi bir kariyer. Fenerbahçe'de katkı verebilecek bir potansiyeli var. Bunu lig başlayınca göreceğiz. Şu anda Lukaku bir soru işareti. Ama Fenerbahçe de bu Gençler Birliği karşısında kaybedilen 3 puan hiç beklenmedik bir 3 puandı. Çünkü Galatasaray'ın puan kaybettiği ortamda maçtan 2 saat önce Trabzonspor'da puan kaybetmiş. Fenerbahçe kazanmış olsaydı bir psikolojik üstünlük sağlardı. Bu Lyon maçına da yansıdı. Şimdi burada bakalım ne olacak, bunu birkaç hafta içinde bence İsmail Kartal'la ilgili de Fenerbahçe'de ya insanlar güvenecek, inanacak, bu da ancak puan cetvenine bağlı, ya da İsmail Kartal'ın kredisi, çünkü zaten kredisi azdı, gelecek haftalar İsmail Kartal için çok zor geçecektir.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Topuklu Krampon reklamlardan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Geri dönelim Fenerbahçe Gençler Birliği maçına. Gençler Birliği'nin kalesi duvar oldu Fenerbahçe'ye. 70. dakikada 10. kurtarışını falan yapmıştı İrfan Can Eğribeyat'ı yanılmıyorsam. Bu da çok fazla gündem oldu. Şu söylenildi: en azından bu maçtan sonra satılamaz mıydı? Elindeki kalecilerden en iyisini ilk maç oynayacağın rakibine neden verdin diye bir eleştirildi yönetim. Hem taraftarlar tarafından hem de bazı spor yorumcuları tarafından. Siz ne söylersiniz?
1: Ya bu çok modası geçmiş bir artık tartışma. Yani Türkiye'de bundan 20 sene önce, 30 sene önce bir futbolcu bir yere kiralatıldığı zaman veya satıldığı zaman işte bize karşı oynamayacak diye madde konurdu, ama bunun artık bu profesyonel hayatta bir anlamı kalmadı. Şimdi İrfan Can Eğribayat her ne kadar 2 gün önce resmiyette imza atmış olsa da transfer tatlısı kapalı olduğu için en az 10 gündür Gençler Birliği kampındaydı. Yani daha önceden bu işin pazarlığı bitmiş bir transferdi. O yüzden Fenerbahçe, sen bu kadar yatırım yapıyorsun, yani 14 milyon euro, 15 milyon euro maaş verdiğin oyuncular var, gelip de burada böyle İrfan Can'la ilgili Gençler Birliği'yle böyle bir sözleşmeye girmek, bu bize karşı oynamayacak demek yakışmazdı. Nitekim Fenerbahçe yönetimi de böyle bir şey tevessül etmemiş. O yüzden bu taraftarın, böyle çok bazı belli kesim bir taraftarın mesele edeceği bir konu. Yani siz eğer orada İrfan Can Eğribayat'ı mesele ederseniz, siz bu ligde şampiyonluğu hayalini zor kurarsınız. Veyahut da Salı günün Şampiyonlar Ligi'nde, playoff'unda Lyon'u eleme hedefini, demek ki henüz daha o hedefe inanmış değilsiniz. Onun için buradaki rakibin performansı bence sizin daha çok direncinizi artırmalı, daha sizi motive etmeli, daha hazır hale getirmeli. O yüzden bu tartışmayı ben çok değerli bulmuyorum, çok yersiz buluyorum. Ama Fenerbahçe yani savunmasındaki işte Şikinyer ve Ake böyle seneler sonra iyi bir stoper ikilisini buldu diye yorumları çok dinledik bu eleme maçlarında. İşte Levent tartışılan bir oyuncuydu, sol bek oynadı. Yani rotasyon Ankara'da tutmadı. Yani bu rotasyon tutsaydı, Fenerbahçe kazansaydı, biz Gençler Birliği karşısındaki bu Fenerbahçe İsmail Kartal'ı çok takdir edecektik. Ama o rotasyon sahada, yani hani evdeki hesap çarşıya uymadı derler ya, o hesabı tutmadı, uymadı. Ama ben burada İsmail Kartal'ı çok suçlamıyorum. Yani hangi teknik direktör olursa olsun, böyle bir Salı günü Şampiyonlar Ligi'nin playoff'unda böyle bir kritik maç varken, ligde de geniş bir kadronuz varken böyle bir rotasyonu yaparsınız, yapmalıydınız. Ama bu tabii kaybedilince bunu kimse alkışlamaz.
0: Peki yarın akşam da Olimpik Lyon'u konuk edecek Sarı Lacivertler. Bu maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
1: Şimdi Fenerbahçe'nin bundan önceki rakipleri her ne kadar diyelim ki Fenerbahçe'nin işine göre rakiplerdi, Fenerbahçe burada kazası biraz atlattı bu maçları, ama Olympique Lyon en ciddi rakip. Yani bir Fransız ekolü, böyle playoff'ları, Şampiyonlar Ligi'ni oynamış, tecrübesiz olan bir takım. Ama Fenerbahçe'nin de bu sezon, yani 18 yıllardan sonra yeni bir başkan gelmiş, yeni bir teknik ekip var, ciddi bir yatırım yapılmış, bu Lyon'u geçmesi gerekir. Bu geçtiği takdirde Fenerbahçe'de çok ciddi bir psikolojik olarak da bir motivasyon sağlanmış olur. Yani taraftarın o yıllardır yaşanan başarısızlıklar, birçok böyle üst üste gelen şampiyonlukları kaçırıyorsun. İşte geçen sezonun, bu sezonun birinci haftasından adına Fenerbahçe'nin 23 topu direkten dönmüş. Yani Fenerbahçe böyle bunu bir yani bir kabullenmişlik olmuyor. Ya bir türlü yapamıyoruz. Veyahut da bir takımlarda ya bir yapı var, yapı üzerinden bu işi götürmeye çalıştı. Bunu kırmak için, yani bütün o kara bulutları dağıtmak için bir fırsat. Seyirci önemli bir avantaj Fenerbahçe'de. Yani Salı günü yarın saat 22'de satlı olacaktır. Fenerbahçe taraftarı Gençler bir maçını bence unutmuştur, onu bir kenara koyacaktır ve bu maça konsantre olacaktır. Takım da aynı şekilde. Ali Yıldırım tecrübeli başkan, belki bugün veya yarın hocalarla bir araya gelecektir, hocalarla bir konuşma yapabilir. Yani Fenerbahçe'nin bu Lyon karşısında turu geçmesi, Şampiyonlar Ligi'ne merhaba demesi, Fenerbahçe'de havayı çok değiştirir. Hatta bu lige de yansır, yani pozitif manada. Çünkü zengin bir kadro var elde. Yani bir de biz şunu görmemiz lazım. Oyuncu performansı yükselebiliyor. Eğer iyi bir teknik direktörünüz varsa, kulübünüzdeki şartlar ideal bir seviyeye ulaştırabiliyorsanız, oyuncunun değeri ve performansı yükseliyor. Buna en sıcak, en yakın örnek Beşiktaş'tan vermek lazım. Olaykan geçen sene ligin son haftalarında taraftarın en soğuk olduğu futbolcuydu ve en çok gitmesini istediği futbolcu Olaykan'dı. Olaykan genç bir oyuncu, Göztepe'den alındı. Ama işte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İtalyano Olaykan'a bir başka kimlik kazandırdı. Şu anda Beşiktaş'ın bu kadar tempolu bir oyun oynuyorsa, Beşiktaş'ın orta sahasının direnci gücü artmışsa bu Olaykan'a bağlanıyor. Yani bir teknik adam bir futbolcuyu böyle birkaç haftada performansını yükseltebiliyor. O yüzden Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncu var. Yani ve hepsi de ciddi potansiyel olan, ciddi tecrübesi olan, kariyeri olan oyuncular. Öyle hiçbiri sıradan bir oyuncu değil. Yani ya milli takım geçmişine bakıyorsunuz, daha önce de oynadığı kulüplere bakıyorsunuz. O yüzden burada İsmail Kartal ve Başkan Aziz Yıldırım eğer bu takımın performansını yükseltebilecek o beceriyi gösterebilirlerse ben Fenerbahçe'nin Lyon'u da geçebileceğini düşünüyorum. Ve ligde de yani bu kaybedilen puan çok ilk hafta olabilir.
0: Cumartesi günde Konyaspor karşısında belki ligi de telafi edecektir.
1: Yani Fenerbahçe'nin bir potansiyeli var. Burada bütün mesele yani Sayın Saadettin Saran bu işi yapamadı. Sayın Ali Koç yapamadı. Ama bu oyuncu grubunu iyi yöneten, geçmiş tecrübesi olan bir Aziz Yıldırım var. İsmail Kartal hakeza öyle. Kayıt gibi hakikaten çok böyle aidiyet duygusu yüksek bir oyuncuydu. Bunlar eğer Fenerbahçe'deki oyunculara dokunabilirlerse, oradaki oyuncuları biraz canlandırabilirlerse, onların üzerinden o ölü toprağını kaldırabilirlerse Fenerbahçe bu yarışa katılacaktır. O potansiyeli var ama dediğim gibi burada bütün mesele başkan ve teknik direktöre düşüyor.
0: Peki bir diğer puan kaybını Trabzonspor yaşadı. Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ve Trabzonspor'un yeni süper yıldız transferi Salah 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu ve Süper Lig'de ilk resmi maçına çıkmış oldu. 32 dakika süre aldı Mısırlı yıldız. 3 başarılı çalım ve 2 kilit pasla mücadeleyi tamamladı. Hem maç değerlendirmenizi soracağım hem de Salah'la ilgili yorumunuzu alacağım.
1: Şimdi Trabzonspor'un bu sezon işi çok zor. Yani geçen sezon Trabzonspor'dan kimse bir şampiyonluk beklemiyordu. Trabzonspor geçen sezon bir yapılanma dönemi. İşte İstiklal Vadisi'nden gençleri almıştı. Oyuncuların kazanılması, oyunculardan birkaç yıl sonra hem para kazanmak hem de şampiyonluk yarışında olmak gibi bir plan ve projeydi. Ve çok da ciddi işler yaptılar. Yani işte Uğurcan'ın satılması diyelim. Alman genç oyuncular. Yani Trabzonspor bir projeyi ortaya koymuştu ve buna taraftar da inanmıştı. Herkes de inanmıştı. Şimdi bu sezon Trabzonspor bu projeden vazgeçti. Çok büyük bir yatırım yaptı. Yani Salah futbolun dışında Trabzon şehrine çok şey kattı. İşte Kahire'den Trabzon'a uçak seferleri başladı. Turizm başladı. Şehirdeki hava değişti. Bir şampiyonluk kadar Salah bir etki uyandırdı Trabzon'da. Yani işte forma satışları arttı. Kombineler, biletler tükendi. Yani Trabzonspor'a bir hava, heyecan geldi. Hepsi tamam. Ama bu Trabzonspor projesi ya ara verildi, askıya alındı ya da vazgeçildi. Şimdi Trabzonspor bir başka seviyeye geldi. Şimdi beklentisi çok yüksek. Yani bugün başkandan, Fatih Tekke'den, Salah'tan taraftar şampiyonluk bekliyor. Yani Trabzonspor ligi dördüncü bitirdiği zaman, üçüncü bitirdiği zaman kimse mutlu olmaz. Şimdi burada bu yani Salah'la Trabzonspor'u yönetmek de kolay değil. Burada futbolcular arasında da yani şimdi Onana diye bir kaleci var. Problem bir kaleci yani normal olarak Trabzonspor adapte oldu ama Onana Çuk bu maçta istatistikleri ilk defa bu kadar kötü çıktı. Yani Onana Çuk hiç Trabzonspor'da bu seviyede bir istatistik vermemişti geldiği günden beri. Şimdi tabii Salah'a gösterilen ilgi alaka, Salah'ın maaşı bunlar hepsi bazı oyuncuları bence negatif etkileyebilir. Burada Salah'ı ve Trabzonspor'u yönetmek Fatih Tekke'nin ve başkanın göstereceği performansa bağlı. Tabii taraftar da beklentisi yüksek olduğu için böyle en ufak bir puan kaybında veya bir başarısızlıkta bir takım çatlak sesler yükselecektir. Trabzon zaten kendisine az bir özelliği var. Şehirdeki yerel basın, taraftar böyle çok hoşgörü gösterecek veyahut da böyle sabır gösterecek bir şehir değil. başarıyı böyle çok çabuk isteyen, sabırsız bir şehir. O yüzden Trabzonspor'da şu anda Salah'ın transferi hakikaten şehre çok başka bir hava getirdi. Çok önemli bir kariyer. Yani Türkiye'ye gelmiş, deseniz ki 5 tane futbolcu sayın, son 60 yıllık futbol tarihi bize, bu 5 futbolcudan bir tanesi tartışmasız Salah'tır. Oyuncu eğer aidiyet duygusunu yüksek hissederse, yani o şehrin ona açmış olduğu sevgiye, o misafirperverliğe, o sıcaklığa pozitif karşılık verirse, Trabzonspor'a çok fayda sağlayacaktır. Şimdi Kasımpaşa maçında tabii Trabzonspor 4 tane, 5 tane yeni oyuncusuyla başladı. Kasımpaşa da yoğurdu üflüyor. Yani geçen sezon düşme korkusunu çok ciddi şekilde yaşamıştı. Şimdi hem kadro hem Emre Belözoğlu iyi çalışmışlar ve Trabzonspor'u durdurdular. Yani maçın başında çok ciddi baskı yemiş olsalar da daha sonra oyunda dengeyi kurdular ve bir defa 10 ayı çok zor durumda bıraktılar. Yani maçı golü atabilirlerdi, öne geçebilirlerdi. Şimdi Trabzonspor bu maçta bu şekilde tabii hiç beklenmedik bir puan kaybıyla karşı karşıya kaldı. Ama şunu söyleyelim. Şimdi Trabzonspor'un da bir playoff maçı var. Perşembe günü Fenerbahçe'yle oynayacak. Ondan sonra lig artık devam ediyor. Şimdi burada önemli oyuncular da transferler. Yani sağ kanada alınan Saviola iyi bir oyuncu. Genç bir yetenek. Trabzonspor'a çok katkı verecektir. Yani Trabzonspor'un o Vista'yı, Envakame'yi böyle arattırmayacak bir oyuncu. Yine Aral bu takımda katkı verecektir. İşte Muçi sakatlıktan dönünce katkı verecektir. Yani Trabzonspor'da bu sezon biraz da kadro da zenginliği de var elde. Ama ona şu, acaba bir psikolojik olarak bir çöküntüye mi girdi? Veya bu Salah'ın ilgi onu biraz böyle kenara mı itti? Biraz Salah onun açısından bir düşüş dikkat çekici. Ama Trabzonspor burada bu Salah'ı iyi yönetebilirse, eğer Salah iyi başlarsa, çünkü beklenti çok yüksek. Yani her maçta taraftar ondan bir gol bir asist bekliyor. Bizde böyle beklentilerin çok yüksek olduğu oyuncuların da bazen zaman zaman çok performans koyamadıklarına çok şahit olduk. Defalarca şahit olduk ama Salah böyle bir oyuncuya benzemiyor. Yani kalan 32 dakika oynadı Kasımpaşa karşısında. Bir tat bıraktı. Yani bir insanlarda bir futbola keyfini hissettirdi. Şimdi o yüzden Salah Trabzonspor'a katkı verecektir. Yani şehirde de böyle beklenti var. Bu katkı olursa Trabzonspor'da hava değişir. Ama dediğim gibi bazen böyle çok beklentinin yüksek olduğu zamanlarda hem teknik kadronun hem başkanın hem de oyuncu için şartlar çok zorlaşır. Salah'ın müthiş bir yeteneği var. O yeteneğini kullanırsa, çalışırsa bizim lig, yani İngiltere ligi değil burası, Salah İngiltere'dekinin yarısını burada yapabilse bizim ligde çok iş yapar. Ben pozitif taraftayım ama Trabzonspor'da yani bu paralar, harcanan paralar diğer oyuncuların da tıpkı Galatasaray olduğu gibi maaş giderlerini artırabilir. Bundan sonraki transferlerinizde gittiğiniz 5 liralık oyuncunun fiyatı 8-10 liraya çıkabilir. Çünkü böyle bir transfer yaptığınız zaman insanlar sizin bol bir paraya sahip olduğunuzu düşünüyor. Artık sizin alacağınız futbolcunun maliyeti yükseliyor. Böyle bir tehlike de söz konusu. Bu işin tabii artıları eksileri var. Ama sonuçta ligin 34. haftası puan cetvenine bakacağız. O zaman diyeceğiz ki Salah çok isabet kaydettirildi, en doğru transfer. Ya da diyeceğiz ki Trabzonspor'un parası heba oldu. Keşke gençlere yatırım yapmaya devam edilseydi diyeceğiz. O yüzden 34. haftayı bekleyeceğiz.
0: Peki Beşiktaş'a bakalım. Dört büyükler arasında ilk hafta maçlarında tek kazanandı Beşiktaş. Konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yenerek puan cetvelinde 3 puanı yakaladı. Maç değerlendirmenize soralım, buyurun.
1: Ya Beşiktaş'ın bu sezon en büyük şansı, iki tane şansı var. Biri Önder Özen, diğeri de teknik direktör. Yani Önder Özen'in yapmış olduğu basın toplantısı bence Beşiktaş'ın kırılma o gündür. Hem taraftarı ikna etti Önder Özen. Yani Salah konusunda olsun, diğer konularda olsun. Yani taraftarın kafasında hiçbir soru işareti bırakmadı. Çok güzel kendini ifade etti. Ve büyük bir güven verdi. Yani bu Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş kamuoyuna Önder Özen böyle bir ümit verdi. Gerçekleri söyledi. Böyle uçmadı, hayal kurmadı. Her şeyi net bir şekilde ortaya koydu. Yani hatırlayın, Sergen Yalçın bir basın toplantısı yapmıştı. Beşiktaş'ta işler daha da çok karışmıştı. Hı hı. Yani başkan ve teknik ekip arasındaki görüş ayrılığını biz orada hissetmiştik. Yani iki tarafın birbirine çok sıcak ve samimi olmadığını, güvenmediğini o basın toplantısında hissetmişti. Ama şimdi Önder Özen çıktı bir tek başına yapmış olduğu basın toplantısında sadece Beşiktaş taraftarı değil, bütün futbol severlerin gönlünde bir iz bıraktı. Bu bir. İkincisi, teknik direktör tam Beşiktaş'ın aradığı bir teknik direktör. Yani şu an itibariyle Beşiktaş savunma içini oturtturdu. Beşiktaş ileride savunmasını kuruyor. Beşiktaş'ın kalecisi önemli bir kaleci. Yani seneler sonra Beşiktaş bir Alman kaleci. Beşiktaş'a çok katkı verecek bir tipinde bir kaleci var. Beşiktaş gol noktasında biraz eksikleri var. Orada da işte alınan yeni transfer Oharovic olsun. Serni gol atmaya başladı. Olaytan orta sahaya çok büyük bir tempo kazandırdı. Yine Trossard önemli bir oyuncu. Yani işte Belçika milli takımının oyuncusu. Yani Beşiktaş bu hücum hattına da önemli oyuncular taklı yaptı. Hatta 1-2 oyuncu daha geleceği söyleniyor. Beşiktaş şu anda dörtlükler içerisinde en doğru yolda ve yaptıklarının semeresini alan bir takım görüntüsünde. Şimdi hem Avrupa'da iyi işler yaptı. Eğer Perşembe günü yine Avrupa maçı var. Beşiktaş'ta şu anda, çünkü Beşiktaş 5-6 yıldır hakikaten çok büyük kaos yaşıyor. Yani Eylül'de, Ekim'de, neyse Kasım'da Beşiktaş havlu atıyordu lige. Yarıştan çabuk kapıyordu. Şu anda Beşiktaş taraftarında büyük bir ümit var. Yani Serdar Adalı'dan beklenmeyen bir transfer performansı ortaya kondu. Alınan oyuncular önemli oyuncular. Ciddi yatırım yapıldı. Bunların eğer karşılığı alınırsa hem Avrupa'da hem ligde Beşiktaş biraz bu makası kapatır gibi. Bunu zaman içinde göreceğiz ama Beşiktaş şu anda bir doğru yolda gittiğini söyleyebiliriz Beşiktaş'ın.
0: Evet, Perşembe günü Zalgiris'le, Pazar günü ise Alanyaspor'la karşılaşacak. İki maçla ilgili çok kısa düşüncelerinizi alalım.
1: Yani Beşiktaş'ın her iki maçı da kazanması gerekiyor. O potansiyeli var. Öyle bir oyuncu grubu var. Ben Alanya deplasmanı biraz daha iklim şartları var, Beşiktaş'ı zorlayabilir. Alanyaspor da ligin diri takımlarından bir tanesi ama Beşiktaş'ın her hafta bir iki oyuncu katılacak. Her hafta Beşiktaş bence biraz daha güçlenecektir. Çünkü önemli oyuncular var. Teknik direktör hakikaten işine çok sevdalı bir adam. Yani işine bu kadar seven, işiyle bu kadar dertli ve sahada da antrenmanda bunu hissettiren, herkes bunu hissediyor. Yani Beşiktaş'ın böyle tam aradığı bir teknik direktör denk geldi. Bugün itibariyle Beşiktaş'ın çok teknik direktör değiştirdi son yıllarda. Bu teknik adamla Beşiktaş arasında böyle bir yani hani böyle bir kaynaşmanın, uyumun olduğunu görüyoruz. Bu sürdürülürse Beşiktaş'ın bu sezon iyi bir sezon geçireceğini herkes bekliyor. Belki şampiyonluk olur olmaz ama Beşiktaş en azından bir doğru yola çıkmış, bir plan ve projesi olan bir kulüp olacaktır. Biraz daha sabırlı olmak lazım. Böyle bazen her şey anında şampiyonluk gelmeyebiliyor. Ama Beşiktaş şu anda yani doğru işler yapıyor. Doğru teknik adam tercih edildi. Doğru bir sportif direktör geldi. Transferlerde de böyle güven veren transferler. Oyuncuların performansını arttığını gördük. Bir de en önemli şeyi İtalya teknik adam. Mesela dün Taylan'ı oynattı. Yani her oyuncusundan faydalanmak isteyen. Mesela Sergen Yalçın bu oyuncuyu kadroya bile almıyordu hiçbir şekilde. Bakıyorsunuz her oyuncudan bir fayda ekliyor. Her oyuncuya güvendiğini gösteriyor. Yani ben bu yönünden de mesela Raşika'yı oynattı. Böyle bakıyorsunuz Holbeck'te Rıdvan'ı bazen dinlendiriyor. Onun yerine yeni genç transfer oyuncuyu oynatıyor. Stoperlerde Jalo çok büyük bir performans gösteriyor. Yani Beşiktaş'ta teknik adam bu empati yapabiliyor ve oyunculara sırtını dönmeyen bir teknik adam. Bunu geçmişte Sergen Yalçın maalesef götürememişti. Şimdi Beşiktaş'ın bir de bu tarafta da bence önemli bir teknik adama sahip.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
1: DEM Partililer zılgıtla kutladı, Bahçeli'nin çevresini sardı, tebrik ve teşekkür etti. Bahçeli de mecliste tarihi uzlaşıyla kabul edilen çerçeve yasayı yeni bir safhanın başlangıcı olarak niteledi.
0: Bu kapsamda AİHM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi gündeme gelebilecektir.
2: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.
1: Bu çıkış başkent kulislerinde Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir mesaj olarak değerlendirildi.
2: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: Devlet Bahçeli süreçte kararlılık vurgusu da yaptı.
0: Süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız.
3: Uşak'ta olay çıkarıp Türkiye'yi satın alırım diyerek büyük tepki topladı. O iş insanı Ankara'daki fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda yakalandı. İddialara göre Abdülkadir Özcan'ın evindeki zulasından 175 gram uyuşturucu çıktı ve gözaltına alındı.
4: Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'ye satın alırım.
1: İşte bu sözlerle Aralık 2024'te uçakta sorun çıkardı. Sözleri büyük tepki topladı. İş insanı Abdülkadir Özcan'ın evinde 175 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: Bırak lan bırak. Bırak. Bırak lan bırak. Gel buraya lan. Gel buraya lan.
1: Başkentte eğlence mekanlarına yönelik yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında polis ekipleri harekete geçti. Birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hedefteki isimler arasında uçakta olay çıkaran bir iş insanı da vardı.
4: Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'ye satın alırım.
1: Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Abdülkadir Özcan'ın evine giren ekipler arama yaptı. İş insanının zulasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Özcan gözaltına alındı.
4: Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'ye satın alırım.
3: FETÖ'nün Bayloku gibi Alihan Kuris suç örgütünün de gizli haberleşme programı deşifre olduğu Blooper isimli bir program kullandıkları belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'nün Bayloku ihanetinde şahit olduğumuz bu kriptolu ve karanlık yöntemlerin kimler tarafından ne amaçla kullanıldığını çok iyi biliyoruz dedi. Bu arada Kuris'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı.
5: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
1: İkinci Baylok skandalı patladı. FETÖ'den sonra Alihan Kuriş suç örgütünün de kriptolu haberleşme programı kullandığı anlaşıldı. Bu sıcak gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı.
5: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
1: Bakan Çiftçi sadece dini hassasiyetlerle hareket ettiğini iddia eden bir yapı neden 3 kademeli doğrulamayla erişilen gizli bir iletişim yazılımı kullanma ihtiyacı hisseder diye sordu.
5: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
1: İddialara göre Kuriş suç örgütü kriptolu haberleşme programını gözlerden uzakta Hindistan'da yazdırdı. Yani özel siparişle yapıldı.
5: 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
1: Kuriş'in kurmayları ve ayrıca tıpkı FETÖ hiyerarşisindeki gibi ağabey konumundaki 3300 kişi tarafından kullanıldığı tespit edildi. Masak şüpheli para trafiğini incelemeye aldı. Firari kardeşin evinden çıkan 200 kilo külçe altın dudak uçuklattı. Ailenin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkulse adeta kaynağı belirsiz servetin görünen kısmıydı. Nitekim Köln'de inşa edilen devasa saray paraların nereye aktığını ve Almanya planlarını ortaya çıkardı.
5: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
1: Alihan Kuriş'in savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Gıdadan perakendeye, tekstilden ulaşıma uzanan yüz milyarlarca liralık devasa ağın merkezindeki ismin aylık gelir beyanı şaşırttı. Alihan Kuriş aylık kazancını sadece 380 bin lira olarak açıkladı.
5: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
1: Kuriş kendi ikametinde ele geçirilen altın ve ziynet eşyalarının kaynağını düğün takısı ve aile birikimi olarak savundu. Örgüte bağlı olduğu iddia edilen şirketlerin sahipleri içinse sosyal çevrem dedi.
5: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var.
1: Operasyonlarda Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Şimdi kripto haberleşme programıyla gerçekleştirilen gizli yazışmaların izi sürülecek. Para ve altın kuleleri, İsrail bağlantısı, adeta cephaneliği andıran silahlar, milyarlık şirketler ve para hareketleri, yüzlerce tapu, yabancı istihbarat bağlantısı iddiaları tek tek incelenecek.
5: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de dini duyguları istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılıyor açıklaması yaptı. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez dedi.
3: Tarihi Mekke Savunma Anlaşması'na dair o beklenen kritik açıklama geldi. ABD Başkanı Trump tarafları tebrik ederek ittifakı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair en kritik destek mesajlarından biri geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında varılan Mekke İttifakı'nı tebrik etti. Trump, tebrik mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
6: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın zamanda ve nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha güçlü bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Söz edilen 3 ülkenin büyük liderliğini tebrik ediyorum. Bu, büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. Vay canına.
1: Trump'ın mesajında nihayet ifadesini kullanması ittifaka dair desteğini gösteren bir unsur olarak yorumlandı. Trump mesajında 3 ülkenin liderliğinin Orta Doğu ülkelerinin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini gösterdiğini söyledi. İttifakı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak niteleyen Trump 3 ülkenin liderlerini tebrik etti. ABD Başkanı bu Orta Doğu'nun bir araya geldiğini gösteriyor ifadelerini kullanırken ittifakın bölge ülkelerinin kendilerini daha anlamlı şekilde savunabilmelerini sağlayacağını söyledi. Mekke Ortak Savunma İttifakı 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzalarıyla hayata geçirildi.
3: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde tansiyon yükseldi. Başbakan Mesrur Barzani, Erbil'deki ofisi patlayıcı yüklü İHA'larla hedef alındı. Saldırının İran'dan yapıldığı bildirildi.
1: Irak'ın Erbil kentinde sabah saatlerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi İran tarafından fırlatıldığını açıkladığı 2 Hadid 110 tipi patlayıcı yüklü İHA'nın Pirmam ilçesindeki hedeflere yöneldiğini duyurdu. İHA'lardan biri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisine isabet etti. İkinci İHA ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Teşkilatı'ndaki üst düzey bir yöneticinin ikametgahını hedef aldı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi saldırıyı sert biçimde kınarken saldırının arkasındaki tarafların sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacağı mesajını verdi. Saldırı Erbil'de güvenlik endişelerini yeniden artırdı.
3: Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner kritik bir dönemde Mısır'a gitti. Kushner başkent Kahire'de Hamas heyetiyle görüştü yüz yüze. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de bir araya gelirken görüşmelerde bir Türk yetkilinin de olduğu ifade edildi.
1: Gazze Barış Planı ve Mekke İttifakı gündemdeki sıcaklığını korurken Mısır'ın başkenti Kahire'de ilginç bir diplomasi trafiği yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu özel temsilcisi Jared Kushner, Mısır'ın başkenti Kahire'de peş peşe kritik görüşmeler yaptı. Kushner, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Gazze'deki ateşkes çabalarını görüştü. Ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğindeki heyetle doğrudan görüştü. Buluşmanın çok verimli geçtiği açıklandı. Üst düzey bir Türk yetkilinin de görüşmede yer aldığı ifade edildi. Masada Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'de yönetimin devredilmesi ve İsrail'in çekilmesi başlıkları vardı. Görüşmede Gazze'ye uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması da ele alındı. Kushner'ın temaslarının ardından İsrail'e geçmesi ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Trump'ın Gazze planı askeri operasyonların derhal durdurulmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve işgalci İsrail askerlerinin çekilmesini öngörüyor. Ancak Netanyahu planı kabul edilemez olarak nitelendiriyor.
3: Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir her gece onlarca Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini söyledi. Sözleri bununla da sınırlı değildi. Ben-Gvir Gazze'nin tamamında İsrail yerleşimleri kurulmasını ve Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını istedi.
1: İsrailli bakandan kan donduran sözler, soykırımcı Tel Aviv hükümetinin aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir Gazze için korkunç bir çağrı yaptı. Bir podcast programına katılan Ben-Gvir, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıları azaltma politikasını eleştirdi. Ben-Gvir'in önerisi ise insanlık dışıydı. Gazze'de her gece 30 ila 40 kişinin hedef alınarak öldürülmesini istedi. Üstelik yalnızca o anda tehdit oluşturan kişilerin değil, daha geniş bir grubun hedef alınmasını savundu. Ben-Gvir, Filistinlere yönelik insanlık dışı ifadeler de kullandı. Ardından Gazze'nin geleceğine ilişkin planını açıkladı. Aşırı sağcı bakan, Gazze'nin tamamında İsrail yerleşimleri kurulmasını ve Filistinlerin bölgeden ayrılmasının teşvik edilmesini istedi. Ben-Gvir'in Gazze'de Yahudi yerleşimleri çağrısı yeni değil. Temmuz ayında da İsrailli bakan ve milletvekilleri Gazze sınırına yürüyerek bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını

0: Bu korkunç bir hastalıktır adeta. Son derece sabırlı, tevekkül ehliydi pek. Her dert ve musibete katlanırdı severek. Genç yaşta iki oğlu vefat ettiği zaman bu kederli halini gizledi insanlardan. Derdi ki, iki türlü kula gelir hidayet. Kimine ihsan olur, kimine de adalet. Bir kimse dua edip dese ki, ya ilahi, iman ve hidayete kavuştur beni dahi. Onun hüsnü niyetle yaptığı bu duayla o kulu hidayete erdirir Hak Teâlâ. İnsan bütün ömrünce istese bunu bir an, ölmeden o kimseye nasip olur bu iman. İşte dua edip de hidayete kavuşmak, adalet-i ilahi sayesindedir ancak. Bazı kimseler dahi vardır ki bu dünyada, imana gelmek için bulunmaz bir duada. Haberi bile yoktur imandan, hidayetten. Lakin seçip kurtarır Allah onu o halden. Yani tanıtır ona sevdiği bir kulunu, onun vasıtasıyla kendine çeker onu. Bu da Hak Teâlâ'nın ihsanıdır ki elbet, dünyada bundan büyük yoktur daha bir nimet. Bir Allah adamını tanımadan bir kimse, 100 sene hiç durmadan ibadet, hizmet etse, yine de kayabilir ayağı o kişinin. Çünkü tasarrufunda değildir bir mürşidin. Mürşidi olmayanın imanı bu devirde, yüzen tahta parçası gibidir bir nehirde. Dalgalar tesiriyle bir batar sonra çıkar. Her an bir tehlikeye olabilir o düçar. Rehberi olanların imanına gelince, kaya gibi muhkem ve sağlam olur bir nice. Yani hakiki rehber olmadan bir şey olmaz. İnsanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Peygamber olmayınca nasıl ki din olmazsa, onun varisleri de öyledirler hülasa. Lakin mürşit geçinen sahte şeyhler dahi var. Bu gibiler din değil, dünya adamıdırlar. Onların olmaması olmasından iyidir. Çünkü onlar yol kesen eşkıyalar gibidir. Eşkıya insanların alır yalnız malını. Bunlar ise çalarlar dinini, imanını.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala kimin kalbini kendi sevgisiyle doldurursa, onun kalbi başka bir şeyle meşgul olmaz. Çünkü o, görünüşte halkla, insanlarla, iç haliyle de Allah-u Teala iledir buyuruyor İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler, günaydın, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederiz, buyurun.
3: Hocam, öncelikle ailem için dua istiyorum. Annem, babam, kardeşlerim için.
2: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerden muhafaza eylesin, son nefese de iman selameti versin inşallah.
3: Amin hocam, ağzınıza sağlık. Şimdi benim 3 sorum olacak. 17 yaşında küçük kardeşimiz var. Anneme çok üzülmediyor, artık dayanamıyor. Bu imtihan mı diyor, 7-8 senedir böyle. Diğer sorum da 30 yaşında erkek kardeşim var, kız arkadaşıyla nikahsız beraber yaşıyor. Annem diyor ki, ben bütün dini eğitimlerini, her şeyini verdim, bunun günahı benim olur mu diyor. Bir de şöyle, biz sizi dinleyerek büyüdük, her şeyde hepsinde biliyoruz, fakat şu an yapmıyoruz. Ben de 32 yaşındayım, yani ibadetlerimi yapamıyorum ama doğrusunu, her şeyi biliyorum. Bunun da yine anneme günahı var mı hocam? Bunu da öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Peki efendim.
1: İyi günler.

0: Günler. Şey soracaktım. Mesela hani bir kimse işte hani duası ha, mesela günah işte kötülerin mesela günahkarların duasını Allah-u Teala daha çabuk kabul edermiş. Yani sevdiklerinin duasını geciktirirmiş diye duydum. Hani bu doğru mu acaba? İkinci sorumda hani bir dua ederken bir zatı vesile edeceğiz demişti hocamız. Yani hani mesela bazen işte silsile-i aliye büyüklerimizi falan da vesile ederek de dua ediyoruz. Hani arada böyle yapmamız yanlış mı oluyor? İkinci sorum da bu. Bir sorum da işte Kur'an-ı Kerim'in her harfi şifa. Hani buna inanıyoruz da nasıl yapacağız onu pek anlayamadım. Yani işte şöyle deniyor işte okuyup üzerine üflemek var. Bir de işte okuyup yazıp kağıda yazıp suda eritip içmek. Hani bunların ikisi de oluyor mu? Bir de mesela hani mesela işte gözün şifası için hani mesela örneğin yani şu sure okunur diye bir şey var mı? Bir de bunu soracaksın.
1: Peki efendim.
2: İyi günler.
3: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Hayırlı günler. Hocamdan ben bir dua bekliyorum. Dünyadaki ne kadar mazlum, anladın mı? Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e dua istiyorum hocam.
1: Allah-u Teala öncelikle hidayet versin Müslümanlara. Doğru yola eriştirsin. Amin. Yüzlerini ahirete çevirsin. Ve zaten böyle olunca istihbara devam ederse Allah-u Teala yardımı otomatik olarak devreye girer.
3: İnşallah.
1: Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin inşallah.
3: İnşallah. Temennimiz o hocam. Şu mazlumlara teslim. Çok anlarını duygulanıyoruz. Ben 79 yaşında
1: maşallah.
3: Aşağı yukarı 9 senedir de anladığım yatağa bağlı bir hastayım. Aort damarım yırtıldı. Aort damarım yırtıldığından bu belden aşağı tarafım tutmaz. Yalnız 3 ay evvel falan ya, şeyden motorum var, bisikletim var elektrikli, ondan düştüm. Sol halçamı kırınca şimdi biz lavaboya da gidemiyorum yani abdest alın diye. Ben temin abdesti alıyorum. Bu uygun mu uygun değil mi onu bir sorayım dedim hocam.
1: Peki efendim.
3: Bir de anladın mı? Kaza namazlarında hani derler ki hani sonda dağılı ya bende. Sonda dağılı. Bir de anladın mı? Her şeyde vakitte abdest alacağım diye şey dediler. Bilmiyorum siz de söylemişsinizdir. Ben yani çoktan belli dinlerim. Kıssadan hisse kaparım ben.
1: Tamam çok efendim. Tamam.
3: Eğer bu şimdi kaza namazlarında her vakitte bir şey abdest almak gerekir mi diye ben temim abdesti. Onu öğrenmek istedim hocam.
1: Peki efendim.
3: Kolay gelsin.
1: Allah razı olsun.
4: Allah razı olsun.
2: Hocam dinleyicilerin soruna geçmeden önce bir soru var. Dinliyoruz. Onu sorayım da. Şimdi bir yerden İstanbul'a gelmek istiyor. Bir kandil günü bir otobüs kadın toplanmış gelmek istiyor. Ama erkeksiz gelmenin caiz olmadığını bey söylüyor. Bu kurtarır bir tarafı var mı bunun diye soruyorlar.
1: Zaten bu asırda bu zamanda erkeği de kadını da hepsi de kendinde şahitsin. Yani dinin buradaki emri nasıl diye sormuyor. Ben bunu yapacağım. Bir çıkışı var mı?
2: Evet. Kandil'de İstanbul'a ziyarete geleceklermiş Mevlid Kandili'nde. Hepsi kadın. Bir otobüs dolusu.
1: Zaruret mi?
2: Zaruret değil.
1: Ha burada diyelim ki bir büyük vardır, davet ediyordur. Yani ona katılma mecburiyeti vardır. Böyle durumlarda yani bey doğru söylemiş. Kitaplar böyle yazıyor. Biz de öyle anlatıyoruz. Çünkü din bu. Diyelim ki böyle bir zaruriye anlarda tam İbn-i Saadet-i Ebediye kitabında yolculukta namaz bahsinde onun sonunda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh orada bir nakil yapıyor. Buyuruyor ki zaruret halinde bindiği otobüste, bindiği uçakta, bindiği trende Müslüman bir erkek, dinini bilen birisi varsa zaruri zamanlarda bu kullanılabilir. Zaruri zamanlarda bu kullanılabilir. Onun sebebine, hatta Bahattin Bey mesela bir kadının amcası, dayısı, abisi mürtet olsa, kitapsı kafir olsa,
2: evet,
1: abisi, öbürsü amcası, öbürsü dayısı, bunların ebedi mahremi değil mi?
2: Evet.
1: Ama mürtet, kitapsı kafir, bunlarla yürütülük yapmaz buyuruyor. Salih yabancı bir erkeğin yanında yapabilir ama bunların yanında yapamaz.
2: Yapamaz.
1: Niye? Çünkü kitapsı kafir. Bunda din, iman, namus, ırz, şey yok. Yani başkasını bırak, Allah-u Teala korusun. Sen de şahitsin. Zaman zaman aynı şekilde şeylere de
2: televizyonlarda da şey görüyoruz.
1: Amcası, dayısı tecavüz ediyor mesela. Değil mi?
2: Evet.
1: Adam bir korkusu yok ki. Peki Allah-u Teala Müslüman bir hanımı, yani kendisine iman eden kadını korumak için yanında mahremiyle gidecek. Mesela 11-12 yaşına gelmiş bir erkek çocuğu varsa münafık deniyor buna. Bununla seyahat edebilir. Çünkü o kadına orada bir laf eden veyahut da bir saldıran olursa onu koruyacak birisi lazım.
2: Evet.
1: Salih Müslüman bir erkek varsa müdahale eder. Ne yapıyorsunuz siz diye. Tamam mı?
2: Evet.
1: Müdahale eder. Yani onu koruyabilir. O da zaruret zamanında, hatta geç onu Saadet-i Ebedi kitabında, mesela İstanbul gibi böyle metropol şehirlerde, orada açıkça yazılı. İşte 35 kilometrenin dışında, şehir içerisinde yalnız gitmesi bir kadın, Müslüman bir kadının, o bile aynı şekilde caiz olmadığı bildiriliyor. Biz şimdi metropolde yaşadığımız için bunu yakinen bizzat görüyoruz. Hatırlar mısın bilemiyorum. Böyle şeyler benim zihnimde kalıyor. Bu E5'ten giderken o Bakırköy kavşağında sağ tarafta, hani Fatih'e giderken sağ tarafta bir ormanlık alan falan var. Evet. Orada bir üst geçit vardı.
2: Evet.
1: Daha TGRT eski binasındaydı. Bir kadın gece tek başına, yanında mahremi yok, o geçitten tek başına geçiyor. İşte akşam saat 9-10 civarı. Kötü niyetli bir tanesi kadını aynı şekilde yakalıyor. Oradaki ormanlık alanındaki tecavüz edatı öldürüyor. Tamam. Şimdi bakın, bu kadın o saatte yanında mahremi olmuş olsaydı o kötü niyetli kimse buna saldırabilir miydi?
2: Saldıramazdı.
1: Efendim hürriyet var. Hangi hürriyetten bahsediyorsun sen ya? Demokrasi var. Hangi demokrasi? Amerika'nın başında gelip geldi, şey yaptı ya, demokrasi falan değillerdi, biz demokrasi demedik. Ne demokrasiydi? Görlent bana lazım dedi. Venezuela'nın petrolü bana lazım dedi. Kanada'da aynı şekilde benim eyaletim olacak dedi. Hadi demokrasi buyur. Demokrasi, demokrasi falan yok. Tamam?
2: Evet.
1: Yok öyle bir şey. Allah-u Teala'nın emirlerini doğru olarak öğrenmek, doğru olarak tatbik etmek gerekir. Hani burada diyelim ki bir otobüs dolusu. Orada başlarında salih bir erkek varsa, yani onları korur, kollar.
2: Evet.
1: Ama o zaruret halinde kullanılır. Gerçekten gelmeler lazım mı? Mesela Ramazan işareti, camileri gezmeye. Ya öyle bir şey yok dinde.
2: Evet.
1: Ama işte birisi dedi, biz gittik, çok hoşumuza gitti falan. Bitkenler aradı, ballandırır bir anlattılar ki.
2: Evet.
1: Ooo, görmeniz lazımdı. Ooo falan filan. Sanki zannediyorsun ki gelmiş, burada evliya olmuş, gitmiş falan. Öyle anlatılıyorlar falan. Bir tarafa çıkmayalım mı? Çık. Çık be bacım, çık be ablam. Yani çıkma demiyor. Ama seni koruyacak, kollayacak birisiyle beraber çık. Birçok hadiseler her gün vuku buluyor. Aynı şekilde görüyoruz. Ya bugün baktım, geldim, gene açtım. Kayseri'de, geçen hafta mesela biz Kayseri'de gayrimeşru bir kere, tamam mı? Kadın bir otel odasında, orada kavga etmişler. Beşinci kattan kadını atmış. Kadın ölmüş. Şimdi zina için gittiyse, günah işlerken şey yaptı. Allah Teala muhafaza buyursun. Amin. İman, işte şiirli menkıbelerde anlatılıyordu. İman nerede? İman yok. Efendim zulüm değil mi? İyi de sen Allah Teala'nın emrini çiğnerken, Allah Teala'ya karşı gelirken kendine zulmetmiyor musun? Zulmediyorsun. Ne altın var aynı şekilde yabancı bir erkekte otel odasında? Allah Teala'nın emrine karşı geliyorsun, değil mi?
2: Evet.
1: Efendim işte bizim kız falan bir erkek arkadaşı, anlamadım neyle aynı yerde kalıyorlar. Efendim beraber yaşıyorlar falan. Nasıl? Nikahsız. Yani zina ediyorlar. Sonra da efendim işte anlaşmazlık çıkmış da falan. Ne olacak canım, aynı şekilde zina ediyor. Hevesini aldıktan sonra başka erkeğe kuyruk sallamaya başlar.
2: Ya da erkek başka bir kızı bulur.
1: Veyahut da o başka birisi. Dolayısıyla ikisinden birisi mezara, birisi aynı şekilde hapse gidiyor. Yani oturup doğru karar vermeli. Doğru evet. karar vermeli. Eğer sen Allah-u Teala'nın emrine uyarsan. İslamiyet bunu yasak etmiş. Burada bir zaruri bir durum var mı? Yok. Mesela anası ölmüştür, babası ölmüştür. Ne bileyim acil bir durum söz konusudur. Ne bileyim anası babası ikisi birden felç olmuştur. Acilen yetişmesi lazımdır. Tabi bunlar dinin bilmiş olduğu zaruret sınıfına girer. Ama camileri gezmek için, yok Kandil'de aynı şekilde İstanbul'u gezmek için bu bir zaruret değil.
2: Veya birisini ziyaret etmek için.
1: Bir büyük vardır aynı şekilde çağırmıştır, davet etmiştir. Yani başında salih bir erkek olarak gelinebilir mi? Orada izin verilmiştir. Yani ona göre mi hareket etmeli, ona göre hareket etmeli. Bitti herhalde değil mi?
2: Evet.
1: Efendim ilk dinleyicimiz 17 yaşında dedi, kardeşim var. Anladığım kadarıyla erkek, söylemedi erkek olduğunu ama kardeşim bana anneme zulmediyor dedi. Yani 30 yaşında bir erkek kardeşimiz de var, nikahsız yaşıyor dedi. Ben de 32 yaşındayım dedi ama amel edemiyorum dedi. Tabii bütün bunlardan dedi, bütün bunlardan hani dinleyicimiz bir sonuç, annem de diyor ki biz dedi küçüklüğümüzden itibaren mesela bu programı dinleyerek büyüdük dedi. Yani biliyoruz bu şeyleri dedi ama bir türlü yapamıyoruz. Acaba dedi yani dedi annem ben bunları öğrettiğim halde ben bunların bu şeylerinden günahlarına da mı aynı şekilde ortak oluyorum? Hayır değil. Şimdi çocukken çocuğa Kur'an-ı Kerim öğrettiyse, namaz kılmasını öğrettiyse, namaz surelerini öğrettiyse, imanı itikadı öğrettiyse tamam kısmen mesuliyetten kurtulur da işte biz ısrarla diyoruz ki mesela Ketkirem yayınlamış olduğu İslam Ahlakı kitabını hani bazen soruyorlar ya İşte çocuğumuz dünyaya gelecek, çocuk terbiyesiyle alakalı hangi kitabı tavsiye edersiniz? Bacım önce sen aynı şekilde kendin bir terbiye olman lazım.
2: Evet.
1: Yemen, içmen, oturman, kalkman. Kadınsan kocanla aynı şekilde diyaloğun evin içerisinde. Erkeksen hanımınla diyaloğun. Birisi bağırıyor, öbürsü öfkeleniyor. Çocuk dünyaya gelmiş, çocuk böyle bakıyor, bir böyle bakıyor falan. Baba bir başka bir yolda, ana bir başka bir yolda. Din iman yok. Ondan sonra çocuğu terbiye edeceğim. Nasıl terbiye edeceksin ya? Efendim işte yakışıklıydı, çok zengindi, arabası da vardı. İleride işte hidayete erer dediler. İşte onunla evlendiydim ben, tercihimi öyle yaptıydım. Şimdi sarhoş geliyor eve. Çocuklar büyüdü, ben namaz diyorum. Babam aynı şekilde içki içiyor, namaz kılmıyor. Biz niye kılalım? Başında yanlış yaptım. Tercihi yanlış oldu.
2: Evet.
1: Dünyalık oldu. Ve ondan sonra da bekliyorsun. Ondan sonra da bekliyorsun. Efendim işte bize böyle anlattılar. İyi de arkadaşım, sana her anlatılana sen kanıyor musun? Ben sana dedim işte bizim orada pazar yeri var. Oraya gelen şeylerin hepsi organiktir. Görsen var ya hepsi yeni falan. Ben de sipariş vereyim. Ya gitme oraya kadar bir. Niye araştırmıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Niye araştırmıyorsun? Şey de öyle. Dini konu da öyle. Dini konularda öyle. Yıllardır mesela biz burada naklediyoruz. Diyoruz ki yani ehli sünnet itikadında kalabilmek için ehli sünnet alimleri kitaplarını okumak lazım. Efendim dışarıda işte bir sürü dini anlatan dini cemaatler var falan filan. Hepsi aynı şekilde vurgunu vurup gidiyor falan. Bakıyorsun bunların hepsi tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabına düşmanlar. Niye? Çünkü o okunduğu zaman bu adamların foyası meydana çıkıyor. Foyası meydana çıkıyor. Ve bir de şiirlerle menkıbeler de Abdülhatif Bey onu tabii naklediyor. Kendi fikri ve düşüncesi değil. Kitaplarda öyle yazıyor. O da şiir şeklinde terennüm etmiş. Allah-u Teala razı olsun kendisine. Şimdi orada anlatılırken hakiki bir rehber. Ya İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi. Efendim biz diyor Kadiriyiz. Kadiriyiz'in de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolunu bilen var mı? Değil mi?
2: Evet.
1: Ama efendim İmam-ı Rabbani Hazretleri bildirdiği yol kitabı var işte. Ve o yolda gelenler aynı şekilde anlatmışlar. Hayatı da var. Emir abiler bir sürü kendini ansiklopedisi servisindeydi. Ciltler dolusu, rehber ansiklopedisi, evliya ansiklopedisi, sağlık ansiklopedisi, ondan sonra peygamberler tarihi ansiklopedisi, birçok ansiklopedi hazırladı. Bir arkadaş bunları niye okumuyorsun? Bunlar hayatını niye okumuyorsun? Senin önüne kondu. Oku. Senin önünde şeyh diye aynı şekilde bilmem aynı şekilde mürşit diye geçinenlerin hepsinin sahtekar olduğunu görürdün. Sahtekar olduğunu görürdün. Ama efendim işte başlangıçta da aynı şekilde bakarsın yoldan çıkmış adam. Yoldan çıkmış onu kullanıyor. O ismi kullanıyor. Nakşi ismini kullanan var. Mevlevi ismini kullanan var. Kadiri ismini kullananlar var. çoğun altıncının şey yapıyorsun. Hatta bir seferinde eski binadaydı. İşte kaza namazlarını anlatıyorduk biz. Açtı dedi kaza namazları falan dedi. Ben dedi Kadiriyim. Dedim bir dakika dur. Kadiriyim diyorsun ama Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden haberi yok. Ya dedim kaza namazları konusunda Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabında Abdülkadir Geylani Hazretleri kendi ceddlerinden ta Hazreti Ali'den naklen bir hadis-i şerif naklediyor. O hadis-i şerifte tabirin Hazreti Ebedi kitabında da aynı şekilde kitabın ismi de sayfası da bildirilmiş. Ve o kitapta anlatılırken buyuruyor ki hadis-i şerifte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin kıldığı nafilelerin hiçbirisi kabul olmaz. Hatta haramdır, günahtır anende. Sen diyorsun ki ben kadiriyim diyorsun, buna karşı çıkıyorsun. Evet. Nasıl kadiriysin dedim ya. Nasıl Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolundayım diyorsun. O zat böyle naklediyor. Sen diyorsun ki olmaz bu. Yapma ya. Ondan sonra da adım Kadiri. İmam-ı Rabbani Hazretleri bidatları anlatmış uzun uzun. Ben diyor Nakşi'yim falan. Şah Nakşibend Hazretleri'nin yoluyla alakası yok adamın anlattığı. Kendi kafasına göre uydurmuş uydurmuş anlatmış. E bir de aynı şekilde mezhepsiz tayfası var. Mezhepleri inkar ediyor. Sadece diyor Kur'an tercümesi oku yeter. Kendi şeyi işte Allah bir din bir peygamber bir. Bu mezhepler nereden çıktı? Ve alçak adam. Yüzlerce Kur'an tercümesi var. Her Kur'an tercümesini yapan adam diyor ki benimki gibisi yok. Kur'an-ı Kerim tek. Niye yüzlerce tercüme farklı?
2: Ha? Evet.
1: Niye farklı? Daha önce mezheplere karşı çıkıyordun. Yani 4 tane hak mezhep var. Karşımıza aynı şekilde 4000 tane mezhepsiz çıkıyor. Benim dediğim doğru diye. Yani 4'ü bırakacağız, 4000'in peşinde mi koşacağız? O zaman ben de aynı şekilde uydururum öyle bir şey. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumadan son nefeste imanı kurtarmak da mümkün değil. Allah'tan hepimizin anlayışını artırsın.
2: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı "Sonra yaparım" diyenler. Dünya fanidir. İnsan bu dünyada sefil olsa üzülmeye değmez. Aksine köşklerde yaşasa, bir eli yağda bir eli balda olsa sevinmeye değmez. Muazzam köşkler yaptıran çok kimse vardır ki köşkleri durur fakat kendileri yoktur, vefat etmişlerdir. İmam-ı Ebu Yusuf, Halife Harun Reşid'e tavsiyesinde buyuruyor ki, "Bugünün işini yarına bırakma, aksi halde işleri zayi etmiş olursun. Ecel geldikten sonra artık iş ve ibadet yapılamaz. İki işten ahiret için olanı tercih et. Çünkü ahiret sonsuz, dünya geçicidir. Dünya da içindekiler de yok olacaktır. Ahiretse devamlı kalınacak yerdir. Yarın Allah'ın huzuruna asi olarak çıkma. Şunu iyi bil ki,

0: Onların yolunda gidenler için mahşerin süresi, arşın gölgesi altında, serin suların başında iki rekat namaz kılacak kadar olacaktır buyuruyor. Bu müjdeye kavuşmak için büyükleri Allah için çok sevip bu yolda gücümüz nispetinde çok hizmet etmeliyiz. 4. Terazi. Sevaplar ve günahların tartıldığı terazide oraya kul hakkıyla gelenlerin iflas edecekleri, sevaplarının hak sahiplerine verileceği, onlar da yetmezse hak sahiplerinin günahlarının onlara yükletileceği ve cehenneme atılacakları hadis-i şerifle bildirilmiştir. 5. Sırat Köprüsü. Resulullah Efendimiz ahirette Sırat Köprüsü'nde her Müslümana iman, namaz, oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulur. Bunlara cevap veren cennete gider buyuruyor. Cevap veremeyenlerin hali felakettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen siz hemen kolayca cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruluyor.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz 3 tane soru vardı. Biz genel olarak cevap vermiştik. Fakat şimdi dinleyicimiz dedi ki annem üzülüyor falan dedi. Şu anda annenin yapacağı şey, o din bilgilerini vermiş. Daha sonra bu düetten sonra yaydan okun fırladığı gibi fırladı gittiyse.
1: Evet, arkadaşlardan.
2: Anne.
1: Çevreden.
2: Peki ne yapacak anne şimdi? İstiğfar ve duaya devam etsin. Hem yani 3 çocuğuna da aynı şekilde dua etmeye devam etsin. Önemli olan ölmeden önce makas değiştirerek yani imanlı gidebilmesi için.
1: Evet.
2: Ona devam etsin. Allah atıl eğer ve yardımcılar olsun.
1: Amin.
2: Efendim, gelelim ikinci dinleyicimiz. Kötülerin duası çabuk kabul olmuş. Allah atıl sevdiklerinin daha ince dualar geç kabul olmuş. Onu anlatan kimse yani bu şekilde böyle anlattığın zaman başka bir anlam taşır. Kitaplarda var bu. Allah Teala bazı sevdiği kullarının işte dert bela verir. O dert bela hani çok yalvarır, çok şey yapar. Melekler bile derlermiş hani ya Rabbi bunu kabul et. Onun duasını kabul ettim ama o yalvarması hoşuma gidiyor. Onun için karşılığını daha yaratmadım buyuruyor. E şimdi bunu anlatırken diyor ki sevdiklerin duasını kaçırabilir. Olur mu öyle şey ya? Evliyanın aynı şekilde elini açtığı zaman anında yaratıyor Cenab-ı Hak.
1: Evet.
2: Değil mi? Niceleri öyle kurtulmuştur. Onu o şekilde şablon gibi sen önüne koyarsan o yanlış. Bunlar istisna olanlardır. Peki kötülerin duası kabul olur mu? Adamın imanı yoksa, adamın aynı şekilde ne bileyim bidat ehli ise bundan duası zaten kabul olmaz. E peki 3-5 kişiye böyle tesir eder, o da istirahat olur. Dua kabul değil. Allah-u Teala sapıtmayı murat ettiklerine olağanüstü haller verir. Adam oturmuştur, bidat sahibidir, kelime-i tevhid çekiyor, durur kelime-i tevhidin hatırına bazı şeyler açılır. Ama istiraçtır, onu cehenneme götürür.
1: Evet.
2: Allah-u Teala muhafaza buyursun.
1: Amin.
2: Efendim gelelim, işte daha önce dediniz hani bir şey yapar, bir büyükten. Onu iyi anlamak gerekir. Yani o konuda bayağı aynı şekilde sualler geldi. Yani bunlardan birisine bağlı olursun. Sana dinini öğreten kim? Tanı dinleyen Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri veya Seyyid Hakim Arba Hazretleri yahut da Abdülkadir Geylani Hazretleri oradan öğreniyorsun. Oradan imdat istesin. Peki biz mesela Sesili Aliye Büyüklerini okuyup da dua edemez miyiz? Ederiz. Niye? Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh kitabını almış. Buyuruyor ki kitaplarda mesela bir büyüğün tavsiye etmiş olduğu bir dua var. Hani dua izinli yapılması gerekiyor buyuruluyor. Ama kitaplara geçtiği zaman, o kitabı yazdığı zaman, o kitabı okuyana otomatik olarak izin verilmiş demektir.
1: Evet.
2: Ve Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, bir ihtiyacınız veya sıkıntınız olduğu zaman, bir Fatiha, 3 İhlas, 3 Salavat okuyup, ondan sonra da Sesili Aliye Büyük anlatan o şiiri oku, okuduklarını ya Rabbi burada ismi geçenler ruhlarına hediye eyledim. Bunların hatır ve hürmetine ya Rabbi benim böyle bir sıkıntım var. Bu sıkıntımı aynı şekilde üzerinden al ya Rabbi diye dua edilir. Bildirilmiş o, böyle dua edilir. Öbürüsü Bahattin Apa'ya sordum öyle dedi. Osmanlı'ya sordum böyle oldu. Mustafa Tokuz'a sordum böyle. Bu dağınıklık olur. Olmaz o.
1: Evet.
2: Olmaz o. Tek kere. Efendim gelelim Kur'an'ın her harfi şifadır deniyor. İşte ama dedi bazı yerlerde mesela işte

0: suya üflemek, okuyup suya üflemek veya aynı yazmak, suyunu içmek
1: veya üzerine üflemek.
0: Şimdi kitap okunmuş olsaydı, bu konularla alakalı Saadet-i Ebediye kitabı okunmuş olsaydı, dinleyicimiz zihninde bu şekilde soru işaretleri ve istifhamlar minimum noktaya inerdi. Sonra da yok olurdu.
1: Evet.
0: Yerlerine otururdu. Yerlerine oturamamış. Yerlerine oturamamış. Karışmış yani. Ben ne yapacağım şimdi? Yani Allah-u Teala'nın kelamı bir harfi bile olsa şifa. Bir harfi bile olsa. Mesela okuduğun zaman Allah-u Teala oradan bir şifa gönderir. İnanarak bunu okuduğun zaman. Peki. Bunun dışında mesela kitaplarda anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de şifa için bildirilen ayet-i kerimeler var.
1: Evet.
0: İslam Ahlak kitabında hangi sure, hangi ayet-i kerime olduğu da yazılı. Şifa ayetleri diye fihrisinden bakarsan bulursun. Bunları bir tabağa yazıp, mürekkeple yazıp, ondan sonra su döküp eritip, bunu içerse hastaya şifa olur. Bunu böyle yapmak lazım. Çünkü dinin bildirmiş olduğu hüküm bu. Bazıları mesela işte cinle alakalı veya büyüyle alakalı, işte suya da aynı şekilde okumalı, üflemeli, bununla banyo yapmalı. Cin bahsinde anlatılıyor, büyü bahsinde anlatılıyor Saadet-i Ebediye'nin. Dolayısıyla onu da öyle yapmalı. Yani nasıl bildirilmişse öyle yapmalı. Evet, evet. Ama onun dışında seni bağlayıcı bir şey yoksa, Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman her kelimesinden, her ayetinden, hatta her harfinden, çünkü Allah-u Teala'nın kelamı, senin ruhun beslenir, kalbin ferahlar. Onların hepsi şifa mıdır? Şifadır. Şifa zannedersem şöyle anlaşılıyor. Başım ağrıyor, işte şifa için bir şey var mı? İyi de arkadaş, senin kalbin hastaysasın.
1: Evet.
0: Değil mi? Önce oranın tedavisi. Bu da Allah-u Teala'nın ismini çok zikretmek, onun kelamını çok okumak, istiğfara devam etmek, kelime-i tevhide devam etmek, la havle'ye devam etmek suretiyle tedavi olabilir buyuruluyor. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. 79 yaşındayım dedi. Ve dedi aort damarım yırtıldı. Ve sonra da dedi tekerlek sandalyeyle şey yapıyordum. Bu sefer de dedi düştüm, kalça kemiğim kırıldı. Şu anda yatalağım dedi.
1: Evet.
0: Ben dedi kaza namazda kılıyorum dedi. Ben dedi kaza kılarken her kaza kıldığım şeye teyemmüm alıyorum. Teyemmüm alabilir miyim? Tabii bu durum teyemmüm alabilir. Peki her kaza için almam lazım mı? Her kaza için almam lazım mı? Şimdi Saadet-i Ebediyet'te İslam ahlakında da bir ifade geçiyor. Mezhab-ı Erba'dan alınarak bir ifade geçiyor. Ve oradan anlaşılıyor ki ayrı ayrı bunlara da teyemmüm bahsinde teyemmüm yapılması bildirilen bir kabil var. Ama bir de genel kabil var. Hepsinin bildirmiş olduğu.
1: Evet.
0: Bildirmiş olduğu. Mesela bu dinleyicimiz yatalak ya. Diyelim ki necaset konusunda sakınmasın. Maliki mezhebini taklit ediyor değil mi?
1: Evet. Çünkü sonda var dedi.
0: Sonda var. Dolayısıyla o sonda sebebiyle bunun abdesti bozulmaz. Suyla alamıyorum dedi yatalağım. Teyemmüm yapıyorum. O zaman sadece vakit girince teyemmüm yapacak. O teyemmümle öğle vakti girince teyemmüm alıyor. İkindi çıkana kadar. İkindi girene kadar.
1: Evet.
0: Onunla istediği kadar Kur'an-ı Kerim okur, vaktin namazını kılar, kaza kılar. No problem. İkindi vakti girince tekrar teyemmüm yapacak. Akşam vaktine kadar. Hı. Akşam girince tekrar teyemmüm yapacak. Yatsı vaktine kadar. Yatsı vaktinde aldı. Hiç uyumadı. Sabah vaktine kadar. Veya imsak vaktine
1: imsak
0: kadar. O şekilde bildiriliyor kitapta. Öyle mi? Aynı şekilde de şey yapacak. Şimdi o sondaya takıldı. Sonda var dedi. Her vakitte dedi. Abdest almam gerekir mi bunun için? Zaten teyemmüm yapıyorsun, tamam mı? İmam Malik Hazretleri'nin taklit etmesi şarttı. İmam Malik Hazretleri'nin iştihadına göre şu anda idrar yolunu kontrol edemiyor.
1: Evet.
0: Çünkü mesela diğer üç mezhep imamında öyle bir durum yok. Zaruret kelimesini hepsini kullanıyor. Fakat İmam Malik Hazretleri'nin zarureti iki şekilde kullanıyor. Bir, dinin bildirmiş olduğu zaruret. İki, semavi özür ifadesini kullanıyor. Yani burundan çıkan ifrazatı sen kontrol edemiyorsun ya.
1: Evet.
0: Mesela gayta yollarında bir rahatsızlık var. Yellenme zuhur ediyor. İdrar yollarında burada olduğu gibi bir rahatsızlık var. Müdahale edilmiş. Sen sıkamıyorsun yani idrarın geldiği zaman. Senin iradenin dışında çıkıyor bu.
1: Evet.
0: Hatta ben görmüştüm mesela. Gayta bağırsaklarda da falan şey yaptığı için bir sağında torba, bir solunda torba. Bir tarafta idrar, öbür tarafta daha incek de gayta geliyor.
1: Evet.
0: Maliki mezhebini taklit edince, bir, necaset namazı olmadığı, namaza mani olmadığı için o halin namaz kılabilir. İki, bu hal abdestini bozmaz. Zaten teyemmüm alıyorsun. Teyemmüm aldığın için de bak kirinci alırsın. Vakti sonuna kadar istediğin kadar kılabilirsin. Peki efendim sonda takılı olduğu için o sırada idrar geliyor ve tekrar abdest teyemmüm yapacak mı yapmayacak?
1: Evet.
0: Dinleyicimiz onu soruyordu. Yani çünkü Maliki mezhebinde o hal abdesti bozmuyor buyurdu. Abdesti bozmadığı için de tekrarlanmayacak.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahve içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: TGRT FM Haber.

0: geldiniz. Gelişmelerle yeniden sizlerle birlikteyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. ABD Başkanı İran devrim muhafızlarıyla gizli iletişim kanalları bulunduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı konusundaysa Umman'ı açıkça tehdit etti. Önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ve Hürmüz Boğazı konusunda peş peşe sert açıklamalar geldi. Fox News'a konuşan Trump, İran devrim muhafızları yetkilileriyle doğrudan iletişim kurduklarını söyledi. Trump, Tahran yönetimine de açık mesaj gönderdi. İran teslimiyet bayrağını kaldırmalı dedi. Hürmüz Boğazı konusundaysa tansiyonu daha da yükseltti. Trump, Umman'ın ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda fena halde bombalanacağını söyledi. ABD Başkanı İran üzerindeki ekonomik baskının sürdüğünü belirterek Tahran'ın blöf yaptığını savundu. Trump ayrıca Hamas'la da farklı kanallardan iletişim kurduklarını açıkladı. Hamas'ın silah bırakacağını öne süren Trump, İsrail'in Gazze'ye saldırmaması gerektiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde tansiyon yükseldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisi patlayıcı yüklü İHA'larla hedef alındı. Saldırının İran'dan gerçekleştirildiği bildirildi.
1: Irak'ın Erbil kentinde sabah saatlerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi İran tarafından fırlatıldığını açıkladığı 2 Hadid 110 tipi patlayıcı yüklü İHA'nın Pirmam ilçesindeki hedeflere yöneldiğini duyurdu. İHA'lardan biri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisine isabet etti. İkinci İHA ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Teşkilatı'ndaki üst düzey bir yöneticinin ikametgahını hedef aldı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi saldırıyı sert biçimde kınarken saldırının arkasındaki tarafların sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacağı mesajını verdi. Saldırı Erbil'de güvenlik endişelerini yeniden artırdı.
0: Bir sıcak gelişme daha. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı değerli izleyenler. Seçimi AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazandı. Menderes'te siyasi dengeler tamamen değişti. CHP ve Yeni Parti ortak adayda uzlaşamayınca oylar bölündü ve mecliste nefes kesen bir oylama yaşandı. Dördüncü turda Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 12 oyda kalırken Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 15 oyla zaferini ilan etti. Menderes Belediyesi'nde AK Parti yönetimi başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı bir Öcalan çıkışı daha geldi. Daha önce Öcalan'a statü isteyen Bahçeli, sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartlar oluşturulmalı dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gözden geçirilebilir sinyali de verdi.
2: Ağzını topla! Sen kimsin?
1: Terörsüz Türkiye'yi hukuki zemine oturtan yasa mecliste tansiyonu yükseltti. İyi Parti ve MHP karşı karşıya geldi. MHP lideri sürecin hiçbir aşamasında ne ödün verdi ne de söyleminden vazgeçti.
3: Ayıp ya! Ayıp size!
1: Çerçeve yasa görüşmelerini 11 saat genel kurulda gözünü kırpmadan izledi. İmralı parantezini ise hep açık tuttu.
4: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımız önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması geldi. İmralı'nın şartlarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
5: Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
1: DEM Partililer zılgıtla kutladı, Bahçeli'nin çevresini sardı, tebrik ve teşekkür etti. Bahçeli de mecliste tarihi uzlaşıyla kabul edilen çerçeve yasayı yeni bir safhanın başlangıcı olarak niteledi.
5: Bu kapsamda AİHM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi gündeme gelebilecektir.
4: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.
1: Bu çıkış başkent kulislerinde Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir mesaj olarak değerlendirildi.
4: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: Devlet Bahçeli süreçte kararlılık vurgusu da yaptı.
5: Süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız.
0: Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dönemi ve sonrası belediye ihale süreçleri mercek altına alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından ihale süreçlerinin incelenmesine ilişkin müfettiş görevlendirildi.
3: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
1: Rüşvet soruşturmasında tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmuştu. İtiraflarıyla gündemi sarsan Muhittin Böcek ve sonraki döneme inceleme talebi geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve sonraki dönemi mercek altına alınıyor.
6: Su yönetimiyle ilgili bir protokol yapmıştık. Çok güzel projelerimiz paylaşacaktık ama.
1: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti. Bakanlığın izniyle görevlendirilen müfettişler belediyeye giderek incelemelere başladı. Çalışmada belediyenin ihalelerinde usulsüzlük bulunup bulunmadığı belirlenecek. İhale süreçleri ve şartnamelerin mevzuata ve usule uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Birden fazla ihale alan şirketlerin dosyalarında ayrıntılı inceleme yapılacak.
7: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetini arttırdı. Kiev, Moskova'yı yüzlerce İHA ile hedef alırken Rusya ve Kiev ve çevresine füze ve İHA saldırıları düzenledi. İki tarafta da ölü ve yaralılar var.
1: Kiev ve Moskova'ya her saat drone yağıyor. Taraflar karşılıklı taarruzu şiddetlendirdi. Moskova, Ukrayna'dan fırlatılan yüzlerce İHA'nın hedefi oldu. Kente en az 600 İHA ile saldırı düzenlendiği açıklandı. İHA'lardan birinin bir eve isabet etmesi sonucu 83 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Rus yetkililere göre Moskova, Rostov ve Belgorod bölgelerindeki saldırılarda ölü ve yaralılar var. Moskova yakınlarındaki Podolsk kentinde Kiev'in İHA saldırısında Rusya'nın Amazon'u olarak bilinen Wild Berries Warehouse'a ait depo hedef alınmıştı. Buradaki yangının sürdüğü ifade ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Novolosine yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca Kiev'in balistik füzelerle hedef alındığı duyuruldu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin memleketi Kyiv Rig'e düzenlenen füze ve İHA saldırısındaysa bir kadın öldü. Kiev'de ölü ve yaralıların olduğu birçok bölgede yangınların çıktığı açıklandı. İki tarafında son dönemde askeri ve sanayi tesislerinin yanı sıra depoları ve lojistik merkezleri hedef alması dikkat çekiyor.
0: Somali'de çatışma yeniden alevlendi. Bait Sabo'da Somali ordusuyla silahlı gruplar karşı karşıya geldi. Ordu saldırının püskürtüldüğünü ve militanların geride ölülerini ve araçlarını bırakarak kaçtığını açıkladı.
1: Somali Ulusal Ordusu Baydabo'da silahlı gruplara karşı operasyon başlattı. Operasyonda silahlı grubun ağır kayıp verdiği ve geri çekildiği bildirildi. Ordu açıklamasına göre silahlı gruplar son dönemde Baydabo'da güvenliği bozmak için girişimlerde bulunuyordu. Operasyonla beraber bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Olayların arkasındaysa Güneybatı eyaletinin eski yönetimine bağlı silahlı gruplar var. Eski yönetim Somali Federal Hükümeti ile ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Bunun üzerine 30 Mart'ta Somali ordusu Baydaboy'a operasyon düzenlemiş ve kontrolünü ele geçirmişti.
0: Mavi Vatan'da Yunanistan'a göndermeli çevreci karar alındı. Fethiye Kaş ve Kuzey Kore'de iki deniz milli parkı ilan edildi. Türkiye ilk kez denizde milli park oluşturdu. Atina'nın ikinci deniz parkı girişimine sahada cevap verildi.
1: Yunanistan'ın deniz parkı hamlesine Türkiye'den cevap geldi. Ege'de iki deniz parkı ilan edildi. Milli park kanunu kapsamında ilk kez denizlerde milli park alanları oluşturuldu. Atina yönetimi çevrecilik adı altında Ege'de siyasi hamle yaptı. 2025'te Ege ve İyon Denizi'nde iki büyük deniz parkı ilan etti. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın çevre programlarını siyasi hamlelerine alet ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Uluslararası anlaşmalarla egemenliği kendisine devredilmemiş coğrafi formasyonlar üzerinde fiili durum oluşturulmaya çalıştığını duyurdu. Bu adımlar hukuken geçersiz dedi. Ankara, Atina'ya karşı benzer bir adım attı. Muğla, Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı ilan edildi. Türkiye'de Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez Deniz Milli Parkı oluşturdu. Yönetimini de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üstlendi. Türkiye bu sayede çevre denizlerindeki egemenlik haklarını güçlendirdi. Mavi Vatan doktrinini güçlendiren stratejik adımlarına bir yenisini ekledi. Ankara'nın hamlesi Birleşmiş Milletler haritalarına işlendi, tescillendi. Doğu Akdeniz ve Ege'deki dengeler Türkiye lehine tamamen değişti. Yunan basını Türkiye'nin bu adımla Meis Adası'nın çevresindeki tüm deniz alanını kuşattığını ve adayı tamamen izole ettiğini yazdı. Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı 21.706 kilometrekarelik devasa bir alanı kapsıyor. Deniz kaplı Kaplumbağaları ve deniz memelilerinin kritik yuvalama alanı olan bölge, Meis Adası çevresindeki deniz yetki alanı tartışmalarının odağında yer alıyor.
0: Bir maçtan fazlasıydı tribünlere Türkçe ve Kürtçe, sahada rakip kardeşlikte biriz, terörsüz Türkiye pankartı asıldı. Ahmet Spor Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor'u konuk etti. İki bakan da maçı yerinde izledi. Kardeşlik mesajı verdi. Kazanan terörsüz Türkiye oldu.
8: Biz spor birleştirici, iyileştirici güçle inanıyoruz.
9: Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacak. Bunu temin etmek için, buna şahitlik etmek üzere bugün sizlerle beraberiz.
1: İki bakan Diyarbakır'daydı. Ahmet Spor Erzurum Spor maçını izlediler. Doğu derbisinde tüm Türkiye'ye kardeşlik mesajı verdiler.
9: İnanıyorum ki bu süreci iyi yönetebilirsek, bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse terörsüz Türkiye sürecine mutlaka olumlu yönde katkı sunacağına inanıyoruz.
1: Tam bakan çiftçinin dediği gibi oldu. Tribünlere Türkçe ve Kürtçe, sahada rakip kardeşlikte biriz. Terörsüz Türkiye pankartı asıldı. O pankart sosyal medyada gündem oldu. Pankarttaki dostluk titreşimleri dalga dalga bütün Türkiye'ye yayıldı. Süreç kapsamında güzel bir jest yorumları yapıldı.
8: Sporun bu birleştirici gücünü hep birlikte yaşamamız lazım.
1: Tribünler tıklım tıklımdı. Ne taşkınlık oldu ne gerilim yaşandı. Maç saha içinde kaldı. Ahmet Spor 3-0 galibiyetle ayrıldı ama maçın sonunda Türkiye kazandı.
8: Önemli olan bu ülkemizin birlik beraberliğine hizmet etmesi.
0: Değerli izleyenler, FETÖ'nün Baylok'u gibi Alihan Kuriç suç örgütünün de gizli haberleşme programı deşifre oldu. Glopper isimli bir program kullandıkları belirlendi. İçişleri Bakanı Çiftçi, FETÖ'nün Baylok ihanetinde şahit olduğumuz bu kriptolu ve karanlık yöntemlerin kimler tarafından ne amaçla kullanıldığını çok iyi biliyoruz dedi.
9: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
1: İkinci Baylok skandalı patladı. FETÖ'den sonra Alihan Kuriç suç örgütünün de kriptolu haberleşme programı kullandığı anlaşıldı. Bu sıcak gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı.
9: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
1: Bakan Çiftçi sadece dini hassasiyetlerle hareket ettiğini iddia eden bir yapı, neden 3 kademeli doğrulamayla erişilen gizli bir iletişim yazılımı kullanma ihtiyacı hisseder diye sordu.
9: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
1: İddialara göre Kuriş suç örgütü kriptolu haberleşme programını gözlerden uzakta Hindistan'da yazdırdı. Yani özel siparişle yapıldı.
9: 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
1: Kuriş'in kurmayları ve ayrıca tıpkı FETÖ hiyerarşisindeki gibi ağabey konumundaki 3300 kişi tarafından kullanıldığı tespit edildi. MASAK şüpheli para trafiğini incelemeye aldı. Firari kardeşin evinden çıkan 200 kilo külçe altın dudak uçuklattı. Ailenin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkulse adeta kaynağı belirsiz servetin görünen kısmıydı. Nitekim Köln'de inşa edilen devasa saray paraların nereye aktığını ve Almanya planlarını ortaya çıkardı.
9: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
1: Alihan Kuriş'in savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Gıdadan perakendeye, tekstilden ulaşıma uzanan 100 milyarlarca liralık devasa ağın merkezindeki ismin aylık gelir beyanı şaşırttı. Alihan Kuriş aylık kazancını sadece 380 bin lira olarak açıkladı.
9: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
1: Kuriş kendi ikametinde ele geçirilen altın ve ziynet eşyalarının kaynağını düğün takısı ve aile birikimi olarak savundu. Örgüte bağlı olduğu iddia edilen şirketlerin sahipleri içinse sosyal çevrem dedi.
9: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var.
1: Operasyonlarda Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Şimdi kripto haberleşme programıyla gerçekleştirilen gizli yazışmaların izi sürülecek. Para ve altın kuleleri, İsrail bağlantısı, adeta cephaneliği andıran silahlar, milyarlık şirketler ve para hareketleri, yüzlerce tapu, yabancı istihbarat bağlantısı iddiaları tek tek incelenecek.
9: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de dini duyguları istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılıyor açıklaması yaptı. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez dedi.
10: TGRT FM Haber.
11: Hava durumu.

0: şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16'yı 18 dakika geçiyor ve bugün 17 Ağustos 2027 Pazartesi sevgili dinleyiciler. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Harvas. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Size İstanbul'dan merhaba diyoruz. Ve Hüseyin Selim Kaya var bugün. Ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler duydunuz bugün 17 Ağustos. 17 Ağustos 1999'da saat gece saat tabii 03.2 gösterirken sevgili dinleyiciler bir deprem oldu. Bulunduğumuz bölgede Marmara'da. Bu depremde efendim 18.373 kişi hayatını kaybetti ve 23 bin kişi yaralandı. Bunu da sizlerle paylaşalım. Şimdi tabii burada çok hızlı olmadı tabii. Hızlı müdahale edilemedi belki. Yani 3 gün sonra devlet büyüklerimiz ya da hükümet büyüklerimiz buraya gelebildi, müdahale etti. Hatta çok enteresan bir hikaye var. Melih Gökçek, o zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, su ya da ekmek belediye otobüslerine doldurup gönderiyor. Bunu duyan dönemin başbakanı, sen belediye başkanısın niye bu işlere karışıyorsun diye fırçalandığını da biliyoruz. Çok konuşuldu sevgili dinleyiciler. Bunu da sizlerle paylaşalım. Tabii bugün gazetelerde bir haber daha var. Yarısı bizden kampanyası sadece dönüştürülen kentlerde, özellikle İstanbul'da yoğunlaşmayacak. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde, birçok kentinde, kasabasında bu gerçekleşecek. Yarısı bizden, yani devlet yarısı bizden, kentlerimizi, kasabalarımızı dönüştürecek, yenileyecek. İnşallah muhtemel bir depreme karşı daha dayanıklı olacak. Biliyorsunuz çok kısa süre önce biz 500 bin konutu, 11 vilayetimizi, onlarca kasabamızı ve yüzlerce köyümüzü yeniledik. Canlarımızı kaybettik, tabii kolay değil. 11 kent, 11 vilayet, şehir neredeyse yerle bir oldu. O yaralar sarıldı ve hala sarılmaya devam ediliyor. Bir dönemde öyle enteresan korktuk ki, çekindik ki, ya acaba bu 11 vilayetimiz batı şehirlerimize mi göçecek? Oralarda ne olacak, yapılacak mı, yapılmayacak mı diye örnekleri var ya, hani bu 17 Ağustos'u da görünce, çünkü 17 Ağustos depreminde, Marmara depreminde yıkım çok büyüktü, yıkım vardı ve hatta yıllarca sürdü. Kalanlar da yine şu anda hükümet olan AK Parti tarafından tamamlandı. Bunu da biliyoruz sevgili dinleyiciler, bunları konuşacağız. Ayrıca tabii güne ve gündeme dair her şeyi bugün konuşacağız. Onu da sizlerle şey yapalım. Allah bir daha bu musibetleri uzaklaştırsın. Ülkemizden, milletimizden, halkımızdan bir daha böylesi acılar göstermesin. Hep beraber amin diyelim ama hazırlıklı da olalım. Telefonlarımız 0212 400.

0: 454-56-46 bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
1: Gurbetçi Mehmet, yeni güzel haftalar olsun Atalan Bey.
0: Hoş geldiniz efendim, iyi günler diliyorum.
1: 17 Ağustos 1999 Marmara depremi, 27. yıldır Atalan Bey. Cenab-ı Allah bir daha böyle afetleri bize göstermesin.
0: Amin. Amin. Gerçekten bunu çok büyük bir yaşayan bir
1: zaten Atalan Bey kaç kilometre aşağıdan meydana geliyor tabii. Bunun virgül önemli. Evet. Hani 3-4-5 olsa hadi ev salla yıkamaz. Zaten deprem Atalan Bey insanı öldürmezse işte bu afetle öldürüyor Atalan Bey. İşte bu yıkılma öldürüyor işte.
0: Evet. Tedbirsizlik. Tedbirimizi alalım. Ondan sonra zaten efendim takdiri Allah-u Teala bırakalım diyor. Halkımız, milletimiz, inancımız böyle ama tedbirli olmamız lazım.
1: Zaten Atalan Bey temeli sağlam yaparsam o ev dayanır da işte maalesef bizim insanlarımız işte tabii şimdi ne kadar bu yapanlar oluyor müteahhitlerden hepsi bir değil tabii. Beş para beşi bir tabii olmadığı gibi.
0: Para gözler de var.
1: Ha, ben bu evi hemen yap vereyim diyor işte hemen teslim edeyim. Gelen aile veya kim varsa girsin içe girsin girmesine ama tabii.
0: Yoksa Japonya'da da deprem oluyor efendim yani.
1: Atalan Bey dünyada şimdi deniz nerede varsa orada deprem oluyor. Japonya olsun, komşu Yunan, İtalyan, Azerbaycan her tarafta oluyor Atalan Bey. Sadece bizim burada bir deprem bölgesi değil tabii. Almanya, İngiltere, Fransa buralarda
0: sizde
1: olmuyor.
0: Sizde de bir sel yaşandı. Tabii. Sel felaketi.
1: Tabii Atalan o selle zaten kefazeli gösterdiler. Zaten eskiden biliyorsunuz işte o 99'da bile mesela dediğiniz gibi şimdiki hükümet gibi olsaydı 2-3 güne bile kalmaz zaten. Burada bile çok geç davrandılar Atalan Bey. Aradan bir zaman geçsin. Aradan zaman geçer
0: çok
1: mi?
0: Çok geç Almanya'da davrandılar. Sigortalar da devlet de bir elini uzatmadı yani.
1: Tabii aradan kaç bir zaman geçecek. Ondan sonra hamle yapacağız. Olur mu?
0: Maç 90 Türkiye, Türkiye öyle yapmadı. Hatta Alman bir milletvekili çıktı. Kürsüde konuştu. Bir şey dedi. Dedi ki ya bizim ekonomimiz Türk ekonomisinden daha mı küçük dedi. Onlar 500 bin ev yapıp teslim ettiler 2-3 yıl içerisinde. Biz bu SSD'ye niye yardımcı olmuyoruz diye haykırdı. Alman meclisinde bu konuşuldu.
1: Atalan bir şey daha var. Bizim herhalde burada yine bir seçim daha olacak galiba. Önümüzdeki 9. Eylül ayında öyle duydum ben. Yani bunlar galiba Atalan tekrar seçime gidecekler gibi görünüyor.
0: Öyle mi?
1: Çünkü Friedrich Merz'den şu anda memnun değiller. Çok vaat ondan bir şeyler bekliyorlardı. Olmadı. Korkarım tabii bir şu AfD partisi var ya hani bu ikinci gitti. Hani bu SDU ile CSU'nun arkasında hemen birkaç procent vardı. Her tarafta bizim ben genel olarak Almanya'yı bilmiyorum ama bizim başkent Berlin'de bu konuşuluyor. Yani biz onu seçtik, bunu seçtik. Kaç lira parti geldi gitti. Bu aşırı dazlak komünist partisi Atalan Bey çok konuşuluyor burada. Yani yani korkar. Korkunun ecele zaten faydası yok da. Yani bunu seçmek istiyorlar gibi Atalan Bey. Allah muhafaza. Bir de bunu
0: kendisi izne zaten ayrılmış. İzne ayrılırken de çok çalışmamız lazım. Evet. Çok demiş. Tabii çalışmazsak bu krizin içerisinde çıkamayız demiş Alman şansölyesi.
1: Zaten Atalan Bey kriz öyle. Çoğu Almanlar zaten hemen hemen onda dördü diyeyim ben. Burayı terk ettiler. Kendi memleketini mesela çoğu ya Avusturya'ya, İsviçre'ye, İsviçre'den frank parasına, İsviçre'den euroyu istemediler zaten. Yaşların çoğu emekliler mesela. Bizler çoğu İspanya'ya gittiler. Dediğim gibi Avusturya. İsviçre parasını vermedi Atalan Bey. Çok da güzel yaptı. Kendi parasını yani tuttu. Frank olması lazım İsviçre'nin.
0: Evet.
1: Şimdi bu Avrupa'nın bu euro parası Atalan Bey iyi ki benim vatanım ülkem girmemiş. Yani öyle bir şey ki çok pahalı. Belki Türkiye'de bir şey bozdurduğumuz bakın mesela bankalarda olsun dövizde iyi para yapabilir. Ama burada hiç geçimi sağlam mı bu parayla? Adam ay başında bir ikisini alıyor. Ayın ortasında Atalan Bey çapa kalıyor yani. Hiç de yürümüyor. Atalan Bey'de spor diyeceğim kısa bekleyenler vardır.
0: Spor tabii be lütfen şey efendim. Evet telefonlarımız 0212-454-5646 0212-454-5646 sevgili dinleyiciler abi, bekliyoruz. Günü ve gündemi konuşuyoruz. Bakalım sizlerin yorumlarınız ne olacak? Başta tabii yani depremi de konuşacağız tabii. Marmara depreminde konuşacağız ama politika da var. Bir de Ali Kuriş Alihan Kuriş örgütü var. Efendim altınlar var, paralar var, pullar var. Enteresan şeyler. Buyurunuz efendim. Alo. Gitti mi dinleyicimiz? Peki efendim. Sporu futbolu konuşacaktık ama özellikle Fenerbahçe tabii biraz hayal kırıklığına uğrattı. Herkes işi kaleciye mal etti ama bilemiyoruz tabii. Buyurunuz efendim.
2: İdebor'dan Yusuf.
0: Yusuf Bey merhaba, iyi günler diliyorum
2: merhaba
0: efendim.
2: Ne güzel hava var bugün bizim burada, anladın, yağmur yağıyor.
0: Çok yapma anladın. Ya sizde yağmur mu var?
2: Bugün yağmur var.
0: Ya yani sen böyle çok güzel bir şey söyledin, inşallah evet buraya da olur. Bizim evet barajlarda su azalmış İstanbul'da barajlarda, ona göre biraz efendim muktesit olmamız lazım. Su israfı yapmamamız lazım. Çok güzel, keşke o yağmurlar İstanbul'a doğru gelse.
2: Bizde baraj yok yani, içme suyu barajı yok bizde. Bir yeraltı suyundan idare edelim.
0: Sizin kaynak sularınız var abi.
2: Kaynak suyumuz var.
0: Burada 16 evet milyon evet insan yaşıyor İstanbul'da.
2: Biliyorum. Ben askerliği orada yaptım.
0: Tabii. Geçti. Hayır, sen askerlik yaptığın zamanlara benzemiyor. 16 hayır milyon insan.
2: O zaman
0: onun için tasarruf yapmamız lazım.
2: Hamidiye suyu içilirdi o zamanlar. Bütün bu Eminönü'ne vardı mı kullilerde, anladın mı, çiğdellerde suydu. Hamidiye suyu diye.
0: Tabii.
2: Vatandaşa ikram satarlardı o suyu.
0: Doğru.
2: Ya Hamidiye suyu o zaman meşhurdu orada.
0: Tabii.
2: Hayır. Şimdi
0: buyurun efendim.
2: Devrem dediler de, sen daha önce söyledin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o herhalde bir öğle olmadan şeye yetişmişti, Allah alem. Tabii. Kocaeli'ne yetişmişti yani. Hmm. O ekmek, su, ondan sonra bir öyle bir şey, bir otobüs mü getirdim ya da bir kamyondan. Gerçekten orada bir şey olmuş yani. Ben Süleyman Demirel'in hızını söyledilerdi o zamanlar. Ben öyle duyduydum yani. Uyda babalı boyunda.
0: Evet.
2: Yani ben hatta şey etmeyelim yani. Ben yani yerden...
0: Yani Bülent Ecevit başbakandı, evet.
2: Başbakanı mı? Adamın iradesi yoktu ya. Adamın pek bir iradesi yoktu. Yalnız ya bu işe devlet bey, anladın, biraz kızıyor ama kızmasın, anladın, yetişemezdiler. Yani devlet bey nasıl yetişemedik falan diye biraz kızdı falan diye de yetişemediler o zamanlar, anladın mı? Gerekmez, anladın, devlet beyin anlamış gitmesi. Tek de gündeme de getirmesinler hukumeti bence. Yani adamlar, anladın, zoruna gidiyor bu işler. Bu hukumetin yaptığı, bu Cumhur İttifakı'nın yaptığı işler zorlarına gidiyor işin açıkçası. Gitti adam bak mesela bu Maraş'ta, Antep'te, ondan sonra Adıyaman'da konteyner şey verdiler. Çöp konteyneri gönderdi adam.
0: Evet.
2: Biredene de yanında minibüs gönderdi. Minibüs kaç lira para ya? Minibüs kaç lira para? Sen Veli abaya bayağı bağışlanan paranın onda biri değil ya o minibüsler olsun, konteyner. Kaç lira konteynerin tanesi, çöp konteyneri göndermiş. Bizim hizmetimiz, anladığını deyip Arşale'ye geçti diye. Bir de reklamını yaptılar. Hele o İsmail oradan bir kovaladılar. Ben öyle hoşuma gider ki. Bir şeyler var.
0: Çöp bidonu göndermişler daha. Niye beğenmiyorsunuz Yusuf Bey?
2: Ya ben beğenmemezlik gitmedim ki.
0: Çöp bidonu da bir şeydir efendim yani.
2: Tamam da. Ya bir tane ama mı o umum tuvaleti yapalardı bir şeyde. Bir tane umum tuvalet. Bırak çöp bidonunu. Umum tuvalet. O kadınlar, anladın, nereye gideceklerdi orada?
0: Ya.
2: Nasıl yapacaklardı? Ya erkek icabında gider, anladın, bir tarafta ihtiyacını giderir ama o bayanlar nasıl yapacaktı? Bir tane o İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi geldi, anladın mı? Ben dedi şeyi yaptım dedi. Havalandı, yaptım hava için bu şey. Tabii bir şeyle kepçeyle, anladın, havalanı yapılır mı? Kurban oldum, sen milletin niye gözünü boyuyorsun sen? 3 ay 4 ay sonra yapıldı o şey.
0: Ah Yusuf Bey, ah efendim, iyi günler diliyoruz size. Peki efendim, evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
3: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
3: Devlet diyorum. Devletçi diye benim artık deli raporum verecekler herhalde.
0: Yok abi, Allah kimseyi devletsiz etmesin, devletsiz bırakmasın. Olur mu öyle şey ya?
3: Efendim, devlet demek belge demek, kayıt demektir. Vesika demektir, değil mi?
0: Evet.
3: Ya, devletin bir özelliği budur. Ve en önemli özelliği devlet her şeyi kaydeder.
0: Not eder, kaydeder. Bravo.
3: Böyledir yani. Ve Allah da Müslümanlara demiş ki alışverişinizi belgeleyin, kaydedin her şeyi. Bakın bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de bir ayetten bahsediyor. Şimdi Ya biz de hoca falan zannediyorlar bu arada.
0: Ya arada bir falan yani maşallah geniş bir perspektiften şey yaptığınız için yani genel kültür bunların bilinmesi lazım.
3: Şimdi kayıt kuyut olmayınca bir para toplanır, bir değer ortaya konur. Onun sahibi de olmaz. Sahibi kim olur? Kafanın eline kadar. Şimdi bu konuştuğumuz işte 200 kilo aldı şu kadar şu bilmem ne falan filan bilmem ne. Bunların hepsi kayıtsızlığın tespit edilmemenin vesikasızlığın ürünü zaten. Yani.
0: Tabii. Çünkü aydan geldi da... hoya mı gidecek? Niye tespit edilmiyor? Niye kaydedilmemiş? Neden? Kimden kaçırılmış diyorsunuz? Evet.
3: Efendim Allah bize niye emretmiş Müslümanlara? Alı her şeyinizi belgeleyin diye. Bu toplanan paraların belgesi kaydı kuyruğu var mı? Yok.
0: Ya.
3: Yok. Olmayınca böyle oluyor. Bu sefer orada iltihaplanma oluşuyor.
0: Tabii. Çürüme oluyor abi.
3: Gayet tabii. Gayet tabii. Çürüme oluyor. Yani bu eşyanın tabiatına aykırı bir husus. Belgelememek. Herkes sen hak et. Kazandığını bile belgeleyeceksin. Devlet bundan haberdar olacak. Devlete vergini ödeyeceksin. Ve neyin var neyin yok. Varislerine bırakacağın. Bunların hepsi kayıt kuyruğu altında olması gereken şeyler.
0: Onlar kayıtlı evet. Abi. 191 parça emlak kayıtlı onlar. Varislere ama. Bırakılacak. Evet.
3: Allah'tan onlar kayıtlı. Başka da çaresi yok galiba zaten.
0: Evet. Yani herkese bölüştürülmüş, ölüştürülmüş. Evet.
3: Yani sadece bu örgüte ait bir konu değil.
0: Bu konu. Tabii canım.
3: Bütün herkese, hatta hepimize.
0: Evet.
3: Kişisel olarak bile alışverişimiz belgelememiz lazım. Gittiğin camide para toplanıyor. Verdin işte neyse 3-5 bilmem ne önemsiz görünme. Alıyor musun fişini? Herhangi bir makbuz alıyor musun? Yok. Alan var mı? Yok. Ne oluyor bu sefer? O paralar kartopu gibi büyüyor, bir şey olarak bir yere toplanıyor. Peki bu paraların muhafazası nasıl olacak?
0: Değil büyük kasaların olması lazım beyefendi.
3: Efendim bir şey insanların merhametini, insanların Allah korkusunu. Allah bilmiyor muydu Allah korkusunu bırakmayı her şeyi vesikaya kayda kuyuda. Niye ihtiyaç duymuşsa insanlar demiş ki siz böyle yaparsanız ancak bu olur. Bu tabii, işin tabii. Şartı budur. Şimdi sen insanlara İslam'ı öğretmekle vazifeli kılıyorsun kendini. Ben insanlara İslam'ı öğretiyorum. Ne yapıyorsun? Havuz yapıyorum. Havuz yapıyorsun. Neyin havuzu? Bu Kur'an havuzu. Peki Kur'an'da yazılanları niye uygulamıyorsun kendin? Dolayısıyla burada çok önemli bir konu. Yani biz bunu öncelikle ama öncelikle hem kendi şahsi hayatımızda hem devlet hayatımızda hem toplumsal hayatta bunları hayata geçirmedikten sonra bunların hiçbiri geri durmaz, daha da artarak devam eder.
0: Aman
3: ben Allah. Almanya'ya para ödemeyi bir ithalat karşılığında olduğunu düşünüyordum. Şimdi 200 milyar TL, 2 milyar dolardan, eurodan falan bahsediliyor. Peki ne aldın da bu para nasıl gitti bilmem ne oldu. Bakın bunlar hep böyle kara para, kayıtsız para, hak edilmemiş para. Bir adam öldürdü bir tane, ceset ortada elinde kaldı. Bu cesedi nereye koyacağım gibi telaş içine düşürüyor. Bu hırsızlık malı oluyor bu.
0: Peki efendim.
3: Bu parayı nerede saklayacağım, ne yapacağım, ne edeceğim evet. Falan derken ama bir yerden kokusu çıkıyor.
0: Maalesef.
3: Hani yapılan şeylerin.
0: Onlar adına. Evet. Maalesef
3: yani,
0: diyoruz.
3: Tamam.
0: Çok teşekkür ederiz Osman Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet, çıkıyor tabii. Efendim buyursunlar. Kim var telefon attığımızda? İbrahim Bey var mı kimse? Buyursunlar efendim.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
4: Adana Yüreğden Mustafa Ceylan.
0: Buyursunlar Ceylan. Mustafa Bey. Hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum. Yazı kışı yapan, kışı yaz yapan Cenab-ı Allah'a hamdü seneler olsun. İki günden beri maşallah Adana'mıza iyi yağmur yağdı da. Bunlar hep iyi alamet değildir. İşte insanları ayıkmıyor insanlar. İnsanları depremle yağmur.
0: Günden beri yağmur mu yağıyor Adana'ya?
4: Çoktu yağdı. Yani az da değil. Kışın bile yağmur yağmadı.
0: Maşallah ya. Hadi dua edelim İstanbul'a da gelsin. Barajlarımız biraz yarılanmış abi. Hatta altına düşen yerler var.
4: Tabii bunlar hepsi uyarıdır. İnsanlar azmış. Allah'a meydan okuyor. İnsanlar cenabet geziyor. Ana kız yanına yürüyor. Ana kızına diyemiyor ki yavrum bu ne haldir, bu ne vaziyettir. Yani özgürlüğün daniskasını yaşıyoruz. Bu rahatlık insanları rahatsız ediyor. Şimdi biz çok ızdırap çektik, çok sıkıntı çektik. Varlık içinde yokluk çektik. Kuyruklardan başımızı kaldıramaz. Şimdi her şey bol, her şey var. Adam yandım, öldüm, bittim, tükendim. Allah seni bildiği gibi yaptı. Şimdi netice itibariyle Rabbim başta tüm hastalara şafiyiz bile şifa versin.
0: Inşallah. Amin amin.
4: Bana ondan sonra bizi dinleyen tüm günü dostlara selam olsun. Ben sadece bir dua için aradım.
0: Çok
4: ben
0: teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar efendim. Alo alo. Buyurun efendim. Buyursunlar efendim.
5: Abdullah Bey, kolay gelsin. İyi günler.
0: İyi günler efendim.
5: Abdullah Bey, öyle bir karışık ki hangi işe...
0: Erhan Bey, bugün sesiniz niye gelmiyor?
5: Sesim gelmiyor mu şu anda?
0: Ha, şimdi tamam. Karışık diyorsunuz.
5: Ya gerçekten
0: dünyada işler böyle hep karışık olur diyorlar. Doğru mu Erhan Bey ya?
5: Aynen öyle.
0: Bunun için de bir sistem oturtturmak lazım. Yani bir düzen, bir sistem değil mi böyle?
5: Yani ya Atola Bey, neden biliyor musun? Gerçekten beynim Allah bullak ya. Şuna var ya, şu olaylar, yapılanlar. Ya ben çok dürüstüm. Ya ben çok iyi niyetli olarak şey yapıyorum ki bunlara karşı duruyorum. Ben anı benim gibi kaç milyon insan var ben bilmiyorum ya. Ya oğlum neresinden tutarsan bir saçmalık. Ya şimdi konuyu şöyle başlayayım önce bir kısa aklına geçenleri. Ya teröristi Türkiye diyorlar. Eyvallah tamam. Ya milletvekilleri bunun tamamı arkasına durmuyor. Bugün İsrail bile açıklandı, açık verdi. İsrail bile İran'ı devirmek için tıpkı Türkiye'deki gibi İran'daki Kürtleri kullanmaya başlamış ve olay çökmüş. Yani bizde de Kürt kardeşlerimizi, Kürt arkadaşlarımızı kullanarak bizi çökertmeye çalıştılar. İran'da da aynısını Kürt insanlarını kullanarak İran ayrıca ve İsrail oluyor.
0: Kendimizi kullandırmayalım diyorsunuz.
5: Tabii. İsrail bunu yaptı. İran'a da yaptı. Ama Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu plan geri tutmuş. O gitmişti ama evet. Bir ara Amerika'ya. Işte
0: kullanırlar şöyle. Abi. Herkesin bir fiyatı var diyorlar. Aynen. İnsanları bak, kullanıyorlar abi.
5: Aynen.
0: Kınıyorum efendim bunları.
5: Yapan kim? İsrail. Aynısını Kıbrıs'ta yapıyor. Aynısını Yunanlar yapıyor bize karşı. Eğer senin savunman iyiyse karşı tarafın hamlelerini rahat da geçersin. Ama sen hiçbir şey yapamazsan karşı taraf devam üstüne koyar üzerine gelirse sen kaleyi teslim etmek zorunda kalırsın. Şimdi bir de şu evet ya ben gerçekten anlayamıyorum. 2 kilo 200 kilo altın külçe.
0: Evet. Adam.
5: Ya Atolat Bey buna da şöyle bir yorum yapıyorum. Eğer destek olmasa, insan gücü olmasa hiçbir şey yapamazsın kardeşim. Hiçbir şey. Bir demiri bile alamazsın. Yerden. İnsan gücü olmasa. Bunda da bir insan aklı var. İyi de kardeşim, Allah seni dünyaya getirmiş bebekken zulüm etmek için mi? Bunlar için mi? Hayır. Dürüst vatandaş olman için. Ve biz şunu biliyoruz ki bir vatandaş eğer bir suç işlerse hapse girer. Bizde bu var. Biz bunu biliyoruz. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Mutlaka her şeyin bedeli var. Ama ya insan gücü var burada. Bunlar bütün olaylarda yan kesi, dolandırıcılık, çarpma, çırma, soygun, cinayet ne dersen hepsinde bir başka insan gücü var. Bir de şu hakem maçları dinledi. Cuma günü maçlar başladı. Atolat Bey. Tamam. Evet. Takımlar hazır olmayabilir. Tamam kardeşim. Ben buna inanırım. Biz zaten benleyecek hazırlık maçlarından. Ama ya arkadaş hakemsiniz ya. Siz 3 ay boyunca kafanızı kuma gömdünüz. Çıkıp bir anda maç yönetiyorsunuz. Ve Allah bilir. Rezilsiniz ya. Rezil. Ve buradan da sonra Ferhat Gündoğdu'nun ekibinden insanlar televizyon kanalına bağlanarak yorumculara sakın hakemlerimizi kötülemeyin. Onları şirin gösterin. Böyle şeyler olur. Ya siz ya bu tam bir felaket biliyor musunuz? Yani kötülüğü kötülük yönetmeye çalışıyorlar. Anlıyor musunuz? Bazı gazeteciler suratlarına kapatmış telefonu. Ya Galatasaray maçında orada Yunus'un attığı gol neresi olsak ya var bile çağırıp bunu inceleyip de bu kararı veremedi. Hakemler rezalet. Ben böyle bir şey demek ki hani diyordu ya Taylor geldi şöyle ekip böyle ya yabancı var diyorlar Tolat Bey. O giden eski yabancı hakim, var hakimin oğlu geldi. Dendias Dallas denen birisi. Ya adam resmen ya ne yapıyor? Herhalde Adana kebap mı yiyordu? Hiç ilgilenmiyor Atolat Bey.
0: Evet.
5: Ve o maçı biz kaybettik. Ha, ondan sonra baktım ki cumartesi günü aynısını Fener'e de yapmış. Aynı hakemler. Ve aynısını Beşiktaş maçında da yapmış. Ya Fenerbahçe Aziz Başkan bilmiyorum bağlanıyorum ama Fenerbahçe resmen iki tane golünü vermedi. Şimdi şöyle diyebiliriz biz tarafta olarak. Ya aman işte boşver vermese Fenerbahçe'nin golünü ya iyi oldu. Beşiktaş'ın işte futbolcu saçını çekti. Bak Liverpool'da aynısı yaptı. Kırmızı kart atıldı. Ya burada saçını çekti verme. Hayır öyle dememek zorundayız. Bugün bana yarın sana biz bu hakemlerin kötü niyetini çok iyi anladık. Futbol Federasyonu hala ya Atolat Bey ya bu hakemler para kazanıyorlar ya. Ve futbolcuların üzerinden, taraftar üzerinden. Ya olabilir mi? Peki. Milyonları alıyorlar Atolat Bey.
0: Çok teşekkür.
5: Ve maç yönetemiyorlar ya.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Erhan Bey.
5: Karışık bu yüzden.
0: İyi günler diliyorum efendim. Ya. Evet telefon attığımızda dinleyicimizi hemen alalım. Bekletmeyelim lütfen efendim. Buyurun. Buyurun efendim.
6: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
6: Nasılsın Atolat Bey?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
6: Çok teşekkür ederim. Erhan Bey'i şu anda takdir ediyorum ama bir yandan da kınıyorum.
0: Erhan Bey futbol gündemini sundu efendim.
6: Evet, sade sunar ama böyle boş konuşur. Neden biliyor musun?
0: Hmm.
6: Şimdi ben Erzurumspor taraftarıyım. Artık koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Evet.
6: Şimdi Ahmet Spor 3-0 bizi yendi. Bizim iki golümüz gitti. O konuda hiç yorum yapmadı.
0: Ahmet Spor bu sene şampiyon olur mu?
6: Vallahi bu iş siyasete giriyor. Bence olur. Erzurum Spor'u harcadılar. Yanlış yaptılar. Evet, evet. Net konuşuyorum. Kardeşim bak. Adamların bir yorumlarına bakın anladın mı? Türkiye'nin bel kemiğini çöpe attık. Dünyanın en ülkücü insanlarını çöpe attık. Bu yorumları görmüyorlar mı?
0: Niyet
6: bu yorumlara ne diyeceğiz abi?
0: Ülkücüler nasıl çöpe atıldı? Tövbe tövbe vatan evlatları
6: evet,
0: ya.
6: Evet adamların yorumları böyle. Hani biz çok milliyetçiyiz ya anladın mı?
0: Evet.
6: Onun için o lafı diyor. Ne de bunun kardeşliği ne çöpü ne şeyi. Ülkücüleri kimse çöpe atamaz. Milliyetçileri kimse çöpe atamaz. Ha bizim sahaya geldikleri zaman da biz onları çöpe gömmeyi biliriz yani.
0: Yok ama, yok. Yok şu anda öyle şey yapmayın. Biz zaten kardeşiz mı? Yeni değil. Kalu beladan beri abi, kardeşiz tamam mı?
6: Ataullah belli. Bak Ataullah Bey. Vallahi billahi Erzurumspor siyasete kurban gitti.
0: Yok açık yok. Benler. Şimdi İki şöyle bir şey. Onlar da gelecek oynayacaksınız. Diyarbakır çok misafirperver bir kentimizdir, şehrimizdir. Kadim bak, bir şehrimizdir. Bak, Erzurum'da öyledir. Onun için böyle yani işi futboldan çıkarıp böyle şeye soktuğunuzda farklı bir yöne doğru giderseniz bu iş iyi olmaz. Size iyi günler yok, diliyorum efendim. Telefon attığımızda kim var efendim? Bir başka dinleyicimiz efendim varsa hemen alalım. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Selam neredesin?
0: Aleyküm selam efendim.
7: Kütahya'dan Seyfi.
0: Seyfi Bey merhaba buyurunuz sizi dinliyoruz efendim.
7: Hayırlı yayınlar olsun hafta başlangıcı nedeniyle.
0: Sağ olun efendim bir mukabele.
7: Şimdi Erhan Bey'i kınıyorum. Heh. Ben bir Fenerbahçeli olarak, Kütahya Sporlu olarak. Heh. Bizi Gençler Birliği bilenin hakkıyla yendi.
0: Evet.
7: Bizim Gençler Birliği'nin kalesi Fenerbahçe'den gitme. 3 gün önce daha Fenerbahçeli futbolcularla antrenman yaptı. Biz hakemlere dert yanmıyoruz. Oynasaydı alıyordu maçı. Demek ki adamlar oynadı bilenin
0: hakkıyla. Sizin de kalecinizi niye Fenerbahçe sattı diyenler var yani.
7: Yani azıcık yani hata kendine baksın. Denip de kendine bak. Evet. Erhan Bey hakemleri çizdi. Bu hakemlerle 4 senede şampiyon olmadınız mı kardeşim?
0: Ha.
7: Ne ağlıyorum şimdi? Şimdi ne ağlıyorum?
0: Evet.
7: Bu hakemlerle 4 senede şampiyon oldunuz. Ondan sonra İyi Parti bu sözün çürecine karşıyız. Bilmem neyiz. Ya şehit ailesine küfreden benim partimdeki adamı partiden mi attın? Veya disipline mi verdin? Lütfi Fırkan'ı şehit ailesine küfretti bunu basın duydu. Herkes duyup sağır sürsen duymadı yani. Evet. Heyecandan biraz konuşacaklarım.
0: Estağfurullah Seyfi Bey, sinirlenmeyin efendim. Türkiye'de yani, politika biraz acayip farklı bir şekilde yapılıyor. Ya, tamam, ama milletimiz, şey, tamam, halkımız bunun farkında. Çok teşekkür ederim efendim.
7: Sağ olasın efendim.
0: Sağ olun efendim. İyi günler diliyoruz. İbrahim Bey gelsin dinleyicimiz. Fazla bekletmeyelim lütfen. Programın biraz tempo yapması lazım. Evet sevgili dinleyiciler, tempo. Buyurunuz efendim.
8: Alo.
0: Alo.
8: İyi günler, iyi yayınlar Atalla
0: Bey. İyi günler efendim. Buyursunlar efendim.
8: İyi hafta başları diyelim.
0: Hayırlı i̇yi haftalar diliyorum efendim.
8: Ben de siyaset konuşmayacağım sadece. Bu Ali Kuriş hakkında konuşacağım. Şimdi...
0: Alihan Kuriş.
8: Kuriş. Ne bileyim, Kuriş mi, Yoruş mu, neydi, neydi belli değil. Şimdi Atalla Bey, eğer bir insanın bir ıslaklığı yoksa, kendinden şüphesi yoksa, hiç kapıları bacaları kitlemez. Tamam mı? Polise, askere, devlete karşı gelmez. Buyur kardeşim der. Tamam mı? Geçen cumartesi günü ne bu Ümraniye baskınında aynen Halk Partisi'nin sokmayacağız dediği gibi masa sandalyeleri kapılara doldurdular. Anladın mı? Hı. Ondan sonra arkası ne çıktı? Bütün evraklar yırtılmış. Ondan sonra kendisi Alihan Kuriş evinde değil, öbür tarafa kaçmış. Onu haber etmişler, demek ki evinde gizli bölmesi varmış. Ne işi var bunların? Kendinden şey yoksa, ıslak değilse, yani bir nedir o, devlete karşı bir hareketleri yoksa niye çekiniyorlar? Ne kadar para çıktı şimdi? 200 kilo şey altın çıkarsa nedir bu? Yalnız şunu söylemek lazım. Bunlar aynen FETÖ'nün taktiğini uygulamışlar. Fakat biz Müslümanlar olarak bazen çok çabuk teslim oluyoruz. Hemen böyle inancımız teslim. Ya kardeşim biraz kendine bir bak. Bunlar bak, Ecevit zamanında da toptan Ecevit'e verdiler. Ya siyaset konuşmak istemiyorum da. Yani
0: fakat şey var burada,
8: Allah'ın yasakladığı bir şeyleri
0: mevzu oy meselesi değil burada, değil. Süleyman Efendi'nin talebeleri bizzat kendisi şikayet etmişler. Şimdi, kendileri Süleyman, hani CHP'de birbirlerini şikayet ettiler ya, tanık
8: aynı,
0: oldular ya,
8: aynı durum oldu
0: burada,
8: aynı
0: da
8: durum
0: öyle oldu. Olmuş evet, bunlar şimdi, bir şey şöyle, karıştırıyorlar, bunlar bir şey yapıyorlar, biz bak, böyle değiliz şöyle, şeklinde şikayette bulunmuşlar.
8: Şimdi şöyle söyleyeyim, tamam çok güzel Kur'an okuturlarmış ama velakin beyin yıkıyorlar. Kendilerine itaat noktasında, kendilerine tapınak noktasında, yani sana bir hürriyetlik seçme hakkı veya şey. Ama burada bizim bilinçsizliğimiz, bizim beceriksizliğimiz, bizim cahilliğimiz oluyor. Neden? Büyük sahabelerimizden bir tanesi, hiç aklıma gelmedi. Dedi ki ben de yanlış yaparsam sakın bana itaat etmeyin. Beni de ikaz edildi. Hatta Ömer Efendimiz herhalde zannedersem, aklımda kalmadı. Şimdi
0: i̇şte burada itaat etmemişler, şikayet etmişler ki Ali Kuriş gözaltında.
8: Ama içeride talebeler şeyi, duvarlara ne bileyim camları kapattılar, işte şudur budur.
0: Onun bir ekibi var herhalde, onlardan bahsediyorsun. Evet.
8: Fakat yani burada yapılan işler çok yanlış işler. Devlet bunu biliyor. Sen dersin ya her zaman, yanına koy, yanına koyma.
0: Peki efendim.
8: Ama bunun yanında buna benzer bir tane bir kurtul mudur ne var, yayın yapıyor durmadan, hem de açık açık devlete karşı geliyor, posta koyuyor o şerefsiz. Anladın mı? Bunlara da el atılması lazım kardeşim. Ayrıca bak, bütün yayınlarda, açık oturumlarda şimdi onu konuşuyor. Ya Diyanet'e bağlanması lazım bu kişiler, ya da Milli Eğitim'e bağlanması bu kişiler. Olmasın demiyoruz. Yani Allah diyene niye yasak olsun? Olmasın. Ama ve lakin yani beyin yıkıyorlar, kendilerine tapındırıyorlar. Yani sana
0: şimdi
8: bir
0: şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Anladım. Sen öğrendiklerini, ezberlediklerini aktarıyorsun tekrar.
8: Yo, ben yani çok
0: beni dinle ama. Beni dinle bak, sen konuşuyorsun. Sen özel bir şey bilmiyorsun. Farkındayım. Televizyon şu bu falan da. Şimdi bunlar sivil toplum örgütü. Dünyanın her yerinde buna benzer şeyler var. Sadece dinden bahsedenler değil, dinsizlikten de bahsedenler var. Marjinal gruplar var. Daha farklı, yani şimdi dilim varmak istemiyor. Daha birçok grup var. Bunlar farklı farklı işleri yapıyorlar. Devlet bunların hepsini takip eder tabii. Devletin yapamadığını efendim bunlar yaparlar. Şimdi Osmanlı döneminde de şeyler var tabii, vakıflar var. Hatta kuşların ve efendim leyleklerin kırılan kanatlarını tamir edecek vakıflar var. Bu buna benzer ama burada birileri, yani bir ekip, bir grup çıkar sadece kendine çalışır ya da birilerine angaje olur.
8: Emperyalist
0: bir devletin, beni dinlemiyorsun, beni dinlemiyorsun. Emperyalist bir devletin emrine girer, onu devlet müsaade etmez. Yani kontrolden çıktı mı devlet müsaade etmez. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili dinleyiciler, reklama sıkıştık, mecbur reklama gideceğiz. Çok dağınık konuşuyoruz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Kısa bir reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 5646 telefon hattımızda dinleyicimiz var sanıyorum. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Ben herkese hayırlı günler dilerim efendim.
1: Size de efendim.
2: İstanbul'dan Nusret efendim.
1: Buyurun Nusret Bey.
2: Abi şimdi FETÖ'cüleri bitirdik. Süleymancılar çıktı. Şimdi bu da bitirdik.
1: Süleymancılar değil, devlet Alihan Kuriş suç örgütü diyor.
2: Ha işte suç örgütü. O da Süleymancıları kullanıyor onlar da yani.
1: Alihan Kuriş suç örgütü abi, evet.
2: Ama Süleymancılar şey yapıyor, kullanıyor yani.
1: Ya Süleymancılar bunları ele vermiş, şikayet etmişler.
2: Ha, iyi yapmışlar, çok iyi yapmışlar yani.
1: He.
2: Artık onlar da bir takım şeylerin farkına varmışlar ki, ya biz burada Kur'an okuyoruz, namaz kılıyoruz, ibadet yapıyoruz, başımızdaki insanlar ne yapıyor?
1: He.
2: Demek onlar da bir şeyin farkına varmışlar ki, bunlar şikayet etmişler yani.
1: Evet.
2: Ne güzel işte, iyi yapmışlar da, yalnız FETÖ'cülerden çıktık. Kürt olayını hallettik inşallah. Şimdi ben şeye gelmek istiyorum abi. Şimdi Türkiye'nin başında bu kadar dertler, belalar, bir sürü şeyler var iken insanlar hala tutuyorlar. Yok efendim hayat pahalılığı. Ondan sonra yok soğan bu kadar. Yok patates bu kadar. Ya biz bekayı düşünün. Bekayı, Türkiye'nin bekasını düşünün. İlk önce bu pislikleri bir temizleyelim ortalıktan. Ondan sonra her şey yoluna girer. Biz Türkiye'yi mahvetmek istiyorlar. Türkiye'yi ablukaya almak istiyorlar. Bütün her taraftan. Ama bizim insanlarımız çıkıyor. Ben dinliyorum. Futbol konuşuyorlar. Bunlar Fenerbahçe şöyleymiş. Beşiktaş böyleymiş. Ya kardeşim ilk önce biz kendimizi garanti altına alalım. Türkiye'yi garanti altına alalım ya. Bırakın onları bunları. Onlar hepsi geçicidir. Ondan da yoluna gider. Ama Türkiye şu anda hakikaten Türkiye'nin düşmanı çok abi. Çok çok düşmanı var. Biz bunları halletmemiz lazım başta. Kim Türkiye yan bakıyorsa gözünü çıkarmamız lazım abi.
1: Evet.
2: Böyle patatesle, soğanla, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la, yok şimdi bunlarla iş yürümez abi. Türkiye bunlarla bekaya yürüyor, hiç olmaz abi yani. Biraz insanlarımız kendisine gelsin ya. Biraz insanlarımız ilerisini görsünler ya. Bu nedir ya? Yani öbür gün başka bir örgüt çıkacak. O da şu an 1-200 milyardan bir Avrupa'ya da getiriyor. Diğeri 7-8 milyar. Belediye başkanı 500 milyar. Bu nedir ya? Artık burası ne oldu ya? Bu kadar insansızlık olur mu ya? Bu kadar litre buldum zulmasızlık olur mu ya? İnsanlar da kendine gelsin ya.
1: Peki efendim. Çok öyle. Teşekkür ederiz. Evet efendim dinleyicimiz var, hemen geliyor değil mi efendim? Evet ama müsaitiz sanıyorum. Buyurun efendim. Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm Atilla abi.
1: Aleykümselam efendim.
3: Atilla abi, İstanbul'un Erol Atilla abi.
1: Buyursunlar ya efendim, seni dinliyoruz.
3: Ya biraz önce Nusret kardeşim saçmalıyor, saçmalıyor abi ya. Yok ülkenin bekası için. Kim şimdi saçma sapan konuşuyor ya kardeşim. 100 yıllık öğretim ya. Ya sen çıkarıyorsun hikayeyi. Ya Atılla abi, ben esas konuya geleceğim. Atılla abi, dün mesela ben Fenerbahçe'nin taraftarıyım abi. Ya abi, Mert Dizli'de yapılan hareket, adam tekmeye vurmuş. Dışarı penaltı vermiyor abi. Ne hakem görüyor, ne varı görüyor abi. Bu nasıl iş abi? Biz nasıl şampiyon olacağız abi? Atılla abi.
1: Evet.
3: Benim cumartesi pazarım bugün kabus içinde geçti ya. Kabus içinde geçti abi, benim futbol hobim ya.
1: Evet.
3: Atılla abi. Yani bu Hacı Osmanoğlu yani, ya istifa etsin ya, adam akıllı bir adam geçti buraya abi ya, özür dilerim yani. Tamam mı? Ne abi bu zimri çektiğimiz ya. Abi saygılarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederim Erol Bey. İyi günler diliyorum. Sağ olun efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
4: Merhaba Atallah Bey.
1: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar Müberra Hanım. Ha hoş şöyle bulduk. Bir ses geldi vallahi billahi ya.
4: Ya Atallah Bey.
1: Buyurun efendim.
4: Bir dakika, şu radyoyu kısayım.
1: Net bir ses gelsin efendim, lütfen ya. Ben her zaman söylüyorum, bizde erkeklerin sesleri tizdir, hanımlar bas bas, evelallah, bas bas sesleri var efendim. Buyursunlar efendim.
4: Şimdi Atallah Bey, ben birkaç şeyden korkarım. Yangından, depremden, sel felaketinden, bir de sözde Müslüman olan insanlardan.
1: Sözde Müslüman olmayan insanlardan da korkuyorum ben.
4: Evet.
1: Yani ben insanlara genel anlamda şey yapayım, güveniyorum ama melek olmadıklarını da bilirim ben.
4: Evet.
1: Aman dikkat edelim efendim.
4: Bu millet elestü bürak büküm galu beladan beri Müslüman.
1: Evet.
4: Ne cemaate tapılır, Allah'a tapar gibi, tövbe haşa.
1: Evet.
4: Ne tarikata tapılır. Bu millet Müslümansa Müslümandır. İslamiyet'te zikzak çizilmesin. Millet İslamiyet'i bildiği gibi yaşasın. Açığı da kapalısı da, açıklar kapalıyı kötülemesin. Kapalılar da açığı kötülemesin. Yok makyajıydı, yok şu suydu, bu suydu. Bunlar herkesin özel hayatı. Atatürk Bey. Yani bunlara karışılmasın. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Namazımı kılıyorum, abdestimi alıyorum. İslamiyet'i yaşayabildiğim kadar yaşıyorum. Bana ne herkesin şortundan, bana ne makyajından, bana ne o efendim bindiği hayvandan. Ondan sonra Ataullah Bey.
1: Evet.
4: Yani Müslümansa bir insan dürüstlüğü de yanına almalı. Neymiş Süleymancıymış, FETÖ'cüymüş, efendim bilmem neymiş. Bunlar hepsi fasafiso Ataullah Bey. Allah Türkiye'mizi felaketlerden korusun.
1: Amin.
4: Bunları
1: amin.
4: Düşünsün.
1: Bak 17 Ağustos bugün efendim.
4: Evet, 17 Ağustos.
1: Ya 27 yıl önce biz bir felaketi yaşadık efendim.
4: Evet, rahmetli Ziya Taşkent, ben onu çok seviyordum.
1: Ha.
4: O da rahmetli oldu. Ataullah Bey, ya bunlar sanki Türkiye'mizi felaketlerden korusun diye dua etmiyoruz. Milletin cemaatiyle, şuyuyla, buyuyla, ya yeter kardeşim.
1: Evet.
4: Cemaatçiysen cemaatçi ol. Zaten millet Müslüman. Cemaatçilerle Müslüman mı olunuyor? Hayır.
1: Evet efendim.
4: Yani ben eleştiri babında söylemiyorum.
1: Anladım efendim.
4: Yani Müslümansan Müslümansın kardeşim. Müslümanlığı istediğin gibi yaşa.
1: Evet.
4: Ataullah Bey.
1: Tabii.
4: Yani benim hiçbir zaman o açık gezenleri, şortluları onaylamıyorum. Ama kimsenin hayatına da karışmıyorum.
1: Anladım efendim. Sizi çok iyi anlıyorum Mübera Hanım. Çok teşekkür ederiz efendim.
4: Rica ederim.
1: Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum size. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız çok müsait biliyorum. Pazartesi günleri hep böyle olur. Zaman zaman bir kesinti olur. Çünkü pazartesi günü yeni haftaya başlıyoruz. Bir uyanıyoruz efendim, günle gündemle ilgili. Ya bugün neydi falan diye. Bütün bunları konuşuyoruz. Günle ve gündemle ilgili hakikaten konuşmamız lazım. Bilhassa deprem, biz deprem bölgesindeyiz ve bu deprem Marmara'da meydana geldi. Bugün 17 Ağustos, 27 yıl önce o depremi hep beraber yaşadık. Ben de Marmara'daydım. Yani 1999'da tabii gecenin bir vaktinde, gece saatler 03'ü gösterirken böyle bir deprem yaşadık yani. 18.373 kişi efendim hayatını kaybetmiş ya. Düşünebiliyor musunuz? Bu az mı yani şimdi? Ve çok ilginç bir şeydir. Yani o günkü şartlar, hep o günkü şartlar diyoruz da, yani 3 gün sonra devlet büyüklerimiz intikal etmiş. Öbür tarafta 11 kentimiz yerle bir olurken devletin bütün unsurlarıyla orada nasıl yer aldığını da biliyoruz yani. Çok bunun üzerine bir çarpıtma yapmak, yaşatmak isteyenler hepsi mahcup oldu tabii. Efendim buyurun.
0: Selamünaleyküm.
1: Ve aleykümselam.
0: Nasılsın Ataullah abi?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim?
0: Ben de iyiyim Allah'a şükür. Teşekkür ederim.
1: Nurullah Bey siz misiniz yoksa?
0: Benim abi.
1: Ha yoksunuz epeydir. Sesinizi unutmuşuz ya. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
0: Sosyal medyada ateistlerle uğraşıyorum da biraz.
1: Ne diyorlar ateistler ya? Onlar maddi şeyleri, dokundukları, gördükleri şeylere inanırlar.
0: Abi şey yani ayet üzerinden işte ha. Ayşe validemizle ilgili bir ayeti bu ara dillerine doladılar. Biliyorsunuz küçük yaşta evlilik hikayesi. Bir de bu ters ilişki meselesi. Yok diyorum kardeşim, çıkıp canlı yayında kendim anlatıyorum yani, böyle bir şey yok. Yani ayete ters diyorum, evet. Onları anlatıyorum yani. Tabii. Kadınlar sizin tarlanızdır diyor, istediğiniz gibi kullanın, işte bu Müslümanlar böyle falan diye eleştiriyorlar.
1: Yok, o kesime, o kesimin bir sloganı var, kadın toplumun ortak malıdır dediler yıllarca bize. Yani kadını çok değersizleştirdiler, işte kendilerine solcu diyorlardı, efendim komünist diyorlardı. Marksist, Leninist gruplar hep öyle dediler. Kadın toplumun ortak malıdır.
0: Evet. Hayır abi şey yani ters ilişkiyi de mübah sayıyor falan diye bize iftira atıyorlar
1: işte,
0: da.
1: İşte Nurullah, ben de sana onu söylüyorum. Yani bu söylem onların söylemidir. Sen gençsin, belki o dönemlere denk gelemedin.
0: Evet.
1: Onlar kadın toplumun ortak malıdır derlerdi yani. Kadının bir değer, kadına bir değer vermiyorlardı yani.
0: Abi ayette ürün veren demek o kelime ya. Yani çocuk olması gerekiyor. Onu men ediyor aslında.
1: Yani
0: ayette.
1: Onların dedikleri gerçekse Lut kavmi ne olacak abi?
0: Yani onu
1: Lut
0: ne yapacağız?
1: Lut kavmini yerin dibine geçirdi Allah-u Teala ters ilişkiden dolayı.
0: Ters ilişkiden ötürü o. Tabii. Zaten Kur'an'ın o ayetine ters. Kur'an bütün bir kitap. Bütün ayetleri toplayıp şey yapman gerekiyor.
1: Evet.
0: O ayetin o kelimesi zaten ürün vermesinden bahsediyor.
1: Tabii.
0: Onu men etmiş oluyor. En son dedim ki ben hanımefendiye bir soru sorayım, bir tane de kadın var. Dedim ki ya arkadan yapınca çocuk olur mu yani, ürün verir mi? Yok diyor, vermez. O zaman sen bunu nasıl böyle çekiyorsun kardeşim?
1: LGBT maalesef.
0: Ya bunlar işte böyle maalesef. Abi şey kuruş meselesinden bahsedeyim biraz istersen. Hı. Yani o şahsi şeyine bağlar. Şimdi tarikat diye de bu işi buraya getirmemek lazım. Şimdi benim gibi bu işi biraz savunabilmek için, biraz da neyin ne dediğini anlayabilmek
1: devlet
0: için.
1: Devlet ismini koymuş zaten. Alihan Koriş suç örgütü.
0: Ya tabii o baştaki adam bunu yani işi ticarete falan dökmüş olabilir. Fakat bir Müslüman olarak şimdi ben Kur'an'ı biliyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bu Kur'an'ı ben nasıl biliyorum? Bunu şeyde öğrenemezsin. Normal gidip de yani sana bir ezberletirler elhamdülillah Rabbil Alemin Errahman Rahim diye de sen ne dediğini bilemezsin yani. Evet. Normal gidip de bu Kur'an kurslarında yazın böyle bir iki ay normal hocayla bunu öğrenmen mümkün değil. Böyle bir
1: sivil toplum örgüt evet olarak o tür hizmetleri yapıyorlardı tabi.
0: Abi medresede bu Kur'an'ın ne dediğini de anlayabilmek için böyle bir tahsil almak şart. Bir Müslüman olarak da senin işte Peygamber Efendimiz'in hanımına falan da iftira edildiği zaman burada senin hemen Nisa suresi 6. ayette adamın yüzüne dayaman gerekiyor. Hı hı. Bunu bilmen lazım. Bir evlilik çağı diye bir çağdan bahsettiğini ayetin söyleyebilmen gerekiyor.
1: Evet.
0: Orada onu susturman gerekiyor. Bunu bilmen gerekiyor. Bunu bilmek için de böyle bir medrese eğitimine ihtiyacı var Müslümanın. Hmm. Çünkü Arapça, Türkçe arasındaki farkı sen benden daha iyi biliyorsun.
1: Estağfurullah.
0: Yani o yüzden bu şekilde suçlamak doğru değil. Medrese kültürüne bizim ihtiyacımız var. Sosyal olarak da bu tarz şeylerin çalışmalarını sen zaten hatırlattın. Bunlara da ihtiyacımız var ama baştaki adam alıp da işi ticarete döküp işte para şey edip başka bir durumlara tevezzül ediyorsa onun da devlet cezasını verir ama
1: tabii.
0: Yani bu şekilde de tarikatlara şeylere de diyerekten bir sivil toplum kuruluşunu bir hizmet şeyini falan da şey yapmamak gerekiyor
1: evet.
0: Diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Şimdi işin esasını aslını konuşursanız düşünürseniz o biz hani tarihte bildiğimiz tasavvuf ehli insanlar, onlar çok farklı yetişip gelmişlerdir. Ama şimdi ne o hocalar var ne o mektepler var. Dolayısıyla onların yetişmesi de çok zor. Yetişmiyorlar yani. Ama Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, öğrenirsiniz. Vefat edenlerin arkasından ya da kabirlerinde okursunuz. Bu da çok önemli. Buyurunuz efendim. Buyurun efendim.
5: Atalar Bey. Şu ikinci şeye söyleye bir cevap vermek istiyorum. Bana bir söz hakkı doğdu.
1: Ha buyurun.
5: Şimdi ben diyorum ki Atolat Bey bakın.
1: Beni o sana laf attı ama en çok futbolu da o gündeme getirdi. Hatta işi Allah muhafaza kardeş kavgasına falan getirdi yani. Çok tehlikeli. Yani
5: bak, ben hakemlere söylüyorum. Hakemler %50 diyorum. Vardakiler %100 diyorum. Vardaki hakemin diyorum yabancı. Şimdi Galatasaray'da 4 yıl diyor üst üste de bu hakemlere şampiyon oldu. Ya biz yabancı hakemlerle mi şampiyon olduk? Ben vardaki hakemlerden bahsediyorum diyorum. Bakın Dallas, Dendiyaz Dallas. İşte vardaki hakem paramızı alıp gidiyor. Ne yaptı diyorum. Şimdi biz bununla mı şampiyon olacağız biz bu sene?
1: Evet.
5: Bu. Ha, bir de diğer bir konu. Şu deprem olayı vardı ya 17 Ağustos.
1: Evet.
5: Bakın ben de o zaman gençtim. Tamam. Hı. Gece saat 4'e doğru. Aynen öyle 4.01'de mi ne başlamıştı?
1: 3.2.
5: Ben onu çok iyi hatırlıyorum. Hatta maç yorumlarını falan izliyordum. Ve öyle bir sallantı ya felaketti. Biz gençtik bazen şey, dışarı çıktı şey yaptık. Fakat ben şunu diyeceğim. Şunu eleştiriyorum ben. Ne değişti bu zamana kadar? O depremden hangi yöneticiler, hangi kim olursa olsun o zaman kim hangi bir proje öne sürüp de şu ana kadar onun yolunda yürüdüler? Ne değişti?
1: Şimdi ne değişti biliyor musunuz? Şimdi TOKİ diye bir kuruluş vardı. 500 bin konutu zaten sadece Güneydoğu'da o yıkılan şehirlerimizde yaptılar.
5: Ha o değişti.
1: İşte aynen. Onun dışında o onun değişti. Dışında vatandaşlarımızı konut sahibi yaptılar. Şimdi evet, bir adım daha atıyorlar. O evet, adım da şu. Yarısı bizden şeyi efendim evet, projesi bak, çok önemli.
5: Evet,
1: bütün konutlarımızı sağlam yapmak adına bu adımlar doğru. Atılacak ama tabii geçmişte geç kalmışız.
5: Aynen.
1: Yani.
5: Evet. İşte geçmişte ne yaptılar?
1: Tabii.
5: Yani değişen ne oldu? Hiçbir şey. Ve yeni gelen yönetimi beklediler.
1: Tabii.
5: Yani adam
1: mesela Sakarya niye o bostanlara, tarlalara yapıldı yani? Ne işi var?
5: Aynen.
1: Bugün olduğu gibi efendim o dağ eteklerinde ne güzel yapıldı şimdi o şehirler bitti. Harika aynen. Bir şey oldu.
5: Ve şöyle bir şart olabilir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde Osmanlı aklı devam etseydi Mimar Sinan'ın yetiştirdiği o öğrenciler,
1: tabii.
5: Çıraklar onlar devam etseydi onların yaptığı binalar inan aynı şekilde Japonya'dan daha sağlam olacaktı.
1: Bakın, bir de Türkler genelde böyle dağ eteklerinde o ekilecek biçilecek yaylalarda da hayvancılık yapıyorlarmış. Yani. Böyle bir aynen. Gelenek var bakın, onu unutmuşuz.
5: Evet bakın Mimar
1: tarlayı, Sinan mesela, bahçeyi, düz alanı ya da bataklığı şehir haline getirmişiz. Evet.
5: Bakın Mimar Sinan mesela ne yaptı?
1: Evet.
5: Süleymaniye yaptı.
1: Tabii.
5: Nere yaptı? Öyle kafasına göre bir yere yapmadı. Onun bir yerini buldu. Ona göre yaptılar. Bak Darula Caze yapıldı. Yani dediğim gibi o çıraklık vardı ve yapıyorlar. O gelmeseydi bugün nere bina yapılacak, nere yapılmayacak, kaç katlı ve hepsi Türkiye'yi biz bugün Japonlara örnek gösterdik ya.
1: Evet.
5: Türkiye'ye örnek göstereceklerdi.
1: Peki efendim. Geç doğru kaldılar. Söylüyorsunuz. Dünyanın çok teşekkür ederiz gel. Erhan Bey. İyi günler diliyoruz size efendim. Evet telefon hattımızdaki dinleyicimiz gene alalım. Buyursunlar efendim. Alo.
6: Alo.
1: Buyurun efendim.
6: Atollah Bey kolay gelsin.
1: Cem Bey merhaba. İyi günler diliyorum efendim. Sizi dinliyoruz.
6: Ya şimdi ya bu programda tabii her fikre açığız. Eleştiren de usulüne, üslubuna, dinine, diyanetine. Risaletine göre bir şeyler söylüyor.
1: Evet.
6: Bazen gülüyoruz, geçiyoruz. Fakat biraz önce katılımcı tarikat sözcüğü içerisinde o kadar genelleme yaparak bir yorumda bulundu ki yani hanımefendi bence bu konuyla ilgili biraz daha araştırmalı, biraz okumalı. İslam dininde, Osmanlı'da tarikat geleneğinin nelere dayandığını, nerelerden geldiğini bence biraz okusa en azından güvenilir kaynaklardan ve bunlar çok da gizli saklı şeyler de değil bulabilirsiniz. Ben de şu anda evet. Önümde makine açık. Tarikat sözlükte yol, izlenecek usul anlamına gelmektedir.
1: Evet.
6: İslam tasavvufunda ise Allah'a ulaşmak, onun rızasını ve hakikati kazanmak amacıyla izlenen manevi yol. Ve bu yolu benimseyenlerin oluşturduğu teşkilatlı dini topluluktur. Hı hı. Şimdi siz orada ısrarla katılımcılara diyorsunuz ki bir teşkilat içerisinde usulsüzlük yapan adamı devlet yakalamış, kulağından tutmuş, almış. Siz bunu o şeye üye olmuş ya da gönül vermiş insanları topyekün yorumlayamazsınız, zan altında bırakamazsınız diyorsunuz. Vatandaş ısrarla bunu genelleştirerek
1: evet,
6: o bahsedilen topluluğu suçlamaya ya da o insanları inandıklarından dolayı aşağılamaya kalkıyoruz. Ya kalkıyor. Ya
1: evet,
6: buna lütfen siz müsaade etmiyorsunuz. Israrla da uyarmanıza rağmen vatandaş anlamıyor. Bildiği klişelerle yorum yapmaya çalışıyor. Ya arkadaşlar bakın, yani şeriat dediğimiz şey kurallar aşamasından sonra gelen kişinin kalbinin ve ruhunu eğitmeyi amaçlayan ikinci mertebe olarak kabul edilmektedir. 12. yüzyıldan itibaren Selçuklu ve Osmanlı'da bu gelenek yürütülmektedir. Örneğin esnaflarda da bir ahilik geleneği vardır. Bu da aslında bir tasavvufi olarak esnaf
1: evet, öyle bir yapı var burada.
6: Şimdi biz iş ahlakı yok diyoruz. Yahu adamın ahlakı yok. İşinde de tabii ki yansıdığı için buna iş ahlakı diyoruz. Eğitimde olduğu
1: adam
6: için eğitim
1: ahlakı diyoruz. Adamda olmayınca işinde nasıl olacak diyorsunuz?
6: Yani nasıl olacak? Şimdi bunu devlet tereyağdan kıl çeker gibi adamı oradan yakalamış.
1: Evet.
6: Net suçlarını irsad etmiş. Delillerini koymuş. Ve bununla ilgili hukuki süreci başlatmış. Ama gönül vermiş 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon ne kadarsa yani vatandaş. Ya topyekün hepsini suçluyor olmak ve buradan da ben hani hanımefendinin gelmeye çalıştığı noktayı biliyorum. Belki cevap hakkı da doğmasın ama yani hemen bilinç altındaki ya tarikatlar ya şunlar ya bunlar diye böyle topyekün bir yorum yapmak, bunu adli mendillere bağlamak. 28 Şubat'ta biz bunları görmüştük. Ya Uğur Dündar felsefesiyle hareket etmekte kaçının. Lütfen objektif yorumlar yapın. İnanırsınız, inanmazsınız, gidersiniz, gitmezsiniz ama bunu İslam'a bağdaşmak, oturduğum yerden ben Allah'a inanıyorum. Bu yeterli. Ya kimine yeterli, kimine yetmiyor. Yani adam da bunu böyle bir tercihte bulunmuş. Yani siz buna saygılı olmak, bu da suç işleyen ya da bir suç unsuru olan şeyde devlete güvenerek bunun çıkartılmasına destek vermek gerekirken ya komple kurbanı da bunun içine katıyoruz. İnanan adamı da katıyoruz. Yok namazı da katıyoruz. Bakın içtihatları genellemeye kurban edip İslam'ı yargılamaya dönüyoruz.
1: Aynen öyle. Bugün Türkiye'de yapılan o.
6: Hani ben anlamadım gitti. Peki hanımefendi bugün tarikatları konuşuyor ve tarikatlar üzerinden bunu konuşuyor. Yahu Türker Ertuğ'un açıklamalarına hiçbir şey söylemeyecek misiniz yani bu memlekette?
1: Evet.
6: Adam bu iş ya kanlı ya kansız bir şekilde hallolacak dedi. Ne yapalım? Türker Ertürk seküler diye ya da siyasal alevici diye tarikatçı olmadığı için ama bu fikir özgürlüğü mü diyelim yani? Peki buraya bu gruba inananlar insanların fikir özgürlüğünü ne yapacağız? Adam inanmış.
1: Evet.
6: Sempati bulmuş.

0: bu insanların evveliyatı da belli. Bunlar aslında variyeti olan da insanlar.
1: Evet.
0: Sizin söylediğiniz kendi içlerinde bir kavgaları var. Medyaya da yansıdı. Öbür tarafta bir torun daha var.
1: Evet.
0: O da konuşuyor. Ben onu da dinledim YouTube'da. Ya bırakalım devlet ya da bırakalım insanlar bu tercihi yapsınlar ya. Yani bilmiyorum, buna da güvenelim yani. Ha, Münih'te yapılar, bilmem Almanya BND ajanları ile ilgili. Tabii ki ben de şunu söylüyorum. Almanya şansölyesi, yani Türkiye'de herhangi bir açılışa gelmezken işte kendi ülkelerindeki külliyenin, adı külliye olan bir yapının açılışına sizce gider mi? Yani enişten beni bayram değil, seyran değil, niye öptü diye sorulmaz mı yani bunu? Ben de aynı şeyi soruyorum normal bir insan, evet, olarak. Biz de eleştiriyoruz bunu. Ama ya olana da saygı duymak zorundayız diyorum. İnanan insanlar için söylüyorum.
1: Tabii
0: yukarıdaki
1: tabii.
0: üç kağıt yapanlardan bahsetmiyorum. Evet. Onu ayırmamız gerekir diye buradan hasretle söylemek istedim. Kolay
1: gelsin. Çok teşekkür ederim Cem Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Atallah Bey, ben Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
1: Bekir Bey sağ olun, sizler nasılsınız?
2: Ben deyim, yeni geldim, ben biraz önce geldim de yağmurda ıslandım, yeni geldim.
1: Yapma
2: de...
1: ya, evet. Türkiye'nin her yerinde rahmet var ya.
2: Evet evet.
1: O zaman yağdır de... Mevlam su diye.
2: İnşallah inşallah.
1: Bir de Emel Sayın hanımefendisini bulmak aynen lazım ki hanımefendi şöyle canlı canlı bu programda
2: evet,
1: bize bir terennüm etsin bu benim şarkıyı.
2: Evet, şimdi ben geldiğimde Mübere Hanım'ın konuşmasının sonuna denk geldim de. Herhalde ben cuma günü ona katılmıyorum demiştim, onu eleştirmişti bir bayanı da.
1: Evet.
2: Herhalde onu konuşuyordu. Ya biz şimdi Mübere Hanım bizi yanlış anlıyor. Biz kadınların kıyafetine karışmıyoruz. Sadece giyimini eleştiriyoruz. Hani ben hiçbir kadını çevirip de bu kıyafeti çıkart, bir daha seni böyle kıyafetle görmeyeyim.
1: Sen hangi böyle tarikata yaparsın? Bağlısın?
2: Ha. Evet.
1: Şortun şey niye bu kadar kısa?
2: Ha, deniyoruz.
1: Niye bu kadar şey dekoltesin diye demiyorsunuz?
2: Yok yok.
1: Efendim ben dünyada meşhur sapkın da denilen yabancı Moon tarikatına mensubum.
2: Evet.
1: Ya da evet. Deistim değil mi?
2: Evet evet.
1: Sana ne, böyle giyineceğim.
2: Aynen, biz sadece eleştiriyoruz, biz doğruları söylüyoruz. Yani Müge Hanım niye yanlış anlıyor bizi, niye rahatsız oluyor? Biz tarikatlara da konusuna gelmesini söyleyeceğim. Şimdi tarikatları kötülediler. Nasıl kötülediler? Bu Azimendiler yoluyla kötülediler. Adnan Hocacılar vardı biliyorsunuz. FETÖ'cülardan sonra bu Adnan Hocacılar çıkmıştı.
1: Ya bunların hiçbirisi ne tarikattır, ne şeyhtir,
2: evet,
1: ne hocadır.
2: Işte diyorum ya,
1: sadece bunlar... şov yapıyorlar. Kılık abi, bunlar... kılığa girdiler. Işte, bunlara bunlar, bunları evet. yaptırdılar ve 28 Şubat bunların üzerinde dayatıldı
2: ya,
1: bize.
2: Tabii bunlar tarikatçı değil zaten.
1: Tabii yok zaten şimdi abi. Nerede dediğim gibi ne yani, o okullar var, ne o terbiye abi, var, abi. Ne o, o eskideki şey var, mektepler var. Dolayısıyla
2: ya,
1: yok
2: tabii.
1: yani.
2: Bunlar evet. tarikatçı kılığına girmiş. Soytarlar evet. yani acaba İslam'a nasıl zarar veririz? İnsanları İslam'dan nasıl soğuturuz? Amerika'da bir terör örgütü kuruyor. Bu işi kafa kestiriyor. Onu niye yaptırıyor? İslam'dan soğusun insanlar diye, biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Yani bunlar da...
1: İran'a yıllarca onu aynen, yaptırdılar ya.
2: Aynen. Bizim halkımız bunları anlayamıyor. Aa, İslam böyleymiş, İslam şöyleymiş. O Müslüm, Fadim ve Şahin, bunlar hep Azmi Mendil'e hep plan program içinde senaryo yani yazılmış bir oyun oynadılar. Bizim halkımızda işte cahil halk, İslam'ı bilmediğimiz için.
1: Evet, estağfurullah.
2: Böyle yorumladı, hani tarikatlarda uzaklaş. Ya tarikat insanı Allah'a götüren yoldur, bir vasıtadır. Ya ben mesela buradan şimdi Kayseri'de oturuyorum, Ankara'ya gideceğim şimdi. Ankara'ya nasıl gideceğim? Mesela bir otobüse bineceğim. Otobüs beni Ankara'ya götürecek. Kim götürecek? Şoför götürecek. Yani tarikat da böyle. Yani şoför nasıl beni otobüste Ankara'ya götürecekse, tarikat şeyi de beni Allah'a yaklaştıracak. Bana İslam'ı öğretecek. Ben kendim öğrenemiyorum. Okusam da anlayamıyorum mesela. Öyle kolay değil. Kur'an'ı bilmek, bu fıkıh kitaplarını okumak, anlamak. Böyle bunlar hani, ama bu tarikatlar işte bu adamlar kötü dediler. Tarikatlar bu yüzden insanlar tarikatlara
1: Çünkü artık yok, suretleri var, gerçekleri yok.
2: Aynen, suretleri var. Aynen.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Ha, buyurunuz efendim lütfen.
2: Şimdi Nurullah Bey'e de bir tavsiyem, bunlarla uğraşmasın. Bak bunlar ateş.

0: her yani kalbi mühürlemiş. Ne kadar uğraşırsan uğraş, bunlar yola gelmez. Biz kadınlar tarla falan görmüyoruz. Biz eş olarak görüyoruz. Çocuklarımıza annesi olarak görüyoruz. Bizim hayatımızı birleştirdiğimiz eşimiz, insanlar olarak görüyoruz. Ama kadınları, bize öyle diyenler, kadınları meyhanede, barda, pavyonda, o evlerde çalıştıranlar, onlardan yararlananlar, onlara kadın ticareti yapanlar, kendileri öyle görüyor kadınları.
1: Hayır, Marksistler yıllar önce çok konuştular, aynen, çok söylediler. Kadın toplumun ortak malıdır. Aynen, yani aileyi reddettiler. Kadının kutsiyetini, ailenin kutsiyetini ortadan kaldırmak amacıyla.
0: Bunlar Marksistlerin insanlar, bunlar ateist insanlar. Bunlar kadınları meta olarak, aracı olarak görüyorlar.
1: Evet, görüyor. Ya Bekir Bey ne güzel söylüyorsun. Evet. Reklam aracı.
0: Aynen. Yani işte... Yani ben ne diyeyim? Bir de peki, şu Alihan Kuruş'la ilgili bir şey söyleyeyim son.
1: Buyurun efendim.
0: Şimdi bu Alihan Kuruş'u bu Ahmet Arif Denizongun'u ben şeyde bu şeyle arsenikle zehirlemişler, onu ben duydum. Bu arsenik öyle bir şeymiş ki,
1: evet,
0: tadı, kokusu, rengi yokmuş Atallah Bey.
1: Yavaş yavaş.
0: Böyle suya atıyor musun? Suyu mesela veriyorum, hiç anlamıyor musun bile? İçtikten sonra hipertansiyon yapıyormuş. Beyin kanamasından gidiyormuşsun. Yani evet, bunlar öyle o kadar tehlikeli insanlar ki, bak insanlar nasıl öldürülür, nasıl
1: onu katletmiş, kendisi yerine oturmuş. Yani, efendim onu sayın savcılarımız soracaklardı. Evet, evet, onunla ilgili evet, tabii ifadeler evet, de var. Bakalım ne olacak
0: i̇nşallah,
1: efendim.
0: İnşallah.
1: Bekir Bey bu, çok teşekkür ederim. Kan yerde kalmaz diyelim efendim.
0: İnşallah.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Efendim buyurun. Alo. Alo. Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Vaaleykümselam efendim.
2: Sivas'tan Kaya.
1: Kaya Bey nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Asallah biz, sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi olduk, sesinizi duyduk.
2: Teşekkür ederim, sağ olasın. Allah bir daha ülkemizde, devletimizde, milletimizde bu acıyı yaşatmasın Asallah Bey.
1: Bu deprem şimdi, acısını. Amin inşallah ya.
2: İnşallah Asallah Bey.
1: Evet.
2: Bir de Erhan Bey'e küçük bir dokunuşum var. Katılmayacaksın da yani.
1: Erhan ya Bey abi, evet. Fenomen Erhan Bey biliyorsunuz.
2: Ya abim. 4 gün önce Galatasaray 4. yaptı. Rakiplerimizin yaptığı transferleri kıskandı. Fenerbahçe'mizin de penaltısı verilmedi. 2 tane penaltısı verilmedi.
1: Evet.
2: Onu niye görmeyiz? Sen Gülüş'ün penaltısını golünü görüyorsun yani.
1: Ya.
2: Gerçekçi olacaksın ya. Yani saçma sapan konuşma yapıyor.
1: O yorumlar yani, kendisini bağlıyor. Kendisine özel yorumlar. Kaya Bey yani, artık ne yapalım?
2: Rakiplerimizin ihtiyaçları varmış. Yaptıkları transferi kıskanıyor.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'miz de alsın, Beşiktaş'ımız da alsın, Trabzon'umuz da alsın. Niye almıyor yani? Sen de al Erhan Bey.
1: Anladım.
2: Yani.
1: Peki efendim.
2: Tamam.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun. Kaya Bey efendim. Bir reklam aralığımız var. Bu reklama gidip gelelim. İnşallah tekrar birlikte olacağız. Haftanın ilk günü, pazartesi günü beraberiz. Günü, gündemi ve bize dair olan hemen hemen her şeyi konuşuyoruz. Telefonlarımız 0212 454 5646. Bugün 17 Ağustos sevgili dinleyiciler. Onu hiç kimse unutmasın özellikle. Mesela 1999'da tabii saatler 03'ü gösterirken efendim o deprem meydana geldi. 18.373 insanımızı kaybettik. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma ekibi ortaya koydu. Parlamenterlerimiz, milletvekillerimiz ortaya koydu. Bunu da sizlere paylaştıktan sonra reklama gidiyoruz efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
6: Aklınızda bulunsun.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası TGRT FM.
4: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı bütün hiddetiyle, şiddetiyle, hareketiyle, aksiyonuyla devam ediyor. Ve telefonlarımız 0212 454 5646. Sevgili Ahmet Kaya mı var? Ahmet Hilmi Kaya nöbeti devraldı. Akşam saatlerinde genelde onunla oluyoruz efendim. İkimiz de bekar olduğumuz için servislerle eve gidemiyoruz. Pardon, ben bekar değilim Ahmet. Evet, buyursunlar efendim.
5: Alo.
4: Buyurun efendim.
5: Hayırlı programlar, kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz efendim. Hayırlı programlar diliyorum. Buyursunlar efendim.
5: Allah-u Teala sizlere hayırlı uzun ömürler versin Ata abi.
4: Hep beraber efendim, evet.
5: İnşallah, teşekkür ediyorum. Ata abi, çok dertli olduğum, çok üzüldüğüm, sıkıntı duyduğum bir konuyu dile getirmek istiyorum. Bu da bence toplumsal bir yara olsa gerek. O da şu, ben şu an devlet hastanesinin bahçesindeyim. Şu an maalesef yanımda radyo da yok, küçük radyomu da yanıma almamışım. Bakınız, ben geldim burada küçük biraz bir şeyler atıştırmak için. At abi, ellerine geçeni oralara atmışlar. Her taraf sigara izmaritleri, tiksiniyorum gerçekten.
4: Bu kadar güzel bir hastanenin bahçesinde, evet, kötü bir görünüm, evet, diyorsunuz. Evet. Yani halbuki Malatyalılar öyle değil ya. Ne sıra Malatyalılar böyle dağınık oldular ya.
5: Yani bilmiyorum, içimizde birçok affedersiz berbat, çirkaf insanlar var. İnsan Allah'tan korkar. Burası herkese açık olan
4: tabii
5: bir
4: canım,
5: alan.
4: Hastanenin herkes bahçesi öyle çer çöp yuvası değil ki ya.
5: Evet. Evet Ata abi, ben bu leş gibi, affedersiniz, sigara izmaritlerini görmek zorundayım. Gözlerim onları görmek zorunda mı ya? Ya biraz temiz tutalım lütfen. Affedersiniz, lavabo taraflara gidiyorsun. Yakın, yani bakınız, gerçekten devletimiz o kadar çaba gösteriyor ki o hastanemizi o kadar güzel yaptılar. Tertemiz, yağ dök yalar cinsinden. Ama insanlar berbat ediyorlar.
4: Halbuki aslan yattığı yerden belli olur demiş atalarımız efendim.
5: İşte belli.
4: Ya demek ki aslan değilmişiz yani.
5: Evet, maalesef bakınız, burada güzel güzel yeşillikler, devletimiz sıradan ağaçlar dikmiş.
4: Peyzaj var, bahçe var tabii.
5: Muntazam, pırıl pırıl, ya bunlar hep iyiliğimize, ama niye birbirimize bu kötülüğü yapıyoruz? Ya devletimize destek olmak yerine niye köstek oluyoruz? Ya bu hainlik değil mi? Bu çekemezlik değil mi? Yani ben yapayım, gerisi ne olursa olsun, kirlensin, nasıl olsa temizleyen var.
4: Şimdi orada bir Alman turist geldi, gördü, aman bunların hastanelerin kapılarına bakın, değil mi efendim, parklarına, ağaçların dibine bakın, ya da aman efendim Türkler meğerse böyleymiş falan demeleri çok ayıp efendim. Çok güzel bir konu.
5: Gerçekten ben bu konuyla alakalı gerçekten
4: bunu geniş geniş konuşuruz efendim.
5: Birçok yerde görüyorum. Tabii. Her taraf sigara izmaritleri, tiksiniyorum. Nereye oturacağımı ben şaşırdım. Oraya gidiyorum, orada pislik yapmışlar. Oraya gidiyorum, orayı battırmışlar. Oraya gidiyorum, tenekeymiş, pet şişelermiş.
4: Tabii.
5: Sigara izmaritleri nereye gitsen, hele şu sigaradan zaten baştan beri nefret ediyorum. Yani bu nedir ya? Bu bir gıda değil, bir millet değil. Affedersiniz, leş gibi, bir duman leş gibi de kokuyorlar.
4: Çok affedersiniz, evet.
5: Ya. Gerçekten peki, bir akıllan, rica ediyorum.
4: Büyük geçmiş olsun. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim.
5: Sağ olun.
4: Hay efendim. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Lütfen kötü görüntüyü bakmaktan, görmekten efendim iftira etmek lazım. Buyurunuz efendim.
6: Alo.
4: Buyurun efendim.
6: Merhaba Atal.
4: Merhaba efendim.
6: Şimdi Cem Bey'e ben teessüs ederim. Ben tarikatçıları hiçbir zaman kötülemedim.
4: Tarikatçı, tarikat var mı ki efendim?
6: Ya tarikat.
4: Yani öyle diyorlar, bir yakıştırma yapıyoruz da. Sivil toplum örgütleri bunlar.
6: Sivil toplum örgütleri.
4: Herkes toplumun, cemiyetin eksikliklerini bir şekilde tamamlamaya çalışıyor efendim.
6: Ben dedim ki, yani illa tarikat, Müslüman olmak için tarikata girmek gerekmez dedim. Değil mi? Öyle söyledim.
4: Ben bulsam zaten gideceğim, el tutacağım da çok araştırdım, bulamadım efendim.
6: Yani benim anneannem de Melami tarikatı vardı.
4: Ne diyorsunuz? Aa, Melamileri bilirim ben tabii ya.
6: Ha, Melami tarikatı.
4: Ama onlar o dönemde vardı bunlar.
6: Evet, Atatürk'ün ilk imzaladığı, Atatürk'ün o imza attığı tarikattır Melami.
4: Öyle mi? Melamilik değil mi?
6: Evet.
4: Allah
6: Kadri
4: Allah.
6: Vardı, Nakşibendi, Uşaki, Rifai.
4: Ha.
6: Bunlar tarikattır. Öbür tarikatlar saçma sapan.
4: Peki.
6: Yani ben bunları eleştirmek istedim.
4: Anladım.
6: Bir de benim
4: sizin şeyiniz, hedefinizde sahtekarlar vardı efendim. Anlaşıldı.
6: Evet, sahtekarlar öyle vardı. Şimdi arkadaşım söylüyor, Rusya'da her yerde kamera varmış. Eğer bir sigara izmariti at, bir şişe at, ceza kesiyorlarmış. Yani her Türkiye'nin her yerine kamera koymalı. Bu devlet bunu yapmazsa, bu millete caydırıcı ceza olmazsa, bu millet her şeyi yapar Ataullah Bey.
4: Anladım efendim. Peki efendim.
6: Ben tarikatları eleştirmiyorum. Anneannem de tarikattaydı.
4: Anladım.
6: Her zaman
4: ama,
6: kalbin
4: evet.
6: Yani kalbin Allah desin.
4: Evet, siz bu işi yani kullananlara ya da bu işi efendim sadece işin adını koyanlara karşısınız.
6: Evet.
4: Efendim
6: evet.
4: Hacı Bektaş Veli değil mi efendim?
6: Tabii
4: olsa
6: canım,
4: da
6: bunlar.
4: Yani Tapruk Emre, Yunus Emre, Celaleddin Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı
6: tabii
4: Bayramı Veli. Ya
6: tabii,
4: bunlar
6: tabii,
4: çok büyük zatlar ya. Tabii.
6: Ben bunları asla şey yapmam.
4: Tabii bunlar ben, nerede, biz neredeyiz? Şimdi burada bir suç örgütü şeyi var. Kendilerine farklı süsler verebilirler ama devlet takip ediyor efendim.
6: Ben sözde tarikatçıları
4: tabii.
6: eleştirmek istedim.
4: Sizi
6: ben
4: anlıyorum.
6: Onları eleştirmek istedim.
4: Tabii ben sizi çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim.
6: Evet, peki Atallah Bey, teşekkür ederim.
4: Biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim buyursunlar. Telefonumuz çok müsaitmiş efendim. Sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Niye gülüyorum biliyor musunuz? Ya yıllarca tabii böyle farklı hedefler halka gösterilmiş. Yanlış öğretiler de var. Burada söz konusu olan devlet de adını koymuş. Alihan Kuruş, bu daha yeni, yani 70 yıllık neredeyse, 67-70 yıllık bir camia bu. İnsanlarımıza Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Esnafa, talebelere, işte yurtlara vesaire falan. Burada işte Hazret vefat edince onun yerine paldır küldür geliyor. Kimse anlamadan, bilmeden ya da ne oldu falan, acaba darbe mi oldu, bizde bir şey mi oldu? İşte o günden itibaren sevgili dinleyiciler pek bünye ile uyumlu olmayan adımlar attığından dolayı herhalde bir takip de edilmiş. İşte bu neticeler ortaya çıkmış. Mevzu yüce dinimizle ilgili değil, iyi insanlarla ilgili bir şey değil. Zaten yani Sayın Milletvekili bunu şikayet ediyor. Eski milletvekili kardeşim diyor. Bunlar farklı hareket eden insanlar. Biz bu değiliz. Bizler böyle değiliz. Dolayısıyla ne bir yurda, ne bir Kur'an kursuna, ne bir efendim yere bir baskın ya da mensubu insanlar efendim derdest edilmiş değil eskilerin tabiriyle. O bir küçük bir grup efendim, onlarca sayıdan ibaret bir grup, onlarla ilgili bir operasyon. Buyurunuz efendim.
7: Alo.
4: Buyurun efendim.
7: Selamünaleyküm Atamullah Bey, kolay geldin.
4: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Radyonuzu biraz kısarsanız efendim.
7: Evet, kısacağım. Gaziantep'ten arıyorum.
4: Ha, buyurun efendim.
7: Sizi çok dinliyorum. Şimdi tarikat konusuna gelince arkadaşlar bir şeyler anlattılar. Tabii ki haklı olarak anlatanlar var, işi abartanlar var. Tarikatsız bir İslam olur mu? Elbette ki olur. Yani böyle bir şey yok. Ama tarikatta var mı? Var. Abdülkadir Geylani var mı? Var. Şah-ı Nakşibendi var mı? Var. İmam-ı Rabbani var mı? Var. Mevlana var mı? Var. Hacı Bektaş Veli var mı? Var. Yunus Emre var mı? Var. Fakat bir ara sesim geliyor mu efendim?
4: Buyur buyur efendim. Evet.
7: Bizim bir grubumuz var. Müminler Sitesi diye arkadaşlar. Ben kendim eğitimciyim. Şimdi orada 100-200 kişilik var. Bir ara baktım, bir arkadaş bir mesaj attı siteye. Dedi tarikat tasavvufla ilgili tasavvufsuz olan bir ilim ilim değildir. Tasavvufla tasavvufun yani yönlendirmediği bir ilim veyahut da bir hayat tarzı değildir.
4: Hocası yani, olmayanın hocası şeytandır demişler
7: evet,
4: atalarımız.
7: Evet, bunu da İmam-ı Malik'e şey yaptı. Tabii biz de acizane ufak tefek bizim de bildiğimiz var. Ben hemen altına yazdım. İmam-ı Malik, bizim bildiğimiz İmam-ı Malik böyle bir şey söylemez. Ama eğer İmam-ı Malik böyle bir şey söylediyse o bizim bildiğimiz İmam-ı Malik değildir. Çünkü bazı şeylerin yetkisi Cenab-ı Hak'ta, bazı şeylerin yetkisi Allah Resulü'nde, bazı şeylerinki de alimlerde. Bunun yetkisi İmam-ı Malik'te de değil, böyle bir söz. Adam baktım arkasından yazdı, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okudu. Nauzu billahi en ekunem cahillerden Allah'a sığınırım. Yani beni o kategoriye koydu. Ben baktım kendini tarif etmiş. Sustum. Aradan 3-4 gün geçti. Baktım yazmış oraya. Arkadaşlar kusura bakmayın, İmam-ı Malik'in böyle bir sözü yok. İmam-ı Malik'in böyle bir yetkisi de yok. Yani bazı yetkiler, takdir edersiniz, ben sizi ailenizi, şeyinizi çok iyi bildiğim için bu işleri siz de biliyorsunuz.
4: Yok estağfurullah, ben bilmem.
7: Soyadım yetiyor.
4: Olabilir. Soy ismimiz benim soy ismimi taşıyan bir sürü insan var.
7: Şimdi İmam-ı Malik'in yetkisinde olan şeyler var. İmam-ı Malik'in yetkisinde olmayan şeyler var. Bunu da söylediğimiz zaman bu sefer efendim tarikatlar hepsi yobazdır, hepsi insanları kandırır. Hayır, onu da biz diyemeyiz. Tarikat da vardır. Ama bir insan dese ki ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, Rabbıma inanıyorum. Kur'an'ın emrettiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne tevatür yoluyla bize ulaşan şeyleri yapıyorum dese bu da tarikattır, bu Kur'an tarikatidir. Yani illa bir zatın gidip elini öpmek mecburiyeti İslamiyet'te kesinlikle yok. Kim bunu diyorsa doğru değildir, yanlıştır.
4: Neye göre yanlıştır?
7: Yani tarikat vardır ama illa ben gidip birisinin elini öpeceğim o tarikatı.
4: Ben çok arıyorum, bulamıyorum. Sizin gruba dahil olayım hocam ben. Siz el verir misiniz bana?
7: Olabilir, şey yapalım, bizim gruba girebilirsin. Ben kendim tarikata...
4: Siz el veriyorsanız geleyim hocam. Hocanız kimdir? Bir hocaya intisabınız var mı hocam?
7: Benim bütün hocaları, bütün tarikatları, bütün vakıfları, bütün dernekleri, yani kötü olmayanları seviyorum ama hiçbirisine irademi teslim etmiyorum. Çok önemli bir çizgi Ataullah Bey. Diyelim ki sizi çok seviyorum. Ataullah Bey, sizi çok seviyorum ama şu söylediğiniz 2 kere 2, 3.5 diyorsunuz, orası yanlış. Ne diyorlar büyükler? Doğrunun memleketi, coğrafyası, dini, milliyeti yok. Yanlışın da coğrafyası, memleketi, dini, milliyeti yok. Dünyanın en sevdiğimiz yer Medine'dir. Medine'den birisi dese 2 kere 2, 3.5 doğru mu diyeceğiz? En sevmediğimiz yer de Tel Aviv'dir. 2 kere 2, 4 dese yanlış mı diyeceğiz?
4: Medine'de Selefiler var, Vahabiler var.
7: Onlar zaten biz selfici diyoruz onlara.
4: Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Evet. O eski büyükler, eski zatlar yok. Onların kitapları var ya da bize nakrettikleri var. Oradan beslenmek yetiyor. Benim gibi bir insanlara. Dolayısıyla ben de böyle bir arayış içerisinde değilim. Evet, telefonlarımız 0212 454 5646 olan. Nereden nereye geldik? Yani değil mi efendim? Ömer Sasonlu görevinin başında sevgili Ömer dinleyicimiz var mı? Buyurunuz efendim.
8: İyi akşamlar efendim.
4: İyi akşamlar diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
8: Ben Harun. Şimdi şöyle diyeceğim. Hani yakalandı ya Ali Kuriş miydi?
4: Alihan Kuriş efendim. Soç ürgütü.
8: Ya Allah aşkına şu adama ben çok merak ediyorum. Böyle Kur'an'da böyle namaz surelerini değil, böyle normal sureler değil de hani Kur'an öğretiyorlar ya.
4: Evet.
8: Bir tanesi ya çıkıp demiyor ki abi Kıyamet suresini oku. Ahzab suresini oku. Acaba okuyabilecek mi?
4: Hayır, öğretiyorlar. O doğru da. O yok, öğretenlerle tamam. bununla bir alakası, ilgisi yok. Bu tacir bu ticaret bak. bu ticaretle meşgul.
8: Ha işte bak, onlar öğretiyor ama bu adam öğretmiyor. Anladın mı?
4: Anladım.
8: Ha, bu adam Kur'an'dan bile haberi yok. Kur'an'ı, İslam'ı bilen adam zaten öyle şeyler yapmaz.
4: Anladım.
8: Ne yapıyor? İslamiyet'i, Müslümanları böyle kötülüyorlar.
4: Ya bunların üzerinden değil mi efendim? Bu evet, aykırı evet. Tipolojilerin üzerinde evet. Söz gelip dolaşıp dinimize geliyor. Yüce ya, dinimize.
8: Bazı insanlar ne böyle kafaya takkayı da takmış. Kravat. Her tarafa böyle hükmediyor. Ben kravatlıyım bak, modernim. Kur'an'da ne biliyorsun? Tamam, orada bir sürü hoca var. Her şeyi biliyor. Vallahi billahi ona bir okutsunlar bakalım, bir şeyi biliyor mu?
4: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Enteresan şeyler, yorumlar. Nereden nereye geldik dedim ya ben. Efendim buyursunlar.
9: Selamun aleyküm efendim.
4: Bu aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
9: Teşekkür ederim. Kahramanmaraş'tan Abdullah.
4: Abdullah Bey merhaba. Buyursunlar efendim.
9: Merhaba. Değerli kardeşim, şimdi konumuz güzel.
4: Evet. Ama... Konumuz 17 Ağustos. Marmara depremiydi ama bazı şeyler de konuşuluyor efendim.
9: Tabii buraya kaydı mesela.
4: Evet.
9: Durum şu.
4: Efendim şimdi, radyonuz açık galiba, sesiniz çatallaşıyor. Çok Allah hoş Resulü, sesiniz var, anlaşılsın diye efendim. Buyurun.
9: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 40-50 tane Müslüman olunca tabii aralarından daha sonra da münafıklar çıktı.
4: Tabii.
9: Yani Uhud Savaşı mesela diyelim 3000 kişiyle katıldı, 300 kişi geri döndü. Durum şu şimdi kardeş. Bu insanlar menfaati ön plana çıkardığı zaman hangi grup olursa olsun, kim olursa olsun. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bu toplumu sömürüyorlar. O zaman bu toplum iyi aslını neslini, hani Allah Resulü veda hutbasında dedi ya, ben insanlara bir şey bıraktım, Kur'an ve sünnet. Bu toplum bunu öğrenmediği müddetçe tabii ki böyle abura cubura para verip giderler. Yani bunlara aslında tartışmanın yeri de yok. İni sömüren de olur, efendim devleti sömüren de olur, insanları sömüren de olur. Yani bu insanları hep bilinçsizliğinden. Adam hadis bilmiyor, ayet bilmiyor. İşte ne yaptılar? Bir önceki grup, daha bir sonraki grup. Yani burada tarikatları falan eleştirmiyoruz. Yani bence şu
4: İstiklal maaşını bilmeyenler gibi.
9: Ya yani da, şu anda ya da tabii, zamanı değil efendim.
4: Ya da Gazi Paşa'nın, değil mi efendim? Gazi Paşa'nın hiç hayatını okumamış, notluk kitabını okumamış ama ben Atatürkçüyüm diyenin. Yani buna benzer tabii, birçok şekilde duygularımız sömürüldü efendim.
9: Yani insanların bizim bilinçsiz oluşumuzdan bu. Ben genel anlamda söylüyorum.
4: Tabii tabii. Niye? Mesela Güneydoğu'da 40 senedir politikacılar sadece Kürt ve Kürt kimliğinden bahsettiler. Gençler işsiz. Efendim gençleri okutamadılar, bir şey olmadı. En son dediler ki bunlara, ya kardeşim yani bizim Kürt olduğumuzu herkes biliyor, biz zaten Kürdüz de ne olacak, bu çocukların okuması lazım, bu çocukların işe girmesi lazım, bu yolların yapılması lazım değil mi efendim? Ondan sonra sanat mekteplerinin, sağlık mekteplerinin, eğitim fakültelerinin olması lazım, bu konuda ne yapıyorsunuz? Gelinen noktada işte Kürt fakat yıllarca mecliste politika yaptılar. Hala devam ediyorlar.
9: Bak yıllardır uğraşılan mesela şeyler var. Şu çıktı, bu çıktı. İşte Adnan Oktar'ıydı, şuydu, buydu falanı filanı. Şimdi bu insanlar gerçekten eğer okuyup, ben herkese saygı duyarım ama okuyup dinini, imanını bulan insanlar hariç. Öbürleri de okusun, bulsun. Bizde okuma alışkanlığı yok. Mesela bir futbolcu Maradona'nın hayatı kadar bu insanlar okumuyor, onu bilmiyor.
4: Peygamber yani Efendimiz'in hayatını bilmiyor.
9: Bilmiyor. Adama bakıyorsun.
4: Peygamber Efendimiz'in hayatını bilmeyen, onu takip eden, evliyayı okumayan Müslümanları nasıl anlayacak efendim?
9: İşte anlamaz, o zaman soyulmaya mahkumdur.
4: Hah?
9: Ha ne oldu? 5 ay sonra çıkıyor. Efendim şöyle oldu, 200 kilo aldım. Ya sen bu kadar yereken verdiğin yeri bilmiyor musun sen ya?
4: Evet.
9: Yani ne yaptığını bilmiyorsun. Ne oldu? Aa bugün de böyle oldu. Sabah da bir başkası olacak. Niye? Şimdi Atullah Bey, biz cahil olduğumuz müddetçe sırtımıza binen çok olur. Dış güç de olur, iç güç de olur.
4: Evet.
9: Şu da olur, bu da olur. Yıllardır bu böyle geldi yani. Şimdi bu meseleler aslında insanları aydınlatmak için konuşuyoruz da adam kalbini, gönlünü, her tarafını vermiş. Yani sen onu ondan ayıramıyorsun. Ben bir tarikat arkadaşıyla görüştüm de. Şimdi dedi işte gel dedi bugün bizim derse gidelim. Tamam gidelim. Vardık şimdi önümüze 7 tane taş bıraktılar. Taş ne yapacağız? Bu 7 taşa kulfi okuyacağız. Tamam okuyalım abi. 7 taşa kulfi okuduk 7'şer tane. Ne oldu? İşte namazda kıldık çıktık ha. Bir de şey okuduk. Ayet-el Kürsi yok çıktık. Dedi ki, dedim ki kardeş ders bu mu? Ha bu. Dedim ki benim abim gel şey yapalım. Geri kendinin evine geldik. Gel dedim ya ben bilemiyorum belki çıkaramayabilirim yanlışım olur dedim. Sen buraya kaç yıldır gidiyorsun? Dedi 6. Tamam. Ya dedim gel bir Fatiha suresini sen oku. Ben bilmiyorum. Gel dedim şöyle bir oku sen. Adam bir okudu ki Fatiha suresi elhamı yani. 2 tane 5 tanesi doğru değil. Dedim 6 seneden beri buna mı çalışıyorsun? Sen önce bir şu daşı maşı bırak da.
4: Fatiha'nın Fatiha'yı ve Ettehiyyatü'yü düzelt dedim.
9: Yani bunu bir öğren dedim. Yani
4: başka sen, nasıl namaz kılıyorsun? Evet.
9: Yani insanlar bu halde tamam mı? Bardaklar boş olunca birisi gelir bardağını doldurur sen.
4: Anladım efendim. Peki efendim. Maalesef bardaklarımızı boşalttılar efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İnsanlarımız tabii boşlukta kaldı. Ne güzel söyledi bardak boş olursa. Buyurunuz efendim.
10: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
10: Ankara'dan arıyorum isim Sebahattin.
4: Buyurunuz efendim.
10: Efendim kolay gelsin.
4: Sağ olun size. Çok teşekkür ederiz efendim.
10: Şimdi tarikat tartışıyoruz.
4: Yok tarikatı tartışmıyoruz efendim.
10: Evet yani.
4: İnsanlarımız öyle yönelmişler. Evet.
10: Evet. Şimdi üstad şu anda devlet dedi ki Kureyş çetesi dedi. Ama maalesef ki bizim o davaya gönül vermiş arkadaşlarımız dün Ankara'da Millet Bahçesi'nde toplandılar. Almanya'da el salladılar. Ya devlet Süleymancılara şey yapmıyor ki. Bu o cemaate görünmemiş insanların bekleseler acaba bu çetenin altından ne çıkacak?
4: Evet.
10: Yani şu anda
4: belirli Kur'an kursları var. Açık değil mi efendim? Yurtlar açık. Hiç kimseyi kolundan tutup götürmemişler. Tabii doğru söylüyorsun.
10: Aynen öyle. Yani ne oldu? Niye çıkıyorlar? Yani bunlarda bir gocunma yoksa ben Afrika'ya gittim. Bunların dolaylı yoldan dediler. Uganda'da FETÖ'cüler sana şey yaparlar dediler. Böyle bir gezmeye gitmiştim tek başıma. Yabancı değil de yok. Orada Süleymancıların birisini çağırdılar. Şurayı 300 bin dolara aldık. Burayı 500 bin dolara aldık. 200 tane Afrika'da yurdumuz var, okulumuz var. Allah yollarını açık etsin.
4: Evet.
10: Ama görüntüde İngilizlere asker yetiştirmenin hiçbir anlamı yok. Orada anlamı yok üstadım. Şu anda Türkiye'de bir devlet bir şebekeyi ele geçirip tespit etmiş.
4: Buradan
10: araştırmaya çalışıyor ama bizim o FETÖ'cü saf dediğimiz insanlar dün Ankara'ya toplanmışlar, dua ediyorlar, seccadeleri sermiş, namaz kılıyorlar. Kimi bir tane hırsız veyahut da ajan olabilecek bir adam için dua ediyorlar. Evet. Sorun esas burada değil mi? Şu anda tartışan arkadaşlar onlar kendilerine doğru çekmiyor mular mukaddese doğru? Biz de varız diyor. Belki evet. Onlar demesi lazım ki biz bu şahsı kabul etmiyoruz.
4: Evet.
10: Madem böyle bir şey suçu varsa cezasını çeksin ama biz kirlenmeyelim. Peki. Süleyman Efendi davası bitmiştir üstad. Bunlar 2002'den beri de Tayyip Erdoğan'a her ortamda küfür edip hakaret edip oy vermediler. Yani niye oy vermedikleri için değil. Verdikleri partiler Süleyman Efendi'nin davasını Kur'an davasında hakaret eden insanlara oy verdiler.
4: Peki.
10: Geldikleri nokta bu.
4: Peki. Çok teşekkür ederiz. Reklama sıkıştık. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Ben Ataullah Arvas. Sürçü lisan ettiysem affolma. İyi akşamlar diliyorum.
11: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'a ait. Motorin aslında ne demek? Ekonomi dünyasında bazı parametreler vardır ki ona dokunduğunuz anda tüm sistem etkilenir. İşte akaryakıt öyle bir güç. Hele de motorin tam da böyle bir güçtür. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde ÖTV oranlarının Ağustos sonuna kadar sıfırlanması, hemen ardından savaş sebepli petrol artışları kaynaklı zam geldi. Sadece araç sahiplerini değil, tarladaki çiftçiden organize sanayideki üreticiye, otoyoldaki kamyoncudan mahalle bakkalına kadar herkesi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü motorin modern tüketim zincirinin büyük gücüdür. Gelin bu vergi hamlesinin üretimden raflara kadar uzanan o devasa zincirde ne anlama geldiğine adım adım bakalım. İlk kıvılcım tohum atan traktör. Bir domatesin yolculuğu Anadolu'nun bereketli topraklarında başlar. Odun atsanız ağaç olacak kadar bereketli topraklarda. Çiftçi toprağı sürerken, tohumu ekerken, ürünü sularken ve hasat zamanı biçer döveri çalıştırırken sürekli motorin tüketir. Tarımsal üretimde mazot, gübre ve tohumla birlikte en büyük 3 maliyet kaleminden biridir. Motorinde ÖTV'nin sıfırlanması doğrudan çiftçinin üretim maliyetinin düşmesi demektir. Traktörün deposunun daha az maliyetle giren her litre mazot, ürünün tarladan çıkış fiyatındaki baskıyı azaltır. Eğer bu indirim kalıcı olabilseydi ya da üretim sezonunun tamamına yayılabilseydi, tarımsal enflasyona en büyük darbe vurulmuş olacaktı. Yine de bu geçici rahatlama hasat dönemindeki çiftçiye kritik bir can suyu sağlamış durumda. İkinci aşama sanayi, işleme ve üretim çarkları. Tarladan toplanan buğdayın una, domatesin salçaya, sütün peynire dönüşmesi için sanayi tesislerinde işlenmesi gerekir. Türkiye'deki fabrikaların ve organize sanayi bölgelerinin önemli bir kısmı yüksek enerji ihtiyacını karşılamak veya jeneratörleri devrede tutmak için motorine bağımlıdır. Üretim maliyetlerinin içinde enerjinin payı bu denli yüksekken akaryakıttaki vergi yükünün hafiflemesi sanayicinin üretim maliyetini dengeler. Üretim çarkları daha az maliyetle dönünce sanayi çıkışlı ürünlerin toptan satış fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim de frenlenir. En kritik halka lojistik. Gıdayı ürettiniz, fabrikada işlediniz ve paketlediniz. Peki bu ürün markete nasıl gidecek? Türkiye yük taşımacılığının neredeyse %90'ını karayoluyla yapan bir ülke. Tırdan kamyonların ve hafif ticari araçların tamamı motorinle çalışıyor. Antalya'dan yüklenen bir meyve kamyonunun İstanbul'daki toptancı haline ulaşana kadar yaktığı mazot o ürünün nihai fiyatının yarısını oluşturabiliyor. Motorinde ÖTV'nin kaldırılmasıyla sağlanan pompa indirimi, lojistik sektörünün sırtındaki en büyük kamburu indirdi. Nakliye ücretlerinin düşmesi veya en azından sabit kalması, lojistik maliyetlerinin ürün fiyatlarına zam olarak yansımasını engeller. Kamyoncu esnafı ve nakliye şirketleri önünü görebildiğinde tedarik zinciri kesintisiz ve daha ekonomik işler. Son durak market rafı ve cüzdanlar. Geldik zincirin en son halkasına, tüketiciye. Süpermarket zincirleri, yerel bakkallar ve pazarcılar her ürünü rafına koyarken lojistik, depolama ve soğutma maliyetini hesaplarlar. Depoların lojistik merkezlerinden mağazalara her gün ring seferi yapan dağıtım araçlarının harcadığı motorin doğrudan etiketlere yansır. Motorindeki bu vergi indirimi teorik olarak raflardaki fiyat artış hızını yavaşlatacaktır. Üretimden rafa kadar her aşamada motorun maliyeti azaldığı için perakendecinin nakliye zamlandı, fiyata yansıtmak zorundayım bahanesi elinden alınmış olur. Bu da doğrudan halkın alım gücünü koruyan, mutfaktaki yangını hafifleten bir etki oluşturur. Sonuç, zamanlama ve risk. Hükümetin küresel petrol piyasasındaki jeopolitik riskleri ve arz sıkışıklığını öne sürerek attığı bu adım, enflasyon beklentilerini kırmak adına son derece stratejiktir. Ancak unutmamak gerekir ki bu düzenleme kalıcı değil. Eylül ayından itibaren ÖTV kademeli olarak her ay 3 lira artarak geri dönecek. Bu durum zincirdeki aktörlerin fiyatlama yaparken temkinli davranmasına yol açabilir. Yani bu köşede sık sık okuduğunuz zam yaparken kepçeyle, indirilmeyi damlalıkla durumu geçerli olabilir. Eğer Ağustos ayındaki bu vergisiz mola üretici ve sanayici tarafından fırsatçılığa kurban edilmeden etiketlere yansıtılırsa dezenflasyon sürecine büyük katkı sağlar. Üretimden rafa kadar motorinin her damlası ekonomi demektir. Bu damlanın yükünü hafifletmek ülkenin tamamına nefes aldırmaktır. Unutmayalım ki ürüne göre değişiklik göstermekle birlikte tarlada tohumdan hasat ve nakliyeye kadar toplam maliyetin %10 ila 25'ini oluşturur. Evet, devlet yeni teşvik sistemiyle destekleri tek kalemde birleştirdi. Eskiden mazot, gübre, hasat diye dağınık olan destekler birleştirildi ve baklagiller ve yumru bitkiler için dekarda 310, arpa, buğday, mısır gibi ürünlerde dekar başına 403 lira, yağlık bitkilerde 465 lira, çeltik, pamuk gibi ürünlerde 697 lira 5 kuruş ödeme yapılıyor. Yani üretim ayağına büyük destek veriliyor. Ama ya sonrası? Sonrası için sıfır ÖTV uygulamasının en azından enflasyonla mücadelede başarı sağlayıncaya kadar devamında fayda var. Bunun bütçe dengeleri açısından riski var tabii. 2025 yılında akaryakıt ve doğalgazdan ÖTV gelirinin 598 milyar lira olması öngörülmüştü. Türkiye'de günlük 50-55 milyon litre motorin tüketildiği, bundan da 13.9 TL'nin alınmayacağı düşünüldüğünde vazgeçilen rakamın büyüklüğü günlük 695 milyon TL görülecektir. Ama yine de enflasyon tahribatının daha büyük olduğundan hareketle bu büyük adım da biraz daha ülkemize zaman kazandıracaktır.

Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'ın makalesini sunduk. Motorin aslında ne demek? Sırada Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın makalesi var. Terörsüz Türkiye sahadan notlar. Diyarbakır, gündüz geziyorum, gece geziyorum. Gazi Caddesi gündüz kalabalık, gece daha da kalabalık. Şehir dolu dolu huzurun tadını çıkarıyor. Diyarbakır surları 5,5 kilometre. Dünyanın en eski surlarından. 349 yılında Roma İmparatoru 2. Konstantinopolis tarafından yapılmış. Surların 4 kapısı var. Dağ kapı bunlardan biri. Dağ kapı, sur, koca bir bayrak asılı, ay yıldız, şanlı bayrak. Yürürken Diyarbakırlı iki kişi beni durduruyor. Okuyucularım Mehmet Erdoğmuş, Hacı Bedri Erdoğmuş. Mehmet heyecanlıyız, mutluyuz, keyifliyiz diyor. Hacı Bedri süreci başlatanlara, yasayı kabul oyu verenlere 647 kere minnettarız diye konuşuyor. Sözü yine Mehmet alıyor. Yaşasın kardeşlik, yaşasın birlik ve beraberlik. Hacı Bedri, kimsenin annesi ağlamasın, kimsenin ocağına ateş düşmesin. İşte Diyarbakır. Televizyon programları kim ne diyor, sokaktaki herkes biliyor. Liderlerin konuşmaları, parti yöneticilerinin sözleri herkes biliyor. Siyasette olup bitenler, parti değiştirmeler, belediye operasyonları herkes biliyor. Anket firmaları, Diyarbakır tam da anket yapılacak yer. Kiminle konuşsanız sanki siyaset mühendisi ve kimse de sözünü esirgemiyor. Yanık Çarşı Diyarbakır'ın en eski çarşısı. 1914'te büyük yangın olmuş, çarşı yanmış, sonra yeniden yapılmış ve Yanık Çarşı adını almış. Ceylan Ticaret, Bünyamin Ceylan, vay abim gelmiş diyor. Terörsüz Türkiye şerefine abimin başına puşi bağlayacağım. Dur yapma desek de boşuna. Çarşı esnafı bağla bağla diye bastırıyor. Bünyamin, anlat bakalım neler oluyor? Başlıyor anlatmaya. 1991, köyümüz Bağlan yandı. Mecburen buraya geldik. Terör, çok şeyler yaşadık, çok çile çektik. Çatışma, kavga ülkeye büyük zarar verir. Ekonomiyi çökertir. Huzurda hayır vardır, bereket vardır. Terörsüz Türkiye demek artık annelerin ağlamaması demektir. Her kim ki bu sürece destek verdiyse Allah ondan milyon kere razı olsun. Hava sıcak mı sıcak? Şehrin caddeleri şerbetçi dolu, meyan şerbeti, meşhur şerbetçi Yılmaz Usta yolumu kesiyor. Abi her derde deva, buz gibi içmeden bırakmam. Terörsüz Türkiye, huzur geldi, huzur. Görenler etrafımıza toplanıyor, Yılmaz devam ediyor. Memleket çok memnun, Allah bin kere razı olsun. Bize huzur lazım, huzur berekettir, huzur ekmektir, bol kazançtır, barıştır. İnşallah böyle devam eder, Allah nazardan korusun. Öğle sonu sıcağı, serin bir yer olsa da biraz soluklansak, dinlensek, arkadaşların önerisi camiye gidelim, Ulu Cami'ye, en serin yer orası. Ne alaka diyorum, ısrar ediyorlar, gidiyoruz. Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerinden, İslam dünyasında Kabe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Emeviye Camii'nden sonra 5. Taş duvarlar, caminin içi serin, doğal klima. Kimi namaz kılıyor, kimi de uzanmış yatıyor, uyuyor veya yattığı yerde telefonla oynuyor. Arkadaşlar uzanın biraz iyi gelir diyorlar. Şaka mı yapıyorlar nedir? Otel mi burası, cami? Çıkıyoruz dolaşmaya devam. Yanık Çarşı esnafından biri, abi hayat pahalı onu da yaz. Kahvede çay içiyorsun 15 lira 20 lira. Diğeri doğru diyerek söze giriyor. Kahvede bir şişe su 15-20 lira. Gülmeye başlıyorum. Abi gülecek ne var bunda diyorlar. Siz gidin de Bodrum'da bir bardak çay için ya da bir şişe su. Neden güldüğümü anlarsınız. Yanık Çarşı esnafından biri, benim de söyleyeceklerim var diyor ve ekliyor. Fakat adımı yazmazsanız iyi olur. Fotoğrafta olmasın. Konuşmaya başlıyor. Çevremizde esnaf, herkesin onun söyledikleriyle başıyla onaylıyor. Süreç çok çok iyi. Geç bile kalındı. Bize, bölgemize, Türkiye'ye hediye gibi geldi. Abi bizi kandırdılar. Bize uğruna ölünecek bir dava diye anlattılar. Çocuklarımızı dağa çıkardılar.
Anlaşıldı bir dava falan yokmuş. Olan askere oldu, olan daha çıkarılan evlatlarımıza oldu. Kandırıldık abi, kandırıldık. Allah'ını seversen bunu büyük harflerle yaz. Yıllarca öyle bir hava oluşturuldu ki inandık. Olmayan bir dava uğruna gençliğimizi harcadık. Yaz abi, aynen yaz. Yazmazsan vebalin boynuna olsun. Anan Yalın Yanık Çarşı esnafından çay satıyor. Halep, İstikamet, Abuşah paketi 1 kilogramı 60 lira. Konuşacak ama bir şartı var. Ayaküstü olmaz. Oturacaksınız, çayımı içeceksiniz. Hay hay, teşekkürler. Oturuyoruz, çaylar geliyor. Anan Yalın, Yavuz Bey size bir sorun var diyerek söze başlıyor. İmralı'ya AK Parti'den Hüseyin Yayman gitti. MHP'den Fethi Yıldız gitti. DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit gitti. Neden CHP'den kimse gitmedi? CHP'den de Sezgin Tanrıkulu gitmeliydi. Aslında gidecekti ama göndermediler. Niçin? Aklım almıyor. Aklımın almadığı bir şey daha var. Özgür Özel Bey meclisteki oylamada grubunu ne diye serbest bıraktı? Çayımızı içtik. Teşekkürler. Bize müsaade ama Adnan Yalın bırakmıyor. Daha anlatacakları var. Bizi dinleyen esnaf da gitmemizi istemiyor. Çaylar yenileniyor. Adnan Yalın da dinlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki cuma günü Ulu Cami'de şükür namazı kılacağım. Terörsüz Türkiye'ye şükür. Sürece çok şükür. AK Parti, MHP, DEM Parti, Erdoğan, Bahçeli, siyasi görüşleri farklı. Hepsini alkışlıyoruz. Bu tabloyu, bu mutabakatı, 367'yi kimse beklemiyordu. Devamı gelsin. Ülkeyi ileri taşımak için anayasa değişsin. Karaoğlan'dan sonra CHP geriledi, bölündü, iyi etmediler. Yavuz Bey yaz bunları. Siyasetçiler az konuşsunlar, fikir üretsinler, kavga etmesinler.

Makaleler arasından program Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesiyle devam ediyor. Süleymancılar, Alihan Kuriş örgütünü ihbar etti. Lacivert takkenin altında saklananlar. Saklandığı gizli bölmede ele geçirilen Alihan Kuriş'in gözaltına alınmasından sonra örgüt merkezinde evrakları imha ettikleri belirlenirken dün tek bir adreste yapılan aramada kaynağı belirsiz 1 milyar 403 milyon TL tutarında külçe altınla balyalar halinde çok miktarda Amerikan doları ve euro ele geçirildi. Kuyumculuk alanında faaliyet göstermeyen Yılmazlar Kimya'nın deposunda ele geçirilen 206 adet külçe altın yanında 358 bin Amerikan doları, 102 bin euro, 1 adet kamera ve 3 adet ruhsatsız silah bulunuyor. Operasyon kapsamında bir başka şüphelinin evinde 20 adet ruhsatsız silah ve farklı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda döviz cinsinden yüklü miktarda paraya el konuldu. MASAK incelemelerine göre yurt dışına 100 milyar lira tutarında kaynağı belirsiz parayı çıkarttığı belirlenen, Almanya'da 70 milyon euro değerinde örgüt merkezi inşa eden, çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü mensubu.

On binlerce kurbanı kesmeyerek dini duyguları istismar ettiği de ortaya çıktı. Medyaya yansıyan bilgilere göre hala devam eden operasyonda yeni dalgaların gerçekleşmesi bekleniyor. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklama talebinde ise örgütün çalışma biçimi ve soruşturmanın detaylarıyla ilgili şu ilginç detaylar yer alıyor. Önce savcılığın tutuklama talebine göz atalım. Örgütün çalışma ve işleyiş tarzı dikkate alındığında örgütsel faaliyetlerde gizliliğe önem verdikleri, yurt dışında bazı ülkelerde yapılanmalarının bulunduğu ve haksız olarak elde ettikleri kazancın bir kısmını bu ülkelere çıkardıkları tespit edilmiştir. Operasyon kapsamında örgüt lideri başta olmak üzere bazı şüphelilerin kaçıp saklandıkları, ayrıca örgütsel dokümanları ve delilleri imha ettikleri yönünde tespitler bulunmaktadır. Bu kapsamda şüphelilerin serbest bırakılmaları halinde kaçıp saklanacakları, yurt dışına kaçabilecekleri ve soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyecek şekilde delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme yönünde eylemlerde bulunabilecekleri hususunda somut olguların bulunduğu değerlendirilmiştir. Öte yandan operasyon gerçekleştirilmesinin ardından soruşturma konusu suç örgütünün faaliyetleri ve şüpheliler hakkında çok sayıda ihbar ve şikayette bulunulması, ihbar ve şikayetlerin önemli bir kısmının şüphelileri tanıyan ve örgütsel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan kişilerden oluşması, Süleymancılar olarak adlandırılan grup içinde yer alan bazı kişilerin örgüt lideri Alihan Kuriş ve diğer şüphelilerin yakalanmaları üzerine ihbar ve şikayetlerde bulunmaları hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin serbest bırakılmaları halinde kendileriyle aynı dini grup içinde bulunan ve örgütsel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan kişiler üzerinde baskı kurabilecekleri, bu kişileri ihbar ve şikayetlerinden vazgeçirmeye veya soruşturma kapsamında beyanda bulunmalarını engellemeye yönelik eylemlerde bulunabilecekleri hususunda somut olgulara dayanan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Soruşturmanın kapsamı, şüphelilere isnat edilen suçların niteliği, suç örgütünün yapısı ve örgütsel faaliyetlerin sürekliliğiyle şüphelilerin delilleri yok etmeye, gizlemeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri, kaçma şüpheleri hususlarıyla birlikte değerlendirildiğinde mevcut soruşturma aşamasında tutuklama tedbirinin uygulanmasının ölçülü ve orantılı olduğu, tutuklamaya alternatif adli kontrol altına alınma tedbirlerinin bu aşamada şüpheli açısından yetersiz kalacağı nazara alınarak aşağıda açık kimlik bilgileri ve sevk maddeleri gösterilen şüphelilerin sorgusunun yapılarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 10 ve diğer maddeleri uyarınca tutuklanmasına, dikkat ederseniz çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü tıpkı Fethullah terör örgütü gibi gizliliğe önem veriyor. Savcılığın yazısında asıl dikkat çekici nokta ise Süleymancılar olarak bilinen grubun içinde yer alan kişilerin Alihan Kuriş ve örgütü hakkında şikayetçi olarak ihbarda bulunmuş olmaları. Çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu Fethullah terör örgütüyle yakınlığını ortaya çıkardı. Firari FETÖ'cüler örgüte yapılan operasyon hakkında dezenformasyon kampanyası başlattı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen ardından Süleymancılar olarak bilinen cemaatin başındaki Mehmet Akif Denizongun'un 7 Eylül 2016 tarihinde şüpheli ölümü sonrası yerine geçen Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütü, holding, şirketleri, kursları, medyası, Türkiye'de siyasi partiler ve siyasetçilerle işbirliğine dayalı ortaklıkları, yabancı istihbarat teşkilatlarıyla ilişkisiyle Fethullah terör örgütünün yerini almıştır. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması FETÖ ile çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü arasındaki benzerlikleri ortaya çıkardı. Edinilen bilgide Alihan Kuriş suç örgütünün özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modelleri bakımından FETÖ'nün geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulundurduğu belirtiliyor. Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sisteminin kullanıldığı,

WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildi. Kararların zaman zaman ulak olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönündeki bulgular da soruşturma kapsamında incelenmeye devam ediliyor. Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Süleymancılar, Alihan Kuriş örgütünü ihbar etti. Lacivert takkenin altında saklananlar.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Doğada ne varsa
8: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Makaleler arasından programı kısa bir aranın ardından devam ediyor. Sırada Milliyet Gazetesi'nden Tunca Bengi'nin makalesi var. Yavaş CHP'de ama değil gibi de sanki.

Parti değiştireceği iddiaları üzerine açıklama yapan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her gün şahsıyla ilgili yeni bir senaryo üretildiğinden yakınarak rahatsızlığını dile getirdi. Siyasi geleceğiyle ilgili bir gelişme olması durumunda bunu başkalarından değil, doğrudan kendisinden duyacaklarını ifade etti. Bizim işimiz gücümüz Ankara, vatandaşa hizmet diyerek, Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci kararlılığındaki Yavaş'ın izlediği sakin, gerilimden uzak ve doğrudan hizmete odaklanan siyasi stratejisi bilinen bir durum zaten. Tartışmaların odağından kaçarak sessiz ve hizmet odaklı bir taktikle seçmen nezdindeki konumunu korumayı hedefliyor. Hem kendi seçmen tabanında hem de daha geniş bir kesimde işine bakan başkan algısını pekiştirmek adına. Onun için de Yavaş'ın kendisiyle ilgili CHP'de kalacak mı, kalırsa ne kadar kalır, başka partiye mi geçiyor ya da farklı siyasi hesaplar içinde mi gibisinden üretilen senaryolar ve bunlara odaklı hemen her gün ekranlarda yaşanan tartışmalardan rahatsızlık duyması son derece doğal. Yavaş'ın doğru olmadığından hareketle bunlara verdiği tepkiler de haklı ve kabul edilir bir durum. Ancak Yavaş'ın siyasette önemli bir aktör olmasından kaynaklı konuşuluyor olması da bir gerçeklik. Hoşuna gitse de gitmese de. Kaldı ki niye Yavaş sürekli bu tartışmaların odağında kendiliğinden görünüyor? O da bir başka durum. Bir kere Yavaş şu anda CHP'de ama değil gibi de sanki. CHP'li belediye başkanı olduğu halde CHP'yi hiç ağzına almıyor. Evet, Yavaş daha en baştan parti rozetini çıkardı. Hatta ideolojik duruşunu hiç inkar etmedi ama önceleri gerektiğinde CHP'li belediye başkanıyım derdi arada bir de olsa. Şimdilerde ise bu sıfatı kullanmayı pek istemiyor. Tamam, istifa etmedi CHP'den ama buradayım da demiyor asla. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla yan yana gelmekten, birlikte görüntü vermekten de ısrarla kaçınıyor. Açıklamasında da tek bir CHP vurgusu, emaresi yok zaten. Ama kısa vadede CHP'den ayrılıp yeni partiye geçme düşüncesi olmadığını da hissettiriyor. CHP Genel Merkezi ile çok yakın bir temas içinde görünmek istemiyor. Görüştüğü Özel'se gel bize katıl ısrarından ziyade ürkütmeyelim, Yavaşsız yol yürümeyelim havasında. Yavaş'ın ağzından da yeni partiye geçmeyeceğim diye bir söz duyulmadı ama CHP'den ayrılmayacağım da demedi hiç. Bunlar da en baştan beri süre gelen Yavaş'ın bildik denge, sessiz kalarak hedefe ulaşma stratejisi. Mevcut sistem gereği %50+1 çıtası gerçekliğinden hareketle taraf görünüp kimseyi üzmek, kırmak, küstürmek istemiyor. Daha başka partileri bile. Bakın, ben herkese eşit mesafedeyim algısı oluşturmak için. Bu görüntüde Yavaş'ın hesabının CHP ya da o veya bu başka partide değil %50+1'lik seçim kazanma aritmetiğini yakalamaya yönelik olduğu açık. Yani Yavaş'ın derdi parti falan değil. Muhalefet partilerini bir araya getiren ortak adaylık hesabı. Onu da bizzat deklare etmekten kaçınıyor. Muhalefet partileri anlaşsın, beni desteklesin beklentisiyle mesajlar iletiyor. Kendisini saklayarak tartışmaların hiçbir yerinde olmak istemiyor. Şu anda pozisyonumu koruyayım, eleştirileri hiçbir şekilde üzerime almayayım tavrını sürdürüyor. Dolayısıyla rahatsızlık ve sıkıntı duyduğunu söylediği konuşuluyor olmak meselesi, mesajların adreslerine ulaşması anlamında Yavaş'ın işine yarayan, hatta hoşuna gitmesi gereken bir durum aslında. Yoksa Yavaş eğer gerçekten rahatsızlık duyuyorsa, bıktıysa yapması gereken çok basit, net cevaplar verir, bu tartışmaları anında noktalar bitirir. Bu net tavrı koyamadığı sürece de papatya falı açılır gibi Yavaş oraya mı geçecek ya da olduğu yerde mi kalacak veya nasıl, kimin cumhurbaşkanı adayı olacak konuşmaları tartışmalarının arkasının kesilmeyeceği açık. Malum bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı meselesinde hemen her gün papatya falları açılıyordu. Son ana dek de sürdü. Bu manzaradan bıkan da seçmen oldu. Sonrasında muhalefet adına hüsransa hafızalarda. Siyaset netlik ister. Belirsizlik ve ikircikli tutumlar seçmende güven kaybına yol açar zira.

Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin makalesini sunduk. Yavaş CHP'de ama değil gibi de sanki. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Kurtuluş Taiz'in makalesi var. Gül'ün mesajı ne? Abdullah Gül'ün BBC Türkiye'ye verdiği röportaj siyasi kulislerde geniş yankı buldu. Yıllardır sessizliğini koruyan, köşkten ineli beri siyasetin uzağında duran Gül, tam da AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde mikrofonu eline aldı. Zamanlama bir tesadüften çok daha fazlasını çağrıştırıyor. Gül röportajda AK Parti'nin kuruluşunun kolektif bir çalışma olduğunu belirtirken aslında kurucu irade ve ilk dönem vizyonuna yaptığı atıflar bugüne yönelik bir eleştiri olarak okundu. Ancak Gül ve Arınç'ın kendilerini Erdoğan'la eşitleme çabası siyasi tarihle barışık bir yorum değil. Evet, Gül ve Arınç da o masada oturdu. Ama AK Parti'yi kuran ekip içinde kitlelerin gözünün önüne çıkan, sokakta karşılık bulan, mitinglerde coşku oluşturan isim Recep Tayyip Erdoğan'dı. İstanbul'un efsane belediye başkanı, yasaklı siyasetçi, WikiLeaks belgelerinde dahi AK Parti'yi kuran ekip içinde lider isim olarak adı geçen kişi Erdoğan'dır. AK Parti ilk günden itibaren lider odaklı kurulan bir partidir ve bu lider Erdoğan'dır. Gül ve Arınç o masada oturan önemli iki isim olabilir. Ama masanın başında kimin oturduğunu unutmak, tarihi yeniden yazmaya kalkışmaktır. Gül'ün röportajı Gelecek Partisi'nin kapanışının hemen ardından ve AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü gününde yayınlandı. Davutoğlu'nun siyaset sahnesinden çekilmesiyle oluşan boşlukta Gül'ün birden ortaya çıkması "ben hala buradayım" demekten öte bir anlam taşıyor. Erdoğan aynı akşam kuruluş yıl dönümü mitinginde prompter olmadan göz teması kurarak "buradayım, siyasete devam" mesajını verdi. Gül sabah hamle yaptı, Erdoğan akşam cevap verdi. Abdullah Gül'ün mesajı açık, kurucu ayarlara dönün. Ama bu mesaj sadece bir öneri değil, aynı zamanda "ben bu ayarları hatırlayan ve uygulayabilecek olan kişiyim" imasını taşıyor. Aktif siyasete dönüş sinyali mi? Kulislerde yaygın kanaat bu yönde. Gül kendi partisini kurmadan veya mevcut ittifaklara katılmadan Demokratik İttifak'ın sembolik lideri olarak kendisine bir alan açmak istiyor olabilir. Davutoğlu'nun boşta kalan örgütü ve vekilleri bu yeni yapının altyapısını oluşturabilir. Ancak unutmamalı ki AK Parti'nin kuruluş hikayesinde Erdoğan'ın yeri tartışılmaz. Gül ve Arınç tarihe not düşebilir ama Erdoğan tarihi yazan isimdir. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Gül'ün mesajı ne?

Bu başlık matbuatta sık sık ifade ediliyor. Öyle midir, değil midir bir bakalım. Manzaraya üstün körü nazar ettiğimizde bu ifadenin hayli düşündürücü karşılıkları olduğunu görüyoruz. Amerika, Suriye ve Irak'ta askeri çekme ve üsleri kapatma kararını aldığını açıkça ortaya koyuyor. Ama bunun alternatif bir plan üzerinden yürütülüp yürütülmediğine dikkat etmemiz lazım gelir. Sorulması gereken sual şu: Amerika dünya jandarmalığı işlevinden topyekun mu vazgeçiyor? Değilse bu işlev yeniden ve başka bir formül üzerinden mi yapılandırılmak isteniyor? Bu suale verdiğimiz cevaba göre muhtemel gelişmelerin neler olabileceğini daha sıhhatli tartışabiliriz. Trump iktidara gelirken Amerika için sanki yeni bir Monroe doktrini manasına gelebilecek vaatler sıralıyordu. Amerika'nın artık bir dünya jandarmalığı rolünü üstlenmeyeceği, içine kapanacağı ve kendi meselelerini gündemine koyacağı ima edilen ifadelerdi bunlar. Amerika'daki kaynakların habire dışarıya akmasından yılmış, ağır bir kriz yaşayan Amerikan halkı bu vaatlere destek verdi ve Trump arkasındaki hatırı sayılır bir kamuoyu desteğiyle başkanlık koltuğuna oturdu. Yaptığı ilk işlerden biri Amerika'ya ağır mali külfetler yükleyen çeşitli uluslararası yapıları tartışmaya açmak oldu. Sert kayalarla yapılan bu yapıların bir kısmından ayrıldı ama bazı yapılardan kopması o kadar da kolay değildi. NATO bunların başında geliyordu. Her fırsatta NATO'daki dengesiz kaynak aktarımına karşı savaş açtı. Amerika'nın askeri gücünü arkasına alarak yükümlülüklerini aksatan Avrupa'ya karşı aşağılayıcı, tehditkar bir dil kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında umursamaz bir tavır sergileyerek desteğini büyük ölçüde çekti. Bir bakıma NATO devletlerine ne haliniz varsa görün diyordu. Trump buraya kadar megacı vaatleriyle tutarlı bir hat takip etmiş. Ama her şey bu kadarla bitmiyor. Amerika'yı manasız savaşlardan çekip içine kapatarak meseleleri çözebileceğini iddia eden Trump, ağır tehditlerle Kanada ve Grönland'ı istila etmekten bahseder oldu. Artık Amerika ile Avrupa hattı çöküyor, hatta Anglo-Sakson çekirdek bile çatlıyordu. Bu yayılmacı ihtiras Trump'ın megacı siyasetlerden kopmaya başladığının ilk işaretiydi ama bir şekilde ihmal edildi. Arkasındaki destek Trump Amerika'yı kendi içinde toparlamak idealinden vazgeçmiş değil, bunu Amerika'yı büzüştürerek değil büyüterek yapıyor dendi. Yani kritik geçitleri ve kaynakları keskin olarak kontrol edecek bir geri çekilme olacaktı onunkisi. 7 Ekim sonrası İsrail tarafından alt üst edilen Orta Doğu, Trump'ın kendi açısından tam bir savunmaya maruz bırakıldığı yer oldu. Savaşların ahlaki değil ekonomik temelde manasızlığına vurgu yapan Trump burada tam bir eksen değişimine uğradı. Hoş, esasen Abraham uyumu üzerinden İsrail'in tatmin olacağını ve yatıştırılacağını düşünüyordu. Abraham anlaşması ilerlemedi. Bu arada mızıkçılık yapan Mısır ve Suudi Arabistan oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas'la iş bitmiyordu. Süreç tıkanmıştı. Bu meyanda İsrail azgınlaştıkça azgınlaşıyor ve kontrolden çıkıyordu. Trump İsrail'in baskılarına boyun eğdi ve büyük bir risk alarak İran'a savaş açtı. Netice tam bir fiyasko oldu. Amerika'nın Orta Doğu'da hala hazırdaki haline bir bakalım. İran etkisinden daha diri ve güçlü bir hale geldi. Amerika'nın hegemonyası için körfezdeki can damarı olan petrodolar rejimini koruyan üsleri tarumar oldu. Savaş kapasitesi yarıdan fazla azaldı, iki kritik boğaz Hürmüz ve Babül Mendeb kapandı. İran'ın kontrolüne geçti. Hasılı Amerika işleri yüzüne gözüne bulaştırdı. En mühimi itibarını kaybetti. Her şey telafi edilebilir ama bu edilemez. Bu şartlar altında Trump için yegane çıkış yolu bölgesel müttefiklerini devreye sokarak onların eskortluğunda yavaş yavaş geri çekilmektir.
Şimdi harıl harıl bunu tezgahlamakla meşgul. Mekke Anlaşması tam da bu eksende ortaya çıktı. Amerika bu safhada Türkiye ve Pakistan'a her zaman olduğundan daha fazla muhtaç. Bazı yorumlar Mekke Anlaşması'nın Amerika'nın güç biriktirmesi olduğuna kanaat getirmiş durumda. Yanına Türkiye ve Pakistan'ı alarak veya doğrudan onları ileri sürerek İran'a karşı çift kanattan saldırmayı düşündüğü iddia ediliyor. Evet, bu ihtimal topyekun ihmal edilemez ama Sünniler çoğunlukta olsalar da dünyanın ikinci büyük Şii nüfusuna sahip olan Pakistan iç savaş riskini alarak bu maceraya katılır mı? Diğer taraftan Amerika ile Çin arasında ince bir denge takip edilen aynı Pakistan, başından beri İran'ı destekleyen Çin'i itip tarihi düşmanları olan Hindistan'a karşı arkasını dönerek İran'la savaşır mı? Çok zor görünüyor. Türkiye'ye gelelim. İran'la çatışmazlık hariciyemizin ana omurgalarından birisidir. Bu omurgayı kırıp sonunun ne olacağını bilmeden sırf Amerika ricacı oldu diye İran'la savaşır mıyız? Bana pek mantıklı ve makul gelmiyor doğrusu. Mekke Anlaşması 3 devletin farklı saiklerle bir araya gelmesini ifade ediyor. Bu haliyle çok kırılgan da sayılabilir. Türkiye'nin hesabı yavaş yavaş belli oluyor. Pakistan'la beraber hareket ederek Hindistan, Suudi Arabistan, İsrail, Yunanistan arasında yürütülen yeni baharat yolunu devre dışı bırakmak ve Körfez petrolünü kendisinin de içinde olduğu veya kontrol edebileceği yeni bir hat üzerinden yeniden yapılandırmak istiyoruz. Bu da en fazla Hindistan, İsrail, Yunanistan hattını rahatsız ediyor. En fazla yaygara koparanlar da onlar zaten. Amerikan hegemonyasına dayalı eşitsiz dünya düzeni gözümüzün önünde çöküyor. Trump'ın yaptıkları onun debelenmesinden başka bir şey değil. Safha safha dünyadan kesiliyorlar. Bu kaçınılmaz bir son. Ama bu gidişatı tayin almış bir memurun toparlanıp gidişiyle karıştırmamak gerekiyor. Çekilme zaman alacak ve çeşitli yeni krizler ve çatışmalar doğuracak. Doğan boşluklar zaman içinde mahalli güçler arasındaki rekabetler ve ilişkilerle belirlenecek. Tabii ki çok kırılgan, nazik ve sürprizlere açık süreçler bunlar. Hata kaldırmaz. Bu süreçlerde en belirleyici olan kadim hatların yeniden ortaya çıkmasıdır. Hani bir göl çekilir de altından kadim bir şehrin kalıntıları çıkar ya bunun gibi. Onun yerine yeni bir şehir kurulması, bir tarafıyla o şehrin kadim çizgileriyle tutarlı olmayı, diğer taraftan o şehri zamanında yıkan hataları tekrar etmemeyi icap ettirir. Aman dikkat edelim.

Yeni Şafak gazetesinden Seyfe Öğün'ün makalesini sunduk. Amerika Orta Doğu'dan çekilirken. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Nereye evrilecek? Arkasından ne çıkacak?
5: Böyle bir cemaat yapılanması veya işte benzeri bir yapılanmanın ilk kez başına, ama bu sefer terör değil, çıkar amaçlı daha çok veya işte bir örgüt kurma kapsamında bir operasyon üzerinde. Bu önceki mesela FETÖ deneyiminden farklı bir durum. FETÖ'de terör söz konusuydu ve buna karşı geliştirilen konsept tümüyle tüm yapılanmanın, tüm cemaat üyelerinin örgüt kapsamında değerlendirilmesi ve tümüyle ilgili yargılama süreçlerinin başlaması söz konusu. Burada biraz daha farklı bir durum var. Burada daha çok örgütün başı veya üst tabakasıyla ilgili ve tamamen kendilerinin bir biçimde bir örgüt oluşturması kapsamında bir durum var. Benzerlikler çok. FETÖ yapılanmasıyla benzerlikler çok. Tabii bu konunun biraz daha bu istihbarat örgütlerinin bu yapılanmaları nasıl kullandığı. Mesela ikisinin de şu anda en büyük merkezi Avrupa'da Almanya. Bunlar üzerinde düşünülmesi gereken veya konuşulması gereken.
4: Mesela kısımlar. bu kişiler, yani ben Alihan Kuruş, tabi bilmiyoruz, yine de her zaman olduğu gibi masumiyet karinesini de hatırlatıyoruz, ama hani kripto FETÖ'cülerden bahsediliyor ya da o FETÖ'yle mücadele döneminde işte o yapıp daha sonra başka grupların içerisine sızan isimlerden bahsediliyor. Hani böyle bir şeye evrilmiş olabilir mi durum?
5: Bunun olma ihtimali de var. Bir de şöyle bir durum var. Bu FETÖ'yle mücadelenin Avrupa'da yansımaları sebebiyle FETÖ'den uzaklaşan kitlenin bu gruba yaklaşması ve bunun üzerinden mesele yürümesi bağlamında da bir takım analizler yapılıyor. Yani burada aralarında bir benzeşmenin olmasını ben tesadüfi durum olduğunu düşünmüyorum. Yani bu blokör dediğimiz meselenin de bir şekilde Bayrok'la benzeşmesi veya yapılanmanın benzeşmesi. Bir de şöyle bir durum var. Biz şu anda bunun örgüt kapsam daha çok çıkar amaçlı suç örgütü veya işte silahlı ama çıkar amaçlı olduğu düşünülen bir yapılanmasıyla ilgili bir tartışma yaşıyoruz.
4: Yani bunların çıkarı para yani servet üzerine.
5: Yani bu şu andaki tablo o, ama bir müddet sonra biz bu yapılanmanın tıpkı paralel devlet yapılanması gibi devlet içerisindeki düşünme veya buna benzer yapılanmalarıyla da bir gündemin oluşabilme ihtimalini de göz ardı etmemek durumundayız. Bir başka mesele de şu, yani bu biraz önce söylediniz, Sayın Bakan bu konuyla ilgili gizli yazışma sistemi bunu açıkladı.
4: Evet.
5: Bu açıklanıyorsa Naran'ın, bu deşifre edilmiş bir sistemdir. Yani aslında bizim şu anda konuyla ilgili devletin bildiklerinin daha fazla olduğunu net bir biçimde ortaya koyabiliriz. Bu cümle ona işaret eder. Çünkü devletin bir bakanı yapılanma, bu sistem tamamen deşifre edilmeden böyle bir sistem var biçiminde şu anda da konuşmaları cari olan veya şu anda konuşma ihtimalleri olan bir sistemi alenileştirmez. Demek ki buradaki bilgi ve verilerin de şu anda devletin elinde olduğu yani, ve devletin de bir soruşturma
4: toplanmıştır
5: sırasında.
4: Toplanmıştır. Glopper'la ilgili.
5: Tabii.
4: Ne varsa şu ana ilgili, kadar toplanmıştır ki bu açıklama
5: bununla
4: vardır.
5: Bununla ilgili bütün veriler, özellikle bu üst tabakayla ilgili bütün veriler eldedir ve onlar da ciddi anlamda birer delil olarak görülecektir. Bir bağlamdan şunu da bahsetmek gerekiyor. Baylok'la ilgili şöyle bir durum var. FETÖ konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptığımız zaman bu FETÖ hesapları bize Baylok'un işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından delil olarak kabul edilmediğine ilişkin bazı içtihatları söylüyorlar. Şimdi aynı meselenin burada da yaşanması mümkün. Tabii burada ne Baylok ne buna benzer bir yazışma sistemi hiçbir zaman ceza hukukunda tek başına delil olarak kabul edilmez. Başka delillerle desteklenir ve başka delillerle desteklenir. Bunun yanında bu konuyla ilgili gizli bir yazışma sistematiği kullanıyorsanız sizin örgüt üyesi olduğunuz varsayılır. Ama içerik ve yazışmalarda herhangi bir şey yoksa bu ayrı değerlendirilir. Bu benzeşme yani veya bu tartışmaların aynısını Türkiye yaptı. Onun için bu konuda yargının ben daha temkinli ve daha doğru adım atacağı kanaatindeyim.
4: Anladım.
5: Bir de şöyle bir durum var ortada. Bu Alihan Kuriş'in yedinde bulunan, kendisinin veya değil, mal varlığının kendisi tutar itibariyle ciddi anlamda şaibeye açık bir tutar. Yani bunun tamamı suçla kazanılmamış olsa bile nasıl kazanıldığının izah edilmesi gerekiyor.
4: Yani 138 tane taşınmaz annesinin, 26 tabii tanesi babasının, 14 tanesi kendisinin, 200 kilogram altın çıkıyor kasasından. Hani yüz milyarlarca para alışverişi var.
5: Dosyalarda biraz karine tersine döner. Özellikle bu mal varlığıyla ilgili mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü ülkeye mevzuatımız var bizim. Ona kıyasla bunu söylüyorum. Burada biraz mesele tersine döner. Bu paranın kaynağının ilgilisi tarafından açıklanması lazım. Aksi takdirde bu paranın tamamı kendisiyle ilgili suç şüphesini yoğunlaştırır. Bir başka husus da şu. Bu konuyla ilgili kendisinin altındaki bulunduğu cemaat yapılanmasında da bir adım öncesinde bir kilit olduğunu belirtmek gerekiyor. Burada Alihan Kuriş isminin seçilmesi, işte kendisinin mensubu olduğu, daha önce mensubu olduğu işte Süleymancı olarak adlandırılan grup isminin seçilmemesinin de ben özenle dikkat edilmiş bir adım olarak değerlendiriyorum. Bu bağlamda da bir ayrışma ve ayrışmadan önceki ve sonraki iki grup arasında bir farklılık olduğunu da bu şekilde altını çizilmesi gerektiği kanaatindeyim. Peki.
4: Sermet Bey, bu arada Glopper'ı sadece üst düzey yöneticiler kullanıyormuş. Cihazın bir e-mail numarası var. Özel davetiye kodu gönderiliyor. Hiçbir telefondan indirme yapılamıyor telefonların içerisinden. Yani tamamen bylock benzeri bir konuşma. Siz ne diyorsunuz?
6: Ya şimdi mesele şöyle. Bu tür bir faaliyetin öncelikle kripto olarak adlandırılabileceğimiz ve güvenlik güçlerinden özellikle muhafazalı bir haberleşme sistemi kullanması zaten niyetin çok sahih, halis olmadığını gösteriyor.
4: Bu arada Hindistan'da yani, yazılmış özel olarak. Şimdi sevgili yönetmenim söyledi Fatih.
6: Evet, Hindistan bu yazılım konularında malumunuz mahirdir, iyi bir hub'dır, yazılım konusunda başarılıdır. Dolayısıyla oranın tercih edilmesi bununla ilgili olabilir. Fakat bir şeyler gizlenme ihtiyacı hissediliyorsa mutlaka içinde gayri hukuki, gayri meşru bileşenler vardır. Bu yapının haberleşme ağını kendine mahsus ve kripto olarak niteleyebileceğimiz bir altyapıyla kurmuş olması da gayri hukuki, gayri meşru bir amaçla ve içeriklerle hareket ettiğini gösteriyor. Tabii bu yapının ortaya çıkan ve çıkacağı da devam edecek görünen, çıkması devam edecek görünen başta ekonomik gücü olmak üzere haberleşme içerikleri, diğer suça ilişkin emareler çok ciddi ve titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçte karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Tabii bu yapı 100 yıllık bir dini birliktelik geleneği. Fakat ülkemizin maalesef mevzuatında var olan bir eksiklikten dolayı dini grupların örgütlenmesi, özellikle finansal ve ideolojik yapılanmaları devlet kontrolünün dışında oluyor. Ve bu da bu tür bir sorunsalı beraberinde getiriyor. Yani başlangıçta kurucu kadrolar itibariyle bir yapı çok sahih, çok dürüst, çok iyi niyetli duygularla ve motivasyonlarla hareket etse bile zaman içerisinde güç zehirlenmesi ve o meşru izlekten sapma kaçınılmaz oluyor. Her ne kadar Adalet Bakanı ve devletin yetkili kurumları burada bir dini grubun topyekün hedef alınmadığını, asıl olanın bunun üst yapısı da olarak nitelenebilecek suça bulaşmış kesime sınırlı olduğunu gösterse, ifade etse de burada bir ihtiyaç olduğunu, yasal düzenleme ihtiyacı olduğunu dile getirmemiz gerekiyor. Yani bundan sonra benim beklentim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tür dini yapılanmaların hem örgütlenme hem de mali boyutuyla ilgili olayın özgünlüğünü, kendine mahsusluğunu gözeten bir düzenleme yapma ihtiyacı. Devletin bu yapıları denetlemesi gerekir. Aksi takdirde biz her 10 yılda bir, her 5 yılda bir, her 20 yılda bir kontrolden çıkan bir dini yapı veya dini yapı yönetimiyle karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Ben burada bu cemaate son derece iyi niyetle, dini motivasyonlarla, hayır hasenat duygularıyla bağış yapan, katkı sunan veya bunlardan istifade eden vatandaşları bir yere koymak gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu kaçınılmaz bir zorunluluk olmakla birlikte öte taraftan işte gizlilik, paraların suç kanaati uyandırılabilecek şekilde yurt dışına kaçırılması, mahfuz alanlarda tutulması, hatta belgelerin imha edilmesi gibi şu ana kadar kamuoyuna yansıyan boyutlarıyla ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Evet,
4: belgeler imha edilmeye çalışılırken yakalanmışlar. Bu arada 11 aranan var.
6: Tabii hiç şüphesiz beraat-ı zimmet ya da masumiyet karinesi asıldır. Fakat dini bir grup niçin bu kadar nakit olabilecek bir değeri kayıt dışı saklasın? Yani tonlarca neredeyse altından bahsediliyor ya da kilolarca, onlarca kilo altından bahsediliyor.
4: 200 kilogram.
6: Yani en az 200 kilogram. Belki başka adreslerde de çıktı. Şimdi aynı zamanda Almanya'da 70 milyon euroya mal olan bir ya da dolara mal olan bir örgüt merkezinden bahsediliyor. Yurt dışına transfer edilen 100 milyar gibi çok astronomik, çok güçlü bir ekonomik varlıktan bahsediliyor. Bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman burada salt dinsel motivasyonu aşan bir çehre var. Ve bunun suçla entegre olduğu ya da suçla kontamine olduğu aşağı yukarı anlaşılıyor. Yani kesindir demek istemiyorum çünkü biraz önce de söyledim masum ama çok şüpheli şeyler. Yani savcılık da titiz bir işçilik yapmış. Öyle anlaşılıyor. Devletin tüm kurumları, istihbarat servisleri, polis teşkilatı, jandarma teşkilatı titiz bir işçilik yapmış. Ve bu suç örgütünün liderini bakın nasıl yakaladı. En dikkat çeken nokta burası. Resmi adresi olarak gösterdiği yerde üzerine kayıtlı cep telefonu bulunuyor. Fakat şahıs orada değil. Nerede? İkinci bir adreste. Üstelik buranın saklanmak için yapılmış mahsus ve gizli bir bölmesinde. Bu çok dikkat çekici. Bu bize neyi gösteriyor? Bir, bu yapı kendilerine yönelik bir operasyon yapılacağını öğrenmiş.
4: Öğrenmiş.
6: Tabii. Yani yoksa siz niye adınıza kayıtlı cep telefonunu başka bir adrese
4: yani ya da polisi, resmi adresinde... polisi atlatmaya çalışıyor. Telefonu bırak, oradan sinyali verme, başka bir yerde saklan.
6: Tabii. İki, bu yapı bunu bugün de öğrenmemiş. Yani gizli bir ajandayla uzun süredir faaliyet gösteriyor. Bunu nereden anlıyoruz? Herhalde sizin, benim, Cüneyt Bey'in evinde saklanmak için ya da sahip olduğu birden fazla gayrimenkul adres varsa, yazlı olabilir, ikinci konut olabilir insanların. Saklanmak için buna mahsus bir alan yapmayız. Buna ihtiyaç duymayız. Ki bu ciddi bir ekonomik güç gerektir. Üç, yani bizim ülkemizde yastık altı olarak nitelenebilecek hani kara gün akçesi de denilir. Bazı ekonomik değerleri belki bankacılık sisteminin dışında hemen elimizin altında ulaşabileceğimiz yerlerde tutarız. Evde herkesin ya da birçok insanın küçük bir kasası veya eskiden çeyiz sandıkları kullanılırdı. Bunlar için böyle çekmeceleri, rafları kilitli bir alan olabilir ama bu böyle kilolarca altınla, milyon dolarlık dövizle veya çok yüksek meblağlı kıymetli evraklarla olmaz. Çok küçük küçük meblağlardır bunlar. Yani böyle bir Allah vermesin ölümde, düğünde, cenazede, kazada.
4: Evet, tabii.
6: Ya işte bankaya gidip gelene kadar o vakiti kaybetmemek içindir. Şimdi burada geçmişten gelen ve gayet bilinçli tasarlanmış bir gizlilik.
4: Yani bir amaç doğrultusunda yani bu kadar para o zaman yani hani bu kişiye gelen o paralar nereden geliyor, neden geliyor? Yani bir amaç doğrultusunda yapıldığını söylüyorsunuz. Hem siz hem Cüneyt Bey. Dolayısıyla o zaman çok daha farklı bir yere evrilmesini bekliyoruz biz sanıyorum.
6: Tabii yani bir de bu rakamlar tabii bir dini cemaat olarak kadim yani eski bir cemaat ve bu cemaatin nasıl para topladığını aşağı yukarı ekonomik gücünün en azından bir kısmını nasıl elde ettiğini biliyoruz. Fakat bizim bildiğimiz bu elde edilen gücün örgütün yani dinsel yapının diyelim örgüt demeyelim cemaatin diyelim ya da tarikatın diyelim ki burada da bir tartışma var cemaat midir tarikat mıdır?
4: Evet onlar da tartışma.
6: İslami literatürde faaliyetlerine yani nedir bu tebliğdir, eğitimdir, sosyal yardımdır. Bunlara ayrılması ve bunlar için harcanması gerekir. Ve böyle zulalama halk arasındaki tabiriyle zulalama bu işin doğasına aykırı duruyor benim kanaatim. Yani diyorum beraat-ı zimmet veya masumiyet karinesi asıldır. Fakat herhangi başka bir ajandası olmayan bir yapının, bir oluşumun bu kadar gizliliği önemseyen, saklanacak, mahzen yaptıracak kadar ileri giden ve çok yüksek bir meblağda tutarı yurt dışına kaçıran, yine çok yüksek bir meblağda kıymetli madeni de her an kaçırılabilecek veya saklanabilecek düzeyde elinin altında bulunduran bir görünüm arz etmesi hayatın olağan akışına aykırı.
4: Yani siz hukukçuların yani, en kıymetli sözü hayatın olağan akışına aykırı sözünüz.
6: Evet. Tabii yani şimdi evinizde 10 kilo altın tutar mısınız olsa bile? Yani
4: evet, olsa tutmam, olması da biraz zor olsa gerek.
6: Hani ya inşallah nasip eder hepimize o ayrı
4: diyelim
6: şey.
4: Ki Allah'ın... olsa da tutmam, bunun depremi var, hırsızı var. Yani insan korkar 10 kilo altını, ya gidersin bir bankanın kasasına koyarsın, yani evde bırakmazsın.
6: Ya gayrimenkule yatırırsın.
4: Ya da gayrimenkul i̇şte alırsın. Evet aynen öyle.
6: Yani hiçbir şey bilmiyorsanız bir ev varsa bir şey alınır. Bir
4: ya mesela
6: şekilde
4: 200 kilo altın nasıl? Şunlar mı arkadaşlar görünen 200 kilo altın?
6: Evet evet, bunlar şöyle Türkiye'deki birkaç altın.
4: Bir buna çok büyük kasa lazım yani, bu kadar büyük.
6: Yok yok, altın ağırdır, o göründüğü kadar büyük olmaz Pınar Hanım. Yani şöyle
4: bir metre küp altın.
6: Yani bir metre küplük bir kasa, yani şöyle eski beyaz sabunlar, banyo sabunlarını düşünün. O sabunların büyüklüğünde bir altın bir kilo gelir. İşte 200 sabunluk bir adam falan düşünmek gerekiyor.
4: Efendim Cüneyt Bey.
5: Sermet Bey, böyle bir altını olabilme ihtimali var ki bu kadar detaylı sürece
6: bak. Ya şöyle geçen
5: yani. Bizim oda yok.
6: Hafta içi bir da... ulusal yayın mecrasında ilk bu altınlar çıkmadan evde çıkan altınlar vardı. Böyle 1 kilo 2-3 kilo civarı bir şey. Dedim ki ya
5: biz bilmiyoruz
6: bu,
5: onları.
6: Bu kadar... Ya bu dedim çok az değil yani. Bu dedim buzdağının görünen kısmı da değil. Ucu dedim. Yani şöyle 3 kilo altın 3000 euroluk bir evrak. Biraz da dövizdi. O ilk görüntü varsa Pınar Hanım arkadaşlar.
4: Hemen arkadaşlar. Önce az bir şeyler hani, çıktı.
5: Sanırım bu kaçırmaya
6: evet,
5: hazırlık.
4: Sonra
6: bu değildir dedim yani.
4: Evet. Tabii, sonra bankanın bu kasası gibi. Zaten şu oda, şuradan tabii giriliyor. Şu kapıdan. Ya. Sonra bankada bile yoktur ya bu kadar altın.
6: Yok, bundan fazlası vardır. Daha çıkar, ben size söyleyeyim. Yani
4: bu kişi de mi? Alihan Kuriç de mi çıkar?
6: Bu yapıda, bu örgüt.
4: Bu yapıda çıkar. Örgüt.
6: Tabii yani belki bulunur, belki bu. Şöyle tahmin ediyorum bu yapının ekonomik gücünü. El konulan şirketlerin bilançolarına, işte onların ticaret sicil kayıtlarına bakıyorsunuz. Yine piyasadaki etkinliklerine bakıyorsunuz. Hani kamuoyuna yansıdığı kadarıyla iddialara bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki buradaki ekonomik varlık şu ana kadar tespit edilip kamuoyuna yansıyanların üzerindedir. Dolayısıyla benim kanaatim yani birkaç ton altın çıkabilir bu yapının elinden.
4: Birkaç ton.
6: Tabii. Yani şöyle düşünün, böyle bir yapı bütün ne derler cevizleri ya da bütün kırılacak malzemeyi aynı torbaya koyar mı?
4: Ha, evin bahsedildi. Bu sadece %1'liğidir yani. Alihan Kuriç.
6: %1 değil de 1/10 olabilir mesela. Örgüt soruşturma tamamlandığında şema tamamlanacaktır. Hep deriz ya, örgütlü suçlarda şemaya bakmak lazım.
4: Şöyle
6: örgütün
4: 50 kişilik bir isim listesi yöneltmiş savcılık. O listedeki çoğunu tanımadığını söylemiş. Tanıdığı bazı kişileri de işte hoca efendi, vaiz, vakıfta çalışan kişi, sosyal çevreden tanıdığım şahıs şeklinde ifade etmiş.
6: Ya o Cüneyt Bey'in ifade ettiği gibi muhtemelen savcılık kayıtlarında o haberleşme sisteminin deşifresi yapılmıştır. Örgütün faaliyetleri, amaçları, şeması çıkarılmıştır. Şimdi 50 kişi çekirdek kadrodur. Ama bu kadar büyük bir mal varlığı ya da ekonomik varlık sadece 50 kişiyle elde edilemez. Veya bu kadar büyük bir ekonomik...
4: Evet, buyurun Cüneyt Bey. Pardon Sermet Bey. Bir araya girdi Cüneyt Bey. Geleceğim zaten size. Buyurun Cüneyt Bey.
5: Sermet Bey, çok önemli bir yere geldi bu. İşin dalgaları gelecek. Ben de aynı kanaatim.
4: Dalgalar gelecek.
5: Bir de burada yani burada soru sorma tekniğiyle ilgili bir bilgiyi vermek gerekiyor. Bu tip organize suçlarla ilgili ilk dalgada sorulan sorular daha basit ve karşı tarafın kolaylıkla bu sorulara ben tanımıyorum, bilmiyorum şeklinde cevap vererek bu işten kurtulabileceğini sanacağı sorulardır. İkinci turda bu sorular değişir. İkinci turda şu gelir. Falan tarihte şu görüşmeyi yapmışsınız bu tanımadığınız dediğiniz kişiyle. Burada ne demek istemişsiniz biçiminde sorular gelecektir. Yani burada bu meselenin ikinci, üçüncü dalgasında biz farklı ifadeler ortaya çıkabileceği gibi grubun içerisinden de bazılarının etkin pişmanlık gösterebileceği bir evreye geçebiliriz. Çünkü günün sonunda bazı kimseler şuna da uyanmış olabilir. Yani biz bu işi hayır için yapıyorduk. Mesele daha farklı bir boyuttaymış. O zaman ben bildiklerimi anlatayım. Bunlar bu meseleyi biz bir ay...
4: Bu kadar yüksek rakamla hayır olur mu yani Cüneyt Bey? Hani mesela...
5: Bu,
4: hani,
5: bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Bu meselenin farklı boyutları da ortaya çıkacak. Ben onları da az çok tahmin ediyorum. Bakın toplanan bu bağışların, toplanan kurban paralarının, kurbanların ne olduğu, buna ilişkin meselelerin ciddi anlamda gündeme geleceğini düşünüyorum. Buradan çıkan aslında önemli bir ödev var. Bu tip yapılanmalar, özellikle hayır toplayan ve hayır parasıyla iş yapan vakıfların şeffaflaşması lazım. En doğru yol ne toplandığı, nereye gittiğini şeffaf bir biçimde ortaya koymak ve bu aslında en büyük dokunulmazlık marjını da size bir şekilde tanır. Yani bunun ben Türkiye'de bunun olması gerektiği kanaatindeyim. Geliri gideri belli, yönetilebilen. Mehmet Bey'in dediği gibi ya tıpkı bir dernekmiş gibi, yapılanmanın tıpkı bir dernekmiş gibi kendisini şeffaflaştırması. Bunun için bir yasal düzenlemeye bile gerek yok. Burada bir irade yeterlidir. Bunu gösteren, yapan dernekler, bunu gösteren yapılar
4: ya
5: var.
4: Mesela evet, siyasette şey var ya, belli bir yardım üst sınırı her sene tabii değişiklik gösteriyor. Bu tip yapılarda, yani para toplayan bütün yapılar için söylüyorum, bir üst sınır ve bu üst sınırda bir siyasi partiler sınırından çok çok daha az olabilme ihtimali yok mu mesela?
5: Tabii bu dediğiniz mevzuat da düzenlenebilir ama orada da biraz önce Sebep Bey'in önemli bir noktaya değindi. Yapılanma itibariyle biz buna ne diyeceğiz? Yani tüzel kişilik olarak ne diyeceğiz? Bir tartışmadır şimdi. Bize tüzel kişilik dediğimiz zaman ticari şirketler var işte ve sivil toplum örgütleri var, dernekler ve vakıflar. Biz bu yapılara ne diyeceğiz? Bunlar kendi ismiyle mi kuracaklar? Bunlar hep tartışma konusu oldu.
4: Anladım.
5: Ben bunlara gerek kalmadan, yani bir kendisini bir yapı veya bir cemaat, bir tarikat olarak nitelendiren bir yapının bir internet sitesinde bizim bileşenlerimiz şu derneklerdir. İşte şurada şu dernek adı altında faaliyet gösteriyor. Şurada şunu yapıyor. Bizim liderimiz budur. Biz her yıl şu kadar gelir topluyoruz. Bunu demeler için bir yasal mevzuat veya değişikliğe de gerek yok. Yani bunun yapılması, bunun şeffaflaştırılması kendileri açısından da yaptıkları işin ehemmiyeti anlamında da ve bir durumla muhatap olmama adına da. Yani
4: evet,
5: günün sonunda
6: burada şöyle
5: işin içerisindekilerin evet, bir kısmı bilmiyor yani.
4: Sermet Bey'in de sözünü kesmiştiniz Cüneyt Bey. Size geçtim. Şimdi Sermet Bey'e de geçeyim. Belki biraz vaktim kalırsa siyasette birkaç soru soracağım. Buyurun Sermet Bey.
6: Şimdi buradaki sorun şu, Cüneyt Bey'e katılıyorum ama bunu insanların kendi inisiyatifine bıraktığınız zaman mutlaka doğru, yozlaşma ortaya çıkıyor. Dolayısıyla devletin şunu yapması lazım. Birden çok örgütlenme biçimini belirleyecek ama ekonomik, ideoloji dini de kapsar geniş anlamda, siyasal her türlü faaliyeti yapan kişi topluluklarını mutlaka regüle edecek. Ve regülasyona tabi bir yönetim modeli belirlemeden, bir örgütlenme modeli belirlemeden, yani devletin kanunla düzenlediği, daha anlaşılır şekilde ifade edelim, bir yönetim modeli, bir örgüt tipi benimsemeden mali, insan kaynağı, üyelik, faaliyet alanları denetlenebilir olmadan topluluk halinde faaliyette bulunmayı yasaklamak gerekiyor. Yani benim gördüğüm bu. Özellikle ekonomik gücü yoğunlaşmış faaliyetleri kesinlikle men etmek gerekiyor. Özgürlükçü olalım, sivil toplumu güçlendirelim, destekleyelim, koruyalım ama aynı zamanda şeffaflığını ve denetlenebilirliğini sağlayalım. Bunu da insanların kendi inisiyatifine bıraktığınızda Türkiye'de işte baskı grubu
4: ama Sermet Bey, biz bunu mesela FETÖ'den sonra da konuştuk. Yani o terör örgütü oluncaya kadar geldiği süreç, işte sonra dedik ki işte bundan sonra bunların yapılması lazım dedik. Hatta işte yeni bir FETÖ olabilir mi diye hala daha konuşuluyor. İşte kriptoların olduğu söyleniyor. Hani bunu daha önce de konuştuğumuz için bunu yapabilmek nasıl mümkün olacak?
6: Şimdi, yani toplumsal ihtiyaçların regüle edilmesi zaman ister. Her soruna bir kanun koyamazsınız.
4: Anladım.
6: Ama bir sorun istikrarlı bir boyut kazanıyorsa, yani belirli aralıklarla tekrar ediyorsa ya da birden çok kez aynı sorunla, aynı ihtiyaçla karşılaşıyorsanız artık bir düzenleme ihtiyacı doğmuş demektir. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin dini gruplarla ilgili destekleyici, teşvik edici, her türlü dini grupla, bu arada Alevi dernekleri, Sünni cemaatleri, Sünni tarikatları, diğer dinlere ait yapılanmalar, Diyanet'in tanıdığı veya tanımadığı tüm inanış gruplarıyla ilgili destekleyici, teşvik edici, aynı zamanda şeffaflaştırıcı ve denetime elverişli hale getirici bir sistem ve düzenleme ihtiyacı var. Bu inkar edilemez. Bunu insanların kendi inisiyatifine bıraktığınız zaman da yozlaşma ve sorun kaçınılmaz oluyor.
4: Anladım. Eklenti var mı Cüneyt Bey?
5: Ya tabii. İşin mevzuata kalmadan şeffaflaştırmak başlamak.
4: Mesela Akın Gürlek'te diyor ki, Adalet Bakanı'nda diyor ki, inanç değil, suç faaliyeti esas. Yani tabii, bu bazı tabii isimler işte o inanç görüntüsünün arkasına saklanarak tabii herhalde bu suç örgütü.
5: Bunun şu anda böyle oluyor olması, yarın öbür gün mevzuatla düzenlesek bile yine suistimal edilmeyeceği anlamına gelmez. Bu ayrı bir sosyolojik durum. Tabii biz Sermet Bey de ben de hukuki olarak veya sosyolojik olarak bir takım en hızlı çözüm önerileri üzerinden konuşuyoruz. Ama günün sonunda şunu da takdir etmek gerekiyor. Örgütlenme, yapılanmanın üzerinde istikrarlı biçimde gitme konusunda ciddi bir irade var. Bu önemli. Ben Türkiye'nin bu konuda ciddi bir kazanım sağlayacağı kanaatindeyim. Özellikle dini duyguların istismar edilmesi veya yardım duygularının istismar edilmesi sadece bir dini grup üzerinden de değerlendirmeyelim. Ahbap meselesi de biz biliyoruz.
4: Hatta bir taraftan yani bu, da ahbap var. Tabii, doğru, yani doğru bir hatırlatma.
5: Bununla ikisi birbiriyle kardeş bunlar aslında. Yani olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Benzer bunlar. Yani bu yardım toplama meselesinin bence üzerinde durmak gerekiyor. Bunun dışında tarikat, grup veya cemaatler kendisini nasıl tanımlıyorsa tanımlasın. İsterse kendisini pasif dışı tanımlasın. Yani ama yardım alıyorsa orada devletin,
4: yani olay yardım meselesi.
5: Tabii.
4: Yani bir ahbap göndermesi. Bakın, buyurun Sermet Bey, bir ahbapla da benzerlik var diyor Cüneyt Bey. Yani yardım konusunda.
6: Yardım konusunda katılıyorum ama ahbap kaç yıllık bir yapı? Ve kaç yıl içinde yozlaştı? Bu ne kadar sürede tespit edildi? Ama bu şeyin başlangıcını bilemiyoruz. Baştan itibaren regüle bir formda, sisteme uygun, kanuni bir zeminde yürüseydi belki de yörüngeden çıkmayacaktı bu yapı. Yönetici kadronun değişimi, onların takibi, hani bazen yoldan çıkanların hizaya çekilmesi, içinde çürük, bozuk işlere karışanların ayıklanması daha kolay olabilirdi. Şimdi ne oldu ahbaba? 2023 yılında toplanan o büyük montanlı, büyük meblağlı yardımın 2,5 yıl içinde iç edildiği, ki orada belki kamusal otoriteler daha yakın takipçi olsaydı buraya gelmeden de tespit edilebilirdi. Ya da bunu da itiraf etmek gerekiyor, tespit etmek gerekiyor. Derneğe yardım toplanması için teşvikçi olanların, ya hatta yardımda bulunanların da devlete güvenerek, ey devlet ben yardımı yaptım ama sen de takip et diye işbirlikçi bir tutum benimsemesi durumunda ahbapta emin olun bu yaşanmazdı. 2-3 paydaş var ahbap özelinde. Dernek yönetimiyle birlikte bağışçılar ve destekçiler ve devlet. Üç tarafta da ufak ufak kusurlar var. Eğer onlar mevzuatın öngördüğü sistemde bir işbirliği yapsalar da ahbapta bu sorun yaşanmazdı.
4: Peki,
6: fakat burada tamamen kontrol.
4: Çok özür dilerim. Mesela bu kadar büyük servetler, ki ton altın bekliyorum dediniz ya. Bu böylesine büyük bir servet bağışlarla elde edilebilir mi? Hayatın olağan akışına uygun mu o durum?
6: Daha fazlası elde edilir. Yani şöyle, milyonlarca, bunu şöyle düşünün. Bu yapılar, ki hep şeyi ayırt ediyoruz, bakanlığın söylediği gibi sahih duygularla, iyi niyetle katkı sunanları ayırt ediyoruz. İbadet, hayır, hasanet için katkı sunanları veya buradan istifade edenleri ayırt ediyoruz. Ama 81 il, 923 ilçede hemen hemen bir mensubu bulunan, birden çok mensubu bulunan hatta, ve esnafla, kamusal otoritelerle iyi iş birlikleri kurmuş bir dinsel gruptan bahsediyoruz. bu grubun iyi niyetlerle topladığı ve yukarı doğru aktardığı meblağın çok daha yüksek tutarda olması kaçınılmaz. Yani yılda 10 milyon kişiden 10'ar lira bağış alsalar 100 milyon lira yapar.
4: Anladım.
6: Dolayısıyla yani
4: bağış yaparken o, hepimiz düşünelim.
6: Tabii yani şöyle, ben kimse bağış yapmasını da demek istemiyorum. Ama devletin nasıl bağış toplanacağını, bağış toplayanların bunu nerede kullanacağını ve denetim mekanizmalarını iyi kurması gerekir. Bakın Ahbap'ta ne olursa olsun üç taraflı, her üç paydaş açısından da minimalde olsa sorumluluklar var. Ama burası tamamen kontrol dışı bir alan.
4: Evet, anladım. Peki. O zaman şöyle ben, çok az... buyurun Cüneyt Bey. Buyurun.
5: Alihan Kuriş'in bu yapının başına geçmesi 2016. Ahbap'ın ilk yardım topladığı depremde 2017 Elazığ depremi.
4: Evet, doğru. Niye öyle, neden söyledin?
5: Bunu söylememin sebebi şu, yani biz tam tüm Süleymancılar üzerinden bu meseleyi değerlendirirsek burada bir hataya düşmüş oluruz.
6: Tabii şöyle
5: değil. Alihan Kuriş ile ilgili bir niteleme var ve onun üzerine yürüyor bu mesele.
4: Evet.
5: Biz meselenin kökünü eğer hani daha önce
4: Sermet
5: daha
4: Bey
5: önce
4: bir adres göstermedi de genel olarak söylüyor.
5: Tabii.
4: Bütün,
5: ben de şunu anlatmak istiyorum. Yani yardım toplamayla ilgili meselenin bir biçimde tarihleri de çakışıyor. O anlamda söylemek istedim.
6: Şöyle işte Alihan Kuriş'in mesela regüle edilmiş bir sistem olsa belki de bu grubun üst yönetimine geçmesi engellenecekti. Adam cemaatte de büyük karşılık görmüyor. Yani bir muhalif grubu da var yapılanmanın.
5: Kendi içlerinde bunlar zaten o önceki Deniz Olgun isimli
6: bakan beyler evet.
5: Bölündüler. Tabii bu arada bu şekilde değişti. Tabii bu biraz mesele kendisinin içerisindeki bir tartışma ama suç örgütünün nitelemesinin tarihleri de Ahbap'la bir biçimde çakışıyor. Ya burada şunu demek istiyorum ben özetle. Yardımlaşma duygusunun istismar edilmesi bizim temel odağımız olması gereken bir husus. Bunun dindarı veya seküleri yok. Yani birisi yardımlaşıyorsa bunun istismar edilmesinin devletin en katı tedbirlerle önüne geçmesi lazım. Bizim esas talebimizin bu olması gerektiği kanaatindeyim.
4: Peki. Peki şimdi bir taraftan tabii devam ediyor. Biz de takipteyiz. Ya bugün bir soramadım. Mecliste makam odasıları da gelmiş. Hiç bu konuya da giremedim. Bu saat diliminde verdiğimiz bilgiler genelde günün özetini çıkartıyor. Çok minik bir gösterelim. Hani burada bir hukuki bir başlık olarak sormak isterim. Mecliste Özgür Özel'in makam odası yine Özgür Özel.

0: teşekkürler. Dönem içerisinde üye sayılarında yaşanan değişim bunu etkilemez. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. dönemin başında yerleştiği yerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması gerekirdi.
1: Yani meclis yönetimi yeni partiye pozitif bir ayrımcılık mı yapıyor?
0: Tabii. Tabii, gayet tabii. Bu tartışmasız. Yani dönem içerisinde belirli sayıda bir milletvekilinin ayrılarak başka bir parti kurması veya başka partiye geçmesi yerleşim planını o dönem için dönem başlarken oluşturulan yerleşim planını değiştirmemek gerekirdi. Şöyle düşünelim. Yeni o çünkü üye sayılarına göre veriliyor bu yerleşimler. Başlangıçtaki üye sayılarına göre. Yarın öbür gün yeni partiden 30 milletvekili istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı tekrar yeni partiyi geçti. Ne olacak? Bir daha mı değiştirilecek bu tabelalar, odalar? Böyle bir tutum olabilir mi Allah aşkına?
1: Peki. Mesela Cüneyt Bey, ne diyorsunuz bu duruma? Pozitif ayrımcılık yapıyor diyor Sermet Bey, meclis yönetimi yeni partiye. Meclis yönetimi böyle bir şey yapar mı?
2: Şimdi şöyle bakmak lazım. Ben biraz Sermet Bey'le ayrışıyorum burada. Mecliste geçmişte de parti destekleri transferlerinde yerlerini değiştiğini biliyoruz. Hatta bir partinin birkaç kere kat değiştirdiğinde ben şahitlik etmiş birisiyim. Burada birinci, ikinci parti meselesi var. Birinci parti AK Parti, ikinci parti yeni parti oldu. CHP ikinci partiydi. Yeni parti CHP'nin yerine geçmiş oldu. Dolayısıyla burada değiştirilmesi gereken CHP'nin yeri. Bu bağlamda da ben meclis başkanlığının da bunu yaparken kendi inisiyatifiyle birebir konuda inisiyatif olarak davrandığı konusunda farklı düşüncelerim var. Biliyorsun meclis sistematiğinde bir danışma kurulu var. Partilerin temsilcileri var. Onlar konuşuluyor ve meclis başkanı da bunu bir şekilde uygulamak durumunda kalıyor. Daha çok genel sekreterlik üzerinden yürüyor bu işler. Bir de son olarak şunu söylemek lazım. Bu terörist Türkiye sürecinde Sayın Kurtulmuş'un ortaya koyduğu pozisyonda ister istemez bu konuyla ilgili bir marş belirlediği zaman diğer partilerin de çok itiraz etmeyeceği bir noktada. Bu konuda da ben bir tartışma olduğu, evet dediğiniz doğru, ama bu tartışmanın bundan sonra çok uzayacağı kanaatinde değilim. Geçmişte de örnekleri olduğu için bunu söylüyorum. Çünkü sayı arttığı zaman grubun milletvekili sayısı artıyor ve ona göre hem salonları değiştirmek, salonları ona göre ayarlamak gerekiyor. Bunu yıl içerisinde dönem dönem meclis yapıyor.
1: Sermet Bey, ne diyorsunuz? İkinci parti, yeni parti.
0: Genel kuruldaki oturma düzeniyle çalışma odalarıyla ilgili durum farklı. Cüneyt Bey'e katılıyorum, bu genel kuruldaki oturma.
1: Sermet Bey, bu oda çok mu büyük? Neden bu oda mesela? Yani illa ki hani bunun psikolojik bir şeyi mi var? Yani nedir?
0: Bakın 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullandığı bir odadan bahsediyorsunuz. Tamam mı? Bu mantık, ha diyecektiniz 3. parti olsaydı kullanamayacaktı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönem başlarken yerleştiği, genel başkanının, grup yönetiminin yerleştiği düzenin aynıyla devam etmesi gerekir.
1: Yani, ama işte Cüneyt Bey de diyor ki birinci, ikinci parti sıralaması var diyor.
0: O işte, ben onu şöyle söylüyorum. Bina yerleşimi bakımından, genel kurul bakımından değil, bina yerleşimi bakımından dönem açılırken tespit edilir ve dönem bitene kadar ona sadık kalınır.
1: Anladım.
0: Öyle olması gerekir. Ama grup yerleşimi, yani genel kurulda oturma düzeni bakımından Cüneyt Bey'e katılıyorum. O zaten büyük partiden küçüğe doğru, küçük gruba doğru. Anladım. Daha doğrusu.
1: Yani şeyin sezon başı diyorsunuz. Bu arada son kaç dakika sevgili Fatih? 2,5. Ama çok hızlı yorum istiyorum. Hemen seçimleri gösterebilir misiniz arkadaşlar? Bugün Menderes'te yaşanan o seçim. CHP yeni partinin o kavgası ve başkan vekili AK Partili çıktı. Lütfen yorum Sermet Bey, 1,5 dakika. Cüneyt Bey, siz de öyle.
0: Ya ben artık Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında iplerin tamamen koptuğunu, her iki taraf açısından da Cumhur İttifakı'nın daha yakın bir partner olduğunu, yani mesela CHP'nin de Cumhur İttifakı ile yeni partiyle olduğundan daha kolay anlaşabileceğini, yeni partinin de Cumhur İttifakı ile CHP'den daha kolay anlaşabileceğini düşünüyorum. CHP AK Parti'ye yakın bir tandansta siyaset izler. Yeni parti de MHP'ye, Cumhur İttifakı bileşenlerinden yakın bir tandansta
1: parti. Çok ilginç bir yorum yaptınız. Yeni parti yani MHP'ye yakın, Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye yakın.
0: Evet, bu böyle gider.

0: ondan sonra. Böyle görüyorum. Yani bir
1: hani bunlar muhalif partiler ya, o yüzden soruyorum. Hani böyle bir yorum.
0: Ben siyasette iktidarı ve muhalefeti dikey kesen bir krizle karşı karşıya olduğumuzu, ittifakın bir kısmını, yani Cumhur İttifakı'nın bir kısmının muhalefete sempatik, şey, yeni partiye sempatik baktığını Sayın Bahçeli'nin, AK Parti'nin ve yani Cumhurbaşkanı bu konuda hiçbir şey göstermedi ama AK Parti'nin de diyelim CHP ile daha kolay işbirliği yapabileceğini düşünüyorum.
1: Peki. İlginç bir yorum
0: bu
1: oldu.
0: Bu seçimde yani hem Etimesgut hem Menderes seçimleri bunu gösterdi aslında.
1: Şimdi Etimesgut'ta AK Parti CHP'ye destek verdi. Burada iddia, yeni partililer diyorlar ki CHP AK Parti ile anlaştı ve AK Parti seçildi. Cüneyt Bey, ne diyorsunuz muhalefetin bu durumu ve gelen, ortaya çıkan sonuç ve Sermet Bey'in de enteresan yorumu?
2: Tabii Sermet Bey, Sayın Bahçeli'nin yeni partiye hazine yardımı yapılması gerektiği yönündeki cümlesiyle de aslında bu düşüncesini bağlayabilir. Orada yorum aslında biraz baktığımız zaman öyle duruyor olabilir ama şöyle bir meselenin geri planına bakmak lazım. Geçişlerde biliyorsunuz belediye meclislerinde geçiş yapılmaması yönünde bir telkin vardı. Bunu neye bağlıyorduk biz? Bu kırılma
1: Çok az dakikam var. Buyurun.
2: İleride belediye meclis başkan vekilleriyle ilgili sorun çıkarabilir. Bu sorun ilk gibi görünebilir ama bundan sonra birçok yerde böyle bir mesele tartışmaya dönüşecek. Çünkü günün sonunda CHP
1: bu tartışma
2: bu
1: değil.
2: Bir,
1: bu
2: bir
1: tartışma,
2: kavga, evet.
1: Bu korkunç bir şey yani. Bu tartışma
2: bu
1: değil.
2: Artık bu konuyla ilgili artık pazarlığın önü açıldı.
1: Peki, süremizi aşmışız.
2: Yerelde de bu pazarlıklar çok sert geçer.
1: Yerelde.
2: Meclis nezaketinden daha uzak bir durumla karşılaşırız.
1: Peki, siyasetçilere buradan biraz durulun. Böyle görüntüleri hiçbir seçmen, hiç kimse istemiyor diyelim. Cüneyt Altıparmak, Sermet Erdem, çok teşekkür ederim sizlere. Kolaylıklar diliyorum. Ben sözü Tuna Öztunç'a bırakacağım değerli izleyenler. Yarın 17.30'da görüşürüz. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. en temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
6: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
8: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Dağların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, güler yüzle selam verene sadaka sevabı verilir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz dinde zorluk yoktur. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki Allah-u Teala dinde size hiçbir zorluk yüklemedi. Bu, size güç gelen ibadetleri yapmayın, onları istediğiniz gibi değiştirin demek değildir. Zamana, yere ve şahısların durumuna göre bazı ruhsatlar tanınmıştır. İçkinin sarhoş etmese de damlası haramdır. Kolaylaştırmakla veya zorlaştırmakla bir alakası yoktur. Tesettür farzdır. Kolaylaştırmakla veya zorlaştırmakla bir alakası yoktur. Fakir doyurmakla namaz kılınmış sayılmaz. Öyle olsaydı dinin sahibi namaz kılamayan fakir doyursun derdi. Ayakta namaz kılamayan oturarak kılsın. Oturarak kılamayan yatarak kılsın buyuruyor. Kilisedekiler gibi sandalyeye veya koltuğa oturun demiyor. Dinimiz nerelerde nasıl kolaylık olduğunu göstermiştir. Kendi aklımıza göre yaparsak dine uymamış oluruz. Birkaç örnek verelim. 1. Su yoksa veya su varken kullanılması zararlıysa, mesela hastalanacaksa teyemmüm eder. 2. Hasta ve aciz olan oturamazsa yatarak imayla kılar. 3. Ramazan ayında Müslümanlara oruç tutmak farzdır. Fakat bir kimse hasta olsa veya 3 günlükten daha uzak bir yere sefere çıksa oruç tutmak farzı üzerinden geçici olarak kalkar. Daha sonra müsait bir vaktinde tutamadığı oruçlarını kaza eder. 4. Seferi uzaklıktaki yolculuklarda 4 rekat farzları 2 rekat olarak kılarlar. Seferde oruç tutmak güç gelirse tutmayıp mukim olunca kaza ederler. 5. Dinde zorluk yoktur demenin başka bir manası da her gün oruç tutmak, gece uyumayıp sabaha kadar ibadet etmek, evlenmemek diye bir şey yoktur. Allah-u Teala'nın kullarına olan ihsanları ve teklifleri herkese eşit değildir. Mesela zengine zekatı, haccı emrederken fakire emretmez. Gücü kuvveti, sağlığı yerinde olanın oruç tutmasını emreder, sağlığı müsait olmayanların da tehir etmelerine izin verir. Herkese gücü nispetinde emir verir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah-u Teala hiç kimseye gücünden fazlasını emretmez. İnsan gücü nispetinde ibadet etmeli, ruhsatlardan da yeri gelince istifade etmeli, zorluk çıkarmamalı, hiç kimseyi dinden soğutmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, sevindirin, nefret ettirmeyin, birbirinizle iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin. Dinimizde ifrat ve tefridin, yani aşırılığın yeri yoktur. Dinimiz orta yolda olmayı emreder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki işlerin hayırlısı vasat olanıdır. Vasat, ifrat ve tefritten uzak orta yol demektir. İfrat normalden fazla, tefrit normalden az demektir. Mesela çok uyumak ifrat, çok az uyumak tefrittir. Çok yiyip içmek ifrat, çok az yemekse tefrittir. İfrata kaçarak gücünün yetmediği şekilde ibadet etmeye çalışmak, mesela geceleri hiç uyumadan namaz kılmak, gündüzleri hep oruç tutmak, hanımından uzak kalmak, et, süt, tatlı gibi şeyleri hiç yememek, iyi Müslüman olmak demek değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kolay bir dinle gönderildim. Dinimizde ruhbanlık yoktur. Et yiyin, hanımlarınızla mübaşeret edin. Nafile oruç da tutun. Tutmadığınız günler de olsun. Nafile namaz da kılın. Uyuyun da. Ben bunlarla emrolundum. Yiyip içmeden, uyumadan ibadet etmek zordur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, din kolaylıktır.
dinde aşırı gideni din mağlup eder. Günümüzde tefrite gidip dinde kolaylık var diyerek dini bozanlar çoktur. Reformcuların kitapları böyle yanlışlıklarla doludur. İsterseniz bunlarla ilgili birkaç misal verelim. 1. Ayaklardaki mestin üstüne mesh edilir diye tırnaklara oje sürüp üstüne mesh etmek caiz olmaz. 2. Naylon çoraplara mesh kolaylıksa da dinin emri değişmiş olur, ibadet sahih olmaz. 3. Su bulunmazsa teyemmüm edilir. Fakat reformcuların dediği gibi sular kesilince suyu aramadan hemen teyemmüm edin demek dinde kolaylık değil, dini değiştirmektir. 4. Ramazan yaza gelince tutmayıp kışa tehir etmek caiz olmaz. 5. Namazları vaktinde kılmayıp hepsini gece yatarken kılmak da dini değiştirmek olur. 6. Hanefi'de gusülde ağzın içini yıkamak farzsa da diğer iki mezhepte farz değil diye ağzın içini yıkamamak mezhepsizlik olur. Dinde zorluk yok demek, dinimizin verdiği ruhsatlardan faydalanın demektir. Yoksa herkes hoşuna giden şeyleri yapsın, hoşlanmadığı şeyleri yapmasın, ibadetleri keyfine göre değiştirsin demek değildir. Dinde ufak bir değişiklik yapmak dinsizlik olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dinimizde olmayan bir şey çıkarılırsa o şey merduttur. Ayet-i kerimede de mealen buyuruluyor ki, dinlerini oyuncak ve eğlence edinenleri bırak. Mecelle'de diyor ki, zaruretler memnu olanı mübah kılar. Yani yasak olan şeylerin zaruret devam ettiği müddetçe yasaklığı kalkar. Bazı kimseler Mecelle'nin bu maddesini gerekçe gösterip, her ihtiyaç zarurettir. Zaruret karşısında da haramlar mübah olur diyerek haramları mübah gibi işliyorlar. Zaruret nedir, ne değildir? Zaruret, kendinin veya nafakasını vermesi gerekenlerin aç, susuz, çıplak veya sokakta kalarak hasta olması demektir. Zaruret, zorla başka şey yapmaya imkan olmadığı hallerde olur. Görüldüğü gibi insanı bir şey yapmaya zorlayan, insanın elinde olmayan semavi sebebe zaruret denir. Kısacası dinimizin emrettiği veya yasakladığı bir işte başka bir şey yapamama mecburiyeti zarurettir. Kullanılmadığı zaman helake sebep olan yasak şeyi kullanmak zaruret olur. Kullanılmaması sıkıntıya, meşakkate sebep olursa ihtiyaç denir. Mesela günlerce aç kalıp yiyecek bir şey bulamayanın ölmeyecek kadar leş yemesi zarurettir. Ölmeyecek kadar yemek zaruret, fakat doyuncaya kadar yemek zaruret değildir. Öldürmek için silah çekene karşı kendini korumak meşru müdafaa olur. Saldırıya uğrayanın kendisini korumak için meşru savunmaya geçip saldırganı zararsız hale getirmesi caizdir. Ancak bir kimse sırf korkutmak için seni öldürürüm derse, hemen onu öldürmeye kalkmak caiz olmaz. Kolaylaştırın sözü, dini kurallara aykırı olmadan, ruhsatlardan, izinlerden faydalanın demektir. Yoksa dini kural tanımayın demek değildir. Allah-u Teala'nın sevdiği ruhsat, kendi emirlerini yaparken zaruret haline düşenler için bildirmiş olduğu kolaylıkları yapmaktır. Yoksa emirleri yapmaktan kurtulmak ve aklına göre kolaylık aramak caiz değildir. Zekat, oruç da dinin bildirdiği gibi yapılır. Kolaylık olsun diye kaldırılmaz veya değiştirilmez.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabir sualleri. Abdullah bin Mes'ud ki sahabe-i kiramdan şöyle sual eyledi bir gün Resulullah'tan. Dedi: "Ya Resulallah, ölü kabre girince ne ile karşılaşır her şeyden daha önce?" Resul şöyle buyurdu bu sualine onun: "Bana bunu ilk defa sual eden sen oldun. Dinle ya İbni Mes'ud, ölü kabre girince vazifeli bir melek yanına gelir önce. Onun adı Ruman'dır. Eder ki şöyle avaz: "Ey Abdallah, dünyada ne yaptıysan şimdi yaz." O der ki: "Yoktur benim ne kağıt ne kalemim. Mürekkebim bile yok. Nasıl yazabilirim?" Melek der ki: "Bu sözün değildir hiç muteber. Amellerini yazman elbette icap eder. Kefenin kağıdındır. Tükrüğün mürekkebin. Parmakların kalemdir. Yaz neyse amelin." Kefeninden bir parça koparıp ona verir. O da amellerini oraya yazıverir. O kefen parçasını alır sonra o melek, o mevtanın boynuna asıverir dürerek. Sonra da gayet korkunç iki melek gelirler. Bir insan suretinde mevtaya görünürler. Yüzleri siyah olup yere değer saçları ve gök gürlemesine benzer konuşmaları. Münker nekir denir ki bu gelen meleklere, bunlar kabir suali sorarlar ölenlere. Ona da sorarlar ki: "Rabbin kim, dinin nedir ve kimdir peygamberin, kıblen dahi neredir?" Saadetli kimseler derler ki: "Rabbim Allah, peygamberim Hazreti Muhammed Resulullah. Dinim dini İslam'dır, Kur'an'dır hem imamım. Kıblem Kâbetullah'tır, Müslümanlar ihvanım." Melekler tasdik edip onun dediklerini, derler ki: "Halas ettin elimizden kendini. Kabrini 70 arşın büyütüp o kimsenin, cennetten iki kapı açarlar onun için. Sonra güzel kokular, nadide fesleyenler getirip mezarını güzel tezyin ederler. Cennetin kokuları açılan kapılardan meyyitin üzerine yayılır hiç durmadan. Hayatında yaptığı amelleri de yine sevdiği bir dostunun girerek suretine çok neşeli olarak yanına geliverir. Güzel şeyler söyleyip onu hep eğlendirir. Kabri nur ile dolar onun bu gelişinde. Ta kıyamete kadar olur neşe içinde. Asırlar geçse bile ona çok kısa gelir. Ve kıyamet kopması ona çok sevgilidir."

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, ibadetlerin hepsini kendinde toplayan ve Allah'a çok yaklaştıran şey namazdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, emredilen sebeplere yapışmadan istekte bulunmak, dua etmek dinen uygun olur mu? Bugünkü sorumuz bu şekilde. Yani herhangi bir sebebe yapışmıyorum. Oturmuşum, bir kenara çekilmişim, açmışım elimi, dua ediyorum. Ya Rabbi işte bana şunu ver, bunu ver, bana şöyle bir meslek ver, bana arabanın en iyisini ver. E sen ne yapıyorsun? Oturuyorum işte canım, dua ediyorum ya. Öyle olur mu?
1: Bekar bir genç kızın, bekar bir oğlan oturup da ya Rabbi bana böyle yakışıklı, çok güzel.
0: Kara gözlü, kara kaşlı çocuklarını
1: ver der gibi bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda buyuruyor ki, çalışmadan dua eden silahsız harbe giden gibidir. Yani onu aşmışlar ehl-i sünnet halinde. Evet. Allah-u Teala'nın yarattığı sebeplere yapışmadan önce dua eden silahsız harbe giden gibidir. Silahsız harbe gidersen mağlup olursun, ölürsün, öldürülürsün, şey yapamazsın, yani galip gelemezsin. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın adeti ilahisine uymadan, sebeplere yapışmadan, çalışmadan dua etmek, Allah-u Teala'dan mucize istemek demektir ki bu caiz değil. Ha, Cenab-ı Hak mucize yaratır, o ayrı bir mesele. Ama Allah-u Teala adeti ilahisi böyle değil. Şartlarına uygun yapılan dua mutlak kabul olur. Memlân Halid-i Bağdadî Hazretleri buyuruyor ki, yalnız dua etmekle kendimizi aldatmayalım. Allah-u Teala'nın kanunu ilahiyesine uymadan, sebeplere yapışmadan, çalışmadan dua etmek mucize istemek demektir. Müslümanlıkta hem çalışılır hem dua edilir. Önce sebebe yapışmak, sonra dua etmek lazımdır. Evlen Hadi Bağdadi Hazretleri açık net bir şekilde bildirmiş. Bitti.
0: Önce sebebe yapışmak, sonra dua etmek.
1: Bitti. Şimdi sen de hatırlarsın, TGRT FM'de çocukların bu üniversite imtihanlarına falan girme zamanı, işte yarın imtihana gidecek, bunun işte imtihanı kazanması için bir dua var mı? Piyasada böyle sahtekarlar var. Şu için şu dua, bu için bu. Okuyor, bir şey de olmuyor.
0: LGS için ayrı dua, YKS için ayrı dua.
1: Yok öyle bir şey. Evet. Önce çalışacaksın. Çalıştıktan sonra da bir Fatiha, üç İhlas oku. Peygamber, bütün peygamberlere, Eshab-ı Kiram ve Evliya-i Kiram ruhlarına hediye et. Ya Rabbi, bundan hatır ve hürmetine ben emrettiğin sebebe yapıştım. Benim hakkımda hangisi hayırlı ben bilemem. Hakkımda hayırlı olan ihsan eyle ya Rabbi diye dua et. Bitti, bu kadar yani.
0: Evet, evet.
1: Bu kadar. Yani efendim işte falan kitapta bir dua var, okudum mu? Diğer konularda da öyle. Efendim şu duayı okudum mu cennette bir köşk var. Namaz var mı? Yok. Oruç var mı? Yok. Hani gelmiş ya. Benim demiş baba cuma günü öldü.
0: Cuma günü.
1: Demiş namaz var mı? Yok. Peki oruç var mı? Yok. İçki içer mi? İçer ama cuma günü öldü. Demiş cuma günü bir şey yapmadan cumartesi görürsün. Tamam. Dolayısıyla önce sen sebebe yapışacaksın. Yani bir kimseden bir şey talep edebilmek için, insan bile olsa bir şey talep edebilmek için, yani onu memnun edecek, ona bir şey yapman lazım ki ondan bir şey talep edebilirsin. Şimdi adama hakaret edeceksin. Sen var ya alçan tekisin, şerefsizsin. Ha, bana biraz para versene. Vereyim gel. Olmaz o ya. Olmaz o. Sen Allah-u Teala'ya itaat edersen, İtaat ettiğin süre içerisinde Cenab-ı Hakk'ın emrettiği sebebe yapışırsan, ondan sana elini açarsın, dua edersin, Allah-u Teala o zaman kabul eder. Başka türlü. Efendim veremez mi? Verir, o ayrı bir mesele. Seyyid Ebu Lef Hazretleri de buyuruyor ki, her kim Mevlasına kavuşmak isterse, yolunu üstünde kendisini bekleyen zahmet ve meşakkatlere sabredip göğüs germelidir. Mesela keten bitkisi zahmet ve meşakkatlere sabredip göğüs gerer. Sonunda da kağıt olur. Üzerine Allah-u Teala'nın ismi yazılır. Ama ne güzel misal vermişler, tamam mı? Bitki bu ya. Büyüyecek, yetişecek. Ondan sonra alacak, çeşitli şeylerden geçecek. Ondan sonra da
0: kağıt olacak.
1: Kağıt olacak. Dolayısıyla kağıt olabilmesi için o bitki de olacak. Ondan sonra o merhaleler de olacak. Bu zaman diliminde de sabredeceksin. Ondan sonra o kağıt üzerine Allah-u Teala'nın ismi yazılacak. Neticesi o. Yani her konu öyle mi? Öyle. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki, nefsine hitaben, ey nefsim, belki inandığını fakat sıkıntıya gelemeyeceğini söyleyeceksin. Fazla sıkıntıya dayanamayanların az bir zahmette bu sıkıntıyı önlemeleri lazım geldiğini, cehennem azabından kurtulmak için dünyada zahmete katlanmanın farz olduğunu demek ki bilmiyorsun. Bugün dünyanın bir miktar zahmetine dayanamazsan yarın cehennem azabına ve ahiretteki zillet ve alçaklığa ve kovulmaya nasıl dayanacaksın? Şimdi Allah Teala buyuruyor ki bak, bana iman eder, emrettiklerimi yapar, yasaklarımdan sakınırsan cennete koyacağım. Ben dayanamam bana, çok sıkıntı veriyor bana, oruç tutamam, namaz kılamam falan.
0: Onları yapmadan koysan olmaz mı?
1: İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki ya bu kadar şeye dayanamazsın da cehennem ateşine orada böyle kaçak yer diyor.
0: Ya.
1: Kaçak yer. Böyle cehennemdekiler cehennem vazifeli meleklere derlermiş ki bizi dünyaya gönderin biz alnımı secdeden kaldırmayız. Melekler dermiş ki oradan geldiniz ya. Oradan geldiniz. Hepiniz oradan geldiniz. Ve İmam Gazali Hazretleri çok net buyurmuş. Yani burada az bir sıkıntıya dayanamıyorsun. Allah-u Teala yarattığı, emrettiği sebeplere dayanmakta zorlanıyorsun. İbadet yapmıyorsun, iman etmiyorsun. Haramlardan sakınmıyorsun. Ondan sonra bağırıp çağırıyorsun. Peki ya cehennemdeki azaba? Orada bağırsan çağırsan da kimse duymaz. Merak etme, avukatlarına geliyoruz. Avukatlarına beraber gidersin. Belki de bilemem onu da. Dolayısıyla bir işin zahmeti ne kadar çoksa rahmet de o kadar bol olur. İbadet yapmanın da birçok zahmeti vardır. Bu zahmete katlanan sonsuz nimetlere kavuşacak. Zaten ibadetten maksat zahmet ve güçlük çekmektir ki bu da nefse düşmanlıktır. Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyor ki uğraşmadan, çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden kimse hayale kapılıyor. Çalışarak kavuşacağım diyenin de kendini yorması, ibadet meşakkatlerini yüklenmesi lazımdır. Ya siz hep yokuşa sürüyorsunuz böyle. Ya Rabbi beni cennete koy ver. Ben istediğimi yapayım falan.
0: Bu kadarcık yeterli olmuyor mu?
1: Yok. O dua indi ilahi de makbul değil zaten öyle. Sebebine yapışman lazım. Her konu evet her konu. Yaşayıp ne? Doktor olacağım diyor mesela çocuk ilkokulda. Önde ilkokul var, ortaokul var, lisesi var, üniversite, tıp fakültesi var değil mi?
0: Yani.
1: Ya da avukat olacağım diyor. İşte bütün merhaleler geçecek. Yani Allah Teala yarattığı sebebi yapacak. Netice ondan sonra olacak. Yarın ahirette de ebedi saadete kavuşabilmek için Allah Teala dünyada emretmiş olduğu o sebeplere yapışacaksın. O zaman dua da edeceksin tabii ki. Dua da edeceksin. Mesela şimdi biz bazen mesela naklediyoruz ya Evliya-i Kiram'ın işte yaptığı dualar sebebiyle yani Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini falan doğru. Fakat ben bugüne kadar mesela Evliya-i Kiram'ın kendi şahsı için Allah-u Teala'dan bir talepte bulunduğuna rastlamadım. Genelde ama ihsan hariç. Ama onun kapısını çalıyorlar. Dua ediyor Allah-u Teala kabul ediyor onlar için. Kıyabe yapılan dua kabul olduğu için. Ama kendileri için değil. Hatta Abdullah Dehlevi Hazretleri var. O Mevlana Adı Bağdadi Hazretleri'nin üstadıdır. Hindistan'da metfundur bu zat. İşte birçok hastalığı varmış. İşte kapısına gelen hastadır, derdi de şeyi olan dua talep ediyor. Allah Teala da onun duasını kabul ediyor. Ondan o ihtiyaçları gidiyor, sıkıntıları gidiyor.
0: İyileşiyorlar.
1: İyileşiyorlar hastaysa. Bir talebesi demiş ki efendim demiş, sizin de çok aynı şekilde
0: bir sürü
1: hastalığınız var. Bir de kendiniz için dua etseniz cevap tabii o büyüklüğe layık olarak aynı şekilde buyuruyor ki evladım buyuruyor. Onlar o halden razı değiller. Onun için gitmesini istiyorlar. Biz gitmesini istemiyoruz ki.
0: Biz razıyız.
1: Biz razıyız. Çünkü onlar onu gönderene bakıyorlar. Hatta kitaplarda mesela çok enteresan bilgiler de veriliyor. Mesela Evliya Hanımlardan Rabia-i Adviye Hazretleri hastalanmış. Demişler ki efendim hani doktora gitseniz deniyor. Diyor ki bendeki bu hastalığı meydana getiren o küçük küçük canlıları yaratan kim? Allah-u Teala. Onlara o gücü veren kim? Allah-u Teala. Yani beni hasta yapan kim? Allah-u Teala. Yani ben diyor şimdi diyor gidip Allah-u Teala'nın yarattığı bir canlıya şikayet mi diyeceğim? Rabbim beni hasta etti, beni iyi et mi diyeceğim? Anlayış daha yüksek. Şimdi böyle dinleyince işte Tegenet Efendi de anlatınca biz de mi öyle? Hayır. Biz doktora gideceğiz canım merak etme tamam mı? Biz doktora gideceğiz. Ama bu büyüklerin de aynı şekilde onların okunca haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Onlar o işe tahammül eder, sabreder. O ayrı bir mesele. Niye? Çünkü onlar sevgiliden geldiğini bilirler. sevgiliden geldiğini bilen, bizim anlamadığımız, bilemediğimiz şekilde de bir zevk alıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala sebepleri yaratmıştır. Biz bu sebeplere yapışırız ve bu sebeplerden de hakkımızda hayırlı olanı ihsan etmesi için de dua ederiz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala bir kulunu sevdiği vakit o kulun kalbinde iyiye yönlendirici, kötülüklerden uzaklaştırıcı bir kuvvet verir. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Kur'an-ı Kerim'in mucize olması yönlerinden biri de şudur. Onu okuyan ve dinleyen, okumaktan ve dinlemekten asla usanmaz. Ne kadar çok okursa ve dinlerse, okudukça ve dinledikçe muhabbeti ve tad alması artar. Halbuki insanların sözleri ne kadar edebi, fasih ve beli olursa olsun, birkaç defa okunup dinlendikten sonra tad alınmaz olur ve usanç ve sıkıntı vermeye başlar. Kur'an-ı Kerim'in bir mucize yönü de, ihtiva ettiği ilm ve manaların çok derin olmasıdır. Arap dili kaidelerine göre ve Arap lisanıyla nazil olduğu halde, tamamını Araplar ve hiç kimse anlayamaz. Ondaki ilimleri ve marifetleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliği bildirildikten ve Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra bilmiş ve anlamıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği ilimlere ve marifetlere insanların seçilmişlerinden bazılarının da muttali olmasını ihsan buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in hakaikinin nihayeti yoktur. İnsan ne kadar yüksek derecelere ulaşırsa ulaşsın, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen marifetleri icmalen, yani kısaca anlamaktan da acizdir. Nerede kaldı ki tafsilatıyla anlamaya kadir olabilsin? Ondaki ilahi sırlar, ilimler ve marifetler nihayetsizdir. O öyle bir deryadır ki, onda insanı hayretten hayrete düşüren ilimler, hikmetler ve marifetler sonsuzdur. O apaçık bir nur ve öyle sağlam bir dayanaktır ki, geçmişte ve gelecekte onu batıl kılacak yoktur. O hakim ve övülmeye layık olan Allahü Teala katından indirilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden birisi de bildirdiği yüce din İslamiyettir. Derin alimler ve yüksek derecelere kavuşmuş olan arifler onun nüktesinde

Birisi de mübarek türbesinden bir nurun yayılmasıdır. Ravda-i Münevveresinin üzerinde şimşek çakması gibi parlayan nuru gören hacılar salavat-ı şerife getirirler. Hace Muhammed Parisa kuddise sirruh Faslül Hitab adlı kitabında şöyle yazmıştır. Resulullah'ın vefatından sonra Rum diyarından bir genç Medine'ye geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Ravda-i Mukaddesesine bakarak İncil'de okudum dedi ve şu manadaki beyitleri yazıp okudu. Mustafa'nın uğramıştım kabrine. Sanki kabirde değil, konuşuyordu benimle. Nübüvvet nuru parlar kabrinin üstünde. Onur feyz verir aklı selim sahiplerinin kalbine.

0: Hanefi mezhebinde guslün farzı üçtür. 1. Ağzın hepsini iyice yıkamak. Ağız dolusu su içmekle de olur ise de, yutmak mekruhtur diyen de olmuştur. 2. Burnu yıkamak. Burundaki kuru kir altını ve ağızdaki çiğnenmiş ekmek altını yıkamazsa, gusl sahih olmaz. Hanbeli mezhebinde, mazmaza ve istinşak, abdest alırken de, gusülde de farzdır. 3. Bedenin her yerini yıkamaktır. Bedenin ıslatılmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Yıkanan yerleri ovalamak lazım değil ise de müstehaptır. İmam-ı Malik ile İmam-ı Ebu Yusuf lazımdır buyurdu. Göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları ve ferci yıkamak farzdır. Gözleri, kapalı küpe deliğini, sünnet derisi altını yıkamak farz değildir, müstehaptır. Kadınlar, örülü saçın diplerini ıslatınca, örgüyü yıkamak lazım değildir. Saç dipleri ıslanmazsa, örgüyü açmak lazım olur. Örülmemiş saçların her tarafını da yıkamak farzdır. Pire, sinek kirlerinin ve kınanın ve insan kirinin, akıcı yağların, çamurun altını yıkamak farz değildir. Deriye yapışmış hamur, mum, sakız, katı yağ, balık bulu, çiğnenmiş ekmek, tırnaktaki oje denilen boya gibi su geçirmeyen şeylerin altını yıkamak lazımdır. Dişlerin arasında ve diş çukurunda bulunan yemek artıklarının altına su geçmezse, altı yıkanmazsa, gusl abdesti caiz olmaz. Yüzük sıkı ise, çıkarmak veya hareket ettirmek lazımdır. Küpe de böyledir. Küpe deliğinde, küpe yoksa ve delik açıksa, kulağı ıslatırken, delik ıslanırsa yetişir. Islanmazsa, deliği parmakla ıslatmalıdır. Bütün bunlarda ıslandığını çok zannetmek yetişir. Gıybet etmek. Belli bir müminin veya zimminin, gayrimüslim vatandaşın, aybını, onu kötülemek için arkasından söylemek, gıybet olur. Kötüleyen sözler doğru ise, gıybet olur. Yalansa, iftira olur. Gıybet ve iftira söylemek, büyük günah olduğu gibi, bunları dinlemek de haramdır. Söyleyen ve dinleyen, cehennem ateşinde yanacaktır. Söyleyeni susturmalı, susturamazsa oradan kalkıp gitmelidir. Gıybet haramdır. Dinleyen o kimseyi tanımıyorsa gıybet olmaz. Gıybet olunan kimse bunu işitirse üzülür. Bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan bir kusur arkasından söylendiği zaman bunu işitince üzülürse, gıybet olur. Kapalı söylemek, işaret ile, hareket ile bildirmek, yazı ile bildirmek de hep söylemek gibi gıybettir. Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendikte, hafızların, din adamlarının, elhamdülillah, biz böyle değiliz demeleri, gıybetin en kötüsü olur. Falanca kimse çok iyidir, ibadette şu kusuru olmasa, daha iyi olurdu. Demek gıybet olur. Hadis-i şerifte kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil der. Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Ve kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar, seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir, buyuruldu. Birinin zararlarını ona acıdığı için veya başkalarının ondan sakınması için söylerse, gıybet olmaz. Onu kötülemek için söylerse, gıybet olur. 6 kişinin kusurlarını, ayıplarını arkasından söylemek, gıybet olmaz. Ona acıdığı için söylemek, ona mani olunması için söylemek, fetva almak için söylemek, Müslümanları onun şerrinden korumak için söylemek. O kusur, ona isim olmuş ise, onu bu isimle tanıtmak mecburiyetinde olmak. Aşikare, herkesçe bilinen fıskı, bid'ati ve zulmü söylemek. Kızarak onu kötülemek niyetiyle söylenen gıybet olur. Satılmakta olan malın kusurunu müşteriye söylemek, satıcıyı gıybet etmek olmaz. Evlenecek erkeğe, nikah edeceği kızın aybını, kusurunu haber vermek, gıybet olmaz, nasihat olur. Bir şeyi bilmeyene nasihat vermek vaciptir. Gıybet, insanın sevaplarının azalmasına, başkasının günahlarının kendisine verilmesine sebep olur. Bunları her zaman düşünmek, insanın gıybet etmesine mani olur. Gıybet yapılırken, orada bulunan kimse korkmazsa, söz ile, korkunca, kalbi ile reddetmezse, gıybet günahına ortak olur. Sözünü kesmesi veyahut kalkıp gitmesi mümkünse, bunları yapmalı. Eliyle, başıyla, gözüyle men etmesi kâfi gelmez. Açıkça sus demesi lazımdır. Gıybet etmenin kefareti, üzülmek, tövbe etmek ve onunla helalleşmektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz Gelibolu'dan sesleniyorum. Türklerin Anadolu'ya geçiş kapısı olan yerden sesleniyorum. Osmanlı Devleti Söğüt'te, bilahare Bilecik'te, sonra İznik'te başşehir olarak devam etti. Ondan sonra da Bursa başşehir oldu. Tabii Karadeniz'e irtibatı vardı. Akçakoca zamanından beri Karadeniz kıyısı alınmıştı. Marmara kıyıları ise Karamürsel Bey, Emir Ali Bey, yani İmralı dediğimiz zat, ki onun kabri burada Gelibolu'da efendim. Onu da inşallah sizlere başka bir bölümümüzde tanıtmaya çalışacağız. Onlar da Marmara'yı almışlardı. Ama Ege Denizi ile irtibatımız yoktu. İşte Osmanlı'nın ikinci denize kavuşması Gelibolu yakasına Türklerin geçmesiyle oldu. Onun da Rumeli tarafındaki iskelesi, ana kapısı Gelibolu'ydu. Anadolu tarafındaki çıkış kapısı da Çardak bölgesiydi. Rivayet kuvvetle muhtemel ki Çardak'tan geldiler, buradan devam ettiler. Çimpe Kalesi de zaten Bolayır'ın yakınında, oraya yakın. Şimdi birazcık temelleri kalmış ama kale görüntüsü şu arkamda gördüğünüz kale gibi, Gelibolu Kalesi gibi kale görüntüsü kalmamış. Burada da bir tek burç kalmış Gelibolu Kalesi'nden. O burcu arkama aldım. Sağımdan itibaren tarihi liman başlıyor. Limanın orada da tam tersaneye girişte gemi inşa edilen gemi fabrikasının, Osmanlı'nın ilk gemi fabrikasının girişinde mecburen işte bir karayolu geçirmişler, bir köprü yapmışlar. Köprü denizde bağlantıyı kesmemiş ama o havuzda şimdi bir kayık yaparsanız, inşa ederseniz o kayığı denize çıkarırsınız. Ama büyük bir kotra yaparsanız onu denize çıkaramazsınız. Tarihi tersanenin havuzu tabanında mermer beşik taşı ile beraber muhafaza ediliyor. Ediliyor da o kadar işte. Bazı kayık sahipleri izin almışlar. Orada kayıklarını bağlıyorlar fırtınalı havalarda zarar görmesin diye. Şimdi öncelikle Gelibolu Kalesi'ni anlatmak istiyoruz. Kalenin 5 büyük burcu vardı. Evliya Çelebi'nin söylediğine göre 70 burçluydu. İhtimal ki Evliya Çelebi'nin söylediği 1600'lü yıllardaki 70 burçlu Gelibolu Kalesi dış kaleydi. Bu 5 burçlu olan yer ise iç kaleydi. Denize hakim, denizden gelecek saldırıları orada bulunan komutan ve onun askerleri def etmek üzere orada görevli bekliyorlardı. Yani Boğaz'ın bu yakadaki bekçileri idi. Şimdi Evliya Çelebi Gelibolu Kalesi için diyor ki, kale dik ve kesik kayalara kurulu, altı köşeli 70 kuleye sahipti. 70 adet kulesi varmış. Yani bayağı büyük bir yermiş. Tarihi surlarda, İstanbul'un tarihi surlarında 96 tane kule vardı Bizans zamanından. Bu kaleyi de Bizansların kurduğu söyleniyor. Bizans'tan önce de burada bir kale olması lazım, bir engel olması lazım. Burası tarihi geçiş su yolu. Bu su yolunu mutlaka bir bekleyen olmuştur buralarda devlet kuranlar. Ama Bizans'tan ötesine olan tarihin birçok bilgileri gibi bu husustaki bilgi de müphem bir vaziyette. Araştırmacılar ortaya çıkarır mı, çıkarmaz mı? O günün insanı yazdı mı, kayıtları var mı? Onları da doğrusu ben bilmiyorum. Biz nihayet bir aktüel program olarak sizlere güncel hadiselerle beraber tarihten, yakın zamana ait tarihten bazı alıntıları aktarmaya çalışıyoruz efendim. Evliya Çelebi devam ediyor. Güneybatısında demir bir kapı var diyor. Kıblenin tam ters istikametinde bir kapısı var. Kalede 300 tane tek katlı ve iki katlı asker evleri vardı diyor. İşte bu tek katlı, iki katlı, 300 tane ev şu andaki 5 tane burcu vardı da biri kalmış dediğimiz alana sığacak durumda değil. Buradan anlaşılıyor ki Evliya Çelebi'nin ifadesi dış kale, meskun mahalde askerler için ayrı bir, hani şimdi de lojmanlar oluyor efendim bazı devlet memurlar için, sadece askerler için değil, öyle bir bölümün olduğunu söylüyor. Niye? Buranın bekçisi askerler de onun için. Mecbursunuz ona bu yetkiyi vermeye. Ketüda, Topçubaşı, Cebecibaşı gibi baş konakları, bunların konakları, su sarnıçları, bir cami, tersanenin burada camii de varmış. Hem kalenin hem tersanenin kullanılan bir cami varmış. Ve hünkâr hazinesi, cephanelikleri vardı diyor Evliya Çelebi. Peki nerede bunlar şimdi? Geriye şu anda bir tane burç kalmış. 1914 senesinde Şarköy malum Doğu Anadolu fay hattının ta Erzurum tarafından başlayıp Kuzeydoğu Anadolu'yu baştan başa kat edip gelip fay hattının son noktası Şarköy'dür. Marmara Denizi'nden, denizin içinden geçerek. Bazen bu fay daha Doğu Anadolu'dan beri kırıla kırıla gelir, Kelkit Vadisi'ni takip eder. İşte Kırşehir, Ankara, oralardan devam ederek gelir. Bolu, Düzce, efendim Gölcük, oradan Marmara Denizi'nin içine girer, devam eder. İşte zaman zaman karaya çıkar. Yer altındaki kırıkla denizin kırığı bir olmaz ki efendim. Ve Şarköy'de yetişecek. İşte o Şarköy zelzelesinde 4 tane burcu bunun zelzelede yıkılmış. Ondan sonra da o dönemler harp dönemleri olduğu için insanlar yiyecek ekmeğe muhtaç iken tekrar böyle bu burçları yapmanın masrafını da yapamamışlar, imkanını da bulamamışlar. Can derdine düşmüş herkes. 1914-15 malum İngiliz'in gelip buraya insanları rahatsız ederek binlerce insanın şehit olmasına sebep olduğu zalim bir saldırısı vardı. O saldırılarla beraber ondan sonra da memleket İkinci Dünya Harbi sırasındaki bazı yokluklarla beraber tamamıyla etrafına bakamaz bir hale geldi. İşte kurulan köprü var orada bir tane ufak. Burada benim arkamdaki deniz ta tersanenin havuzuna kadar ulaşıyor. Deniz suyu devam ediyor oraya ama üstünde bir köprü var. Köprü olduğu için de tersane zaten bugünkü gemileri inşa edecek kapasitede değil, o zamanın gemileri vardı. Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa babasından aldığı emirle 80 tane dilaveriyle buraya geçmeye karar verince öncelikle tabii salla geçildiği rivayet ediliyor. Bazıları bu salla geçmeyi çok hayali, romantik buluyor. Ya öyle de şey olur mu falan filan diyorlar. Kimin adına konuşuyorlar onu da bilmiyorum. Peki ya olduysa beyefendi? Ya olduysa bu salları birbirlerine iplerle bağlayıp da bu insanlar binerek geldiyse ki öyledir. Ama bu bir fetih gelişi olamadı. Evet, kumsalda bir namaz kılındı. Burada Gelibolu'nun Bizans Kalesi'nin sahillerinde efendim birkaç tane Bizanslı, yani Rum kayıkçıyı derdest ettiler. Hem kayığını, deniz vasıtasını, hem kendilerini, gelin bakayım dediler iki kişiye. Ve onlardan buradaki deniz imkanlarının bütün bilgilerini aldılar. Sonra da buradan temin ettikleri, karşı yakadan da temin ettikleri vasıtalarla askerini bu tarafa Süleyman Paşa geçirdi ve o kutlu fetih yürüyüşü oradan sonra da bu köprü başından başlayarak devam etmiştir. Şimdi gördüğünüz, arkamda, sol arkamda gördüğünüz kale burcu Piri Reis'in müzesi olarak kullanılmaktadır. Piri Reis'e ait bir şeyler var. Alakası ne? Yani Piri Reis'in müzesini burada değil de İstanbul'da kursalardı veya daha başka. Buralı adam burada vefat etmiş, 85 yaşında vefat etmiş. Uygun dolmuş. Çok da isabetli yapmışlar. Yani bütün tarihi müzeleri, efendim gezilecek yerleri, hepsini, görülecek kültür eserlerini, kütüphaneleri bir yere toplamak uygun değil ki. İnsanın ayağına hizmeti götürmek lazım. Gelibolu'ya da gelindiği zaman benim sizlere tavsiyem, kıymetli seyircilerim, evet, Çanakkale Deniz Zaferi'nin anması 18 Mart törenleri olsun. Daha sonraki 25 Nisan'da Anzak çıkarmasının anma yıl dönümü olsun. Daha sonraki işte 16 Şubat'ta, 16 Ocak'ta efendim geceleyin İngilizlerin sessizce böyle postallarını bile çadırlarına bırakarak kaçışlarının törenlerinde olsun. Ne olur gelin de Gelibolu'nun içerisindeki bu tarihi mekanları görün. İşte Osmanlı'nın ilk tersanesi, Bizans'ın ilk tersanesi. Bizans bu tersaneyi kurdu ki İstanbul'u emniyete almak için. Ve o zamanlar burada bulunan Halife Abdülmelik'in kardeşi Mesleme bin Abdülmelik, Mesleme bin Abdülmelik 710'lu yıllarda Anadolu İslam orduları komutanı idi. Emevi devletinin komutanı idi. Yani Şam'daki Halife Emevi'nin emrinde bir komutan idi. Ve Anadolu birlikleri komutanı Mesleme bin Abdülmelik yapıldı. Kardeşi halifeydi. Kendisi yaşça büyük olduğu halde halife olamadı. Çünkü üvey kardeşti. İkinci kardeş olduğu için o halife olamadı. Ama aralarında anlaşmazlık olmadığı için onu gönderdi. Ta Erzurum, Trabzon'a kadar Anadolu'yu fethettikten sonra tutup bu sefer Trakya'ya geçip İstanbul'u Avrupa üzerinden gelerek almak istedi. Ve burada verdiği mücadeleler hakikaten dillere destandır. İstanbul Karaköy'deki Arap Camii'de bu Mesleme bin Abdülmelik'in 1712'lerde yaptığı Arap Camii'dir. Tarladan cami yapılmıştır. Bir Bizans kilisesinin veya bir tapınağın yıkılıp da yerine yapılmamıştır. Onun üstüne yapılmamıştır. Bunu söyleyenler de yanlış söylüyorlar. Tarihi gerçeklere aykırı. İşte Mesleme bin Abdülmelik de buralardan geldi ve Edirne'ye kadar gitti. Edirne'yi aldıktan sonra döndü, İstanbul'u muhasara etti. Uzun süre İstanbul muhasarada kaldı. Bizans İmparatoru yalvardı Mesleme bin Abdülmelik rahmetullahi aleyhe. Yalvardı. Dedi ki gel anlaşma yapalım. Ne istiyorsan biz yaparız ama bu şehirde bizim yerimiz, başkentimiz. Anlaşma yapıldı. Oraya da Arap Camii yapılmıştı. Sonra da Şam'da çıkan bir karışıklık üzerine halife emir verdi, acele dön abi diye. O abisi de acele olarak dönmüş oldu. Cami orada kaldı. 40 sene kadar Bizanslılar bu camiye tekrar Müslümanlar gelir diye dokunmadılar. Korktular bir daha gelirlerse bizi cezalandırırlar diye. Baktılar ki 40 sene gelen giden yok. Orayı o zaman bir kiliseye çevirdiler. Yani camiyi kiliseye çevirenler Bizanslılar olmuştur. Bu kulede, Piri Reis'in müzesinin olduğu kulede bir zamanlar 1600'lü yıllarda Yahudi cemaati arasında büyük karışıklıklara sebep olan, Yahudilerin Osmanlı'ya şikayetine sebep olan Sabatay Sevi isimli kişi de burada 6 ay kadar tutuklu kaldı. Bu kulede kaldı. Bunları da anlatacağız. Anlatacağız ama yani bu kadar görüntü zenginliğinin içerisinde bu bölümde size gidip de tersane havuzunu gösteremedik. Kulenin içini gösteremedik. Kalenin kurulduğu sırtları gösteremedik. Tersanede kimler hizmet etti, bunları kimler kurdurdu, kimlere kurdurdu onları anlatamadık. Onları da inşallah bundan sonraki programımızda, Gelibolu programlarımızda sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 162. bölüm. Osman Paşa'nın karargahında huruç mu yapalım yoksa son damla erzakımızı bitirinceye kadar çarpışalım mı oylamasına huruç kısmına birçok subay katılmadı. Bu huruç esnasında dökülecek kanların sorumluluğunu almak istemiyorlar idi. Ya sorumluluğunu alsan ne yazar, almasan ne yazar? Alma be ya. Alma da sen sorumluluğunu düşünme. Ben böyle düşünüyorum. Kan dökülür, bu insanlar ölür. Osman Paşa demiş ki bunlara karşı. Şimdi Osman Paşa'nın burada konuşması mühim. Böyle büyük bir teşebbüsün mutlaka muvaffak olacağını kimse beklemez. Yani bir huruç harekatı yapacağız. Bu bir teşebbüstür, davranıştır. Mutlaka da muvaffak olacak diye beklemeyiz. Fakat bana öyle geliyor ki vatanımızın şerefi ve ordumuzun şöhreti böyle son ve yüksek bir teşebbüse girişmemizi vacip kılar. İyi de Osman Paşa'm, Plevne'yi 360 derece düşman muhasara ederken bizim vatanımızın şerefi, ordumuzun şöhreti böyle son yüksek bir teşebbüsü icap ettirmiyor muydu o zaman? Rusları paramparça ederdik oradan efendim. Tek yoldan çekileceğimize. Biz de 360 derece herkes hizasındaki düşman hatlarını yarsın diyecektiniz efendim. Bitsin ya. Bitsin. Nihayet asker bulunduğu yerden 3 veya 5 kilometre öteye kadar gidecek ve oradaki Rus kıtaları çarpışacaktı. Toplar patlar. Patlasın. Patlasın. Rus askeri darmaduman olurdu. Rumen askeri darmaduman olurdu kanaatimce. Ama Osman Paşa'nın düşüncesine ben şimdi katılmıyorum. Vatanımızın şerefi ve ordumuzun şöhreti böyle son ve yüksek bir teşebbüse girişmemizi bize vacip kılar. Ölürsek de yiğit ölelim. Mezarımızın üstüne de çarpışarak öldü yazdıralım. Ama sen çarpışarak ölemedin ki. Yaran sarılırken yakalandın. Ayın ikinci günü Harp Şurası tekrar toplanmış ve akşam üzeri biz bütün azanın, bütün oraya toplantıya katılan üyelerin, yani aza o demek, ittifakla bir çıkış hareketine karar verdiğini öğrendik. Bakıyorlar ki müşirin şeyi bu, kanaatı bu herhalde. Diyorlar ki tamam biz çıkalım o zaman. Çıkalım paşam. Burada bir kararname yazılıp bütün aza toplantıya katılanlarca altı imzalanmıştı. Var mı öyle şey efendim? Var mı öyle şey? Hem kumandan emrediyor, hem de sen de altını imzala, bu teklifi sen getirdin diyor. Yok böyle bir şey. Demek ki Plevne müdafasına son günlerde bazı nefsani şeyler girdi araya. Bazı nefsani şeyler girdi. Müşir olmak, gazi olmak, o unvanları almak, padişahça tebrik edilmek, Avrupa gazetelerinin böyle yazmaları nefsimize dokundu. Komutan, bir tek komutan imza atar bunun altına. Bir tek komutan imza atar. Çıkış yapılacaktır. Çıkış yapılacaktır de, ondan sonra da bütün toplantıya katılanın altına imzasını al. Bugün bile böyle bir harekat emri olmaz efendim. Bugünkü şartlarda bile. Belki bazı dinleyicilerim belki Tokatlı bazı dinleyicilerim, ya ne yapıyorsun sen Osman Paşa'yı, Plevne müdafasını bugüne kadar, evet bugüne kadar Plevne müdafasını, Stratejik Harp Tarihi Dairemizin yayınladığı Plevne müdafası kitaplarından okudum. Ve konferanslarımda da o bilgileri teker teker bütün samimiyetimle ve candan savundum. Ama işte şimdi bir Von Herbert çıkmış, oradaki detaylara inmiş, teferruata inmiş. Bütün sırlar teferruatta saklıdır deniyor. Evet, bütün sırlar teferruatta saklıdır deniyor. Deniyorsa biz de ona uyacağız. Evet. Bundan sonra şura, yani o toplantı imzadan sonra ayın 3., 4., 5. günleri 3 defa daha toplanıp tatbik şeklini müzakere etmişti. Allah alem onların altına da imza alındı. Nasıl çıkacağız? Nasıl planlayacağız? Ya senin karargahın yok mu ya? Erkan-ı harplerin vardı. Karargahında hemşerilerin 800'e yakın süvari habercim vardı. Bunlar varken niye böyle oldu? Ne desin komutanlar şimdi ya? Paşam, şimdiye kadar bize danışmıyordunuz. Şimdi bayağı bizi toplantıya çağırmaya başladınız. Bu işin başında bunları yapsaydık, birinci muharebenin sonunda bu toplantıyı yapsaydık, ikinci muharebenin sonunda yapsaydık, üçüncüye ihtiyaç kalmadan belki Plevne'den geri atıp üçüncüyü Plevne dışında düşmanı kıstırıp köteye çekecektik. Tunay da atlayıp kaçacaktı. Ordugâh'ta hurucun hangi istikamete yapılacağına bir açık mütalaa vardı. Ne tarafa gidelim? Bir huruç yapacağız, zinciri kıracağız, bir yerden kıracağız. Güçlü kıralım. Siklet merkezi olsun. Doğru. Askerlikte siklet merkezi çok önemli bir hadisedir. Ama böyle 360 derecelik sen bir muhasaraya düşmüşsün. En önemli, insanların da kanılarla gelip yolu kapatacağı bir istikametten huruç kuruksu çiziyorsun. Halkın gelmeyeceği bir yerden, araziden götür ya. Topunu götürmezsen götürme ya. Götürme topu, ne yapacaksın oradan çıkarken? Top sana ne lazım? O kadar da zaruri değil. Evet. Ayın 5. günü ne kadar? 3, 4, 5. Ne tarafa gidelim? Ne tarafa gidelim? Ne taraflara gidelim de bari? Siz Süreyya Deli'nde düşmanın güçlü tuttuğu yer Vit Köprüsü. Kardeşim, oradan seni geçirirler mi ya? Hem de köprüyü alıyorsun. Yarma harekatında önüne köprü gelirse sen bir yerde daralacaksın. Düşman seni orada boğar. Hiçbir yerde sana müdahale etmez. Koşa koşa gelmeni sağlar. O köprüde işini bitirir. Bizim akıncılarımızın, akıncı ocağımızın kökünün kurutulması Tuna üzerindeki bir köprüde yapılan yoklamadan oldu. Ya yoklamanı git Allah aşkına düşman arasında yap. Sonra gel dost arasında, nerede yaparsan yap. Asker ganimetleri şahsına almış diye çanta yoklaması yapıyorlar. Asker sayıyorlar. Gitti 20 bin akıncı. Gitti, hala gider. Bugün dünyada akan kanların temelinde işte bu akıncı ocağının kaybolması var. Ayın 5. günü hareketin Vit Köprüsü üzerinden olacağını öğrendiğimizde müşirin dirayetini takdirle alkışlamıştık. Ha, demek ki oradan en kolay kurtulacağız diye askerler de, mülazimler de, Von Herbert de alkışlamış, katılmış. Öğrendiğimize göre müşirin niyeti Mahulleta'dan İsker'i geçmek, Berkoviça'ya doğru yürüyüp oradan Ginç'i geçidi yoluyla Sofya'ya varıp Mehmet Ali Paşa ordusuyla birleşmek. Güzel, güzel de hani karnı tok askerin nerede arkadaş? Senin bu kadar güzergahı Sofya'ya kadar gözüne kestirmişsin, gidiyorsun. O kadar kilometreyi bu asker otlayarak mı gidecek? arabalarla mı gidecek? At kurumuş kemikleriyle yollarda ölen atlarla mı gidecek? Dedik ve 162. bölümü de böyle bağladık. 163. bölümde buluşmak üzere efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
2: Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz? Madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?
3: Aklınızda bulunsun.
4: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde Taşlar Şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
3: Aklınızda bulunsun.
5: Tarihe şan verenler.

Oğuz Kağan Kızıl Elmamız, insanlığa ihsanımız, gönüllerde sırrımız. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Saltık Buğra öncümüz, ilk Allah diyenimiz, Karahanlı bilgemiz, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alparslan ve Melikşah'la Anadolu vatan oldu, gönüller aşk ile doldu. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye.

Şanımız iyiliğe, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, bütün Tegret FM dinleyicilerine, Instagram üzerinden bizi izleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Efendim Söz Kesen ailesine Instagram üzerinden izleyen Yusuf Kurtuluş Vezirköprü'den selamlar diyor. Recep Ünal Nur Pehlivan ailesi Tel Elmal'den ve Cüneyt Bıçakçı ve Ayşe Hümeyra Bıçakçı'dan. Efendim onlara da buradan baba kıza en derin muhabbetlerimi söylüyoruz. Sevdikleriyle birlikte ebedi güzellikler diyarında beraber olsunlar. Ve Yelesen ailesine yine Instagram üzerinden bizi izliyorlar. Ve Tele İlmahal Ömer ile Yusuf maşallah. Ve Zeynep ablamız biraz daha uzun olsa daha çok elhamdülillah diyoruz. Efendim bizi Instagram'dan izleyenlere, radyodan takip edenlere hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun efendim. Yüce Mevlam size ve sevdiklerinize sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti nasip eylesin. Tabii o iki cihan saadetine uzanan en önemli kavşak iman selameti. Efendim bu fakir, bu garip, ağabeyiniz, amcanız, dedeniz ne derseniz deyin, iman selametimiz. Tabi iman selameti sonu küfür olmayan imanla beraber, böyle hakiki kuvvetli imanla beraber olursa ne denir böyle, güzellik üzerine güzellik. Bunun için dualarınızı istirham ediyoruz. Tabi aynı şekilde Allah-u Teala da sizlere iman selameti, hakiki iman nasip eylesin inşallah. Numan abimiz Fatih'ten herkese acizane selamlar diyor. Hay benim Numan abi, Numan abi. Eskilerin eskileri. Efendim bu yol, bu hizmetler alperenlerle, gazi dervişlerle yürüdü. İşte Numan abimiz de onlardan biri. Zaman zaman bahsediyoruz. İşte ne diyoruz? Az önce İsmail Yağcı abi gibi, işte efendim Bülent Gencer abi, Fahrettin Tacer abi gibi onlardan aldığı bayrağı gençlere efendim verme, teslim etme gayretinde Numan Uzunar abimiz. Efendim az gittik, uzun gittik, dere tepe düz gittik demiyoruz. Çok gittik, çok öyle gittik, öyle gittik ki ömrümüzden 150 bin nefes gitti. Gitti, nasıl gitti? Bir daha gelmemek üzere. Ya peki ne kaldı bilmiyoruz ki. Kesin olan bir şey var, gitti. Kesin olan bir şey var, yükümüz fazlalaştı. Her nefes için, Bülü uçağına erdiğimizden sonra her nefes için, her nefes için hesap vereceğiz. Hesap, gel bakayım zekler, deliceli Halil Pehlivan. Kim pehlivanmış, kim değilmiş? Pehlivan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Pehlivan kızdığında efendim öfkesini yenendir. Şet, şet diye geçiyor. Efendim, Allah-u Teala nefsini yenen, kızdığımızda kızgınlığı yenen kişilerden eylesin. Ve geleni gönderilen bilmeyi ve oku, okut, salih müminlerle beraber ol. Hocamız bütün bu hizmetlerin yaşanmasına vesile olan ol mübarek insan Hüseyin Efendi'nin vasiyeti. Oku, tam ilim hal saadeti ve okut, İhlas bünyesindeki hizmetler, salih müminleri sev. Bitti. Bu üç maddeyi teke indirebiliriz. Salih müminlerle beraber ol. Cüneyt diyor. Halil hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim Allah-u Teala sizin ve bizim ve sevdiklerimizin her nefesin kıymetini bilmeyi, bu nefeslerde Yüce Rabbimizin razı olduklarını yapmayı nasip edin. Onun için ne diyoruz? Haydi şan derenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyerek o gönül erlerini, o alperenleri, o gazi dervişleri, dün yaşayıp vefat edenler, bugün hayatta olanlar da var efendim. Onları hatırlıyoruz ki niçin? Onların izinde gidebilmek, onların şefaatine kavuşabilmek, onları kendimize
misal alabilmek için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz. Ve bu akşam programımızın akışı içerisinde efendim Hacı Bekir Asi Veli Hazretleri, ya Osmanlı'nın kuruluşunda efendim çok büyük tesiri olan Ahmet Yesevi Hazretleri'nin izinde giden, onun işaretiyle Anadolu'yu son kala yapmaya gelen bir mübarek gönül dostu. Efendim tabi istismar edenleri çıktı ama Türkiye'de efendim onları hakikaten Alevi kardeşlerimiz, bizler ne yapıyoruz, seviyoruz. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin yolunda, izinde gidiyoruz efendim. 16 Ağustos 1238 Hacı Bektaşi Veli Hazretleri vefat etti. 13 Ağustos 1974 Nihat Sami Banarlı, Türkçenin efendim gönülleri. Ya Türkçe varsa aslımız var, Türkçe varsa gönlümüz var, Türkçe varsa ecdat var, edebiyat var, hatıralar var, ayakta kalmak var. Yusuf Kurtuluş der ki bu bir reklamdır. Günümüzdeki olaylara baktığımda sizleri tanıdığım için Allah'a bin şükürler olsun diyor. Hay Yusuf'um be. Efendim Türkiye'nin son 20 senesinde en fazla konulan isimlerden isim Yusuf. Neden? Yusuf, koca Yusuf tek başına ne dedi Avrupa'ya? Durun dedi be, ölmedik ve Amerika'ya. Yani insanımız Yusuf Pehlivan'ın, koca Yusuf'un şahsında Avrupa'ya, batıya dur deyişin, İsyan edişin, hakkı hakikati söyleyişin misalini görüyor. Onun için evlatlarına ne dedi? Yusuf dedi efendim, Yusuf. Efendim Ağustos ayı zaferler ayı. 15 Ağustos, önce 11 Ağustos 1470 otluk verim. Efendim Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'dan sonra otluk belini, yani Anadolu'yu bir uçtan bir uca, İstanbul'dan Trabzon'a kadar vatan edinişin ve istemeye isteme kardeşi efendim bir Türk devletiydi. Karşında savaştıkları Uzun Hasan, ama iş mecburiyete kalınca karşı karşıya geldiler ve tarihin en büyük zaferlerinden biri kazanıldı. Efendim 13 Ağustos 1974, 15 Ağustos 1461 Trabzon fethedildi. Trabzon Rum, Pontus Rum İmparatorluğu ve Karadeniz boydan boya efendim bizim oldu. 15 Ağustos 1551 Trabzon-Garp zaferi ve 16 Ağustos 1064 Kars efendim fethedildi. Kal'a eğlendi. Efendim 20 Ağustos 1543 Nice'nin fethi. Bugünkü şeyde efendim Fransa efendim. 22 Ağustos 1534 Tunus'un fethi. 23 Ağustos 1514 Çaldıran zaferi. 24 Ağustos 1516 Mercidabık. 26 Ağustos 1071 Malazgirt. 29 Ağustos 1570 Belgrad. 29 Ağustos 1526 Mohaç. 30 Ağustos 1920 Büyük Taarruz. Tabi bunlar zamana geldiği şey, kısa da olsa bunlardan bahsedeceğiz. Bugün Otlukbeli, Trabzon'un fethi ve Kars'ın fethinden bahsettik. Ya Halil Bey, Halil Aga, Halil Hocam, iyi güzel de neden hep Ağustos? Efendim o zaman tabi seferler kışın zor, yollar çamur, yollar asfalt değil böyle. Yani atlarla tabii yağış arabaları, top arabaları gitmesi gerekir. Yağmurların artık yavaşladığı, bahara çıkıldığı. Ne diyorduk? Bülbüller ötüyor. Seher vaktidir. Göl bade içelim, bahar vaktidir. Hazır olun erler, sefer vaktidir. Destur saldıralım düşman üstüne. Yani Nisan ayında çıkılıyordu sefere. Sefer gidilen yer Viyana olursa, gidilen yer Tebriz olursa, ancak efendim Mayıs, Haziran, Temmuz 3 ayda hedefe varılıyordu. Zaten ordu, Osmanlı ordu sistemi tımar sistemiydi efendim. Yani bütün askerler İstanbul'dan kalkıp gitmek yok. Günümüze de böyle değil mi? Birinci ordu efendim A köşesinde, ikinci ordu B, üçüncü ordu C köşesinde konuştu. Ama Osmanlı'da bu da değildi. Yani barış zamanında ordu mensuplarının çok büyük bir işleriyle meşgul. Çiftçiydiler efendim.
Daha sonra çok seneler sonra tamamı profesyonel olan bir ordu kuruldu. Profesyonel ordunun neydi efendim? Tekli sınıflar. Bir sultanın emrinde olan Yeniçeriler İstanbul'da efendim başka işte topçu birlikleri gibi efendim diğer tekli sınıflar onlar devamlıydı ama asıl ordunun aslını meydana getiren tımarlı sipahiler efendim topraklarda çalışıyorlardı. Anadolu'ya sefere çıkarken Anadolu'dakiler Avrupa topraklarına sefere çıktığında da Avrupa topraklar ne oluyordu? Orduya katılıyor. Orduyu onlar teşkil ediyordu. Merkezde ne vardı? Yeniçeri vardı. İşte Yeniçeri onun için ne oldu? Merkezde tek kuvvet olunca başımıza dert oldu. Güç kontrol gerekir. Gücü zapt etmek gerekir. Zapt edemezsek gün gelir. Bizi savunması gereken, hakkı savunması gereken hakka düşman olur. Zulüm eder efendim. Onun için güç kontrol gerektirir. Dedikten sonra efendim haftaya ya beraber oluruz ya beraber olmayız. Zaten iki ihtimal. Ama niçin bunu söyledik? Efendim şimdiden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim doğumunu tebrik ediyoruz. Allah-u Teala şefaatlerine kavuşsun. Belli kandil ne zaman? Haftaya bugün. Büyük ihtimal haftaya bugün Halil Delice programımız olmayabilir. Onun için şimdiden Mevlid kandilinizi tebrik ediyoruz. Efendim Mevlid kandilinde sevinmek ibadetlerin en güzeli o doğdu diye sevinenleri Allah-u Teala sevgilisinin doğduğu için sevinenleri affediyor. Derecelerinin en güzelini veriyor. Daha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında efendim Peygamber Efendimiz doğduğu gün eshabıyla bir araya gelir. Efendim O zaman yaşananları anlatırdım. Halil abicim Erikli Saros tarafındayız. Memleketindeyiz selamlar demiş. Efendim Allah-u Teala hayırlı tatiller nasip etsin kazalardan belalardan. Muhafaza buyursun selametle gelin efendim. Onun için şimdiden efendim Mevlid Kandili'yi tebrik ediyoruz. Mevlid Kandili dolayısıyla İhlas bünyesinde, İhlas Vakfı bünyesinde yapılacak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilecek en güzel hediye nedir? Efendim onu anlatmak, onun yolunu anlatmak, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını anlatmak ve tabi bunlar içerisinde, bu kitaplar içerisinde de en güzel hakikat kitaplarından Şevahid-i Nübüvve, peygamberlik müjdeleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olmazdan önceki harikuladelikler, peygamberliği, doğumu ve sonrası ve hesabının durumu, bütün bunların anlatıldığı efendim nedir? Şevahid-i Nübüvve. Serkan enişte. Vay vay vay vay. Efendim Serkan abi, oğlu Yusuf ve kerimesi Zeynep. Üçlü talebemiz ya. Hemen akın söyleyeyim. Efendim tele ilmal derslerimiz devam ediyor. Bizde tatil yok. Tatil nerede? Efendim Musalla taşında rahmetli Hüseyin Kutses Ruh Hazretleri Allah-u Teala şefaatlerine kavuştursun. Müslümana tatil nerede? Musalla taşında, teneşir tahtasında imam bırakmıyor ki, yıkıyor, sağa sola çeviriyor. Ama Musalla taşına geldiğimizde tabuta konmuş, hareket durmuştu. Ama. Efendim bunun için söyledik. Çocuklarımız, torunlar yaz tatili dolayısıyla ne yaptılar? Bir ay, bir buçuk ay kadar yaz Kur'an kursuna gittiler. Efendim kurslar bitti. Bir şeyler öğrendiler. En azından camiyi gördüler. Hoca ne demekmiş? Ondan haberdar edildi. Elif ba dediler. Hiç olmazsa Sübhaneke'yi, kelime-i şehadeti, hiç olmazsa imanın altı şartını öğrendiler. Ama bununla bitmedi. Bununla başladı efendim. Çok önemli. Sakın ha ya yazın onları gönderdik ya diyerek mesuliyetten kurtulamayız. Onunla başlıyor. Efendim 4-5 yaşından itibaren onları namaza alıştırmak mecburiyetindeyiz. Namazı sevdirmek mecburiyetindeyiz. Sevdirmezsek bülü uçağına geldiğinde bunlar makine değil ki otomatik düğmesine dokun çalışmaya başlasın. Sevdirilmezse anlatılmazsa mümkün değil. Enver abiler ne diyordu? Mübarek hocamız Hüseyin Hazretleri bize hiç namaz kılın demedi. Ne yaptı? Devamlı
Allah-u Teala'nın sevgili kullarını Sisli Aliye Büyükleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlattı diyordu. Yani o büyüklerin menkibeleri, efendim Abdülhakim Arvası Hazretlerinden Hüseyin Kuzi Efendi'ye, Enver abilere, Peygamber Efendimiz'e hesabını sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh'ın anlatmak mecburiyetine. Ve bu arada besmele ile başlayıp kelime-i şehadetle, amentüyle, tabi hocaların takviyesiyle ilmihal bilgisi. Nedir ilmihal bilgisi? Efendim ilmihal bilgisi kadın erkek her Müslümanın bilmesi farz olan bilgiler. Herkese. Neye göre? Cinsiyetine göre. Kadın ayrı, erkek ayrı. Neye göre? Mali durumuna göre. Zengin ayrı, fakir ayrı. Neye göre? Bedeni durumuna göre. Sakatların ilmihal bilgileri ayrı. Sağlamlara ayrı. Ve bir de meslek bilgileri var. Onlar da farz ayın. Efendim çocuklarımız bülü uçağına girdiği anda iman, hiç olmazsa imanın altı şartı, Allah-u Teala'nın zatı, sübutu, sıfatları, meleklere iman gibi temel bilgiler. Amel nedir? Namaz. Bülü uçağına girdiği anda namaz farz. Bilmezse, duaları bilmezse, namazı, abdesti, gusülü bilmezse ve ihlas, kötü huylar bilmezse hem kendi yandı hem de onun için aman ha hocaya gönderdik diye iş bitmedi ve efendim okutmak yetmez. Beraber okuyacaksınız bu okunanları, bu ezberleri bir hoca efendiden, yine hoca olması şartı bilenden kendimiz ve çocuklarımız efendim ne yapacağız? Onun tedrisatından geçeceğiz. Hiç başka şart yok bunun. Okumak tamam. Ama o okuduklarımızı bir bilenden efendim tatbik edeceğiz. Kontrol edeceğiz. Ha var. Ha. Hı ve he. Üç tane İslam harfi Arapçada. Halekallahu, Allah yarattı. Helekallahu, he ile göğüsten helak etti. Halekallahu, haşa tıraş etti. Ne kadar mana değişiyor. Onun için okuduğumuz Kur'an-ı Kerim olması, okuduğumuz dua olması için mutlaka mahreçleri yapabilmeli, harfleri biz ve evlatlarımız, torunlarımız yerinden çıkarın. Bu da mutlaka bir hocanın nezaretinde olur. Efendim internetten öğrenir, birinden öğrenir ama en sonunda kontrol şart. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Allah-u Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve öğretendir. Burada ilmihal bilgisi ve dininizi İslam alimlerinin ağzından alınız, ağızdan öğreniniz, karşılıklı öğreniniz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de diyoruz ki 2019'dan beri bu Halil Hoca, Alil Hoca Tele İlmihal derslerimiz WhatsApp üzerinden birebir efendim 10 dakikaya, 10 dakika. Bu 10 dakikada çocuklarımıza, torunlarımıza ilmihal dersi veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar bize müracaat eden kimseyi çevirmedik. 505-398-14-19 feryat ediyoruz. Aman ha diyoruz. Ne olur ha diyoruz. Yok başka çare yok. Halil Hoca olur, Veli Hoca olur, Ali Hoca olur. Ama mutlaka bir hocadan, hoca olması şart değil. Bir bilenden kendimiz ve evlatlarımız bildiklerimizi kontrol ettirmek zorundayız. İlmihal bilgileri bizim tele ilmihal derslerimiz devam ediyor ve çok faydalı. 10 dakikaya haftada, bu 10 dakika içerisinde efendim ezber, talim, namaz kitabını takip ediyoruz. Oradan iman bilgileri, amel bilgileri, bir de günceli, ya işte Peygamber Efendimizin Mevlid kandili geldi, ondan bahsediyoruz.

bilmece değil. Elhamdülillah efendim. Tele İlmihal derslerimiz devam ediyor. İhlas Vakfı'nın inşallah yine bu Mevlid Kandili'nde büyük ihtimal şevahidi nübüvi olacak ve Türkiye'mizin dört bir tarafında İhlas Vakfı yurtlarında ve yine terdi arkadaşlar İhlas Vakfı'nın gönüllüleri Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, hakikatlerini bastırdığı kitaplarını dağıtmaya devam edecekler. Enver abi derdi ki ya bir namaz kitabı da mı hediye edemezsiniz? Mühim olan listeye girmek diyordu. Ya farz ayın efendim. Anlatılmaz bir güzellik. Emr-i maruf nehi anil münker efendim. Bütün iş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakta. Din ona geldi, o yaşadı. Peki eshab-ı kiram ondan gördü ve eshab-ı kiramı görenler tabi'in, tebe-i tabi'inde kitaplara geçirdiler. Ehl-i sünnet alimler. Yani din Peygamber Efendimiz'e geldi ve o yaşadı. Ve İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ona uymanın bir zerresi, ona tabi olmanın, yani bir müstahapta, bir edepte, bir zerre bütün dünya ve ahiret saadetlerinden kıymetlidir diyor. Daha ne desin yahu? İmam-ı Gazali, İmam-ı Azam Hazretleri abdestin edeplerinden bir edebi kaçırdığı için. O da neymiş? Sol elin küçük parmağıyla ayaklar yıkanırken alttan yukarı doğru parmak araları hilallenir. Yani yukarı doğru efendim sokulur. Aralar kuru kalmasın diye. Bir edep. 40 yıllık namazı diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor. Mektubatta geçiyor. Ne gördü İmam-ı Azam Hazretleri ki 40 yıl ya hesapladığım 251 rekat namaz yapıyor ya. Onu göz aldı. Ne kaçırdığını gördü. Bir edep. İmam Rabbani Kutsesur Hazretleri öyle buyuruyor. Bir edep, ona uymanın bir zerresi bütün dünya ve ahiret saadetlerine kıymetlidir diyor. Ve diyor bir ses geldi bana bir gece diyor. Çok yorgundum. Soluma yatmışım. İlk önce sağda yatmak lazım. Sünnet o. O dalgınlıkla diyor. Soluma yatmışım. Sonra fark ettim. Kalktım, ağladım, üzüldüm, tövbe ettim. Bir ses geldi. Ya imam! Sen diyor kavuştuğun bütün derecelere, bu edeplere ve bütün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haline ona tabi olmakla kavuştun diye bir ses geliyor. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyince tabii onu seviyoruz ama sevmek demek ona tabi olmak demek. Onun sevdiklerini sevmek, onun sevmediklerini sevmemek demektir. Tele İlmihal derslerimiz devam ediyor. 505-398-14-19. Arayacaksınız. Biz elimizdeki listeye bakacağız. Boş yerden size şu saat uygun mudur diyeceğiz. Torunlar, evlatlar neyse. Efendim yaş sınırı yok. 7'den ya da 7 yaşta demiyorum ya. Bebek de olur. Yeter ki dediğim sana. Ya Bursa'dan ikizlerimiz var. Mustafa ile Ömer. Hay maşallah. İlk derse başladık kadın 6 yaş falandı ya. Dedik bunlara masal mı anlatacağız? Ama elhamdülillah Allah-u Teala öyle güzellikler nasip etti ki böyle. Geldiler böyle ya Halil hocalarını görünce. Tövbe şahsımızla ilgili değil. Yap dediler yapıyoruz. Ama çok hoş netice aldık. Neden? Birebir efendim. Çocuklar daha önce ne yapıyorduk? Bir araya geliyorduk ve 15 kişi falan ilman dersleri için. Tabii çocuklar bir araya gelince ne yaparız? Hadi bakayım alt alta üst üste. Yap ders yapabilirsen. Ama burada birebir ya. Masal anlatıyoruz, bilmece soruyoruz. Efendim şunları diyorum hazırla bakayım. Kim diyorum Laleli Baba? Ya kim diyorum? Efendim Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin şu menkibesini bir araştır falan şekliyle. Araştırıyor. Bulamazsa haftaya biz anlatıyoruz. O kadar tatlı. Annen diyorum sana kızmış. Annene diyorum. Annene sen diyorum annene kızmışsın diyor. Bu ne demek biliyor musun falan. Tam anne bir şey demiyor ama biz oradan giriyoruz falan. Tam hemen yoo hocam falan. Öyle deme diyorum. Annen sabahleyin kalk deyince biraz kızar gibi yapmışsın falan. Böyle gidiyor yani. Tele İlmihal derslerimiz. Efendim Hacı Bektaşi Veli Hazretleri dedik efendim. Efendim Hazreti Ali'nin soyundan. Nişebur'da doğdu 1281-1338 Kırşehir orada vefat etti ve Hacı Bektaş Kırşehir'e bağlı Hacı Bektaş türbesi orada, dergahı orada, sevenleri

efendim hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir tarafına, daha çocukken Lokman Pahrendi Hazretleri'ne, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin talebesinin talebesine talebe oldu. Bir gün hocası hocasından ders dinlerken namaz vakti geldi. Hocası dedi ki hizmetçiye, çabuk su getir dedi. Küçük Bektaş da dedi ki, hocam dedi, ne su istiyorsunuz dedi, burada dedi, deseniz dedi hemen su aksa. Vallahi oğlum bu benim kudretim dışında. Öyle mi dedim. Hemen o Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri dua et ya Rabbi buradan su aksın dedi. Hemen su akmaya başladı. Medresenin ortasından kapıya doğru akmaya başladı. Pınar! Efendim veren dedi, Allah-u Teala bizim duamızı kabul etti. Bu hadiseden sonra Lokman Pahrendi Hazretleri hacca gitti. Arafat'ta kıbleye döndüklerinde talebelerine, ey yarenler bugün Arefe'dir, şimdi bizim evde de lokma, yani efendim hamur kızartılıyor. Biz kulaç deriz Trakyalılar, muhacirler. Bu söz Bektaş'a malum oldu. Hocasının evinde yemekler pişiriyordu, lokmaydı. Anne dedi, ben götüreyim dedi. Bir anda hocasına sundu. Hocası Nişabur'a dönünce bunun kerametini anlattı. Ve ona hacı dedi. Tabii haçta gördüler ya böyle çocuk genç halde. Ve döndüklerinde medresede akan suyu gördüler. Lokman Pahrendi Hazretleri'ne bunu sordular. Bu talebemiz Hacı Bektaş'ın kerametidir dedim. Bu hale şaşmaları üzerine ben Resul-i Ekrem'in soyundanım, bana bunları çok görmeyiniz dedi. Hacı Bektaş'a Veli Hazretleri ve talebeleri sevenleri Osmanlı'nın kuruluşunda çok büyük vazife yaptılar. Ve Hacı Bektaş'ı Veli Hazretleri Yeniçeri'nin kuruluşunda efendim dua etti. Ve tabi senelerce Yeniçeriler Hacı Bektaş'ı Veli Hazretleri neyi bildiler? Pirleri olarak bildiler efendim. 1338'de vefat etti. Tabi vefat tarihleri hakkında itilaf var. Ama Anadolu'yu mayalayanlardan, Anadolu'yu ilk kale, Anadolu'yu son kale eğleyen gönül eridir Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri. Tasavvuf, malakat efendim, makalat kitabı var. Orada diyor ki tasavvuf, mürşide bağlanma, tövbe, talep etme, mücahede etme, hizmet etme, korku, ümit ve şevk, fakirlik, marifet, edep, korku ve az üzere, az yemekle, sabır ve kanaatla diyor nasip olur diyor. Ve nefsini bilmekle. Efendim Timur tarafından Fadlullah Hurufi ve taraftarları yerle bir edilince Anadolu'ya geldiler ve ne yazık ki Bektaşi dergahlarına sızdılar. Tabi Osmanlı zamanında bunlar ne oldu? Efendim ayıklandı. Memleketimize Bektaşiler, Aleviler hakikaten Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'ni seviyorlar ve onun yolunda gitme gayretindeler efendim. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Nihat Sami Banarlı. Efendim Türkçe varsa biz varız. Türkçe yoksa, ecdadın konuştuğu Türkçe unutulmuşsa hafızamız gitti demektir. Şehit kelimesi unutursa, yalnızca o kelime değil, onun taşıdığı sonsuz anlam, Allah yolunda feda olmak. Allah yolunda efendim canını ortaya koyma. Gazi giderse, vatan giderse, vatan gider. İman gider. Onun için Türkçe, yaşayan Türkçe nedir? Efendim kanımızdır, nefesimizdir. Nihat Sami Banarlı Türkçe sevdalarındandı. Efendim 1907 İstanbul'da doğdu. 13 Ağustos 1974'de vefat etti. Öğretmen, yazar ve şairdir, edebiyat tarihçidir. Efendim hemşehrimiz Tekirdağlı, Trakyalı, soyadını anne babasının mezarının bulunduğu Tekirdağ Banarlı'dan. Banarlı hala efendim Tekirdağ bağlı olarak bir köydür. Türkçenin Sırları kitabı çok meşhur. Fatih'in Zafer Sırları diğer bir eseri, zaten ismi yetiyor. Fatih'in Zafer Sırları, çok sayıda eseri vardır. Dedikten sonra efendim 17 Ağustos 1999 bugün efendim 17 Ağustos depreminin yıl dönümüydü. Allah-u Teala ölenlere tabi mağfiret eylesin, geride kalanlara sabır eylesin.
Efendim 99, 27 sene olmuş. Dün gibi hatırlıyoruz. Nasıl sallandık ya İstanbul'da. Ben de şu anda önümdeki mikrofon sallanıyor. Ama her an ölümle baş başayız. Bu deprem olur. Kalp krizi olur. Bir şey ya, her an. Efendim affedersiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hemen yanına bir çubuk bırakıyor. Biraz da uzağa. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bu nedir? Diyor. Hemen diyor yanıma bıraktığım ölümdür. Her an yanımızdadır. Ama biz ondan gafiliz diyor. Bu uzağa attığım ise tuğul emeldir, uzun emeldir. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. 3 sene sonra bunu, 5 sene sonra bunu diyerek emel sahibi olmaktır. Onu diyor ölümü unutur, bunların peşinde koşar. İşte deprem, ölüm her an bizimle. Efendim önce zafer ayı dedik ya, Malazgirt barışı. Aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklimi Ruma. Göktürkler ordusu geçti hücuma. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyeceğiz. Sonra reklamlar, sonra inşallah tekrar birlikte olacağız. Ya nasip. Var.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu'm başlar vatan olmaya, kızıl elmaya, hey kızıl elmaya, en güzel marşını vurmada mehter, ya Allah, bismillah, Allahu Ekber, önde yalın kılıç Türkmen başbuğu, ardında uzun 50.000 tuğu, andırır Altay'dan kopan bir çığı. Budur peygamberin övdüğü Türkler. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Naramızdır bugün gök gürültüsü. Kanımızdır bugün yerin örtüsü. Gazi atlarımın nal pırıltısı. Kılıçlarımızdır çakan şimşekler. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Tekeret FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında Halil Aga'yla birliktesiniz efendim. Bu bir haberimizin hem siz sevgili dinleyicilerimizin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyinizin, dedenizin, amcanızın, sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetine vesile olsun dedik ve aylardan Ağustos, günlerden Cuma dedik. Evet, Ağustos Türk'ün zafer ayı. Nisan ayında sefer diye çıkar, Ağustos ayında zafere ulaşırdık. Sefer bizden, zafer Allahü Teala'dan der idik. Ve efendim hemen gelen mesajlara bakıyoruz. Mutlu akşamlar, hayırlı yayınlar. Niksa'dan saygılar, sevgiler, selamlar. Ramazan Kayayurt. Halil abim, Yüce Allah'ım cümle hastalarımıza şifalar versin, ibadetlerimizi, niyetlerimizi kabul eylesin, geçmişlerimizi rahmet eylesin, hayırlı günler demiş. Ve Halil İbrahim Göçer, selamünaleyküm. Halil abi, aleyküm selam. TGRT FM çalışanlarına ve dinleyicilerine, Allah'ım üzerimizden sıkıntıları astın, hastalarımıza şifa eylesin, belaları, dertleri def eylesin, güzelliğin kapılarını açsın. Efendim kimsenin eline diline düşürmesin, amin. Bütün hastalara acil şifalar demiş Halil İbrahim Göçer kardeşimiz. Bir de efendim WhatsApp'a bakalım. Oradan gelen mesajlar. Manisa'dan Köfteci Muamber. Hayırlı akşamlar Halil abi. Rebul evvel ayınız mübarek olsun. Allahü Teala peygamberimizin şefaatine nail eylesin inşallah. Cumartesi günü kitap dağıtımına orduya gideceğiz. Hay maşallah. Demek ki efendim İhlas Vakfı'nın kitap dağıtımı orduda olacak. Ve büyük ihtimalle ordunun dereleri efendim diyorlar ya aksa yukarı aksa. Hakikaten yukarı yukarı akacak efendim. Hayırlı yayınlar efendim, ben Erzurum'dan yazıyorum. Erzurum merkezde TGRT FM yayını 5 gündür yok, bildirirseniz. Hemen bildirelim efendim. Efendim, hocam Bursa Osman Gazi'den Özlem Hanım. Sizleri dinliyoruz. Sıla-i Rahim için baba hocana gitmek istiyorum. Merdiven var. Duaları bekliyoruz. Allah-u Teala yardımcınız olsun. Selametle gidin, selametle dönün inşallah diyoruz ve hemen tekrar Instagram üzerinden efendim yayınlarımıza geçiyoruz. Şöyle dokunduk. TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında efendim Pelvan Hoca ile Halil Hoca ile birliktesiniz. Bu beraberliğimizin hem siz sevgili dinleyicilerimizin Hem de bu programı sunmaya çalışan ağabeyiniz, amcanız, dedeniz. Ne dersiniz? Yakşı. Sizlerin ve bizlerin ve sevdiklerimizin iki cihan saadetine vesile olsun hepimize. Allah-u Teala, Yüce Mevlam iman selameti nasip eylesin. Aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklimi Ruma, Göktürkler ordusu geçti ucuma, yeni bir şevk ile titredi gökler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Türk oğlu Allah'ın soylu gözdesi, Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi, bu ses insanlığa hakkın secdesi, bu ses insanlığa hakkın müjdesi, bu sesle birleşir bütün yürekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu'm başlar vatan olmaya, kızıl elmaya, hey kızıl elmaya, en güzel marşını vurmadı mehter. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Evet, Ağustos ayı zafer ayı değildir. Malazgirt'ten Muaca Çaldıran'a. Önce sefer, sonra zafer. Sefer bizden, zafer Allah-u Teala'dan. Onun için ne diyoruz? Sefer niyetiyle güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Ve efendim, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye efendim. Hayırlı yayınlar değerli hocam diyor Hülya Hanım. Size de, sevdiklerinize de hayırlı günler efendim. Güç son kare, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye. Sefere çıkma vaktidir önümüzdeki pazartesi efendim, Rebu'ul Evvel ayının 12. gecesi, Mevlid gecesi. Bu gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdu diye sevinenler, o sevinçle bir kitap hediye edenler, bir kitabın hediye edilmesine Ehl-i Sünnet alimlerinin itikadı, imanı, o mübareğin hayatını anlatan eserlerin hediye edilmesine vesile olanlar inşallah onun şefaatine kavuşacak. Allah-u Teala'nın sonsuz dereceleri. Çünkü o sevgili, Allah-u Teala'nın aşık olduğu, ya bizim aşık olduğumuz var, bir de Allah-u Teala'nın aşık olduğu ki bütün kainatı onun yüzü hürmetine, o sevgi, o aşk hürmetine yarattı Allah-u Teala o emriyle. Yani kainatın yaratılmasına vesile sevgide. Tabi anlayamayız sevginin şeklini. Allah-u Teala ne haddimize. El idrakü bi aczili idrak. Bunu hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hem de efendim kim söylüyor? İmam-ı Azam Hazretleri. Allah-u Teala'yı tanımak, anlamak, onun anlaşılamayacağını anlamaktır. Bitti. Ya nasıl anlarsın? Bu gözle, bu akılla mümkün mü? Tasavvufta son dereceye gelenler ne yapıyor? Boyun büküyor. Ya Rabbi tövbe ettik. Yani sen gücün, kudretin, zatın sonsuz, sonsuz olan anlaşılabilir mi ya? Ahirette görme var ama o da tam anlamak değil ki. Görme ayrı. El idraku bi aczil idrak, idrakın Allah-u Teala'nın anlaşılamayacağını, tanınamayacağını, bilinemeyeceğini bilmek, bilmektir, tanımaktır, idraktır buyuruyorlar. Ya sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler, Allah demek ne güzel ya. Allah ya. Ol emriyle bütün her şeyi var eden sonsuz güç, kudret, kudretine, gücüne, ihsanına, merhametine son yok. Allah korusun gadabına da. Ya ona inanmak ne güzel. Onun sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a doğdu diye sevinmek, Mevlid Kandili'de onun için gayret etmek, kitapların dağıtılması başlam. Ne güzel ya. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. O ihsan etti ya. Biz nerede, nasıl kavuşurduk? Bizi bu güzel memlekette, güzel Türkiye'mizde Osmanlı'nın torunları, mirasçısı olarak bu anneden, bu babalardan dünyaya getirdi ve hepimize TGRT FM dinleme güzelliği nakşetti. Bunun için var. Bunun için kuruldu. Efendim, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye. İlk kale Türkiye'nin son kale güçlü Türkiye olması için haydi diyoruz, sefer vaktidir. Selamünaleyküm Aleykum, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Rabbim yüzünüzden tebessümü eksik etmesin diyor Abdüsamet Evcan. Abdüsamet abim, o sizin güzelliğiniz be. Aa, sen beden bilsen. Bakma böyle tebessüm altında. Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündüz eshabıyla beraberken hep tebessüm ederdi. Ama gece yalnız kaldığında eshabım, ümmetim diyerek ağlardı. Onların, insanların cehenneme nasıl koşarak gittiğini gördük. Ama onların yanındayken efendim tebessüm ederdi. Neden? Gayrete gelsinler. Efendim gayretleri fazla olsun, üzülmesinler diye. Ya hep tebessüm ederdi. Enver abi değil mi? Onun en güzel misali Peygamber Efendimiz. Hep tebessüm ederdi. Ama diyordu hanımefendisi, Enver abi hanımefendisi, sabahleyin kalktığında bakıyordum çöp kutusu ıslak kağıtlarla dolu. Yine biliyordum ki Enver abi, Enver Bey bütün gece ağlamış ya. Ama Halil'e nerede? Bakma hep. Ne diyor Hazreti Ebubekir? Hadis-i şerif olur. Tövbe. Benim bildiğimizi bilseydiniz az güler çok ağlardın. Hadis-i şerif olabilir. Hazreti Ebubekir'in de bir sözü var. Yüceyden ağlasın. Ya. Ağlamaktan, boyun bükmekten, Rabbim demekten. Her şeyin sahibi o ya. Ama Allah ya. Veren o, ihsan eden o, o istemese biz bunları nasıl söyleyeceğiz, nasıl bahsedeceğiz? O mübarek ismini ağzımıza almak ne haddimize dedikten sonra efendim Bişri Hafi Hazretleri, ya bir gönül sultan daha. Efendim Bişri Hafi Hazretleri 841 Bağdat'ta vefat eyledi. Zengin çocuğuydu. Babası vefat etti, mal mülk ona kaldı. Tabii para olunca efendim ne denir ona? Pohpohlu bir tanesin, koç yiyisin diyenler çok olur. Parasını yemek için onu da böyle etrafına aldılar. Har vurup harman savururken meyhanelerden çıkmazken. Efendim bir gece, yağmurlu bir gecede veya normal gece diyelim. Meyhaneden çıktığında serhoş vaziyette. Efendim bir de baktı yerde bir kağıt. Allah Allah bu nedir falan baktı. Aa, bir rivayette Bismillah Besmele, bir rivayette Allah. Ama büyük ihtimal tabii Besmele aldı, öptü, temizledi. Efendim eve geldi, güzelce sildi. Ve evin en güzel köşesine astı. Demek ki biraz da büyük bir parçamız. Yani tablo, levha olabilecek gibi. Efendim o zamanın gönül sultanlarından birine Allah-u Teala'dan işte bir nida geldi. Ona bildirir dedi ki şu kimse benim ismime hürmet gösterdi. Besmele'ye hürmet gösterdi. Onu sevgili kullarım arasına yazdım. Bunu ona söyle deyince o kimse gitti buldu. Ey dedi sana müjdeler hayır olsun dedi ya. Allah-u Teala'dan sana haber ver deyince irkildi. Bu dedi benim halimden dolayı beni azar. Yok diyor müjde var nedir? Sen işte Besmele'yi almışsın, güzelce temizlemişsin. Efendim bundan dolayı Allah-u Teala seni affetti. Kendine çağırıyor deyince başladı tabii ağlama. Tövbe istiğfar. Ya dedi ne büyük merhamet. Bir Besmele'yi kaldırdım diye Allah-u Teala beni kendine çağırıyor. Kırdı şişeleri. O arkadaşlarına dedi ki bundan sonra dedi benim sizinle işim yok. Tövbe ettim dedi. Öldürseniz tövbemden döndüremezsiniz. Efendim bu haberi aldığında bir rivayette yalın ayaktı. Ben dedi Allah-u Teala'ya tevbe ettiğimde ona döndüğümde yalın ayaktım. Bundan sonra dedi artık ayakkabı giymek yok. Bir rivayette de efendim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 22. ayet-i kerimesinde biz yeryüzünü sizin için tefriş ettik, süsledik. Ben Allah-u Teala'nın bizim için süslediği yeryüzüne nasıl ayakkabıyla basarım diyerek bu ayet-i kerime üzerine de işte ayakkabılarıyla yeryüzüne, yeryüzü bizim için mescit. Ya her taraf Allah-u Teala bize mescit eyledi. Her tarafı mescit olan Allah-u Teala'nın varlığına adanmış, mescit hale getirmiş bu yeryüzünü dedi. Ben ayakkabıları ezemem. Ve ondan sonra yalın ayak gez değil, hafi, bişri hafi, yani yalın ayaklı efendim namıyla anıldı gönüllere, tat kurdu efendim. Hakikaten mert kişiymiş. Bişri Hafi Hazretleri bir gün pazar yerinde baktı ki zabıtalar bir genci almış, yer misin yemez misin falakaya yatırmışlar tabanlarına, ayak tabanlarına. O zaman öyleydi. Yani ceza anında infaz, bir kabahat tabii, belli bir ter, yoksa diğer kadı yetki veriyor. O memurlara, zabıtlara diyor ki size 30 sopaya kadar izin var. Yere tüküreni, şunu yapanı, bunu yapanı, hayvana eziyet edeni, fazla yük yükleyeni, pazarda hilekarlık yapıp yakalarsanız hemen falakaya yatırın. Hem de herkese ibret olsun. Müthiş bir işlem. Sonra imkan var ya. Baktı ki Bişra Hazretleri bir genç. Ama nasıl vuruyorlar? Bir, iki, üç, gık demiyor. Yani yandım. Öyle bir ses yok. Allah Allah diyor ya. Şu gece bakıyor. Şunu diyor, bir izleyeyim bakayım diyor. Ben de ibret alayım diyor. Tövbe istiğfar ediyor. Vurma bitiyor artık kaç topaysa. 25, 30 geçmez yani. Yetki o kadar. Neyse. Dayak bittikten sonra genç doğruluyor. Bişri Hafi Hazretleri yanına gidiyor. Hey genç diyor, seni tebrik ederim ya. Yiğit adammışsın diyor. Bu kadar sopayı gidin. Bir defa feryat etmedin. Diyor ki erkeklik öldü mü diyor. Allah Allah diyor. Hayır olsun, nasıl bir erkeklik? Ben diyor dayak yerken diyor. Nişanlım diyor orada diyor. Ya sevdiğim kız oradaydı diyor. O bakarken onun yanında ben nasıl feryat ederim diyor. Erkeklik öldü mü diyor. Ya diyor, öyle mi diyor. Sen diyor nişanlın bakıyor, görüyor diye, işitiyor diye feryat etmiyorsun. Peki diyor asıl sevgili Allah-u Teala seni her an görüyor. Her an her hareketinden diyor haberdar. O bunu yaparken diyor sen diyor nasıl ona isyan ettin? Ne diyor? Allah-u Teala benim diyor her hareketim her an görüyor mu? Görüyor. Bir ah çekiyor. Orada vefat ediyor. Ya Bişri Hafi Hazretleri efendim diyor ki hakikaten mert delikanlıymış diyor. Yani Allah-u Teala utanıyor ve vefat ediyor ya. Ya. Efendim, Mektubat tercümesi 1. cilt. Hüseyin Koca Efendi'nin tercümesi. Müjdeci mektuplar. 73. mektup. Müthiş bir mektup ya. Kılınç Ağa'nın oğlu Kılıncullah'a yazılmış. Ama onun son efendim kısımları, orada işte İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu anlatıyor. Bu nasıl Müslümanlık diyor. Bizim diyor yaptığımız hareketi diyor. Herhangi bir kimse görse çirkin bir hareket. Orada onun yanında yapmayız. Bu nasıl Müslümanlık ki diyor. Allah-u Teala'nın gördüğünü bile bile o çirkin hareketleri yapıyoruz. Ona isyan ediyoruz diyor. Onun görmesine herhangi bir insanın görmesi kadar diyor kıymet vermiyoruz. Bu Müslümanlığı mı gösterir? Yoksa diyor ondan uzak olduğumuzu. Allah. Yine büyük bir söz. Nasıl diyor günah işliyorsun? Rabbin şahitken diyor. Emre abilerin çok sık. Sen diyor bina inşa ediyorsun, villa yapıyorsun ama gideceğin yer kabir diyor. Binayla uğraşıyorsun diyor. Öyle bir şiir o. Emre abinin vefada bir çeşmenin başında gördüğü beyitler. Ya Rabbin şahit diyor. Sen günah işliyorsun. Efendim, Bişri Hafi Hazretleri çok gezdi. Zamanın büyüklerinden efendim. Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ne talebe oldu. O onu çok seviyordu. Efendim Türkistan'a, bizim diyara geldi. Türklerin Müslümanlığı sevmesinde de efendim çok büyük etkisi oldu. Bu dereceye nasıl kavuştum diyenlere, az yemekle, yiyip gülenle ağlayan biri olmaz dediğim. Efendim, dünyaya ahiret elemlerinden kurtulmak isteyen, dünya ve ahiret elemlerinden kurtulmak isteyen kötülerle görüşmesin. İnsanlar Allah-u Teala'nın büyüklüğünü düşünselerdi ona isyan etmezlerdi. Zaten tasavvuf demek. Evliyalıkta son derece nedir efendim? Bu. Allah-u Teala'nın her an kendini gördüğünün şuuruna olmak. Her an el ihsan en ta'budullahe ke enneke terahu fein lem tekün terahü feinnike feinnehü yerake. İhsan Allah-u Teala'yı görür gibi ibadet etmen davranmandır. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bitti. Fahreddin Acemi Hazretleri, Veli ve Osmanlı'nın çok büyük bir alim, ikinci Şeyhülislam'ı, 1460 tarihinde Edirne'de vefat etti. Darülhadis Camii'nin bahçesine defnedildi ama tabii kabri şeritleri belirli efendim. 1430 yılında Şeyhülislam oldu. Efendim, sultan maaşını arttırmak isteyince kabul etmedi efendim. 30 sene Şeyhülislam'ı yaptı. Hurufileri Fatih Sultan Muhammed Han zamanında efendim hurufileri kovdu ve onların cezalandırılmasına, saraydan kovulmalarına vesile oldu. Hakkı hakikati sultanlara, Fatih Sultan Muhammed Han'a bir an tereddüt etmeden söyledi efendim. Avşin Bey, Selçuklu kumandanı, efendim Çavri Bey'in beylerindendi Avşin Bey. Alparslan'dan önce Selçuklu Devleti'nin efendim kurucuları iki kardeşti. Bunlardan biri de Çavri Bey'di. Ama Çavri Bey ne yaptı? Efendim kendisi kardeşine yardımcı oldu. Tuğrul Bey'e. Ve kendisi ona yardımcı oldu. Yani saltanat kavgası bitmedi ya. Bu senin hakkındır. Ben dedi askerim dedi. Böyle protokol işlerinden, siyasi işlerden anlamam dedim. Çağrı Bey Alparslan'ın babası. Tuğrul Bey'den amcasından sonra ona nasip oldu. İşte Avşin Bey onların efendim kumandanlarından, Selçuklu Bey'im. Ama nasıl bir bey ki? Anadolu'yu bir baştan bir başa geçti efendim. Akıncıların efendim ilki İstanbul'a ulaştı. Ege'ye, Akdeniz'e ulaştı. Kılıcını Ege'ye, denizine bir vurdu, deniz ikiye ayrıldı. O tuzlu kılıcını getirdiği Alparslan'ın kabrine bıraktı efendim. Efendim Maraş'ın neyi var? Afşin kazası değil mi? Orada kaybolduğu söyleniyorlar. Aynı Eshab-ı Kehf gibi. Onu nereden? Son kala Türkiye'de geniş olarak anlattık efendim. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Yönetmen kardeşimiz Ömer Bey'e buradan, o da dualarınızı istiyor. Selam, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yüce Mevlam size ve sevdiklerinize sağlık afiyet versin, hastalarımda şifa, derdi olanlara deva, borcu olanlara edalar, talebe olanlara derslerinde başarı nasip eylesin. Her iki muradınız hayranız çevirip tebdil edip nasip eylesin. Allah'a ısmarladık. Hayırlı geceler efendim.
3: Tarihe şan verenler.

0: Arkadaşlar. Sürçülisanli reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Osmanlı Devleti'nin son dönemdeki en büyük projesi olan Hicaz Demiryolu'nu konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere çok kısa süre diyebileceğimiz 8 yılda tamamlanan ve Şam'dan başlayıp Medine-i Münevvere'de biten bu demiryolu projesinin serencamını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ın büyük vizyonu sayesinde hayata geçirilen bir proje, Hicaz Demiryolu projesi. Bugün bile hayretler içinde bakıyoruz. Çok büyük bir proje. O günkü şartlarda Osmanlı mühendislerinin çalışmalarıyla yapılmış. Bugün onun detayını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Efendim son istasyon Medine-i Münevvere'de.
0: Evet.
1: Yıllar önce, yani 20 seneyi geçti, Umre'ye gitmiştim. Umre'ye gittiğimiz zaman rehberimiz Medine-i Münevvere'de bizi o istasyona götürdü. Tren garı diyelim
0: Medine-i Münevvere'deki istasyonu.
1: Evet, o kadar enteresan ki, o kadar güzel bir bina ki böyle seyretmeye, temaşa etmeye doyamazsınız.
0: Biblo gibi.
1: Evet, uzun uzun böyle seyretmiştim. Ve rehberimiz orada çok enteresan bir şey anlattı. Daha önce de duymuştum ama onun anlatması demek ki içten anlattı. Çok hoşuma gitti ve çok müteessir etti beni, hüzünlendirdi yani. Çünkü Sultan Abdülhamit Han'ın Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne olan saygısından bahsediyor. O anlaşılıyor.
0: Evet.
1: Şöyle, şimdi o istasyonun yapıldığı yer, yani o binanın yapıldığı yer, Hicaz Demiryolu bitmeden önce taş kırılan bir yermiş. Yani demiryolu inşaatında kullanılmak üzere taşlar, telif noktalarda böyle taş kırma şeyleri var, istasyonları var, bölgeleri var. Taş kırarlarmış. Balyozla, çekişlen filan kırdıkları taşları da işte o demiryoluna hani döküyorlar.
0: Traverslerin
1: üstüne
0: arasında.
1: Üstüne traversleri koyuyorlar filan. Evet efendim. Orada dedi ki bizim rehber, ey arkadaşlar dedi, ey dostlar dedi bizlere hitaben. Sultan Abdülhamit Han öyle bir padişahtı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine öyle bir saygısı vardı ki, öyle bir hürmeti vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri rahatsız olmasınlar diye o taş kıran ustalara, amelelere talimat vermişti ki taş kırdığınız çekişlerinizi, balyozlarınızı keçe ile sarın. Ses çıkmasın, yüksek ses. Efendimiz'e uzanıp da rahatsız etmesin o sesler
0: vermesin.
1: Gidip de.
0: Evet. Ne ince düşünce.
1: Evet efendim. Enteresan bir şey daha anlatmıştı. Hatta dedi Sultan Abdülhamit Han bu istasyondan önceki istasyonda tren dururken yine talimat vermiş. Tekerleklere keçe sarın, Medine-i Münevvere'ye girerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri rahatsız olmasın.
0: Çıkan sesten rahatsız
1: evet,
0: olmasın.
1: Evet, ses çıkartmasın. Hani vagonların, lokomotifin
0: ses,
1: demir demire çarpıyor demir çünkü çarpıyor, neticede. Evet. Keçeyle sarılma talimatını vermiş. O rehberimizin anlattığı bu husus gerçekten beni çok etkilemişti. Ağlamıştım hatta, evet. Hiç unutmuyorum. Efendimizin Aleyhisselam hatırı ne kadar büyükmüş nezdinde Sultan Abdülhamit Han'ın. Sultan Abdülhamit Han'ın ne kadar büyük hürmeti varmış Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerine.
0: Saygısı, hürmeti.
1: Bu çok büyük bir hadise. Bir de o istasyona yakın bir cami var. Sultan Abdülhamit Han yaptırdığı için Hamidiye Camii derler. Amberiye Mescid de derler. Cami demiyorlar Araplar, mescit diyorlar.
0: Mescid,
1: mescid bizde küçük bir yer anlaşılıyor,
0: evet,
1: Türkçe'de
0: evet.
1: Değil mi? Mesela Mescid-i Nebi koskoca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin o büyük mescidi, büyük camisi. Mescid-i Haram derler mesela Mekke-i Mükerreme'de. O kadar büyük, o kadar büyük ki
0: yani,
1: değil mi?
0: Yüz binlerce insan
1: sığıyor oraya. Sığıyor. Dolayısıyla Amberiye Mescid diyorlar ama hani cami.
0: Cami.
1: İstanbul'daki camiler gibi bir cami,
0: evet.
1: Düşün. O cami de çok muhteşem. Yine rehberimiz o caminin yapılma hikayesini anlatmışlardı Alper Bey. Onu da hiç unutmuyorum. Şöyle Osmanlı sultanları biliyorsunuz hacca gidemediler.
0: Evet.
1: Mesela kim gitti Osmanlı sultanlarından? Sultan Vahidettin Han gitti. O da tahttan ve İstanbul'dan ayrıldıktan sonra gitmek nasip oldu. O zaman gitti yani,
0: evet,
1: hacca. Başka Osmanlı sülalesinden padişah olamadı ama Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan Cem gitti. Sultan Cem derler ona, Şehzade, evet, Cem. Başka Sultan Genç Osman, hatta bir programda anlatmıştık. Gitmek istedi filan. Şeyhülislam mani olmak istedi. Gitmeyin dedi.
0: Evet.
1: Uygun değil sizin gitmeniz dedi. Padişahlar vekil gönderirlerdi yerlerine. Hacca gitmeleri, çünkü ibadullahın, böyle der fıkıh kitaplarında. İbadullah ne demek? Allah-u Teala'nın kulları demek. Allah-u Teala'nın kullarının ihtiyaçlarını giderdiği için, onların işlerini gördüğü için. Bu iş daha önemli. Hacca gitmeyi hep ertelerler. Veyahut da padişah olduğu müddetçe gidemeyecek zaten. Şeyhülislamlar fetva vermiyor, gitmelerine cevaz vermiyorlar. Yerlerine vekil gönderirlerdi. Şimdi Sultan Abdülhamit Han'ın paşalarından biri de Medine-i Münevvere'den gelmiş. Padişah hem arz ediyor Medine-i Münevvere'den geldiğini. İşte oradan teberrüken bir hediyeler falan da getirmiş. Sultan Abdülhamit Han onu vekil tayin ediyor. Her türlü masrafını ben şahsi Cebi Hümayunum'dan karşılayacağım diyor. Sultanların, padişahların kendi
0: hesabı,
1: öz kesesine Cebi Hümayun'dan karşılayacağım diyor. Benim yerime hacca gitmek üzere seni vekil tayin ettim diyor. Bir dahaki sene sen git diyor. Ama diyor gelirken diyor ne olur diyor Efendimizin ravzasının olduğu yere yakın yerden, o topraklardan bana toprak getir diyor. Paşa da başüstüne efendim diyor. Ve hacca gidiyor Alper Bey. Ama Hicaz demiryolu bittikten sonra. Yani artık trenle gidiyorlar. Şimdi hac vazifelerini ifa ettikten sonra Mekke-i Mükerreme'de öyle çalışıyor. Hanefi mezhebinde öyle yaparlar. Önce hac vazifeleri Mekke-i Mükerreme'de, Arafat'ta ifa edilir, yapılır, Müzdelife'de filan.
0: Sonra Medine-i Münevvere.
1: Şeytan taşlama filan. Evet. Değil mi? Cemarat'ta, yani şeytan taşlamakta filan. Sonra Medine-i Münevvere'ye Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri ziyarete gelinir.
0: Belli
1: mescidinde
0: vakit,
1: 800 gün, evet, 40 vakit derler.
0: Evet.
1: Cemaatle namaz kılınır Mescid-i Nebi'de. Şimdi tabii paşa unutmuş. Padişahın vekili olarak gitmiş ama hacca unutmuş. Hac vazifelerini bitirdikten sonra, Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni ziyaret ettikten sonra, Bakiyül Urkat kabristanını ziyaret ettikten sonra geri dönecekler artık. Orada istasyonda trene binmişler. Geri dönecekler Şam-ı Şerif'e. Yahu trene oturunca aklına geliyor ki Padişah Efendimiz bana demişti ki toprak getir Ravza-i Mutahara'ya yakın yerden.
0: Siparişi
1: ama bakıyor
0: vardı
1: ki 5-10 dakika bir şey var şeyin kalkmasına, trenin kalkmasına. Eyvah diyor, geri gitsem
0: Trene yetişemeyeceğim.
1: Hemen fırlıyor, vagondan iniyor Alper Bey. Gidiyor oradan caminin, o Hamidiye Amberiye caminin olduğu yerden toprak alıyor yani. Bir kese varmış, para koydu. Paraları çıkartıyor, o keseye de
0: toprağı koyuyor.
1: İstanbul'a geliyor. Padişah huzuruna kabul ediyor Sultan Abdülhamit Han. Hani bana toprak getirecektin diyor. Getirdin mi? Getirdim hünkârım diyor. Onu veriyor. Halbuki o şimdiki o Amberiye Mescidi'nin, Hamidiye Camii'nin olduğu yerden alınmış bir toprak yani. Sultan II. Abdülhamit Han toprağı alıyor, kesedeki toprağı. Kokluyor. Allah Allah diyor. Subhanallah diyor. Bir daha kokluyor. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah diyor filan. Ve diyor ki paşa diyor, getirdiğim bu toprak amber kokuyor ama miski noksan bunu, misk kokmuyor diyor. Hani miski amber derler, evet, ya. Tabii paşa
0: mahcup,
1: kıpkırmızı oluyor. Mahcup oluyor. Yine mahcup bir eda ile diyor ki şefkatli sultanım beni affediniz diyor. Bir durumu anlatıyor. Öyle mi diyor Sultan Abdülhamit Han? O toprağı aldığın yerden bir mescit yapılsın. Bu mescide de sen nezaret et. Adı da Amberiye Mescidi olsun buyuruyor. Amberiye Mescidi'nin yapılma hikayesi de bu. Çok güzel ama
0: çok
1: değil
0: güzel
1: mi?
0: Bir, evet,
1: bunu anlatmıştı o şey rehberimiz. Evet. Şimdi siz hani girizgahı söylediniz, çok doğru. Sultan II. Abdülhamit'in asırları aşan bir vizyonu varmış.
0: Gerçekten öyle.
1: Asırları aşan bir vizyon Alper mi? Şimdi mesela ne konuşuluyor dünyada? Jeopolitikle uğraşanlar ne konuşuyorlar Alper Bey? Konuştukları şey şu: ulaştırma koridorları.
0: Evet.
1: Ya biz bile onu konuşuyoruz.
0: Tabii.
1: Yani ne var mesela? Çin'in Uşak Yol Koridoru. Bunu hayata geçirmek için uğraşıyor. Ta Çin'den başlayacak. Türkiye'nin orta koridoruyla birleşecek. Buradan ta Londra'ya kadar, yani bütün Avrupa'yı kat edecek, Londra'ya ulaşacak bir koridor. Yani Çin kendi ürettiği malları ihraç edebilmek için kuşak yol projesini konuşuyor. Türkiye'nin de öncülük ettiği ulaştırma koridorları var. Ne onlar? Orta koridor. Orta koridor Çin'in kuşak yol projesine de entegre.
0: Evet.
1: Orta Asya'yı şeye bağlamak, Türkiye'ye bağlamak ve Türkiye'den de zaten Avrupa'ya bağlamak. Bu koridoru gerçekleştirmek için uğraşıyor Türkiye.
0: Evet.
1: Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği Hicaz demiryolu sadece bir demiryol değildi Alper Bey. Aynı zamanda telgraf hattıydı, telgraf.
0: Evet, iletişim sağlıyor aslında.
1: Evet, iletişimi sağlıyor.
0: Haberleşmeyi sağlıyor.
1: Zaten yol geçtiği yerde medeniyeti canlandırır. Yolla yeni medeniyetleri, medeniyette yükselmemiş, kalkınmamış olan yerlere kalkınmayı götürür. Tabii. Aslında bunlar bir kalkınma koridoru.
0: Yol demek medeniyet
1: demektir. Evet efendim. İşte Sultan Abdülhamit Han'ın projesi aslında bir devlet politikasıydı. Yani sadece bir demir yol değil. Bakın telgraf dedim.
0: Evet.
1: Şöyle Abdülhamit Han demir yollarının ehemmiyetini o devirde, o yüzyılda kavramış bir insan. Mesela Anadolu Demir Yolları projesi vardır kendisinin. Mürteci diyorlar Sultan Abdülhamit Han'a. Yahu Anadolu'ya demir yollarını döşeyen adam Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'dir. Evet. Anadolu'da demir yolları ağlarıyla ören Sultan Abdülhamit Han'dır. Cumhuriyet
0: okulları yaptıran Sultan
1: onlar ayrı. Abdülhamit. Sırf demir yolunu ben söylüyorum. Evet. Sultan Abdülhamit Han'dan devraldığı demir yollarını Cumhuriyet geliştirmiştir işte. Şimdi mesela bir sürü demir yolu yapıyorlar değil mi efendim? Evet. Ki Sultan Abdülhamit Han'ın asıl projesi şu idi: İstanbul'u Bağdat'a bağlamak. Bağdat'ta Osmanlı'nın elinde o zaman ha.
0: Tabii.
1: Şam, yani Suriye, Irak, Ürdün,
0: Filistin,
1: Gazze, Sina, Arabistan, bunların hepsi Yemen, Osmanlı'nın elinde. Sultan Abdülhamit Han'ın projesi şuydu: Şam-ı Şerif'ten başlattı, Şam'dan, yani bugünkü Suriye'nin başkentinden Şam'dan başlatıyor diyebilir izleyicilerimiz. Bugün Adana bizim için neyse, Konya bizim için neyse, Gaziantep bizim için neyse, o gün Şam
0: aynısı.
1: Bizim için aynısıydı. Aynısı. Hiç farkı yok. Amman bizim için
0: aynısı.
1: Aynısıydı.
0: Osmanlı'nın vilayeti.
1: Evet, vilayeti.
0: Vilayet.
1: Yani dolayısıyla Şam'dan başlattı Medine-i Münevvere, Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye, Mekke-i Mükerreme'den de Cidde'ye ulaştıracaktı. Ama tahttan indirdiler.
0: Tabii.
1: Sultan Abdülhamit Han'ı. İttihat ve Terakki Partisi indirdi tahttan. Medine-i Münevvere'ye ulaştırması nasip müyesser oldu. Ama Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye ulaştıramadı. Sultan Abdülhamit Han dediğim gibi önce Mekke-i Mükerreme'ye, oradan Cidde'ye. Niye Cidde'ye ulaştırmak istiyor? Bak
0: liman,
1: vizyona
0: var.
1: Bak.
0: Liman var.
1: Orada liman var.
0: Evet.
1: Deniz var. Oraya ulaştırıyor ki Hindistan'dan, o zaman Pakistan falan yok Alper Bey.
0: Evet.
1: Hindistan Müslümanları oraya gelsinler. Cidde'ye gemiyle gelsinler. Cidde'den Mekke-i Mükerreme'yi, Medine-i Münevvere'ye gelsinler.
0: Evet.
1: Hadise bu yani. O Bağdat demir yolunu yaptırmak için uğraşıyordu. Orayı da tamamlayamadı. Hatta Hintli Müslümanlar dediler ki biz her şeyimizi veririz. Her şeyimizi feda ederiz. Ey Halife-i Müslim'in dediler Sultan Abdülhamit'e, Bağdat'tan Hindistan'a ulaştırın bu demir yolunu dediler. Asıl büyük vizyonu da evet. Hindistan'a kadar ulaştırmaktı. Hani Çin yapıyor ya.
0: Şimdi evet.
1: Kuşak yol projesi. Onun gibi bir proje. Evet. Ömrü vefa etmedi. Şu vizyona bak. Biz şimdi konuşuyoruz Alper Bey. Yani 1900'lü yıllarda 1800'lü yılların sonlarında 2. Abdülhamit Han bunları düşünmüş ve tatbikatına da geçmiş efendim.
0: 120-130 evet. yıl önce yani.
1: Bir de şunu söylemek istiyorum. Sadece hacı götürmek için yapmadı bu işi.
0: Evet.
1: Yani toprakları birbirine bağlamak için yaptı. Osmanlı topraklarını, Osmanlı vilayetlerini birbirine bağlamak İstanbul'la, esas onun maksadı oydu. İstanbul'dan direkt Medine-i Münevvere'ye. İstanbul'la Medine-i Münevvere'yi, Mekke-i Mükerreme'yi birbirine bağlamak. İstanbul'la Bağdat'ı birbirine bağlamak. İstanbul'la Şam'ı birbirine bağlamak.
0: Evet.
1: Vizyonu çok büyüktü.
0: Çok büyük.
1: Var elhamdülillah, bugün de var böyle devlet adamlarımız, çok şükredelim.
0: Çok şükür.
1: Avrasya Tüneli. Yahu Sultan Abdülhamit Han'ın böyle büyük projeleri gibi bir projedir Alper Bey.
0: Evet.
1: Yani bunlar devam ediyor. Zengizur Koridoru devam ediyor. Yani elhamdülillah şimdi devletimiz çok güçlü. Aynı Osmanlı Devleti gibi bunları yapmaya uğraşıyor çok şükür.
0: Çok.
1: Ben çok memnunum bu bakımdan evet. yani. Bir de Hicaz Demiryolu'nun şöyle hususiyetleri var. Nedir onlar biliyor musunuz? Bu ümmetin ortak eseridir. Yani finansman modeli burada çok önemlidir Hicaz Demiryolu'nda. Asla ve kat'a bir kredi yabancılardan, Dünya Bankası'ndan, şimdi öyle oluyor ya, Dünya Bankası'ndan kredi alınıyor, IMF'den kredi alınıyor, bilmem ne bankasından kredi alınıyor filan yabancı evet. bankalardan. Hiçbir yabancı bankadan kredi alınmamıştır. Sadece Osmanlı Bankası olan Ziraat Bankası'ndan kredi alınmıştır Alper Bey. O da cüzi bir miktardır. Ümmetin ortak eseridir. Osmanlı coğrafyasındaki Müslümanlar değil sadece, Fas'taki Müslüman da iştirak etmiştir.
0: Hindistan'daki
1: Müslüman da iştirak etmiştir. Rusya'nın hakimiyeti altında bulunan
0: Kafkaslardaki belki.
1: Kafkaslar, Tatarlar, Kazanlar, Orta Asya Müslümanları, bugünkü Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan.
0: Evet. Ümmetin ortak projesi.
1: Efendim, Amerika'daki Müslümanlar, Avrupa'daki Müslümanlar oluk oluk para göndermişlerdir Alper Bey. Ümmetin eseridir evet. ümmetin. İlk bağışı da Sultan Abdülhamit Han Hazretleri kendi cebi Hümayun'undan yapmıştır. Cebinden yapmıştır yani. Hatta yani bir vakıf gibi bir şey Alper Bey.
0: Evet, vakıf gibi aslında.
1: Evet, nasıl yapmışlar biliyor musun? Hicaz Şimendifer Hattı İhanesi diye bir kurum kurmuşlar. Yani
0: evet,
1: bir vakıf kurmuşlar.
0: Kurmuşlar aslında.
1: Avrupalılar buna derlermiş ki Abdülhamit Han'ın ulaşılması, başarılması imkansız fantezisi.
0: Fantezi olarak görmüşler.
1: Dalga yani. Geçmişler evet. yani.
0: Ütopya tabii, olarak görmüşler evet. yani.
1: Bu bağış yapanlara vermek üzere Sultan Abdülhamit Han talimat verdi ki Hicaz Demiryolu madalyası, devlet nişanı falan verirler ya, bunun için böyle bir kanun çıkarttırmış yani. Hicaz Demiryolu madalyası verilmesi, kimlere verilir,
0: bağış
1: nasıl
0: yapanlara,
1: verilir.
0: Evet.
1: Ama bağış yapan herkese değil.
0: Belli bir miktarda.
1: Şimdi şöyle 5 asgari 5 altın. O zaman Hamit para var, şimdi hala var.
0: Evet.
1: Reşat para var. Evet. Hani Sultanahmet'ten sonra Reşat para çıktı. Sultanahmet zamanında Hamit vardı, Hamit lira. Şimdi de Cumhuriyet lira var. O Hamit liralar hala sarraflarda var.
0: Var.
1: İsteyen edinebilir. Reşat lira da var. İsteyen edinebilir. Aynı Cumhuriyet lira kadar evet. yani. Alıp aslında saklamak lazım. Değil mi? Hatıra.
0: Evet, hatıra olarak.
1: Çoluğa çocuğa gösterir aynen. insan. 5 altından 50 altın arası bağış yapanlara nikel madalya veriliyor. Madalyanın da çok güzel, internette var. İzleyiciler bakabilirler. 50 ile 100 arası altın verene gümüş madalya, 100'den fazla altın verene de altın madalya
0: altın
1: veriyorlar.
0: Madalya.
1: 4 milyon lira fizibilitesi çıkmış. 4 milyon lira altın lira yani.
0: Evet.
1: Bedeli, projenin bedeli, fizibilitesi. Dolayısıyla 1 Eylül 1900 tarihinde Şam'da başlıyorlar Alper Bey. Resmi tören yapıyorlar Şam'da.
2: 1904'te 4 sene sonra 460. kilometrede bulunan Ma'an'a ulaşıyor demiryolu. Evet. Evet. Sonra Hicaz demiryolunun Akdeniz bağlantısı için, şimdi İsrail de orası, Hayfa'ya çapraz bir hat kuruyorlar. Yani Hicaz demiryoluyla bağlantısını kuruyorlar. Çünkü orada liman var.
0: Liman var. Hayfa evet. Limanı var. Evet.
2: 1 Eylül 1906'da Ma'an ile, hani Ma'an'a ulaştı dedik ya 400 evet. küsur kilometrelik. Sonra 1906'da Ma'an'la Tebük arasını bitiriyorlar. Orası da 233 kilometre. Alper Bey, bir sene sonra da Tebük'ten El Ula'ya ulaşıyorlar. Bunların ya arası da 288 kilometre. Çok hızlı ilerliyor yani. Fakat El Ula şey Alper Bey, gayrimüslimlerin ayak basması yasak olan bir yer. El Ula'dan sonrası yasak.
0: Evet.
2: Hiçbir gayrimüslim giremez. Osmanlılar hiçbir gayrimüslim

0: Müslüman ustalar, Müslüman amele yani işçiler o tren yolu hattını döşediler. 1918'e geldiğinde hattın toplam uzunluğu 1900 kilometreydi Alper Bey. 1900 kilometre. Şam'dan itibaren ölçünce
1: Evet.
0: 1900 kilometre. Ve şöyle bir özellik var. Dar hat kullanmışlar Alper Bey. Yani şimdi lokomotiflerin tekerlekleri
1: Bir
0: arasında
1: standart uzunluk
0: bir
1: var.
0: standart
1: Genişlik
0: en
1: var.
0: var,
1: Evet,
0: genişlik var.
1: genişlik var.
0: Tren yolu da ona göre döşeniyor raylar.
1: Evet.
0: Öyle yaptırmamış Sultan ablamdan. Demiş ki hayır, standart olmayacak, 1050 milimetrelik hat olacak demiş.
1: Farklı bir
0: Dar.
1: genişlik
0: Evet.
1: öngörmüş yani.
0: Buna göre özel lokomotif ve vagon siparişleri vermiş. Avrupa'ya, Belçika'ya, Almanya'ya. Düşünmüşler, taşınmışlar. Sultan ablamdan niye böyle şey
1: Hikmeti ne
0: yapıyor?
1: acaba?
0: Hikmet ne filan? Muhtemel bir işgalde, muhtemel bir harpte düşman kuvvetleri kendi standart lokomotiflerini kullanarak, vagonlarını kullanarak bu mukaddes beldelere giremesinler,
1: Evet.
0: gidemesinler diye.
1: Çok
0: Bunu bile düşünmüş
1: ince
0: ya.
1: bir düşünce,
0: Şu
1: evet.
0: stratejiye bak. Şu stratejik bakış açısına bak. Böylece bu demir yolu olmadan önce Şam-ı Şerif'ten Medine-i Münevvere'ye deve kervanlarıyla 40 günde gidilirmiş Alper Bey.
1: Mesafe 40 günlük yol.
0: 40 günlük yol.
1: Ama
0: Efendim
1: demir yolu yapılınca
0: 3 güne düşüyor. 72 saate düşüyor. Vagonlardan bir tanesi mescit. İmam bile görevlendirmiş Sultan
1: cemaatle namaz
0: ablamdan.
1: kılabiliyor
0: Evet,
1: yolcular yani.
0: cemaatle
1: Ne büyük bir
0: namaz
1: imkan.
0: kılıyorlar. Kıble
1: Evet.
0: istikameti belli. O mukaddes beldelere artık gıda, ilaç, her şey taşınabiliyor yani. Haberleşme de mümkün. Telgraf
1: Lojistik
0: hattı var.
1: hattı.
0: Tabii 1916 yılında hani Cihan Harbi 1914'te
1: Evet,
0: başladı ya.
1: 14'te.
0: Lawrence meşhur İngiliz casusu hep oralarda faaliyet gösterdi. Bedevi eşkıyasına travers başına bir altın veriyorum dedi. Sökün traversleri getirin. Bir travers getirin bir altın alın. Bir travers getirin bir altın alın. Böyle dedi ya.
1: Evet.
0: Büyük sabotajlar oldu. Çok şehitler verildi hattı korumak için. O zaman Sultan Ablamıtan şeye kadar uzatmış demir yolunu İstanbul Haydarpaşa'da. Haydarpaşa'yı da yaptıran Sultan Ablamıtan'dır
1: Evet.
0: Haydarpaşa
1: Evet.
0: garını. Haydarpaşa'dan trene binen Konya'ya kadar hiç inmeden gidermiş Alper Bey. Ama Konya'dan sonrasında yapacaklar hani Şam-ı Şerif'e kadar, Bağdat'a kadar ama yetiştirememişler işte. Konya'dan sonra Bağdat Demiryolu'nun o zamanki tamamlanmış kesimlerinden faydalanılıyor. Yani yolcular Bağdat Demiryolu'nun yeni tamamlanmış yerlerine biniyor, o trenlere biniyor. Bazı bölümlerde ise henüz demiryolu olmadığı için hayvanla falan gidiyorlar yani. Ama Şam'a ulaşıldığında Şam-ı Şerif'ten biniliyor trene Medine-i Münevvere'ye kadar git Alper Bey. Nihai hedefi Sultan Ablamıtan Hazretleri'nin öyleymiş. Sadece Şam'da istasyonda vagon değiştirecekler. Dar hat çünkü
1: Evet.
0: öbürü.
1: Onun da bir
0: Efendim
1: sebebi var.
0: evet.
1: Yani strateji öyle.
0: Evet. Tabii şimdi o Hicaz Demiryolu Osmanlı'dan sonra battal oldu Alper Bey. Ama ha yeni anlıyorlar
1: Önemini.
0: Araplar önemini. Mesela
1: Evet.
0: Suudi Arabistan Medine-i Münevvere ile Mekke-i Mükerrem arasında 3-5 sene önce yaptı. Belki olmamıştır 10 sene filan hatırladığım kadarıyla. Daha yeni hızlı tren
1: Evet.
0: yaptı. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i
1: Medine-i
0: Münevvere'ye
1: Münevvere.
0: kadar. Medine-i Münevvere'den de Mekke-i Mükerreme'ye kadar.
1: Şu anda var, hızlı tren var.
0: Evet var değil mi?
1: Var.
0: Var. Yani dolayısıyla daha yeni
1: Daha
0: yaptı.
1: yeni
0: Yeni
1: yaptı, aynen.
0: anladılar yani. Sultan ablam tam 1800'lü yıllarda,
1: 100 küsür yıl
0: 1880'li
1: önce.
0: yıllarda planladı
1: 150
0: bunu,
1: yıl önce
0: 90'lı
1: yani,
0: yıllarda.
1: evet.
0: Evet efendim. Tekrar şimdi Türkiye gündeme getirdi. Hicaz Demir Yolu'nu tekrar faaliyete geçirelim şeklinde. Devletler de sıcak bakıyorlar. Ya medeniyet budur işte ya.
1: Evet.
0: Mecbursun yollar yapmaya,
1: Aynen.
0: koridorlar, ulaştırma koridorları yapmaya. Bu Hicaz Demir Yolu'nun geçtiği yerlerde bir kere 2666 adet kârgir köprü yaptırılmış Alper Bey. 2666 köprü ve
1: Köprü.
0: menfez. 7 gölet, suda yok çünkü çölde. 7 demir köprü, demirden de köprü yapmış.

0: 9 tünel, 37 su deposu, Hayfa, Dera ve Maan'da 3 fabrika, lokomotif ve vagonların tamir edildiği büyük bir imalathane inşa edilmiş Alper Bey. Muazzam bir şey.
1: Muazzam bir şey.
0: Sultan ablam Tanrı'nın ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun.
0: Allah böyle Allah büyük projeler ya. Tahttan indirilmeseydi
1: daha neler yapacaktı?
0: Daha neler mi yapacaktı? Selam olsun, dualar olsun, ruhu şad olsun. Amin. Eskiler yedi evliyanın postuna oturmuş derlerdi onun için. Çembertaş'ta
1: kabri.
0: Büyük dedesi Sultan Mahmut Han'ın, 2. Mahmut'un türbesinde yatıyor. Amcası Sultan Ablezan da orada yatıyor. Orada ziyaret edebilirler evet. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz
1: ne efendim. Ne güzel olur, ziyaret evet. etmek lazım.
0: Ben, yani bu kadar yeter herhalde.
1: Evet, teşekkür ediyoruz size de.
0: Estağfurullah.
1: Sultan Abdülhamit Han'ı bu güzel projesiyle, bu güzel eseriyle anmış olduk. Allah ondan razı olsun.
0: Amin.
1: Size benim İhlas Vakfı ile ilgili sormak istediğim birkaç husus var. Özellikle tabii. iki tane kafama takılan soru var. Birincisi, ara sıra giriyoruz İhlas Vakfı'nın evet. web sitesine. Geçen dikkatimi çekti. Bağış sekmelerinden bir tanesi Filistin-Gazze bağış sekmesi. Hı. Ama daha önceki programlarımızdan ve görüşmelerimizden de biliyorum ki İhlas Vakfı'nın Filistin-Gazze operasyonu yok.
0: Evet.
1: Ama bağışçılar oraya para gönderiyorlar. O paralar ne oluyor? O paraları ne yapıyorsunuz? Birinci sorum bu. Bunu bir cevaplarsanız. Muhtemelen bu soru bazı dinleyicilerin, izleyicilerin de kafasına takılıyor olabilir. Onlar da doğru. cevabını merak ediyor olabilir.
0: Tabii.
1: Hem ona da bir cevap bulmuş oluruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Şimdi efendim, şimdiki Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu Bey yeni göreve geldiği zaman bir nezaket ziyaretinde, hayırlı olsun ziyaretinde bulunalım dedik. Ankara Vakıf temsilcimiz var Mustafa Alkan Bey. Ona dedim bir randevu alırsan beraber ziyaret edelim. Neyse gittik, bizi kabul etti Sinan Aksu Bey. Uzun boylu babayiğit beyefendi bir kimse. Daha önce zaten Kredi Yurtlar Kurumu genel müdürüydü. Biz gittiğimiz zaman bizi karşıladı tabii. Mustafa Alkan Bey bizim Ankara Vakıf temsilcimiz. Osmanlıca'ya çok hakim birisi. Seviyor bir de Osmanlıca'yı. Hatta şu an vakfımızın verdiği Osmanlıca derslerinde
1: online ders olarak da veriyor
0: evet,
1: değil mi?
0: Hocalardan evet, bir tanesi de o. Kendisi güzel ders veriyor. Şimdi tabii Sinan Aksu Bey'in, Vakıflar Genel Müdürü'nün arkasında bir sürü levhalar var.
1: Hat levhaları. Hüsnü
0: hat levhaları. O levhalardan bir tanesi dikkatini çekmiş. Mustafa Alkan Bey'in. Bendeniz İhlas Vakfı Başkanı olduktan sonra insanlara vakfımızı filan anlatırken çok tekrar ediyorum, çok söylüyorum şu sözü: şartı vakıf nas-ı şari gibidir.
1: Bu çok önemli,
0: çok söylüyorum
1: bir kaide.
0: Mahmut Kemal abi bu ya Sayın Başkan bu ne diyorlar yani, şartı vakıf nas-ı şari gibidir.
1: Ne demek?
0: He, ben de anlatıyorum onlara filan. Tabii Mustafa Alkan da bunu bildiği için Mustafa Alkan Bey Sayın Genel Müdürüm dedi Sinan Aksu Bey'e. Şu levhadaki sözü bizim vakfın başkanı devamlı söyler, diline pelesenk etmiştir dedi.
1: Evet.
0: Ne o dedi? Şu dedi işte, şartı vakıf
1: nas-ı
0: şari gibidir. Bu şu demek Alper Bey, vakıfın, vakfedenin şartı nas gibidir.
1: Nas.
0: Nas ne demektir? Nas şuna derler, Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimeler, yani Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler nas'tır.
1: Evet.
0: Her şeyde değişiklik yapılabilir ama Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerinde, hatta bir harfinde bile değişiklik yapılamaz. Hadis-i şeriflerde de bir değişiklik yapılamaz. Kimse değişiklik yapamaz. Şimdi politikacılar, siyasetçiler konuşur. Ya hani bir hakkında madde var, olmaz derler filan. Kanun maddesi var. Ya hakkında nas mı var? Bir araya gelelim, milletvekilleri konuşuyorlar. Evet. Yeni kanun çıkaralım, değiştirelim. Hakkında nasıl var derler yani, evet. Anladın mı? Evet. Ne değişmez? Eskiden beri bu söylenir.
1: Nas olanlar değişmez.
0: Nas da Kur'an-ı Kerim'dir.
1: Ayet-i Kerime ve hadis-i şeriflerdir.
0: Evet efendim. Şimdi dolayısıyla bu şu demek, vakıfın şart ettiği husus değiştirilemez. Bak çok önemli.
1: Yani nasıl şart etmişse, neye vakfedilmesini istemişse orada kullanılması lazım. Evet.
0: Yani ben bunu söylüyorum bütün bağışçılarımıza, bütün gönüllerimize, bütün bizi dinleyenlere bunun için söylüyorum. Şimdi vatandaş bizi şartlamışsa
1: Filistin, Gazze diye.
0: Filistin, Gazze diye şartlamışsa bizim o parayı Filistin ve Gazze'deki hizmetlerde kullanmamız lazım. Ama bizzat bizim operasyonumuz yok.
1: Evet.
0: Bizzat bizim orada bir yaptığımız hizmet yok. E para da geliyor. Ne yapalım bu parayı? Ne yapalım? Şimdi biz vatandaşa gönderme demiyoruz. Gönderiyor bize.
1: Tabii.
0: Hatta bizim operasyonumuz yok diyoruz. Buna rağmen gönderiyor. Siz bir şekilde ulaştırırsınız diyorlar. Ama
1: güveniyor, gönderiyor işte.
0: Evet.
1: Yani İhlas
0: evet.
1: Vakfı'na duyulan güvenin bir
0: evet
1: göstergesi
0: efendim.
1: O da.
0: Alper Bey, her ay ben şöyle yapıyorum. Şu talimatı vermişim. Toplanan para o ayda ne kadar attım? Mesela gelmiş. Gündemde çok olduğu zaman çok geliyor. Evet. 500 bin lira gelmiş.
1: Misal.
0: Gelen 500 bin lirayı ay sonunda AFAD'ın hesabına.
1: Evet.
0: Başkasının hesabına değil. AFAD. AFAD nereye bağlı?
1: Devletin kurumu.
0: Devletin kurumu.
1: Tabii. Devlet demek AFAD.
0: Evet.
1: Demek.
0: Çünkü neden? Biz orada operasyon yapmaya kalkışsak içeri almıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Doğru dürüst yapamayacağız.
1: Yapamayacağız.
0: Ama devlet, AFAD yüzlerce binlerce tırlan yardım malzemesi götürüyor.
1: Evet.
0: Efendim sonra ne lazım onu da biz bilemiyoruz ki. Mesela hastane lazım. AFAD, devlet, Mısır, Filistin, Gazze, Mısır sınırında, sınır hattında Sahra Hastanesi kurdu
1: Refah'ta,
0: ya.
1: Evet.
0: Refah sınır kapısının evet. Mısır tarafında.
1: Evet.
0: Sahra Hastanesi kurdu.
1: İhtiyacın ne olduğunu da biliyorlar.
0: Ne kadar yaralı varsa hepsini tedavi etti Sahra Hastanesi'nde. Tedavi edemediklerini Türkiye'ye getirdi.
1: Evet.
0: Yardım böyle olur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla paramız boşa gitmesin. Daha doğrusu vatandaşın bağışı
1: yerini bulsun diye.
0: Yerini bulsun diye AFAD'a gönderiyoruz. Her toptan gönderiyoruz.
1: Ay sonunda,
0: ay
1: ne
0: sonunda
1: geldiyse
0: gönderiyoruz.
1: Evet.
0: Mesela geçen gün baktım. Toplam 7 milyon küsur liraya ulaşmış.
1: Filistin, Gazze için gelen para değil mi?
0: Gönderdiğimiz
1: sizin
0: para.
1: Sizin gönderdiğiniz
0: evet,
1: para.
0: AFAD'a gönder. Gelen para da zaten evet. O kadar. Dolayısıyla Alper Beyciğim, biz bu hükme
1: riayet
0: son
1: ettim.
0: Derece riayet ediyoruz. Şartı vakıf nas-ı şar'i gibidir. Vatandaş Gazze'ye gönderin diye göndermişse AFAD'a gönderirken de dekonta Gazze, Filistin şartını yazıyoruz.
1: Evet.
0: AFAD'a da öyle genel olarak göndermiyoruz.
1: Şartlayarak gönderiyorsunuz.
0: Şartlayarak gönderiyoruz.
1: O da çok güzel.
0: Vatandaş da bize şartlayarak gönderiyor. Biz de AFAD'a gönderirken şartlayarak gönderiyoruz efendim.
1: Evet.
0: Mesela iftar gönderdi. Diyelim ki yurt dışında iftar verin. Böyle gönderiyorlar mesela. Yurt dışı iftarları veriyoruz
1: evet.
0: Biz. Yurt dışında o iftarı bila kaydı şart, kayıtsız şartsız veriyoruz. Yurt dışında kurban kesin diye gönderdi, bize vekalet verdi. Muhakkak yurt dışında vatandaşın kurbanını vekaleten kesiyoruz. Etin de garibe kurabaya ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yurt inşaatı için gönderdi. Gönderdiği parayı başka bir yerde asla kullanmıyoruz. Yurt inşaatında kullanıyoruz. Yakında kandil var.
1: Evet.
0: Mevlid kandili var. Mevlid kandillerinde kitap dağıtıyoruz mesela. Vatandaş Alper Bey, kitap kültür hizmeti olarak kitap dağıtıyoruz da kültür hizmeti diye göndermişse o gönderdiği parayla kitap alıp kitap dağıtıyoruz.
1: Evet.
0: Kültür hizmeti olarak.
1: Şartı vakıf nas-ı şari gibidir.
0: O kadar.
1: Buna riayet ediliyor.
0: Evet.
1: Diğer ikinci sorum da depremle ilgili. Şimdi gündemde de çok konuşuluyor. 2023'te Maraş merkezli depremde İhlas Vakfı çok bağış topladı ve çok hizmet etti.
0: Evet.
1: O dönemde gelen paralarla ne yaptınız, ne hizmetler verdiniz? Onunla ilgili bilgi verirseniz izleyenlerimize, dinleyenlerimize memnun oluruz.
0: Tabii. Efendim hatırladığım kadarıyla 6 Şubat'tı herhalde.
1: 6 Şubat 2023.
0: O zaman da Recep ayının 15'i filandı.
1: Ramazan'dan önce.
0: Ramazan'dan önceydi. Yani 3 ayları.
1: 3 ayların başlangıcı.
0: Yeni başlamıştı
1: başlangıcı.
0: Daha. Evet. İlk deprem olunca hemen o gün, deprem olduğu gün çağrı yaptık gönüllülerimize. Bir tane tır yardım malzemesi topladık. Ne varsa artık topladık ve bunu Kahramanmaraş'a gönderdik. Çünkü hep Kahramanmaraş merkezli deniyordu
1: evet.
0: Filan
1: evet.
0: Ya. Kahramanmaraş'a gönderdik. Arkadaşlarımız 27 saatte ulaştılar Alper Bey. Yardım malzemesini mesela arkadaşlarımızın anlattığı birçok yardım malzemesi getirenler izdihamdan mütevellit şeyleri atmışlar. Yani havada kapıyorlar insanlar. Hani tırdan veya kamyondan atıyorlar. İnsanların
1: ne getirdilerse artık.
0: Ne getirdilerse. Giyisi. Evet. Tabii. Bizim arkadaşlar öyle yapmadılar. Orada Cumhuriyet Ortaokulu vardı. O Cumhuriyet Ortaokulu depremde hafif hasarlı. Yıkılmamıştı bina. Orayı yıktılar malları. İstif ettiler, tasnif ettiler. Ondan sonra mesela kışlık mont ayırdılar yani. Ayakkabı, postal.
1: Kategori kategori.
0: Kategori kategori. İhtiyacı olanlar gelip ayırdılar. Hatta ben o zaman gitmemiştim ilk olduğu günler. Arkadaşlarımızın birisi dedi ki bir kadıncağız geldi. Mont lazım dedi. Bir mont aldı. Kazak, ayakkabı filan da alım var. Bunların hepsi var. Montumuz yok. Onun için mont aldım ben. Başkası alsın.
1: Kazak, ayakkabı kimin ihtiyacı varsa o alsın, o diye. Alsın. Ne evet. Kadar güzel bir yaklaşım.
0: Ne büyük bir, evet. Ne necip bir millet, evet. Bizim milletimiz.
1: Maşallah.
0: Ya. Ve hemen ben şu talimatı verdim. Orada sıcak yemek üretim yeri kurun, merkezi kurun. Nerede kuracağız abi dediler. Yapacaksınız, bulacaksınız. Bir konteyner bulduk Alper Bey. O konteynerde yurdumuz vardı orada. Yurdumuz hasar görmüştü.
1: Evet.
0: O yurdumuzdaki mutfak malzemelerini o çadırı kurduğumuz yere getirdik Alper Bey. Orada sıcak yemek üretmeye başladık. Yemek çadırı kurduk büyük. Yüzlerce insanı alabilecek şekilde. Patates, soğan, diğer malzemeleri depo edecek yerler bulduk. Ve bu arada tırları göndermeye devam
1: yardım
0: ettik.
1: Yardım tırlarını.
0: Sadece Kahramanmaraş'a değil, Malatya'ya gönderdik, Adana'ya gönderdik, Osmaniye'ye gönderdik. Alper Bey,
1: evet.
0: Onlarca tır gönderdik. Osmaniye'ye de aynı şekilde yemek üretim tesisi kurup yemek çadırı şey yaptık ve yemek dağıtımı yaptık. Şimdi Recep ya Alper,
1: evet.
0: Bey, Ramazan-ı Şerif'in birine kadar 1,5 ay sabah sıcak çorba dağıttık. Her gün binlerce insana.
1: Evet.
0: Alper Bey, binlerce insana sıcak çorba dağıttık. İkindi ile akşam arası da
1: yemek.
0: Hatta 4 kap tatlısıyla beraber 4 kap yemek çıkartmak Allah-u Teala nasip etti bize.
1: Çok
0: nasip.
1: Şükür.
0: Arkadaşlarımız kuru toprakta yattılar Alper Bey. Tabii şey geldi, Ramazan-ı Şerif geldi. Gelmeden önce beni aradılar, dediler ki ya efendim Sayın Başkanım Ramazan geldi, ne yapacağız şimdi filan.
1: İftar, sahur değil mi?
0: Tabii. Dedim ben geliyorum oraya dedim. Ben de gittim Alper Bey Kahramanmaraş'a. Şöyle yaptık. Akşamları iftar, sahurda da sahur yemeği çıkarttık.
1: Çok güzel ya, evet.
0: Evet.
1: Hatırlıyorum.
0: Ve birinci gündü zannedersem, hiç unutmuyorum. YouTube kanalımızda var, belki yönetmenimiz bulabilir. İnanır mısınız Alper Bey? O ilk gün bizzat kendi ellerimle yemek dağıttım.
1: Evet,
0: yemek.
1: Bu dönemde.
0: Depremzedelere... Gerçek depremzedeleri tespit ettik. Gerçek depremzedelere yardım yaptık.
1: Öğrencilere de herhalde depremzedelerimize.
0: Depremzede öğrenciler ayrı.
1: Evet.
0: Öğrencilere değil. Öğrencilerin ailelerine yaptık.
1: Ailelerine, evet.
0: Depremzedelere yardım yaptık. Şubat'ta yaptık. Mart'ta yaptık. Nisan'da yaptık. 3 ay.
1: 3 ay.
0: Para yardımı yani bu.
1: Nakit.
0: Evet, bizzat IBAN numaralarına, öyle elden dağıtmak yok.
1: Bankadan.
0: IBAN numarası olanlardan aldık, IBAN'larını dağıttık. Bir de
1: 3 ay devam etti.
0: 3 ay devam etti, 3 ay ödedik. Bir de yurtlarımızda kalan Hataylı, yurtlarımızda kalan Adıyamanlı, Kahramanmaraş, Osmaniyeli, yani o depremden etkilenen mıntıkalarda ne kadar öğrencimiz varsa bunları tespit ettik. Ve bunların hepsinin IBAN'larına tespit ettiğimiz, yani oral zaten, evet. Belli kayıtı kuyduğunu, tamam. Yapıyoruz ya.
1: Aynen.
0: Orada oturuyor ikametgahı oraları ise, yani anası babası, evet. Oralarda oturuyorsa hepsine aynı şekilde Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da nakdi olarak yardım yaptık. Allahu Teala bir bereket verdi. Bu kadar tır gönderdik. Bu kadar binlerce
1: yemek,
0: Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Adana'da, Malatya'da bile dağıttık Alper Bey. Yemekler dağıttık.
1: Sıcak yemek.
0: Dağıtımını gerçekleştirdik. Allah Allah. Allahu Teala paramıza öyle bir bereket verdi ki Alper Bey. Ne yaptık biliyor musunuz? 3 milyon 500 bin lira da AFAD'ın hesabına gönderdi. Arkadaşlar dediler ki ya Mahmut Kemal Bey, Sayın Başkan, konteyner alalım. Çünkü çadırlardaydı insanlar.
1: Evet.
0: Devlet çadırlardan, projesi oydu devletin. Konteynerler almak istiyor. Konteynerlardan da kalıcı konutları yapmak istiyor. Dedim siz hiç ömrünüzde konteyner alıp şey yaptınız mı? Ben sordum hemen deprem olur olmaz. Konteynerlar depremden önce 40 bin lira 45 bin lirayken 70 bin liraya çıktı, 100 bin liraya çıktı. 100 bin lira fiyat çekiyorlar.
1: Kara borsaya düştü yani.
0: Evet, yok yani. Dedim biz yüzümüzü gözümüze bulaştırırız kardeşim. Vatandaş deprem yardımı diye göndermiş, yerine gitmesi lazım. Biz emanetçiyiz, bu para bizim değil. Bu para vatandaşımızın parası. Yerinde harcamamız
1: Evet.
0: lazım. Hemen araştırdım. AFAD uğraşıyor bu
1: Tamam.
0: işle. Dekont'un açıklamasına parayı gönderirken konteyner alınması şartıyla şartladı.
1: Çatlayarak yani alacak.
0: Evet, AFAD'ın hesabına da 3,5 milyon o devrin parası.
1: 2023'ün
0: Evet,
1: parasıyla.
0: 3,5 milyon lira gönderdik. Elhamdülillah. Namütenahi hamdler olsun, senalar olsun Rabbimize. Çünkü vatandaşımızın 5 kuruşunu zayi etmedik.
1: Çok şükür.
0: Yerine sarf ettik.
1: Evet.
0: Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Allah nasip etti. Yani yevmi kıyamette hesabını açıkça verebilecek vaziyetteyiz. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Zaten devletimiz denetliyor. Biz vergi muafiyetine haiz, kamu yararına çalışan bir vakıf olduğumuz için Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri bizleri denetlediler.
1: Denetim
0: Yani
1: yapıldı.
0: tabii denetim de yapıldı. Elhamdülillah, çok şükür bu işi alnımızın akıyla yerine getirdik. O kadar mutluyum, o kadar memnunum ki devletimiz çok büyük Alper Bey.
1: Öyle.
0: Aynı Osmanlı Devleti gibi. Aynı Sultan Ablamutan zamanındaki Devleti Aliye Osmaniye gibi.
1: Çok şükür.
0: Yani o kadar büyük ki devlet ne dedi? Demin söyledim ya, konteynerları alacak kalıcı konutlara. 450 bin konutu deprem bölgesinde bitirip
1: Teslim etti.
0: depremzedelere geçen sene teslim
1: Evet.
0: etti.
1: Çok büyük bir
0: Etmedi
1: şey
0: mi?
1: etti.
0: Almanya yapamaz Almanya. Bir bu kadar zaman zarf kısa zamanda 450 bin konutu inşa
1: Mümkün
0: edemez.
1: değil.
0: İngiltere inşa edemez. Fransa inşa edemez Alper Bey.
1: Evet.
0: Ama Türk devleti bunu yaptı. Allahu Teala bu fedakar milletimize ferahlık versin. Devletimiz yaptı. Devletimiz eğer öncülük etmeseydi, uğraşmasaydı yine yapamazdı. Fakat halkımız da sıkıntı çekti tabii.
1: Tabii.
0: Mecbur. 100 milyar dolar, 90 küsur milyar dolar gitti bu iş için. Bu 90 milyar doların deprem konutlarına değil, vatandaşa harcandığını düşünseydin
1: Evet.
0: ne hale gelirdi bu memleket? Ama orada konteynerlarda, çadırlarda yatıyorlar. Onlara yapılması lazımdı
1: Yapılması
0: bunun.
1: lazım.
0: Yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah devlete de zeval vermesin,
1: Millete de.
0: milletimize de zeval vermesin. Bu milletimiz necip, âli cenap bir millet. Bu milletin ferdi olmakla ne kadar hamd etsek, sena etsek, başımızı secde-i şükrandan kaldırmasak
1: Az.
0: yeridir. Böyle büyük bir millet bu millet. Devletimiz de büyük. Aynı Osmanlı Devleti gibi Alper Bey.
1: Çok şükür.
0: Yani bu hususta söyleyeceklerim bundan ibarettir. Tek bir cümle söylüyorum. Şartı vakıf nasıl şari gibidir. O kadar.
1: Bizim de kafamızdaki soru işaretleri cevaplanmış oldu. Teşekkür ediyoruz size. Allah sizden de İhlas Vakfı'ndan da razı olsun.
0: Amin.
1: Daha nice böyle güzel hizmetler nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Lastik Papuçlar 6. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz. Emlak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Gary'nin bodrum katında yapılan kazıda kıza ait elbiselerin bulunması, kızın kaçırıldığı gün ve saatte tutarsız konuşması şüpheleri üzerinde toplamıştır. Hayatı bir anda altüst olan genç adamın hanımı evi terk etmiş, en yakın aile dostu, yakını bildiği kimseler kendisinden yüz çevirmiştir. Küçük kızın katili olduğuna inanan şehir halkından korunmak için karakolda yatıp kalkmaya başlamıştır. Çaresiz kalan Gary, suçsuz olduğunu ispatlamak için yalan makinesine bağlanmayı ister ve polis de bunu kabul eder.
1: Ne biçim şeymiş bu yalan makinesi? Tam 4 saat oldu. Hala bir haber bile yok.
2: Sakin olun savcı bey. Deney bitince sonuçlar açıklanacak.
3: Kalıbımı basarım ki makine Malone'u suçlu çıkartacaktır.
4: Malone'un suçlu olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun çavuş?
3: Daha nasıl mı kaldı Sam? Kızın her şeyi onun bodrumunda gömülü bulundu. Katil o değilse onca şey ne arıyor orada, söyler misin?
4: Onları oraya başka birinin bırakmadığı ne malum?
2: Sam, bakıyorum da ilk defa bir suçludan yana yer alıyorsun.
1: Bill Craft doğru söylüyor Sam. Sen her zaman polise destek verirdin. Şimdi ne oldu da bunun tersini yapıyorsun?
4: Adam suçlu olsa neden Diana'nın elbiselerini kendi bodrumuna saklasın? Ayrıca suçlu olsa yalan makinesine bağlanmayı kabul eder miydi?
2: Peki. Ya olay günü söylediği yerde olmayışı? Buna ne diyeceksin?
4: Yanılmış olamaz mı? Bırakın 3 ay öncesini, 20 gün önce ne yaptığınızı saatini söyleyebilir misiniz? He, hadi. İşte bu kadar. Eğer elinizde geçerli bir delil olmazsa stajyer bir avukat bile bu soruyu hakime sorarak geriyi temize çıkartır.
3: Acele etme bakalım sen. Daha her şey bitmedi. Rugan çiftliği adım adım aranıyor. Kızın cesedini bulursa...
4: Bulursanız ne olacak? Gerinin öldürdüğünü ve oraya gömdüğünü nasıl ispatlayacaksınız?
2: Alo. Sen misin Frank? Ne oldu? Çiftlikte bir şey bulamadınız mı? Pekala. Toparlanıp gelin buraya. Arayan Frank'tı. Rugan çiftliğinde bir şey bulamamışlar.
5: Evet beyler, deney sona erdi.
1: Neredeyse 5 saati bulacak.
2: Sonuç ne sonuç?
5: Bakın, araç olarak yalan makinesi bir mekanik harikasıdır. Ama aracın bulduklarını anlam kazandırmak için mutlaka bir insan beyni, yani benimki gibi bir beyin gereklidir.
1: Peki netice?
5: Şu kadarını söyleyebilirim ki Bay Malone'un geçtiği denemede didiklenmedik bir nokta kalmadı. Doğrusu bu genç adam bize iyi davrandı. Bir saniye, bir an bile kafası karışmadı. Bu haliyle vardığım sonuçlar belki hoşunuza gitmez. Bundan daha fazla sizleri aydınlatamadığım için özür dilerim.
2: Neyse, kısa keselim müfettiş. Elle tutulacak ne buldunuz?
5: Kaybolan kızla ilgili elbiselerinden ve vücut yapısından söz eden sorular sordum kendisine. Verdiği cevaplar hep olumsuzdu. Gary genç kızı bugüne kadar hiç görmemiş.
2: Peki bodrumda bulunanlardan bahsettiniz mi?
5: Elbette. Bu sorular Malone'u biraz telaşlandırdı. Ama bu telaş ille de suçlu olduğu anlamına gelmez. Bu durumda masum bir kişi bile sakin duramayabilir. Ama Rugan çiftliği ile çevresinden söz eden sorularım cevapsız kaldı.
1: Bu ne anlama geliyor müfettiş?
5: Geri suçlu bile olsa tepede yapılan araştırmalar onu hiç ürkütmüyor. Bana kalırsa orada bir şey bulamayacaksınız.
2: Bulamadık zaten.
5: Yalnız Betty Summer'ın tanıklığıyla ilgili soruya çok kızdı. Bunu iki yönden yorumlayabilir ve olağan sayabiliriz. 1. Suçlunun duyduğu korku. İkincisi ise suçsuz birinin en iyi arkadaşının karısının sözleri karşısında duyduğu kızgınlık.
1: Peki olay günüyle ilgili verdiği yanlış ifadeye ne diyor?
5: Hepsinden çok o an telaşlandı ve bunu gizlemeye çalıştı. Bu mesele belli ki kafasını durmadan kurcalıyor. Size pek yardımın dokunmadığını anlıyorum beyler. Belki profesör daha farklı şeyler söyleyebilir size.
2: Profesör Thompson, söyleyin, Malone bir cinsi sapık mı yoksa değil mi?
6: Bay Malone gerek vücut gerekse kafa yapısı yönünden sağlam bir kişi. Onun için ne psikopat ne de nevropat diyebiliriz. Şimdiye kadar rastlama fırsatı bulduğum bütün sapıkların tam tersi.
2: Yani sizce 14 yaşındaki bir kızı öldürmüş olabilir mi? İşin asıl önemli ve kafa kurcalayan yanı bu.
6: Sorunuza kesin cevap vermek biraz güç. Bunu yapamayacağımı size söyleme eğilimindeyim. Yine de onu böyle davranmaya itebilecek gizli bir yanı var.
1: Yani?
6: Yani Bay Malone'la karısının mahrem ilişkileri son derece bozuk. Kendisi sağlık dolu, hayat dolu bir insan. Ama karısının soğuk ve isteksiz davranışları cinsel yaşamında berbat bir durum ortaya çıkarmış.
2: Özür dilerim profesör ama siz yanılıyorsunuz. Herhalde Bayan Malone'u yani Ellen'ı hiç görmediniz.
6: Hayır, görmedim.
2: Çok güzel bir kadındır. Güzel olmaktan başka güzelliğini herkes fark etsin diye olmadık işlere girişir. Soğuk bir kadın deyince...
6: Güzellik bir insanın soğuk olmasını engellemez. Güzel kadınlar çoğunlukla küstah, kendini beğenmiş ve kendine dönük kişilerdir. Bunlar vücutlarının bozulmasından korktukları için kocalarıyla karı koca hayat yaşamaktan da kaçınırlar. Sanırım Bayan Malone da bu sınıftan bir kadın.
1: Karısının soğuk olduğunu Malone kendini mi söyledi?
6: Sözleriyle değil tabii. Yanımızda not alan genç kızın adı neydi?
2: Jane Bester.
6: Ha evet, Bayan Bester'ın varlığı onu başta çok rahatsız etti. Sonraları yorulunca ondan bütün istediklerimi öğrenebildim. Kısacası baylar, Bay Malone'un özel aile hayatı tek kelimeyle berbat.
2: Ben hiç sanmıyorum. Geri gibi sağlıklı birisi buna asla dayanamaz.
6: Dayanabilir. Çünkü karısına karşı bir suçluluk kompleksi içinde.
1: Neymiş bu duyduğu suçluluk kompleksi?
6: Evliliklerinin ilk yılında Gary Malone ısrarla bir çocuk sahibi olmak istemiş. İstemediği halde hamile kalan Ellen sinir krizleri geçirmeye başlamış. Bunun üzerine hekim müdahalesiyle çocuğu aldırmak zorunda kalmışlar. Ancak bu ameliyat sırasında beklenmedik arızalar baş göstermiş ve sonuçta Bayan Ellen bir daha hamile kalma şansını yitirmiş. Bay Malone da bu durumdan kendini sorumlu hissetmiş.
2: Ve bu yüzden de karısı...
6: Evet, Bayan Malone da kocasının kendisine duyduğu suçluluk hissinin farkına vardığı için kendisine yaklaşmasına izin vermemiş.
2: Bir de nevropat olmadığını söylüyorsunuz Malone'un.
6: Nevropat sinir hastası demek sayın polis şefi. Malone'da herkeste görülen sinirin dışında bir sinirlilik yok. Yani adam sinir hastası değil.
1: Neyse, şu sinir işini bir geçelim. Ben diyorum ki Malone'un karısından beklediği yakınlığı bulamaması onun cinselliğe aç biri olduğunu göstermez. Bu da Diana'yı kaçırıp tecavüz edip sonra da öldürmesi için yeterli bir sebep olamaz mı?
6: Olamaz. Cinselliğe aç biri parayla ya da parasız herhangi bir kadını bulup bu ihtiyacını giderebilir. Bu olay öyle bir şey değil ki. Kurban 14 yaşında bir kız çocuğu ve öldürülmüş.
1: Yani kısaca Gary Malone cinsi sapık değil mi?
6: Asla. Kendisinde en ufak bir cinsel sapıklık söz konusu bile değil.
2: Pekala baylar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bizi yeterince aydınlattınız.
7: Söyle bakalım Milcraft. Artık benim suçsuz olduğuma inandın mı?
2: Yalan makinesine göre değilsin. Ama elimizdeki delillere bakacak olursak gözümüzde hala şüphelisin.
7: Eğer kafayı bana takıp da gerçek katili aramazsanız sonsuza kadar da öyle kalacağım. Gururu ve inatçılığı bırak Bill. Yalan makinesinden daha zeki olduğunu iddia edemezsin.
2: Haklısın. Doğrusu o makine sayesinde seninle ilgili çok şey öğrendim.
7: Hiçbir şeyi gizlememekte ve polisle işbirliği yapmakta, üstelik bu pisliklerden kurtulmakta öylesine kararlıydım ki en gizli noktalara varıncaya kadar sordukları bütün pis sorulara cevap verdim. Ama şimdi pişman olduğumu anlıyorum. Özel hayatımı keşke saklasaymışım.
2: Hangi özel hayat? Bugünkü gazeteleri okumadın galiba. Artık özel hayatım falan kalmadı dostum. Sana başlıkları göstereyim mi? Hangisini istersin? Canavar mı? Kahraman mı? Cinayete suçlanan Kore Savaşı kahramanının özel hayatıyla ilgili bütün bilgiler.
7: Şu benim meşhur aile dostum Luke Summer'ı sorguladın mı? 13 Mayıs günü neredeymiş?
2: Sorguladım. Onun garip inançları olduğunu bilir miydin?
7: Biraz. Yok tuz dökmek, kara kediye rastlamak, bunun gibi palavralar.
2: Bu arada cuma günlerinden de ödü kopuyor. 13 Mayıs cuma günü öğleden sonra yazıhanesini kapayıp evinde oturmuş, biliyor musun?
7: Karısı Betty'yle mi?
2: Hayır, karısı San Francisco'daymış ve ertesi pazar dönmüş.
7: Peki ya hizmetçileri? Yaşlı bir karı koca çalışır onlarda.
2: Evde yalnız olduğu için onlara birkaç gün izin vermiş. Yani kısacası kimse Luke'un 13 Mayıs günü saat 2 ile ertesi gün öğleye kadar ne yaptığını bilmiyor. Ve bu da beni kuşkulandırıyor.
7: Saçma. Suçlu da olsa neden Luke Summer bile bile bu cinayeti benim sırtıma yüklemeye çalışsın? Aramızda bugüne kadar en ufak bir tartışma olmadı. Birbirimizi tanıdığımızdan bu yana kardeş gibiyiz.
2: Sabah geldiğinde ona isterse seninle görüşebileceğini söyledim ama oralı bile olmadı. Üstelik telefon edip sana yardım etmeye de niyetlenmedi.
7: Adamın Betty gibi bir karısı olursa.
2: Ama gerçek bir dost. Çağrılmadan gelen, insanın güç anlarında yardımına koşan, elinden geldiğince güç durumdaki dostuna destek olmaya çalışan kişidir, değil mi?
7: Doğru, haklısın ama...
2: Belki de Luke Summer seninle tanıştığından beri seni hiç çekemedi. İçinden hep kıskandı. İkinizden hanginiz daha iyi golf oynuyor mesela?
7: Ben ondan daha iyi oynarım. 7-8 sayı geçerim hep.
2: Peki ava gittiğinizde kim daha çok vuruyor? Kim daha iyi nişan alıyor?
7: Doğrusunu istersen her zaman vurduklarımın birkaçını ona veririm. Çantası boş durmasın diye.
2: Anlıyorum. Peki ya balığa çıktığınızda?
7: Zavallı Luke. Elinden geleni yapar ama...
2: Pekala, pekala. Ya sen?
7: Benim durumum başka canım. Ben elimde oltayla büyüdüm.
2: Bir de karılarınızı karşılaştır bakalım. Söyle bakalım şimdi. Luke Summer'ın senden nefret etmesi için sebep var mı yok mu?
7: Saçmalama Bill. Sen ne dediğini bilmiyorsun.
2: Ne dediğimi o kadar iyi biliyorum ki. Düşündükçe Luke Summer'ı buraya çağırıp şöyle sıkıca bir sorguya çekmek geliyor içimden.
7: Luke'u boş ver. Başka şeyden söz edelim. Özellikle bizim bodrumda su tesisatını onaran adamdan.
2: Tesisatçı Franklin'de bir gariplik yok. Kazanını değiştirdiği Bergstorm'u gördüm. Hani şu inşaatçı olan. Dosyalarına baktı ve 13 Mayıs günü öğleden sonra su kazanının konduğunu söyledi.
7: Peki ya bakkal çırağı Jerry Smith?
2: Mayıs ortalarında arabayla gezdiği arkadaşını bulup getirdi. Jerry'nin arabasıyla dolaşmışlar. Gününü kesin olarak bilmiyor ama Jerry'nin yalan söylediğini sanmıyorum doğrusu.
7: Ben de bu işin başından beri yalan söylemiyorum ama sen bana inanmıyorsun. Bu da senin herkese eşit davranmadığını gösteriyor.
2: Sonuna kadar her şeyi kurcalayacağız. Araştırmalarımızı sürdüreceğiz. O yaşlı bir çocuğun bir kızın ırzına geçip sonra onu öldürmesi çok az rastlanan bir olaydır. Ama bu alandaki soruşturmayı da yürüteceğiz, meraklanma.
7: 2 yıl önce San Francisco'da buna benzer bir olay yaşanmıştı.
2: Soruşturmayı sonuna kadar sürdüreceğimizi söyledim ya sana.
7: Peki ya bizim garajda oy veren 8 kişi?
2: O işe çavuş Hank baktı. O gün hiç kimse 8:30'dan önce oy vermeye gelmemiş.
7: Bu işin saatle ilgisi ne?
2: Franklin'in söylediklerini unutuyorsun galiba. Adam seçim günü sizin evinize 8:30'da geldiğini ve bodrumun toprağının kazıldığını söylemişti ya. Oy kullanma işlemi o gün saat 10'dan sonra başlamıştı. Bu da seçmenlerin temize çıktığını ispatlıyor.
7: Anlaşıldı. Bu durumda hala zanlı benim, öyle değil mi?
2: Evet, hala 1 numaralı zanlı sensin Malone.
7: Bunu biliyorum. Ben senin ne düşündüğünü sordum.
2: Eğer için rahat edecekse, bugün senin suçluluğuna dünkü kadar inanmadığımı açıklamak zorundayım. Bu yalan makinesi önemli bir şey. Üstelik ne müfettiş ne de psikiyatr acemi çaylak değiller. Bu işi büyük bir başarıyla atlattığını kabul etmem gerekiyor.
7: Teşekkür ederim Bill. Az da olsa yardıma ihtiyacım vardı.
2: Dur biraz. Sana yardım etmeye hazır olduğumu söylemedim. Ama bir yandan da bu işi senin yapmamış olmanı diliyorum.
3: Polis merkezi. Ben çavuş Hank. Bir dakika. Malone, karın seni arıyor.
7: Ellen mi? Geliyorum. Sağ ol çavuş. Ellen, sağ olup olmadığını haber vereceğin anı merakla bekliyordum doğrusu.
8: Yok canım. Sen beni arayamaz mıydın?
7: Nerede olduğunu bildirdin mi ki bana arayayım?
8: Tabii ki Redwood indi. Herkes biliyor bunu. Özellikle de gazeteciler. Bütün otel onlarla dolu. Güçlükle bir oda bulabildim.
7: Dostlarından birine gideceğini sanmıştım.
8: Artık bu şehirde dostumuz kaldığını mı sanıyorsun Gary? Kime telefon ettiysem sanki veba varmışçasına kaçtılar benden. Bir bilsen atlatmak için uydurdukları yalanları.
7: Peki ya Betty? Belki beni tehlikeli bir canavar sanıyor. Ama senin alıp veremediği bir şey yok. Onunla konuşmak istemedin mi?
8: O yaratık için yaptıklarımı, çirkinliği biraz kaybolsun diye bin güçlükle seçtiğim elbiseleri, götürdüğüm davetleri ve bütün yaptıklarımı düşündükçe çıldıracağım. Ya Luke, eski dostun Luke, sokakta rastladığımda katil benmişim gibi baktı bana. Oysa bu işte benim ne suçum var ki?
7: Yok tabii, suçlu benim değil mi?
8: Bunu demek istemedim. Neyse, yani beni kabaca atlattı. Oysa onu görünce ne kadar sevinmiştim. Kızdığımı görünce bir dakika durmak zahmetine kattığını verdi. O sırada bana ne dedi biliyor musun?
7: Hayır, yanında değildim.
8: Birbirimizi tanıdığımızı unutmak zorundaymışız. Senin suçlu olduğunu biliyormuş. Bizimle bu kadar yakın dost olduğumuzu hatırladıkça utançtan ölecek gibilermiş. Zaten bizim ortak yaşayışımızda da bir gariplik varmış. En iyisi dostluğumuzu hepten unutmamız olurmuş. Geri, geri dinliyor musun beni?
7: Evet, dinliyorum Adam. Dinledikçe de insanları daha iyi tanımaya başladığımı anlıyorum.
8: Bir şey daha var.
7: Nedir o?
8: Paraya ihtiyacım var. Bankadaki hesap senin adın olduğu için bana para vermiyorlar.
7: Evet, anlıyorum. Buraya gel de sana çek yazayım.
8: Karakollara gelip de kendimi rezil edemem. Sen neden gelmiyorsun? Nasıl olsa tutuklu değilsin.
7: Tamam Ellen. Polis şefiyle konuşur, gelmeye gayret ederim.
8: Tamam, hoşça kal.
2: Ne o Malone? Canın sıkılmış gibi. Karın seni üzdü mü yoksa?
7: Bu gece onu görmem gerekiyor Bill. O buraya gelmek istemiyor. Açık konuşayım, benim de biraz hava almaya ihtiyacım var. Başıma bir iş gelmeden dışarı çıkabilir miyim dersin?
2: Belki hava karardıktan sonra. Her şeye rağmen şehirde fazla görünmesen iyi edersin. Kafalar hala karışık. Kızgınlık az da olsa var. Aslında önemli sayılabilecek bir değişiklik oldu sayılır.
7: Ne gibi bir değişiklik?
2: Halkın aşırı infialinde birinci derecede tutarsız konuşman etkileyici oldu. Ama evin kazılmasında, tepedeki çiftliğin polis köpekleriyle en hassas bir şekilde aranmasında bir suç unsuruna rastlanmaması halkta şüphe uyandırdı. Ama herkesin düşüncesindeki önemli değişikliği yapan yalan makinesi oldu. Makine senin suçlu olmadığını ortaya çıkarınca halk kendi kendilerine bir takım sorular sormaya başladı. Ama soruşturmanın başından bu yana ilk olarak kafalara bir şüphe kırıntısı sızdı.
7: Tıpkı senin kafana sızdığı gibi diyeyim.
2: Doğru. Artık seni linç etmeleri tehlikesinin devam ettiğini sanmıyorum. Yine de biraz küfür, hatta belki ufak çapta bir dayak yiyebilirsin. Şu deniz kenarındaki şehirden 15-20 mil uzakta olan Mavi Kuş lokantasını biliyor musun?
7: Evet, birkaç kere gittim oraya.
2: Özellikle hafta sonları, bir de turist mevsiminde iş yapan bir yerdir. Salı gecesi pek gelen olmaz. Saat 8 olmadan çıkma. Karını otelden al ve oraya yemeğe götür. Hatta bizimkilerden biri seni arabayla götürsün. Ne olur ne olmaz, değil mi?
7: Şu işe bak Bill. Şimdi de beni korumak gereğini duyuyorsun demek.
2: Senin o güzel gözlerin için mi peşine adam takmak istediğimi sanıyorsun? Eğer başına bir şey gelirse hem yerimden olurum hem de yığınla bela çıkar karşıma. Sen alayı bırak da teklifimi nasıl bulduğunu söyle hadi.
7: Mükemmel. Doğrusu çok hoşuma gitti.
2: Pekala. Gereken emirleri vereceğim. Sonra da eve giderim. 2 gündür 5 saatten fazla uyku uyamadım. Hadi eyvallah.
7: Sağ ol Bill Craft.
9: Geri.
7: Ha Jane. Ne o? Gidiyor musun?
9: Evet, mesaim bitti. Yalan makinesinden temiz çıktığına çok sevindim.
7: Sağ ol Jane. Umarım artık herkes benim katil olmadığıma inanmıştır.
9: Umarım. Benden yapmamı istediğin bir şey var mı?
7: Hayır, çok teşekkür ederim. Evinde beni misafir ederek yeteri kadar yardım ettin bana. Teşekkür ederim.
9: İyi akşamlar Geri.
7: İyi akşamlar Jane. Şu Jane Bester ne iyi yürekli bir insan. Fazla güzel değil ama yürekli ve sevimli bir kız.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira olarak gerçekleşti. Verileri değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplinin korunduğunu belirtti.
2: Gelirler arttı, mali disiplin korundu. Bakan Şimşek de bütçe hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini açıkladı.
3: Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz. Dezenflasyonu desteklemek amacıyla Eşel Mobil uygulaması kapsamında önemli ölçüde vergi gelirinden feragat etmemize ve iş talepteki dengelenmenin gelir performansı üzerindeki etkilerine rağmen bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.
2: Türkiye'nin bütçe performansında Temmuz ayı verileri açıklandı. Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 arttı. 1 trilyon 412 milyar 397 milyon liraya ulaştı. Bütçe giderleri ise 1 trilyon 790 milyar 502 milyon lira oldu. Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %37,4 artışla 9 trilyon 200 milyar liraya yaklaştı. Giderler yaklaşık 10 trilyon 521 milyar lira olurken toplam bütçe açığı 1 trilyon 320 milyar 940 milyon lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek jeopolitik gelişmelere rağmen mali disiplinin korunduğunu vurguladı. Şimşek gelir politikalarında etkinliğin ve harcama disiplininin güçlendiğini belirtti.
3: Borç yükünün azaltılmasında önemli bir faktör olan faiz dışı bütçe fazlası Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar TL'ye artarak 470 milyar TL'ye ulaştı. Finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranımızı %87 seviyesinde tuttuk. Gelir politikalarımızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disipliniyle sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
1: Kredi kartından nakit avans çekimine sınırlama geldi. Çare ek hesapta bulundu. Yani bir telefonla hesaba geçen o para ödeme gününde vatandaşın karşısına adeta bir faiz girdabı olarak çıkıyor.
4: Kredi mevduat hesabı nedir biliyor musun?
5: Yok, bilmiyorum.
6: Bankanın da çok tatlı verdiği, bizim insanlarımızın da çok tatlı kullandığı
5: bir
6: hesap.
5: Kredi kartının bir başka versiyonu.
4: Kredi kartından daha da kötüsü bence. Kredi mevduat hesabı, yani vatandaşın bildiği haliyle ek hesap. Hesabınızdaki bakiye bitince belirlenen limit kadarıyla eksiye düşmenizi sağlıyor.
7: Hep eksi hesaptayım.
8: Ben artı hesabı bilmiyorum.
9: Eksi hesap maaşımıza tanımlanmış ekstra bir bakiye.
4: Kullanıyor musun?
9: Kullanıyoruz. Faizleri 4'ü geçiyor maalesef.
4: Borç listesi 1 kredi kartı, 2 kredi çekme ama şimdi kullanımı artan bir de eksi hesap var. Kredi kartındaki avans çekimi ve kredilere sınırlama geldi. Yeni borç kapısı ise ek hesaplar oldu.
6: Buyur buradan yak.
4: Bir telefonla ek hesaptan borçlanıyoruz ama ödemeye gelince ağır faizlerle geri ödüyoruz.
5: 14.75 mi? Evet. 5 mi? Öyle bir yüksek bir faiz uygulanıyor.
10: 4.35 gibi gördüm hatta şeyde. Fazla.
4: Ek hesabını kullananlar aylık %4,25 faizle karşı karşıya. Ama bununla da sınırlı kalmıyor.
11: Yani bence fazla. İnsanlar adına önlem olabilir harcama limitini kısması için.
12: Avans hesaplar, ek hesaplar hep faizleri daha fazla maalesef.
4: Size bir veri göstereyim. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verisi. Mayıs ayında 271 milyar lira olan ek hesap Haziran ayında 936 milyar liraya çıkarak rekor kırdı diyor. Bir yıl önce bu tutar 606 milyar liraymış.
12: Banka size bedava hiçbir şey vermez. Ek hesap daha farklı bir girdap.
4: Ki kiminin ek hesaptaki borcu 100 bin TL, kiminin ise 200 bine dayanmış durumda.
5: Tabii yani biz ne yapıyoruz yeri geldiğinde?
4: Karttan yetmeyince eksiden mi?
5: Eksi bakiyeden oradan takviye için olmayan parayı alıp koyuyoruz.
4: Nelerde harcıyorsunuz daha çok?
10: Market, çarşı pazar, evet. Kılık kıyafet.
7: Kullanırsak çıkamıyoruz işin içinde.
8: Nakit varsa kullanırım, yoksa kullanmıyorum.
1: Türkiye'nin Temmuz ayı taşıt karnesi de belli oldu. TÜİK verilerine göre araç tercihlerinde son tablo ortaya çıktı. Trafiğe yeni kaydı yapılan araç sayısı 207 bini aştı. Otomobil tercihlerinde ise benzinli otomobiller öne çıktı.
2: Türkiye'de Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı belli oldu. TÜİK verilerine göre 207.508 taşıtın kaydı yapıldı. Haziran ayına göre %6,6'lık artış yaşanırken yıllık bazda ise %19,4'lük düşüş kaydedildi. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtlarda motosiklet ilk sırada yer aldı. Kayıtların %48,1'i motosiklet, %38'i ise otomobillerden oluştu. Otomobil pazarındaysa yakıt tercihi dikkat çekti. Yılın ilk 7 ayında trafiğe kaydı yapılan 534.811 otomobilin %41'i benzinliydi. Hibrit otomobiller %31,8, elektrikli modeller ise %18 pay aldı. Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 1.170.247 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %13,1 daha düşük. Buna rağmen trafikteki toplam taşıt sayısı 34.746.396'ya ulaştı.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran'da savaşta cepheyi genişletti. Bu kez hedefte Umman'da var. Devrim muhafızlarıyla görüşüyoruz. Tahran teslim bayrağını çekmeli diyen ABD Başkanı eğer Umman yolumuza çıkarsa fena vururuz dedi. İran'dansa sert açıklamalar geldi.
13: ABD-İran savaş cephesi genişleyecek mi? ABD'nin yeni hedefi Umman mı?
14: The president told Fox News, Iran should raise the white flag.
13: ABD Başkanı Donald Trump Fox News kanalına kritik açıklamalar yaptı. Trump, İran devrim muhafızları ordusuyla gizli iletişim kanalları bulunduğunu, onlarla doğrudan görüştüğünü öne sürdü. Acelem yok diyen ABD Başkanı, İran'ın teslimiyet bayrağını kaldırması gerektiğini söyledi. Hürmüz'deki ABD faaliyetlerine Umman'ın müdahale etmesi ihtimaline ilişkinse beklenmedik bir açıklama yaptı. Trump, Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız ifadelerini kullandı. Trump ilerleyen saatlerde Oval Ofis'te yaptığı açıklamada da tehditlerini yineledi. Umman'ın iyi davranmadığını ama onlarla başa çıkabileceklerini söyledi. Öte yandan bir diğer gündem İran'da olan savaştı. Nükleer silaha sahip olamazlar ifadelerini yineledi.
15: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar. Bakın biz orada tek bir nedenle bulunuyoruz. İran'ın nükleer silahı olamaz. Bunu anlıyorsunuz. İran'ın nükleer silahı olamaz ve olmayacak da.
13: Öte yandan ABD'den İran'a karşı ilk kez üstü kapalı bir nükleer tehdit de geldi. Eski kongre üyesi Marjorie Taylor Greene korkutan bir iddia ortaya attı. Cumhuriyetçi Greene, Washington'daki yetkililerin İran'a karşı nükleer silah kullanma ihtimalini stratejik toplantılarda görüştüğünü iddia etti. İran ABD müzakere cephesinde ise kara bulutlar dağılmıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile imzalanan mutabakatta İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre veya ultimatum bulunmadığını açıkladı. Bekai, 60 günlük sürenin yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için belirlenen bir zaman aralığı olduğunu söyledi. Bekai, ABD'nin mutabakatı ihlal etmesi nedeniyle görüşmelerin başlamadığını savundu. Mutabakatın 17 Ağustos tarihi itibarıyla sona ermesiyle İran devrim muhafızlarından da dikkat çeken bir açıklama geldi. Devrim muhafızları siyasi işler sorumlusu Yadullah Cevani, dini lider Müçteba Hamaney'in devrim muhafızlarına taarruz pozisyonuna geçme emri verdiğini söyledi. Cevani, bundan sonra İran'ın savunma niteliğindeki eylemlerinin bile taarruz biçimini alması gerektiğini söyledi. ABD ve İsrail'i de stratejik sürprizlere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. İran destekli Yemen cephesi de yeniden hareketlendi. Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisiyle ona eşlik eden 4 askeri botu balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin yaptığı açıklamada Suudi unsurların kara veya denizde bulundukları her yerde hedef alınacağı duyuruldu. İran gerilimi ABD'nin müttefiklerine de yansıdı. Güney Kore, Trump'ın İran savaşına katılma ve İran'ın nükleer silahlardan arındırılması yönündeki yeni talebini doğrudan reddetti. Trump ise bunun üzerine Güney Kore ile her yıl düzenlenen askeri tatbikatların önemli ölçüde azaltılacağını açıkladı. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la çok iyi bir ilişki içinde olduğunu söyleyerek misillemede bulundu.
1: Tarihi Mekke savunma anlaşmasına dair o beklenen kritik açıklama da geldi. ABD Başkanı Donald Trump tarafları tebrik etti ve ittifakı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair en kritik destek mesajlarından biri geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında varılan Mekke İttifakı'nı tebrik etti. Trump, tebrik mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
16: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın zamanda ve nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha güçlü bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Söz edilen 3 ülkenin büyük liderliğini tebrik ediyorum. Bu, büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. Vay canına.
2: Trump'ın mesajında nihayet ifadesini kullanması ittifaka dair desteğini gösteren bir unsur olarak yorumlandı. Trump mesajında 3 ülkenin liderliğinin Orta Doğu ülkelerinin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini gösterdiğini söyledi. İttifakı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak niteleyen Trump 3 ülkenin liderlerini tebrik etti. ABD Başkanı bu Orta Doğu'nun bir araya geldiğini gösteriyor ifadelerini kullanırken ittifakın bölge ülkelerinin kendilerini daha anlamlı şekilde savunabilmelerini sağlayacağını söyledi. Mekke Ortak Savunma İttifakı 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzalarıyla hayata geçirildi.
1: Trump'ın damadı ve Orta Doğu özel temsilcisi Jared Kushner kritik bir dönemde Mısır'a gitti. Kushner başkent Kahire'de Hamas heyetiyle yüz yüze görüştü. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de bir araya geldi. Görüşmelerde bir Türk yetkilinin de olduğu ifade edildi.
2: Gazze Barış Planı ve Mekke İttifakı gündemdeki sıcaklığını korurken Mısır'ın başkenti Kahire'de ilginç bir diplomasi trafiği yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu özel temsilcisi Jared Kushner, Mısır'ın başkenti Kahire'de peş peşe kritik görüşmeler yaptı. Kushner, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Gazze'deki ateşkes çabalarını görüştü. Ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğindeki heyetle doğrudan görüştü. Buluşmanın çok verimli geçtiği açıklandı. Üst düzey bir Türk yetkilinin de görüşmede yer aldığı ifade edildi. Masada Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'de yönetimin devredilmesi ve İsrail'in çekilmesi başlıkları vardı. Görüşmede Gazze'ye uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması da ele alındı. Kushner'ın temaslarının ardından Benjamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Trump'ın Gazze planı askeri operasyonların derhal durdurulmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve işgalci İsrail askerlerinin çekilmesini öngörüyor. Ancak Netanyahu planı kabul edilemez olarak nitelendiriyor.
1: Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar da şiddetini artırdı. Kiev, Moskova'yı yüzlerce İHA ile hedef aldı. Rusya'da Kiev ve çevresine füze ve İHA saldırıları düzenledi. İki tarafta da ölü ve yaralılar var.
2: Kiev ve Moskova'ya her saat drone yağıyor. Taraflar karşılıklı taarruzu şiddetlendirdi. Moskova, Ukrayna'dan fırlatılan yüzlerce İHA'nın hedefi oldu. Kente en az 600 İHA ile saldırı düzenlendiği açıklandı. İHA'lardan birinin bir eve isabet etmesi sonucu 83 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Rus yetkililere göre Moskova, Rostov ve Belgorod bölgelerindeki saldırılarda ölü ve yaralılar var. Moskova yakınlarındaki Podolsk kentinde Kiev'in İHA saldırısında Rusya'nın Amazon'u olarak bilinen Wildberries Warehouse'a ait depo hedef alınmıştı. Buradaki yangının sürdüğü ifade ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Novolosine yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca Kiev'in balistik füzelerle hedef alındığı duyuruldu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin memleketi Kiriv Rig'e düzenlenen füze ve İHA saldırısındaysa bir kadın öldü. Kiev'de ölü ve yaralıların olduğu birçok bölgede yangınların çıktığı açıklandı. İki tarafında son dönemde askeri ve sanayi tesislerinin yanı sıra depoları ve lojistik merkezleri hedef alması dikkat çekiyor.
1: Avrupa'da aşırı sıcakların faturası giderek büyüyor. Yangınların ardından şimdi de kuraklık alarmı var. Almanya ve Avusturya'da tarım büyük bir darbe aldı. Üreticilerin zararının 1 milyar euroyu aştığı belirtiliyor. Kuruyan meralarsa hayvancılığı tehdit ediyor.

0: dönemlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar ve yağış sistemindeki değişiklik Avrupa'da tarım ve hayvancılık üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.
1: Yunan basını bu kez de dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini gündeme taşıdı. Atina'ya göre bu transfer Türkiye'nin Mısır'daki yumuşak güç hamlesinin yeni halkası.
2: Ya Allah Müslüman, ya Muhammed Salah!
0: Komşu Yunanistan'da bu kez gündem futbol. Katimerini gazetesi Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini sıradan bir imza olarak görmedi.
3: Bizi her yer Trabzon.
0: Gazeteye göre bu transfer Türkiye'nin Mısır'daki etkisini artırabilecek yeni bir yumuşak güç hamlesi. Analizde Salah'ın Mısır'da ulusal bir sembol olduğuna dikkat çekildi. Milyonlarca Mısırlının artık Türk Ligi'ni daha yakından takip edeceği savunuldu. Türkiye'ye turist akışının artabileceği, şehirlerin ve kültürünün daha görünür hale gelebileceği öne sürüldü. Atina yönetiminin Ankara ile Kahire arasındaki son dönemde hız kazanan yakınlaşmayı dikkatle izlediği de vurgulandı. Gazeteye göre Salah, iki ülke halkı arasında duygusal bir köprü kurabilecek en güçlü isimlerden biri.
1: Türkiye İstatistik Kurumu evliliklerle ilgili yeni verileri paylaştı. Geçtiğimiz yıl evlenen çift sayısı 552.237'ye geriledi. Boşanan çift sayısı ise 193.793'e çıktı. Bunun nedeni kimine göre ekonomik koşullar, kimine göre de hayat tarzı.

0: Evlilik düşünüyor musunuz?
1: Yok, düşünmüyorum.
0: Peki neden?
1: Kariyer planım var.
2: Mantıklı, neden evlensin der ki? Yani özgürlük var, ekonomik özgürlük de var şu anda. Neden evlensin der ki?
0: Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz yıla ilişkin evlilik verilerini paylaştı. Geçtiğimiz yıl evlenen çift sayısı 552 bine geriledi. Boşanan çift sayısı ise 193 bine yükseldi. Evlilik düşünüyor musun?
3: Hayır abi, düşünmüyorum.
0: Neden?
3: Abi maddi sıkıntılardan dolayı.
0: Maddi olarak sıkıntılar çözsen evlenir misin?
3: Abi evlenirim.
4: Kim ne düşünürse düşünsün, bu hayatın kanunu, mecburen evlenecekler yani.
0: TÜİK'e göre erkekler ortalama 28 yaşında evlenirken kadınlarda bu ortalama 26 yaşını işaret ediyor.
5: Şu anki yaşadığımız devirde bence çok zor. Evlenmek de, düzgün birini bulmak da, kendini ona göre ayarlamak da bence hepsi çok zor.
6: Biraz hayat pahalı ama sorumluluk almak istemiyorlar.
0: TÜİK'e göre evlilikte birinci sırada Gaziantep yer alıyor. En çok boşanmanın yaşandığı kent ise İzmir oldu.
7: Erkek dediğin zaten komutla çalışır. Sen şimdi erkeğe bir şey yap dediğinde, atıyorum şimdi diyor ki akşam diyor işte şey yapacağım diyor, mantı yapacağım diyor erkeğe. Erkek de iyi diyor. Akşam adam eve geliyor, yoğurt niye getirmedin diyor. Yoğurtla ne alakası var? E sana dedim ya mantı yapacağım diye. Hayır, sen buna şey diyeceksin. Akşam gelirken yoğurt getir. Al, evde problem.
8: Babayı biraz geliyor, evlenmiyorlar. Bence de çok iyi yapıyorlar.
0: Siz bu dönem genç olsaydınız evlenmez miydiniz?
8: Hayır, evlenmezdim. Yani okusaydım, ekonomik özgürlüğüm elime alsaydım.
9: Ankara'da Fenerbahçeli minik taraftarın formasını zorla çıkarttıran tribün zorbası özür dilemek yerine bir de kendini savundu. Çocuğa siper olup polis tişörtü giydiren kahraman polis de o anları bakın nasıl anlattı.
10: Ben eğer orada o müdahale yapmasaydım o süreç o şekilde işlenecekti.
11: Bu kültürümüzde nezaket, edep, terbiye, merhamet, vicdan, saygınlık, bunlar en önemli kriterler.
12: Edepten bahsetti, kendisi edepsizlik etti. Minik taraftarın formasını zorla çıkarttıran zorba özür dilemek yerine bir de yaptığını savundu.
10: Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ya dedim, ya dedim tribünden dışarı çıkalım ya da çocuğun kıyafetini değiştirin.
13: Daha sonra da kendisinin stadın sağ üst arka tarafına baktığını, işte tepkiyle bir şeyler söylediğini gördüm.

0: yapmadım.
1: Önce formayı polis çıkardı dedi, sonra kendi istediğini itiraf etti.
2: Çünkü görüntülerde sen ki ben baba ve çocuğa doğru işte bir hezeyanda bulunuyormuşum bir günü. Baba ve o maça geldikleri zaman polis çocuğun formasını çıkartıyor.
0: Küçük bir çocuğa doğru yönelerek eli kol işaretleriyle onu hedef gösterdiğini gördüm.
1: Minik taraftara siper olan polis Uğur Yurduseven o anları anlattı.
0: Devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti. O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
1: Çocuğa polis tişörtü giydirildi, tribüne geri döndü.
0: Neden ayrılıyoruz diye sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim.
1: Tribün zorbası Şenel Akdemir hakkında ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Fenerbahçe Spor Kulübü çocuğu holiganların arasından kurtaran polis memuruna teşekkür etti.
3: Türkiye 17 Ağustos 1999'da tarihinin en büyük acısını yaşadı. 45 saniye süren depremde 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 505 kişi de sakat kaldı. O felaketin üzerinden tam 27 yıl geçti.
4: Işığı görüyor musun ışığı? Açın yollar!
1: Deprem Marmara bölgesini gece saat 3.02'de vurdu. O gece sadece 45 saniye sallandı Türkiye. Ama 45 saat kadar uzun geldi o süre. Binlerce insan öldü, on binlercesi yaralandı. Milyonlarca insan da dehşeti yaşadı. Ağustos 1999'daki depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesiydi. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin önce 7,4 olarak ölçtüğü, sonra 7,8 olarak revize ettiği 45 saniyelik sarsıntı 66 bin binayı yıktı. Çocuk, kadın, yaşlı, on binlerce kişi kağıt gibi yıkılan binaların altında kaldı.
5: Tamam kızım.
1: Üstlerinde tonlarca ağırlıktaki betonlarla zifiri bir karanlığın içinde çaresiz kaldılar. Dışarıda ne yaşandığını bilmeden seslerini duyurmaya çalıştılar. O geceden sonra tüm Türkiye sustu. Kulaklar beton ve moloz yığınlarından gelebilecek seslere odaklandı.
5: Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan bir yere vur.
1: Kimisine ilk dakikalarda yardım eli uzandı. Kimisi ise saatler, hatta günler sonra gün yüzüne çıkarıldı.
6: Herkes sakin olsun.
1: Resmi rakamlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. 48.901 kişi yaralandı. 505 kişi de hayatının geri kalan bölümüne engelli olarak devam etti. 35.180 ev yerle bir oldu. 285.211 ev ve 42.902 iş yeri hasar gördü. Çöken binaların müteahhitlerine 2100 dava açıldı. 1800'ü hukuki boşluklardan dolayı cezasız sonuçlandı. 300 davanın 110'undan ceza çıktı. Kalanlar da ya ertelendi ya da zaman aşımına uğradı. Deprem İstanbul'u da etkiledi. 1880 kişi yaralandı. 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu. 18.162 konut oturulamaz hale geldi. O günden sonra uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul'da 30 yıl içinde büyük bir deprem yaşanacağı söylendi. Kahramanmaraş depremleriyle birlikte İstanbullular bir kez daha depremin ne büyük bir felaket olduğunun farkına vardı. Kentteki dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı. Deprem nedeniyle yerel yöneticilerin görev yapamayacağı öngörülerek mega kentin 39 ilçesi için başka kentlerden 39 vali görevlendirildi. 27 lojistik depo hizmete girdi. Afet istasyonu sayısı 545'e çıkarıldı. Kriz merkezlerinde görevlendirilecek personelin eğitimi tamamlandı.
3: 27 yıl önce yaşanan bu büyük acı bir kez daha aynı soruyu hatırlattı. Depreme hazır mıyız? İşte bu sorunun cevabı için İstanbul Yeşilköy'deki AFAD yerleşkesi Afet Eğitim Merkezi'nde uygulamalı bir tatbikat yapıldı. İlk kural belli. Çök, kapan, tutun.

0: İlk önce çöp kaban tutun yapacağız. Siren sesi bitene kadar çöp kaban tutunda kalacağız ve sonra gazı ve şalterleri kapatacağız. Binadan hızlı hareketlerle binadan çıkacağız, terk edeceğiz.
1: Bir takvim yaprağı daha ama acısı hala ilk günkü gibi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümü. On binlerce hayatı değiştiren o büyük felaketin ardından yıllar geçti. Peki biz olası bir depreme ne kadar hazırız?
2: Ne zaman olacağını hiçbir şekilde bilemeyiz. Ne zaman olacak, nerede yakalanacağız? Bu yüzden hep bir tedbir içinde olmalıyız.
3: Eğitim almamız çok önemli. Yani olası bir depremde nasıl doğru davranışta sahip olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Ve vatandaşların aslında ilk 72 saatte prensip şöyle... Yalnız başınız olacağınızı düşünün. En kötü senaryoya göre kendinizi hazırlamanız lazım.
1: İlk hazırlıksa deprem çantası.
4: Öncelikle acıdum çantası. 72 saat sizin hayatınızı idame ettirebilecek eşyaların içerisinde olması gerekiyor.
1: Çanta hazır.
5: Deprem anında ne yapılacak? Kurtarma çalışmaları nasıl yapılacak?
6: Dikkat! Bu bir deprem tatbikatıdır. Sarsıntı ağır geçene kadar sağlam, güvenilir bir desteğin.
1: İşte bunun için de Marmara depreminin yıl dönümünde İstanbul AFAD Yeşilgöy Yerleşkesi Afet Eğitim Merkezi'nin eğitim alanında uygulamalı bir tatbikat yapıldı.
5: Şu anda bir simülasyonda Gölcük depreminin şiddeti baz alınarak bir sarsıntı veriliyor. Tabii ki ne yaptık? Oturduğumuz yerden kalktık. Çök, kapan yöntemini uyguluyoruz şu anda ve sarsıntı geçene kadar aslında sağlam olan, düşmeyecek olan eşyaların çevresinde bu şekilde kalmamız gerekiyor.
1: Sarsıntı bittiğinde ise sıra ikinci tehlikeleri önlemekte.
3: Evet. Sigortayı kapatıyoruz.
5: Sigortayı da kapat.
3: Doğalgazı kapatarak ikinci afetleri önlemek üzerine sırayla sağlıklı bir şekilde, yani herhangi bir panik yapmadan, süratle geriye dönmeden evimizi terk ediyoruz.
1: Çocuklar da deprem anında ne yapmaları gerektiğini uygulayarak öğrendi.
7: Çöküpe geldik.
5: Evet. Başını mı korudun sonra?
7: Evet.
5: Nasıl korudun? Bir gösterir misin? Çök kapan yaptın.
7: Evet.
2: Deprem bittikten sonra büyüklerimizle birlikte deprem çantamızı alıp binayı tahliye etmeliyiz.
6: Dikkat! Bu bir deprem tatbikatıdır. Sarsıntı ağır geçene kadar sağlam, güvenilir bir desteğin yanında çök.
8: İstanbul Zeytinburnu'da yıkımı süren 4 katlı bina tek darbeyle çöktü. O anlar kameralara saniye saniye bakın nasıl yansıdı.
1: Tek darbeyle çöktü. İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren 4 katlı bina çalışma sırasında saniyeler içinde yerle bir oldu. Beton kesme makinesinin darbesinin ardından bina bir anda çökerken caddeyi yoğun toz bulutu kapladı. Çevredeki vatandaşlar panikle uzaklaşırken o anlar cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.
9: Allah.
1: Olayın yaşandığı bina kentsel dönüşüm kapsamında daha önce tahliye edilmişti. Çökmede can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
8: İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlardan birinden inen bir kişi diğer sürücüye saldırdı. O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
10: Tamam, aldım tamam.
1: Yol verme tartışmasında araçtan indiği sürücüye böyle saldırdı. Trafik magandalarının adresi İstanbul Esenyurt.
10: Hadi bakayım. Hadi.
1: Bağlar Çeşme Mahallesi'nde tek şeritli yoldan geçen sürücüyle karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı.
10: Arabaya saldırdılar, alacağım şu plakasını.
1: Genç sürücü araçtan indi. Tehdit ve hakaretlerde bulundu. Diğer sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.
10: Devam et hadi. Hadi.
1: İkili arasında sözlü tartışma devam ederken diğer aracın arka koltuğunda oturan adam araçtan indi ve sürücüye saldırdı.
10: Tamam, aldım.
9: sürücü can havliyle hemen otomobilin penceresini kapattı, kapıyı kilitledi. Öfkeli adam kapıyı açmaya çalıştı. Arabaya yumruk attı.
10: Aldı ya, tamam.
9: Daha sonra bir kişi daha yaklaştı, cama vurdu.
10: Aldım bırak abi. Çık bırak aldım.
9: Saldırıya uğrayan sürücü polise bildirmek için aracın plakasını aldı, yoluna devam etti.
10: Tamam aldım.
8: İstanbul Fatih'te boğazına yiyecek kaçan bir kişi son anda yapılan Hemlik manevrasıyla hayata tutundu.
9: Boğazına yiyecek kaçtı. Hemlik manevrası hayat kurtardı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Nefes almakta zorlanınca çevresindekilerden yardım istedi. O sırada bir vatandaş yardımına koştu. Hemlik manevrası uygulandı. Boğazındaki yiyecek kısa sürede çıktı. Boğulma tehlikesi atlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
8: İstanbul Esenyurt'ta ayrılık sonrası dehşet yaşandı. İddiaya göre eski sevgili genç kızın ailesini hedef aldı. Tehdit etti. Camları kırdı. Binayı yakmaya çalıştı. Korkudan memleketine taşınan aile bir türlü yakasını kurtaramadı.
11: Ailemi rahatsız etmeye başladı. Ailemi tehdit etmeye başladı.
12: Sizi İstanbul'u dar edeceğim. Zindan edeceğim.
9: Sadece tehditle de kalmadı. Aileyi hayattan bezdirdi.
12: 4-5 bir yıldan beri cam taktırıyorum, cam griyi. En sonunda griyi 3 gün sonra yakmaya çalışıyor.
9: Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşından ayrılan bir kişi iddialara göre öfkesini kızın ailesinden çıkardı. İstanbul Esenyurt'taki ailenin evine hedef aldı. Farklı günlerde gece saatlerinde sokağa geldi. 4 kez camları kırdı, 2 kez de binayı yakmaya çalıştı.
11: Ben de barışmazsan daha kötüleri olacak dedi.
9: Ailenin polise yaptığı şikayetler de durdurmadı.
12: Rahat yaşayamıyorum. Adam elini kolunu sallayarak geziyor. Bana hiç kimse bir şey yapamaz diye hodur meydan diyor.
9: Şüphelinin korkusundan aile memleketine taşınmak zorunda bile kaldı.
11: Memleketimize döndük. Buraya döndüğümüz halde, ya orada da bulunuyor. Oraya döndüğümüz halde İstanbul'daki evimizin camlarını kırmaya devam etti.
9: Evin camlarını yaptırmak için İstanbul'a gelen baba bu kez kendi yanma tehlikesi atlattı.
12: Benzini döktü, ben bağırınca lak etti. Çakmağı çaktı, yaktı gitti. Komşularla beraber bunu söndürdük, itfaiye geldi. Park etmesek kesinlikle yanıyorduk.
9: Aile can güvenliğinden endişeli. Polis ise binayı kundakladığı iddia edilen eski sevgiliyi yakalamak için çalışma başlattı.
8: Başkent'te virajı alamayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüje çarptı. Kazada neyse ki can kaybı yaşanmadı.
9: Trafik normal seyrinde ilerliyordu. Ancak bir anda kameraya giren siyah araç virajı alamadı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarparak yolun ortasına savruldu. Kazanın adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca Bulvarı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Arkadan gelen araç sürücüsü hem olayı görüntüledi hem dikkati sayesinde durmayı başarabildi.
8: Karabük Eski Pazar Karayolu'nda bir kişi vızır vızır işleyen trafiği aldırmadan yolun ortasına oturdu. Yine Karabük Kastamonu yolundaysa adeta faciadan döndü.
9: Ölümle burun buruna geldi, aldırış etmedi. Yolun ortasında oturmaya devam etti. Hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye attı. İlk olay Karabük Eski Pazar Karayolu'nda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yolun ortasında oturan kişiyi fark edince hızını düşürüp son anda yanından geçti. Faciadan kıl payı kurtuldular. İkinci olay Karabük Kastamonu Karayolu'nda yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen kişi trafiğe aldırış etmedi. Karayolunda yürüdü. Hem kendi canını hem de sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
8: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü uzun süre polisi uğraştırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
9: Dur ihtarına uymadı, polise itiraz etti. Alkollü sürücüye 500.000'dan fazla ceza kesildi.
13: Tamam, o zaman gelince trafik içeri ben değildim değil.
9: Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde polis ekipleri denetimdeydi. Araç sürücüsüne dur ihtarı yapıldı. Ancak sürücü uyarıyı hiçe saydı. Takip sonucu katlı otoparka girerken durduruldu.
13: Önce kimliğinizi
14: ben kullanmıyorum.
9: Aracı arkadaşının kullandığını öne süren sürücü kendisine dur ihtarında bulunulmadığını iddia etti. Kimlik numarasını hatalı vererek polise zorluk çıkardı. Yapılan incelemede sürücünün 158 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de 2 kez alkollü yakalandığı belirlendi. Sürücüye birçok ihlalden toplam 552.719 lira ceza kesildi. Ehliyete el konulma süresi 2034'e kadar uzatılırken araç da 60 günlüğüne trafikten men edildi.
8: Bir köpek saldırısıyla başlayan tartışma saniyeler içinde dehşete dönüştü. İstanbul Beyoğlu'ndaki bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
9: İstanbul Beyoğlu'nda bir köpek saldırısıyla başlayan tartışma sokak ortasında bıçaklı saldırıya dönüştü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay 19 Temmuz'da Kocatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre pitbull cinsi köpeğin terier cinsi köpeğe saldırmasının ardından taraflar arasında köpeğini tut tartışması yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bir kişi 3 yerinden bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeği kurtarma çabası, çevredekilerin araya girmesi ve yaşanan arbede yer aldı. Gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
8: Arnavutluk'ta 15 yıllık husumet silahlı saldırıyla yeniden alevlendi. 50 yaşındaki bir adam yıllar önce kardeşini yaralayan kişiyi öldürmeye çalıştı.
9: Arnavutluk'ta 15 yıl önce başlayan husumet silahlı saldırıyla yeniden gündeme geldi. 50 yaşındaki şüpheli kardeşini 15 yıl önce yaralayan husumetlisinin peşine düştü. İddiaya göre hedefinin yanına yaklaşan saldırgan silahını çıkararak doğrudan başına ateş etmeye çalıştı. Ancak silah ateş almadı. O anlar bir iş yerinin kamerasına an be an yansıdı. Saldırganın suikast girişimi silahın tutukluk yapmasıyla başarısız oldu. Olayın ardından polis harekete geçerek zanlıyı silahla birlikte yakaladı.
8: Afyonkarahisar'ın Dinar Çay Karayolu'na çıkan araçlar mor renge boyanıyor. Sebebi ise sürücüleri endişelendirdi. İtfaiye olayla ilgili inceleme başlattı.
15: Sadece sağ şeritte var mı durum boya? Bir de ince çakıl dökmüşler. Yol böyle.
9: Bu yola çıkan araçlar mora boyanıyor. Sürücüler soluğu oto yıkamacı da alıyor.
16: Tüm arabalar böyle.
9: Görüntüler Afyonkarahisar'ın Dinar Çay Karayolu'ndan. Yola kimyasal bir madde döküldü. Asfaltta etkili olan kimyasal yağışlarla köpürerek yayılınca araçların kaportaları da mor renge boyandı.
15: Sadece sağ şeritte var mı durum boya? Bir de ince çakıl dökmüşler. Böyle.
9: Araçlarının halini gören sürücülerse büyük şaşkınlık yaşadı. Birçoğu soluğu oto yıkamacıda ve akaryakıt istasyonlarında aldı. Olayın ardından yoldaki madde itfaiye ekiplerince köpük ve suyla yıkanırken maddeyi ve nasıl döküldüğünü belirlemek için inceleme başlatıldı.
8: Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kavşakta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. O kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.
9: Aşırı hız, dikkatsizlik, işte her şey o birkaç saniyede oldu. Motosiklet sürücüsünün can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Ankara'nın Polatlı ilçesinden. 14 Ağustos gecesi yaşanan feci kazada motosikletle otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berat Koyuncu yola savruldu. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden motosikletliden geriye feci kazanın görüntüleri kaldı.
8: İstanbul Esenyurt'ta işe gitmek için evden çıkan genç kız motosikletli iki şüphelinin hedefi oldu. 100 bin lira değerindeki telefonu zorla elinden alan şüpheliler çevredekilerin müdahalesine rağmen kaçmayı başardı.
9: Gündüz vakti demediler, genç kızın elindeki 100 bin liralık telefonu çekip aldılar. Çevredekiler seferber oldu ama fayda etmedi. İstanbul Esenyurt'ta bir genç kız biraz sonra başına geleceklerden habersiz işe gitmek için evinden çıktı. Motosikletli iki şüpheli peşine takıldı. Motosikletten biri indi, genç kızın elindeki telefonu zorla çekti. 100 bin liralık telefonu kaptığı gibi kaçtı. Diğer şüpheli ise motosiklette bekliyordu. Çevredekiler müdahale etmek istedi ama hırsızlar çoktan kaçtı.
8: Yine İstanbul Esenyurt'ta miras anlaşmazlığı sebebiyle kavga çıktı, silahlar konuştu. Kuzeni tarafından çenesinden vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor.
9: Silah sesleri yükseldi. Miras kavgası kanlı bitti.
14: İlk defa bu ara sokakta kavga olduğunu görüyorum.
9: Olayın adresi İstanbul Esenyurt. Miras anlaşmazlığı iki aileyi karşı karşıya getirdi. Silahların konuştuğu kavgada bir kişi kuzeni tarafından çenesinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
14: Bismillah. Oha abi.
9: Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Kavgada kullanılan silahsa şüphelinin elinden alınarak polis ekiplerine teslim edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
8: Osmaniye'nin Düzici ilçesinde seyir halindeki bir tanker alev aldı. Yangını fark eden sürücü son anda kendini dışarı atmayı başardı.
9: Bir anda alevler ateş topuna döndü, ölümle burun buruna geldi. Yer Osmaniye Düzici. Seyir halindeki fuel oil yüklü tanker bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında tanker büyük çapta hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
8: Annelerimizin eli lezzetliydi. Bin bir çeşit yemek yapmayı bilirlerdi. Devir değişti. Genç kızların mutfakla arasına mesafe girdi. Özellikle Z kuşağı ya yemek yapmayı bilmiyor ya da sosyal medyadan gördüklerini yapmaya çalışıyor. Göz kararı tarifler yerine yemek videolarına bırakıyor.
16: Eşim çok beğeniyor yemeklerimi.
17: En güzel ne yaparsınız?
16: İçli köfteyi çok güzel yapıyorum.
17: Tarif varsa her şeyi yaparım. Pilavı internetten kendime öğrendim. Kuru fasulye yaparım. Onun dışında sulu yemekleri yapabilirim.
18: Muhteşem, muhteşem. Ben hayatımda bu kadar lezzetli bir şey yemedim.
19: Eski nesil annelerin hem el elleri lezzetli hem de sayısız tarif bilir. Peki bu gelenek yeni nesle ne kadar geçti?
20: Annem öğretmeye çalışıyor. Ama pek elverişli değilim. Yaşın yaklaşıyor işte, hani evlendiğinde kocana nasıl yemek yapacaksın? Cartürk işler soruyor.
21: Bence öyle mi peki?
20: Hayır değil. Ya kocam yapsın, ben ne yapayım?
19: Tarifler annelerin ezberinde, ölçü ise tam göz kararında. Peki ama Z kuşağı genç kızlar, onlar da anneleri kadar mutfağa hakim mi?
22: Tavuk makarna yapabilirim yani. Çocukken annem öğretti. Rutinimiz olsaydı alışkanlık haline gelirdi ve ezberlemiş olurduk yani tarifleri.
20: Domates yaparım, yoğurt çorbası yaparım.
23: Oh my god! Bu nasıl domates çorbası böyle?
19: Yeni neslin mutfak macerasında en büyük yardımcı internet. Evet. Yemeği hiç yaktığın oldu mu?
20: Çok oldu. Ateş çıkıyordu tavadan.
24: Yanık kokusu ondan mı geliyor?
25: Dibine tutmuş. Gayet güzel.
24: Güzel mi?
25: Zaten böyle olması gerekiyor.
19: Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer derler. Peki erkekler için bu kriter kaçıncı sırada?
26: Yemek benim için ikinci sırada diyebilirim.
27: Yok ben bunu yapamam. Yok ben bunu istemem. Bu yemeği beğenmiyorum. Yok ben bunu yap. Tamam sen beğenmiyorsun, ben beğeniyorum.
28: Bence kadın yemek yapmayı bilmeli ve aynı zamanda erkek de bence yemek yapmayı bilmeli.
8: Bizimkiler, mahallenin muhtarları, bunlar 90'lı yılların en sevilen komşuluk dizileriydi. Şimdi hem o diziler eskide kaldı, hem de o komşuluk, sosyal medya, yüksek katlı rezidanslar ve bunların gelmesiyle birlikte bireyselleşme de arttı. Komşuluk da maalesef adeta mazide kaldı.
29: Nasıl söndürdün balonlarını? Rezil oldular, rezil.
30: Komşu!
19: Bu görüntüler eskide kaldı. Artık komşuya bırakın camdan cama seslenmeyi.
31: Taşındığım yerde hiçbir komşumu tanımıyorum ben.
29: Efendim Sefa ile. Eyvallah komşum.
19: Ya da apartmana gelirken hoş geldin demeyi.
32: Hoş geldiniz.
33: Hoş bulduk. Sizi bekliyoruz ya.
34: Komşularımla pek ilişkimiz yok.
19: Artık insanlar oturduğu binadaki komşusunu tanımıyor.
35: Hepimiz birbirimize uzaklaştık.
19: Nerede o eski komşuluk ilişkileri?
35: Yok şu an güzelim, bitti artık. İnsanlar daha bireyselleşti sanırım.
36: Herkes bireyselleşti o yüzden.
19: Komşu komşunun külüne muhtaçtır normalde.
37: İşte ama o eskiden de o.
38: Mazide kaldı. Katlar çoğaldı. Yukarıda düğün var, aşağıda cenaze.
19: Kimine göre ise katlar arttı, komşuluk azaldı.
35: Yüksek katlı rezidanslarda insanlar daha da kopuyor.
31: Şu anda taşındığım yerde hiçbir komşumu tanımıyorum ben.
39: Sultan! Sultan! Dur koşma, şimdi çatlayacaksın. Ay dur. Ay. Kız gel. Seni bakkal Bahtiyar da istiyor. Aa.
19: Komşuluk eskisi gibi değil diyoruz ya, işte onların bir sebebi de kentsel dönüşüm.
31: Binamdaki bütün komşuyu tanırdım. Kentsel dönüşüme geçince şu an tanımıyorum ki, herkes dağıldı.
19: Şanslı olan yan komşusunu tanıyor.
36: Tek bir komşumu tanıyorum.
19: Yan komşunu.
36: Evet, yan komşum.
38: Yan komşumu tanıyorum. Artık komşuluk kalmadı. Bu sosyal medya da bizleri bitirdi.
19: İletişimi mi azalt?
38: Çok.
39: Daha canlı.
40: Bu gidişle maratona katılırız valla.
35: Hem sosyal medya hem de insanlar dışarıda kafelerde oturmaya daha çok başladı iş arkadaşları. Evlerde gidip gelmeye, komşuluk kahve, bir kahve içme, davet etme şeyleri azaldı artık.
38: Biri kek getirdi, biri yemek getirdi, biri çay getirdi. Ama komşuluğumuz çok iyiydi.
19: Bakın Gülhan Hanım'la Gülistan Hanım tam 35 yıllık komşu. Evet. Onlar adeta komşuluk geleneğinin devam ettiriyorlar.
36: Şu an beraber kahvaltı yaptık, yukarı çıkıyoruz.
38: 5 tane çocuk büyüttüm aynı binada.
36: Yani şimdi zor oldu.
40: Ali! Ali! Heh. Al çocuğu.
36: Ver bakayım. Hoppa.
40: Al şunu da.
36: Ne yapacağım ben bu çocuğu?
40: Söz vermiştin ya bakarım diye.
36: Ha tabii bakarım tamam.
40: Bugün işim çok. Daha eve dönüp temizlik yapacağım.
35: Ev alma, komşu al. O çok güzel bir şeydi. Ben onu korumaya çalışıyorum.
19: Kesin olansa tek bir şey var. O eski komşuluk ilişkilerinin özlenmesi. Var mı apartmandan tanıdığınız, sizin gibi yaşıtınız, arkadaşlarınız?
20: Yok.
19: İster miydin apartmanında seninle yaşıt bir arkadaşın olsun?
20: Kesinlikle isterdim ama maalesef olmuyor işte. Eve davet ederdim, oyun oynardım.
30: Adam şeyciymiş.
39: Seyit! Neciymiş?
8: Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün bağırsağında kitle tespit edilmişti. Kanser şüphesiyle patoloji sonucunu bekleyen Mengüç, sonuçların temiz çıktığını bakın nasıl duyurdu.
41: Kendimi alkışlıyorum.
0: Renkli kişiliği, sahnelerdeki enerjisi, şarkı ve danslarıyla tanındı. Arkamdan konuşmayın iki yüzlüler. Bu kez büyük bir korku yaşadı. Kanser şüphesiyle başlayan zorlu bekleyiş yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı. Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Benim aşkım çok güzel, çok güzel, çok güzel, ağzı güzel. İlk başta apandisit şüphesi vardı ancak yapılan kontrollerde bağırsağında kitle tespit edildi.
1: Allah hepinizden razı olsun. Sevildiğini bilmiyordum. O kadar dualar geldi ki.
0: Hayatının en zor sınavlarından birini veren Mengüç sevenlerinden dua istedi. Gözünü patoloji sonucuna çevirdi ve beklenen haber geldi.
1: Hiç kanser süresi yok.
2: Allah'a şükürler olsun Rabbim. Sizin duanızla Allah'ım razı olsun.
1: Çok dualar ama çok dua aldık.
0: O güzel haberle Tarık Mengüç'ün yüzü yeniden güldü.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'la telefonla görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
3: Orta Doğu'daki yüksek tansiyon, iki ülke arasındaki ilişkiler ve savunma sanayi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiçeği burnunda başbakanla ilk kez görüştü. Masada kritik konular vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı o görüşmenin detaylarını da paylaştı. Erdoğan, Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha ileri bir seviyeye taşınacağına inandığını söyledi. Görüşmenin ana gündemlerinden biri ise Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki işbirliğiydi. İki ülke arasında özellikle son dönemde savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye ve Birleşik Krallık'ın imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemine de vurgu yaptı. Sadece savunma değil, ticarette yatırım da masadaydı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım alanlarında belirlenen hedeflere ulaşılması için ortak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı bir Öcalan çıkışı daha geldi. Daha önce Öcalan'a statü isteyen Bahçeli, sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartlar oluşturulmalı dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gözden geçirilebilir sinyali de verdi.
4: Ağzını tutma! Sen kimsin?
0: Terörsüz Türkiye'yi hukuki zemine oturtan yasa mecliste tansiyonu yükseltti. İyi Parti ve MHP karşı karşıya geldi. MHP lideri sürecin hiçbir aşamasında ne ödün verdi ne de söyleminden vazgeçti.
5: Ayıp ya! Ayıp size! Ayıp!
0: Çerçeve yasa görüşmelerini 11 saat genel kurulda gözünü kırpmadan izledi. İmralı parantezini ise hep açık tuttu.
6: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımız önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması geldi. İmralı'nın şartlarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
7: Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
0: DEM Partililer zılgıtla kutladığı Bahçeli'nin çevresini sardı, tebrik ve teşekkür etti. Bahçeli de mecliste tarihi uzlaşıyla kabul edilen çerçeve yasayı yeni bir safhanın başlangıcı olarak niteledi.
7: Bu kapsamda AİHM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi gündeme gelebilecektir.
6: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.
0: Bu çıkış başkent kulislerinde Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir mesaj olarak değerlendirildi.
6: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Devlet Bahçeli süreçte kararlılık vurgusu da yaptı.
7: Süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız.
8: Ve bu haberin ardından sıcak gelişmeyle devam ediyoruz. Resmi gazetede çerçeve yasa yayınlandı. Resmi gazetede an itibariyle yayınlandı. Meclisten 467 vekilin imzasıyla büyük bir destekle çıkan çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanacaktı. Gözler o yasanın resmi gazetede yayınlanmasına çevrilmişti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede an itibariyle yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu sıcak gelişmeyi sizinle paylaşıyoruz. Tabii mecliste günlerce süren görüşmelerin ardından önce komisyondan ardından da genel kuruldan geçen çerçeve yasa an itibariyle resmi gazetede de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu kanunun, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber önümüzdeki süreçte de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli gelişmelerin tabii ki yaşanması bekleniyor. Beklenen yasa an itibariyle resmi gazetede yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde söylediğim gibi mecliste kabul edilmişti. 467 vekilin imzasıyla, onayıyla kabul edilmişti. Şu an itibariyle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlara vesile olsun paylaşımı da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı çerçeve yasa. Ve sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hayırlara vesile olsun şeklinde bu yasanın resmi gazetede yayınlandığını duyurdu. Önemli bir gelişme tabii ki. Resmi gazetede yayınlanması bekleniyordu. Ve o imzada atıldı. An itibariyle resmi gazetede de yayınlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu gelişmeyi hayırlara vesile olsun şeklinde duyurdu. Sosyal medyada paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibariyle yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hayırlara vesile olsun paylaşımı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önce yeni yasayı, çerçeve yasayı imzaladı ve an itibariyle resmi gazetede yayımlandı. Ardından bu resmi gazetede yayımlanan yeni gelişmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de mesaj paylaştı ve Gazi Meclisimizde 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibariyle yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin tarihi bir mutabakat örneğiyle meclisten geçtiğini belirtiyor ve artık resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber de yürürlüğe girmesiyle beraber de hayırlara vesile olmasını diliyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve AK Parti grubuyla beraber meclisteki bütün siyasi parti gruplarına yapıcı eleştirileri ve sürece katkılarından dolayı, tutumlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bundan sonrasına ilişkin de özellikle kurumlarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye bu süreci devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sıcak ve önemli gelişmeyi paylaştıktan sonra sıradaki haberimize devam ediyoruz. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dönemi ve sonrası belediye ihale süreçleri mercek altına alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından ihale süreçlerinin incelenmesine ilişkin müfettiş görevlendirildi.
9: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
0: Rüşvet soruşturmasında tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmuştu. İtiraflarıyla gündemi sarsan Muhittin Böcek ve sonraki döneme inceleme talebi geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve sonraki dönemi mercek altına alınıyor.
9: Su yönetimiyle ilgili bir protokol yapmıştık. Çok güzel projelerimiz var. Ama
0: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti. Bakanlığın izniyle görevlendirilen müfettişler belediyeye giderek incelemelere başladı. Çalışmada belediyenin ihalelerinde usulsüzlük bulunup bulunmadığı belirlenecek. İhale süreçleri ve şartnamelerin mevzuata ve usule uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Birden fazla ihale alan şirketlerin dosyalarında ayrıntılı inceleme yapılacak.
10: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına genelge göndermişti. Bu mücadelede yeni bir gelişme de yaşandı. 818 şüphelinin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.
11: Güçlü devlet olmanın yolu ancak güçlü adaletten geçer.
3: Organize suç örgütleri mercek altına alınmış, operasyonlar bir bir düzenlenmişti. Finans yapılarına darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 22 Haziran'da 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge göndermişti. Genelgede örgütlü suç soruşturmalarının uzman savcılar tarafından yürütülmesi ve kolluk birimleriyle kesintisiz koordinasyon sağlanması istenmişti. Çocukların suç örgütlerince kullanılmasından yasa dışı bahis ve uyuşturucuya kadar birçok başlık mercek altına alınmıştı.
11: Yasa dışı bahis, sanal kumar, sosyal medya terörleri, uyuşturucu suçları, yolsuzluk, çıkar amaçlı suç örgütleri, suça sürüklenen çocuklar gibi toplumumuzda milletimizi derinden etkileyen ve rahatsızlık oluşturan her türlü adli suç ve konularının üzerine kararlılıkla gideceğiz. Bu konuda kanuni düzenlemeler eksikse bunları da yapacağız.
3: Ve beklenen yeni adım geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 4 ayrı yeni nesil suç örgütü olan Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubunun finansal ayaklarına yönelik büyük bir mali soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 818 şüphelinin banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin kiralık kasaları da incelemeye alındı. Suç örgütlerinin gelirlerini kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve kumar üzerinden gizleme ya da aklama girişimleri de mercek altında. Bakan Gürlek, mücadelenin örgütlerin insan kaynağıyla sınırlı kalmayacağını söyledi.
12: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.
3: Gürlek, suç gelirleriyle güç kazanmaya çalışan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, İran ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Gündem bölgedeki son gelişmeler.
3: ABD-İran savaşı, İsrail ve Orta Doğu gündem yine yoğundu. Görüşmeler peş peşe geldi. Türkiye bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Diplomasi trafiği de hız kesmeden sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İlk olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde bölgedeki kritik başlıklar vardı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkesin devamına ilişkin sürdürülen müzakerelerdeki son durum değerlendirildi. Fidan'ın bir diğer temas noktası ise Irak bölgesel yönetimiydi. Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.
8: Mavi Vatan'da Yunanistan göndermeli çevreci karar alındı. Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege'de iki bölge deniz milli parkı ilan edildi. Türkiye ilk kez denizde milli park oluşturdu. Atina'nın iki deniz parkı girişimine sahada cevap verildi.
0: Yunanistan'ın deniz parkı hamlesine Türkiye'den cevap geldi. Ege'de iki deniz parkı ilan edildi. Milli Park Kanunu kapsamında ilk kez denizlerde milli park alanları oluşturuldu. Atina yönetimi çevrecilik adı altında Ege'de siyasi hamle yaptı. 2025'te Ege ve İyon Denizi'nde iki büyük deniz parkı ilan etti. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın çevre programlarını siyasi hamlelerine alet ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Uluslararası anlaşmalarla egemenliği kendisine devredilmemiş coğrafi formasyonlar üzerinde fiili durum oluşturulmaya çalıştığını duyurdu. Bu adımlar hukuken geçersiz dedi. Ankara, Atina'ya karşı benzer bir adım attı. Muğla, Fethiye ile Antalya, Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı ilan edildi. Türkiye'de Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez Deniz Milli Parkı oluşturdu. Yönetimini de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üstlendi. Türkiye bu sayede çevre denizlerindeki egemenlik haklarını güçlendirdi. Mavi Vatan doktrinini güçlendiren stratejik adımlarına bir yenisini ekledi. Ankara'nın hamlesi Birleşmiş Milletler haritalarına işlendi, tescillendi. Doğu Akdeniz ve Ege'deki dengeler Türkiye lehine tamamen değişti. Yunan basını Türkiye'nin bu adımla Meis Adası'nın çevresindeki tüm deniz alanını kuşattığını ve adayı tamamen izole ettiğini yazdı. Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı 21.706 km² devasa bir alanı kapsıyor. Deniz kaplı Kaplumbağaları ve deniz memelilerinin kritik yuvalama alanı olan bölge, Meis Adası çevresindeki deniz yetki alanı tartışmalarının odağında yer alıyor.
8: Yüksek hızlı tren biletlerine %6,45 oranında zam yapıldı. En yoğun güzergah olan Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 990 liraya çıktı.
13: Vatandaşımızın verdiği vergi ve onun verdiği yetkiyle burada hizmet yapıyoruz.
0: Yüksek hızlı tren biletlerine zam yapıldı. TCDD'de taşımacılık bilet fiyatlarını %6,45 oranında artırdı. En çok tercih edilen rotalardan Ankara-İstanbul hattında ekonomi sınıfı tek yön bilet 930 liradan 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir 511 lira, Ankara-Konya 458 lira, Ankara-Sivas hattında yolculuksa 1001 lira oldu. Konya-İstanbul arası YHT yolculuğunun yeni bedeli ise 1442 lira olarak belirlendi. Eskişehir-İstanbul bileti de 639 liraya çıktı.
8: Bir maçtan daha fazlasıydı. Tribünlere Türkçe ve Kürtçe, sahada rakip kardeşlikte biriz, terörsüz Türkiye pankartı asıldı. Ahmetspor Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor'u konuk etti. İki bakan da maçı yerinde izledi. Kardeşlik mesajı verdi. Kazanan terörsüz Türkiye oldu.
14: Biz spor birleştirici, iyileştirici güçle inanıyoruz.
15: Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacak. Bunu temin etmek için, buna şahitlik etmek üzere bugün sizlerle beraberiz.
0: İki bakan Diyarbakır'daydı. Ahmet Spor Erzurum Spor maçını izlediler. Doğu derbisinde tüm Türkiye'ye kardeşlik mesajı verdiler.
15: İnanıyorum ki bu süreci iyi yönetebilirsek, bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse terörsüz Türkiye sürecine mutlaka olumlu yönde katkı sunacağına inanıyoruz.
0: Tam bakan çiftçinin dediği gibi oldu. Tribünlere Türkçe ve Kürtçe, sahada rakip kardeşlikte biriz, terörsüz Türkiye pankartı asıldı. O pankart sosyal medyada gündem oldu. Pankarttaki dostluk titreşimleri dalga dalga bütün Türkiye'ye yayıldı. Süreç kapsamında güzel bir jest yorumları yapıldı.
14: Sporun bu birleştirici gücünü hep birlikte yaşamamız lazım.
0: Tribünler tıklım tıklımdı. Ne taşkınlık oldu ne gerilim yaşandı. Maç saha içinde kaldı. Ahmet Spor 3-0 galibiyetle ayrıldı ama maçın sonunda Türkiye kazandı.
14: Önemli olan bu ülkemizin birlik beraberliğine hizmet etmesi.
8: Tasarruf etmek, yatırım yapmak, finansal okuryazarlık yani parayı değerlendirme bilinci gerekiyor. Ama o bilinç her kuşakta geriliyor. Küresel bir araştırmaya göre 1940'ların baby boomer kuşağında %54 olan o rakam Z kuşağında %38'e geriledi. Yani son kuşak ne paranın değerini biliyor ne de onu nasıl değerlendireceğini.
16: Para tutmak bize göre değil abi. Gençlere tavsiyem geçsinler, içsinler, eğlensinler abi. Yiyeceksin, içeceksin, keyfine bakacaksın. Rahat takılacaksın, rahat olacaksın, özgür olacaksın abi.
17: Gençler yatırım yapmıyor, birikimi de tercih etmiyor. Üstelik paralarını günübirlik harcıyor. Peki gerçekten öyle mi? Bunun sebebi ne?
18: Zaman zaman harcıyorum. Zaman zaman da yatırım yapıyorum.
17: Artık biriktirecek misin?
18: Biriktireceğim tabii. Yani biriktirmek lazım.
17: Z kuşağının bir üyesi olarak yatırım yapıyor musunuz?
21: Ben şahsen yapmıyorum ama yapan arkadaşlarım da var ve keşke yapsam diyorum.
17: Sebebi ne?
21: Bana çok zamanım olmuyor.
22: Arkadaşlarla çıkınca abi aniden işte harcıyoruz parayı. Bir kenara atmak aklımıza gelmiyor.
23: Paramı değerlendiriyorum yani biriktiriyorum. Bence biriktirmek daha iyi.
17: Nesiller değişiyor, tercihler değişmiyor. Yatırım denilince, birikim denilince akla yine güvenli liman altın geliyor.
24: Bence de şu an altın daha en mantıklısı. Düştüğünde mesela biz alıyoruz, yükseldiğinde satıyoruz.
25: Her ay bir altın satın alımımız oluyor. O yüzden bir sıkıntı olmuyor bu konuda.
17: Yani yatırım yapacaksam da ben altından şaşmam diyorsun.
25: Aynen abi.
17: Ailelerin birçoğu çocuklarını yatırıma teşvik etmeye çalışıyor ama kolay değil. Çocuklar için birikim yapmak bir aile zor.
26: Günlük yiyorlar, günlük içiyorlar. Bittiği günde babalarından benim gibi adamlardan istiyorlar.
17: Baban bir gün yeter artık dediğinde ne olacak?
23: Yetmeyecek.
24: Onlar tabii ki de iyiliğimizi istedikleri için her zaman uyarıyorlar yani. Bir yatırım yap, bir geleceğin var işte.
17: Peki annen baban uyarıyor mu? Kızın paranı biraz da kenara koy.
23: Evet. Tabii ki de onlar da diyor. İşte şunu bunu yapabiliriz işte böyle yapabilirsin ileride daha iyi olur diyorlar.
17: Sana yatırım yapma fikrini kim aşıladı? Euro nereden aklına geldi?
23: Annem aşıladı. Bir de sizin kanalınızdan gördüğüm şeylerden.
8: Yatırım demişken altından bahsetmesek olmaz. Eskiden düğünlerimizin vazgeçilmezi çeyrek altındı. Şimdi çeyreğin yerini dolar ya da Türk lirası aldı. Peki altın fiyatları düğün geleneklerimizi nasıl değiştirir?
27: Eskiden akrabalara, komşuya altın taktığınız oluyor muydu?
28: Ne olacak 25-30 lirayla altın.
29: Altın çok ucuzdu. Komşuna falan hep çeyrek takardı.
30: Altın takılırdı düğününe destek olmak için yani.
27: Peki ya şu an takı geleneği değişti mi?
31: Değişti tabii ki. Çok değişti. İnsanlar artık her şeyin hesabını yapıyorlar.
27: Şimdi mümkün değil. Düğünlerdeki takı geleneği değişti.
28: Evet aynen öyle. Her şey maliyet ki şimdi. Gönül istese de yapamazsınız bu hayat şartlarında.
31: Eskiden biz komşularımızın çocukları evlendi. Biz altın takardık.
27: Artık en yakınlara dahi altın takılmıyor. Onun yerine dolar ya da Türk lirası takılmaya başlandı.
31: Kız kardeşim evlendi. 100 dolar taktım. Altın bile takamadım.
27: Düğünlere sık sık gidiyor musunuz yoksa artık seçerek mi en yakınları mı?
28: Seçerek. 2-3 arkadaş birleşiyoruz maddi olarak. Yani bir zarfa koyup veriyoruz.
32: Kendi düğünüm oldu çocuğumun. 15-16 tane altın taktığımız getirmedi. Hep bize para getirdiler.
33: Düğün olmasını istemiyoruz.
27: Onun yerine nikah. 1 gramın fiyatı 6800 lira. Çeyrek altının fiyatı ise 11.000 lira. Tam altına baktığımızda ise Onun da fiyatı 44 bin liradan satılıyor.
28: Altını şu anda kimse kimseye yakın da olsa takacağını zannetmiyorum. Para bir miktar.
27: Kimlere altın takıyorsunuz?
1: Bu sene hiç kimseye takmadım desem inanır mısınız?
2: En yakın kimse o.
1: Altını çok yakın akrabalarımız olabilir.
27: Şunun çocuğu doğdu.

0: 3.02. Sadece 45 saniyede koca bir bölge yıkıldı. Binlerce hayat yarım kaldı. Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Ama o büyük acı hiç dinmedi. Felaketin merkez üssü Gölcük'te kaybedilen canlar bir kez daha dualarla ve gözyaşlarıyla anıldı.
1: Allah'ım oğlumu kurtarın.
2: Kardeş başka yerde de var mıymış?
3: Merkez üssü neresi acaba?
4: Ooo ambulans yok mu ya?
5: Yasemin'i kaybettim.
6: Süre 45 saniyeydi. Ama o 45 saniye Türkiye'nin hafızasına bir ömürlük acı olarak kazındı. Depremin merkez üssü Gölcük'te saatler 3.02'yi gösterdiğinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi. Vatandaşlar denize karanfiller bıraktı.
7: Gece vardiyası 3.11 vardiyadan geldim, eve geldik. Tam ışıkları söndürmeye gerek kalmadan ışıklar komple kesildi. Yerden bir uğultu.
6: Çünkü 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan 7.4'lük deprem Kocaeli'den İstanbul'a, Sakarya'dan Yalova'ya kadar tüm Marmara'yı yıktı geçti. Binlerce insan o gece uykusunda yakalandı depreme. Resmi verilere göre 18.373 kişi hayatını kaybetti, 48.901 kişi yaralandı. Yüz binlerce konut ve iş yeri hasar gördü. Ve bugün 27 yıl sonra aynı yerde yine sessizlik var. Ama bu kez sessizliğin içinde dualar yükseliyor. Yalova'da anma programı sessiz yürüyüşle başladı. Anıt içinde yer alan deprem fotoğrafları sergilendi. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde depremde sevdiklerini kaybedenler mermer bloktaki isimlerin üzerine acıyla karanfil bıraktı.
8: Hepimiz doğal olarak çok üzünlüyüz. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı.
6: Sakarya'da da eller semaya açıldı. Hayatını kaybedenler için dualar edildi.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Her karanfil bir isme, her dua yarım kalan bir hayata, her gözyaşı unutulmayan bir hatıraya bırakıldı.

0: 27 yıl geçti. Çocuklar büyüdü, şehirler yeniden kuruldu. Ama bazı acılar zamanla geçmiyor. Çünkü 17 Ağustos sadece takvimde bir tarih değil.
1: ...17 Ağustos depreminin ardından Türkiye afet yönetiminde de dev bir teknoloji ordusuna dönüştü. AFAD 100 uyduya 150 bin kameraya bağlanıyor. Afetleri uzaydan izliyor. 175 bin kişilik arama kurtarma ekibiyle olaylara müdahale ediyor. İşte nereden nereye dedirten o çarpıcı değişim.
2: Sesimi duyanlar!
3: 99 adeta bir milat.
0: 17 Ağustos 1999 Gölcük 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 20 bine yakın can kaybı yaşandı. O gün afet yönetiminde kırılma yaşandı. Çaresizlik en büyük dönüşümü başlattı.
3: 150 binin üzerinde yine kameraya buradan bağlanabiliyoruz. İHA'larımız devrede. Şu anda 38 İHA'ya bağlanabiliyoruz bu merkezimizde.
0: AFAD küresel bir arama kurtarma gücü haline geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi mücadeleyi uzaya taşıdı.
3: 100 civarında uyduya yine bağlanabiliyoruz. Meteoroloji haritalarımız, canlı deprem haritalarımız, yine çığ vesaire diğer risk haritalarımız burada mevcut.
0: O dönem 300 olan personel sayısı 11 bini aştı. Arama kurtarma ekibi 175 bin, gönüllü 1 milyon 650 bin kişiye ulaştı. 1300'ün üzerinde iş makinesi var. 155

0: bin iş makinesine ise tek tuşla ulaşabiliyorlar.
1: 87 bin araca ve bunların 55 bin özel sektör olmak üzere takip sistemimiz var.
0: Türkiye afet ülkesi. Afetlerden dersleri çıkardı. Müdahale ve mücadele kapasitesini katladı.
1: 3 yıl gibi kısa bir süre sayılabilecek hani böyle bir büyük tablo karşısında süre içerisinde 455 bin konut işyerlere dahil olmak üzere tamamlandı ve vatandaşlarımıza teslim edildi.
2: Provokasyoncu ve soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu yine iş başında. Yaklaşan seçimlerde kaybetmemek için her yola başvuran Netanyahu bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı.
0: İsrail'de seçimler yaklaştıkça Netanyahu'nun tansiyonu yükseliyor. Anketlerde kaybettiği görülen İsrail Başbakanı son çare olarak manipülatif bir seçim kampanyasına başvurdu. Netanyahu'nun partisi Likud, Tel Aviv'deki dev reklam panosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan bir seçim afişi kullandı. Siyah zeminli afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İran dini lideri Müçteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yer aldı. Afişte onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin ifadeleri kullanıldı. Alt bölümde ise Likud Partisi'nin logosuna yer verildi. Reklama sosyal medyada tepki yağdı. Netanyahu'nun kendini kurtarmak için provokasyon peşinde koştuğu ifade edildi. İsrail'de son yapılan anketler Netanyahu'nun partisi Likud'un büyük oy kaybı yaşadığını gösteriyor.
2: Irak Kürt bölgesel yönetiminde tansiyon yükseldi. Başbakan Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisi patlayıcı yüklü İHA'larla hedef alındı.
0: Irak'ın Erbil kentinde sabah saatlerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi İran tarafından fırlatıldığını açıkladığı 2 Hadid 110 tipi patlayıcı yüklü İHA'nın Pirmam ilçesindeki hedeflere yöneldiğini duyurdu. İHA'lardan biri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisine isabet etti. İkinci İHA ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Teşkilatı'ndaki üst düzey bir yöneticinin ikametgahını hedef aldı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi saldırıyı sert biçimde kınarken saldırının arkasındaki tarafların sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacağı mesajını verdi. Saldırı Erbil'de güvenlik endişelerini yeniden artırdı.
2: Evet, bir sıcak gelişme daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Detayları İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Liderler görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanımız Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti. Paylaşımında bulunduğu İletişim Başkanlığı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı diyor İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada. Bir kez daha belirtelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Oldukça önemli bir görüşme çünkü hem de tarihi Mekke savunma anlaşmasının yapıldığı süreçte Trump bir paylaşım yapmış ve ülkeleri tebrik etmişti. Bu ittifakı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirmişti. İşte bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da telefonla görüştü. Hem Türkiye-ABD ikili ilişkileri hem de bölgesel, küresel gelişmeler ele alındı. Tabii ki İran'la ABD arasında gerilimin diplomasiye dönmesi noktasında ve diplomasiden azami oranda faydalanılmasına yönelik önemli olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran'la görüşmelerinin sürmesini temenni ettiklerini belirtti. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini de söyledi ve Trump'ın önemli bir adım olarak nitelendirdiği Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla birlikte bölgesel istikrar ve güvenliğin temini içinde güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir diğer önemli konu da tabii ki İsrail'in Gazze üstündeki soykırımı ve oradaki katliamlarıydı. Erdoğan Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını belirtti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Bu önemli görüşmenin detaylarını paylaştık. Bu gece önemli gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Önce resmi gazetede çerçeve yasa imzalandı ve yayınlanarak resmi gazetede yürürlüğe girmişti. Onu paylaştık ve bir diğer sıcak gelişmede ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin detaylarını sizlerle paylaştık diyelim ve sıradaki haberimizle devam edelim. Arnavutluk'ta polisten kaçan şüpheli Bayraktar İHA'nın gözetiminden kaçamadı. Aylardır aranan silahlı şüpheli günler süren hava takibinin ardından saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.
0: Arnavutluk'ta kaçışın sonu Bayraktar İHA gelene kadar sürdü. 2025'ten bu yana aranan 49 yaşındaki Yiliz Alan'ın yeri Bayraktar İHA ile yapılan takip sonucu belirlendi. Polis ekipleri günler boyunca bölgeyi havadan izledi. Şüphelinin Fuşe Kuruje yakınlarında başka bir evde saklandığı tespit edildi. Özel kuvvetler ve yerel polis ekipleri harekete geçti. Ormanlık alanda yakalanan Zala'nın üzerinde Kalaşnikov tüfek ve 3 şarjör bulundu. Zala, geçen yıl 2 kişinin öldürüldüğü suikastla bağlantısı olduğu iddiasıyla aranıyordu. Daha önce yapılan aramalarda evinde silah, patlayıcı, mühimmat ve uyuşturucu da ele geçirilmişti. Aylarca polisten kaçtı ama bu kez Bayraktar'dan kaçamadı.
2: Somali'de çatışma yeniden alevlendi. Somali ordusuyla silahlı gruplar karşı karşıya geldi. Ordu saldırının püskürtüldüğünü ve militanların da geride ölülerini ve araçlarını bırakarak kaçtığını açıkladı.
0: Somali Ulusal Ordusu Baydebo'da silahlı gruplara karşı operasyon başlattı. Operasyonda silahlı grubun ağır kayıp verdiği ve geri çekildiği bildirildi. Ordu açıklamasına göre silahlı gruplar son dönemde Baydebo'da güvenliği bozmak için girişimlerde bulunuyordu. Operasyonla beraber bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Olayların arkasındaysa Güneybatı eyaletinin eski yönetimine bağlı silahlı gruplar var. Eski yönetim Somali Federal Hükümeti ile ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Bunun üzerine 30 Mart'ta Somali ordusu Baydebo'ya operasyon düzenlemiş ve kontrolünü ele geçirmişti.
2: Almanya'da daha fazla çalışın çağrısı yapan Başbakan Merz kendi tatiliyle gündemde. Merz'in yaz izninin yaklaşık 4 haftaya uzaması ülkede yeni bir tartışma başlattı.
0: Almanya Başbakanı Friedrich Merz bu kez sözleriyle değil tatiliyle gündemde.
3: İş yaşam dengesi ve 4 günlük çalışma haftası gelecekte refahı sürdürmek için yeterli değil. Bu yüzden daha çok çalışmalıyız.
0: Almanlar daha fazla ve daha verimli çalışmalı diyen Mersin yaz izni yaklaşık 4 haftaya uzadı. 30 Temmuz'da tatile çıkan başbakanın göreve dönüş tarihini 2 kez ertelediği belirtiliyor. Mersin yokluğunda 5 Ağustos'taki kabine toplantısı yapılmadı. 12 Ağustos'taki toplantıya ise başbakan yardımcısı Lars Klingbeil başkanlık etti. Mertz'in yeniden kabinenin başına 26 Ağustos'ta geçmesi bekleniyor. Bu takvim gerçekleşirse başbakan tam 28 gün rutin hükümet programından uzak kalmış olacak.
4: Das könnte ja auch die Gelegenheit sein, jetzt so ein größer.
0: Mertz daha önce 4 günlük çalışma haftası anlayışına karşı çıkmıştı. Ekonominin güçlenmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini savunan başbakanın uzayan tatili ise Almanya'da eleştirilerin hedefi oldu.
2: Rusya-Ukrayna savaşı Kuzey Kore'nin kasasını doldurdu. Moskova'ya sağladığı mühimmat ve askeri destek ülkeye milyarlarca dolarlık gelir sağladı. Ekonomik dönüşümde uydu görüntülerine bakın nasıl yansıdı.
0: Kim Jong-un savaş zengini oldu. Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'ya mühimmat ve silah sağladı. Cepheye asker gönderdi. Karşılığındaysa önemli bir gelir elde etti. Kim Jong-un yönetimi elde edilen ekonomik kazanımları özellikle başkent Pyongyang'a yönlendirdi. Yıllarca geceleri büyük ölçüde karanlık alan Pyongyang'ın merkezinde aydınlık alanlar son 6 yılda yaklaşık 3 katına çıktı. Analizlere göre rejim elektrik tedarikinde başkentin merkezindeki yeni caddelere ve konutlara öncelik veriyor. Amaç ekonomik gelişimi ve rejimin başarılarını daha görünür hale getirmek. Başkentte yeni mahalleler kurulurken 40 katlı dev apartman blokları da Pyongyang'ın silüetini değiştirdi. Başkentteki dönüşüm yalnızca binalarla sınırlı değil, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller, QR kodla ödeme ve taksi çağırma uygulamaları kent yaşamında daha fazla görülüyor. Alışveriş merkezlerinde batılı moda markaları ve kozmetik ürünleri satılıyor. Rejim ayrıca ülkenin en büyük hastanesini ve Central Park büyüklüğünde dev bir sarayı hizmete açtı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Kuzey Kore'yi dünyanın en beklenmedik ekonomik başarı hikayesi olarak nitelendirdi. Ancak uzmanlara göre bu büyümenin bedeli ve getirisi Kuzey Kore toplumunun tamamına eşit dağılmıyor.
2: Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir her gece onlarca Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini söyledi. Sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Ben-Gvir Gazze'nin tamamında İsrail yerleşimleri kurulmasını ve Filistinlerin bölgeden ayrılmasını istedi.
0: İsrailli bakandan kan donduran sözler, soykırımcı Tel Aviv hükümetinin aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir Gazze için korkunç bir çağrı yaptı. Bir podcast programına katılan Ben-Gvir, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıları azaltma politikasını eleştirdi. Ben-Gvir'in önerisi ise insanlık dışıydı. Gazze'de her gece 30 ila 40 kişinin hedef alınarak öldürülmesini istedi. Üstelik yalnızca o anda tehdit oluşturan kişilerin değil, daha geniş bir grubun hedef alınmasını savundu. Ben-Gvir, Filistinlere yönelik insanlık dışı ifadeler de kullandı. Ardından Gazze'nin geleceğine ilişkin planını açıkladı. Aşırı sağcı bakan, Gazze'nin tamamında İsrail yerleşimleri kurulmasını ve Filistinlerin bölgeden ayrılmasının teşvik edilmesini istedi. Ben-Gvir'in Gazze'de Yahudi yerleşimleri çağrısı yeni değil. Temmuz ayında da İsrailli bakan ve milletvekilleri Gazze sınırına yürüyerek bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını talep etmişti. Şimdi gözler İsrail hükümetinin her gün bombalarla soykırıma devam ettiği Gazze'de atacağı yeni vahşi adımlara çevrildi.
2: Şırnak'ta Filistin'e destek için yola çıkan uluslararası konvoy Irak'tan geçiş izni alamayınca Türkiye'ye geri döndü.
5: Tekbir!
6: Filistin için yola çıktılar. Binlerce kilometre yol kat ettiler. Ancak Irak sınırında hayal kırıklığına uğradılar.
7: İbrahim Halil sınır kapısında geçişimize izin verilmedi.
5: Üstelik tarafımıza somut ve hukuki hiçbir gerekçe de sunulmadı.
6: 20 ülkeden aktivistin katıldığı uluslararası Filistin konvoyu 25 Temmuz'da Srebrenica'dan yola çıktı. Türkiye üzerinden Habur sınır kapısına ulaşan konvoy 11 Ağustos'ta Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında durduruldu. Irak merkezi hükümeti geçişe izin vermedi. Konvoy tampon bölgede 7 gün bekledi.
5: Taleplerimiz gayet açıktı. İnsani bir sorumlulukla yola devam etmek ve sivil bir dayanışma sergilemek. Ancak böylesine büyük bir insani kriz karşısında alınan kararların şeffafça açıklanması gerektiğine inanıyoruz.
6: Aktivistler Irak'a geçişlerine ilişkin kendilerine somut ve hukuki bir gerekçe sunulmadığını söyledi. Konvoy sözcüsü Hüseyin Durmaz amaçlarının devletlerle karşı karşıya gelmek değil, Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmak olduğunu belirtti. Son gelişmelerin ardından konvoy eylemlerini sonlandırdı ve Türkiye'ye geri döndü. Dönüş sırasında sınırda sıra dışı bir protesto yaşandı. Aktivist İsmail Tiryaki, Irak'a geçişlerine izin verilmemesini protesto etmek için sınır köprüsünden Hezil Çayı'na atladı. Akıntıya kapılmadan sudan çıkmayı başaran Tiryaki sloganlar attı.
2: Kimi doğuştan asabi, kimi sinirlerine hakim olamıyor. Ağızdan yanlış sözler çıkabiliyor. Sokakta olmasa da yargıda başını derde sokabiliyor. Yani ne kadar kızılsa da dilden dökülene dikkat etmek gerekiyor. İşte başınızı derde sokabilecek o kelimeler.
7: Ne oldu? Çekim hatası mı var? Allah seni bildiği gibi yapsın kameraman. İşte bu cümle Yargıtay'a göre hakaret içermiyor. Allah seni bildiği gibi yapsın.
8: Nasıl yani?
9: Ha?
7: Yargıtay'a göre hakaret değilmiş.
8: Allah seni bildiği gibi yapsın. Bence hakaret değildir.
10: Trafikte kullanıyorum ama bunu tabii ki duymuyor. Kendi içimden söylüyorum. Önüme kırarsa, şerit değiştirirse söylerim, salak derim.
7: Ulan, defol git, terbiyesiz, cahil gibi sözler her durumda Yargıtay'a göre hakaret sayılmıyor.
11: Defol git dese ben de ona aynı şeyi söylerim. Utanmadınız mı derim.
7: Bu Yargıtay'a göre hakaret değilmiş.
11: Vay! Olur mu öyle şey?
12: Her kötü ifade hakaret suçunu oluşturmuyor. Yargı bunları kaba söz olarak değerlendiriyor.
13: Cehenneme kadar yolum var. Allah Allah. Buraya oturduğum için mi?
14: Ciddi mi söylüyorsun? Bak onu bilmiyordum ya. Aslında olması lazım. Hani cehenneme gitmek iyi bir şey değil, kötü bir şey. Hakaret olması lazım.
7: Yargıtay sözün söylendiği koşulların dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Defol git.
15: Evet, cevabını mı soruyorsunuz?
7: Biri geldi size defol git dedi. Ne yaparsınız?
15: Sorgularım. Defol git sebebi nedir yani?
16: Salak kelimesi hakaret. İnsana salak denmez.
7: Cahil?
16: Cahil de öyle. Katılmıyorum.
7: Aptal.
17: Bence hakaret değil.
7: Pislik.
17: Bence hakaret.
7: Cehenneme kadar yolum var.
17: Hakaret.
18: Bunlar basit kalıyor. Hakaret daha ağır diye düşünüyorum.
2: Uçakta olay çıkartıp Türkiye'yi satın alırım diyerek büyük tepki toplamıştı. İşte o iş insanı Ankara'daki fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda yakalandı. İddialara göre Abdülkadir Özcan'ın evindeki zulasından 175 gram uyuşturucu çıktı, gözaltına alındı.
19: Ben Türkiye'ye satın alırım.
12: İşte bu sözlerle Aralık 2024'te uçakta sorun çıkardı. Sözleri büyük tepki topladı. İş insanı Abdülkadir Özcan'ın evinde 175 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
19: Bırak lan bırak. Gel buraya lan.
12: Başkentte eğlence mekanlarına yönelik yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında polis ekipleri harekete geçti. Birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hedefteki isimler arasında uçakta olay çıkaran bir iş insanı da vardı.
19: Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'ye satın alırım.
12: Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Abdülkadir Özcan'ın evine giren ekipler arama yaptı. İş insanının zulasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Özcan gözaltına alındı.
19: Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'ye satın alırım.
2: Telefonun ucundaki banka güvenlik koordinatörü yalanı bir şirket sahibine 22 milyon liralık vurgun olarak döndü. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli tutuklandı. Paraları saydıkları anlarsa kameraya yansıdı.
12: Bir telefon, bir yalan. milyonlar saniyeler içinde hesap değiştirdi. İstanbul'da kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtan dolandırıcılar bir şirket sahibini tam 20 milyon 875 bin lira ve 39 bin euro dolandırdı. Şüpheliler banka hesaplarında güvenlik sorunu olduğunu söyleyerek mağduru parayı farklı hesaplara aktarmaya ikna etti. Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturmada paranın organize bir şebeke tarafından farklı hesaplara dağıtıldığı belirlendi. Operasyonun ilk dalgasında 5 kişi tutuklandı. İkinci dalgada ise organizatör olduğu öne sürülen ve 36 suç kaydı bulunan şüphelinin de aralarında olduğu 8 kişi daha yakalandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabancayla uyuşturucu da ele geçirildi. 22 milyonluk vurgunun en çarpıcı görüntüsü ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin ele geçirdikleri paraları saydığı ve kuyumcuda bozdurduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Son yapılan operasyonda gözaltına alınanların tamamı tutuklandı. İlk operasyonda toplam tutuklu sayısı da 13'e çıktı.
2: Kayseri'nin Talas ilçesinde bir cani otelde kavga ettiği kadını 5. kattan attı. Katil zanlısı çektiği videoyla bıçakladığı kadını camdan attığını da itiraf etti.
9: Abilerim, canlarım, hakkınızı helal edin. Bana yap unutmadım.
12: Kavga ettiği kadını önce bıçakladı, sonra otelin 5. katından attı. Cani suçunu çektiği videoyla itiraf etti. Sözleri kan dondurdu. Kayseri'nin Talas ilçesinde bir otelde Selin Gökhan ve Nurettin Can Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada 30 yaşındaki Şahin Selin Gökhan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından da otelin 5. katından aşağı attı. Hızını alamayan cani asma kata düşen kadının üzerine de odadaki eşyaları fırlattı. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Nurettin Can Şahin polis tarafından yakalandı. Yürütülen soruşturmada tüyler ürperten bir görüntü de ortaya çıktı. Videoda Nurettin Can Şahin Selin Gökhan'ı öldürdüğünü itiraf etti.
9: Abilerim, canlarım, hakkınızı helal edin. Bana yap unutmadım. Başa geçin.
2: Evet, biri bir kadına kıyarken, canilik yaparken biri de aşkını bakın nasıl ilan ediyor. Osmaniye'de 71 yaşındaki bir adam hasta olan ve yürümekte güçlük çeken eşi için yaşadığı yayla evine kendi imkanlarıyla asansör yaptı. Sözleriyle de eşine olan aşkını bir kez daha ifade etti.
12: Yürümekte zorlanan eşi için yayla evine asansör yaptı. Aşk da kriteri zirveye çıkardı.
20: O benim zümrütü anka kuşum. Bu asansörler az bile. Kanatla da karım asansör, Allah'ın izniyle inşallah.
21: Asansör yaptı. Kolaylaştırdı bayağı.
12: Osmaniye'de yaşayan Hamdi Yaşar Kandemir ve eşi Döne Kandemir evliliklerinde yarım asrı devirdi. Yaz aylarını eşiyle Olukbaşı Yaylası'nda geçiren Kandemir, diyaliz hastası ve yürümekte zorlanan eşi için kendi imkanlarıyla asansör yaptı.
20: Yoldan evin yüksekliği, merdiven 60 basım yani geliyor. Kendi projemle, kendi imkanlarımla bu asansörü yaptım. Şimdi de çok memnunuz. 800 kiloya kadar taşıyor.
12: Çift asansörle evinin ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. 71 yaşındaki adam sözleriyle eşine olan aşkını bir kez daha ilan ediyor.
20: Hala da aşığım. 49 senelik evliyim. Eşim hasta olunca bu asansörü onun için yaptım. O benim zümrütü anka kuşum. Onun için her şeyi yaparım. Bu asansörler az bile. Kanatla da karım asansör, Allah'ın izniyle inşallah.
12: Döne Kandemir'de asansör sayesinde artık 60 basamak çıkmak zorunda kalmıyor. Evine rahatlıkla ulaşabiliyor.
21: Allah razı olsun, eşim bunu yaptı. İşte asansör yaptı. Kolaylaştırdı, bayağı kolaylaştırıyor. Çünkü merdiven çıkamıyorum. Bu kolaylaştırdı bayağı. Allah razı olsun eşimde. Teşekkür ederim.
2: İsmi Fiko. Çay dağıtıyor, müşteri karşılıyor. Ankara'da garsonluk yapıyor. Restoranın hem bel kemiği hem de maskotu. İnsan gibi davransa da, Çorumluyum dese de o bir robot. Yeri geliyor patronundan zam bile istiyor. İşte sempatik garson robot Fiko.
1: Buyur kardeşim, sen hızlı içiyorsun diye ben iki çayı birden getirdim. Artık sen de bir bahşiş atarsın buraya. Ağanın eline vurulmaz.
3: Tabii Fiko'cum, iki çayımı da alayım. Sana 5 lira da bahşiş vereyim.
1: 5 lira ne ya? Sana aa dedik, sen de 5 lira verdin. Fiko kadar başına taş düşsün senin.
3: Bakmayın böyle kızına. İsmi Fiko. Müşterilerle ilgileniyor, müşterilere çay dağıtıyor. Yetmedi, bir de öpücük atıyor.
22: Geldiği zaman direkt işte hoş geldiniz, sarılmalar. Bayağı bir hoşuma gitti. Sonra da yemeklerine bayıldım buranın.
3: Piş yükü Fiko'da. Fiko her işi yapıyor. Neler yapıyorsun Fiko? Sana neler yaptırıyorlar?
23: Hey kardeş, bütün işi bana yaptırıyorlar. Temizliği ben yapıyorum, çayı ben dağıtıyorum. Bütün iş yükü bende. Robot mühim neyim anlamadım ben de.
24: Hem güvenlik, hem garson şefi, hepsi bir arada.
3: Fiko ne kadar maaş alıyorsun?
1: Asgari ücret alıyorum ama asgari ücret benim yağ bakımıma bile yetmiyor. Patronumuz Sungur Bey de zam yapmıyor. Yalnız aramızda kalsın da böyle giderse Sungur Bey'e de çatacağım ha, bilgisi olsun.
25: Fiko'nun en kötü özelliği sürekli zam istiyor ya. İki adım çalışıyor zam istiyor. Ne işi öğrense hemen zam istiyor ya. Huysuz bir arkadaş. Bir de millete zam yaparsak kendi kavga ediyor onlarla. Ne oluyor yine Fiko, millete salça oluyorsun ya?
3: Ne oldu?
25: Ya zam yapmadık, ona zam yaptık diye millete sarıyor ya. Kavga ediyor herkesle ya. Fiko'cum, biz seni bunun için mi getirdik buraya?
3: Fiko sakin ol. Arada böyle sorunlar da olabiliyor. Fiko çok profesyonel bir şekilde dövüşebiliyor. Ama dövüşü bazen kötü yerlerde kullanıyor. Akıllı ol Fiko.
25: Akıllı ol, gözünü seveyim Fiko, akıllı ol.
26: Aslında robot demeye bin şahit ister. Farklı bir yapısı var. Sanki bizlerden biri gibi.
3: Fiko çok güzel dans ediyor. Biz de onunla beraber dansa ayak uyduruyoruz. Ama Fiko bizden daha iyi bir dansçı.
25: Fiko müşterilerimizi karşılıyor, hem de güler yüzlü, sempatik tavırlarla. Fiko dans ediyor, çay servisi yapıyor.
3: Fiko'nun memleketi ise dikkat çekiyor. Fiko, nerelisin?
23: Çorum Sungurluluyum elhamdülillah kardeşim.
3: Çorumluymuş kendisi. Buraya gelmemizin sebebi Fiko'yla tanışmaktı. Fiko bize ilk önce çok sıcak bir davranış gösterdi. Fiko'nun hatırı için bu kanadı denedik ama gerçekten kanatları da çok lezzetli.
2: Konya Ovası'nda kuraklık ve aşırı su kullanımı doğanın dengesini bozdu. Son araştırmalar ürkütücü gerçeği açığa çıkardı. Bölgedeki dev obruk sayısı hızla tırmanarak 740'ı aştı.
0: Toprak çatlıyor, obruklar peş peşe ortaya çıkıyor. Sayı 740'ı aştı. Tehlike her geçen gün büyüyor. Konya Ovası adeta alarm veriyor. Yer altındaki gizli tehlike her geçen gün daha da büyüyor. Konya Teknik Üniversitesi ve AFAD'ın envanter çalışmasına göre Konya Kapalı Havzası'ndaki obruk sayısı 740'ı aştı. Bu dev obrukların 700'ü Konya, 25-30'u Karaman, 8-10'u Aksaray'dı. Sadece Karapınar'da bu sayı 500'den 600'e çıktı.
27: Konya'da envanter çalışmaları esnasında 600 civarında obruktan söz ediyorduk. Günümüzde artık 700 civarında obruktan söz ediyoruz. AFAD'ın yapmış olduğu çalışmalar halen devam ediyor. Konya, Karaman, Aksaray için duyarlı, Konya için tehlike haritasının hazırlığı da devam ediyor.
0: Peki bu devasa çukurlar nasıl oluşuyor?
27: Obruk oluşumları aslında doğal jeolojik koşullara bağlı olarak meydana geliyor. Özellikle kaya yapısı son derece önemli. Suyla karşılaştığı zaman çözünebilir nitelikteki birimlerin olduğu yerlerde su ve kaya etkileşimi sonucunda yer altındaki küçük boşluklar büyük mağaralara evrilebiliyor ve zaman içerisinde mağara tavanlarının ağırlığını taşıyamayarak çökmesi sonucunda oluşuyor.
0: Süreci iklim krizi ve insan faktörü hızlandırıyor. Rekor sıcaklar ve kuraklık nedeniyle çiftçinin yeraltı suyuna aşırı yüklenmesi obruk oluşumunu doğrudan tetikliyor.
27: En önemli sorun obrukların tam olarak ne zaman oluştuğu değil, kesin verilerin olmayışı.
2: 101 yıllık bir ömür askeri törenle son buldu. Kore Savaşı'nda yaralanan, aylarca Japonya'da tedavi gören Kore gazisi Zeki Kural hayatını kaybetti. Son Kore gazilerinden Kural, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.
28: Helal eder misin?
29: Helal olsun.
28: Helal eder misin?
29: Helal olsun.
6: Bir ömür, bir savaş ve geride kalan koca bir hatıra.
30: Gazimiz şimdiye kadar herkese iyilik yapmıştır. Huzurlu gitti.
4: Mekanı da cennet olsun derim.
6: Son Kore gazilerinden 101 yaşındaki Zeki Kural, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kural son yolculuğuna uğurlandı.
5: TGRT FM Haber.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğim inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
13: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
14: Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
5: Şimdi reklamlar.
15: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
16: Burada.
15: YKS Türkiye dördüncüsü.
16: Burada.
15: YKS Türkiye 12.'si.
16: Burada.
15: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
14: Burada.
15: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
16: Burada.
15: Kickbox dünya şampiyonu.
14: Burada.
15: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
16: Burada.
15: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
30: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
4: TGRT FM. TGRT FM.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Derviş Muhammed Hazretleri, evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i âliye denilen büyük alim ve velilerin 20.'sidir. Kadı Muhammed Zahid Hazretlerinin, Kadi Muhammed Zahid Hazretlerinin kız kardeşinin oğlu olup aslen Şehr-i Sebz'in İmkene köyündendir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hazreti Ömer'in soyundandır. 19 Muharrem 970 1562 senesinde vefat edip Şehr-i Sebz'in İmkene köyünün kuzeyindeki Dasferar köyünde vefat edip, bu isim farklı şekillerde yazılmaktadır, buraya defnedildi. Bugün burasının, Özbekistan'ın Kaşkaderya bölgesinde bulunan Şehr-i Sebz'in biraz kuzeyindeki Kitap nahiyesinde yer aldığı bilinmektedir. Büyük alim ve kamil bir veli olan dayısı, Kadı Muhammed Zahid Hazretlerinden ders alarak yetişti. Kadi Muhammed Zahid Hazretlerinden ders alarak yetişti. Dayısına talebe olmadan önce 15 sene nefsinin isteklerinden kurtulmak için mücadele etmiş ve insanlardan uzak yaşamıştı. Bir gün ellerini açıp acizliğini ve çaresizliğini Allah-u Teâlâ'ya yalvararak arz etmişti. Aniden Hızır aleyhisselam gelip, "Eğer sabır ve kanaat istiyorsan, Muhammed Zahid'in hizmet ve sohbetine kavuşmakta acele et. O sana sabır ve kanaati öğretir." buyurdu. Hemen Muhammed Zahid'in yüksek huzuruna varıp, orada ilim tahsil etti. Güzel terbiye görüp, kemale geldi. Ziraatle meşgul olup, geçimini el emeğiyle temin eden, takva ve azimetle amel etmeye özen gösteren Derviş Muhammed Hazretlerinin medrese ilimlerine vakıf olduğu ve özellikle hadis okuttuğu bildirilir. Derviş Muhammed Hazretleri buyurdular ki, güzel ahlakın alameti 10 tanedir. 1. Fazla itiraz etmemek. 2. Adalet sahibi olmak. 3. Nefsini daima aşağı görüp kendini beğenmemek. 4. İnsanlarda gördüğü ayıpları örtmek. 5. Müslüman kardeşinin hatasını görünce hüsnü zan etmek. 6. Başkalarının eziyetine katlanmak. 7. Nefsine zulmetmemek. 8. Kendi ayıplarına bakıp başkasının ayıplarını araştırmamak. 9. Herkese karşı güler yüzlü olmak. 10. Herkese karşı yumuşak ve tatlı sözlü olmak. Güzel ahlakın en aşağı derecesi insanların yükünü çekmek, sıkıntılarına katlanmak ve bundan dolayı karşılık beklememek, günahkârlara acıyıp affedilmelerini dilemektir. Güzel ahlak nedir diye sorulunca, rızkı Allahü Teala'nın vereceğinden endişe etmemek, Allahü Teala'ya itaat edip Allahü Teala'ya isyan etmemek, insanlar ile muamelede günahlardan sakınmaktır buyurdu. Dört şey vardır ki, ilmi az da olsa bunlar, insanı Allahü Teala'nın indinde ve insanlar arasında en yüksek dereceye çıkarır. Bunlar hilm, yumuşaklık, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bunlar imanın kemalindendirler. Tasavvuf güzel ahlaktır. Kimin güzel ahlakı artarsa derecesi de artar. Güzel ahlak, kendinden olan şeyleri, iyilikleri küçük, sana başkasından geleni, iyilikleri büyük görmendir. Hazreti Ömer buyurdu ki, İnsanlara güzel ahlak ile muamele ediniz. Fakat onların kötü işlerinden uzak durunuz. Yahya bin Muaz buyurdu ki, Kötü ahlak, çok iyiliklerle birlikte bulunsa da faydası yoktur. Fakat güzel ahlak, pek çok kötülükler arasında da olsa faydalıdır. Ahlakı en güzel olanınız, şeref bakımından en üstün olandır. Denildi ki, her binanın bir temeli vardır. Dinin esası da güzel ahlaktır. Yüksek derecelere, üstünlüklere koşanlar, üstünlüklere kavuşanlar, ancak güzel ahlak ile kavuştular. Allahü Teala'ya mahlukat içinde en çok yakın olan Muhammed aleyhisselamdır. Onun yolunda olanlar, güzel ahlak sahibi olanlardır. Ümmü Derda buyurdu ki, Resulullah'tan işittim. Mizana ilk konulacak şey, güzel ahlak ve cömertliktir, buyurdu. Hazreti Ali rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz hadis-i şerifte buyurdu ki, Kim cennete iştiyak duyarsa, hayır işlerde yarışsın. Kim cehennemden korkup sakınıyorsa, şehvetleri terk etsin. Kim ölümden korkarsa, gayrimeşru olan lezzetleri ve kendisine musibetler getiren dünyaya düşkün olmayı terk etsin. İşin aslı, az yemek, az uyumak, şehvetleri, nefsin isteklerini terk etmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, amellerin en üstünü helalden kazanmaktır. Sırrı-i Sekati Hazretleri, insan dinini şehvetlerine tercih etmedikçe, dini için şehvetlerini terk etmedikçe kamil insan olamaz, buyurdu. Büyüklerden bir kısmı da, şehvetler şeytanın yularıdır. Kim onun yularını takınırsa, dünyada kaldığı müddetçe şeytanın bineği olur, buyurdu. Kurtuluşun anahtarı, gayzı, kızgınlığı yenmektir. Zaferin anahtarı ise, nefsin isteklerini terk etmektir. Yahya bin Muaz hazretlerine denildi ki, kurtuluşun alameti nedir? Nefse muhalefettir, dedi. Nefse muhalefetin alameti nedir? Denildi. Onun isteklerini, şehvetlerini terk etmektir, dedi. Günaha sebep olan şey nedir? Denildi. Nefsin şehvetleridir, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine denildi ki, Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur? Dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın, buyurdu. Denildi ki, işini nefsin heva ve hevesine bırakma, seni zulmete sürükler. Çünkü o, zulmetten yaratıldı. Büyükler buyurdu ki, mü'min, nefsini şehvetlerinden koruyup ıslah edince, nuru, melekût âleminde kandil içindeki lamba gibi parlar. Tûl-i emel, bitmek bilmeyen istekler, nefsin şehvetlerine dalmaya sebep olur. Bu da şüphelilere dalmaya, şüpheliler de harama düşmeye sebep olur. Haramlar ise insanın cehenneme gitmesine sebep olur. Bir kimsenin kalbinde kendisini nefsin isteklerinden, kötülüklerden koruyacak kadar ahiret düşüncesi yoksa, bunları terk etmeye güç bulamaz. Hazreti Ali buyurdu ki, kurtuluş üç şeydedir. Hüda, hidayette olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektedir. Kim nefsin isteklerini terk eder de, bunun neticesini kalbinde hissetmezse, henüz terk edememiştir. O yalancıdır. Derviş Muhammed, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala buyurdu ki, İhlas, benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan, sevdiklerimin kalbine yerleştiririm. Sehl bin Abdullah buyurdu ki, İhlas, kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Sehl bin Abdullah hazretlerine denildi ki, nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki, İhlastır. Çünkü nefis ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez. Yine buyurdu ki, İhlas, kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Hazreti Ali, amelimiz azdır diye üzülmeyiniz. Kabul olunmamasından korkarak üzülünüz buyurdu. Resulullah Efendimiz Muaz bin Cebel'e buyurdu ki, ey Muaz, ihlasla amel işle. Böyle olan amel, az da olsa sana kâfi gelir. Büyüklerden birine, ihlas nedir diye soruldu. O da, sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır, buyurdu. Buyuruldu ki, bir müddet ihlaslı olmak, ebediyen kurtuluşa sebep olur. Bütün muamelelerin doğru bir şekilde yapılması, iki şey ile mümkündür. Bunlar da, sabır ve ihlastır. Yahya bin Muaz buyurdu ki, amel üç şeye muhtaçtır. Bunlar ilim, niyet ve ihlastır. Peygamber Efendimiz'e ihlas nedir diye sorulunca, Rabbim Allah'tır demen, sonra da emrolunduğun gibi dosdoğru olmandır buyurdu. Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şerifte de buyurdu ki, kim Allahü Teala'nın rızası için ihlasla 40 gün ibadet ederse, kalbinden diline hikmet akar. Allahü Teala'ya 40 gün ihlasla ibadet eden her kulun kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, İnsanların görmesi ve takdir etmesi için amel etmek, iş yapmak, riya ve şirktir. İhlas ile amel edeni, sırf Allahü Teala'nın rızası için iş yapanı, Allahü Teala riyadan ve şirkten korur. Büyüklerden birine, İhlas nedir? Denilince, Allahü Teala'nın rızası için kulluk yapıp, İnsanların Allahü Teala ile olan muamelelerinde mahlukatı aradan çıkarmaktır. Bu mahlukların ilki de nefistir. Bu mahlukların ilki de nefistir buyurdu. İnsan Rabbinin büyüklüğü, azameti karşısında korkarak amel etmedikçe, işlerinde vera sahibi olmadıkça, verası İhlas ile, ihlası müşahede, müşahedesi Allahü Teala'dan başka her şeyden teberri, yüz çevirme etmedikçe kamil bir kul olamaz. Yine buyurdu ki, insanların en hayırlısı müminlerdir. müminlerin en hayırlısı alim olanlardır. Alimlerin en hayırlısı havf üzre olanlardır. Bunların da en hayırlısı ihlaslı olanlardır. İhlaslı olanların en hayırlısı da ihlası ölünceye kadar devam edenlerdir. Allahü Teala bir kimseye gazap edince verdiği üç nimetten onu mahrum eder. Birincisi, salihlerin sohbetine kavuşturur fakat istifade etmekten mahrum eder. İkincisi, o kula salih amel işlemek nasip eder fakat ihlastan mahrum bırakır. Üçüncüsü, hikmet verir fakat o hikmette sadakat göstermekten mahrum eder. Her şeyin bir saffeti vardır. Namazın saffeti de ilk tekbirdir. Namaza nasıl girmek lazımdır denilince buyurdu ki, kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna varıyormuş gibi, Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu ve kimin huzuruna çıkmakta olduğunu unutmadan girmek lazımdır. Namaza durduğunuz zaman hiçbir şey sizi meşgul etmesin. Kimin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet et. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Buyuruldu ki, namaz Allahü Teala'ya kavuşturur. Namaz Allahü Teala'dan kuluna hediyedir. İnsanlardan haya etmeyen Allahü Teala'dan da haya etmez. Bir kimsenin hayasının az olduğunu görürsen, bil ki onun nesebi bozuktur. Her şeyin bir vaizi, nasihatçısı vardır. Kalbin nasihatçısı da hayadır. Mümin için en üstün hazine Allahü Teala'dan haya etmesidir buyurdu. Günahları terk etmenin üç yolu vardır. Birincisi cehennem korkusu. İkincisi cennet ümidi, üçüncüsü de Allahü Teala'dan haya.

insanlara unuttururum, günahlarını silerim ve kıyamet günü hesap verirken günahlarını bağışlarım. Kim Allahü Teala'dan haya ederek ona kulluk yaparsa Allahü Teala da ona azap yapmaz. İsa aleyhisselam başkalarıyla birlikteyken de yalnızken de Allahü Teala'dan haya ediniz buyurdu. Haya nedir diye soruldu. Allahü Teala'nın razı olmadığı, beğenmediği her çeşit kötü ahlaktan sakınmaktır. Bunun alameti de haya bulunmayan yerlerden ve kimselerden uzak durmaktır buyurdu. Büyüklerden bazılarının kitaplarında şöyle yazılı olduğu görülmüştür. Bir insan insanlara vaaz ve nasihat vermek için aralarına oturunca omuzundaki ona müvekkil iki melek, ey Allah'ın kulu, o nasihati kendi nefsine yap. Allahü Teala'dan utan, haya et. Çünkü o seni görüyor derler. Hazreti Ali buyurdu ki, Allahü Teala'nın fadlına, ihsanına şükretmeyen, yarattıklarına şefkatli olmayan ve günahlarına pişman olup Rabbinden utanmayan dünyada belalardan ve ahirette azaptan nasıl kurtulur? Derviş Muhammed Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki: İnsanlar kaybettikleri iki şey için gözyaşı değil, gözlerinden kan akıncaya kadar ağlasalar onu bir daha geri getiremezler. Niye? Bitti çünkü. Nedir onlar? Firak-ı hemşinan, beraber oturduklarımız, beraber sohbet ettiklerimiz, güzel güzel dinlediklerimiz, sevdiklerimiz birer birer göçtüler. Onlar bir daha geri gelmezler, gelemezler. Zaten gelmeleri için teklif etsek kabul etmezler. Cennetteki bir Müslüman niye gelsin ki dünyaya? Onun için o giden ahbaplarımız, sevdiklerimiz için gözyaşı değil de gözlerimizden kan aksa geri gelmezler. Bir de kaybettiğimiz zaman, yani gençliğimiz, geçen günlerimiz, onları bir daha geri getirmek için yeri göğü yıksak bir daha geri gelmezler. O fırsat bitti. Vaktinin kıymetini bilmeyen neyin kıymetini bilebilir ki? Bir gün bir mübarek zat bir yerden geçiyormuş. Bakmış ki kürsüde bir hoca efendi vaaz veriyor. Allah Allah demiş. Ne anlatıyor? Gideyim bari ben de dinleyeyim. Dinlemiş. Hoca efendi vaazında çok güzel şeyler söylüyor. Mesela insana diyor, kabre girince dört şey soracaklar. Herkes bunun cevabını vermek zorunda. Parayı nereden kazandın? Nasıl harcadın? Allahü Teala'nın verdiği bu kıymetli vücudu nerede eskittin? Hangi yolda tükettin? Mutlaka Allah sana bir ilim vermiştir. Bundan insanlar nasıl istifade etti? Bununla sen Cenab-ı Hakk'ın rızasını nasıl kazandın veya kaybettin? Sonra müminlerin en kıymetli varlığı vakit, zaman. Çünkü bir kelime-i tevhid icabında teraziyi değiştirebilir. Allah dersin, cennete gidersin. Orada eğer terazide bir sıkıntı olursa perişan olursun. Niye onu değerlendirmedin diye sorarsa ne cevap verirsin? O hoca efendi bunları anlattı. O mübarek zat dinledi. O hoca efendi de kürsüden indi. Mübarek de yanına gitti. Dinle beni dedi. Senin bu anlattıkların çok kıymetli, çok güzel. Ama bu dinleyenler kapıdan çıkınca bunları unuturlar. Ben sana bir cümle söyleyeceğim. Sen onu bir dahaki sefere söyle de belki o akıllarında kalır. Söz şudur. Allahü Teala seninle beraberken sen kiminle beraber?

0: beraberdin. Ne muazzam! Her an Allahü Teala seninle beraberdi. Sen kiminle beraber oldun? Dolayısıyla düşünün ki Allahü Teala her an görüyor, biliyor. Biz de bu gaflet içinde gidiyoruz. İnsan öldüğü zaman dünya olarak ne elde ettiyse, nesi varsa hepsi sıfır. Neden? Hangi birini götürebilir ki? Evini mi götürecek? Hayvanlarını mı götürecek? Elbiselerini mi götürecek? Hiçbir şey götüremez. Dolayısıyla büyüklerimizin bize tavsiyesi, bunların hepsi birer emanettir. Emanet, kim vermişse onun rızasına uygun şekilde kullanılır. Bütün bu emanetleri Allahü Teala bize ihsan etmiştir, vermiştir. Ve emanetleri veren bir gün bu emanetleri geri alacaktır. Fakat ben sana şu şu emanetleri verdim. Ey kulum, sen bunları nerede harcadın, nerede eskittin diye sual sorduğu zaman ne cevap verebiliriz ki? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman suresinde buyuruyor ki: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Febi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Her şeyi size ben verdim. Verdiğim bu kadar nimetleri şimdi inkar mı ediyorsunuz? Gözü görmeyenler var. Ama senin gözün görüyor. Aklı olmayanlar var. Ama senin aklın var. Hiç yürüyemeyenler var. Allah muhafaza, boynundan aşağısı felç olanlar var. Ama sen rahat rahat gidip gelebiliyorsun. Nasıl bunları inkar edersin? Nasıl bunları kendine mal edersin? Bunlar benimdir dersin. Haşa, haşa! Her şey Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerdir, emanetlerdir. Sonra içimizdeki mekanizma, o kalp, böbrekler, karaciğer, akciğer, aklına ne gelirse, bütün bunlar nasıl çalışıyor? Sonra kalk, Allah'a karşı meydan oku. Allah muhafaza etsin. Onun için insan kavuştuğu nimetin kıymetini bilmezse, ne demek kıymetini bilmezse, kimin tarafından, niçin verildiğini düşünmezse, nankörlük ederse, bir gün o nimet elinden gider. Peki ama insan demek, beşer demek, şaşar demek. Yine büyüklerden biri buyurdular: mal ikiye ayrılır. Habis mal, hayırlı mal. Habis mal, kumar, hırsızlık gibi yerlerden gelen mal. Buna zekat da düşmez. Gelelim düzgün mala. Bu da ikiye ayrılır buyurdular. Hayırlı mal, hayırsız mal. Hayırlı mal, hayırsız para. Fark nerede? Efendim buyurdular, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. O halde her şeyimizle biz ahirete dönersek, o zaman Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşamış oluruz. Ve hayırlı mal Allah yolunda, ahiret yolunda harcanandır. O halde mümin eğer bunu niyet ederse, bütün kazandığı imkanların hepsi ahiretlik olur. Böyle bir düşüncesi, böyle bir niyeti yoksa, kazandıklarının hepsi felaketine sebep olur. Hesap veremez. Din, Allahü Teala'nın rızasına giden yoldur. Cenab-ı Peygamber de haber veriyor aleyhissalatu vesselam, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunun 72'si dalalette olacak. Bir tanesi rızayı ilahiye uygun olacak. Kim ya Resulallah? Sünnetime ve cemaatime tabi olan. Yalnız şeriatime demiyor. Hem şeriatime hem de eshabıma tabi olanlar kurtulacaklardır buyuruyor. Bir gün İbrahim Ethem Hazretleri yolda giderken acayip bir taş gördü. Ya Rabbi dedi, Hayırdır inşallah. Bu taş başka taşlara benzemiyor. Taşın yanına gitti. Taşın üzerinde bir yazı. Arkasını çevir de oku. Arkasını çeviriyor, okuyor. Ne yazıyor? Eğer bildiğinle amel etmiyorsan, niye başka amel öğrenmeye kalkışıyorsun? Müthiş! Eğer bildiğini yapmıyorsan, niye yeni bir şeyler öğrenmeye uğraşıyorsun? İşte nasihat bu. İlim edinmek içindir. İlim, ekmek su gibi al, ye, kullan ki faydasını göresin. Sen sadece beynine doldurursan, onu iblis de doldurdu beynine. Hatta meleklere hocalık bile yaptı. Ama kurtulmadı. Kurtulması için ne yapması lazım? Amel etmesi lazım. İcraat etmesi lazım. Onu da yaptı. Her yerde secde etti. Hatta gökyüzünde mel'unun secde etmediği yer yoktu. Ama ihlası yoktu. Yani bunları Allah için yapmadı. Kibri çoktu, kibirliydi. O kibri yüzünden Adem aleyhisselama karşı secde etmedi. Ebedi tard oldu, cehennemlik oldu. Hatta meydan okudu Cenab-ı Hakk'a. Dedi, tamam, bana kıyamete kadar izin ver. Sana ibadet eden bütün kullarını bozacağım. Cenab-ı Hak buyurdu ki, sen senin gibileri bozarsın. Benim kullarıma dokunamazsın. Buyur, serbestsin, yaşa. Onun için insanlar şu anda ikiye ayrıldılar. Hizb-ü şeytan, Hizbullah. Allah-u Teala'nın yolunda olanlar, şeytanın yolunda olanlar. Ahirete giden herkes pişman olacak. Cennete gidenler de pişman olacak. Cehenneme gidenler de pişman olacaklar. Cennete girenler, keşke biraz daha hayır yapsaydım, biraz daha hizmet etseydim, biraz daha ibadet etseydim. Cenab-ı Hakk'ın şu arkadaşlarıma ihsan ettiği nimetlere ben de kavuşsaydım diyecek. Cehennemdekiler ah diyecek. Biz niye buraya geldik? Arkadaşlarımız orada. Keşke biz de onlar gibi iman etseydik, ibadet etseydik, biz de şimdi onlarla beraber olurduk. Dinin aslı ilim, amel ve ihlas. En zor şey ihlas. Allah-u Teala buyuruyor ki, bana dua edin, kabul ederim. Ama ihlas varsa, ihlası yoksa o dua kabul olmaz. İhlas ne demek? Ya Rabbi, benim bütün arzum, bütün gayem sensin. Senin rızana talibim. Nefsimin, sağdakilerin, soldakilerin değil. Sen benim Allah'ımsın. Sen benim Rabbimsin. Senden başka kimseyi memnun etmek benim aklımdan bile geçmez. Sen var, her şey var. Bu mübarek zat hakkındaki bir menkıbeyi nakledelim. Dayısının sohbet ve hizmetinde bulunarak, tasavvuf yolunda ilerleyen ve hilafet alan Derviş Muhammed Hazretleri, tevazu ve manevi halini gizleme düşüncesiyle uzun süre Şehr-i Sebz'in köylerinde talebelere Kur'an-ı Kerim okumayı öğretip dini bilgiler vermekle meşgul olmuştur. Rivayete göre, Kübrevi Şeyhi, Hacı Muhammed Habuşani'nin halifelerinden Nureddin Muhammed Hafî, Şehr-i Sebz tarafına gelince, Derviş Muhammed Hazretleri bazı yiyecek hediyeleriyle bu zatı ziyarete gitti. Bir süre sohbet edip murakabeye oturdular. Derviş Muhammed Hazretleri müsaade alıp meclisten ayrılınca, Nureddin Muhammed Hafî, yanındakilere bu zatı ziyaret edip etmediklerini sordu. Yanındakiler onun bir şeyh olmadığını, çocuklara muallimlik yapan fakir bir adam olduğunu söylediler. Hafî ise onun büyük bir mürşit olduğunu söyleyip kendisinden istifade etmelerini tavsiye etti. Bu hadiseden sonra halkın Derviş Muhammed Hazretlerine karşı ilgisi arttı, etrafında sohbet halkaları oluşmaya başladı. Derviş Muhammed, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, İnsanlara vasiyetim, şu altı şeyi muhafaza etmeleridir. Birincisi, ahdi, anlaşmayı muhafaza etmektir. Ahde uymamak, alçaklıktır. İkincisi, söz verince tutmaktır. Üçüncüsü, Allahü Teala'dan gelen bütün bela ve musibetleri nefsine lazım bilip tahammül etmektir. Dördüncüsü, her halde ve her durumda Allahü Teala'yı unutmamak ve ona ibadet etmektir. Beşincisi, fakirliğine sabredip gizlemektir. Altıncısı, Allahü Teala'nın yolunda ona kulluk etmek için bulunmaktır. Salih bir insana en zararlı şey, nefsine kolaylık göstermesidir. Takva, seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şeyden uzaklaşmandır. Tevekkül, olan şey ile yetinmek ve olmayan şeye razı olmaktır. İman, Allahü Teala'nın gayba ait bildirdiği bütün şeyleri kalbin tasdik etmesidir. Riyazet, nefsi hizmetle kırıp Allahü Teala'ya ibadette gevşeklik göstermesine mani olmaktır. Her işine meşveret etmeden, danışmadan başlamamaktır. Böylece işin bozuk ve kötü olmasından korunur. Lüzumsuz veya zararlı yerlere bakmaktan gözü korumalıdır. Hadis-i şerifte Müslümanların odalarına gizlice ve kötü gözle bakanlar münafıktır buyurulmuştur. Yemek ve uyku öncesi dahil olmak üzere devamlı abdestli bulunmalıdır. Bunun faydaları çok olup bundan gafil olmamak lazımdır. Zaruret hali hariç gaflet ehli yani Allahü Teala'yı hatırlamayanlarla beraber bulunmamalıdır ki onların gafletleri sirayet etmesin, bulaşmasın. Boş sözleri dinlemekten sakınmalıdır. Kalbin fesat ve dağınıklığı çoğu zaman bundan doğar. Boş sözleri çok dinleyen dünya sevgisine müptela olup helak olmasından korkulur. Şöyle yapsaydım böyle olurdu, şöyle yapmasaydım böyle olmazdı gibi sözlerden sakınmalıdır. Bunlar münafıkların sözlerindendir. Hakkın dilediği oldu, dilemediği olmadı. Takdir ettiği olacak. Sadece Allahü Teala bize kâfidir. O ne iyi vekildir diye söylemelidir. Kaçınılmaz durumlar hariç, bozuk fırkalar ve bid'at ehliyle münazara etmemelidir. Bunların itikatlarını değiştirmeleri, normal olarak mümkün değildir. İlmi ve aklı az olan biri, bu münazara yüzünden sapıtabilir. Cahil, suyu fışkırmayan kaya, dalı yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen yer gibidir. Emanet ve vefakarlık, işlerin doğruluğu, yalan ve iftira da sözlerin cinayetidir. Akıl, müminin dostu, ilim veziri, sabır, askerlerinin komutanı ve amel ise silahıdır. İman ile amel, ikiz kardeş olup birbirinden ayrılmazlar. Haset edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini işlerinde gizler. Adı dost, fiili düşmancadır. Yumuşak başlı olanlar en sabırlı, derhal affedici ve en güzel huylu olan kimselerdir. Allahü Teala'dan haya etmek insanı cehennem azabından korur. Gaflet insana gurur getirir, helake yaklaştırır. Mümin dünyaya ibret gözüyle bakar. İhtiyacı için karnını doyurur. ondan konuşulduğu vakit nefret ve tenkit kulağı ile dinler. Halis bir ibadet, insanın Rabbinden başkasını istememesi, günahından başka şeyden korkmamasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir. Haya ve cömertlik, ahlakların en efdalidir. Kötü insan, hiç kimseye iyi zan beslemez. Çünkü o, herkesi kendisi gibi bilir. Kamil olan kimse, aklı arzu ve isteklerine galip gelendir. Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, İnsanlar üç kısımdır. Birinci kısım hayvanlara benzer. İkinci kısım meleklere benzer. Üçüncü kısım peygamberlere benzer. Birinci kısımda olanların maksadı, hayvanlar gibi yiyip içmektir. Bunlar hakkında A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde mealen buyuruldu ki, onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki daha da aşağıdırlar. İkinci kısımdakilerin maksadı, melekler gibi tesbih, namaz, oruç gibi ibadetlerdir. Üçüncü kısım insanların hizmeti, maksadı, aşk-ı ilahi, rızayı bari, muhabbetullah ve Allahü Teala'ya teslim olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, ilim talep etmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyurdular ki, birinin 1 lira hakkını ödemek, 1000 lira sadaka vermekten daha hayırlıdır. Kalbinde Allah korkusu çok az, dünya sevgisi çok olan ve haramlardan sakınmayan alim olduğunu söylerse şaşılır. Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur. İnsanların sefili, dini dünyalığa alet edendir. İlmi dünya için öğrendik. Ama ilim bize dünyaya değer vermemeyi öğretti. Müstehapları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da, marifete ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Birisine Allahü Teala'yı murakabe et dedi. O kişi bu nasıl olur deyince Allahü Teala'yı görür gibi ol buyurdu. İnsan nefis, şeytan, münafık gibi 3 düşmanla karşı karşıyadır ve bunlardan kurtulmak çok güçtür. Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimsede hayır yoktur. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, sonra yapmak, sonra muhafaza, sonra da yaymaktır. Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Abdullah bin Mübarek Hazretleri pek çok kez hacca gitti. Bir sene haçtan sonra rüyasında gökten inen 2 melekten birinin diğerine, bu sene kaç kişi hacca geldi dediğini duydu. Öbür melek 600.000 kişi dedi. Peki kaç kişinin haccı kabul edildi? O da bunlardan hiçbirinin haccı kabul edilmedi diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri bunun üzerine, bunu işitince üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Dedim ki bunca insan, bunca zahmet ve meşakkate katlanıp, dünyanın her tarafından hacca geldi. Çöller aşarak, zor şartlarda, büyük sıkıntılara katlandı. Bütün bu emekler boşa mı gidecek? Bunun üzerine o melek, Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında biri vardır. O hacca gitmeye niyet etmişti, fakat gidemedi. Lakin haccı kabul edildi. 600 bin hacıyı ona bağışladılar da hepsinin haccı kabul edildi dedi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri şöyle devam ediyor. Bunu işitince uykudan uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çaldım. Bir kimse kapıya çıktı. Adını sordum. Ali bin Muvaffak dedi. İsmimi sordu. Abdullah bin Mübarek dediğimde feryat edip kendinden geçti. Ayılınca gördüğüm rüyayı kendisine anlattım. Haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber 600 bin kişinin ibadetinin kabul edildiğini de haber vererek bana nasıl hayırlı bir amel işlediğini anlat dedim. O da anlattı. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim. Bu işimden 30 senede 300 dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Hanımım hamileydi. Komşu evden burnuna yemek kokusu gelince komşudan yemek istememi söyledi. Gidip onun arzusunu bildirdim. Komşum ağlayarak, "Ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü 3 gündür çocukların bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim. Çocuklara yemek pişiriyorum. Size helal olmaz," dedi. Bunu duyunca içime bir acı çöktü. Hac için biriktirdiğim gümüşleri getirip verdim ve "Bunu çocuklarına nafaka yap. Haccımız bu olsun," dedim. Deyince Abdullah bin Mübarek, "Allahü Teala doğru rüya gösterdi," buyurdu. Derviş Muhammed Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, "Nefsini bilen Rabbini bilir." Hadis-i şerifinin sırrına eren, nefsini sokakta gördüğü köpekten aşağı bilir. Nice küçük amel niyetle büyür. Nice büyük amel ise niyetle küçülür. Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan ondan kaçar. Ondan kaçan ise kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim. Din kardeşimin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir. İnsanların en alçağı kimdir diye sorulunca, din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır buyurdu. İlimde cimrilik yapan kişiye Allahü Teala 3 bela verir. Ya ölür, ilmi gider, yahut unutur veya kendine ilmi unutturacak kimseyle dostluk kurar, böylece ilmi gider. Ben peygamberlikten sonra ilimden daha üstün bir rütbe olduğunu zannetmiyorum. Alimlerden biri bir ihtiyaçla karşılaşınca onun ile meşgul olur, okuyamaz. Onun ihtiyacını giderip ilim öğrenmesini sağlamak daha makbuldür. İnsandaki en üstün haslet hangisidir diye sorulunca kâmil akıl buyurdu. Eğer o yoksa dediler, güzel edeptir buyurdu. O da yoksa dediler, kendisiyle istişare edilecek şefkatli bir kardeş buyurdu. O da yoksa dediler, devamlı sükût buyurdu. O da bulunmazsa dediklerinde ölmek buyurdu. Dünya sevgisi ve günahların istila ettikleri kalpten nasıl hayır beklenir? Allahü Teala'ya isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı, ona itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder. Güzel ahlakı bir cümlede hülasa eder misin diye sorduklarında, kızmamaktır buyurdu. Kendisinden daha aşağı derecede olan birinin nasihatini kabullenmek, yüksek derecelerden birine sahip olmaya işarettir. Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Nefsine karşı Allah-u Teâlâ'dan yardım istemeyen kimse, nefsine yenilir, mağlup olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Eshabıma dil uzatanlardan başka herkese şefaat edebilirim. Ümmetimden günahları çok olanlara şefaat edeceğim. Kur'an-ı Kerim'in başka sözlere üstünlüğü, Allah-u Teâlâ'nın mahlukata üstünlüğü gibidir. Ramazan ayındaki cuma günlerinin fazileti, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Zinada 6 afet vardır. Bunun 3'ü dünyada, 3'ü de ahirettedir. Dünyada olanlar, yüzünün nuru gider, rızkı kesilir, kötülüğe koşar. Ahirette olanlar ise, Allah-u Teâlâ gazap eder, hesabı zor olur, ebedi olan cehenneme girer. Cüzzam hastalığından kaçtığınız gibi, dünyadaki fuzuli işlerden kaçınınız. Leşten tiksindiğiniz gibi, nefislerinizi dünyadan tiksindiriniz. Kalplerinizi ahireti tefekkür ile aydınlatınız. Fuzuli dünya işlerinizden ve günahlarınızdan Allah'a tövbe ediniz ki, kıyamet gününün şiddetinden korunasınız. Kabir, müminler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kâfirler ve fâsıklar için ise cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kanaat, bitmeyen bir mal ve tükenmeyen bir hazinedir. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman ve kendi kovandan onun kovasına su boşaltman da bir sadakadır. Her şeyin bir menbaı vardır. Takvanın menbaı da ariflerin kalpleridir. Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. Her şeyin bir anahtarı vardır. Göklerin anahtarı da La ilahe illallah sözüdür. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Her şeyin bir şifası vardır. Kalbin şifası da Allah-u Teâlâ'yı zikretmektir. Her şeyin bir zekatı vardır. Evin zekatı da ziyafettir. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi de maldır. Şayet ümmetim Ramazan'da olan şeyi bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Şayet Ebu Bekir'in imanı bir kefeye, bütün bu ümmetin imanı öbür kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelirdi. Hiçbir gün yoktur ki, kabir ehline cennetteki veya cehennemdeki yeri gösterilmesin. Yanı başındaki komşusu aç yatarken, kendisi tok yatan mü'min değildir. insanlara galip gelen kuvvetli değildir. Esas kuvvetli, nefsine galip gelendir. Bir menkıbe nakledelim. Rivayet edilir ki, bir zaman Zeynel Abidin Hazretleri hastalanmıştı. Bir grup insan ziyaretine gelmişlerdi. Onlara buyurdu ki, buraya niçin geldiniz? Onlar da, seni sevdiğimiz için buraya geldik dediler. Bizi neden seversiniz deyince, oradakiler de, siz Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, torunu olduğunuzdan Allah ve Resulü için seviyoruz dediler. Buyurdu ki, kim Allah ve Resulü için bizi severse, Allahü Teala da kıyamet günü onu arşın gölgesi altında gölgelendirecektir. O gün o gölgeden başka gölge yoktur. Bu sevgilerinin mükafatını Allahü Teala cennette onlara verecektir. Lakin kim bizi dünyalık için severse Allahü Teala onlara da hesapsız rızık verecektir. Derviş Muhammed Hazretleri hasta kalplere şifa veren sohbetlerinde buyurdular ki, ilimle meşgul olup ona kardeş olan ölümünden sonra bile diridir. Halbuki onun cesedi toprağın altında çürümüştür. Cehalet sahibi toprağın üstünde yürüyor olsa bile ölmüştür. Dirilerden zannediliyor. Halbuki o yok olmuştur. Mübarek hocam buyurdular ki, fakr hali odur ki, kalpten Allahü Teala'dan başka her şey ile olan bağ koparılmalı. Dünya sevgileri oraya girmemelidir. Böyle bir sevgisi varsa silmeli. Çünkü bu sevgi birçok meşguliyetler çıkarır. Evliyalık yolunda bulunmaya mani olan sebepler meydana çıkarsa ve herhangi bir kimsenin kalbi o maddi ve geçici mülklere bağlanırsa, o kimse bu yolda bulunamaz. Kalpten mülk sevgilerinin ayrılmış olduğunun alameti, hiçbir halde kulda bir değişiklik olmamalıdır. Yani bir kalpte dünya muhabbetinin bulunup bulunmadığının alameti, bir şeyin olmasıyla olmaması arasında fark olmamasıdır. Bu şeylerin varlığı veya yokluğu onda değişiklik yapmamalıdır. Mülklerin varlığı onu şımartmamalı, yokluğu ise onu harekete geçirmemelidir. Hal böyle olunca hiçbir tehlikeli hal ona tesir etmez. Hatta bunun hali öyle olur ki, bir mülke sahip ise onun hali mülkü yok gibi olur. Şayet bir mülke sahip değilse onun hali sanki dünyaya sahipmiş gibi olur. Görenler böyle hissederler. Böyle bir kimse dünyada ve ahirette kendisi için bir makam görmez. Haline bakar ve kendini bir şey görmeyen, bir talepte bulunmayan kimseye benzetir. Kulun Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda bulunması, yukarıda bildirilen bu sıfatların hakikatine vardıktan sonra başlar. İşte bu hallerin sahipleri yüksek derece ve makam sahibidirler. Ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap. Kişi için en güzel süs, sükût, doğruluk ve vakardır, ağırbaşlılıktır. Allahü Teala'dan korkan kimselerle beraber ol. Bid'at sahipleriyle oturmaktan sakın. Bir gün emanet olarak bindiği bir atın üzerinde giderken, kendisine yolda bir mektup vermek istemişlerdi. Mektubu almayan Abdullah İbni Mübarek Hazretleri, bu atı sahibinden alırken sadece kendimin bineceğini söyledim. Başka ağırlık yükleyeceğime dair izin almadım. Bu yüzden sahibinin haberi olmadan bir mektup ağırlığını dahi yüklemeye kendimde bir selahiyet göremiyorum. Böyle yaparsam emanete hıyanet etmiş olmaktan korkarım diye karşılık verdi. Lokman Hakim oğluna şöyle nasihat etti. Yavrucuğum, alimlerin meclislerinde devamlı bulun. Hükemanın sözlerini dinle. Zira Allahü Teala yağmur suyu ile ölü toprağı ihya ettiği gibi hikmet nuruyla da ölü kalbi diriltir. Yavrucuğum, ilimden bilmediğini öğren, bildiğini bilmeyenlere öğret. Allahü Teala'yı zikreden bir kavim gördüğünde onlarla beraber otur. Olur ki Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuşlardır. Sen de onlar sebebiyle rahmete kavuşursun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Helal meydandadır. Haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. İnsanların çoğu bunları bilmez. Kim bu şüphelilerden kaçınırsa, dini ve ırzı için berat almıştır. Her kimse bu şüphelilere dalarsa, harama düşer. Bedende bir et parçası vardır ki, bu parça iyi olursa, bütün beden iyi olur. Bozuk olursa, bütün beden bozulur. Dikkat! O da kalptir. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Profesör Thomas Charlie İslamiyet hakkında şöyle der: Kur'an-ı Kerim'i okudukça onun alelade sıradan bir edebi eser olmadığını hemen hissedersiniz. Kur'an-ı Kerim kalpten gelen ve diğer bütün kalplere hemen nüfuz eden bir eserdir. Diğer bütün eserler bu muazzam eser yanında çok sönük kalır. Kur'an-ı Kerim'in göze çarpan ilk karakteri onun doğru ve mükemmel ve yol gösterici, dürüst bir rehber olmasıdır. Bence Kur'an-ı Kerim'in en büyük meziyeti budur. Bu meziyet diğer birçok meziyetlere de yol açmaktadır. Almanya'da dostum Goethe'ye İslamiyet hakkında topladığım bilgileri ve bu husustaki düşüncelerimi anlatmıştım. Goethe beni dikkatle dinledi ve en sonunda bana "Eğer İslam buysa hepimiz Müslümanız." dedi.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Profesör Ömer Faruk Abdullah, Amerikalı. ...1948'de Amerika'da doğan Profesör Ömer Faruk Abdullah, üniversite tahsilini tamamladıktan sonra İngiliz dili ve edebiyatı üzerinde yüksek lisans yaptığı sırada Müslüman oldu ve çalışmasını yarıda bıraktı. Hanbeli fıkhını esas alan doktorasını 1978 yılında tamamladı ve aynı yıl Michigan Üniversitesi Orta Doğu bölümünde profesör olarak çalışmaya başladı. Küçükken okumayı hiç sevmezdim ve Amerikalı insana sevgi duymazdım. Hatta içimde bu ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye gitmek, orada okumak duygusu gelişti. Küçüklüğümde Almanya'ya karşı içimde romantik duygular vardı. İnsanlarını idealindeki gibi düşünüyordum. Alman geleneğine, diline sevgim fazlaydı. 15 yaşındayken bir okulla anlaşarak Almanya'ya gittim. Fakat kısa sürede duygularımın gerçek olmadığını gördüm. Onlar da aynı insandı. Örnek alınacak bir yanı yoktu. Hatta oldukça hipokrat bir toplum olduklarını gördüm. 3 ay sonra Amerika'ya döndüm. Gençliğimin ilk çağlarında düzenli olarak kiliseye giderdim. Fakat zaman zaman gözümde kilisenin hiçbir manası kalmıyordu. Benim için Tanrı konusunda birli üçlü tartışmaları çok bulanıktı. Tanrı'nın üç kabul edilişi manası çok şüpheliydi, bunu sevmiyordum. Almanya'dayken Amerikalı bir talebeyle tanıştım. Bu genç ateistti ve çok okuyordu, anlattıklarıyla beni hayli etkilemişti. Freud'un bir kitabını verdi, bu kitap Hristiyanlığa karşı tavır almamda beni etkiledi. Almanya dönüşünde kendimde çok değişiklikler oldu. Soğuk bir tip olmaya başladım. Ailemle aram açıldı. Fakülte son sınıftayken bunalımlarım arttı. Büyük bir zihni çöküntü içine düşmüştüm. Korkunç kabuslar içinde adeta bunalmıştım. Birkaç ay hep psikiyatristlere gittim. Bir gün çimler üzerinde yalnız oturuyordum. Büyük bir zihni telaş içindeydim. Bir ara o düşüncemin arasında Tanrı konusunda bir inancım olsun diye yine içimden dua etmek geldi. Ve bir an God is one, Allah birdir diye düşündüm. O anda hafiflik duydum. Adeta uçuyordum. Rahatlayıp ferahlamıştım. Kalktım, odama gittim. Masadaki kağıtlara hep Allah birdir, bir olan Allah'tır şeklinde yazıyordum. Yüzlerce yazdım ve rahatladığımı hissettim. Ara verdiğim okula tekrar başladım. Hayatım güzelleşiyor, düzene giriyordu. Bu huzur içinde bir Alman kızla evlendim. Bu sırada okulumu bitirip Cornell Üniversitesi'nde edebiyat üzerine yüksek lisans yapmaya kabul edilmiştim.

1969 yılı tatilindeyken eşim bana bir kitap getirdi. Meşhur Afro-Amerikan hareketçilerinden Cleaver'ın bir kitabıydı. Okudum ve çok hoşuma gitti. Pek çok bölümünde Malcolm X'ten bahsediyordu. Bu kişiyi merak ederek Malcolm X'in otobiyografisini aldım. Kitabı bütün gün ve gece sabaha kadar okudum. Sabah olduğu vakit daha haç bölümünü bitirmiştim. Kalkıp pencereyi açtım. Sabahın erken saatinde berrak bir gökyüzü vardı. Oysa gökyüzü günlerce hiç açmamıştı. Tekrar masamın başına gittim ve düşünmeye başladım. Gerçek şu ki Malcolm X'in kitabında Allah, Tanrı ve God aynı şeydi. Daha önce ise Allah başka bir tanrıdır ve Müslümanlar ona inanır diye biliyordum. Fakat o zamana kadar bildiğim İsa'nın, İbrahim'in tanrısı benim inandığım tanrı değildi. Allah var, o Malcolm X'e yol gösterdi, şüpheye hiç gerek yoktu. Sonra dua etmeye başladım. İlk defa gerçekten dua ediyordum. Yani tam bir samimiyetle Tanrı'ya dua ediyordum. Ağlamaya başladım. İçimde bir şeyler olduğunu hissettim. Dünyamda, çevremde sanki bir şeyler vardı. Kendimi akıl almaz şekilde güçlü hissetmeye başladım. Hemen en yakın arkadaşıma God ve İslam hakkında bir mektup yazarak postaya verdim. Kararımı vermiştim. Gerçekten Müslüman olduğumu hissettim. Üstelik hiçbir Müslüman tanımıyordum, tanımamıştım. Sonra Kur'an-ı Kerim'i okumaya niyet ettim. Almanya'dan dönüşümde getirdiğim 4 kitaptan biri de Kur'an tercümesiydi. Diğer kitapları okumuş, Kur'an okumamıştım. Hemen kitaplıktan alıp okumaya başladım. İlk hissettiğim bu kitap ne kadar açık ve netti. Çok direkt ifade şekli taşıyordu. Çok sevdim. Anlatamam tabii. Halbuki İncil'i anlamak çok güçtü. İncil'de çok zor şiirli ifadeler vardı. Ne dediğini kolayca anlayamazsınız. Kur'an'da temel mana çok açıktır. Bunu okuyunca hemen anlarsınız. Tanrı birdir, oğlu yoktur ve ortağı yoktur. İnsanlar inanan ve inanmayanlar diye ikiye ayrılır. Bir insanı Allah inandırmadıkça, Allah onun inanmasını dilemedikçe siz onu inanmasını sağlayamazsınız ve onu inanan yapamazsınız. Müslüman olduğum günlerde Müslümanları, İslam'ın neler öğrettiğini ve kelime-i şehadet getirmeyi bilmiyordum. Kitaplardan kendi gayretimle İslam dinini öğrenmeye çalışıyordum. İslam ve Arapça çalışmamı daha sistemli ilerletebilmek için Chicago Üniversitesi Orta Doğu bölümüne başvurdum. İyi bir bursla kabul edildim. Doktoramı Hanbeli fıkıh üzerine tamamladım. Müslümanlığımın ilk zamanlarında bir cemaat içinde değildim. Tanıdığım iyi bir Müslüman yoktu. Okulda İslam ülkelerinden talebeler vardı. Ben onlarla görüşmek istediğim halde onlar bana ilgi göstermiyorlardı ve hep İslamiyet dışı hayat yaşıyorlardı. Yine ilk günlerinde Müslüman ülkelerden gelen talebelere telefon edip tanışmak istedim. Sırayla telefon ediyordum. Bu arada Çetin isminde bir Türk'e telefon ettim. Telefonda aynen "Biz 20. asırda yaşıyoruz, sen ise nelerden bahsediyorsun?" demişti. Buna benzer pek çok tecrübem oldu. Tabii ki ben bu insanlar için onlara inanarak Müslüman olmamıştım. Müslüman olduğum ilk zamanlarla bugünün arasında şüphesiz büyük farklar var. Müslüman için ilmi, İslam'ı bilmek çok önemli. Bu ilim olmazsa, İslam gerçeğiyle bilinmezse, Müslümanlar cemaat veya fert olarak bazı yapılmaması gereken şeyleri yapabilirler, teferruatla uğraşabilirler, dengeli olamazlar. Çünkü gerçekten ne yapmaları gerektiğini bilemezler. Bir şeyler yapmalı diye dine uygun olmayan şeyleri yaptıkları olur. Aynı zamanda şeytan çok yanlış şeyler yaptırabilir.

Allah-u Teala üç şeyi çok sever. Bir, cömertliği. İki, korkmadığı kimsenin yanında doğru söylemeyi. Üç, gizli yerlerde de Allah-u Teala'dan korkmayı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM.

hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni haftada birlikteyiz. Güzel bir hafta sonu geride kaldı. Hafif esintili, bazı yerlerde yağmur vardı. Bakacağız detaylara. Yavaş yavaş yazı tamamlamaya başlıyoruz. Yarısını bitirdik. Bugün itibariyle diğer yarısına geçtik. Bu diğer yarısı bizim için geleneksel olarak büyüklerin söylediğine göre daha serin yarısı. Eylül, Ekim, Kasım yine sıcak günler olacak ama artık yavaş yavaş yazı uğurlamaya başlıyoruz. Bu 15 gün de geçecek. Sonraki 15 gün artık okulların açılma telaşı, öğrencilerin eve dönüş telaşı, göçebeler geri gelecekler. Şehir kalabalıklaşacak. Her şehir için geçerli. Sadece tatil yöreleri hariç. Orada ise yavaş yavaş bir tenhalık başlayacak. İnsanlar evlerine dönecekler. Turizm şirketleri yavaş yavaş kendi içine çekilecek, tadilatlarını yapacak, düzenlemelerini yapacak ve yeni sezona hazırlanacak. Bu döngü hiç bitmeyecek. Yaşadığımız müddetçe her yılı, her mevsimi, her günü kendi kurallarıyla karşılayacağız ve yaşamaya çalışacağız. Üzerimize düşen neyse, ne yazıldıysa bize, nasibimizde ne varsa, elimizde avcumuzda ne biriktirdiysek, bunu sadece para olarak düşünmeyin. Bazen işimizi kolaylaştıran dostlar, bazen biriktirdiğimiz ve doğru yerde söylediğimiz kelimeler, bazen evimizin kenarında köşesinde birikmiş bir eşya, öyle olmadık zaman da öyle çok işe yarar ki almaya kalksanız bulamazsınız ama aradığınızda da bulamazsınız. Öyle enteresan eşyalar vardır insanın evinde. Böyle bir yerde temizlik yaparken ortaya çıkar ve dersiniz ki aa, bu buradaymış, bunu unutmayayım. Sonra ilk fırsatta unutacağınız şey yine o olur. İhtiyacınız olduğunda bulabilmekse biraz şansa kalır galiba. Ama ana kumanda masamızda Selim'le birlikteyiz. Biz bugün masamız Selim'e emanet. Ben Hülya. Güzel bir hafta diliyoruz herkese.

Efendim bugün 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü, o acı günü, o hani hem hava olarak da inanılmaz bir gündü, hatırlıyor mu bilmiyorum, yaş olarak şu anda bizi dinleyenlerin yaşı o günü hatırlamaya yetiyor mu, ama gerçekten çok sıcak bir dönemden geçiyorduk. İnsanların parklarda, bahçelerde uyuduğu, evlere giremediği kadar sıcak bir gündü. 27 yıl geçmiş üzerinden 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin. Hayatını kaybedenler, Gölcük depremi, Marmara depremi, her iki isimle de anılıyor. Hayatını kaybedenler elbette ki rahmetle anıldı. Arkasından biz coğrafya olarak başka depremler de yaşadık ve 6 Şubat'ta bir çifte depremimiz var maalesef. Kahramanmaraş merkezli bu depremde herhalde hemen herkesin hala zihninde. Arkasından yapılan konutlar, bölgenin yeniden kalkındırılması, insanların yeniden düzenlerine, evlerine dönmesi, o bölgede hep böyle insanların bir umutsuzluğu vardı, buralar böyle yıkık kalacak, yeniden bu bölge işte, ne bileyim, yeniden Hatay, yeniden Kilis, yeniden Antep, Gaziantep, yeniden bu bölgenin Kahramanmaraş, yeniden kalkınması çok zor olacak

gidenler, o dönemde deprem sebebiyle evleri yıkılan, o travmayla evlerini terk edenler bölgeye yeniden döndüler. Yeniden yapılan evlerinde depreme dayanıklı, güvende olduklarını hissederek işlerine, okullarına, ailelerine sarıldılar. Çok büyük acılar bunlar. Hani böyle konuşurken birkaç cümlenin içine sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ama yaşananlara baktığınızda hani Allah tekrarını göstermesin. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir yandan depremi, bir yandan depremden sonra bu durumdan istifade etmeye çalışan çıkarcıları gördük. Hala tartışılan konular kamuoyunda. İşte bu noktada aslında bize bir süreç de bir şey öğretti. Burada yine güvenmemiz gereken en güçlü kurum devlet ve onun kuruluşları. Denetlenen, yaptığını ortaya koyabilen, sorulduğunda cevap verebilen, kendi başına herhangi bir şey yapamayan devlet kuruluşları. O bakın şu anda mesela TOKİ'den bahsediyoruz. Bir devlet kuruluşu, APAT'a yapılan yardımlar ve onların vatandaşa nasıl yansıdığı. Ben o bölgede uzun süre çadırlarda insanlara yemek dağıtan, insanların acılarını dindirmeye çalışan, çocuklara okul gibi olmasa da en azından eğitim öğretim noktasında bir kopukluk yaşamaması için destek vermeye çalışan gönüllü insanlarla görüştüm, tanıştım. Orada anlattıkları, onların acılarını silebilmek için gösterdikleri cansiperane emek hakikaten takdire değer. Elimizden geleni kim ne yapabiliyorsa, ben aşçıyım, orada gittim yemek yaptım. Diğeri öğretmen, o öğretmenlik yaptı. Bir diğerinin küçük bir karavanı vardı, gitti duş karavanına çevirdi karavanını ve insanların o bölgede bir parçacık bir duş alıp bir temizlenip bir kıyafetlerini değiştirip birkaç gün en azından temiz olmalarına yardımcı oldu. Devletin kurduğu onlarca karavan, hem sıcak yemek, hem giysi, hem bazen de iş imkanı dağıttı. Yani devlet orada kurumları çalıştırırken de bölgedeki insanlardan istifade etti. Bütün bunlar bize aslında birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu da gösteriyor. Birlikte altından kalkamayacağımız dert yok. Rabbim vermesin, hep güzel gün göstersin. Artık bundan sonra madem ki ayağımızı yere vurduk ve yukarı doğru çıkıyoruz, çıkabileceğimiz en yüksek yere çıkmak bizden sonraki nesiller, çocuklarımız, torunlarımız için görevimizdir. Bu isteğe bağlı bir durum değildir. Şu anda bir Türk'ün Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan kim olursa olsun bir vatandaşın görevi kendinden sonrakiler için çalışmaktır. Ya ben yaparım, benim param var, ya ne olacak, ben de çalışmayayım gibi bir lüksümüz yok bizim. Biz çalışmak ve yakaladığımız bu ivmeyi gelecek nesiller geri dönüp bize ya ne yaptınız ki demesin diye çalışmak zorundayız. Bu ivmeyi kaybetmemek zorundayız. Bu isterseniz enflasyonu düşürmek deyin, isterseniz ürettiği malı iyi üretmek deyin, isterseniz şu anda radyoda yayın yaparken kendisine ayrılan süreyi doğru kullanmak deyin, isterseniz ana kumanda masasında Selim'in işini doğru yapması deyin, yazdığınız haberin kaynağının doğru olması deyin, bir masa tamir ediyorsanız herhangi bir yerinde bir çapak kalmadan temizlenmesi, düzeltilmesi deyin, bir ayakkabı tamir ediyorsanız o ayakkabının olabilecek en iyi şekilde tamir edilmesi deyin, bir güler yüz göstermekse eğer başında durduğunuz tezgahta gelen müşteriye, o zaman o deyin, adını siz koyun yaptığınız işe göre. Ama hepimizin görevi, borcu yaptığı işi en iyi şekilde yapmaktır.

Bu en son yaşadığımız 6 Şubat depremi, arka arkaya iki çok büyük deprem, hani bir tanesi bile yeterince yıkıcıyken üzerine bir ikincisi benzer şiddette. Onun altından kalkmak gerçekten çok kolay değil. 17 Ağustos 1999 sabaha karşı 2 geçe meydana geldi deprem ve 7.6 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. Sonra 7.4'e düzeltildi ama her ikisinde çok büyük olduğunu söyleyelim. Hayatını kaybeden 17.480 kişiden bahsediyoruz.

hayatını kaybedenler, evlerini kaybedenler, iş yerlerini kaybedenler, o zamanın şartlarında bu enkazın kaldırılması, bölgenin yeniden yapılması, o dönemde televizyonda işte İstanbul'da yıkılan yerler, hatırlarsınız Avcılar İstanbul yıkıldı diye önce anons edilmişti deprem. Tabii ki iletişim imkanları şimdiki gibi değil, insanlar birbirine ulaşmakta zorluk çekiyor. Yaptığınız yardımın bile bir yere ulaşması çok kolay değil o günün şartlarında. Şimdi geldiğimiz noktadaysa artık yaptığınız yardımın nerede kullanıldığını görebilecek durumdasınız. Yaptığınız yardım nerede kullanılmış? Devlet bu verdiğiniz yardımı nerede kullanmış? Bunu bile artık geriye dönük sorgulayabiliyorsunuz. Allah depremler göstermesin, afetlerinden korusun. Biz alacağımız dersi alalım. Türkiye bir deprem ülkesi. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bu şartlara göre yaşayacağız. Evimizi bu şartlara göre yapacağız. İş yerlerimiz, okullarımız depreme dayanıklı olacak. Şu anda mesela gündüz herkes bir yerde. Kimi evinde, kimi işinde, kimi sokakta, kimi kursta, kimi tatilde. İçinde bulunduğumuz bu mevsimde. Kışın okullar açık. Kimi okulda, kimi iş yerinde, kimi sokakta, kimi alışverişte, kimi dışarıda gezmekte, nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi bir insanın nerede olduğunu yine cep telefonundan çok rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi öyle bir yoğunluk, öyle bir karmaşa yaşanıyor ki o durumda. Biz düşünün deprem bölgesinde olmadığımız halde oraya yardım edebilmek için bile organize olmamız çok kolay olmadı. İşte bir yerlerden bir şeyler bulup bölgeye götürmek zannettiğiniz kadar kolay değil. Üreticileri aradık. Oradan bir şeyler bulmaya çalıştık, tırlar bulundu, onların içine yüklendi, dağıtımından emin olmak istedik, aradık devletin kurumlarını, valiliği karşıladı, ürünlerin depoda muhafaza edilmesini ve insanlara peyderpey sırayla dağıtılmasını sağladı. Çünkü o zamanın şartlarında, yani şu anda 6 Şubat depreminden bile bahsediyor olsak, deprem şartlarında insanların aldığı fazladan bir ekmeği bile saklayabilmeleri çok mümkün değil. Herkes şöyle düşündü, biz de öyle düşündük. İşte tırlar dolusu yardım var. Neden bu dağıtılmıyor? Bunun hepsinin bir anda dağıtılmasının hiç kimseye faydası yok. Bunun doğru sağlıklı şekilde depolanması ve ihtiyaca binaen, ihtiyaç olan yerlere dağıtılması lazım. İşte burada kurumların organizasyonuna ihtiyaç duyuyoruz ve bu ihtiyacı da devlet kurumları, ben kendi tecrübemi aktarıyorum, devlet kurumları fazlasıyla sağladı. Çok şükür ki elimizden gelenleri yapabilmek için bizi destekleyenler vardı. Yoksa insanın aklından çok şey geçiyor yapmak için, ama elinizi uzattığınız yerde eğer elinizi tutanlar yoksa tek başınıza yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ne güzel ki iyi dostlar biriktirmişiz. Hiç tanımadığımız yerlerden insanlar bu yardımların bölgeye ulaştırılması ve doğru yerlerde depolanabilmesi için bize yardım etti. Burada kurumumuzun adının çok çok çok kıymetli olduğunu söyleyelim. Kurumumuzun adını duyan, bizim yaptığımız yardıma ve onun samimiyetine güvendi. Elinden gelen yardımı yaptı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah dediğim gibi böyle afetler göstermesin bize. Artık bundan sonra hepimiz bu kentsel dönüşüm, şu anda yaşadığımız işte depreme dayanıklı evlere dönüşüm dememiz lazım ona aslında. Biz bu kentsel dönüşümü var olan küçük evi yıkıp yerine daha büyük bir ev yapmak gibi algılıyoruz. Halbuki kentsel dönüşümün şu anda tek bir mantığı var. Var olan depreme dayanıksız evi yıkıp yerine depreme dayanıklı bir ev yapmak. İşte buraya bir müteahhit giriyorsa tabii ki o da bir ev almak istiyor. Siz 100 metrekare evinizin kaç tane çocuğunuz varsa o kadar çocuğunuz kadar evi olsun istiyorsunuz. Benim evim 100 metrekare ev. Şimdi benim iki çocuk var, ellerinizden öper. Bize iki tane ev lazım. Ama senin bir tane evin var. O zaman ben izin vermiyorum. Biz şimdi hepimiz bu evde sığışıyoruz. Sen bana hem 80 metrekare vereceksin, hem bir tane vereceksin. Benim öbür çocuk ne yapacak? Şimdi deprem ve dayanıklı ev yapmanın altında böyle bir mantık yok. Tabii ki herkes çoluğunun çocuğunun güvende olmasını ister. Ama biz eğer müteahhitle bu pazarlıkları ahlaki sınırların dışına çıkartmaya çalışırsak o zaman süreç ilerlemez. İşte o zaman sonra diyoruz ki evler küçülüyor. Sen iki tane mi ev istiyorsun? Sana o zaman 50 metrekareden iki tane ev vereyim, üstüne de şu kadar para vere dönüyor iş. 50 metrekare evin içine sıkışmaya çalışıyorsunuz. Sonra ah ah diyorsunuz, yayla gibi evim vardı. Vardı ama o yayla gibi evin
depreme dayanıklılığı yoktu. 50 yıl, 60 yıl geçmiş. İstanbul için konuşalım. Bu şartlarda, bu kadar nemin içinde ara ara sarsıntılarla güç kaybeden bir binanın bir 50 yıl daha yaşamasını beklemek hayal. Ne yapacağız? Ya arada güçlendireceğiz. Ev kendimizin. O zaman kendi evimize yatırım yapabiliriz. Ama herkesin bir evi var ve eviniz 6 katlı. 6 ailenin bir araya gelip depreme dayanıklı bir şeyler yapabilmesi, dayanıklılık için bir şeyler yapabilmesi her zaman mümkün değil. O yüzden biz burada devlet kurumlarına güvenelim lütfen. Devletin şu anda kentsel dönüşüm için, eğer bir uygunluk raporunuz varsa, deprem için size bir uygunluk raporu, evet eviniz güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması için uygundur raporu verildiyse, bundan sonra artık kentsel dönüşümle ilgili noktalara giderek size bir yol haritası çıkartılmasını isteyebilirsiniz. Devlet bazen olduğu yerde var olan evinizin yıkılıp yerine sadece onun kadar bir ev yapılmasına izin verebilir. Bazen bir pafta olarak sizi birleştirip işte duvarlarıyla, yeşil alanıyla, otopark, altında dükkanlarıyla daha büyük bir alan, daha büyük bir site yapılmasına izin verebilir. Bütün bunlar aslında işte o kentsel dönüşüm danışma noktalarında size söylenecek. Belki orada niyetinizi ortaya koymak size başka kapılar açacak. Dolayısıyla burada da yine yapılabilecek en iyi şey kentsel dönüşüm noktalarına gidip oradan bir fikir almak olacak.

Takvim yaprağımız da bugün Gölcük depreminden rakamlardan bahsetmiş. 17 Ağustos 1999 Marmara bölgesinde Gölcük'te meydana gelen depremin izlerini, bugüne kalan izlerini bizimle paylaşmış. Takvim yaprağımız artık ikinci yarıya geçtiğimizi de hatırlatıyor, Ağustos'un ikinci yarısına, ve bir öneride bulunuyor: yayla çorbası, patates oturtma, salata. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet, bal, şeker, şifa olsun. Ben dün ilk defa pazı dolması yaptım, pazardan pazı aldım. Burada arkadaşlarla konuşmuştuk, hiç yapmamıştım daha önce. Ama gerçekten incecik yapraklar, bu ortasındaki damarları bazılarını çıkarttım, bazılarını ezdim. İncecik oldu, çok güzel. Bakalım akşam yiyeceğiz inşallah sağlıkla. Hazırlayalım, kenarda beklesin. Eve gittiğimizde yemek hazırlamak, o telaş olmadan sofraya oturalım, hanım hanımcık bir yemek yiyelim diye düşündük. Bakalım ne olacak efendim, beğenecek mi evdekiler de? İnşallah. Ben bir tane yedim, gayet güzel görünüyordu. Bir tane de Aybars'a verdim, o da gayet beğendi. Çok ince olmuş, çok, sanki herhangi bir yaprak yokmuş gibi dedi. Değişik bir yorum ilk defa yiyen birisi için. İnşallah tadı tuzu herkes tarafından beğenilir.

Bu bölüm için izninizi isteyelim. Sağlık konuşmak üzere ikinci bölümde birlikte olacağız. Bugün biraz bölgesel zayıflamadan konuşacağız. Bölgesel zayıflama konusunda özellikle şimdi yaz tatil diyetini uzaktan takip etmeye çalışanlar nasıl devam ettirebilirler bunu? Yazın diyetler sekteye mi uğrar? Bunu konuşacağız. Bununla ilgili notlar paylaşacağız sizinle. Yine dediğim gibi sağlık bizim için önemli bir konu. Elimizden geldiğince hem anne çocuk sağlığına hem genel anlamda hepimizin sağlığına dokunacak bilgiler vermeye çalışıyoruz. Dokunacak derken sağlığımıza zarar verecek değil, tam tersi. Nokta atışı yapıp bilmemiz gerekenleri konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden burada olacağız. Şöyle bir Türkiye Dünya gündemine bakalım.

0: Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şakir Volkan Erdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Volkan Bey.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok mersi. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün 40 yaş üstü kadın sağlığını konuşacağız. Aslında böyle kadın sağlığı deyince hep üreme çağı konuşuluyor. Hep böyle sanki tek konuşulacak kadın sağlığı ile ilgili başlık oymuş gibi.
1: Aynen öyle. Genelde 25-45 arası bizim için kadın, sonrasında biraz böyle emekliye ayrılma, istirahate çekilme dönemi gibi geliyor ama aslında hayat orada ikinci tekrar başlıyor.
0: Yani siz istirahate çekilseniz de sağlıkla ilgili beklentiniz, durumunuz ya da hastalığınız ve tedavisi durmuyor.
1: Aynen öyle. Aksine daha büyük sıkıntılar o yaşlarda başlıyor. En basitinden tecrübe ettiğiniz sıcak basmalarından tutun, çok konuşulmasa da İdrar kaçırmalar başlıyor.
0: Evet, evet.
1: Normalize ettiğimiz birçok şey aslında o yaş grubunda hastalık olarak karşımıza geliyor.
0: Tabii bu yaş grubunu konuşurken tabii bu yaşa nasıl geldiğine de bakmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Kadının herhalde. Bizim sürekli yayınlarda önerdiğimiz işte belli yaş dönemlerinde düzenli olarak jinekolojik sağlığın kontrol altında tutulması, bununla ilgili testlerin yapılması. Hep şunu söylüyorum, hangi branşla ilgili olursa olsun doktora gittiğinizde size bir takım sorular soruyor. Siz ona eğer bilimsel cevaplar veriyorsanız, yani bir sene önce yaptırdığınız bir check-up'ınız, yaptırdığınız bir tahliliniz, bir görüntülemeniz varsa doktor zaten size çok fazla soru da sormuyor.
1: Aynen öyle, çünkü biz buna hastanın öyküsü diyoruz aslında.
0: Hı hı.
1: Hikayesinden birçok şey yola çıkarak kendimize bir yol haritası belirleyip daha net sorularla her şeyi öngörüp bir şeyler söyleyebiliyoruz aslında. Öykü bizim için çok önemli.
0: Hı-hı.
1: Ne yaptı, bu zamana kadar neler yaptı, nelere gitti, neler yaptırdı, neler yapmadı.
0: Hı-hı.
1: Bunlar bizim ileriki tedavimiz için direkt köşe taşı oluşturuyor.
0: Bunu yaparken de tabii özellikle bu sorulara cevap verirken işte bazı şeyleri unutabiliyoruz, bazı şeyleri önemsemiyoruz. Ama o hastanın hikayesi dediğimiz kısım orada hakikaten doktor görmesi gereken her şeyi görüyor.
1: Aynen
0: mesela
1: öyle.
0: Bir yıl önce yapılan bir smear varsa, ona bakarak bey şu andaki durumu değerlendirebiliyorsunuz ya da bu nereden çıkmış dediğinizde bir yıl önce var mıydı yok muydu'nun cevabını görebiliyorsunuz.
1: Ya da şu anki durumu bir yıl önceye bakarak doğru bir durum mu? Ya bu acaba bir yerde bir problem mi var? Bu şimdi her şeye güvenmek diye bir şey de var. Yaptığımız her şeye her zaman güvenebilmek için hikayenin tutarlı olması gerekiyor. Bir yıl önceki simirde çok atipik bir şey görüp bu seneki simirde hiçbir şey görmemiş olmak çok anlamlı değil aslında gibi.
0: Ne oldu bu diyorsunuz
1: yani,
0: değil mi? Nereye gitti
1: yani
0: bu?
1: Hikaye bize gerçek yol haritasını gösteriyor. Nereye gidiyor, ne yapacak diye.
0: Şimdi biz bugün biraz böyle bölerek konuşalım. Bir jinekolojik sağlık tarafını aslında 40 yaşla birlikte kadının bedeninde ne değişiyor ve bu 40 yaşa nasıl girmek gerektiğini konuşalım. İkincisi bu yaşla beraber hayatımızdaki değişiklikleri, işte menopozu, premenopozu, belki yaşa göre siz buna artık premenopoz mu demek lazım?
1: Premenop- 40 yaşta. 40 yaş aslında şöyle, menopoz dediğiniz şey bir kapı değil. Kapıdan çıktım pat diye ben menopoza
0: keskin
1: girdim.
0: Keskin bir değişim değil,
1: değişim
0: yani.
1: Değil. Aslında bir stroke'un eğrisine göre 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 40'ta bir koridora giriyorsunuz. Her kadın bir şekilde koridora giriyor. Türkiye yaş ortalaması menopoz için 50 olarak kabul edelim. Siz bir 10 yıl boyunca koridorda yürüyorsunuz. Kimisi bu koridordan ilk kapıdan çıkıyor. 41'de menopoz oluyor. Normalin erken varyantı oluyor. Kimisi 55'te çıkıyor bu koridordan. Normalin geç varyantı oluyor. Ama bu koridorun uzunluğu tamamen kişinin kendi özelliklerine bağlı.
0: Peki bunun uzun veya kısa olması bir belirti midir? Yani kadın sağlığı açısından olumsuz bir şey midir, yoksa tamamen kişisel bir normal midir?
1: Kişisel bir normal. Normalin varyantı zaten. 40 yaş üstü bizim için menopoz.
0: Her an olabilir.
1: Evet, aynen öyle. Her an olabilir diyoruz ama aslında tanıya baktığınızda kitabi olarak menopoz şu demek. Geriye yönelik bir yıl boyunca hiç adet görmemiş kadına biz menopoz diyoruz. Yani bana hastalar geliyor.
0: Buradaki düzensizliği menopoz gibi addetmemek lazım.
1: Evet, evet. Aslında koridorda yürüdüğünü belli ediyor bu. Yani şunu düşünün. Bir hikaye var ya, çocuk ilk olarak 4 ayak başlıyor, sonra 2 ayak gidiyor, yaşlanınca 3 ayak, sonra 4 ayak gidiyor diye. Aynen öyle, menopozun eğrisi de öyle. Yani daha doğrusu kadın sağlığının hormonal dengesi de öyle. İlk adete başladığında dengesizlik yaşıyor. İşte ilk 2 yıl az oldum, çok oldum. Günü şaştı, şöyle oldu, böyle oldu. Aynısını menopoza uyarlayın. Kapanış da aynı. giriş de aynı, evet, kapanış da aynı.
0: Tabii eğriden bahsediyoruz aynen dediğiniz öyle gibi. Bir taraftan bunu normal kabul etmek lazım ama tabii hormonal değişim, duygusal değişimi de beraberinde getiriyor.
1: Kesinlikle.
0: Sanki tek göreviniz üretken, hani kadın olarak tek göreviniz çocuk dünyaya getirmekmiş, evet, ve artık bunu yapamayacakmışsınız, evet, gibi hissediyorsunuz.
1: Eksik hissediyorsunuz. Dediğiniz şey çok
0: doğru. Halbuki o yaşta sorsanız kaç kadın çocuk sahibi olmak ister?
1: Asla. Yani çok çok az. Ben üremin endokrinolojisiyle uğraşıyorum. Tüp bebek uzmanıyım aynı zamanda. Hani benim deneyip de başarılı olmamış hastaları bırakırsak ilk defa 40'ından sonra, ya ben daha doğrusu ilk defa deyip devamını istiyorum. İşte iki çocuk var evde, bir daha istiyorum. 40'tan sonra gelen hastam yok gibi bir şey. Evet, ilk çocuk için gelen çok ama devamında yani üreme fonksiyonlarını tamamlamış demek çok uygun olmasa da, tamamlamış herhangi bir hastam gelip de bana 40'tan sonra 4. çocuğu istiyorum, 3. çocuğu istiyorum demiyor.
0: Tabii aile bütünlüğünü oluşturduysa, evet, insan 40 yaşından sonra ona aynen yeni öyle bir çocuk istemek çok ekstrem sebeplerle kesinlikle olabilir belki. Ama yine de böyle baktığınızda şu premenopoz, özellikle de kapınızı erken çaldıysa, duygusal bir değişime de yol açıyor. Aynı zamanda bu hormonal değişim bazı hastalıkları da tetikliyor.
1: Hastalık değil, durumları, kondisyonları tetikliyor aslında. Aslında var olan genlerde gizli olan saklı kodlar var. Son kullanma tarihi var genlerin, öyle düşünün. Best before, bir yerden sonra o genler kullanılmaz oluyor ve fonksiyon kaybediyor. Ve yaş geçtikçe, yaş aldıkça, atıyorum kolajen doksunuz oluyor. Kadının pelvik taban dediğimiz desteklerinde bozulmalar başlıyor. İşte idrar kaçırmayı destekleyen.
0: Bundan mı kaynaklanıyor?
1: Tabii ki de bunlardan kaynaklanıyor. Yani kadının benzin aslında hormonlar. Hem benzin bitiyor, hem genlerdeki son kullanma tarihi yaklaşıyor. Bunların üst üste binmesiyle beraber duygu durum bozuklukları da eklenince, hadi geçmiş olsun.
0: Hadi bakalım. Bu yola giriyoruz ama yolu böyle anlatmak çok kolay değil.
1: Kesinlikle. Bu yolu kocalardan dinlemek lazım aslında.
0: Bilmiyorum. Çok mu sinirli oluyor kadınlar?
1: Kesinlikle. Ya ben kendi annemden örnek vereyim. 13-14 yaşındaydım galiba. Annem benim sigara falan asla kullanan birisi değil. Gece 3.30-4 bir duman altı oldu. Anlamadık böyle ne olduğunu. Babama da arkadaşları bir yerden böyle tütün mamulleri getirmişler. Allah Allah, ne oldu? Babana sinirlendim dedi, bir sigara yaktım.
0: Sanki böyle hep içiyormuş.
1: Nasıl ya anne, hani sen öyle oğlum dedi yani. Bu böyle bir şey. Hani 30 yıldır tanıyorsun, yapacak bir şey yok.
0: Bir değişim yaşatıyor insana, kabul etmek lazım. Peki şimdi bizim dediğim gibi aslında ikiye ayırarak gidelim. Bazı belirtiler, bazı durumlar var ki menopoz ya da 40 yaşında olsanız da olmasanız da olabiliyor. Ama biz 40 yaşla birlikte kadında nelerin değiştiğini ve daha çok nelerin ortaya çıktığını konuşalım bugün. Özellikle işte biraz önce söylediğiniz o idrar kaçırma, bunu mutlaka konuşmak lazım. Çünkü kadınlar bu konuyu çok da rahat konuşmuyorlar.
1: Yapılan çalışmalar, muayeneye gelen 40 yaş üstü kadınların sadece %20'sinin sorun yaşayanlardan bahsediyorum. Sadece %20'sinin bu sorunu sorun olarak atfedip anlattığını söylüyor.
0: Peki diğer türlü sordukça mı ortaya çıkıyor?
1: Aynen öyle. Yavaş yavaş soruyorsunuz. Benim standart muayene sorularım arasında idrar kaçırma en sonda yer alır. Çünkü önce bir güvenini sağlamam lazım. Bir rahatlasın hanımefendi. Bir gevşesin. Ondan sonra sorayım da bana net cevap versin diye.
0: Doğru cevap.
1: İlk başta sorduğum zaman genelde şöyle oluyor. Tabii ya, normal. Kadınlık da var. Daha çok böyle yuvarlakça, yani bu normalize ediliyor.
0: Peki normal bir şey mi kadının idrar kaçırması?
1: Asla değil. En basitinden şunu sorun. Ben hastaları anlatırken şunu söylüyorum. Çevrenizde hiç yaşlı olup düşüp kalçasını kıran var mı diye soruyorum. Herkesin var. Hikayeyi dinlediniz mi diyorum ya. Neden kırdı? Genelde hep hikaye %99 lavaboya giderken oluyor. Neden? Kaçırmak istemediği için hanımefendi.
0: Acele ediyor.
1: Acele ediyor. Body body yürüyor. Yağlıya takılıyor. Ya yerdeki bir şeyi görmüyor ya da ayakları dolaşıyor.
0: Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
1: Kesinlikle. Bize geriatrik hasta popülasyonu dediğimiz, yaşlı hasta popülasyonunu inceleyen bir dahiliye bilim dalı var, geriatri diye. Dahiliyenin yan dalı. O stajındayken benim çok dikkatimi çekmişti bu olay. Yani ciddi anlamda yaşlı popülasyon dediğiniz anda hayatı onlara göre modifiye etmeniz gerekiyor. Siz
0: hayatı,
1: hastanın
0: evi, her şeyi,
1: konforunu, idrarını, gecenin bir yarısı tuvalete kalkma ihtiyacını modifiye edemezseniz, bunu normalize ederseniz, bu başımıza orayı burayı kırmakla geliyor.
0: Evet, Allah korusun. Evet. Tabii şimdi sanki normalmiş gibi olmasının sebebi belki de kadınların doğum yapması ve orada oluşan o gevşekliğin ömür boyu devam edeceğini düşünmesi. Evet. Ama kolay bir yöntemle aslında bu problemden aslında kurtulabiliriz. Aslında
1: genç yaştan itibaren kegel egzersizi yapmak lazım. Hı-hı. Yani biz ne diyoruz? Spor sağlıktır. Hı-hı. Pelvik tabanın sporu da kegel egzersizi. Evet. En başından beri biz kegel egzersizi yapsak doğumlarda bizi etkilemez.
0: Yani rahimi
1: pelvik bölgenin kasılması.
0: Oturduğumuz yerde bile çok rahatlıkla
1: yapabiliriz. Kesinlikle. Şu an ben konuşurken bile yapabiliyorum. Hı-hı. Ne konuşmamı engelliyor ne sizle muhabbetim. Yani hiçbir şekilde dışarıdan anlaşılan ya da benim sosyal hayatımı etkileyebilecek bir spor da değil aslında. Çok güzel bir spor. Hı-hı. Ve direkt pelvik kasları etkiliyor. Ben bunu bir tek kadına değil erkeklere de öneriyorum. Herkesin yapması gereken bir şey.
0: Peki hasta bu şikayette geldi ya da siz dinlerken öğrendiniz. 40 yaş üstü bir hasta potansiyel olarak da idrar kaçırma problemi olabilir. Teşhis koydunuz. Nasıl bir tedavi
1: önce
0: var?
1: Önce şunu anlamaya çalışıyorum. İdrar kaçırma ikiye ayrılıyor. Biri stres inkontinans dediğimiz bir provokatif bir şey var. İşte ağır kaldırma, öksürme, kahkaha, hapşurmayla istemsiz bir şekilde ıslanma. Hı hı. Diğeri ise aciliyet tipi urgency dediğimiz idrar kaçırma.
0: Sıkışık olduğunda.
1: Sıkışık, bir sıkışık olma değil aslında. Şu an sohbet ediyoruz bir anda kadının tuvalete gitme ihtiyacı geliyor. Hı. Acil, urgent bir durum oluşuyor. Ve bu urgency idrar kaçırmada işte sorguluyoruz. Ne kadar sıklıkla gidiyorsun? Gece kalkıyor musun? Gibi birkaç trik soruları var. Onlara baktıktan sonra tipini anladıktan sonra ve muayene ettikten sonra tedavi yöntemimize bakıyoruz. Eğer stres faktörü varsa yani bir öksürük, işte hapşurma, gülme gibi bir şey varsa bunun tedavisi ekseriyetle ameliyat oluyor. Ama sıkışma tipi daha sık gördüğümüz, yaşta da özellikle artan bir tip. Onlar da basit ilaçlarla, medikal tedavilerle ama kronik bir süreç tabii. Hmm. Hasta zaten o süreçte bir sürü ilaç kullanıyor. Şeker oluyor, tansiyon oluyor ya da başka nörolojik hastalıklar oluyor. Bir de siz üstüne bir ilaç daha ekliyorsunuz. Hastayı kuru tutmaya çalışıyorsunuz. Frekansı azaltıyorsunuz. Yani şunu duymak çok acı. Hastalar hep şöyle anlatır. Hocam ben bir pazara gittiğimde de bir alışveriş merkezine gittiğimde ilk baktığım şey tuvaletin yeri oluyor. Evet. Ya da misafirliğe gittiğimde oturduğum odadan tuvaletin mesafesine bakıyorum diyor. Düşünsenize sizin aklınıza hiç geldi mi acaba? Benim hiç aklıma gelmedi nerede diye. Tabelalara bakarım. Alt katta mı üst katta mı? Çünkü yetiştirebilme gücüm var. Ama bu hastalarda yok. Ve sosyal bir ortamdasınız. Agorafobi oluşuyor bir müddet sonra. Toplum dışarı çıkıyor. Yani hasta dışarı gitmekten korkuyor.
0: Su içmiyor.
1: Aynen öyle. Su içmiyor. Direkt dahili hastalıklara davetiye çıkarıyor.
0: Tabii. Su içmediği için yani tuvalete gitmeyeyim ihtiyaç olmasın diye su içmiyor. Ama dediğiniz gibi pek çok dahili hastalığına
1: biz basit bir şey diyoruz. Yani idrar kaçırma çok basit diyorsunuz ama
0: Ama çözümü de aslında korktukları basit. Kadar değil. Daha erken söylemiş olsalar o kadar uzun süre bu problemi çekmeyecekler.
1: Kesinlikle. İşeme günlüğü dediğimiz bir sistem var. Bir kağıt. Hastaya diyorum ki ya beni yanında düşün. Hı-hı. Sürekli. İşte bir bardak su içtim, bir bardak kahve içtim, çay içtim, tuvalete şu kadar çıktım, şu kadar çıkmadım. Ya da ne lazım hissettiğin ne? İşte, hocam ben iki bardak çay içtim, üç defa tuvalete çıktım gibi işeme günlükleri yapmalarını istiyoruz. Yani hayatlarını hayatlarını modifiye ederek başlıyoruz. Hı-hı. Hasta diyor ki hocam ben bir demlik çay içiyorum. Yani siz sağlıklı olsanız da bir demlik çaydan sonra zaten
0: tuvaletten
1: çıkamazsınız.
0: Zaten diüretik.
1: Bunu ayırmak lazım. Hı-hı. Yani bu gerçekten sağlık problemi olan bir durum mu? Yoksa hastanın alışkanlıklarıyla alakalı bir durum mu? İşte hastanın kalp hastalığına bağlı olarak kullandığı bir diüretik var mı? Hı-hı. Ya da bilinmeyen bir şeker hastalığı var mı? Benim öyle çok tanı koyduğum hasta var.
0: Aslında?
1: İdrar kaçırıyorum diye geliyor. Fakat tahlillerini bir istiyorsun ki hastanın şekeri tavan yapmış. Hı. Aslında şeker hastası. O yüzden sürekli tuvalete gidiyor. Şeker regüle ediyorsun. Hocam Allah razı olsun diyor. Ben bir şey yapmadım ki sadece sen bir kadın olarak kadın doğumcuya geldin diyorum.
0: Evet, tabii şikayet itibariyle size geldi ama aslında gitmesi gereken uzmanlık başka birisi.
1: Aynen öyle çünkü anlamıyor.
0: Bir de galiba ameliyattan korkuyor kadınlar bu noktada.
1: Ameliyattan kim korkmaz? Yani 15 yıllık doktorum bana ameliyat deseniz ben de korkarım. Burada ameliyattan korkmaktan ziyade yapılmaması gerektiğinde başına gelebilecekleri kar zarar dengesiyle anlatmak lazım. Yani empati yapmak lazım. Evet bir bıçak. Ameliyat dediğiniz şey kontrollü bir bıçak. birinin vücuduna kontrollü bir şekilde kesi yapıyorsunuz. Evet, bunun sonunda şifa var. Ama en nihayetinde bilinçaltı bunu bıçak olarak algılıyor. Önce neden korkuyor? Ne kazanacak? Ya da ne kaybedecek? Bu dengeyi iyi kurup anlattıktan sonra hastalara hiçbiri korkmuyor. Çünkü onların aslında Türkiye'de hastanın en büyük derdi dinlenmek. Dinlenmek istiyor. Toplumda dinlenmiyor. Evde dinlenmiyor. Bari diyor muayene odasında dinleneyim. Ben de genelde
0: biraz uzun mu tutuyorsunuz muayenelerinizi?
1: Bayağı uzun tutuyorum. Her hastam hocam içeridekinin ne derdi vardı diye çıkıyor. Sonra çıkarken güzel bir tebessümle şimdi anladım diyor. Evet. Çünkü ben önce dinliyorum.
0: Evet.
1: Çünkü benim ilk sorum şudur. Buyurun, geçmiş olsun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bir karşınıza geldiği zaman bir insan sizden önce bunu duymak istiyor. Tabii. Dinlenmek. Problemin ne dediğin zaman kitleniyor.
0: Tabii direkt problemi anlatmaya başlamak çok kolay bir şey değil. Çünkü günlük hayatımız böyle değil.
1: Aynen öyle. Yani size kimse bankaya gidince buyur hayırdır
0: ne istiyorsun demiyor. Evet. Oradaki o süreç tabii hastanın kendini rahat hissetmesi ve belki de kendi gözünden kaçanları bile daha net anlatmasına aracı oluyor, yardımcı oluyor. Şimdi ve ne kadar sürüyor ameliyatları? Nasıl bir operasyonu var idrar kaçırmanın?
1: İdrar kaçırmanın ameliyatları genelde alttan yapılıyor. 2-3 santimlik kesiyle teknolojik aletlerle ciltten 5 milimlik 2 tane delik açıyoruz. Alttan girip üstten bir yama tarzı bir şey söyleyeyim ama destek koyduğumuzu düşünün sadece. İdrar borusuna destek yapıyoruz alttan. Köprü gibi. Köprünün ayaklarına bir tane daha destek biz koyuyoruz gibi düşünün. Ameliyat aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika sürüyor. Çok uzun süreli bir ameliyat değil. Genelde hastalar, ben özellikle ayık olmalarını tercih ediyorum. Çünkü ameliyattan sonra mutlaka mesanelerini şişirip ablacığım lütfen öksürür müsün? Genelde yaşları benden büyük olduğu için ablacığım teyzeciğim bir öksürür müsün? Kaçıyor mu deyip onu gözümle pozitif olarak görmeye çalışıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Hasta genel anestezi olduğunda bu olmuyor. Mümkün değil. Uyuyor. O nedenle de kontrolü sağladıktan sonra kestiğimiz o 2-3 santimlik yere 2 tane dikiş atıp yukarıdakilere birer tane dikiş atıp toplamda 4-5 tane dikişle bu ameliyatı bitiriyoruz. Bir gece yatırıyorum standartta. Ertesi günde rahat rahat çişini yapabiliyorsa
0: evine gönderiyorum.
1: Evine gönderiyorum.
0: Herhangi bir ağrı sızı sonrasında idrar yapmada vesaire bir sorun yaşıyorlar mı?
1: Çok şükür başıma gelmedi. Ama tabii literatürde ağrılı idrar, kasık ağrısı, ciddi ağrılarda başımıza gelebileceğine dair bilgiler var. Ben bunu önlemek için mutlaka hastayı taburcu olmadan önce lütfen diyorum ev konforunda, ben dışarıda bekliyorum seni, bir tuvaletini yap. Mümkünse ölçülü bir kaba yap. İçeride ne kadar idrar kalmış, kaba ne kadar yapmış diye bakıyorum. Ameliyatın ilk günden sonra sonuçta orada bir ödem oluyor, bir kanlanma bozukluğu oluyor. Orada bir dokunun normal fonksiyonu biz iatrojenik olarak bozmuş oluyoruz. İlk günden sonra bile rahat idrar yapıyorsa, çok pardon, ilk günden sonra daha rahat bir idrar yapıyorsa sonraki günlerde bu rahat rahat idrar yapacağı anlamına geliyor. Evet. Ameliyatın başarısını zaten o sırada direkt gözlemlediğim için
0: rahat
1: taburcu edebiliyorum.
0: Peki yine ameliyatlardan söz açılmışken bu yaş grubunda sık rastladığınız ameliyat gerektiren başka problemler var mı? Ben gene böyle yakın çevremden işte miyomları, kistleri, çikolata kistlerini vesaire çok konuşuyorlar.
1: Aynen öyle. Özellikle adım adım gidelim. Şimdi yumurtalıklarla başlayalım. Bu yaş grubunda biz kist görmeye çok fazla beklemiyoruz. Gördüğümüz zaman aklımıza daha farklı şeyler geliyor. Çünkü yavaş yavaş kist dediğiniz aslında üreme fonksiyonlarının bize bir göstergesi. Yani her üreme çağındaki fonksiyonları tam olan bir kadın adet döngüsünün ortalarında bir tane folikülü büyütür. Biz ona dominant folikül deriz. 25-30 milime geldiğinde çatlatır. Eğer çocuk sahibi olacaksa olur, olmayacaksa kendi kendine içine çöküp kaybolur. Fakat 40'lı yaşlarda yavaş yavaş üreme fonksiyonları kendini geride bıraktığı için bu kistler genelde altından başka şeyler çıkartabiliyor.
0: Korkuyorsunuz yani biraz.
1: Aynen öyle. İşte 40'lar kuralı var mesela çikolata kistinde. 4 santimin üstünde, 40 yaşının üstünde, işte kandaki CA125 dediğimiz değerin 40'ın üstünde olması biz acaba bunun altında bir kötü huylu hastalık mı var gibi sorular getiriyor. Yani 40 yaşından sonra özellikle yumurtalıklarda kaynaklanan kistlere o kadar masum bakmamak lazım. Miyomlar da sık karşılaştığımız bir durum. Hatta miyomlar o kadar sık ki bir yayında ölen hastalara otopsi yapılmış. Otopsi yapılan 10 kadının 8'inde miyom saptanmış. Miyom dediğiniz şey rahim duvarının hücresinin kontrolsüz bölünmesi. Aslında illa böyle kötü olacak diye bir şey yok. Hatta ortalama 300 kadın miyomunun bir tanesi kötü huylu çıkıyor. Fakat yeri, büyüklüğü, şekli, bunların hepsi kadında farklı semptomlara neden oluyor.
0: Bunların hepsi kanamayla mı kendini ifade ediyor? Yani size neyle geliyor hastalardan?
1: Şunu düşünün. Kendi kafanız bir rahim olarak düşünün. Kulağınızda bir miyom olarak düşünün. Bu size çok kanama yapmaz. Bu ne yapar sizde? Sık idrar çıkma, kabızlık ya da ağrı yapar. Çünkü dışarıda. Ama aynı şekilde ağzınızın içinde dilinizi miyom olarak düşünün ve siz kanıyorsunuz. Miyom da tam